0: Alo. Ha Kadriye teyze, benim Meliha. Hani senin bu yeğen vardı ya, Pertelat. Biz şimdi Feride ile geleceğiz. Nereye gelelim Kadriye teyze? Bildim, tamam. İyi, hadi Kadriye teyze, sana da. Sami, ne oldu çocuklar?
1: İyi, ikisi çocuklar iyi de bunların deneme sınavı mı ne varmış, onlar ikisi de kötü.
0: Eda'nınki?
1: Onun da öyle, o da sokakta çalışacağım diye dersleri boşlamış. Diyorlar ki dışarıdan destek gerekir.
0: Doğru, şimdi artık onsuz olmuyor ya.
1: Ben onu anlamadım ki, bu dershanesiz olmuyorsa niye liseye yolluyoruz bunları?
0: Ne yaptın? Yazdırdın.
1: Yazdırdım mı? Sigorta parasını gittim kursa yatırdım. Şimdi bak Melia, bu az çıkar ortaya şimdi.
0: Yok yok, sen çok iyi yaptın.
1: Ben ödeyeceğim. Son kuruşuna kadar ödeyeceğim.
0: Ödeyeceğiz Sami, sen üzülme. Üzülme.
2: Melia Hanım, Aziz Bey telefonda.
0: Ah. Alo.
3: Karınla barışmışsınız.
4: Nereden biliyorsun?
3: Taci Bey söyledi. Nasıl, ev bulabildiniz mi?
4: Ceylan, bak yılbaşı gecesi konuştuk.
3: Kaçıyorsun ayı.
4: Ben niye kaçayım?
3: Çünkü birine söz vermişsin ve sözünü bozmaktan korkuyorsun.
4: Nereden çıkıyorsun bunu?
3: Çıkartmıyorum, biliyorum. İçinde alıp başına gitmek isteyen bir adam var. Akneseni yapmak isteyen. O ne der, ne düşünür? Aslında bunları zerre kadar kafasına takmayan bir adam. Senin ruhun macera istiyor. Sense böyle yavaş yavaş ruhunu öldürüyorsun.
4: Sen ne düşünürsen düşün. Ben yokum.
3: Tamam. Ama hayat bu, belli olmaz. Ben buradayım. Haberin olsun.
5: Estağfurullah Melih Hanım. Yok, özür dilemeyin. Ya mevzunun sizinle alakası yok. Ben bir hal yol düşüneceğim. Oldu. Hayırlı günler. Ulan sen, şimdi bittin.
6: Ne oldu oğlum?
5: Akılsız sigorta parasını kursa yatırmış.
6: Ne kursu?
5: Faturalar dağ gibi yığılmış. Otelin parasıyla çocukları dershaneye yolluyor.
6: Adam mecbur oğlum.
5: Ne mecburu, canını sevdiğim. Herkes çocuk okutuyor. İki yakası bir araya gelmeyen bir tek bu.
6: Kolay mı Aziz?
5: Senin oğlun iyi. Senin oğlun yufka. Başkası olsa çoktan samımın ipini çekmişti.
6: Çekeceksin de ne olacak?
5: Göreceksin.
6: Oteli demiyorum. Üç yetimi diyorum oğlum. Samim nasıl bakacak onlara?
5: O da onun bileceği iş, canını sevdiğim.
6: Yapma Aziz. Üç yetimin rızkıyla oynamak yakışır mı sana? Sen bu kadar mı kör oldun? Hem bu işi ne için yapıyorsun? Meliha için. Peki o Meliha üç çocuğun rızkıyla oynayan adama dönüp bakar mı? Benim kafasız oğlum.
0: Yok gülüm. Öyle gözümün içine baktı. Sen benim kardeşimsin dedi. Ama salaklık bende. Öyle aptal gibi kendimi attım ortaya. Eda'm, kandırmayalım kendimizi be gülüm. Olmuyor işte yani. Böyle yine deli gibi sevdiğimizle kaldık.
7: Gülüm, bu çetrenin listesi hazır mı?
0: Eda'm, sonra konuşuruz. Tamam canım, hadi.
7: Ne oldu?
0: Hiç ablam, öyle Eda ile dertleşiyorduk.
7: Hayırdır?
0: Liste hazır burada ablam.
7: Sen şimdi boş ver o listeyi Feride. Biz ona dönüşte bakacağız.
0: Nereden dönüşte?
7: Feride, gideceğiz gülüm. Bir çay içeceğiz. Vallahi hep kapalı kapalı kaldık. Gideceğiz, bir hava alacağız. Ya hadi.
0: Yok vallahi ben hiç istemiyorum. Sen git ablam, içimden gelmiyor.
7: Olmaz Feride.
0: Hayatta olmaz. Vallahi çok kapalı. Abla ne olursun.
7: Olmaz.

0: ya.
1: Hadi hadi hadi hadi.
0: Abla vallahi canım istemiyor.
1: Şşş. Yasin Usta, biz kaçtık.
2: Tamam.
1: Hadi hadi.
3: Neyse. Tamam, konuştum. Bir daha rahatsız etmeyecek.
4: Emin misin?
3: Ne demek emin misin Seher?
4: Tamam, bir şey demedim. Tamam.
3: Ya ederse de kendi bilir. Yani ben bir terslik çıkmasın diye buluştum. Bir daha da buluşmam.
4: Sen iyi misin?
3: Ev işini ne yapacağız?
4: Bilmem. Ya nasıl tutacağız? Bunun depozitosu, eşyası, kirası.
3: Ne yapacağız?
4: Biraz para biriktirsek diyorum. Çok değil, birkaç ay.
3: Bu arada?
4: O ara aynı işte, seninle abide kalırız.
3: Mert öyle beraber.
4: Tamam, Mert öyle idare ederiz. Ne diyorsun?
3: İyi tamam, nasıl istersen. Ama birkaç ay ha. Sonra benim Mert öyle düşman etme. Koca yanağa bak ya. Sen bıraksana benim karımın peşini.
5: Allah Allah.
6: Otelin senetleri Aziz Bey. Bunlar da son faturalar. Henüz Samim Bey'e iletmediklerimiz.
7: Tamam Volkan.

0: kaçayım ya? Benim ne işim var Kadriye teyzenin yanında?
1: Ay gel işte Feride, gülüm, beni yalnız bırakma.
0: Bak valla sıkılırsam geri dönerim ona göre. Zaten bayram değil, seyran değil yani. Kadriye teyzeyle niye buluşuyoruz?
1: Ya gülüm, Kadriye teyzeyle küçük bir çay sohbeti. Yani illa bir sinir arama. He baktık, hoşumuza gidiyor. Senin moralmanın hızla yükseliyor, oh kalırız. Baktık canımız sıkıldı, gideriz, sen kahırlanma.
2: Senin biraderi tanımayan mı var canım? Maşallah, her yerde görünüyor. Merhaba Mahmut Bey. Çok memnun
3: oldum. Hoş geldin usta.
4: Hoş bulduk, hoş bulduk.
3: Çay vereyim mi ustam?
4: Yok oğlum, yok.
3: Kahve?
4: Yok, istemiyorum ya. Kahve biraz alsana.
3: Müşteri esiyor diyor usta.
4: Aslan oğlum ya, içim daralı, zaten içim kırılıyor.

0: Usta!
1: Dur lan, bırak bırak lan! Alo?
2: Sen miydin Gülen'den abla?
1: He buyur, ne istiyorsun? Yok bir başkası sandım da. Eve gelirken tatlı getireceğim, eyip. Baklava?
2: Olmaz diyorsun. İyi bir bülbül var, getireyim mi?
1: O da olmaz. Ey peki ben ne getireyim? Allah aşkına ben tatlıcı başım yok. Kendin al sana tatlını. Hadi bakayım telefonu meşgul etme. Hadi ablacığım hadi sağ olasın. Hadi ya aman eşkere konuşuyor ya.
0: Telefonu bekliyordun usta.
1: Hadi işiniz başladı.

0: peki?
1: Hiç abla.
0: Gülüm, Halim arıyor.
1: Tamam, ben sana şey ederim.
0: Yok yok, sen konuş, biz bekleriz artık.
1: Ay ablam hiç içimden gelmiyor. Sağ olun.
0: Zahmet olmaz.
2: Ha, Meliha.
3: Gel. Hoş geldiniz kızım.
0: Hoş bulduk.
3: Hoş geldin kızım.
0: Hoş bulduk. Hoş bulduk Kadriye teyze. Kusura bakmayın, beklettik sizi.
2: Ay ne demek? Asıl bekleten bizimkisi. Talat nerede kaldın? Bak Adana'dan komşularımız çok uzun yıllar sonra burada buluştuk.
0: Meliha. Memnun olduk.
4: Ben de.
2: Kız kardeşi Feride.
1: Merhaba.
4: Memnun oldum.
2: Otur, otur Talat oğlum.
0: Kız Feride gelsene prenses.
1: Aferin Yiğit. Sayende müdürlük olduk.
5: Sayemde mi?
1: Ya sana ne benim çalışmamdan? Ben dayıma söyleyecektim zaten. Sen niye olay çıkartıyorsun?
5: O Furkan etrafında olduğu sürece hep olay çıkacak Eda.
1: Ama.
5: O herifin hayatını kaydırmasına izin vermeyeceğim.
0: Aha. Eda, akşama etli bulgur pilavı yaptım. Sever misiniz?
1: Aha, harika kokuyor.
0: Yiğit sen?
5: Fark etmez.
1: Ne oldu? Seninle bir ilgisi yok Selen abla ya. Biz atıştık da biraz.
0: Aa, niye?
1: Hiç. Benim yüzümden, Yiğit'in çenesi yüzünden dayımı okula çağırttı.
0: Ablamla biz de didişirdik.
1: Ama hep onun istediği olsun istiyor.
0: Öyle. Büyükler ille karışır. Şimdi senin yaşındayken insan şikayet ediyor da sonra kıymete biniyor işte. Bak daha bir gün oldu, burnumda tütüyor ablamlar.
1: Özledin mi evini?
0: Ay çok.
1: Alo?
6: Eda neredesin?
1: Ali abi?
6: Seyhan yanında mı?
1: Evet burada, ne oldu?
6: Oradan uzaklaş.
1: Niye?
0: Eda ne diyor?
1: Önemli bir şey değil Seyhan abla.
6: Orada mı?
1: Tamam ben hallettim.
0: Git nereye?
1: Ali abi.
6: Seyhan'ı evden çıkar. Ben arayıncaya kadar da eve gelmeyeceksiniz, tamam mı?
1: Tamam, ben anladım. Tamam, hadi görüşürüz.
0: Eda ne diyor?
1: Ben bir şey getirmesini istemiştim de eve dönerken onunla ilgili yani.

0: Neyin var oğlum?
1: Bir şey yok abi. Biz bu odayı bekar odası halinden çıkarıyoruz ha?
0: Evet. İki ayda olsa kız düzgün bir odada kalsın ya.
1: Hala bir şey söyleyeyim mi bak? Küçük bir televizyon, bir ucuza DVD falan.
0: Birkaç tane de film alırız, bir de müzik seti.
1: Tabii canım. Bütçe ne durumda ki bizim? Ayıptır.
0: Bütçe? Ha, bu bakımını yaptığımız arabaların parası geldi.
1: Ceylan Hanım'dan.
0: Ha. Bir kısmını sen Mavi'ye veririz. Bir kısmı bizde kalır. Böyle.
1: Hayal gücü be Ali abi. Vallahi hayal gücü. Bir söyleyeyim mi? Hepsine gerek yok de. En kritik 3-5 eşyayı aldın mı çözersin bu işi. Bir kere odayı halı gösterir abi. Odayı perde gösterir bence.
2: Taci abi.
3: Ha.
2: Arabayı aldık biz.
3: Tamam.
2: Atla hadi. Yürü yürü yürü.
4: Bizim Talat Amerikalarda okudu. Kız kardeşimin oğlu. Kısmetse Aziz'in işlerini devralacak.
5: Ha, burada yaşayacaksınız yani.
0: Evet.
5: Feride de aslen tıp eğitimi aldı. Uzun yıllar bu konuda bir takım çalışmalarda bulundu.
6: Abla?
0: Doktorsunuz.
6: Yok canım, hemşireyim. Ama şimdilik yemek yapıyoruz.
4: Kitrink yapıyoruz Telahçım biz. Üç kız kardeş bir şirket kurduk. Kartımı şey yap verecektim ama şu an matbaada basımda. Ben bilahare Kadriye teyzemle sana ulaştıracağım.
0: Ne güzel. Yaygın olduğunu bilmiyordum burada bu işlerin.
6: Yok değil zaten.
4: Şimdi biz Telat, bu işi bir liderliktir. İşte bütün ev hanımlarına bir önderliktir. Bir kapı açmaktır. Babında yaptık. Yani biz bu işe soyunduk.
6: Ablam müsaaden.
4: Feride. Sen kal.
6: Niye?
4: Şimdi ikimiz şey yapmayalım.
7: Lavabo mu?
4: He, lavabo.
7: Dur kızım. Ben de geliyorum Melia.

0: Yiğit.
1: Ne haber?
0: İyi. Ne oldu?
1: Hiç. Canım sıkkın da biraz.
0: Niye? Dayına kızdın.
1: Yok. Bu defa Eda'ya. Bir de Furkan'a.
0: Niye? Ay içeri gelsene ya.
1: Kimse yok mu?
0: Yok, patronlar işte. Ya iki çift laf ederiz, gel işte.
1: Emin misin?
0: Evet, eminim. Ya çıkar.
2: Nasıl buldun Meryem, ne diyorsun?
3: Vallahi şimdi Telat ıslanlar gibi bir delikanlı tabii ama...
2: Dünya iyisidir.
3: Vallahi orası öyle ama... Yani Telat sonuçta böyle Amerika falan görmüş. Böyle boylu puslu bir delikanlı. Şimdi Kadriye teyzem, yani ben kardeşimin kalbinin kırılmasını hiç istemem.
2: Biz bir araya getirmiş olalım da... Yani gerisi gençlerin bileceği iş. Görür bu, belli mi olur?
3: Hadi inşallah, vallahi inşallah.
4: Vallahi Telat Bey, benim bu buluşmadan haberim yoktu yani, kusura bakmayın.
5: Benim de.
4: Yani ablam bir çay içip geleceğiz dedi.
5: Yok, ben teyzemin niyetini biliyorum da böyle ilk günden çalışmaya başlayacağını düşünmemiştim.
4: Ama ben boş değilim. Yani gönlüm boş değil demek istedim. Aklımda biri var manasında.
5: Ablanız?
4: O daha bilmiyor. Aslında kimse bilmiyor. Yani bir tek Eda biliyor. O da zaten benim kardeşim gibidir.
5: Şey?
4: Onu daha yeni söyledim. Ay, eski Türk filmleri gibi oldu. Siz sever misiniz eski Türk filmlerini?
5: Çok.
4: Ben de. En çok da Türkan Şoray'la olanlar. Vallahi beni benden alır. Neyse, uzatmayayım. Yani kim ne derse desin, vallahi benim için fark etmez. Tek taraflı da olsa seviyorum.
5: Tüh, şans kaçırdık.
4: Aa. Yok canım, ne şansı? Yani maşallah köy ilan gibi beysiniz. Size şans mı yok?

0: Sehan? Sehan?
1: Kimse yok.
2: Kimse yok değil mi?
1: Hadi taşıyalım.
2: Emin misin?
0: Evet.

Nasıl sıkıntın geçti mi Eda? Dönelim mi eve? Yok, biraz daha kalalım Seren abla. Hava çok güzel hem balon da çok iyi yani.

0: Bebek uyanmaz değil mi?
1: Öyle uykusu şimdi. Top atsan uyanmaz.
2: Bina kuş asıldı. Ellerini kaldır ve dışarı çık.
0: Güzel evmiş.
1: Ha, güzel güzel. Bir de böyle arada gidiyorlar hafta sonları. O zaman da ev bana kalıyor. Böyle çok güzel oluyor yani. Masayı patlatayım mı? Ya takma ya. Rahat ol yani. Gelmezler akşama kadar onlar.
0: İyi.
1: Dur patlatayım ya. Masayı patlatayım. Sen rahat ol ya. Gelmezler valla.
3: Talat oğlum. Beğendin mi kızı?
4: Teyze.
5: İstanbul'da eşin dostun yok. Beğenmezsen sadece arkadaş olursunuz. Sen beğendin mi onu söyle.
4: Tatlı kız, içi dışı bir.
3: Hah, oldu bu iş.
4: Teyze kızın aklında başka biri var.
5: Kim?
4: Bilmem.
3: Ay

0: Sen yeter ki iste, arkanda kapı gibi Aziz abin var. Sen beğendiysen, sen istersen, aldı gitti kızı.
1: Ablam aşk olsun ha.
2: Ha gülüm ne var işte, gittik tanıştık yani.
1: İnsan söyler en azından ama değil mi?
2: Ay Feride Allah aşkına, ben sana desem ki gel seni biriyle tanıştıracağım. Ha gelecek misin, doğru söyle.
1: Ay biri dediğin de mübarek Kenan İmirzalıoğlu'nun kuzeni.
2: Ay Feride.
1: Ay ablam yani göz var izan var, o çocuk bana bakar mı?
2: Bakmaz. Ya gülüm belki bakar. Yani Kadriye teyzem de dediği gibi işte bu gönüldür belli olmaz.
1: Ay tamam ben anladım seni.
2: Hayır yoksa bakmaz diye değil yani.
1: Ay ablam tamam ben anladım seni.
2: Hayır yani bakmaz anlamında demedim.
1: Ay ablam zaten baksa da ben bakmam istemem.
2: Ne kız?
1: İşte.
2: Feride. Kız senin gönlünde biri var değil mi?
1: Ay yok ablam hiç kimse yok. Of ama.
2: Feride.

0: Kemal bu ne?
1: Kemal Paşa tatlısı ustam. Çocuklar yapmış ağzın tatlansın diye. Feride ablaya da ayırdı bir porsiyon.
0: Feride mi?
1: He, o çok sever.

0: Hey,
1: kijk nou op.
0: Hoş geldiniz Aziz Bey.
2: Hoş bulduk Süleyman. Sen burada mı?
0: Bir saniye bekleyin, çağırayım.
2: Görüşürüz.
3: Tamam, yine gel. Zaten patronun koleksiyonunda bir sürü film var, izleriz işte.
2: Tamam.
3: Oha!
2: Ne?
3: Patronla karısı.
2: Niye?
3: Gelmişler. Hadi. Çabuk çabuk çabuk benim odama. Hadi.
2: Hadi.
4: Hoş geldin. Hadi.
5: Nurcan. Nurcan.
4: Gel zaman buradayım, ben geliyorum.
2: Nurcan.
5: Ali ne oluyor, söylesene.
6: Bir.
2: Ali abi, biz burada bekliyoruz.
6: İki. Üç.
5: Hey. Ali.
6: Gece sıkılırsak film seyrederiz. CD de aldım müzik dinlemek için.
5: Ali inanmıyorum ya.
6: Hep yatak örtüsünü falan hep Eda ayarladı. Ama çok bir şey değil. Sen sonra istediğin gibi değiştirirsin. Ve beğendin mi?
5: Beğendim. Beğendim tabii, çok güzel.
6: Benim karım bir günde olsa güzel yerde kalacak.
7: İçinde senetler var.
8: Ne senedi?
7: Otelin borcu, ortaklık sözleşmesi.
8: Niye veriyorsun bunu bana?
7: Dost eli uzatıyorum Sam'ım.
8: Aziz.
7: Anam haklı. Bu böyle kavgayla, gürültüyle yürümeyecek. Ortada üç yetimin hakkı var.
8: Sen bırak şimdi yetim falan. Ben yeğenlerime bakarım. Sen lafı dolandırma.
7: Sam'ım.
8: Ne diyorsun Aziz?
7: Diyorum ki, bundan böyle bana borcun yok. Otelden çekiliyorum.
5: DVD getirmiş ha?
9: Sıkılmayalım diye.
3: Vallahi damadımız çok aslan çıktı. Sevden de şanslı güldü.
5: Abla!
3: Kapıdan bir yul edişi var. Ay dersin yeşil çamın kralı geliyor.
5: Ay sen de adamın ayağını şık yaptın ha.
3: Yalan mı Feride? Allah aşkına yalansa yalan de.
5: Üf, ablam sen demedin mi? O çocuk sana bakmaz diye.
9: Ay, ne işin de öyle diyorsun ki?
5: Öyle sayanım. Dışarıda bir sürü manken gibi kız var. Dönüp de bana mı bakacak? Hem zaten benim de hiç gönlüm yok.
3: Feride Allah aşkına nedir bu gülüm yok? Benim aklımda zaten başka biri var. Yok benim telatta gönlüm yok falan. He? Çıkar baklayı ağzından ne? Söyle.
5: Yok bir şey ablam.
9: Ablam.
5: Ne ablam kız?
9: Sen bizden mi saklıyorsun?
5: Hayır.
3: Ant verdim.
5: Ablam ama yeter, sıkıldım yani. Telat malat istemiyorum. Allah Allah. Aklımda başka kimse yok.
9: Ali.
5: Ay sen dur. Şurada ne güzel muhabbet ediyoruz. Bakarım ben, beklesin.
9: İyi.
3: Allah Allah.
9: Ne oldu ki şimdi buna?
3: Bilmiyorum ki ne oldu. Her an yeni bir bela.
8: Benim sadakaya ihtiyacım yok.
7: Ya sen ne inatçı bir adamsın arkadaş ya.
8: Ben senin o senetleri niye getirdiğini biliyorum.
7: Niye getirdim?
8: Hadi ben şimdi konuşturma hadi.
7: Ya söyle söyle söyle.
8: Melih'e bunlara kanmaz. Tamam mı? Al. Al borcum neyse ödeyeceğim.
7: Almayacağım.
8: Alsana.
7: Almayacağım.
8: Ulan ödeyeceğim diyorum oğlum sana.
7: Ben ödemeyeceğim diyorsam ödemeyeceğim.

0: Talat.
1: Atkın'ı kafede unutmuşsun.
0: Ay ne zahmet ettin, ben gelir alırdım.
1: Kadriye teyzeyle götür dedi. Yani sırf o değil, ben de gelmek istedim.
2: Allah. Vallahi Dalyan, Dalyan.
3: Ben senin hesabını biliyorum Aziz. Bu iş burada bitmedi.

0: İstanbul'da yeniyim. Yani yanlış anlamazsan...
1: Yok estağfurullah.
0: Kızmazsan evde ararım. Sinemaya minemeye gideriz. Arkadaş olarak.
1: Tamam, arkadaş olarak.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

Kaybeden olmadığı yarışma sır küpüne hoş geldiniz efendim. Kaybeden olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etaptayız. 1. etap her soru 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. 3. etap çekişmenin iyice yükseldiği, butonların devreye girdiği 3. etapta her doğru yanıt 10 puan değerinde olacak. Şifre kelimeyi ilk bulan yarışmacımızın temsil ettiği

0: Bey, hoş geldiniz. Hilal Hanım, sizi tanıyarak başlıyorum. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba. İsmim Hilal Altay, 23 yaşındayım. Şu anda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Hastanede çalışıyorum. O yüzden genel olarak yoğunum. Ama boş zamanlarımda işte kitap okumayı, özellikle gezmeyi, dizi izlemeyi çok severim.
0: Harika.
1: Bu şekilde.
0: İleriye dönük Cerrahpaşa Tıp dediniz.
1: Evet. İleriye dönük inşallah beyin cerrahisi ya da kalp damar cerrahisi düşünüyorum. Olursa çok ne güzel olur.
0: İnşallah yolunuz açık olsun.
1: İnşallah.
0: Tamamı gelsin diyelim. Emirhan Bey, hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
0: Lütfen.
2: Emirhan Coşkun ben de. 25 yaşındayım. Geçtiğimiz Temmuz'da İTÜ Meteoroloji Malzeme Mühendisliğinden mezun oldum ben de. Şimdilerde ise bir iş arayışındayım. O şekilde geçiyor günlerim. Ben de genellikle boş vakitlerimde kelime bulmaca tarzı oyunları oynamayı çok seviyorum. Onun dışında arkadaşlarımla tabii sinemaya gitmeyi seviyorum. Bu şekilde.
0: Harika. Kelimelerle aramız iyi. Bulmacayla aramız iyi.
2: Evet.
0: Okumayı da seviyoruz.
1: Evet.
0: Eğitimlerde de gayet güzel yerlerdeyiz. Gerisini getireceğiz inşallah. Şöyle yapalım o zaman. Hilal Hanım, sizinle başlayalım. Türkiye haritamızı açalım. Türkiye haritamızdan bir il ve o ilde bulunan bir okul belirleyeceğiz.
1: Tamam.
0: Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Peki bakalım hangi okulu, hangi ili temsil edeceksiniz bu akşam? Basalım butonumuza. Türkiye haritamız gelsin. Başladı. Yerimiz Nevşehir dedik. Sivas'tan geçtik. Maraş. Evet, Maraş. Maraş'tayız. 12 Şubat Süleyman Demirel İlkokulu'ndaki genç ve minik kardeşlerimizi temsil edeceksiniz. Sır küpünde kaybeden olmadığı yarışmada bu bölümde. Emirhan Bey, hemen size geçiyorum. Sizin için Türkiye haritamızı bir açalım. Bakalım hangi ili temsil edecek Emirhan Coşkun bu bölümde? Ve Van geldi. Van'da Muradiye Fevziye Salih Ünlü Ortaokulu. Fevziye Salih Ünlü Ortaokulu'ndaki dostlarımızı, güzel kardeşlerimizi temsil edeceksiniz bu bölümde. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: İlleri belirledik, okulları seçtik. Sır küpünün birinci etabını başlıyoruz.

0: Doğru yanıtın 5 puan olduğu birinci etaptayız. 1 ile 25 arasındaki 25 soru üstünden yarışacağız. Tablomuzu hemen açıyoruz. Tablomuzda bu bölümde 57 soru üstünden yarışacağız ama birinci etapta sadece 1 ve 25 arasında seçme durumumuz söz konusu. Bir de şifre kelimemiz var. Sizin için karışık harflerden oluşmuş, tek kelimeden oluşan karışık bir kelime seçtik. Bakalım bunu bulabilecek miyiz? 1 ile 25 arasında dedim. Sizinle başlıyoruz Hilal Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 5 nolu soruyu açalım.
0: Var mı 5'in bir önemi?
1: Aslında hiç uğurlu gelmez ama en sevdiğim sayı 5.
0: En sevdiğiniz sayı. Peki bence bu size uğurlu gelecek. Sorunuz geliyor, hazırsak başlıyoruz. Evet. Savunma. Sürenizi başlattık. Savunma.
1: Destek.
0: Ne olabilir? Savunma. Savunma yapıyorlar.
1: Olamaz. Destek çıktı şu an.
0: Destek çıktı. Sadece. Peki süreye dikkat edin lütfen. Son dakikada verdiğiniz ipucu yandaki diğer yarışmacımıza büyük etkileyebilir. Bir harf açıyoruz Emirhan Bey. Hazırsanız sizin için N harfini açtık. Sondan bir önceki harfimiz ve sürenizi başlattık. Ne olabilir?
2: Futboldan geldiğini düşünüyorum bu terimin. Defans.
0: Çok doğru düşünüyorsunuz. Futboldan gelen bir terimdi. Defans doğru yanıtını bulduk. 5 puanı hanemize yazdık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım Emirhan Bey?
2: 3 numarayı açabiliriz.
0: 3 numaraya gidelim. Açılmamış bir yer. 3 numara bir foto soru. Size bir fotoğrafımız var. Bir görselimiz var. Önce bir fotoğrafı gösterelim. Arkasından da sorumuz gelsin diyoruz. Şimdi bir kumaş soracağız. Görselde gördüğünüz kumaş biraz farklı dokusu var. Rengi de gayet güzel. Farklı bir renk seçmişiz. Sorumuzu soruyorum. Kauçuk, ipek, pamuk veya yün karışımı bir tür yapma kumaş. Süreyi başlattık.
2: Çok uzak olduğum bir konu.
0: Kauçuk, ipek, pamuk veya yün karışımı olan bir tür yapma kumaş. Kumaşımızı bir daha görelim. Arkasından bir harf açacağız size. Bakın kumaşımız bu. Belki dokunamıyorsunuz ama yakın bir fotoğraf seçilmiş durumda. Belki hissi verir diye. Bir de harf açıyoruz. İlk harfimizi açtık. İlk harfimiz L. Süreyi sizin için başlatıyoruz Hilal Hanım.
1: Tabii.
0: Acaba ne olabilir?
1: Ya ben kader

0: Türkçe gibi düşündüm ama şey sığmadı, harf sığmadı. Evet. Şu an ben de bir şey diyemiyorum.
1: Tahminimiz yok mu?
0: Yok.
1: Bir harf daha açalım Emirhan Bey. Hızla size gelelim o zaman. Sizden bir tahmin alacağız. Bakalım ne olabilir? Harfimiz L ve S. Süreyi başlattık. Ne olabilir?
2: Yine aklıma bir şey gelmiyor ama.
1: L, S.
2: L, S.
1: Peki. Beraber bulacağız.
2: Evet.
1: Hazır mısınız İlhan?
0: Hazırım.
1: Size geliyorum. Bir daha harf açtık. Las dedik. Süreyi başlattık. Las da ne olabilir?
0: Las.
1: Bir sonuçta kumaş diyoruz. Bir tekstil ürünü diyoruz. Ne olabilir? Tekstil ürünü diyorum.
0: Las
1: da çıktı. Emirhan Bey, süreyi sizin için başlatıyorum. Süreyi başlattım.
2: Yani bunu hiç duymadık daha önce sanırım.
1: Bakın ben yardımcı olmaya çalışıyorum ama diyorum ki bir tekstil ürününden bahsediyoruz diyorum. Süreyi tekrar başlatıyorum. Ne olabilir kumaşımızın adı? Tekstil ürünü.
0: Lastex.
1: Lastex, doğru. Bildiğiniz yerden geldi. Lastex.
2: Evet.
1: Tekstil ürünü lastik dokusuyla oradan geliyor ismi. Lastex'ti.
0: Öğrenmiş
1: kumaşımızın evet. adı içindeki maddeden alıyor. Latex içindeki madde olduğu
2: evet,
1: için oradan
2: evet.
1: geliyor.
0: Lastex'ti
1: kelimemiz. Sizle devam edelim.
0: Tamam. 6 numarayı seçelim.
1: 6 numaraya gidiyoruz. Bakalım 6 numarada ne var? Yukarıdan aşağı 4 harfli bir yer açıyoruz. Hazırsa sorunuz geliyor. Uygun. 10 saniye süreyi de başlattık. Uygun. Ne olabilir uygun? 4 harf.
0: Amaç falan diyeceğim ama çıkmayacak yani. O yüzden bir şey demeyeyim şu an.
1: Ne olabilir acaba? Biz bir harf açalım. Bir ipucu bizden gelsin. Ah bu bana, bu bana. Sizin için süreyi başlatayım. Bu bana ney mi deniz?
2: Reva.
1: Harikasınız ama süreniz doldu. Diyeceğim. Kırmızı ışığı aldığınız sırada cevap hakkı Leyla Hanım'a geçti. Süreyi sizin için başlatacağım. Bir de harf açacağım. Süreyi sizin için başlatıyorum. Cevap vermek ister misiniz?
0: Reva.
1: Reva. Doğruydu. Doğru yanıtımızı aldık. Emirhan Bey'e gönülden isterseniz yani. Teşekkürlerinizi iletin. Hediye de size. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
0: 6'yı ben açmıştım. Sanırım Emirhan Bey'di şu an.
1: Ama siz bildiniz. Reva'nın doğru yanıtını verdiniz.
0: Tamam.
1: Emirhan Bey verdi ama süreyi doğru kullanamadı. Lütfen son saniyelere dikkat edin. Ve son saniyede aklınıza gelse bile bence söylemeyin. Buyurun.
2: Tamam.
0: 24 numarayı açalım.
1: 24 numara. Peki soldan sağa 4 harfli bir yer açalım. Bakalım ne geliyor. Bir soyadı soruyoruz size. İsmimiz Nurullah. Süremiz başladı.
0: Yanlış hatırlamıyorsam Ataç'tı.
1: Bu. Ataç'tı tabii ki. Harikasınız. Nurullah Ataç'tı. Bir doğru yanıt daha aldık sizden. Sizinle devam ediyoruz İlhan Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
0: 15 açalım.
1: 15 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin 15. Mantık. Süremizi başlattık. Mantık ne olabilir?
0: Hiç çıkmadı bu. Mantık.
1: Mantık.
0: Yok. Çıkmadı.
1: İmran Bey, size yardımcı olacağım. 10 saniyelik sürenizi başlatıyoruz. Ese ne olabilir? Ese
2: birazcık sallayacağım ama esenç demek istiyorum.
1: Değil. Başka bir şey daha. Ne olabilir?
2: Hiç aklıma gelmiyor.
1: Peki bir harf daha açalım. Tekrar Hilal Hanım, size geliyor yanıt hakkımız. Tekrar koyacaksınız, süreyi başlattık. Ne olabilir?
0: Esere.
1: Esere değil.
0: ESV.
1: ESV de değil.
0: SM, SN.
1: SM doğru yanıt. Son dakikada M harfini koydunuz. SM olacaktı. Mantık SM yanıtımızdı. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
0: Çift sayılardan devam edelim. 8.
1: Bir şey vurgulamak istiyorum. Şu ana kadar hiç harf bulamadınız.
2: Evet.
1: Şifre kelimeye bakıyoruz arada.
0: Evet.
1: Ve hiç harf bulamadık. Onun için biraz tabloyu dağınık gitmenizi önereceğim. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açıyoruz? 8. Gidiyoruz 8'e. Yukarıdan aşağı yine geniş bir kelime açacağız. Bilinmeyen süre

0: Kendinizi başlattık. Bilinmeyen ne olabilir?
1: Meçhul.
0: Doğru. Harikasınız. Sizle devam edeceğiz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 23 olsun.
0: 23'e gidiyoruz. 23. Hiç açılmamış bir bölgede. Şansımızı deneyeceğiz. Sağ, soldan sağa 4 harf. Boksta korunmak için alınan durum. Süreniz başladı.
1: Neydi ya?
0: Bu boks sert bir spor.
1: Ring değil, ring o sahaydı. O değil.
0: Boksta bir durum. Hazır mısınız Emren Bey?
2: Evet.
0: Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Aldınız mı?
2: Aldım.
0: Süreyi başlattık. Ne aldık?
2: Guard.
1: Guard.
0: Guard aldık. Doğru yanıt tabii ki. Guard'ımızı aldık. Çok biraz basit. Uzağız galiba boksa.
1: Çok basit soruydu. Çıkmadı yani.
0: Olsun. Bende. Harikasınız. Bir önceki sorularda da gayet iyiydik. Sizinle devam ediyoruz Emirhan Bey. Kaç dolu soruyu açalım?
2: 12 numara.
0: Gardımızı aldık. Yarışmayı baya başa baş bir mücadeleyle götürüyoruz. Yukarıdan aşağıya 12'yi açacağız. Geniş bir kelime daha buluyoruz. Bir görselimiz var. Önce videomuzu izliyoruz. Arkasından da sorumuz gelecek. Bakalım nereyi izliyoruz.

0: Evet. Sorumuz şöyle. Avrupa'da bir ülkeyi soruyoruz size. Üçüncü harfimiz D. Ama neresi olabilir? Görüntülerden gezmeyi seviyorum demiştiniz. Ama acaba burayı bulabilecek miyiz? Bir harf açalım. Yardımcı olalım. Neresi olabilir? Avrupa'da bir ülke arıyoruz. Siz de İzlel Hanım.
1: Çıkmıyor.
0: Haklısınız. Bir harf daha açalım. Emirhan Bey, size gelsin o zaman.
2: Yani
0: ne olabilir? Do, A. Avrupa. A. Do. Dedik.
2: Allah Allah.
1: Hiç duymadım.
0: Bir harf daha açalım. Hilal Hanım, sizin için süreyi başlatıyoruz.
2: Tamam.
0: Ne olabilir?
1: Andorra gibi.
0: Andorra tabii ki doğruydu. Andorra'ydı sakladığımız kelimemiz. Ve bir harf açtık. A harfi, şifre kelimemizden bir harf açtınız. Tebrik ediyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Hangi harfi, hangi soruyu açalım?
1: Biraz kolay bir şey olsun. O yüzden 11'i açmak istiyorum.
0: 11. Birazcık destek alalım. Kolay yerden evet. Gidelim. 5 harfli ortadaki harfimiz de, pardon, 3 harfli ortadaki harfimiz G. Acaba kolay mı? Çok kolay. Hazırsa geliyor soru. Büyük erkek kardeş. Ağabey.
1: A.
0: Doğru. A'yı da aldık. Vallahi küçük küçük Hilal Hanım kolaylardan olmuşlardan yürüyor.
2: Yani kapatmayacağız.
0: Önerim.
1: Biraz şimdi
0: önerim arayı kapatmanız. Sizle yürüyoruz Hilal Hanım. Kaçta o soruyu açalım?
1: Sizi mi dinleyeyim? Orayı mı kapatayım acaba? Yoksa yeni bir şey mi?
0: Bana çok güvenmeyin.
1: Yeni bir şey deneyelim. 18 olsun.
0: Peki 18 olsun. Gidiyoruz. 18 nolu sorumuz geliyor. Bence rahat bulacaksınız. El ustalığı isteyen İşler. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
1: Zanaat.
0: Doğru. Tabii ki zanaat. Bir de harf buldunuz. Tebrik ediyoruz. Buradan bir N harfi yakaladık. Şifre kelimemizin son harfi olan N'yi açtık. Sizinle devam edeceğiz. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Tamam. Kaç nolu soruyu açacağız?
1: 2 numara olsun.
0: 2 numaralı soruyu açıyoruz. Yine yukarıdan aşağı risk aldık. Geniş bir kelime açacağız. Çok büyük. Süreniz başladı.
1: Kocaman sığmadı.
0: Kocaman kısmı dışarıda kaldı.
1: Evet.
2: Bana bırak ya, boşuna.
0: Peki bir harf açalım. Emirhan Bey'e geliyor cevap hakkı. Bakalım ne olabilir bu? Sürenizi başlattık.
2: Devasa.
0: Devasa, dev, büyük, kocaman. Harikasınız. Size devam ediyoruz. Bakın Emirhan Bey, güzel bir fırsat yakaladınız.
2: Evet.
0: Emniyetli kıyılardan ayrılmayın.
2: Öyle
0: önerim yapacağım. Bu. Arayı hızla kapatabilin.
2: Bir açalım. Geniş
0: biri açalım. Güzel geniş bir yer açacağız. Hazırsa geliyor. Hayati.

0: Süre başladı. Hayat. Hayati.
1: Yaşamsal.
0: Yaşamsal, harikasınız. Doğru. Bir de harf buldunuz. Y harfini yakaladınız. Yaşamsal doğru yanıtından sondan üçüncü harfi de bulduk. Sizle devam ediyoruz Emirhan Bey. Kaç numara soruyu açalım?
1: 14 numara olsun.
0: 14 numaralı soru. Tek harf koyacağım. Orayı da doğrusu iki harf koyacağım. Orayı da kapatacağım diyorsunuz. Sorunuz geliyor. Boğa güreşi alanı. Süre başladı.
1: Arena.
0: Arena. Doğru yanıtını aldık. Ve son, birinci etapta son iki sorumuz. Hazırsa sizle devam ediyoruz Emirhan Bey. Kaç doğru soruyu açalım?
1: 19.
0: 19'a gidiyoruz. 19'da bakalım ne var. Hazırsa sorumuz geliyor. Nitelik. Ne deriz? Nitelik.
1: Vasıf.
0: Vasıf. Harika. Oradan da olmuşlardan küçük küçük toparladı Emirhan Bey. Arayı da hızla kapattı. Son iki sorumuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç doğru soruyu açalım?
1: Kaç numarayı açalım?
0: 1-25 arasında istediğimiz bloğu seçebiliriz.
1: 16.
0: 16. Güzel. 16'da şık bir soru. Kabakgillerden iri meyveli bir bitki. Süreyi başlattık.
1: Kabakgiller.
0: Evet, kabakgillerden bir meyve. Ne olabilir? Yazında böyle.
1: Aa, ama
0: peki hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Cevap sırası size geldi. Bir harf açıyoruz ve bakalım ne bu?
2: Kavun.
0: Kavun tabii ki, yazın böyle. Tatlısı da soğuk soğuk mis gibi, değil mi? Gider yaz sıcağında. Size devam ediyoruz. Son soruyu açıyorsunuz. Birinci etabın son sorusu. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 13 olsun.
0: 13 nolu soruya gidiyoruz. Sorunuz geliyor. İnce halat. Sürenizi başlattık. Ne olabilir acaba? İnce halat. Emirhan Bey bakıyor. Gel diyor, gel.
2: Ben,
0: gel, cevap bende diyor. Ben buldum.
2: Ben de
0: bana gelin diyor. Hilal Hanım.
2: Maalesef.
0: Peki. Hilal Hanım'dan doğru yanıtı alamadık. Bir harf de biz hediye ettik. Emirhan Bey'in süresini başlattı. Zaten bulmuştu.
1: Urgan.
0: Urgan doğru yanıtını verdi. Harikasınız. Nasıl geçti birinci etap?
2: Çok güzel, çok zevkliydi.
0: 1-25 arasında yarıştık. 16. Hı-hı. Soruda süremizi tamamladık. Bir de harf buldunuz. Bu bölümde toplamda 5 harf açtınız. Şifre kelimeden 5 harfi bulduk. Ne yapalım? Her sorumuz 5 puan değerindeydi. Bir bakalım mı kaç doğru yanıtımız oldu?
2: Evet.
0: Kaç puanla tamamlıyoruz birinci etabı? Evet, Hilal Altay bu bölümde bakalım kaç doğru kelime bildi? Var mı bir tahmininiz?
2: Bir tahminim yok. Ya seri ben çok, yani bildiğimiz için.
0: Bir ara bayağı önde gittiniz. Sonra Emirhan Bey
1: biraz
0: geldi.
1: Ben biraz önde aldım ama onun önde olduğunu düşünüyorum.
0: Ben öyle. O zaman şöyle söyleyeyim. 40'ar puandayız.
1: Çok güzel.
0: 8 doğru kelime bildiniz. Yaklaşık 16 kelime açtık. 5 de şifre harf bulduk. Her biri 5 puandan 40 puanla birebir başa başta tamamladınız. Gönülden tebrik ediyoruz. Bozulmaz inşallah mücadele diyeceğim ama şimdi ikinci etaba geçiyoruz. Ayrı ayrı yarışacağız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: O zaman sır küpünde ikinci etaba geçiyoruz efendim.

0: yarışmadayız. Kaybeden olmadığı yarışma sır küpündeyiz. İkinci etapta her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. 120 saniyede 10 sorunun içerisinden verebildiğimiz kadar çok doğru cevabı almaya çalışacağız yarışmacılarımızdan. Ve hemen dönüyorum. Hilal Hanım, sizinle mi başlayalım? Nasıl yapalım? Yoksa Emirhan Bey, birinci etap çünkü baş başa bir mücadeleyle bitti.
1: Evet.
0: 40'ar puan da bitti. Biz hanımefendilere öncelik diyoruz ama...
2: Bence bu sefer Emir Bey'le başlayalım. Bir heyecanlı bir yol atsın.
0: Önce
2: sonra...
0: Emir Bey'i bir ateşe
2: evet,
0: atalım.
2: Önce
0: Emir, Emir Bey'den bir görelim. Emir Bey'le başlayalım. Bu arada Hilal Hanım da birazcık heyecanını yensin. Bir etabı görsün. Bakalım nasıl sorular geliyor, değil mi? Onu
2: evet.
0: Test edeceksiniz. Peki öyle yapalım. Emirhan Bey, sizin için bir sıkıntı var mı?
1: Yani ateşe düştük artık. Yani cevaplayacağız.
0: Düştünüz, destekli olalım. Peki. 120 saniyemiz var. 10 soru soracağım. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Evet, o zaman Emirhan Bey, hazırsak 120 saniyenizi başlatıyorum. 10 doğru yanıt

0: arayacağız. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Tamam. Sesli sorular, video sorular var. Onlar da sürenizi donduruyoruz. Rahat olun. Sakin sakin cevaplarımızı alalım. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki, geliyor. Milli şair olarak anılan şairimiz kimdir? Sürenizi başlattık. Milli şairimiz.
1: Milli şair, pas.
0: Peki, pas. Hemen bir sesli soru geliyor. Bakalım, dinleyelim. Bulabilecek miyiz? Bu sesi dinliyoruz.

0: Tanıdık geldi mi hemen soruyorum. Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir diyorum.
1: Beyhan Karaca.
0: Harikasınız. Doğru yanıt tabii ki. Fatih Terim'in lakabını soruyoruz.
1: İmparator.
0: İmparator. Çanakkale'nin hangi denizlere kıyısı bulunur? Çanakkale'nin hangi denizlere?
1: Marmara Ege.
0: Marmara Ege. Bir doğru yanıt daha. Hemen bir video sorumuz var. Önce izliyoruz. Sürenizi durdurduk. Bakalım gelsin görselimiz.
2: Sizin anneniz de babanız da benim, tamam mı? Ödevler yapıldı mı?
3: Ben yaptım baba. Öğretmen bir sayfa demişti. Ben iki sayfa yaptım. Daha gelmediğimiz üniteleri bile çalıştım.
0: Tabii ki ATV'nin unutulmaz bir dizisiydi. Onun adını soracağız size. Hatırlar mıyız acaba?
1: Biraz eski, beni aşıyor galiba yaşıma.
0: Yaşımızı aşıyor, evet.
1: Pas.
0: Peki pas diyelim, tekrar geliriz. Kuzeydoğu'dan esen rüzgara ne ad veriyoruz?
1: Poyraz.
0: Harikasınız. Finike denince akla ilk gelen ürün hangisidir? Finike.
1: Finike.
0: Neyi olur? Finike.
1: Pas.
0: Peki, bir sesli sorumuz daha var. Önce dinliyoruz, sonra sorunuz geliyor.

0: Orhan Gencebay'dan dinlediğiniz şarkının adını soruyoruz. Ne olabilir? Ya
1: çok bildiğim bir şarkı ama ismini hatırlayamıyorum ama. Pas diyelim buna.
0: Peki pas dedik. Mürekkep doldurularak kullanılan yazı aracının adını soruyoruz. Mürekkebi dolduruyoruz ve kullanıyoruz. Nerede?
1: Yazıcı. Yazı aracı. Tükenmez. Yok, neydi o ya?
0: Pas değil isterseniz bir pas. Sorun daha kal. Peki yakını iyi göremeyen göz kusuru nedir?
1: Hipermetrop.
0: Harikasınız. Hemen başa gidiyorum. Milli şair olarak anılan şairimiz. Milli şair efendim.
1: Milli şair.
0: İstiklal Marşı diyeyim size.
1: Evet.
0: İstiklal Marşımızın
1: Mehmet Akif Ersoy.
0: Harikasınız. Hemen gidiyorum. Bir dizimiz vardı, hatırlayabilecek miyiz yoksa diğer sorulara geçeyim mi?
1: Diğer soruyu pas diyelim.
0: Peki Finike denilince akla gelen ürün. Finike.
1: Portakal.
0: Portakal evet. Tabii ki portakal olacaktı. Orhan Gencebay'dan dinlediğimiz bir şarkıydı. Çok da güzel bir şarkı. Derdi ki, ne derdi? Ben söyleyeyim mi sizin için?
1: Lütfen.
0: Bir teselli ver.
1: Aa evet.
0: Bir teselli ver olacaktı. Evet. Emirhan Coşkun'la yarıştık. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradık. 3 tane sorumuzu bilemedik. Ama diğer sorularımızın hepsini tamamladık. Bakalım hangi soruları bilemedik. Hemen geliyorum. ATV'nin Unutulmaz dizisini sormuştuk size. Uzunca bir dönem yayınlandı ve çok sevildi. Ailemizin bir parçası oldu. Süper Baba olacaktı. Aa, dizimizin adı. Biliyordunuz, duymuştunuz değil mi? Diğer bir sorumuz vardı. Orhan Gencebay'dan dinlediğimiz bir şarkıydı. Şarkımızın adı Bir Teselli Ver olacaktı. Doğru yanıtımız. 9. sorumuza gidiyorum. Hatta size hemen cebimden de çıkarttım. Dedim ki acaba bir ipucu olur mu diye. Bu sırada Hilal Hanım da böyle baktı bana. Mürekkep doldurularak kullanılan kalem, yazı aracı dolma kalem olacaktı yanıtımız. Evet, gönülden tebrik ediyoruz. 10 soruda 7 doğru yanıt verdiniz. Harika. Şimdi Hilal Hanım'la devam ediyoruz. 120 saniyede 10 doğru yanıtı sizinle beraber arayacağız. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: 120 saniyeniz var. Sesli ve video sorular var. Sorular sırasında sürenizi durduracağız. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Her doğru bildiğiniz yanıt 10 puan değerinde.
2: Tamamdır.
0: Tamam. O zaman sorularımız geliyor. 120 saniyenizi başlattım. Saatleri Ayarlama Enstitüsü kimin eseridir?
2: Bunu bilmiyorum. Pas
0: dedik.

0: Naim Süleymanoğlu'nun lakabını soruyor size. Nedir Naim Süleymanoğlu'nun lakabı?
1: Akmayan mı?
0: Hemen geçtik. Bir sessiz sorumuz var. Önce dinliyoruz. Süremizi durdurduk. Dinliyoruz.

0: dedik ve dinlediğiniz şarkı kim seslendirmektedir diyoruz?
1: Gökçen.
0: Gökçen değil ama çok yakın.
1: Gülşen değil. Pas geçelim.
0: Peki geçtik. Muğla'nın hangi denizlere kıyısı bulunur?
1: Ege, Akdeniz.
0: Ege, Akdeniz doğru yanıt. Güneybatıdan esen rüzgara ne ad verilir?
1: Lodos.
0: Lodos, harikasınız. Bir videomuz var. Önce seyredelim, sonra sorumuz geliyor. Süreyi durdurduk, seyrediyoruz.
2: Sabah sabah ne oluyor böyle?
3: Günaydın hanım, günaydın Meltem. Kahvaltı hazır.
4: Ay günaydın, bu ne güzel sofra böyle. Emin eline sağlık.
0: Evet, ATV'nin Fenomen dizisini soruyoruz size. Tamer Karadağlı da oynuyordu başrolünde. Kim acaba? Daha doğrusu dizinin adı.
1: Çocuklar Duymasın.
0: Çocuklar Duymasın, harika. Hemen devam ediyorum. Ezine deyince akla gelen ürün nedir? Ezine.
1: Peynir.
0: Ezine peyniridir. Kahvaltılarda da harika gider. Haznesinden sürekli mürekkep akışıyla kullanım kolaylığı sağlayan yazı aracının adını soruyoruz. Ne olabilir?
1: Tükenmez kalem.
0: Harikasınız. Hemen bir sesli sorumuz daha var. Önce dinliyoruz, sonra yanıtlayacağız. Süremizi durdurduk. Gel.

0: Dinlediğiniz Kayahan şarkısının adını soruyoruz size.
1: Şarkı adlarıyla hiç aramadım.
0: Bir mas. Peki.
1: Pas geçelim.
0: Geçtik. Uzağı iyi göremeyen göz kusuru nedir diye soracağız.
1: Miyopi.
0: Miyop. Harika. Hemen başa dönüyorum. Saatleri Ayarlama Enstitüsü kimin eseridir?
1: Bunu pas geçelim.
0: Peki. Naim Süleymanoğlu'nun lakabını soruyoruz.
1: Cep Herkülü.
0: Harika. Bir şarkı dinlemiştik. Gökçen demiştiniz. Çok yakınsınız demiştim. Evet. Gökçen değil. Ne olabilir?
1: Gökşen
0: var mı?
1: Gökşen.
0: Gökşen de değil. Ne olabilir acaba?
1: Gerçekten bilmiyorum.
0: Peki. O zaman şöyle yapalım. Hemen bilemediğimiz sorulara önce bir tablomuza bakalım. 1, 3 ve 9 nolu soruları bilemedik. Hemen sizin için yanıtları ben veriyorum. Birinci sorumuz, Saatleri Ayarlama Enstitüsü kimin eseridir demiştik. Ne olacaktı? Ahmet Hamdi olacaktı. Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmiştik? Gökçen değil, Göksel olacaktı. Ve yani, Kayahan'dan dinlediğimiz şarkıyı sormuştuk size. Bir Masum Mor Menekşe olacaktı. Bu bölümde. O zaman hemen kaçar soru bildik? Kaç puanla bu etabı tamamladık? Önce bir puanlarımıza bakalım. Tablomuza bakalım. Arkasından da ikinci etabımızı tamamlayalım. Bakalım. Hilal Altay kaç puanda? Emirhan Coşkun kaç puanda? Harika bir başa baş mücadele devam ediyor. Şu anda eşitlik bozulmadı. 110 puanla Hilal Altay ve Emirhan Coşkun başa baş mücadeleyi devam ettiriyor. Hazır mıyız 3. etaba?
1: Hazırız.
2: Hazırız.
0: Peki ya. Bu 3. etapta kesin eşitlik bozulacak. Çünkü butonların devreye girdiği 3. Evet. etaptayız efendim.

0: Köprü'nün 3. etabındayız. Kaybeden olmadığı yarışmada başa baş bir mücadele devam ediyor. Şimdi eşitliği bozmaya butonları devreye alıyoruz. Her sorumuz 10 puan değerinde ve acaba hangi yarışmacımız butonu iyi kullanacak? Çünkü şu ana kadar Hilal Hanım, Hilal Altay ve Emirhan Coşkun başa baş bir mücadele geçirdi. 1. etaptan 2. etaptan toplamda 110'ar puan topladılar. Nasıl gidiyor?
1: Çok iyi gidiyor.
0: Peki.
1: Bu sefer artık beraberliği bozmak istiyorum artık.
0: Bozacağız gibi de gözüküyor zaten. Yani butonu kim iyi kullanırsa 10 saniyenizi başlattığımda butona erken basan cevap hakkını kazanacak. Hilal Hanım, sizden seçmenizi rica ediyoruz. Tablomuzu açıyoruz. Artık 57'ye kadar 1 ve 57 arasında istediğiniz soruyu seçebilirsiniz.

0: isterseniz sürenizi başlattığım anda da isminizi okumadan cevap vermeyin derim. Bazen heyecandan verilebiliyor. Sizle başlıyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: İstanbul olsun, 34 açalım.
0: 34'e gidiyoruz. Hemen 34 nolu sorumuz geliyor. Süngü gibi tüfeğin namlus ucuna takılan veya belde taşınan bıçak. 10 saniyeyi başlattım. Kim basacak?
2: Kasatura.
0: Kasatura doğru yanıt. Emirhan Bey bastı. Tebrik ediyorum. Emirhan Bey, sizdeyiz. Doğru yanıtımızı aldık. Kaç tane soruyu açalım? Eller butonda.
2: Memleketim Eskişehir'den devam edelim. 26 numara.
0: 26 nolu soru geliyor. Hazır. Son 10 saniyeniz dediğimde açacağız. Tokat ilçesi, süre başladı. Ne olabilir? Tokat ilçesi kim basıyor? Kim basıyor? Emirhan Bey.
2: Erbağ.
0: Erbağ değil. Başka neresi olabilir diyecektim. Hemen bir harf açıyoruz. Mücadeleyi bırakmıyorsunuz. Eller butonda, harfimiz geliyor. Bakalım hangi harfi açtık? A harfini açtık. Süreyi başlattık. Kim basıyor? Elleri göremiyorum. Hilal Hanım.
1: Cevap yok.
0: Cevap yok.
1: Maalesef.
0: Peki. Tekrar bir harf daha açıyorum. Acaba yanıtımız ne olacak? Süreyi başlattım.
1: Ne ya bu? Tokat ilçesi.
0: Kim basacak?
2: Zor yerde.
0: Basmıyor.
1: Tokat ilçesi.
0: Ar.
1: Doğru.
0: Hilal Hanım. Peki. Bir harf daha açıyorum eller butonda. Kim basacak, kim alacak soruyu. Süreniz başladı. Ne olabilir? Tokat ilçesi art. Ne olabilir? Hilal Hanım. Ne olabilir?
1: Ardoya.
0: Ah. Şimdi çıkınca ah diyeceksiniz. Sürenizi tekrar başlatıyorum. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Peki bir harf daha açıyorum. Harfi açtım, süreyi başlattım. Kim basacak? Emirhan Bey.
2: Artova.
0: Artova doğru yanıt. Tebrik ediyoruz sizi. Artova olacaktı yanıtımız. Bir de şifre harf buldunuz. T harfini buldunuz. Seçme sırası sizde. Karar sırası yine butonlarda. Sizle devam ediyoruz Emirhan Bey. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 22.
0: 22 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 22 nolu soru. Yukarıdan aşağı 4 harfli. Yemek. Sürenizi başlattım. Kim basacak? Yemek. Yemek. Yemek. Var mı bir tahmin? Emirhan Bey diyeceğim. Peki bir harf daha açıyorum. Eller butonda lütfen. Hızla basıyorsunuz. Harfi açtık. Tek harf koyacaksınız. Kim basacak? Kim bastı? Emirhan Bey.
2: Tam.
0: Tam doğru. Tam. Yemek eş anlamlı. Tamdı. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? Hilal Hanım butonu bırakmayın.
1: Evet.
0: Bilmeseniz bile düşünürken önce basın, hakkı alın, arkasından düşünün.
1: Doğru.
0: Sizle devam ediyoruz Emirhan Bey. Kaç tane soruyu açalım?
2: 25.
0: 25. Hazır mısınız? Eller butonda soru geliyor. 25. Adıyaman ilçesi soruyoruz. Sürenizi başlattık. Adıyaman ilçesi. Neresi olabilir? Adıyaman ilçe.
2: Hiç yok bende.
0: Ah Emirhan Bey, açılmayan yerleri seçtiniz. Bastınız. Cevap hakkı sizde ama.
1: Neyse şimdi ya.
0: Cevap hakkını da aldı Emirhan Bey ama. Bir harf daha açtık. Süreyi başlattık. Neresi olabilir? Hilal Hanım, siz bastınız.
1: Yok.
0: Bastınız.
1: Hadi basmış olayım.
0: Peki bir harf daha açalım o zaman. Hazırsak geliyor. Sürenizi de başlatıyoruz. Ne olabilir?
2: Sansar. Sansar.
0: Sansar değil. Peki bir harf daha açıyoruz. Sürenizi başlatacağız. Hazır mıyız? Süreyi başlattık. Bakalım kim basacak?
1: Samsat.
0: Bir saniye sürenizi başlatayım önce. Başlatmadım şimdi.
1: Samsat.
0: Kim basacak? Kim basacak?
1: Hayır ben basacağım.
0: Emirhan Bey.
2: Samsat.
0: Samsat doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Harikasınız. Emirhan Bey doğruyu buldu.
2: Aklıma geldi son anda.
0: Tabii biz harfi açtıkça ama zaten oradan dikkatli olun.
1: Aklına gelmiş.
0: Bakın bu tonun azizliğine uğruyorsunuz. Kaçtır. Önce basın sonra düşünün. Emirhan bilsin bilmesin. Emirhan Bey basıyor hemen. Hazırsak sizle devam ediyoruz Emirhan Bey. Kaç tane soruyu açalım. Gitti ne kadar da zor bir yerden zor bir soru buldu. Evet. Hiç açılmamış yeri açtı.
2: Dolu bir yerden gelelim 28.
0: Peki 28 nolu soruya gidiyoruz. Bir bütünün veya kuralın dışında olan 10 saniyeyi başlattık. Ne olabilir? Kim basıyor? Neyi başlattık? Hilal Hanım.
1: Müstesna.
0: Müstesna doğru yanıtımızdı. Harikasınız. Hilal Hanım müstesna yanıtıyla bir dakika ben daha kopmadım yarışmada varım diyor. Hazır mısınız?
1: Çok
0: siz
1: hazırım.
0: Seçiyorsunuz butonlar karar veriyor. Sürenizi başlatmadan önce hangi soruyu açayım size?
1: 17.
0: 17 nolu soru geliyor. 17 numaralı sorumuz. Can alıcı melek nedir? Kimdir? Başladı süremiz 10 saniye. Can alıcı melek. Emirhan.
2: Azrail.
0: Azrail. Peki harikasınız. Tekrar size geçti. Seçme hakkı.
2: Alex. Olsun 10 numara.
0: 10 numara diyoruz. Hemen gidiyoruz Alex'e. Bakalım sorumuz ne? Geminin sahilden uzaklaşması için verilen komut kim basacak 10 saniye başladı Hilal Hanım?
1: Avare.
0: Avare çok yakın.
1: Avara.
0: Avara doğru yanıttı. Biliyor muyduk Avara'yı?
1: Bilmiyordum.
0: Avare çok yakın deyince yine çok doğru bir harf değiştirdiniz. Bir de şifre harf açtınız. A harfini de açtık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 29 numara.
0: 29 nolu sorumuz geliyor. Dalları çardak üzerine yayılan üzüm ve benzeri bitkiler böyle çardakların üstünde olur. Kim basacak? Emirhan Bey bastı.
2: Asma.
0: Asma doğru yanıtını oradan hop diye İler Hanım'dan kaptı. Peki seçme sırası size geçti ama butonlar karar veriyor. Dikkatli olun lütfen. Size devam ediyoruz Emirhan Bey. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 20 numara.
0: 20 nolu soruya geliyoruz. 20 numaralı soru. Gösteri bir harf daha açtık. Basan var mı acaba? Eller butonda mı? Kim basıyor? Var mı basan? Hilal Hanım.
1: Nümayas diyeceğim.
0: Nümayas diyeceksiniz. Çok da yakın diyeceksiniz ama değil. Ben bir harf açacağım. Eller butonda. Bakın. Harfi açtığım an basıp alacaksınız. Hazır mısınız?
1: Hazır.
0: Tamam. Geliyor. Bir harf açtık. Süreyi başlattık. Emirhan Bey.
2: Sallayacağım. Yani nümayiş.
0: Nümayiş mi?
2: Evet.
0: Çok güzel salladınız. Doğruydu. Evet.
2: Teşekkürler.
0: Doğru. Nümayişi aldı.
1: Bu artık şans mı desem? Yani
0: biraz şansın dışında sanırım büyük bir destek diyelim biz.
1: Galiba.
0: Siz kelimeleri birazcık olgunlaştırıyorsunuz. Evet. Belirli bir evreye getiriyorsunuz. Emirhan Bey de olmuş şekilde dalından koparıyor. Tatlı tatlı tüketiyor. Buyurun Emirhan Bey sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 39.
0: 39 nolu soruya gidiyoruz. Bu arada yönlendirebilirim. Şifre harf bulabilmeniz için 49'u, 55'i, 57'yi şiddetle öneriyorum ama kaç demiştiniz?
2: 39 dedim.
0: 39 bir video soru. Önce bir görselimiz var. İzliyoruz. Arkasından da sorunuzu hızla soracağım. Bakalım gelsin görselimizi izleyelim.

0: Civataları çıkarıp takmaya yarayan altıgen kesitli L biçiminde bir alet soruyoruz. Kim basacak? Emirhan Bey bastı.
1: Alyan.
0: Alyan doğru yanıttı. Harika. Emirhan Bey bayağı arayı açmaya başladı. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu seçelim, kaç dolu soruyu açalım? 54'ü açabilirim, 55, 57. Buralarda 54. Harflerimiz var. 54'e gidiyorum. Bakalım 54'te ne var? Gelsin sorumuz. Yöresel şaşkınlık ifadesi. Süre başladı. Hilal Hanım.
2: Abo.
0: Abo doğru. Abo doğruydu. Yöresel şaşkınlık ifadesi. Bir de harf buldunuz. Tebrik ediyoruz. O harfini açtık. Açılmamış 3 harfimiz kaldı. Yaklaşık 4 soru üstünden gidiyoruz. Kaç dolu soruyu açalım? Sesli sorularımız var. 55 mesela sesli bir soru. Yine 31 sesli bir soru. Oralardan da yürüyebiliriz. Bakalım 31.
2: 31 olsun.
0: 31 olsun. 31 bir video soru. Önce izliyoruz. Arkasından da sorumuz geliyor. Bakalım nasıl bir görsel hazırladık sizin için.

0: Bir çeşit Latin Amerika perküsyon enstrümanı diyoruz. Kim basacak diyorum ve Hilal Hanım.
1: Tumba.
0: Tumba doğru yanıttı. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 33 olsun.
0: 33. Deride özellerde oluşan zararsız pürtüklü küçük ur. 10 saniye başlattım. Hilal Hanım sizinle devam ediyorum.
1: Sedef.
0: Sedef değil. Bir saniye süremizin dolmasını bekliyoruz. Süremiz doldu. Bir harf açacağız. Önce basan alacak. Hazır mısınız? Peki. Açtık ve süreyi başlattık. Kim basıyor? Ne olabilir? Seyli. Emirhan Bey.
2: Sivil.
0: Sivil mi?
2: Yani
0: resmi olmasın. Emirhan Bey. Uğur soruyorum. Sınırım sivil değil. Resmi görevde kendisi. Aa. Tekrar başlatıyorum süreyi. Bir de harf açtım. Kim basacak? Hilal Hanım.
1: Sil.
0: Sil bastı. Harikasınız.
1: Tabii bir kere de ben sivil yapayım.
0: Harikasınız. Sivilce'den geldi değil mi?
2: Sivilce'den kısaltmasıdır diye düşünüyorum.
0: Sivilce, sivil. Harikaydınız. Sil olacaktı. Doğru yanıtımız. Hilal Hanım sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 55 olsun. Çok
0: 55'e ısrar gidiyoruz. Bakalım 55'e ne sakladık? Ah Hilal Hanım yine zor bir sesli soru seçtiniz. Bir sesimiz var. Önce dinleyeceğiz. Arkasından da sorunuz geliyor. Bakalım ne dinliyoruz?

0: Vladimir Kosman'ın Kemal Sunal filmlerinde kullanılan şarkısını soruyoruz size. Ne olabilir? Süremiz başladı. Vladimir Kosman. Ne olabilir? Hilal Hanım bastı ama yok. Bir harf açalım. Harfimizi açtıktan sonra tekrar sizinle devam edeceğiz. Bakalım bir tahminimiz olacak mı? 10 saniyeyi başlattık. Emirhan Bey.
1: Bende de yok maalesef ya.
0: Yok mu?
1: Yok maalesef.
2: İsmi olduğunu bilmiyordum bu şarkının.
0: Evet. Bir ismimiz var. Bir de harfimiz var. İf. Ne olabilir acaba Vladimir Kosman'ın Kemal Sunal filmlerinde? Hilal Hanım bastınız. Evet. Bir harf daha açıyorum. Kim basacak? Hilal Hanım. Bir harf koyacaksınız. Sesli bir harf koyun. Çabuk. Sesli bir harf koyun.
2: Ayırba.
0: Ses.
2: Ayırba.
0: Sesli. Peki. Bir harf için. Kim basacak? Hazırsa süreyi başlatıyorum. Açamıyorum. Harfi siz koyacaksınız. Kim basıyor? Emirhan Bey.
1: Eğirba.
0: Eğirba değil.
1: Uyurba.
0: Uyurba da değil. Bakın bir ipucu veriyorum. Önce kim basacak? Hazır mıyız? Eller butonda.
1: Hazırız.
0: Bastığınızdan ipucunu vereceğim. Süreyi başlattım. Kim bastı? Hilal Hanım. Sesli bir harf koyun. Sesli bir harf koyun. Ses.
2: Sirba.
0: Sirba, evet. Harikasınız. Bildiğiniz yerden geldi. Sirba olacaktı. Sesli harften kastım. S'yi koyundu. Ama direkt söyleyemediğim için Sirba olacaktı. Son soruyu açıyorum. 15. sorudayız. 3. etabın sonuna geldik. Siz seçiyorsunuz. Kaç dolu soruyu açalım?
2: 56 olsun.
0: 56'ya geliyoruz hemen. Bakalım sorumuzda ne var? Ses. 10 saniyelik süre başladı. Ses. Hilal Hanım. Ses. Ses. Peki. Sizle devam ediyoruz diyeceğim. Sürenizi başlatıyorum. Bir de harf açtım. Tek harf koyacaksınız. Emirhan Bey.
1: Sabah.
0: Ba değil.
1: Sada.
0: Sada doğru yanıt. Tebrik ediyorum.

0: Harikasınız. Sada doğru yanıtıyla bu bölümü de tamamladık. Sorularımız bitti. Üçüncü etabın sonundayız. Var mı bir düşünceniz? Kaçar puandayız? Kaç puanla
1: evet,
0: geldik?
1: Evet, merak ediyorum şu an.
2: Yani açık ara olduğunu düşünüyorum. Hani puanı bilmiyorum.
0: Ben hiç öyle düşünmüyorum. Bakalım bu bölümde kaç soru bildiniz? Hemen puan tablosuna bir göz atalım. Hilal Hanım, Hilal Altay bu bölümde 6 soru bildi ve 170 puanla bu bölümü tamamladı. Emirhan Bey, Emirhan Coşkun 9 doğru kelime bildi. Fazla değil. 3 fazla kelime benim bildi. Zaten bunlardan 2 tanesini elinize sağlık. Siz bayağı büyüttünüz, olgunlaştırdınız. Emirhan Bey'e tepside ikram ettiniz. Geldik şifre kelimeye. Şimdi burada hatırlatmak istiyorum. Şifre kelimemizde bir harf koyacaksınız. Birinci tahmin hakkı Emirhan Bey'de. Önce tamamladığı için yarışmayı. Emirhan Bey, tek seferde doğru harfi koymanızı rica ediyoruz. Doğru harfi koyamazsanız cevap hakkı size geçecek ilerim. Dolayısıyla hem Emirhan Bey'i iyi dinleyelim, hem de Emirhan Bey kelimeyi tek seferde okumanızı ve koyduğunuz harfi bize net bir şekilde sesle ifade etmenizi rica ediyorum. Tahmin hakkınızı kullanacaksınız. Süreyi sizin için başlatacağız. Hangi harfi koyuyorsunuz? Kelimemiz ne olabilir? Buyurun.
1: Ordunun olsun'u koyacağım.
0: Ordunun olsun'u koyacaksınız. Yani aglutinasyon mu yapacaksınız?
1: Evet.
0: Peki, ordunun olsun'u koyuyor Emirhan Coşkun. Acaba ordunun O'su doğru mu? Aglutinasyon bu bölümün doğru yanıtı mı olacak? Kelimeyi bilmiyorsunuz tabi. Sadece bir tahmin yürüttünüz.
1: Hiç yok.
0: O harfini koydunuz. Burada en önemli noktayı tekrar tekrar ifade ediyoruz. Tek harf koyuyorsunuz ve doğru harfi koymanız gerekiyordu. Aglutinasyon bu bölümün şifre kelimesi maalesef değil. Üzülerek söylüyorum ki aglutinasyon O harfinden başka bir harf koymamız gerekiyordu. Peki, yanıt hakkı ile alalım size geldi. Yarışmayı kaybetmiş değilsiniz.
2: Evet, hala bir şansım var.
0: Bir harf koyacaksınız. Hangi harfi koyacaksınız? Ak?
2: Ünye'nin ünsü diyelim.
0: Ünye'nin ünsünü koyuyorsunuz. Peki. Aglutinasyon.
2: Evet.
0: Aglutinasyon. Bu yarışmada sakladığımız gizli kelimemiz miydi? Kelimeyle ilgili bir bilginiz var mı?
2: Hayır.
0: Bir duymuşsunuz, bir anımsadığınız yer.
2: Yani var ama hani çıkartmaya
0: çalışıyorum. Öyle ne olduğunu bilemeden bir tahminde bulunuyorsunuz. Peki efendim, aglutinasyon bu bölümün doğru ve gizli kelimesi miydi? Tebrik ediyoruz. Aglutinasyon, yani kümeleşim, bu bölümün sakladığımız sır küpündeki saklı olan kelimesiydi. Gönülden tebrik ediyoruz. Çok iyi bir yarışma geçirdiniz. Son düzlükte tek harfle kaybettiniz Emirhan Bey. Üzgünüm ama Hilal Hanım çok başarılı mücadele etti. Üçüncü etabı doğru kelimemiz aglutinasyonu bildi. Ama bakalım hangi okulumuz kazandı? Okulumuzu tebrik etmeye geçiyoruz.

0: seyrettik. Başa baş birinci etap birebir gitti. Başa baş geçen ikinci etap hiç fark açılmadı. Üçüncü etapta önce ara biraz açıldı. Arkasından 3 soruyla Emirhan Bey önde cevap hakkını kullandı. Yanlış bir harfi koydu. Ve ipi Hilal Hanım göğüsledi. Kısaca bir değerlendirme alacağım. Arkasından okulumuzu açıklayacağım. Nasıl geçti yarışma? Önce Emirhan Bey sizden dinleyelim. Nasıldı?
1: Yani çok keyifli geçti öncelikle. Çok mutlu olduk böyle bir destekte bulunduğumuz için eğitime. Hilal Hanım'a tebrik ediyorum. Çok başarılıydı. Teşekkürler.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Hemen hatırlatmak istiyoruz. Van, Muradiye, Fevziye, Salih Ünlü İlkokulu'nu temsil ettiniz bu bölümde. Evet. Okulumuzun sadece sırası başka bir bölüme, başka bir yarışmacıya devredildi. Ama hakkı bizde saklı. Hemen size geçiyorum Hilal Hanım. Kısa bir değerlendirme alayım. Arkasından da okulumuza hediyelerini gönderelim. Nasıl geçti?
2: Çok güzel bir deneyimdi. Yeni kelimeler de öğrenmiş oldum sayenizde. Şu an kazandığım için de mutluyum. Yani daha doğrusu okulum kazandığı için mutluyum. Yardım yapılacağı için. Umarım beğenirler diyorum. Teşekkür ederim.
0: Harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim nereye gitti? Maraş'a gitti. Kahramanmaraş 12 Şubat Süleyman Demirel İlkokulu'ndaki minik dostlarımıza, kardeşlerimize bu bölümdeki hediyelerimizi gönderiyoruz. Oradaki okulumuzu da gönülden tebrik ediyoruz. Bizim de sizlere bugünün anısına küçük birer hediyemiz var. Okuduğumuzda bizi hatırlarsınız diyoruz. Buyurun, Apara Kütüphanesi'nden birer kitap günün anısına.
2: Teşekkür ederim.
0: Efendim kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde bir bölümün daha sonuna geldik. Siz de bizlerle beraber yarışmak isterseniz, bu keyifli deneyimi yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. Sizi de burada misafir edelim. Geleceğin temel taşı miniklerin gelişimine bir katkıyı da beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Sensiz gidiyorsun yabancı gibi. Gidene ağlamak benim kaderim. Sineye çekerim her acı gibi. Gidene ağlamak benim kaderim.
1: 3 Mart 2013'te bu dünyadan ayrıldığında geriye binlerce seven, günlerce dinmeyen acı ve gözyaşı bıraktı. Kolay mı? O bir döneme damgasını vuran arabeskin simgesiydi. Tabiri caizse babasıydı. Hayata müzikle tutunanların Müslüm babasıydı.

Müslüm Gürses ya da kimlikteki adıyla Müslüm Akbaş 1953'te Şanlıurfa Alfeti'nin bir köyünde dünyaya gözlerini açar. Mevsim ilkbahardır. Ev kerpiçtir. Akbaş ailesi yoksuldur. Neşberlik yapan baba Mehmet Akbaş aile büyüdükçe geçim sıkıntısının arttığını görür ve göç kararı alır. Ancak büyük umutlarla geldikleri Adana umdukları gibi çıkmaz. Annesi ve babası çalıştığı için kardeşine bakmak zorunda kalan küçük Müslüm çocuk yaşta olgunlaşır. Okul hayatını yarım bırakır ve ufacık yaşta kunduracıda ve terzide çalışmaya başlar.

0: böyle yaşamaktan bıktım ben usta şarkısındaki gibidir derken 12 yaşındayken bir çay bahçesinde şarkı söylemeye başlar küçük Müslüm. Ardından gazino gelir. Assolist Sadık Altın Meşe bir akşam rahatsızlanınca o sahneye çıkar. Alkış yağmuruna tutulur. Bir daha da mikrofonu elinden bırakmaz. Şansı babası istemese de yaver gider ve Çukurova Radyosu sanatçısı olur. Her cumartesi günü radyoda türkü söyler ve o artık Müslüm Akbaş değil, Müslüm Gürses'tir.
1: Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedi çılgınlar gibi.
0: Soyadını değiştirdiği günlerde 45'lik çalışmaları da başlamıştır. İlk plağı 1968 tarihli Emmoğlu Ovada Taş Basma plağıdır. Müzikal kariyeri hızlı yükselişte olan Müslüm Gürses travmatik bir olay yaşar. Babası annesini ve kız kardeşini katleder ve cezaevine girer. Bu trajik olayla ilgili hiçbir zaman konuşmayan sanatçı İstanbul'un yolunu tutar. Artık yaşama tutunma amacı müziktir Gürses'in. Onu geniş kitlelere tanıtan 1969 Sevda Yüklü Kervanlar plağı olur. Tam 300 bin satar ve günün koşullarına göre bu bir rekordur.

0: 1971'de bu kez Ben İnsan Değil Miyim şarkısını içeren plak yayınlanır. Ardından peşi sıra birçok plak gelir. Adım arkadaşmaya doğru giden Gürses 1978'de ölümün kıyısından döner. Feci bir trafik kazası geçirir sanatçı. Şoförü kurtulamaz. O ise öldü sanılarak morga kaldırılır. Daha sonra yaşadığı fark edilen Gürses'e ameliyatta beynini koruyacak plaka takılır. Koku alma duyusunu tamamen, işitme duyusunuysa %50 yitirir.
1: Zaman geçmek bilmiyor, seni görmedim.
0: Arabesk, 90'lı yıllarda yaşanacak pop patlamasına kadar müzik piyasasını elinde tutar. Serbest orkestrasyona sahip arabesk, Müslüm Gürses'i efsaneleştirir. Esrarlı Gözler albümü, tüm dünyaya arabesk tarz müziği tanıtan ve sevdiren en marjinal albümlerden olur.

0: Bir süre sonra sanat müziği ezgilerini söylerken buluruz Müslüm Baba'yı. Dalgalandım, neyleyim neyleyim, mehtaplı gecelerde, kara bulutları kaldır aradan, unutamazsın şarkıları albümlerinde yer alır. Yeşilçam'a da hayır demez sanatçı. Çoğu şarkılı türkülü olmak üzere 38 filmde rol alan Gürses, ilk kez 1979'da çekilen İsyankar filmiyle kamera karşısına geçer.
1: Yerlerin harap olmuş.
2: Cahillik işte doktor. Üşüttük dedi kaldırmadık.
1: Hastalığın ilerlemiş bir durumda. Ama her şey bitmiş sayılmaz. İyi beslenme, itinalı bir bakımla iyileşebilirsin. Hemen hastaneye yatmalısın. 3-4 ay kadar.
2: Bir sene sonra yatsam olmaz mı doktor bey?
1: Neden bir sene sonra?
2: Bir kardeşim var doktor. Koç gibi. Okutuyorum onu. Nasipse bir sene sonra doktor çıkacak.
0: 1986'da çıkardığı Küskünüm albümü Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümü olur. Albüm sadece yasal olarak 12 milyondan fazla satar. Albümleri peynir ekmek gibi satılan sanatçı, korsan kasetçilerinde yakın markajı altındadır.

ve 90'lı yıllar. Bu yıllar Müslüm Gürses'in arabesk, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği dışında yeni tarzları keşfedip repertuarına katmaya başladığı dönemdir. Haksız mı? 1995'te Japon ses mühendisleri sanatçının sesini inceler ve %100 kusursuz olduğu sonucuna varır. Sanatçının ses

Sarı Saçlarından Sen Suçlusun şarkılarını seslendirir. 1992'de ise Sen ve Benle ilk kez pop söyler sanatçı. Aynı sene Zalim Bir Bile Bilsen albümüyle sevenleriyle buluşur. Şöyle bir gerçek vardır ki ne tarz söylerse söylesin Müslüm Gürses her daim dinlenir, kitlesi kemikleşir.

1994 yılında Senden Vazgeçmem büyük bir etki yapar. Bu albüm özeldir. Zira Gürses'i ilk kez kliplerinin yayımlandığı albümdür. Gürses bu albüm için Senden Vazgeçmem, Hangimiz Sevmedik, Evlat, Haydar Haydar şarkılarına peşi sıra klip çeker.

milenyum yıllarında Müslüm Gürses arabeskten tamamen sıyrılır. Pop müzik, hatta altyapısında rock ve cazın ziyadesiyle olduğu albümlere geçer. Biz Baba'dan böyle gördük, işte böyle bir albümdür. Dayan Yüreğim şarkısını caz enstrümanları eşliğinde seslendirir sanatçı. Nilüfer'in Olmadı Yer şarkısı da bu geçişin simgelerindendir.

2002'de Teoman'ın paramparçasını söylemesi ise bir dönüm noktası olur. O artık rock tarzını da repertuarına katmıştır. Gürses'i stüdyoda ziyaret eden Teoman, Gürses hakkında "Ben herkesi dinlemem ama Müslüm Gürses'in yeri ayrıdır. Paramparçayı da benden iyi yorumlayacağına eminim." der.

Pürses'in, yazar Murat Anmungan'la hazırlıkları 2 yıl süren ortak projesi Aşk Tesadüfleri Sever, 2006'da müzik marketlerdeki yerini alır. Albümdeki Sabahat Abla çok beğenildi.

2010'da Yalan Dünya'da Sessiz Gemi, Flu gibi mucize yer alır. Bu albüm ne yazık ki Gürses'in hayattayken yayınlanan son albümü olur. 15 Kasım 2012'de geçirdiği bypass operasyonu sonrası solunum cihazına bağlanan sanatçı 3 Mart 2013'te aramızdan ayrıldı. Binlerce hayranı onu yolculuğunda yalnız bırakmadı. Son albümü için hayattayken ölürsem adını veda koyun vasiyetinde bulunmuştu sanatçı. Ölümünden 40 gün sonra çıkan bu albüm sadece 2 saatte 25 bin sattı.

0: Yaşadığı acılarla sanatını yoğuran Gürses, çoğu zaman varoş müziği yaptığı yönünde eleştirilere maruz kalsa da her türden müzikseverin sevgisini kazanmayı başaran nadir sanatçılardan. O, 44 yıllık müzikal geçmişinde 78 albüme imza attı. Sürekli Orhan Gencebay'la rakip olarak lanse edilse de Gencebay için "Orhan abi bizim pirimizdir" dedi. Gencebay ise Gürses için Müslüm Baba kendine has icrasıyla fevkalade sevildi. "Ben de kendisinin bu icrasını severdim" ifadesini kullandı.
1: Tanrı istemezse insan ölmezmiş. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse İnsan ölmezmiş.
0: Onu tanıyanlara göre çocuk kalbi taşıyan, espritüel, kimseye yanlışı olmayan, mütevazı Müslüm Gürses'in doktora tezlerine konu olan hayatı 2018'de Müslüm filmiyle beyaz perdeye taşındı.

Vaktiyle doldurduğu albümler bugün sahaflarda çok yüksek bedellerle alıcı buluyor efsane sanatçının. Peki onu unutulmaz kılan ne? Çok basit, duygulara dokunması. Kısacası onun gibisi ne geldi ne de bir daha gelecek.

sonundayım. Sanatçı 1957'de Ankara'da dünyaya gelir. Çankaya'da çocukken yaşadıkları ev 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye komşudur. Küçük Seri'nin müziğe olan ilgisi ise Amerikalı şarkıcı Janis Joplin hayranlığıyla olur. İnan-

1975'te 17 yaşındayken katıldığı TRT yarışmasında birinci olur. İlk plağı olan Bizler ve Sizler Yalvarır mı ise bir sene sonra 1976'da yayınlar. Bu bir

Bir süre dönemin önemli gruplarından İstanbul Gelişim Orkestrası ile caz müziği yapan Zerrin Özer, 1979 yılında ilk dikkat çeken çalışması, sözlerinde ve müziğinde Orhan Gencebay imzası bulunan Gönül şarkısıyla patlama yapar. Hatta altın plak ödülünü kazanır. Şarkı O Gün Bugündür, Zerrin Özer'in konserlerinde söylemekten vazgeçemediği parça olur.

1981 yılında cazdan arabeske yönelen sanatçının hayran kitlesi daha da artar. 1982'de Olimpiyada sahne alan Özer, 1984'te Mutluluklar Dilerim, 1985'te

Bir dönem doktor hatası iddiasıyla tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve zor günler geçiren Zerrin Özer sağlığına kavuşur. 1990'larda yayınladığı Paşa Gönlüm şarkısı çok sevilir usta sanatçının. Klibinde rol alan Kimini Yitirdiğimiz sanatçılarla da hatırlanır şarkı.

Müzikal kariyerine hız kesmeden devam eden ve doğaçlama caz yapmasıyla da bilinen Zerrin Özer, uzun yıllardır televizyon programı yapıyor. Ayrıca konser turnelerinin de aranılan isimlerinden.

Onunki hem hayat hem de başarı mücadelesi. Hatay'da, Suriye sınırındaki bir köyde, yoksul bir ailede 73 yıl önce başlayan hayatı, bugün herkesin en azından bir nakaratını ezbere bildiği şarkılarıyla efsaneye dönüşerek devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda profesyonel anlamda 50. sanat yılını kutlayan dev sanatçı, bugüne dek 200'den fazla hit şarkıya imza attı. Özledim, Seni Sevmediğim Yalan, Boşvere Boşvere, Sen Mevsimler Gibisin. Her biri bu topraklarda yaşayan vatandaşların DNA'sına işledi.

Şimdi 73 yıl öncesine gidelim. Yayladağ'daki o köyde 6 çocuklu Asen Arap Şahin ailesinin yaşadığı küçük eve. Zor koşullarda yetişen kardeşlerin dördüncüsü olan Selami Şahin'in müziğe ilgisi ilkokul sıralarında başladı. Onu ilk keşfeden de öğretmeni oldu.

okul bitince yeteneğinin doğrultusunda ilerlemek isteyen sanatçı 15'indeyken baba ocağından ayrıldı ve Yeditepe'li İstanbul'da aldı soluğu. Kimi kurtlar sofrası dese de o aldırmadı. Zira hislerini notalara dökme ve bunları başkalarıyla paylaşma konusunda idealistti.

Birçok küçük mekanda sahne alan Selami Şahin, sonunda dönemin ünlü bestekarı İrfan Özbakır'la tanışma şansı buldu. Sesinin güzelliğine hayran kalan Özbakır, 1966 yılında daha 18'indeki Şahin'e 45'lik plak yaptı. İki yıl sonra ise Sabır Taşı 45'liği geldi. Selami Şahin giderek üne kavuşuyordu ve ders almadan kendi kendine notaları da öğreniyordu.

beste ve sözlerini 50 yıldır kendisi yazan müziğin ustası, ilk bestesi olan Sen Mevsimler Gibisin'le yılın şarkısı ödülünü kucakladı. Yalan.

dillerden düşmeyen şarkılarından bazıları, Alışmak Sevmekten Zor, Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Bulamazsın, Eskimeyen Dost, Ben Sevdalı Sen Belalı, Gitme Sana Muhtacım, Gözler Kalbin Aynasıdır, Ne Doğamsın Ne Bedduam, Özledim, Senin Olmaya Geldim, Seninle Başım Dertte, Ya Seninle Ya Sensiz. Türkiye'nin neredeyse tüm dönemlerine damgasını vurmuş bu eserler, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerindeki sanatçılar tarafından farklı dillerde de icra edildi.

0: Bir dönem oyunculuğuyla da adından söz ettirdi Selami Şahin. 5 filmde başrol oynadı. Sanatçının ilk deneyimi olan 1970 yapımı Köyün Beş Güzeli, müzikal komedi tarzının önemli örnekleri arasında gösteriliyor.
1: Öyleyse sana yardım etmek bana zevk verir.
2: Siz yorulmayın.
1: Ne yorulması canım? Eğer hoşuna gideceğimi bilsem başımın üzerinde saatlerce yürürüm.
2: Siz hep böyle şakacı mısınız?
1: Evet, babam müthiş bir komikti. Annem babama gülmekten ben doğarken güle güle ölmüş.
2: Hadi canım. Sahi ne iş yaparsınız siz?
1: Ben mi? Plaklara şarkı söylerim. Arkadaşlarım da öyle, sanatkarız. Çalıştığımız gazinoya da acentelerimize de haber vermeden buraya kaçtık.
0: Usta sanatçının ön plana çıktığı diğer filmleri ise sırasıyla 1981 yapımı olan Bağrımdaki Ateş, 1985 yapımı Kaderi Zorlama, 2002 yapımı Mumya Firar'da ve 2010 yapımı The Dealer.

yaşattı ruha ve yoruma sahip olan, kalbinden gelen sesleri notalara dökmeyi sürdüren Selami Şahin, yeni eserlerle Türk müziğine yön veriyor. Bize de dinlemek kalıyor.

kimimize sevdaya düşmüşken deli divaneyle, kimimize aşk acısı çekerken ben imkansız aşklar için yaratılmışımla ses oldu, söz oldu, teselli oldu.

sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan Erol Evgin, 1947'de İstanbul Moda'da dünyaya gelir. 5 yaşından itibaren küçük Erol'un kariyer planı nettir. Onun hayali ses sanatçısı olmaktır. Geleneksel tarzdaki babası Cevdet Bey ise oğlunun bir altın bileziği olmasını istiyordur.

Erkek lisesini bitiren Erol Evgin, babasının isteği doğrultusunda adım atarak mimarlığı seçer. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık bölümünü kazanır. Ona göre müzik ve mimarlığın benzer yönleri vardır. Bir dönem akademisyenlik yapar ama yüreğine söz geçiremez. Der ki bir söyleşisinde, üniversitede öğretim görevlisi olarak kaldım ama şarkılar o kadar ısrarla çağırdı ki beni.

Bir anda yana taranmış saçları, takım elbisesi ve beyefendi görüntüsüyle ailelerin şarkıcısı olur. Tam da anneler için aradıkları düzgün damla.

1970'lerde Çiğdem Talu ve Melih Kibar'la enerjisi tutar Erol Evgin'in. İşte öyle bir şeyle başlar yolculukları. Sevdan Olmasa, Bir de Bana Sor, İçimdeki Fırtına, Söyle Canım, Hep Böyle Kal gibi eşsiz 45'liklerle tam 8 yıl sürer. Bugün bile dinleyenlerin kalbine dokunuşlarda bulunan özel şarkılardır her biri. Bu şarkılarda en safından aşk vardır, naiflik vardır, özlem vardır, kavuşmak, kavuşamamak vardır. İşte.

Erol Evgin, 1986'da sahne yaşamına bir süre ara vermeye karar verir. Kendisi gibi yüksek mimar olan eşi Emel Hanım'la birlikte bir mimarlık bürosu açar. Nedenini ise şöyle açıklar. 80'lerde piyasaya arabesk müzik egemen olmuştu. Gazino ortamları vardı ama konser alanları yoktu. Biz sesimizi yalnız gazinolarda duyurabiliyorduk. Ama aileler de oralardan çekilmişti. Başka bir seyirci profili oluşmuştu. O sıralar istemeyerek de olsa müzikten çekilmek zorunda kaldım.

2000'lerde uzun soluklu televizyon programlarıyla da adından söz ettiren Erol Evgin, 2011'de eski albümlerinin tadını yakalamak istediği Göz Bebeğim Sen Çok Yaşa albümünü yayınladı.

güçlü bir sese sahipti. İyi de bir piyano virtüözüydü. Sanat yaşamına 30 albüm ve 400 kayıtlı şarkı sığdırdı. Efendiliğin ve nezaketin simgesi usta sanatçı Ferdi Özbeğen, piyanist şantörlük akımının öncüsüydü.

0: aşkı gözledim. Mutluluktan haber ver dilek taşı.
1: 1941'de İzmir'de dünyaya gelen sanatçı kariyerine orkestra müzisyenliğiyle başlar. 1977 yılında ilk uzun çaları olan Ferdi Özbeğen'le 45 dakikayı çıkaran sanatçının albümü kısa sürede büyük satış rakamına ulaşır. Sorma.

1980'lerin başında Ferdi Özbeğen, aşk ve ayrılık temalı şarkılarıyla milyonları peşinden koşturuyordu artık. Nice yıllara, Bir Sır Gibi ve Seviyorum Delicesine bu dönemde yayımlanan albümleriydi. Kandil, Eskimeyen Dost, Seni Terk Edeceğim, Yok Yok Yalan Deme en çok sevilen şarkıları oldu.

0: Şöhretinin zirvesindeki sanatçının plakları çok satar. Öyle ki 1982 yılının vergi rekortmeni olur. Ferdi Özbeğen 80'lerin sonuyla 90'ların başına kadar çıkarttığı albümlerde Alaturka ve Taverna tarzı şarkılar söyler. 90'lar yeni müzik türleri ve bir gecede ünlü olan isimlerle tanışırken kendisi de yavaş yavaş inzivaya çekilir.
1: Aşk

fakat çok da sessiz kalamaz üretken sanatçı. 1998'de Kandil albümünü çıkarır. Bu albüm kendisini tanımayan yeni kuşak ve hayranları için büyük bir prestij albümü olur. Ardından 2001'de Ayrılmayalım albümü gelir.

0: 2006 yılında Yaşar Plak, Ferdi Özbey'in 26 yıl önce okuduğu şarkıları bir remaster çalışmasıyla Can Suyum adıyla yayınlar. O sıralarda Ferdi Özbey kanser illetiyle mücadele ediyordur.
1: Gül

son olarak birkaç TV programına katılan usta sanatçı 2013 yılının 28 Ocağı'nda bu dünyadan ayrılır. Çevresinde mütevazılığıyla tanınan Ferdi Özbeğen, halk gazinolara gidemiyor diyerek ücretsiz konserler düzenleyen ve izdihamdan yıkılan salonlara ev sahipliği yapan örnek bir sanatçı olarak sevenlerin gönlüne kazınır.

0: A-Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A-Para, X A-Para TV, Facebook A-Para, Instagram A-Para, YouTube A-Para.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: genel izleyici için uygundur.
1: Efendim merhabalar. Evvel zaman içinde ile karşınızdayız. Evvel zaman içinde de bu hafta Osmanlı Devleti'nin son dönemini konuşacağız. Sultan Abdülaziz darbe sonucu mu tahttan indirildi? Yerine 5. Murat nasıl tahta geçti? Sadece 93 gün tahta kaldı 5. Murat. Peki ama sebebi neydi? 2. Abdülhamit tahta geçmek adına bir hazırlık yaptı mı? Tahta geçiş sürecinde neler yaşandı? Mithat Paşa nasıl bir rol üstlendi? Yeni Osmanlılar dediğimizde kimler ön plana çıkıyor? Birçok hususa temas edeceğiz kıymetli konuğumla. Bizlere Profesör Doktor Vahdettin Engin eşlik ediyor. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Önemli konular. Merak edilen konular.
2: Önemli. Evet, aynı zamanda da şimdi bunlar yakın tarih konuları olunca iz düşümleri günümüzde de yaşandığı için dolayısıyla aynı zamanda ilginç de oluyor. Hatta bu konuları ne kadar çok irdelersek ve o konularla ilgili doğru tespitler yapabilirsek günümüzü de onu daha iyi anlamak ve aslında geleceğe yönelik projeksiyon çizme imkanını sağlıyor. O yüzden yakın çağ tarihi önemlidir yani. Bunlar da tam göbeğinde, yakın çağ tarihinin tam göbeğinde.

0: Yok, haklısınız yani. Hocam. Hızlı bir şekilde o zaman sorayım. Merak edilen konuların başında Sultan Abdülaziz'in darbe yoluyla mı tahtı bıraktığı, bu konuyu açıklık getirerek sohbetimize başlayalım. Nasıl bir süreçti? Sultan Abdülaziz'e darbe mi yapıldı?
1: Evet, bu bir darbe tabii ki. Zaten Osmanlı tarihinde aslında zaman zaman böyle padişahların bir darbe yoluyla iktidardan uzaklaştırılmaları söz konusu. Fakat Sultan Abdülaziz meselesinde ise şimdi 2. Mahmut döneminde kurulmuş olan yani modern ordu diyebileceğimiz ordunun ilk darbesi olarak buna bakıyoruz. Çünkü daha önceki dönemlerde Yeniçeriler, Yeniçeri isyanları, onların şeyi daha farklı oluyordu. Yani neticede sonuç aynı yere gidiyordu. Yani bir şekilde padişahın devrilmesi, yerine yeni padişah gelmesi şeklinde tecelli etse de konsept olarak veya farklı şekillerde olabiliyordu yani. O yüzden yani tabii Sultan Abdülaziz bir darbe neticesi devrilmiştir. Çünkü Yeniçeri isyanlarında tabii ki halkın da isyanlar içinde yer aldığını görebiliyoruz. Modern ordudan sonra yani 2. Mahmud'un kurmuş olduğu ordudan sonra ki ilk darbe işte bu 1876 Sultan Abdülaziz'e yapılan darbe, dar bir kadro tarafından ve şeyi kullanarak mevcut olan silahlı gücünü kullanmak suretiyle yapılan bir harekattır ve doğrudan darbedir. Zaten sonuçları itibariyle de bir padişahın devrilip yerine başka birinin padişah yapılmasıyla sonuçlandı. Tabii bunun altyapısı var, sebepleri var. Bunları geniş geniş konuşuruz.
0: Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? 1876 yılında Osmanlı Sultanı'na neden darbe yapıldı peki?
1: Şimdi bir kere şu var, yani darbe yapıp padişaha devirip yerine yeni bir padişah getirmek isteyenlerin fikri yapılarına ve hedeflerine bakmak lazım. Mesela şimdi darbecilerin önerilmesi tabii en planda Hüseyin Avni Paşa var. Ki Serasker o darbe yaptığı tarihte Serasker yani bugünkü anlamda Genelkurmay Başkanı. Dolayısıyla şimdi birkaç yönü var. Yani bir kere Sultan Abdülaziz'den intikam alma duyguları besleyen bir kişi bu. Daha önceki yaşanmışlıklardan dolayı. Aynı zamanda da aslında şimdi Sultan Abdülaziz'i devirdikten sonra yerine işte 5. Murad'ı padişah yapacak ve bir nevi 5. Murad'ı kendi istediği gibi yönlendirecek. Aslında devletin bir numaralı adamı olmak ve devletin kendi elleri avuçları arasına almak. Yani bu çok cazip bir şeydir tabii ki. Hem Sultan Abdülaziz'den intikamını alıyorsunuz hem de diğer taraftan o darbe neticesinde başarılı olursanız bir numaralı adam oluyorsunuz ve ülkenin kaderi sizin elinize geçmiş oluyor. Şimdi bu cazip bir şey tabii ki. Diğer darbenin içinde bulunan işte Mithat Paşa var, Müterzim Gürçlü Paşa var, işte Şeyhülislam var. Bunlar zaten şeydir, Erkan-ı Erba bir dörtlü grup. Bir nevi junta gibi. Dolayısıyla hepsinin kendi planları vardı. Yani mesela Mithat Paşa'yı da biraz şu anlamda ayırabiliriz diğerlerinden. Mithat Paşa bir meşrutiyet düşüncesine sahip bir kişi olduğu için yani neticede darbe de olsa hani biz bir iktidara gelelim. Dolayısıyla iktidara geldikten sonra bir anayasa yaparız. İşte meşrutiyetli bir idareye geçeriz. Mesela onun hedefi de buydu. Ve dolayısıyla hepsinin kendine yönelik. Tabii ki ikbal sahibi olmak bunlar önemli. Hepsi kendi açısından meselelere bakmak suretiyle oluşturmuş oldukları bu cuntayla bir işte darbeyi gerçekleştirdiler. Ha, burada Sultan Abdülaziz'in tabii ki bunu önleyebilmek için veya haber kanallarının çok fazla işlememesinden dolayı kendi aleyhine o bütün o girişimleri farkına varmaması da onun aslında büyük bir eksikliğidir yani.
0: Şimdi neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu dediğimde darbe yapanların fikri yapısına temas ettiniz.
1: Evet.
0: Ama yani buradaki problem devletin mali durumu mu, yönetim şekli mi? Çünkü meşrutiyet taraftarı olduğunu da bu isimden ifade ediyorsunuz. Evet. Yani mevcut yönetim şeklinden mi bunlar mutlu değiller?
1: Şimdi bir kere ortak noktaları Sultan Abdülaziz'i devirmek. Yani dolayısıyla o konuda hepsinin birleştiklerini görebiliyoruz. Ama diğer taraftan tabii ekonomik sıkıntılar var mesela. Ha, bu bir faktör müdür? Çünkü iflas etmiş bir ülkeydi o dönemde. Fakat şeye baktığımızda, yani darbecilerin pozisyonuna baktığımızda ekonomik sıkıntıların çok ön planda olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla zaten çok fikir birliği içinde de olduklarını söyleyemeyiz. Yani darbe yapma dışında dünya bakış açıları, dünyayı telakkileri çok farklı kişiler. Dolayısıyla hani işte olay gene şuraya geliyor. Hepsi kendi açısından Sultan Abdülaziz'in bir darbeyle devrilmesini öncelikle tercih ediyorlar. Sonrasında herkes kendi yolunu çizme şeyin içinde olacaktır yani. Dolayısıyla orada da daha güçlü olan kendi yolunu çizmeyi başarabilecektir. Tabii olaylar da öyle gelişti ki, yani şimdi Hüseyin Avni Paşa darbeden sonra bir numaralı adam konumuna geldi. Fakat iki hafta sonra o da başka bir suikastle, işte Çerkez Hasan vakası diyoruz buna. Çerkez Hasan'ın Hüseyin Avni Paşa'yı öldürmesi neticesinde o devre dışı kaldı. Dolayısıyla darbenin şeyi de farklı bir noktaya doğru gitmeye başladı. Oradan mesela meşrutiyete doğru gitmesi buradan kaynaklı. Eğer Hüseyin Avni Paşa sahip olduğu o ikbali devam ettirebilseydi muhtemelen meşrutiyet ilan edilmeyecekti zaten. O yüzden işte bu bir nevi o oluşan cuntanın düşünceleri ve hangisinin sonrasında işte daha etkili olabileceğiyle doğru orantılı olarak gelişmeler öyle yaşandı yani. Ki bunlara işte o dönemde Harp Okulu Komutanı Süleyman Paşa'yı da katabiliriz. O da meşrutiyetçidir. Veya o dönemde işte Bahriye Nazırı Kayserili Ahmet Paşa'yı da katabiliriz. O da darbecilerin içindedir. Bunlar için de meşrutiyet taraftarı olan Mithat Paşa ile Süleyman Paşa'dır yani. Diğerleri değişik faktörlere bağlı olmak üzere bu iş için içinde olmayı tercih ettiler. Ama dediğim gibi ikbal sahibi olmak da muhakkak burada bir şeydir. Rol oynamıştır yani.
0: Mithat Paşa'yı sonraki yıllarda Abdülhamit döneminde de aslında göreceğiz.
1: Tabii
0: söylemleri ve ifadeleri kuvvetli. Birazdan detaylandırırız ama hazır bu bir darbe dediniz ve Abdülaziz'e temas ediyorken Sultan Abdülaziz'le alakalı merak edilen hususların başında kendisinin intihar edip etmediği konusu da var. Ne dersiniz? Sultan Abdülaziz intihar mı etti yoksa bir cinayete mi kurban gitti?
1: Yani şimdi bu konuda birçok şey okuduk tabii aslında. Yani arşiv belgeleri de var tabii ki. Çünkü sonrasında açılan bir tahkikat neticesinde bu işin içinde olan herkesin sorgulaması yapılmıştır ve onların anlatımları da var tabii ki. Şimdi öyle olunca yani bir tarihçi olarak benim kanaatim, bir de tabii dönemin atmosferini de iyi gözlemleyebildiğimi düşünüyorum. Yani bunun bir intihar olduğunu söylemek mümkün değil. Yani bu bir cinayet. Ve buna yönelik de sebepler var. Yani niye bir cinayet? Şimdi bir kere olayın gerçekleşme şekli. Yani işte Sultan Abdülaziz gözetim altındayken, işte o Feriye Sarayı'nda gözetim altındayken bir sabah iki bileğini kesmiş olarak odasında bulunuyor yani. Ve ondan sonra da bu işte intihar ettiği şekilde empoze ediliyor insanlara. Fakat o dönemde zaten o dönemde yaşayan insanların hiçbiri bunun intihar olduğuna inanmadılar. Herkes Sultan Abdülaziz katledildi diye düşündü. Ve dolayısıyla mesela öncelikle şuradan başlayabiliriz. Yani bir insan iki bileğini birden kesebilir mi? Hani bir tanesini kesti. Peki o haldeyken, çünkü ciddi bir yara iki bileğinde de.
0: Kan kaybı oluyor.
1: Evet, kan kaybı da oluyor tabii ki. Şimdi o haldeyken ikinci bileğinde kesebilir mi?
0: Yani bir parmağına bir şey olduğunda dahi o elini kullanamıyor.
1: Tabii ki.
0: Velev ki bilek kesmeden bahsediyoruz. Yani bu tarafı kesti, bu tarafı nasıl kesti, işlem gerçekleştirecek? Akla çok da yatmıyor aslında.
1: Evet, o anlamda yatmıyor. Mesela bir doktor muhtemelen bu konuda daha sağlıklı şey yapabilir.

0: değerlendirmede bulunabilir ama az çok biz de kendi bilgimiz çerçevesinde yani bunun pek mümkün olmayacağını düşünebiliyoruz. Tek başına bu da değil tabii ki. Çünkü şimdi Hüseyin Avni Paşa'nın yalısı bu Feriye Sarayı'nın aşağı yukarı karşı tarafında, Kuzguncuk tarafında. Mesela bu olay tabii ki Sultan Abdülaziz işte kanlar içinde o Feriye Sarayı'ndaki odada bulunduğu zaman tabii sarayda bir feryat ortaya çıkıyor. Kadınların bağırışmaları vesaire. Dolayısıyla o şeyden sonra, bu bağırışmalar, çağrışmalardan sonra Hüseyin Avni Paşa'nın aşağı yukarı 10 dakika sonra olay yerine geldiğini görüyoruz. Yani şimdi 10 dakika sonra sen nasıl oraya gelebildin? Bu bize şunu gösteriyor ki Hüseyin Avni Paşa zaten bu olayın olacağını biliyordu. Kendisi organize etmişti.
1: Günümüz dolayısıyla polisiye filmlerinde, dizilerinde de söylüyorlar ya, olay mahalline ilk gelen kişi ondan sorumlu olan kişidir diye.
0: Aynen, çok güzel bir tespit yapmış oldum böylece. Hakikaten öyle yani. Çünkü bir anda orada evet zaten onu bekliyordu. Ve dolayısıyla yani çünkü hiç habersiz olsa yani en azından belki 10 dakika sonra değil de bir saat sonra belki önce haberi gidecek, ondan sonra hazırlanacak ve gelecek. Dolayısıyla bu da bir tabii ciddi bir göstergedir. Ama esas olan gösterge de tabii ki doktorların Sultan Abdülaziz'in cesedine muayene etmelerine izin vermemesidir. Tabii en şeyi de bu, en can alıcı nokta da bu. Şimdi orada tabii ki bugün bildiğimiz kadarıyla bugün Kabataş Erkek Lisesi orada yani Feriye Sarayı'nın hatta müdür odası olduğu da düşünülüyor.
1: Kim
0: yani
1: müsaade etmiyor odada. Hocam?
0: Şimdi şöyle oluyor olay. Şimdi Sultan Abdülaziz kanlar içinde bulundu.
1: Tamam.
0: Ve hemen zaten Hüseyin Avni Paşa Kuzguncuk'tan geldi. Duruma el koydu. Oradan yan tarafta Feriye Karakolu var. Hemen Feriye Karakolu'na taşıttılar şeyi, Sultan Abdülaziz'i. Henüz daha can vermemişti yani. Orada can çekişiyor diyebiliriz. Orada böyle bir sedirin üzerine yatırıyorlar. Ve hemen Hüseyin Avni Paşa karakolun perdesini çekiyor ve Sultan Abdülaziz'in üzerini örtüyor. Ondan sonra ilk yapılan bu. Sonrasında doktorlar çağrılıyor. İşte vefat ettikten sonra doktorlar çağrılıyor. Şimdi gelen doktorlar yani cesedi bir şey yapması lazım, muayene etmesi lazım ki ne oldu, ne bitti karar vermeleri hakkında tabii ki. Şimdi üzeri örtülü, sadece bilekleri görünüyor Sultan Abdülaziz'in. Şimdi doktorlar örtüyü açmak istediklerinde hemen müdahale ediyor Hüseyin Avni Paşa. Diyor ki bu Ahmet Ağa, Mehmet Ağa değil, bu padişahtır. Dolayısıyla bakamazsınız diyor. İşte bilekleri görünüyor. Bileklerini kesmiş ve intihar etmiş şeklinde. Ve doktorlar ona göre rapor yazmak zorunda kalıyorlar. Yani evet intihar etti diye. Ama şimdi daha işte birkaç gün önce darbe yapılmış. Bütün şiddetiyle hükmünü sürdürüyor. Darbenin baskı ortamı. Ve doktorlar da Hüseyin Avni Paşa'nın istediği gibi bir şey yazıyorlar. Tabii ki rapor yazma durumunda kalıyorlar. O yüzden real anlamda onun hiçbir geçerliği yoktur. Çünkü baskı ortamında o tarz bir rapor yazılmıştır. Şimdi öyle olunca da çok önemli bir gösterge de budur aslında. Niye doktorlara tam anlamıyla muayene edilmesi için izin verilmedi de sadece bilekler gösterildi. Orada demek ki çekinilen bir mevzu vardı. Empoze edildi yani. Doktorlara böyle bir rapor yazma durumundasınız. İşte intihar etti dendi. Yani bu göstergelere baktığımızda aslında işte evet yani bu bir intihar değil, bir cinayet olduğunu söyleyebiliriz.
1: Hocam
0: yani.
1: Zaten birkaç gün önce darbeyle indirilmemiş miydi? Öyle dediniz.
0: Tabii
1: neden
0: ki, tabii ki.
1: Öldürmeyi tercih etmiş olabilirler ki? Zaten istediklerine ulaşmamışlar mıydı?
0: Şimdi onu da şöyle düşünmek lazım. Gerçekten bunu çok isabetli sordum. Yani çünkü kendi içinde bir mantığı var çünkü bu şeyin. Şimdi Sultan Abdülaziz tahttan indirildi 30 Mayıs tarihinde. 5. Murat padişah oldu. Şehzade konumundaydı, veliaht konumundaydı, padişah oldu. Fakat 5. Murat problemli. Yani o darbe gecesi yaşananların getirdiği bir travma yaşaması, onun dışında da zaten çok alkolik bir kişi olduğu için ruh sağlığı yerinde değil. Dolayısıyla şimdi 5. Murat padişah oldu ama bir bakıyorsunuz padişah gibi davranamıyor. Yani bir ruh hastasının yapmış olduğu hareketleri ortaya koyuyor. Ve şimdi Hüseyin Avrupaşı şunu düşündü muhtemelen. Ya bununla ne kadar daha gidebiliriz? Murat'la ne kadar gidebiliriz? Dolayısıyla şimdi akıl hastası bir kişi devletin başında zaten olmaz. Devam etmek istersen ayrı problemler yaşanır. Çünkü ne cuma selamlığına gidiyor, kalabalıkları gördüğü zaman kaçıyor, ata binemiyor vesaire. Yani birçok şeyi var 5. Murat'ın ortaya koyduğu. Yani bir ruhi anlamda sağlıksız olduğunu birçok gösterge var. Şimdi bu şu demektir. Bir süre sonra Murat'ın da değişmesi gerekecek. Şimdi Murat'ın değişmesi gerektiği durumda yeni padişah kim olacak? Şimdi burada şimdi Sultan Abdülaziz'in yaşaması halinde o zaman iki ihtimal kalıyor. Ya Sultan Abdülaziz hala hanedanın en yaşlı üyesi. Çünkü şey o şudur. En yaşlı üye Ekber. Yani hanedan en Ekber şeyi padişah olur. Şimdi Sultan Abdülaziz'in orada yaşaması halinde dediğim gibi iki ihtimal var. Bir, ya Sultan Abdülaziz yeniden padişah olur veya diğer şehzade Şehzade Hamit Efendi padişah olur. Şimdi Hüseyin Avni Paşa için Sultan Abdülaziz'in tekrar padişah olma ihtimali bile onun için son derece ürkütücü bir senaryo yani.
1: Zaten 5. Murat konusunda ıskaladık. Burada yanlış bir seçim gerçekleştirdik. Tekrar yeni birini buraya geçirmek istiyoruz. Ama seçenekler arasında Abdülaziz var. Bu bizi daha kötü bir noktaya doğru götürebilir. O zaman ne yapalım? Tabii. İndirdiğimiz Abdülaziz'i de ortadan kaldıralım.
0: Aynen, yani bu mantıkla düşündüğüne ben şey yapıyorum. Yani benim kanaatim budur. Dolayısıyla kendileri açısından en temiz iş bu şekilde oldu yani. Abdülaziz ortadan kalksın ve sonrasında işte hani 5. Murat'ın değişmesi durumunda da orada Hamit Efendi var. Hamit Efendi'yi de küçümsüyorlar tabii ki. Yani bu toy bir delikanlı, biz onu istediğimiz gibi yönlendirebiliriz. Ki Mithat Paşa da aslında böyle düşünüyor. O yüzden işte bu tarz mantık işletmek suretiyle Sultan Abdülaziz'in ortadan kaldırılması buralardan kaynaklandı aslında.
1: Hocam şunu da merak ediyorum. Yani koskoca Osmanlı Devleti diyeceğim ama artık son dönemi devlet hayati fonksiyonlarını yitirmiş miydi? Niye bunu soruyorum? Mesela hep Hüseyin Avni Paşa diyorsunuz. Yani koskoca Osmanlı Devleti Hüseyin Avni Paşa'nın haleti ruhiyesiyle mi şekil alıyor? Yani Hüseyin Avni Paşa darbe yapıyor ekibiyle birlikte. Hüseyin Avni Paşa 5. Murat'ı seçiyor. Hüseyin Avni Paşa sonrasını düşünüyor. Ya da işte 5. Murat'ı tahta çıkarıyorlar. Hasta bir padişah olduğunu görüyorlar. Akıl sağlığı yerinde değil. Çıkarana kadar hiç istişare etmemişler miydi? Hiç görmemişler miydi? Yani biraz garip geliyor bana.
0: Evet, doğru, haklısın. Fakat şimdi diğer o Cunto'nun diğer üyeleri de önemli bir konumda. Yani bir tanesi sadrazam. Diğeri bu tarz darbelerde fetva verecek olan Şeyhülislam. Şimdi Şeyhülislam işin içine girince
1: Cunto ekibinin içerisinde Şeyhülislam
0: var. Tabii.
1: İnanılır gibi.
0: Hayrullah Efendi tabii ki. Şimdi Şeyhülislam işin içinde olunca iş çok kolaylaşıyor çünkü. Yani oradan bir fetva alıyorsunuz ve meşru bir şekilde olayın meşruiyetini sağlamış oluyorsunuz Şeyhülislam fetvasıyla. Dolayısıyla tabii ki diğer taraftan işte harp okulu komutanı, ondan sonra donanma komutanı falan, işte Bahriye Nazırı falan. Şimdi aslında kilit noktadaki insanların hepsi bu işin içinde olunca çok da zor olmadı. Bir de buna Sultan Abdülaziz'in tedbirsizliğine de şey yapacak olursak, onu da işin içine katacak olursak, yani neticede aslında devletin bir işleyişi var tabii ki. var ama netice itibariyle orada mekanizmayı iyi kurdukları için ve bunun bir de dış ayağı olduğunu

0: ayrıca değerlendirmek lazım. Yani şimdi darbe yapılıyor ama yani
1: iç dinamiklerin dışarısında dış dinamikler de
0: tabii
1: var.
0: Tabii ki. Yani şimdi darbe yapılıyor ama öbür tarafta o dönemin iki güçlü ülkesi Fransa'nın ve İngiltere'nin de desteği sağlanmış. Şimdi öyle olunca aslında işte şartlar kolaylaşıyor yani. O yüzden hani bunun önüne geçilemez miydi? Çok dirayetli bir padişah bunun önüne geçebilirdi. Ama Sultan Abdülaziz o dirayeti gösterememişti. Yani işte istihbaratın olacak, her şeyden haberdar olacaksın vesaire. Hı hı. Hatta şunu söyleyeyim, yani şimdi darbenin aşağı yukarı 20 gün öncesinde, mesela 10 Mayıs 1876'da bir Talebe-i Ulum isyanı var. Yani öğrenciler, o dönemdeki medrese öğrencileri sokaklarda nümayişler yapıyorlar vesaire. İşte Mahmut Nedim Paşa'nın sadrazamlığı söz konusu. Şeyhülislam Hayrullah Efendi değil. Şimdi bu talebeler nümayişler yapıyorlar. İşte biz Mithat Paşa'yı istiyoruz, Hayrullah Efendi'yi istiyoruz, İşte Hüseyin Avni Paşa'yı istiyoruz şeklinde. Şimdi mesela Abdülaziz bu nümayişler üzerine geri adım atıyor ve hükümeti değiştiriyor. Ve ne yaptı? İşte Mütercim Rüşit Paşa'yı sadrazam yaptı. Hüseyin Avni Paşa'yı serasker yaptı. Hayrullah Efendi'yi Şeyhülislam yaptı. Mithat Paşa'yı da gene Meclis-i Hükelaya memur, yani hükümetin bir üyesi yaptı. Yani kendisini devirecek olanları doğrudan iktidara getirmiş oldu. En güçlü yerlere getirmiş oldu hem de.
1: Ve kendi eliyle kendi sonunu hazırlamış. Deyim yerindeyse.
0: Tabii. Şimdi şeyden sonra, bu atamaları yaptıktan sonra Sadrazam Rüştü Paşa ile konuşurken, ben sizi aslında getirmezdim ama diyor, ahali sizi istedi, o yüzden getirdim diyor. Şimdi o getirdiği kadro 20 gün sonra darbe yaptı yani. Dolayısıyla iç ve dış dinamikler bir araya gelince yani pekala mümkün olabiliyor.
1: 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ülkemizde birçok darbe yaşandı. Darbeyi tabii ki tasvip etmiyoruz, lanetliyoruz ama tabii. 19. yüzyıldaki tablo da aynıymış. Yani 20. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşen darbelerde nasıl sonradan konuştuğumuzda bu işin arkasında Amerika var, İngiltere var diyorsak ya, o dönemde de İngiltere'den bahsediyorsunuz. Tabii. Bu anlamda da tarihi devamlılığı görüyoruz.
0: Evet, yani maalesef aynı zamanda biraz açalım istersen o konuyu. Yani çünkü şimdi Hüseyin Avni Paşa mesela bu darbe planları kafasında ve Sultan Abdülaziz'den bir izin alıyor. Bir sağlık sorunları dolayısıyla şöyle bir Avrupa'da dolaşayım diye. Fransa'ya gidiyor mesela. Orada Fransa Cumhurbaşkanı'yla yaptığı temaslar var. Ve bu temaslarda darbe yapacağını ve Fransa'nın buna müzahir olması gerektiğini şey yapıyor, hatırlatıyor. Diğer taraftan tabii Mithat Paşa kanadı da İngilizlerle temasları sağlıyorlar. Dolayısıyla Mithat Paşa zaten çok içli dışlıdır İngilizle, İngiltere'yle. Dolayısıyla iki ülkenin de bu konudaki şeye alınmış oluyor. Yani hem oluru alınmış oluyor hem de darbeden sonra aslında destek olmaları veya en azından bunu engellemek için bir çaba göstermeyecekleri söz konusu olunca işte yani biraz önce dediğin gibi yani iç dinamik ve dış dinamiklerin bir araya gelmesiyle oluşan bir gelişme ki 20. yüzyılda da yani şimdi mesela bir 27 Mayıs 1960 darbesine bundan farklı bakabilir miyiz? Bakamayız yani. Veya 12 Eylül 1980 darbesine de bundan farklı bakabilir miyiz? Hayır, bakamayız. İkisinde de dış dinamikler bir hayli rol oynamıştır yani. O yüzden dedik ya, yakın çağ konuları enteresandır diye. Yani işte iz düşümlerini her zaman şey yapmak mümkün. Bu bize şöyle bir avantaj da sağlar aslında. Yani olayları biliyoruz. Nasıl sonuçlanmış, onları da tespitini yapabiliyoruz. Yani dolayısıyla sağlıklı bir bakış açısıyla biz bu olayları değerlendirdiğimizde günümüzü de daha iyi anlayabiliriz yani. Ona göre de önlem alınacaksa önlem alınır. Yani evet. Bu bir somut bir örnektir aslında. 1876 darbesi bu anlamda.
1: Hocam Abdülaziz kendi sonunu hızlandıran kararlar almış. 5. Murat sağlıklı bir sultan değildi ve sadece 93 gün tahtta kaldı. Ve ummadık taş baş yarar mı diye soracağım. Çünkü Abdülhamit için

0: falan da yani 5. Murat'la ne kadar gidebileceğini artık az çok kestirmiş durumdalar. Yani dolayısıyla yeni bir taht değişikliği ihtiyacı ortaya çıkıyor. Şimdi Mithat Paşa ön plana çıktığı için yani taht değişikliklerle beraber aslında bu vesileyle işte öteden beri düşündüğü meşrutiyet idaresine de geçilme icraatını da hayata geçirmeye düşünüyor Mithat Paşa. Yani dolayısıyla şimdi Hamit Efendi o dönemde şehzade olduğu için öyle adlandırılıyor. Hamit Efendi ile bir görüşme yapıyorlar. Yani Sadrazam Mütercim Rüştü Paşa ve Mithat Paşa bir gün işte şeyde Maslak'ta köşkü vardır onun. Oraya gidiyorlar. Bir görüşüyorlar. Ve mevzu nedir? Mevzu şeyle gitmiyor. Murat'tı tabii Abdülhamid'in ağabeyi. Yani bu iş gitmeyecek. Evet yani bir taht değişikliği daha gerekli. Fakat padişah olunca bizim isteğimizi yapar mısın? Yani oradaki istek nedir? Meşrutlu bir idareye geçmek. Şimdi Abdülhamid orada stratejik bir cevap verdi onlara. Dedi ki ben dedi bir ülkenin nasıl idare edilmesi gerektiği şeklinde bir kanaat sahibiysem ona göre hareket ederim dedi. Şu andaki kanaatim meşrutlu bir idarenin ülkemiz için yararlı olduğu şeklindedir dedi.
1: Tabii politik bir cevap vermiş.
0: Politik evet.
1: Şehzade Hamit.
0: Kesinlikle yani şu andaki kanaatim derken bu aynı zamanda satır arasında ileride değişebilir tabii anlamını da taşır yani.
1: Şimdilik böyle düşünüyorum ama sonrası evet için emin değilim.
0: Tamam aynen bu şekilde. Tabii ki onlar da aslında başka bir alternatifleri yok. Yani Murat'la gitmediğine göre bir de gene işte hanedanın Ekber evladı padişah olacak. Ve Hamit Efendi de sıra. Diğer birini şey yapamazlar tabii ki. Dolayısıyla onlar da elleri bir nevi mahkum. Tabii Abdülhamid bunu iyi kullandı ve dolayısıyla işte öyle bir taahhütte bulunmuş oldu. Evet meşrutlu bir idare benim de tercihimdir şeklinde. Onun üzerine işte süreç şeye doğru gelişti. Yani
1: tahta işte, doğru ilerledi.
0: Evet yani şimdi mesela Sultan Abdülaziz tahttan darbe yaparken Şeyhülislam'ın vermiş olduğu bir fetva var. Nedir o fetva? İşte aklı şuuru yerinde değil, devlet hazinesini zora soktu, hazineyi çarçur etti vesaire gibi bir şey, argümanlar çok yani
1: sebepler silsilesi oluşturmuştur.
0: Evet yani çünkü bir şekilde ona bir kılıfını uydurma durumunda. Şimdi bu defa da benzer bir fetvayı Murat için hazırlıyorlar yani. O aklı şuuru yerinde değil, evet bu sefer doğru ama yani gerçekten. Dolayısıyla bir fetva, ondan sonra da taht değişikliği gerçekleşti. Ve Sultan Abdülhamid bu şekilde padişah oldu. 31 Ağustos 1876'dır.
1: Hocam nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama İnanılmaz bir nasip mi denir, kısmet mi denir? Çünkü Abdülaziz, yine ben sizle yaptığım yıllar önceki programdan hatırlıyorum. Siz demiştiniz ki normal şartlarda herkes kısmeti olan kadar bir padişahlık süresi geçirse Abdülhamid'in tahta çıkma imkanı yok. 30 sene biri kalsa, diğeri 25-30 evet sene kalsa zaten kendisi tahta olamazdı.
0: Sıra gelmeyecek.
1: Sıra gelmeyecek demiştiniz.
0: Evet.
1: Yani bundan da anladığım şu, kendisinin en azından kısa vadede böyle bir hayali yoktu.
0: Tabii kesinlikle. Yani şimdi hakikaten tam bahsettiğin şeyler buraya tam uyuyor. Yani evet yani Sultan Abdülaziz işte sağlıklı bir insan, ondan sonra uzun yıllar padişahlık yapması söz konusu. Sonra da ağabeyi işte Murat o da uzun yıllar yapması halinde Şehzade Hamid'e sıra gelmesi çok da mümkün gibi görünmüyordu. Aslında o da tabii ki böyle düşünüyor, şehzadeyken böyle düşünüyor. Fakat şartlar öyle gelişti ki bir anda işte kendini padişah olarak buldu. Ama yani şunu görüyoruz, tabii ki yetenekli bir insan Abdülhamid. O yeteneklerini kullandığı için hazırlıksız olmasına rağmen aslında devlet idaresi de kısa süre içinde beceriyle yönetebilecektir yani. Onun yani her ne kadar hazırlıksız olsa da aslında

0: şekilde kafasında bir takım plan ve projeler oluşturduğunu gösterir.
1: Hocam burayı biraz açalım mı? Çünkü kendisinin şehzadelik döneminde aslında bu anlattığımız şeyler yaşandı. Yani bir şehzade için son derece korkunç şeyler değil mi? Tahttaki sultan indiriliyor ve öldürülüyor. Arkasından ağabeyi tahta çıkıyor, 93 gün tahta kalıyor. Ve bahsettiğimiz paşalar, isimler, Mithat Paşa, Hüseyin Avni Paşa, Hayrullah Efendi, yani bir junta ekibinden bahsediyorsunuz ve kendisi de şehzade, inanılmaz korkunç şeyler kendisinin şehzadeliği döneminde yaşanmış. Nasıl eğitimler aldı da bunun üstesinden geldi? O haleti ruhiyeden, o psikolojiden çıkmak da çok kıymetli ve önemli.
0: Çok haklısın, çünkü bir de gözünün önünde yaşandı bunlar hep. Yani neticede darbe Dolmabahçe Sarayı'nda yapıldığı için kendisi de, veliaht dairesi de orada, yani kendisi de orada yaşıyor. Zaman zaman Dolmabahçe Sarayı, bazen işte Maslak, ama yani neticede hepsi gözünün önünde yaşandığı için yani burada tabii ki şöyle bir yönü var Abdülhamid'in: ders çıkarma. Yani olaylardan ders çıkarma. O yüzden ve bizzat şeyleri gözlemlediği için, tabi şimdi Sultan Abdülaziz'in padişah olduğu dönemde, işte şeyin de Murat'ın da veliaht, birinci veliaht olduğu dönemlerde hep gözlemliyordu. Yani şimdi Murat yeni Osmanlılarla işbirliği halinde işte Mason cemiyetine girmiş, ondan sonra işte amcasına, yani Sultan Abdülaziz'e yönelik bir takım hareketler yapılıyor. İşte ciddi bir şekilde borçlanıyor Murat mesela. Bankerlerden borç almak suretiyle, ve o paralar işte Sultan Abdülaziz'in devrilmesi için kullanılacak mesela. Hani biraz önce dedik ya, medrese öğrencileri isyan ettirildi diye. O paralar, işte Murat borçlanıyor, Mithat Paşa dağıtıyor paraları. Şimdi bütün bunlar şeyin gözü önünde yaşanıyor. Abdülhamid bunları görüyor. Hatta şöyle bir olay da yaşanıyor. Şimdi Murat devamlı borçlanıyor. Fakat bankerler borç verdikçe, ya bu ödeyebilecek mi acaba borçlarını diye de bir şeye kapılıyorlar. Evet. Bir defasında diyorlar ki Şehzade Hamit kefil olursa ancak borç veririz diye. Ve Murat buna şey söylüyor Hamid'e, yani kefil olur musun diyor. Ben niye kefil olayım diyor. Yani dolayısıyla her şey aslında gözümün önünde yaşandı. Ve bütün bunları gördükçe de aslında bir ülkenin nasıl idare edilmemesi gerektiğini fark etti. Veya bir padişahın aslında işte olan bitenlerden haberdar olması gerektiğini, etrafında birçok işler çevriliyor. Fakat padişah habersiz. İşte cuntayı oluşturan insanlar konaklarda, yalılarda toplanıyorlar. Nasıl darbe yaparız? Bunun planlarını yapıyorlar. Abdülaziz bunlardan habersiz. Şimdi bizzat yaşadı ve aynı zamanda padişah aldıktan sonra Abdülhamid böyle işin içinde olan insanlardan rapor alıyor. Mesela işte Ahmet Cevdet Paşa'ya diyor ki, son dönem olaylarını bana kısa ve öz bir şekilde anlat diyor.
1: Tahtayken
0: işte,
1: değil mi?
0: Tahtayken tabii ki. Mesela maruzat diye bir şeyi vardır Ahmet Cevdet Paşa'nın. Son dönem gelişmelerini, yani neticede o vakanüs de olduğu için şeylere de hakim, konulara hakim. Bizzat orada yaşananları, hani kendi yaşadığı, işte babasının döneminde, Abdülmecit döneminde yaşananları şimdi oradan ders çıkarıyor mesela. Veya darbe nasıl gerçekleşti? Yani bir takım şeyler gözü önünde olsa da, mesela Lütfü Efendi'ye darbe günü neler oldu bitti, bana bir rapor halinde yaz diyor. Şimdi bir taraftan da işte bunları okuyarak aslında neyi yapması veya neyi yapmaması gerektiğini aslında şey yapıyor. Bunlar hep tabii bir yetenek olayıdır yani. Ve sonrasında işte ülkeyi idare ederken hep bunlar aklında bir köşesinde olacaktır.
1: Yani, yapması gerektiği şeyleri bilmese de, bence yapmaması gereken şeyler ne onu anlamışsa
0: bile, o bile
1: çok
0: önemli değil
1: yani,
0: mi?
1: Yani uzun ömürlü olmasında etkili olur.
0: Evet, yani şimdi yani istikrar önemli tabii ki devlette. Yani sık sık padişah değişikliği veya sık sık devlet adamlarının değişmesi istikrarı bozar. O açıdan da mesela kendisinin 33 yıl padişahlık yapması bir avantajdır aslında. Ve bunu şu anlamda da kendisi değerlendirdi. Yani padişahlığın ilk yıllarında sık sık devlet adamlarını değişiyordu. Bazı şeyler

0: yerli yerine oturana kadar. Ama sonra göreve getirdiği mesela bir takım nazırları veya sadrazamları uzun süre görevde tuttu. Yani o işte neyin olmaması gerektiğini bilmek de aslında önemlidir. Ona göre hareket edersin yani. O yüzden şimdi hazırlıksız da ama yetenekleri o hazırlıksızın üstünü örtmeye yeterli olmuştur. Yani diğer taraftan da tabii çok iyi bir gözlemci olduğu için mesela Avrupa seyahati, Sultan Abdülaziz ile beraber yapmış oldu Avrupa seyahati, onun önünde çok güzel bir örnek oldu. Yani o seyahatte ciddi gözlemler yapıyor. Ve gittiği ülkeler işte İngiltere, Fransa, Prusya, Avusturya, Macaristan, buradaki şeyleri gözlemliyor. Yani şimdi mesela Murat da var orada. Şeyde aynı gezide Murat da var. Murat'ın mesela daha çok eğlence amaçlı hareket ettiğini görüyoruz yani. Yani gözlem yapmak yerine eğlenmek biraz işte, hatta bir gün bir şeyde Fransa'da bir prensesle dans ederken Sultan Abdülaziz'in de bulunduğu bir ortamda Sultan Abdülaziz son derece kızıyor. Yani söyleyin şuna diyor, hemen bıraksın bu, bizim böyle bir adetimiz yoktu. Yani belki onlar için normal bir şeydir ama biz böyle bir şeye katiyen gelemeyiz diyor. Ve Fuat Paşa var o zaman tabii şeyde, gezide o da var. Hemen Fuat Paşa'ya gönderip bize ters diyor, böyle bir şeyler olmaz. Veya işte Murat gene böyle eğlenceyi seven bir şey, işte çok iyi Fransızca konuşuyor. Böyle etrafına prensesleri almış, onlarla böyle gülüşüyorlar falan, konuşup gülüşüyorlar falan. Gene Abdülaziz bu dikkatimi çekiyor.
1: Ne yapıyor
0: böyle şeyler? Evet, ne yapıyor bu diyor. Yani böyle şey olabilir mi? Bizim adetlerimizde, geleneklerimizde böyle şeyler yok şeklinde.
1: O zaman hocam, o dönemde Murat'ın sağlık problemi yoktu. Abdülaziz'e olanlardan sonra mı biraz daha akıl sağlığında problemler çıkmaya başladı?
0: Evet evet. Şimdi bu söylediğinde sözünü ettim, tarih 1867. Ama alkol alışkanlığı var yani. Alkol alışkanlığı var. Ama tam bu hastalığın bütün belirtileri ortada değil. O özellikle darbe gününde yaşadığı
1: korkuyla
0: travma.
1: Falan onu. Hepsi
0: evet, ciddi
1: çıkıyor.
0: Bir korku yaşadı çünkü o darbenin olduğu gün. Dolayısıyla ondan sonra zaten daha problemleri arttı. Bu dönemlerde işte eğlenceye düşkün, alkole düşkün ondan sonra. Ve dolayısıyla mesela şimdi Murat'ın öyle şey yaptığı, yani o günlerini öyle geçirdiği bir ortamda Şehzade Abdülhamit ise gözlem yapıyor. Yani işte eğitim kurumları, ulaşım kurumları, sanayi vesaire, insanlarla temas kuruyor ve bilgi alıyor onlardan.
1: Batı'yı takip eder miydi? Batı hayranı bir şehzadeydi diyebilir miyiz?
0: Şimdi Batı hayranlığından çok aslında Batı'daki gelişmeleri takip ediyor. Zaten öyle bir sözü var padişahlığında. Ben diyor terakkiperverim diyor. Şey, kendini vasıflandırması mı? Evet. Yenilikçiyim. Ben Avrupa'da ne varsa benim ülkemde de olmalı diyor. Mesela bu bir bakış açısı. Bu Batı hayranlığından çok, yani orada işte teknolojik anlamda bir gelişme yaşanmışsa bu benim ülkemde de olsun. Hı hı. Mesela işte elektrikli otomobil.
1: Biz niye geride kalıyoruz?
0: Evet,
1: bizim vatandaşımız da buna layık. Biz de bunu yapabiliriz.
0: Tabii tamamen bu yani. Dolayısıyla mesela işte elektrik yasakladığı söylenir Abdülhamid'in. Tabii Abdülhamid de dönemiyle ilgili o kadar çok uydurma şeyler var ki. Dolayısıyla yani hepsini düzeltmek için birkaç program belki yapabiliriz.
1: İnşallah yapalım hocam.
0: Tabii inşallah. Yani İstanbul'a elektrik fabrikası kurmuş bir adamın elektrik düşmanı olarak şey yapılması, mesela nitelendirilmesi, tamamen bu afaki değerlendirmeler çerçevesinde bakmak lazım. Şimdi işte elektrik kullanılıyorsa Avrupa'da bizde de olsun.
1: Bizde de olsun.
0: Yani veya teknolojik anlamda elektrikli piyano mesela. bizde de olsun. Tikli fotoğraf makinesi bizde de olsun. Ve bunları getirtiyor da zaten. Yani.
1: Çağı takip eden bir isim.
0: Evet, kesinlikle haberdar da aynısı. Yani çünkü gazete okuyor adam. Yani gazeteleri okuyor. Yani gündelik hayatın bir kısmını gazete okumak

0: geçirdiği için Avrupa'da ne olup ne bittiğinin hepsinin farkında yani. Hani gezi sırasında gözlemlerinin ötesinde döndükten sonra da bir şekilde olan bitenlerden haberdar.
1: Evet.
0: Padişah olduktan sonra da işte bunları hayata geçiriyor.
1: Hayata geçiriyor. Yani. Bu bahsettiğiniz şey şehzadelik dönemiydi. Tahta geçerken de Mithat Paşa ile olan diyaloğa değindiniz. Ve meşrutiyeti ilan edeceğine dair bir söz verdiğini vurguladınız. Peki o süreç nasıl işledi? Meşrutiyeti ilan etti mi? Şayet ettiyse neler yaşandı? Kısa süreliğine bir meşrutiyet mi göreceğiz? O yıllara götürün bizi lütfen.
0: Şimdi dediğim gibi 31 Ağustos padişahlık süreci. Sonrasında da aslında gündeme ne geliyor? Evet, sen söz verdin. Abdülhamit de zaten sözünden caymış değil. Yani dolayısıyla evet, meşrutiyete giden adımların atılması lazım. Bunun için öncelikle tabii ki bir anayasa hazırlanacak. Ve anayasa için bir komisyon kuruluyor. İşte Namık Kemal var, komisyon başkanı Mithat Paşa, Ahmet Cevdet Paşa var işte komisyonun içinde. Fakat tabii ki meşrutiyet aleyhtarları da var. Yani herkes şey değil, herkes meşrutiyet taraftarı da değil. Şimdi Mithat Paşa bir taslak hazırladı ve bunu Sultan Abdülhamid'e sundu. Bizim anayasa taslağı olarak diye. Şimdi Sultan Abdülhamid'in bir tarzı var, danışmanları var yani. Ve dolayısıyla onlardan fikir de alıyor. Bu hep padişahlığı döneminde de böyle olmuştur. Öncelikle şimdi Mabeyn Müşiri Said Paşa var. Said Paşa şu anayasayı oku, bana bir rapor ver diyor öncelikle. Şimdi Said Paşa okudu anayasayı. Ve orada bir takım hususlara dikkat çekti. Mesela en önemli şeyi Mithat Paşa'nın anayasasında 12. madde şöyle bir ibare konmuş.
1: Kanun-i Esasi'den bahsediyoruz.
0: Kanun-i Esasi, evet.
1: Kanun-i Esasi Mithat Paşa'nın anayasası diye mi geçiyor?
0: Şimdi
1: mimarlarından biri.
0: Tabii taslak olarak en azından. Yani bir komisyon var ama orada tabii ki Mithat Paşa'nın önerileri en ön planda onlar yer alıyor tabii
1: 114
0: ki.
1: Maddeden oluşuyordu yanılmıyorsam.
0: Toplamı 119 olarak yani.
1: 119.
0: Bittiği zaman tabii ki tamamlandığı zaman. Ama mesela bu taslak aşamasında işte 12. madde. Şimdi 12. maddede şöyle bir şey var, husus var. Osmanlı ülkesindeki her unsur kendi dilinden eğitim yapabilir şeklinde bir şey var. Şimdi Said Paşa'nın dikkatini çekiyor bu ve Sultan Abdülhamid'e bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki bu ülkemizde aslında yani tebaamız arasında bu tartışmalı bir mevzu. Yani eğitim dili ondan sonra. Şimdi bu zaten tartışma olan bir mevzuyu biz anayasa hükmü olarak anayasaya koyarsak bunun bir vebali vardır diyor. Ve tarih önünde bunun vebalini siz ödeyemezsiniz diyor. Ve onun üzerine Abdülhamid de tabii ki kendisi de okuyor anayasayı. Evet, ve burada orada dikkatini çekiyor. Ve Mithat Paşa'ya bir mektup yazıyor. Diyor ki anayasayı taslak olarak gönderdiğin anayasayı okudum. Bazı problemler var diyor burada. Yani ülkemizin şartlarına uymayan bazı durumlar var. Bunlar düzelsin diyor. İşte buradaki en önemli şey bu. Her unsurun kendi ana dilinde eğitim yapabilmesinin sakıncalarından bahsediyor. Ve dolayısıyla şimdi padişah tabii ki bu konuda bir ağırlık koyunca o zaman o madde değişti. Ne oldu? Devletin resmi dili Türkçedir oldu. Devletin resmi dili Türkçedir. Devlet memuru olmak için Türkçe bilmek gerekir. Sonrasındaki diğer maddelerinde işte mebus seçilmek, çünkü bir süre sonra seçimlere gidilecek. Mebus olmak için Türkçe bilmek lazım ve meclisteki görüşmelerde Türkçe yapılır. Şimdi işte Abdülhamid burada ağırlığını koydu. Yani dolayısıyla şimdi o hükmün, yani her unsur kendi ana dilinde eğitim yapabilir hükmü yasal bir şey, yasal bir metin olarak anayasada yer alsaydı sonraki dönemleri de olumsuz etkileyecek bir süreç başlatabilirdi aslında. Ha, burada önünü geçirmiş oluyor. Aynı zamanda da devlet tasarrufu ortaya çıkmış oluyor. Evet, bu devletin resmi dili Türkçedir. Ve ondan sonra uygulamalara da baktığımız zaman zaten işte yabancı okullarda mesela Türkçe mecburiyeti var.
1: Bir irade koymuş hocam.
0: Bir irade ortaya koyuyor. Yani buna tam devlet tasarrufu diyebiliriz yani. Ve uygulanıyor da. O orada kalmıyor. Mesela meclis müzakerelerinde işte gayrimüslim mebuslar geldiklerinde işte biz Türkçe bilmiyoruz vesaire, biz kendi dilimizde konuşalım şeklinde bir takım talepleri olduğu zaman, o zaman nasıl geldiniz buraya deniyor. İşte Ahmet Büyükbaş'a meclis başkanı olarak. Yani dolayısıyla hem teorisi olarak altyapısı hazırlandı. Aynı zamanda da tabii ki pratik olarak uygulandı da. Çünkü onun birçok arşiv belgesinde ben onu gözlemledim. Yani şimdi bir memuriyete atanacak bir kişinin Türkçe bilmemesi halinde bu geçerli değildir, Türkçe bilmiyor dolayısıyla şeklinde çok sayıda belge gördüm tabii ki. Anayasadaki tabii önemli unsurlardan biri de başlangıç şeyinde, hükümlerinde Osmanlı Devleti'nin bölünmez bütün olduğu vurgulanıyor. O da önemli bir şeydir aslında. Osmanlı Devleti bölünmez bir bütündür. Coğrafya itibariyle bunu vurguluyor ki o da sonraki dönemler için her zaman şey olmuştur. En azından hep yer almıştır diğer anayasalarda da. Çünkü önemli bir hükümdür. Yani dolayısıyla şimdi işte netice itibariyle 119 maddelik bir metin ortaya konuldu ve bunun duyurulması da işte 23 Aralık 1876. Hatta tersane konferansının devam ettiği bir güne denk getirildi özellikle. Mithat Paşa onu düşünmüştü. Mithat Paşa sadrazam. Ve işte Balkan sorunları, bu Balkan sorunlarına Sırp isyanları, Bulgar isyanları falan, buna bir çözüm arama maksadıyla toplanmış. İşte gene her zamanki gibi 6 büyük devlet bir şekilde işin müdahili olarak bulunuyorlar. Halbuki bizim iş sorunlarımızda sizin ne işiniz var mesela? Bu şeyde de çok karşımıza çıkar. Yani şimdi bir ülkeyle, Yunanistan'la savaşırsın ki 1897 savaşı mesela, Yunanistan'ı perişan etmişsin, yenmişsin.
1: İngiltere gider sözcülüğünü yapmış.
0: Evet. Yani barış masasında da Yunanistan'la oturman lazım. Fakat karşına Yunanistan yok, bir sürü başka devlet var. Yani diğer işte gene o 6 devlet karşına gelmiş. Onlarla anlaşma yapmak zorunda kalıyorsun. Şimdi anayasanın ilan edileceği tarihte de işte o Balkan isyanları, buna çözüm arayışları ve dolayısıyla Mithat Paşa şöyle düşünüyor. Tam toplantı sırasında biz bunu duyurursak ondan sonra bizim lehimize bir karar çıkar konferanstan diye. Fakat o işte gerçekten öyle oldu. Toplar atıldı. İşte tersanede konferans devam ederken. Ama bunu ciddiye bile almadılar. İşte çocuk oyuncağı dediklerini biliyoruz yani. Ama netice itibariyle anayasa yürürlüğe girdi. Yani Abdülhamit vermiş olduğu sözü tutmuş oldu. 23 Aralık 1876 Meşrutiyet idaresine geçiştir bu ve ona göre seçimler yapılacaktır ondan sonra yani.
1: Sonrasındaki süreç de oldukça önemli. Aslında bu Kanuni Esasi'yi konuşmuşken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı sonrasında 1921 Anayasası ile arasındaki benzerliklere de temas etmek lazım. Mithat Paşa sorularımın arasında vardı. Hüseyin Avni Paşa'ya ayrıntılı bakalım istiyordum ama bir sonraki programda olsun hocam. Aslında sormak istediğim çok başlık var ama süremizin de sonuna geldik. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim.
0: Ben de teşekkür ederim. Tabii inşallah. Çünkü Abdülhamit bir programa sığmayacak kadar gelişmeler çok önemli tabii ki. Abdülhamit dönemi hem çok uzun bir dönem ve gerçekten de bir programda demek ki bu kadarına değinmiş olduk. İnşallah başka programlarda diğer konulara da değiniriz.
1: İnşallah hocam. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Efendim Evvel Zaman içinde de bu hafta Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilişini, 5. Murat'ın tahta çıkışını ve meşrutiyet taraftarlarının söylemlerine yer verdik. Profesör Doktor Vahdettin Engin bizlerle birlikte oldu. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam

Mutlu sabahlar. Saatler 7'yi gösteriyor. Apar ekrandasınız. Seans öncesi programıyla karşınızdayız. Yeni ayın 3. işlem günündeyiz. Eylül'ün gündemi oldukça yoğun. İçeride hafta başında büyüme verisini aldık. Bugün enflasyon verisi açıklanacak. Dışarıda ise gözler cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisinde. Peki Eylül piyasalar için ne getirecek konuşacağız. Hazırsanız seans öncesi başlıyor. Önce manşetlerimize bakacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere gerçekleştirdiği Bişkek ziyaretini tamamladı. Ziyaret dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olması için görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Kaan ve yerli hava savunma sistemlerinden vazgeçmediklerini de vurguladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyelim ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programın hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini açıkladı. Yılmaz, ekonominin gelecek 3 yıllık yol haritasını belirleyecek programın detaylarının 6 Eylül Pazar günü kamuoyuyla paylaşılması planlandığını da bildirdi. Ağustos ayına dair enflasyon rakamları bugün saat 10'da açıklanacak. Merkez Bankası'nın faiz politikasına dair önemli olan veri sonrası piyasa fiyatlamaları da yakından takip edilecek. Temmuz ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda %1.78'di. Yıllık bazda da %31.75 artış göstermişti diye de hatırlatmış olalım. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı yeni bir askeri saldırı düzenlemeye hazır olduklarını söyledi. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı tamamen kontrol ettiğini savundu ve boğazın adını Trump Boğazı olarak değiştirilmesi gerektiğini de önerebileceğini belirtti. İran'a karşı yeniden başlatılan saldırı operasyonlarının ise sürmeyeceğini belirtti diyelim ve diğer manşetimize geçelim. Fed Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı 5 kitap raporunun Ağustos sayısı yayımlandı. Raporda tüketicilerin fiyatlara karşı hassasiyetinin arttığını ve üst gelir grubundaki güçlü harcamaların devam ettiği belirtilirken tüketici harcamalarının genel olarak ılımlı bir artış gösterdiği de kaydedildi. Rapor gelecek aylara ilişkin ekonomik görünümün olumlu olduğunu ancak sektörler arasındaki beklentilerin farklılık göstereceğini belirtti. Ve son maddemize gelelim. BBVA Research'e göre petrol piyasasındaki fiyat baskısının sınırlanmasında en önemli unsurlardan biri ülkelerin koordineli şekilde stratejik rezervlerini kullanması oldu. BBVA Research'e göre bir anlaşmaya varılması halinde Brent petrol hızla gerileyerek $70 civarına gerileyebilir. Ancak çatışmalar sürerse fiyatlar $90-95 bandında kalabilir. Manşetlerimiz böyleydi.

Şimdi piyasa fiyatlamalarına göz atalım birlikte. Enerji emtiaıyla başlayalım. Petrol fiyatlarında Brent petrolde 95 dolar 46 senti görüyoruz. %0.23'lük bir geri çekilme var an itibariyle.

0: Ham petrolde 90 dolar 99 senti görüyoruz. Orada da %0.04'lük bir geri çekilme var diyelim ve bakalım kıymetli metallerde nasıl bir tablo var. Altının onsunda 4428 doları görüyoruz. %1'e yakın bir yükseliş var. Gümüşün onsu da altını takiben yükseliyor. %1'lik bir yükseliş var. 66 doları görüyoruz. O tarafta da platin ve paladyumda da yükselişleri takip ediyoruz. Şimdi bir bakalım Asya piyasalarında tablo nasıl? Çin Şangay'da %0.43'lük primlenme var. Japonya tarafında %2.85'lik geri çekilme varken Hindistan'da %0.30'luk yükseliş var. Hong Kong'da %0.16'lık geri çekilme varken Güney Kore'de %1.59 primlenme söz konusu. Ve ABD piyasalarına bakalım. ABD piyasalarındaki duruma yükselişler hakim. Dow Jones'ta bakıyoruz 53.118 puan %0.11'lik yükseliş var. Nasdaq'ta %0.15 primlenme var. S&P 500'de %0.10 yükselişi takip ediyoruz diyelim. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün uçak dönüşü, Bişkek dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken öne çıkan başlıkları aktaralım size. Kendi savunma sistemimizi geliştirmekte kararlıyız diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kaan'dan vazgeçmeyeceğiz vurgusu öne çıkıyor. Türkiye'nin F-35 programında tekrar dahil olması için görüşmelerin sürdüğünü altını çizdi. Şangay İşbirliği Teşkilatı ile ilişkileri ileriye taşımanın mümkün olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü'ne üyeliği batıya sırt çevirme anlamına gelmez ifadelerini kullandı. Putin'le Ukrayna savaşını ele aldık dedi. Putin de savaşın bir an önce sona ermesini bekliyor ifadeleri vardı. Rusya-Ukrayna barışı için elimizden geleni yapmaya hazırız. Savaş değil, barış kazanacak vurgusu yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve F-35, S-400 geriliminin Türkiye'nin savunma sahnesine etkilerini Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Eray Güç Güçler değerlendirdi. İzleyelim.
1: Artık Türkiye-ABD ilişkilerinde bir kriz alanı olmasının giderilmesi bakımından da F-35'ler önemli. Tabii bizim kendi yürüttüğümüz savaş uçağı projesinde F-35'lerin olması da katkı sağlar, destek verir. Neden? Çünkü çok farklı sistemlerin havuzumuzda olması bizim üretim süreçlerimiz açısından da know-how'ımızın geliştirilebilmesi bakımından kıymetli bir etki üretecektir. F-35'lerin olması da özellikle bu dönemde bu süreç eğer gerçekleştirilebilirse yani 2030'lu yılların ortalarına kadar bizim envanterimizde görev alabilirse bu uçaklar Türkiye'nin caydırıcılığına da ayrıca katkı sağlar. Tabii bir takım F-35'lerle ilgili sakıncalar ve çekinceler de oluyor ama ben onlara çok fazla şöyle bir cevap vereyim. Özgür projesini hatırlasınlar. Yani şu an Aselsan ve Havelsan'ın yürüttüğü Özgür projesi kapsamında nasıl F-16'lar milli sistemler haline dönüştürülüyorsa F-35'ler de aynı şekilde dönüştürülebilir. Türkiye'nin bu kapasitesi var. Dolayısıyla F-35'leri bizim milli uçak projemize destekleyici bir alt sistem olarak düşünmek lazım diye değerlendiriyorum. İkisini birbirinden daha bağımsız ele almak ama birbirinin destekçisi yani F-35'leri bizim savaş uçağı üretim sistemimizin bir destekçisi olarak değerlendirmek bu anlamda da bugünlerde özellikle önümüzdeki 10 yıllık süreç içerisinde F-35'lerin Türk Hava Kuvvetleri'ne katılmasının bizim caydırıcılığımızı, havada caydırıcılığımızı sağlaması bakımından da katkı sağlayacağını söyleyebilirim. S-400 konusu Türkiye-Rusya ilişkilerinin, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, Türkiye-Rusya ilişkileri S-400'den çok daha yüksek seviyeli ve stratejik düzeyde yürütülen bir çerçevede ele alınmalıdır. Yani S-400 konusu daha taktik kalıyor Türkiye-Rusya ilişkilerinde. Bu konu Türkiye'nin istediği şekilde çözümlenir. Onu size söyleyeyim. Ve S-400'lere eğer devlet büyüklerimiz karar verirse yani bir başka ülkeye gönderilmesi konusunda bu Rusya'yla bir anlaşma içerisinde gerçekleşir. Rusya da buna büyük ihtimal rıza gösterecektir diye değerlendiriyorum. Çünkü biz her şeyin ötesinde Rusya'yla bakın Sayın Putin'in söylediği çok önemli. Ayrıcalıklı bir müttefik. Bu çok kıymetli bir laf. Çünkü zaman zaman Türkiye ile Rusya'nın arasını açmaya çalışan bir takım girişimler de oluyor. Provokasyonlar da oluyor. Bunu da bir kenara not edelim ama her şeye rağmen Türkiye Türkiye-Rusya ilişkileri en azından kısa ve orta vadede, uzun süreli bilemeyiz ama kısa ve orta vadede sağlam bir şekilde yürüyeceğini öngörmemiz mümkün. Niye? Çünkü her şeyin ötesinde Türkiye

0: Türkiye Montrö'yü uygulamak suretiyle Rusya'nın güneyden kuşatılmasını, stratejik bir tehlike içerisine girmesini önlüyor. Şimdi bu çok kıymetli, bu çok değerli. Dolayısıyla 15 Temmuz hadisesinde de Rusya'nın Türkiye'ye verdiği yakın desteği de biliyoruz. Bu açıdan bakıldığında S-400 konuları Türkiye ile Rusya arasında daha taktik bir mesele olarak kalıyor. Ben eminim Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Putin'le görüştüğünde bu konuda eğer bir görüşme olduysa, ki olmuş olma ihtimali ben yüksek görüyorum. Bu konu büyük ihtimal çözümlenmiştir diye değerlendiriyorum. Önümüzdeki günlerde S-400'lerle ilgili önemli gelişmeler olabilir diye düşünüyorum.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dün açıkladığı OVP'nin 6 Eylül Pazar günü açıklanmasını, duyurulmasını bekliyoruz ve son aşamaya gelindiğini söyledi. Mevcut hedefler neydi peki? Pazar günü açıklanacak yeni hedefler öncesi bir göz atalım. Büyüme de 2026'da %3.8'di, 2027'de %4.3, 2028'de de %5'e işaret ediyor. Enflasyon, bugün açıklanacak enflasyon verisini de beklerken 2026 enflasyon hedefi OVP'de mevcut olarak %16'ydı. 2027'de %9, 2028'de %8. Bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranı 2026'da %3.5, program dönemi sonunda %3.2 işaret etti. İşsizlik oranındaki hedefler ise 2026'da %8.4, 2027'de %8.2, 2028'de %7.8'e işaret etti. İhracattaki hedeflere baktığımızda 2026'da 282 milyar dolar, 2027'de 294 milyar dolar, program sonunda da 308.5 milyar dolara işaret ediyordu. İthalat hedeflerine baktığımızda 2026'da 378 milyar dolar, 2027'de 393 milyar dolar ve 2028'de de 410.5 milyar dolardı. Tablo böyleydi. Yeni OVP'yi beklerken şöyle mevcut hedefleri de bir aktaralım istedik. Bir yandan da tabii bugün enflasyon kritik, piyasalarda gözler enflasyon rakamlarında. Beklenti enflasyonun %1.7 ve 2 civarında artması yönünde. Böyle bir gerçekleşmede aslında yıllık enflasyon %31.5 civarında kalabilir öngörüleri var. Yıl sonu içinse beklentiler %29-30 bandında yoğunlaşıyor. Şimdi bir değerlendirme de aktaralım. Ağustos ayı enflasyon beklentileri nasıl şekilleniyor? Merkez Bankası 10 Eylül'deki para politikası kurulu toplantısında nasıl bir karar verecek? Rota Portföy Yönetici Ortağı Emrah Yücel Ağparada değerlendirdi. İzleyelim.
2: Bizim Ağustos ayına ilişkin enflasyon beklentimiz %2 seviyesinde. Dolayısıyla aslında yani İstanbul rakamlarıyla birlikte çok bir güncelleme yapmadık. Aynı seviyede devam ediyoruz. Bununla birlikte de yıl sonunda da %29 civarında bir tahminimiz bulunuyor. Merkez Bankası aslında repo yerlerinin kanalıyla bir aksiyon almış durumda. Yani o belirli bir oranda risk modunu yükselttiği seviyeden biraz daha normalleşmiş ve politika faizinden tekrar piyasada fonlamanın oluşmasına neden olmuş durumda. Bu aksiyon akabinde açıkçası biz Eylül ayı içerisinde bir Merkez Bankası'ndan farklı bir değerlendirme yapılmasını beklemiyoruz. O 37 seviyesindeki politika faizinin korunmasını bekliyoruz. Bununla birlikte yine biraz önce ifade ettiğimiz bir savaş sürecine bağlı olarak da sene sonuna kadar 37 seviyesinin sabit tutulması veya bir miktar burada rahatlama yaşanması durumunda 100'er bas puanlık önümüzdeki dönemdeki toplantılarla birlikte toplam 200 bas puanına kadar yapılabilecek bir faiz ihtimali senaryosuyla biz çalışıyoruz açıkçası. Ama tüm bunlar bu süreçlere bağlı olarak devam edecektir. Bir de OVP tarafını söylemek lazım. OVP ile ilgili olarak da hafta sonu burada bir duyuru gelmesini bekliyoruz. Dolayısıyla o da önümüzdeki döneme dair kamu tarafındaki makro göstergelerle ilgili beklentilere dair bizlere ışık tutuyor olacak ve önümüzdeki dönemdeki beklentilerle ilgili olarak da bir takım tespitler yapma imkanına olanak sağlayacak diye vurgulayabilirim.
1: İstanbul Havalimanı'nın ev sahipliğinde düzenlenen 8. Dünya Havalimanları Deneyim Zirvesi'nde konuşan İGA CEO'su Selahattin Bilgen, havalimanının devam eden yatırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İzleyelim.
3: Peki, yeni terminal binası hakkında önümüzde bir takvim var mı? Yani 110 milyon yolcu sınırından bahsetmiştiniz ama şimdi 4. piste gelecek. Bu aynı zamanda yani yeni hava yolu şirketlerinin gelmesi sizin karlılığınız üzerinde de yeni etkiler yaratacak. Yeni terminal binası için hem takvim hem de sizin karlılığınıza etkisi anlamında da bir projeksiyon var mı şu an?
4: İstanbul'un küresel havacılıkta ciddi bir potansiyeli olduğunu hep söyledik. Bugüne kadarki aslında başarılarımızın arkasında da bu önemli potansiyelin gerçeğe dönüşmesi var. İleriye dönük olarak baktığımızda da daha gidecek hala çok bir yolumuz var. Bizim avantajımız çok vizyoner bir proje olarak çok büyük bir yatırımın planlanmış ve hayata geçirilmiş olması. Ama bunun yanı sıra da aslında ileriye dönük olarak da bu büyümeyi kapsayacak ileri vadeli yatırımların da planlanmış olması. İstanbul Havalimanı 4. pist yatırımını tamamlamış durumda. İnanıyorum ki bu ay içerisinde testler tamamlandıktan sonra operasyona da geçeceğiz. Daha uzun vadeli perspektifte baktığımızda da zaten mevcut terminalimiz biliyorsunuz dünyadaki en büyük havalimanı terminali. Buradaki yapacağımız yatırımlarla mevcut terminalimizin kapasitesini 120 milyona çıkarıyor olacağız önümüzdeki birkaç yıllık periyotta. Devamında da gene 110 milyon yolcu ulaştığımızda ikinci terminal binasının inşaatı başlıyor olacak. Bu şekilde yolcu sayısı ve uçuş sayısıyla tetiklenen yatırım programımız hız kesmeden devam edecek inşallah.
3: Peki her gelen yeni hava yolu şirketi yani İGA'nın karlılığına aynı oranda etki ediyor mu şu anda durum ne? Yeni hedefleriniz de var mı bu anlamda bölgesel olarak?
4: Tabii orada her hava yolunun uçuş özellikleri farklı, filosu farklı, getirdiği yolcu sayısı farklı. Dolayısıyla hani birebir aynı karlılıktan bahsedemeyiz ama tabii ki İstanbul gibi şu anda dünyanın bağlantı gücü en yüksek havalimanı olması aynı zamanda bu servisi rakiplerine göre çok daha uygun maliyetlerle veriyor olması, operasyonların çok verimli, zamanında kalkış oranlarında Avrupa'nın en iyisi olması, bagaj kayıp oranları, bagaj teslim süreleri, havalimanı kaynaklı gecikme sürelerinde Avrupa'nın en iyisi olması burayı yeni hava yolları için de cazip kılıyor. Bugün itibariyle 117 tanesi tarifeli olmak üzere 190 tane hava yoluna ev sahipliği yapıyoruz. Bu anlamda da dünyada en fazla hava yoluna ev sahipliği yapan ikinci havalimanı konumundayız. Ancak özellikle Uzak Doğu, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Amerika'da hala aslında penetrasyonunuzu arttıracak potansiyel görüyoruz. Dolayısıyla da ileriye dönük olarak da bu kapasitemizi arttırdıkça yeni hava yollarının gelmeye devam edeceğini öngörüyoruz.
5: Yolcu sayısı ve uçuş sayısının hangi seviyelere ulaşmasını bekliyorsunuz yeni terminal binasıyla birlikte?
4: Yolcu sayısı az önce bahsettiğim gibi yılbaşından bugüne %2'lik bir büyüme gerçekleştirdik. Yıla başladığımızda tabii daha yüksek hedeflerle başlamıştık ama siyasi olaylar ve savaşların etkisiyle biraz daha beklediğimizin altında bir büyüme gerçekleşiyor. Yılı 86 milyon yolcunun biraz üzerinde kapatmayı hedefliyoruz.
6: 30 Ağustos'ta 1787 trafikte rekor kırdınız. Eğer ki bu bölgedeki kriz olmasaydı 1900 rakamına ulaşabilecek miydiniz?
4: Hedefimiz %8'lik bir uçuş sayısı büyümesi. Yolcu sayısında da %7'lik büyümeydi. Günlük artışlar olarak baktığımızda 1900'lere geçtiğimiz günler olmasını bekliyorduk. Ama artık bu şeye alışmak lazım. Şimdi bugün itibariyle İstanbul Havalimanı Avrupa tarihinde bir günde en fazla uçuş yapılan, bir günde en fazla yolcu ağırlayan havalimanı rekorlarını elinde bulunduruyor. 290 bin yolcu, 1784 uçuş. Her ilave büyümemizde aslında rekoru biraz daha yukarıya taşıdığımız günler olacak.
3: Hava kargoda peki ne bekliyorsunuz şeref olarak?
4: Hava kargoda geçen yılı 2 milyon tonla kapatmıştık. Bu yılda %5'in üzerinde bir büyümeyle devam ediyoruz. Ama orada hep söylediğim İstanbul'un yolcu trafiğinde küresel bir merkez olması, dünyadaki bağlantı gücü en yüksek olan havalimanı olması kargoda da aslında bize yeni bir potansiyel getiriyor. Yolcu kadar liberal hareket edemeyen kargolarımız da aslında kolay hareket edebilir. 7-24 elleşlenebilir bir sürecin içerisine dahil edebilirsek orada da dünya ölçeğinde İstanbul gene daha yukarılara çıkacaktır. Bugün itibariyle zaten Avrupa'da birinciyiz kargoda. Ama dediğim gibi küresel ölçekte de zirveye oynayacak potansiyelimizin olduğuna inanıyoruz.
7: Selahattin Bey, risklerin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda uzun vadeli plan nasıl yapıyorsunuz?
4: Şöyle düşünün, havacılık aslında ekonominin büyümesiyle doğrudan ilişkili. Yani ekonomi büyüdüğünde insanlar daha fazla seyahat ediyor, daha fazla ticaret yapıyor, daha fazla üretimin başka yerlere taşınması söz konusu oluyor. Turizmin arttığını görüyoruz. Bunlar arttığında da aslında bir yandan da havacılığa olan talep artıyor. Şimdi küresel ölçekte ne olursa olsun uzun vadede yaklaşık %2,5'lar mertebesinde bir büyümenin öngörüldüğü bir dünyada düşünün. Havacılığın da küresel büyümenin yaklaşık 2 katı büyümesi bekleniyor. İstanbul gibi doğu, batı, kuzey, güney aksında önemli uçuş rotalarının aslında merkezinde olan bir yerdeyseniz, burada zamanında bu kapasiteyi koyup bu artan talebi karşıladığınızda rakiplerinize göre bir adım önde oluyorsunuz. O yüzden aslında ülkemizdeki havacılık vizyonu da bu yönde gelişti. Biz de İGA olarak üzerimize düşeni yerine getirmeye çalışıyoruz. Kısa vadeli çalkantılar olabilir, kısa vadeli talebi baskılayan unsurlar olabilir ama ben orta ve uzun vadede hep havacılığın ekonomiden de daha hızlı büyüdüğünü gördük ve devam edeceğini düşünüyorum. Türkiye'nin de bunun içindeki payının da daha fazla artabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu yatırımların devam etmesi çok önemli.
8: Dördüncü sürdürülebilirlik raporumuzu açıkladınız. Ve kısa zamanda önemli de gelişmeler oldu bu konuda. ACI ile bu konuda bir görüşmeniz, görüş alışverişiniz oldu mu acaba?
4: Sürdürülebilirlik dünyadaki havacılık da havacılık sektöründe önemli konulardan bir tanesi. Şimdi talep tarafını hep konuşuyoruz. Bir de olayın arz tarafı var. Talep tarafında biz hem ACI World'un raporları da bunu destekliyor hem bizim kendi çalışmalarımız da destekliyor. Havacılığa olan talep artmaya devam edecek. Önümüzdeki 20 yıllık periyotta global ölçekte de 2'ye katlanmasını bekliyoruz. Ama arz tarafında hem yeterli kapasiteyi doğru zamanda oluşturabilmek çok önemli bunu karşılayabilmek için ama bir yandan da bunu sürdürülebilir şekilde yapmak çok önemli. Burada da biz gene İGA İstanbul Havalimanı olarak küresel standartlar neyse onun üzerinde, onun ilerisinde hareket etmeyi kendimize hedef olarak koyduk biliyorsunuz. Çünkü havacılık ülke içerisinde kendi kendinize yöneteceğiniz bir sektör değil. Çok bağlantılı. Bir uçak bir ülkeden kalkıyorsa başka bir ülkeye iniyor. Dolayısıyla bu sistemin bir parçası olduğunuz zaman zaten küresel bir oyuncu olabiliyorsunuz. Sürdürülebilirliğin de aslında küresel anlamda havacılığın büyümesindeki önemli unsurlardan bir tanesi olduğunu hepimiz görüyoruz. Burada biliyorsunuz İstanbul Havalimanı geçtiğimiz yıl 240 megawattlık bir güneş santralini devreye alarak kendi tüketimin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor. Geçtiğimiz sene gene başlattığımız bir proje var. Bugün itibariyle atık suyumuzun %45'ini geri kazanıyoruz. Ama bu proje tamamlandığında suyumuzun tamamını da geri dönüştürülen sudan elde ediyor olacağız. Şebekeden hiçbir su almadan İstanbul Havalimanı'nın bütün ihtiyacını karşılıyor olacağız. Sosyal anlamdaki etkileri de ölçüyoruz. Bunları da olabildiğince üzerinde projeler geliştiriyoruz. Biliyorsunuz ağaç dikimiyle ilgili çok ciddi projeler var. Kesilen her bir ağacın karşısında 5 tane ağaç dikildi. Bunların hepsini sistematik ve uluslararası standartlarda takip ettiğimiz zaten süreçlerimiz vardı. Bunu da gene uluslararası standartlarda raporlama kriterlerine uygun bir şekilde raporlayarak aslında kendi çalışmalarımızı da daha sistematik takip etme imkanı buluyoruz. Burada ACI'nin çok bize katkısı var. Örneğin bugün bir arada bulunduğumuz yolcu deneyimi zirvesinde de belli standartlar oluşturuluyor. Örneğin seviye 1, seviye 2, seviye 3, seviye 4, seviye 5 gibi. O standartlar da bizim için aslında bir rehber olma özelliği taşıyor. Gene geçtiğimiz yıl Avrupa'nın ilk seviye 5 havalimanı olduk yolcu deneyimi anlamında. Sürdürülebilirlik anlamında da gene aynı benzer kriterleri takip ediyoruz. Dolayısıyla bizim bu uluslararası süreçlere entegrasyonumuz bağlamında ACI de bize iyi bir rehber oluyor. Biliyorsunuz biz de zaten ACI'nin yönetiminde yer alıyoruz. Ben de yönetim kurulu üyesi olarak hem Avrupa'da hem World organizasyonunda yer alıyoruz. Çok güzel bir çalışmamız var karşılıklı. Etkileşimimizden memnunuz. Burada da bugün buna ev sahipliği yapmaktan o yüzden çok mutluyuz.
1: Havacılık sektörünün önde gelen isimleri 8. Dünya Havalimanları Deneyim Zirvesi kapsamında İstanbul'da bir araya geldi. İGA İstanbul Havalimanı'nın ev sahipliğinde düzenlenen zirvede Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane, Türk havacılığında gelinen noktayı ve Türkiye'nin küresel havacılıktaki konumunu aparaya değerlendirdi.

0: Türkiye'nin sivil havacılıkta geldiği noktayla ilgili, bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Öncelikle bununla başlayalım.
1: Hani bir reklam vardı ya, çok oluyoruz. Biz de sivil havacılıkta çok oluyoruz. Çünkü Türkiye bulunduğu coğrafya itibariyle güneyi kuzeye, doğuyu batıya bağlayan çok önemli bir geçiş noktasında. Tarihten beri baktığımızda İpek yolunun, baharat yolunun ülkemizden geçmesi bu nedenle kaynaklanıyor. Havacılığa geldiğimizde hükümetimizin 2003 yılında aldığı iki tane çok önemli kararla, ki o gün için basit görülen bu kararlar, Türk havacılığının bugünkü konumuna gelmesine sebep oldu. Hangi konum dersek, İlk 10'a girdik. Biz ekonomi olarak ilk 16'dayken Türk sivil havacılığı ilk 10'da ve Türk şirketleri de dünyadaki en önemli noktalarda. Türk şirketleri derken ben sadece hava yollarını kastetmiyorum. Hava meydanları da aynı şekilde. İGA hava meydanımız, Sabiha Gökçen hava meydanımız, Antalya hava meydanımız ilk 10'da Avrupa'da olan hava meydanları içinde ve dünyada sıralamaya giren hava meydanları. Hakeza hava yollarımız aynı şekilde. O yüzden de bakan yardımcımız bugün konuşmasında bu gelişimi anlattı.
0: Efendim, şimdi bölgesel gerilimler, çatışmalar olsa da yaz sezonunda hem Türkiye'de hem dünyada hava trafiği oldukça yoğun seyretti. Yılın geri kalanında yolcu talebinin nasıl devam etmesini bekliyorsunuz?
1: Yani ben hep orada pozitif olan taraftayım. Özellikle bu global ısınmanın getirdiği etkiyle mevsimlerin kaymasını yaşıyoruz. Hatırlarsak geçen sene turizm sezonunu biz normalde okullar açıldığında Eylül ortasında bitirirdik. Geçen sene Ekim ayına kaymıştı. Bu sene bunun Ekim, hatta 15 Kasım'a kadar devam edeceğini öngörüyoruz. O yüzden savaştan dolayı Haziran ayında belki biraz dalgalı bir seyir seyretmişti. Ama Temmuz'dan itibaren toparlanan bir gelişim görüyoruz. Bunun da sezonun uzamasıyla birlikte yıl sonu itibariyle baktığımızda turist sayısında da geçen senenin üstünde bir turist yakalayacağımızı ben öngörüyorum.
0: Efendim, sektöre baktığımızda maliyetler ve özellikle yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalara baktığımızda havayolu şirketlerini nasıl etkiliyor bu durum? Bilet fiyatlarında önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir olabilir?
1: Bütün dünyadaki havayolu şirketlerinin yakıt fiyatlarının artması negatif etkiliyor. Dünyadaki hava yollarına baktığımızda hedge oranının, yani yakıtı belli bir paritede bağlama oranının %50'ler civarında olduğunu görüyoruz. Bu Pegasus için %62, %38 piyasadan alıyoruz. 62'yi belli sabit fiyatlardan alıyoruz. Bu gözle baktığımızda yakıt fiyatlarında öngörülemeyen bir dalgalanmanın olması tabii ki maliyetleri istenilen bir şekilde etkiliyor. Jet yakıtının şöyle bir etkisi de oluyor. Normalde diyelim petrol ne oldu? 70 dolarlardan 100 dolarlara kadar geldi. Jet yakıtı bir pariteyle hesaplanıyor. Buna crack spread deniyor. Savaş öncesi crack spread 11'lerde seyrederken savaş sırasında 15'e çıktı. Yani biz sadece yakıtın artmasından etkilenmedik. Crack spread'in de artmasından dolayı yakıt %40 arttı diyelim. Crack spread de yaklaşık %40 arttı. %80'e varan artışları yakaladık. Nitekim Pegasus'un ilk 6 ay rakamlarına baktığımızda yakıt maliyetlerinin %70 civarında arttığını görüyoruz. O dönemde petrol fiyatları, ham petrol fiyatları %30-35'ler civarında artmıştı.
0: Peki Pegasus son dönemde yeni hatlar ve uluslararası işbirlikleriyle uçuş alanı genişletiyor. Geçtiğimiz günlerde de haberlerde bunları takip ettik. Önümüzdeki dönemde özellikle hangi pazarlarda büyüme potansiyeli öngörüyorsunuz?
1: Yani bugün gene bakanımız açılış konuşmasında bahsetti. 81 ülke anlaşmasını 177'ye çıkarttık. Ülke anlaşmaları yapıldıkça, yeni hatlar geldikçe biz de Pegasus olaraktan Türkiye pazarındaki payımız oranında yeni hatların açılımına devam edeceğiz. O yüzden bizim açımızdan ülkelerle yapılan anlaşmalar, yapılan anlaşmaların revize edilip hat sayılarının arttırılması ülkemize turist taşımamız açısından çok çok kritik ve elzem. Biz 100 yolcumuzun 70'ini Türkiye'ye turist olarak getiriyoruz. Yurt dışı Türkiye'ye getiriyoruz. Bu açıdan yeni hatlar, yeni açılımlar Türkiye'ye turist geçirmemiz açısından çok önemli ve bu tür ikili ülke anlaşmaları, bu anlaşmaların yenilenmesi ve yenilenirken de ek hat alınması, bunlar bizim açımızdan, Türk havacılığı açısından çok önemli konular.
0: Pegasus olarak şimdi Eylül ayına da girdik, yıl sonuna da yaklaşıyoruz. Pegasus olarak sene sonu hedefleriniz neler?
1: Şöyle, bununla ilgili biz halka açık olduğumuz için resmi bir açıklama yapmadık. Ama baktığımızda ilk 6 aylık performansımızı açıklamıştık. İlk 6 aylık performansta tavanda %26 satışlarda bir artış görmüştük. Maliyetler daha fazla artmıştı. Bu artış

0: satışın ben devam edeceğine inanıyorum. Maliyetlerin de belli oranda kontrol altına gireceğini düşünüyorum.
1: Efendim son sorum, 2027 yılında Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı ikinci kez üstleneceksiniz. Küresel havacılıkta bölgesel gerilimlerin arttığı bir dönemde en önemli sorun sizce nedir? Yeni döneminizde hangi başlıklara öncelik vereceksiniz?
0: Yani burada birkaç tane ana başlık var. Bunlardan bir tanesi politik stabilite olacak. Diğeri çevresel konular olacak. Diğeri de zamanında teslim edilecek uçak ve yedek parçalar olacak. Bu üç konuyu zaten çözebilirsek dünya havacılığının çok rahatlayacağına ben eminim.
2: Ve seans öncesinde bize bir konuğumuz eşlik edecek. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Hepşen bizimle birlikte olacak. Ali Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, günaydın.
2: Günaydın. Bugün gözler enflasyon verisinde. Hafta başında büyüme verisini aldık. Bugün Ağustos enflasyon verisinin önemli olacak. Ne bekliyorsunuz? Beklenti %1.7 ve 2 civarında şekilleniyor bu yönde. Sizin beklentileriniz neler?
3: Açıkçası özellikle tabii petroldeki hareketliliğin nispeten Ağustos ayı içerisindeki volatilitesi daha düşük kalmıştı görece. O yüzden bunun özellikle enerji tarafında bir ya da ulaştırma tarafında bir maliyet baskısı yaratacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla ben de genel konsensusun, yani genel eğilime bağlı olarak 1.86 civarında bir artış oranı olabileceğini düşünüyorum ki zaten İstanbul Ticaret Odası'nın rakamlarına baktığımızda da sanki Türkiye geneline indirgediğimizde oradaki rakamları da 1.86-1.90 civarındaki bir oranın en olası Ağustos ayı beklentisi olabileceğini ifade edebiliriz.
2: Peki yıl sonuna dair enflasyon beklentileri nasıl şekilleniyor bu anlamda? Şimdi %1.7 ve 2 aralığında gelirse eğer beklentiler yıl sonuna doğru da baktığımız zaman %31.5 civarında kalacağı öngörüleri var. Sizin öngörüleriniz neler?
3: Açıkçası mesela ya o kadar bu savaşın etkilerinin enerji piyasası üzerindeki baskısı zaman içerisinde çok farklılık gösteriyor ki mesela az önce de ifade etmeye çalıştım. Ağustos ayı petroldeki değişimin nispeten daha zayıf olduğu bir dönemdi. Dolayısıyla biz enerjideki fiyat artışının Ağustos ayında çok da görmeyeceğiz. Ama Ağustos'un sonunda malum işte 31 Ağustos, 1 Eylül, 2 Eylül hatta bugün Brent 95'ler civarında o bize esas yani savaşın seyri, onun enerji fiyatları üzerindeki etkisi geriye kalan aylardaki Türkiye'nin enflasyonunun ana belirleyicisi olacaktır diye tahmin ediyorum. O yüzden burada da herhalde 30 yıllık %30'lar civarında bir oranla Türkiye yılı kapatır diye tahmin ediyorum.
2: Peki Ali Bey, dün Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'ın bir paylaşımı oldu. 2027-2029 OVP'sinin 6 Eylül'de açıklanacağını duyurdu. Bu tarihte bekliyoruz. Orta vadeli programda burada son derece önemli olacak yol göstericilik açısından. Buradaki tahminler özellikle Merkez Bankası'nın tahminleriyle birlikte önümüzdeki süreci okumaya çalışacağız. Ve önümüzdeki 3 yılın yol haritası açıklandığında siz ilk neye bakacaksınız?
3: Açıkçası orada tabii geçmiş dönemlerde biz OVP'de hem enflasyona ilişkin öngörüler hem büyüme rakamlarına ilişkin öngörüler önemliydi ama malum özellikle Türkiye'nin enflasyonla mücadele sürecinde dış faktörlerin etkisi çok daha belirleyici oldu. Mesela geçmiş OVP'lere baktığımızda da bizim 2026-27 hatta 28'de tek haneli enflasyonlara doğru geçiş beklentimiz söz konusuydu ama tabii ki kimsenin zihninde işte savaş gibi çok majör unsurların ya da daha önce deprem gibi majör unsurların gerçekleşme olasılıkları yoktu. Fakat bu tür belirsizlikler hakikaten öngörülenle beklenen arasındaki ciddi bir sapmayı beraberine getirebiliyor. Muhtemelen OVP'de de biz yine özellikle önümüzdeki 3 yıl için 27, 28, 29 yılları için 2029'a doğru tek haneli enflasyona inen bir beklentiyi göreceğiz ama tabii ki Türkiye gibi jeopolitik anlamda da önemli bir noktada gelişmeler o beklentiyi ciddi anlamda saptıracaktır diye tahmin ediyorum. Ama ben enflasyondan ziyade özellikle büyüme rakamlarına ilişkin beklentilerin en azından benim açımdan OVP içerisinde çok daha önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü o tarafta hakikaten Türkiye'nin performansı dünyanın geri kalanına kıyasladığımızda çok daha iyi bir noktada. En son açıklanan milli

0: faiz kararını yakından izleyeceğiz. Yılın geri kalanında 3 toplantı kaldı. Bu toplantıda vereceği kararlar önemli olacak. PPK metninde neler öne çıkacak? Gözler yılın 3. faiz kararındayken majör merkez bankaları faiz artırımına odaklanırsa Merkez Bankası ne yapar? Neler öngörüyorsunuz?
1: İşte bu da yine konuşmalarımızın en başındaki söylemlere aslında atıfta yapmayı da gerekli kılıyor. Çünkü hakikaten biz işte Ağustos'u çok daha görece sakin geçirirken Ağustos'un sonundaki gelişmeler bir anda petrol tarafını işte yeniden 90'ların üzerine doğru atmasına neden oldu. Bu tabii önemli çünkü buradaki gelişmeler sadece Türkiye özelinde enflasyonla mücadeleyi zor hale getirmiyor. Genel globalde de aynı zorluğu beraberine taşıyor. Çünkü bugün Amerika tarafında da ciddi anlamda enflasyon beklentilerinin sapma gösterdiğini gözlemleyebiliyoruz. En son 12 Eylül galiba yanlış hatırlamıyorsam 12 Eylül'de biz Amerikan verisini de görmüş olacağız. Ağustos ayına ilişkin enflasyon verisi anlamında. Orada da yine işte %3'lerin üzerinde 3.4'ler civarında bir yıllık enflasyon ki o da beklentilerin çok daha ötesinde bir gerçekleşmeyi beraberine getirebilir. Dolayısıyla bu tür ortamlar beraberinde hakikaten maliyet enflasyonu da doğal olarak getiriyor. Dolayısıyla bizim açımızdan da kritik bir dönem. Merkez bankalarının işte globaldeki merkez bankalarının buradaki ilk tepkimeleri ya da olası beklentileri faiz artışına yönelik. İşte Amerika tarafında da böyle bir beklenti var. Avrupa Birliği tarafında da böyle bir beklenti var. Bu ortamda Türkiye ne yapabilir? Türkiye tabii görece yüksek bir faiz oranına sahip ama diğer taraftan özellikle bu yüksek faiz oranı ortamında hakikaten işletmelerin özellikle işletme sermayesini fonlama noktasında ciddi zorlanmaları da söz konusu. Dolayısıyla ben hani Merkez Bankası belki genel beklenti gibi 300 bas puandan ziyade belki önce bir 100 bas puanlık bir faiz indirimiyle Eylül ayını bir görmek ve devamındaki süreci de yaşayarak belki yılın sonuna doğru biraz daha %30'lara doğru %37'yi indirebilir diye tahmin ediyorum ama önümüzdeki 3 ay o 3 ay içerisindeki globaldeki gelişmeler özellikle bölgedeki gelişmeler onun enerji fiyatlarına yansıması işte o enflasyonla mücadele programlara ne kadar saptırıp saptırmayacağı hakikaten önemli. O yüzden ben hani en azından 100 bas puanlık bir faiz indirimiyle belki bir Eylül ayı beklentisi söz konusu olabilir. Geriye kalan dönemde de eğer işler planlandığı gibi iyiye giderse o zaman çok daha proaktif bir şekilde geriye kalan toplantılarda belki 300 bas puanlık bir faiz, 300'er bas puanlık faiz indirimiyle işte enflasyon hedefi olan %30'a yaklaşan bir politika faizi gerçekleşmesi görebiliriz.
0: Peki Ali Bey, Fed'in faiz kararı 16 Eylül'de gelecek. Jackson Hole toplantısında Warsh'un yaptığı açıklamaların ardından faiz artırım beklentilerinde yeniden bir yükseliş gördük. Bu konuşma öncesinde %30'lar civarındaydı ama bugün itibariyle baktığımızda Fed'den faiz artırım beklentileri %65'i bulmuş durumda. Trump'ın mesajlarına da baktığımız zaman Warsh'a büyük saygı duyuyorum ama faizler düşmeli mesajını yineledi bir kez daha. Bu hem Trump ve Warsh arasındaki durum ne olur FED faiz kararı açıklandıktan sonra hem de beklentileriniz neler diye sormak isterim.
1: Yani çok orada da aslında bakarsanız bence biraz zihinler hem karışık hem bulanık. Çünkü çok ilginç mesela özellikle faiz kararı özelinde etkinliğinin yüksek olduğunu bildiğimiz New York FED Başkanı Williams'ın enflasyon riski azalıyor demesi mesela bir anda oradaki olumsuz beklentiyi nispeten daha olumlu. Acaba FED öngörülenin aksine işte Eylül, Ağustos enflasyonuna dikkate alarak belki öncül veriler de tabii ki orada daha belirgindir. Acaba faiz arttırım sürecinden uzaklaşacak mı düşüncesi bir bence olumlu etki yarattı özellikle dün. Öyle olunca Fed'in evet genel anlamda beklenti faiz arttırımı yönünde ama dediğim gibi işte New York Fed Başkanı'nın açıklamalarını dikkate aldığımızda belki orada da Eylül ayında pas geçme ihtimali söz konusu. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam özel sektör istihdamı Ocak'tan bu yana en düşük düzeyde de kaldı. Bu da önemli diye düşünüyorum. Dolayısıyla riskli

0: varlıklardaki toparlanmanın da sanki Fed'in faiz arttırmama ihtimalini güçlendirdiği kanısındayım.
1: Peki bir yandan da gözler Cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisinde. Önümüzdeki haftada o tarafta enflasyon verisini göreceğiz. Siz neler beklersiniz?
0: Yani dediğim gibi sonuçta bu özellikle hem istihdam tarafına baktığımız zaman da verilerin karışık geliyor olması, hem enerji tarafındaki o volatilite ifade ettiğim gibi, hem en üst perdeden işte Trump'ın da açıklamalarını dikkate aldığımızda, hem FED, farklı FED başkanlarının açıklamalarını dikkate aldığımızda da bence Eylül ayı en azından FED tarafında da bir pas geçme ihtimalinin daha yüksek olduğu bir ay diye düşünüyorum. Evet, her ne kadar bir el freni anlamında faiz artış beklentisi düşünülüyor ya da söz konusu oluyor ya da ifade ediliyor olsa bile sonuçta nispeten her bir faiz artışı beraberinde iç talebin daha da daralması anlamına geleceği için biraz daha genişleyici politikalar ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Hatta eğer yanlış hatırlamıyorsam özellikle burada Hürmüz Boğazı ekseninde de belki olumlu gelişmeler bir anda işin rengini çok daha hızlı bir şekilde pozitife de çevirebilir. O yüzden ben FED tarafında da muhtemelen tarım dışı istihdam rakamlarının da destekleyeceği şekilde bir faiz arttırmama ihtimalinin arttırma ihtimaline istinaden daha baskın olacağına inanıyorum.
1: Peki Ali Bey, ABD tahvilleri tarafına biraz dönelim dilerseniz. UBS'in de tahvil piyasası değerlendirmesi var. 2026 sonunda 30 yıllık ABD hazine tahvil getirisi %5.10, %5, 10 yıllık tahvil getirisi ise %4.5 seviyesinde olabilir tahminleri var. Yüksek kaliteli, kısa orta vadeli devlet ve şirket tahvillerinde cazip getiri profili var diyor UBS. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Valla açıkçası tahvil piyasası tabi bu anlamda önemli, çünkü biliyorsunuz orada değer ve faiz oranı arasındaki ters yönlü ilişki, ki faiz oranında özellikle risklerin fiyatlayan bir oran olduğunu dikkate alırsanız her bir gelecekle ilgili karamsarlık, ki şu andaki fiyatlamanın ana nedeni de o aslına bakarsanız, beraberinde değerin aşağı yönlü eğilimini ve orada da kayıpları beraberine getiriyor. Dolayısıyla tahvil faizlerinin yüksek seyrini koruması tabii ki değer üzerinde bir kayıp baskısı yaratıyor. Tahvil faizlerinin kalıcı anlamda gevşeyebilmesi için de açıkçası ben şu anda şartların buna çok uygun olmadığını düşünüyorum. Çünkü nihayetinde İşte az önce de konuştuk. Yani hakikaten hani bir gün sonrasını bile ya da 3 ay sonrasını bile kestiremediğimiz bir ortamda uzun dönemi çok daha pozitif olarak öngörebiliyor olmak, bunun da tahviller üzerindeki değer arttırıcı etkisini konuşabilmek için sanki bana şartların pek uygun olmadığı görüşünü daha böyle baskın hale getiriyor. Eğer tam tersi olsa, dediğim gibi Orta Doğu'da kalıcı bir barıştan söz ediyor olsak, tarafların uzlaştığı bir süreçten bahsediyor olsak, enerji maliyetlerindeki volatilitenin azaldığı bir ortamdan bahsediyor olsak, çünkü orada aynı zamanda biz enerjiden bahsediyoruz ama unutmayın lütfen lojistik tarafında da tedarik zincirlerindeki aksaklıkların da yine bir maliyet etkisi yarattığı gerçeği söz konusu. Şimdi bu tarafta bir olumlu, mutlak olumlu durum söz konusu oluyor olsa, o zaman tahvil faizlerinin düşen ortamında tabii ki değer arttırıcı bir yapıdan bahsederdik. Ama açıkçası ben tekrar ifade edeyim, şartların, yani tahvil faizlerinin kalıcı anlamda gevşemesi için şu an şartların buna çok uygun olmadığını düşünüyorum.
1: Peki bir yandan Ali Bey, Amerika-İran arasındaki gerilimin tırmandığını da takip ediyoruz. Taraflardan gelen yeni açıklamalar var, karşılıklı saldırılar sürüyor. Trump'tan İran'a yeni saldırı mesajı da var, bir kez daha vurmaya hazırım diyor. Şimdi petrol de hafta başı itibariyle yükselmeye, hafta başı itibariyle yükselişini takip ediyoruz petrolünde. Dün 1,5 ayın zirvesini test ettiğini de gördük. 95 dolarların üzerine çıktı petrol. Burada yükselişin ana nedenlerinden biri elbette ki bu gerilim. Brent petroldeki bu gidişatı, petroldeki yani genel anlamda bu gidişatı nasıl okuyorsunuz? Neler öngörüyorsunuz? Biz hangi noktadayız artık?
0: Açıkçası işte mesela Türkiye'nin enflasyon verisinden tutun da işte Amerika'da açıklanacak olan enflasyon verisine kadar Ağustos ve Eylül'ü bile çok ciddi anlamda farklılaştıracak nitelikte bir etkiden bahsediyoruz aslında. Çünkü işte dediğim gibi biz şimdi 3 Eylül bugün Ağustos verisini açıklayacağız ama Ağustos verisinde petrol ve onun dolar, petroldeki volatilitenin çok görece düşük kalması, onun enerji maliyetlerinde bir yüksek oranda sapma yaratmaması mesela Türkiye'nin nispeten Ağustos enflasyonunu hakeza Amerika tarafında da Ağustos enflasyonu görece çok daha düşük oranlarda karşımıza getirecektir. Ama dediğiniz gibi özellikle 31 Ağustos'ta başlayan ki onun zaten Ağustos enflasyonu etkisi yok aslında ve bugün 3 Eylül'de 95 dolarlara kadar gelen ve dediğiniz gibi son 1,5 ayın zirvesini gördüğümüz bir ortamda bu 95 dolarlarda bu şekilde kalmaya devam ederse Eylül ayı içerisinde bu sefer de biz Eylül enflasyon verisini öngörülenin çok daha üzerinde bir gerçekleşmeyle gözlemliyor olacağız. Dolayısıyla bunların her biri ülkelerin gelecek dönemli beklentilerini inanılmaz ölçekte sapma yaratacaktır. Yani işte siz de ifade ettiğiniz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın OVP ile olan OVP tarafındaki açıklamalarını hep beraberce bakacağız. Şimdi orada da biz 3 yıllık dönemde işte 2029'a doğru uzanan bir zaman diliminde belki tek haneye yakın sayan bir enflasyon beklentisi hedefi koyacağız. Ama günden güne değişen koşullarda bugünden yarına, yarından gelecek 3 yıllık zaman dilimi içerisinde öngörülebilirliğin nispeten zayıflıyor olması bütün planlamaları tabii ki değiştiriyor. Bu devamında doğal olarak faiz piyasasına da yansıyor. O yüzden önümüzdeki ben dönemin çok daha karışık olacağını düşünüyorum. Çünkü son 1,5 ayın zirvesine ulaştık. 95 dolarlarda nereye gideceği belli değil. Her bir yükseliş beraberinde tedarik zincirlerinin de bozulması ve daha da mali navlun fiyatlarının artması anlamına geliyor. Bizim gibi özellikle dış ticaret odaklı ülkeler açısından hem ihracat tarafında hem ithalat tarafında hakikaten ve enerjide de dışa bağlılıkları dikkate alırsanız hakikaten öngörülebilirliklerde ciddi sapmalara neden olacaktır.
1: Ali Bey, bir de altın tarafına bakalım dilerseniz. Ons altın bir aylık dipten dönüşlerini de gördük dün. Ons altına 4200'lü seviyelere kadar geri çekilmeleri takip ettik. Bir gevşeme söz konusuydu. Geride bıraktığımız hafta 4696 dolar seviyesine kadar çıkmıştı ons altın. 14 Mayıs'tan bu yana da gördüğü en yüksek seviyeydi. Ama buradan gelen satışları da takip ettik. An itibariyle 4438 seviyelerinde. Şimdi satışta en önemli etki Fed Başkanı Warsh'un Jackson Hole toplantısındaki yaptığı açıklamalarda faiz artırım beklentileriyle altında, gümüşte, değerli metallerde satışı takip etmiştik. Öngörüleriniz neler? Şimdi merkez bankaları maratonuna da başlarken altın fiyatları ne olur?
0: Açıkçası işte yani dediğiniz gibi bundan birkaç hafta önce 4643 dolarlar, 4900 dolarlar mertebesindeydi. Ama sonra işte 4200'lere kadar düştü. Şimdi 4400. Açıkçası öngörülebilirliğin her zayıfladığı ortam varlık fiyatlamalarında çok ciddi volatilitelerin beraberinde geldiği gerçekliğini bize gösteriyor. İşte bunu sadece tabii varlık fiyatı olarak da indirgemeyin lütfen. İşte enflasyondan faiz politikalarına ilişkin söylemlere kadar. Az önce size New York Fed Başkanı'nın açıklamalı, yani söylemini de ifade etmiştim. Mesela onun perspektifinden baktığımızda enflasyon riski azalıyor ifadesi beraberinde bu altın varlık fiyatlarındaki toparlanmanın en önemli bence nedeniydi. Hakeza özel sektör istihdamın Ocak'tan bu yana en düşük düzeyde kalması, bu da son derece önemliydi. Yani riskli varlıklarda toparlanmayı beraberinde getirdi. Ama bambaşka bir gelişme. Bir bakarsınız işte petroldeki bu yüksek seyrin devamı dikkate alınarak özellikle Amerika tarafında olası bir faiz artışı ya da arttırılmasa bile çok daha şahinvari bir söylem o tarafta altının çok daha hızlı demeyelim ama yeniden 4200 dolarlara doğru düşmesine neden olabilir. Ya da tam tersi görece daha pozitif bir beklenti yani enflasyon riskinin azalma olasılığına ilişkin inanç daha baskın olur.
1: Evet.
0: FED faiz arttırmasa bile söylemlerindeki yumuşak ifade o zaman beraberinde altını tekrar 5000 dolarlara yakınsak bir noktaya doğru da çıkartabilir. O yüzden buraları yatırımcıların da kendi ölçeğinde dikkatli ve mutlaka profesyonel bir destek alarak hareket etmeleri gerekiyor açıkçası.
1: Ali Bey çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için. Çok sağ olun.
0: Sağ olun.
1: Profesör Doktor Ali Hepşendi konuğumuz, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi. Şimdi bir haberimizle devam edelim. Borsada halka açılan şirketlere bir yenisi daha eklendi. Borsa İstanbul'da Gong Bakırcı GEO için çaldı. Düzenlenen törenin ardından şirket hisseleri borsada işlem görmeye başladı.
2: Borsada Gong Bakırcı GEO için çaldı. Bakırcı grubunun gayrimenkul sektöründeki 45 yıllık deneyimini sermaye piyasalarına taşıyan Bakırcı GEO'nun hisseleri düzenlenen gong töreninin ardından borsada işlem görmeye başladı. Şirketin talep toplama sürecinde 167 milyon lotluk arza yaklaşık 295,5 milyon lot talep geldi. Böylece talep halka arz büyüklüğünün 1.77 katına ulaştı. Halka arzda toplam 502.090 yatırımcıya pay dağıtıldı. Bakırcı GEO halka arzdan sağlanan kaynakla sermaye yapısını güçlendirmeyi planlıyor. Bakırcı GEO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Sağlam, Borsa İstanbul'da gong töreninin ardından yaptığı açıklamada her yıl elde edilen kazancın yarısının yatırımcılarla paylaşılacağını söyledi.
1: Piyasa takvimini aktaralım. İçeride Ağustos ayı enflasyonunu bekliyoruz. Almanya tarafında hizmet PMI, Euro bölgesinde ÜFE hizmet PMI, İngiltere'de bileşik hizmet PMI ve ABD'de yine hizmet PMI ve ticaret dengesini takip edeceğiz diyelim. Seans öncesinin bu dilimini noktaladık. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

0: Bizde komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

12, Balıkesir 31. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 17. Konya 31, Kayseri 29, Nevşehir 26, Sivas 30. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 38, Aydın 40, Muğla 35, Manisa 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 33, Adana 36, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 29, Karabük 31, Rize 27, Samsun 26. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 33, Erzincan 31, Van 27, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 35, Şanlıurfa 39, Siirt 36 ve Diyarbakır 38 derece.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin

0: buonanotte.
1: Sami? Ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: İnfo Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

öncesinin ikinci dilimiyle karşınızdayız. Günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına bakacağız. Hazırsanız seans öncesinin ikinci kısmı başlıyor. Önce haber başlıklarımıza bakacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere gerçekleştirdiği Bişkek dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı ve Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olması için görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Kaan ve yerli hava savunma sistemlerinden vazgeçmediklerinin altını çizdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve ekonominin 3 yıllık yol haritası pazar günü açıklanacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programın hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini söyledi. Yılmaz, ekonominin gelecek 3 yıllık yol haritasını belirleyecek programın detaylarını 6 Eylül pazar günü kamuoyuyla paylaşılmasının planlandığını bildirdi. Ve gözler Ağustos ayı enflasyon verisinde bugün. Ağustos'a dair enflasyon rakamları bugün saatler 10'u gösterdiğinde açıklanacak. Merkez Bankası'nın faiz politikasına dair önemli olan veri sonrası piyasa fiyatlamaları da yakından takip edilecek. Temmuz ayındaki rakamlar neydi bir hatırlatalım. Tüketici fiyat endeksi aylık bazda %1.78'di, yıllık bazda da %31.75 artış göstermişti diye hatırlatmış olalım. Ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın resmi gazetede yayımladığı tebliğle yatırım projelerinde yeni bir dönem başladı. İmalat sanayinin yatırımları için 100 milyon TL alt sınırıyla öncelikli finansman belgesi uygulaması hayata geçirilirken yeni şartlarda belirlenmiş olduğu ve diğer manşetimize geçelim. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeniden başlayan saldırıların uzun sürmesini beklemediğini belirtti ve ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elde tuttuğu yönündeki iddiasını da yineledi. Hatta Hürmüz Boğazı'na yeni bir isim önerisinde de bulundu. Trump Boğazı olabilir dedi. Hürmüz Boğazı için. Şimdi son manşetimize geçelim. Altın fiyatları, dolar ve ABD hazine tahvili getirilerindeki gerilemenin desteğiyle ADP istihdam verisi sonrası perşembe günü yükseliş gösterdi. Yatırımcıların oda ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin beklentiler açısından kritik önemdeki tarım dışı istihdam verisine çevrilmiş durumda diyelim. Başlıklarımız böyleydi. Şimdi verilere bir bakalım. Küresel tarafta nasıl bir görünümle noktaladı? ABD tarafına bir bakalım. ABD vadelerindeki görünüm neydi? S&P'de 7672 puandan bir tamamlanma vardı. Sınırlı bir yükselişi takip ettik ve bir de bakalım Nasdaq'ta ne durum var? Orada da sınırlı bir yükseliş var. %0.14'lük yükselişle kapanışı vardı ve bir de Dow Jones'a bakalım. Dow Jones'ta nasıl bir tablo vardı? Orada da %0.10'luk bir yükseliş var. Sınırlı yükselişi orada da takip ediyoruz. 53.113 puanı takip ediyoruz. Bir de BIST 100'e bakalım. BIST 100 dün nasıl kapandı? 14.050 seviyesinden günü tamamladı BIST 100 endeksi. %1.25'lik geri çekilmeyle günü tamamladı. 14.100 seviyelerine kadar geri çekilmişti. Dün akşam kapanış itibariyle de 14.100 seviyelerinin altına da indiğini görüyoruz. Çok kritik seviyeler. 14.000 altına düşecek mi düşmeyecek mi, konuklarımızla beklentileri konuşacağız diyelim. Bir de dönelim kıymetli metallerde nasıl bir görünüm var. Altının onsunda 4437 doları takip ediyoruz. %1.14'lük primlenme söz konusu. Gümüş de altını takiben yükseliyor. %1.24'lük bir yükseliş var orada da. 66 doları takip ediyoruz. Paladyum ve platinde de yükselişleri takip ediyoruz diyelim ve buradan da enerji emtiaya bakalım. Petrolde Brent petrol de 94 dolar 98 senti takip ediyoruz. %0.68'lik geri çekilme var. 95 dolar oldu an itibariyle ki dün de gün içerisinde hep 95 doların üzerine takip ettik. Ve ham petrolde de 90 doların hemen üzerinde konumlanmayı görüyoruz. %0.35'lik bir geri çekilme var orada da diyelim ve şirket haberlerine bir bakalım. Hangi şirket haberleri öne çıkıyor bugün itibariyle? DCD Trading dış ticaret Endonezya'da yerleşik bir alıcıyla 1 milyon 233 bin 500 dolar tutarında pamuk ihracatı sözleşmesi imzaladı. Gübre fabrikaları 1.5 milyar TL kar payı dağıtılmasını teklif edecek ve EuroPower Enerji orta ve yüksek gerilim güç transformatörlerinin üretim ve tedariğini kapsayan yaklaşık 37 milyon dolarlık sözleşme imzaladığını söyleyelim ve buradan da bakalım gazetelerde hangi manşetler öne çıkıyor.
Önce Sabah gazetesine bakacağız. Tok pazarın zirvesine oturdu başlığı öne çıkıyor. Türkiye'nin otomobili vizyonuyla yola çıkan fikri mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu küresel mobilite teknolojileri markası Tok otomobil pazarındaki güçlü konumunu sürdürdü. Önümüzdeki yıl uygun fiyatlı T6X modelini piyasaya çıkaracak olan Türkiye'nin yerli otomobili Tok, Ağustos'ta piyasada yaşanan daralmaya rağmen pazarın zirvesine oturdu. Tok'un T10X modeli geçen ay 2939 adetlik satışlı otomobil pazarında en çok tercih edilen araç oldu. Pazar daraldı. Geçen ay otomobil pazarındaki daralmaya rağmen Tok model bazında toplam satışlarda zirvede yer aldı. Otomobil distribütörleri ve mobilite derneği verilerine göre geçen ay otomobil satışları önceki yılın aynı ayına göre %25.16 daralarak 61.529'a geriledi. Bu dönemde Tok'un iki modeli T10X ve T10F aylık satışlarda ilk iki sıraya yerleşmiş oldu diyelim ve bakalım diğer manşetlerde neler var. Savaşa rağmen havada büyüme tam gaz manşetini görüyoruz yine Sabah gazetesinde. Dünyada jet yakıt krizinin konuşulduğu dönemde havacılık sektörü İstanbul'da buluştu. Sektör temsilcileri savaşa rağmen büyümeye devam mesajı verdi. Küresel havacılıkta büyümenin ağırlıklı Türkiye ve Asya Pasifik'ten gelmesi bekleniyor. Körfez'de ve dünyanın birçok yerinde yaşanan savaşlar ve petrol krizine rağmen havacılıkta yolcu sayısı büyümeye devam ediyor. Dün 80 ülkeden 800'ün üzerinde üst düzey havacılık personeli İstanbul'da buluştu. Uluslararası Havalimanları Konseyi Dünya Havalimanı Deneyim Zirvesi de bir araya geldiler. Bu isimler havacılık sektörünün geleceğini masaya yatırdı. Zirvede küresel havacılığın büyüme beklentileri, jeopolitik riskler, havalimanı yatırımları, yapay zeka, biyometri ve yolcu deneyiminin geleceği ele alındı. Zirvenin ev sahipliğini üstlenen İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, Körfez ve Orta Doğu'daki çatışmaların hava trafiğinde rotaları değiştirdiğini, uçuş iptallerine yol açtığını ve petrol fiyatları üzerinden hava yollarının maliyetlerini arttırdığını belirtti. Buna rağmen havacılık sektörünün uzun vadeli büyüme trendinin devam edeceğini de vurguladı. Ve bakalım Takvim gazetesinde hangi manşet öne çıkıyor? Ekonominin yol haritası 6 Eylül'de açıklanıyor manşetini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program hazırlıkları kapsamında iş dünyasının çatı kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve sanayicilerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Yılmaz'ın sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada OVP'ye ilişkin iş dünyamızın beklenti, görüş ve önerilerini dinledik. Strateji ve Bütçe Başkanlığımızla Hazine ve Maliye Bakanlığımızın koordinasyonunda ilgili tüm bakanlık ve kurumlarımızın katkılarıyla yürütülen hazırlıklarımızda son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Orta vadeli programımızın detaylarını 6 Eylül'de paylaşmayı planlıyoruz denildi ve önümüzdeki 3 yıllık dönemi kapsayan OVP ile finans ve finansal istikrarı, büyüme, istihdam görünümü gibi kritik alanlarda yol haritasının şekilleneceğini de aktarmış olalım ve Hürriyet gazetesine bakalım. Kira enflasyonunda yavaşlama sürecek manşetini görüyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın deprem bölgesi konut arzı ve bölgesel kira enflasyonu gelişmeleri başlıklı analizinde 6 Şubat depremlerinden sonra konut arzında ve bölgesel kiralarda yaşanan gelişmeler incelendi. Deprem bölgesinde artan konut arzı ve göç dalgasıyla kira artış hızının yavaşladığı tespit edilen raporda bu eğilimin sürmesi beklendiği belirtildi. Araştırmacıların analizlerinde yer alan 6 Şubat sonrasındaki deprem bölgesinde konut stoğu önemli oranda azaldı. Depremin kira piyasasındaki etkisi sadece deprem bölgesiyle sınırlı kalmadı.

0: Deprem sonrasında yaşanan göç hareketleri göç alan illere kiralık konut talebini ve kiraları arttırdığı ifadeleri var Hürriyet gazetesinde de diyelim ve devam edelim. Bir haberimizle devam edeceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu İstanbul Havalimanı'nda 4. pistin önümüzdeki günlerde operasyonlarına başlanacağını duyurdu. İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen ise yeni yatırımla terminal kapasitesinin 120 milyona çıkacağını söyledi. Detaylara bakalım.
1: İstanbul Havalimanımızın 4. ana pistinde çalışmalarımızda son aşamaya gelmiş durumdayız. Doğu batı ekseninde 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki pistimizin teknik testleri ardından önümüzdeki günlerde operasyona başlamasını da hedefliyoruz.
2: Dünya Havalimanları Deneyim Zirvesi'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 4. pistin bu ay operasyonlarına başlayacağını duyurdu. İstanbul Havalimanı'nda test süreçlerinin tamamlanmasının ardından yeni pistin yakın zamanda operasyona geçmesi planlanıyor. Mevcut terminalin kapasitesinin yapılacak yatırımlarla birkaç yıl içerisinde 120 milyon yolcuya çıkarılması hedefleniyor.
3: İstanbul Havalimanı 4. pist yatırımını tamamlamış durumda. Bu ay içerisinde testler tamamlandıktan sonra operasyona da geçeceğiz. Zaten mevcut terminalimiz biliyorsunuz dünyadaki en büyük havalimanı terminali. Buradaki yapacağımız yatırımlarla mevcut terminalimizin kapasitesini 120 milyona çıkarıyor olacağız önümüzdeki birkaç yıllık periyotta.
2: Ayrıca yolcu sayısının 110 milyona ulaşmasıyla birlikte ikinci terminal binasının inşaatının da başlaması öngörülüyor.
3: Yolcu sayısı yılbaşından bugüne %2'lik bir büyüme gerçekleştirdik. Yılı 86 milyon yolcunun biraz üzerinde kapatmayı hedefliyoruz. 110 milyon yolcuya ulaştığımızda ikinci terminal binasının inşaatı başlıyor olacak. Bu şekilde yolcu sayısı ve uçuş sayısıyla tetiklenen yatırım programımız hız kesmeden devam edecek.
0: Ve seans öncesinin bu kısmında da bize bir konuğumuz eşlik edecek. İş Portföy Baş Stratejisti İrem Talaslı bizimle birlikte olacak. İrem Hanım hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz, günaydınlar. Şimdi İrem Hanım, bugünün manşeti enflasyon verisi. Alacağımız enflasyon verisi önemli olacak. Ağustos enflasyonu bize ne gösterir? %2'nin altında bir veri bekliyor musunuz? 2'nin altında olursa ne olur? Üzerinde olursa ne olur? Senaryoları konuşarak başlayalım dilerseniz.
4: Evet, öncelikle bizim tahmini söyleyeyim. Bizim makro taraftaki arkadaşların tahmini piyasaya göre biraz daha olumlu. Aylık olarak %1,7'lik bir enflasyon bekliyoruz. Özellikle gıda tarafından olumlu etki olabileceğini düşünüyoruz. Beklenenden daha olumlu. Öyle olunca da tabii işte %31,50'nin altına gelmiş olacak yıllık TÜFE enflasyonu. Piyasa beklentisi medyanda aylık 1,9. Öyle olunca da 31,75 seviyelerinden 31,60'lara doğru daha ılımlı bir yavaşlama söz konusu. Tabii 1,9'un üzerindeki rakamlar, hani özellikle 2 üzerindeki rakamlar piyasa açısından olumlu algılanmayacaktır. Ancak 1,9'un altı biraz daha beklenti aralığının alt bandına yakın gerçekleşmeler tabii ki piyasaya destek olacaktır. Oradan dezenflasyonun devamı, işte faiz indirimlerinin devamı açısından bir olumlu sinyal olarak okunacaktır. Risk iştahını destekleyecektir.
0: Peki İrem Hanım, bir yandan da OVP'yi bekliyoruz. OVP'nin piyasalara nasıl yansıyacağı senaryolarını konuşuyoruz. Gelecek olan öngörüler, özellikle cari açık noktası, kur değerlendirmesi, bütçeyle ilgili öngörülere dair beklentilerinizi sormak istiyorum. Enflasyon ve Merkez Bankası'nın hedeflerinde bir paralellik olacak mı? Piyasada karşılığı olur mu fiyatlama açısından? Neler söylemek istersiniz?
4: Şöyle, zaten Merkez Bankası Başkanı enflasyon raporu toplantısında aslında 2027 ve 2008 hedefleri için biraz OVP'yi işaret etti diye yorumlamak lazım. Hani orada çalışmaların devam ettiğini söyledi. Yani %15 ve %9 hedeflerini sabit tuttular. Ancak aslında piyasa o tarafta da biraz daha güncelleme olabileceğini düşünüyor. Biz 20-25 arasında bir enflasyon 2027 sonu için açıkçası öngörüyoruz. O açıdan biraz daha piyasaya yaklaşan beklentiler de bu aralıkta şekilleniyor zaten anketlere baktığımızda. piyasaya biraz daha yaklaşan, daha piyasa açısından ulaşılabilir görünen hedef

0: lerle güncelleneceğini düşünüyoruz. Bütçe tarafında tabii bu sene bütçe performansı beklentilerden daha olumlu gerçekleşiyor gördüğümüz kadarıyla. İşte daha sıkı bir bütçe söz konusu. 2027 yılı aslında biraz daha seçimlere doğru giderken kamu maliyesinin nasıl şekilleneceğini piyasaların görmek isteyeceği bir yıl olacak. O yüzden tabii ki OVP hedefleri orada biraz da biraz bunun okuması gibi aslında bir sinyali olarak bence hani 2028'de seçimlere giderken acaba 2027 kamu maliyesinin biraz daha gevşeyeceği bir yıl mı? Bir de tabii ki mevcut durumda ekonominin biraz yavaşlamakta olduğunda zaten en son büyüme verilerinden de gördük. Hani bu kamu tarafından bir destek gelecek mi? Beklentileri açısından tabii ki yakından takip edilecek. Cari denge tarafına baktığımızda ise yani bu sene de hani cari açık gayri safi yurt içi hasıla oranının %3'ün altında makul şekilde sonuçlanması bekliyoruz. Orada açıkçası çok büyük bir değişiklik öngörmüyoruz biz oran olarak.
1: Peki bir de Merkez Bankası'nda gözler faiz kararını bekliyoruz. 10 Eylül'ü bekliyoruz. Şimdi yılın geri kalanında 3 toplantı da kaldı. PPK metninde neler öyle çıkacak? Majör merkez bankaları faiz artırımına odaklanırsa Merkez Bankası ne yapar? Siz metinden hangi başlıkların öne çıkmasını bekliyorsunuz?
0: Orada tabii ki büyümeye yapılan atıf bir miktar öne çıkacaktır. Yani Merkez Bankası yurt içi talep koşullarını zaten dezenflasyonist gördüğünü belirtmişti. Büyüme verilerinde de gördük. Öncü verilere baktığımızda da yurt içinde talebin zaten büyümenin ve hani yurt içi talebin en büyük göstergesi olan tüketim talebinin yavaşladığını zaten gözlemleyebiliyoruz. O açıdan buradaki yönlendirme devam ediyor mu? Çünkü burada dezenflasyonist kalmaya devam edecek yönlendirmesi daha güvercin olan ve işte faiz indirimlerinin devam edeceğine yönelik bir sinyal olarak algılanabilir. Diğer taraftan tabii petrol fiyatlarına ilişkin orada temkinli yaklaşım korunacaktır. Çünkü burada 90-100 dolar arasında kalmaya devam ettiğini gözlemliyoruz. Aslında bana göre en önemli kısım Merkez Bankası'nın yurt içi talep ve enflasyonist koşulları nasıl değerlendirdiğine yönelik kısım olacaktır. O tarafta aslında mevcut metnin korunmasını, talep koşullarının dezenflasyonist kalmaya devam ettiğinin altının çizilmesini beklerim.
1: Peki İrem Hanım, Borsa İstanbul'un dünkü kapanışına baktığımız zaman 14.000'in hemen üzerinde bir kapanış gördük. Şimdi bu seviyeler bize ne anlatıyor diye sormak istiyorum. Merkezin faiz kararı öncesi ve bu hafta başında gelen fon düzenlemeleriyle birlikte borsada bundan sonra fiyatlama ne olur, yön ne olur acaba?
0: Evet, burada borsayı etkileyen birden fazla faktör var aslında sizin de belirttiğiniz gibi. En genelinden başlarsak yurt dışında küresel risk iştahında ciddi anlamda dalgalanmalar görüyoruz. O tarafta özellikle ABD başta olmak üzere uzun vadeli tahvil faizlerinin yükseliyor olması ve petrol fiyatlarındaki tekrar Ağustos ayında karşılaştığımız yükseliş ve oradaki belirsizliklerin devam etmesini yarattığı enflasyonist riskler merkez bankalarının faiz artırım beklentileri de desteklemeye devam ediyor. Böyle olunca da bu tabii ki küresel risk iştahı açısından baskılayıcı bir durum. Yani hem jeopolitik belirsizlikler devam ediyor, hem faiz artırımları gündemde, hem fonlama maliyetleri yükselebilir, hem uzun vadeli değerleme faizleri de yüksek kalmaya devam ediyor. Bütün bunları koyduğumuzda tabii ki risk iştahı biraz zayıf. Yurt içi tarafa geldiğimizde dezenflasyon açısından aslında daha olumlu bir patikadayız. Özellikle Merkez Bankası'nın 24 Ağustos itibariyle yeniden efektif fonlama maliyetini işte %37'ye çekeceği açıklaması ve arkasından da piyasa faizlerinin, kısa vadeli efektif faizlerin %37'nin biraz altında oluşmaya başlaması aslında burada borsayı destekleyen bir unsur olmuştu. Şimdi Ağustos ayı enflasyonu da az önce konuştuğumuz gibi 1,9 olan beklentilerden biraz daha bizim tahminimize yakın, daha ılımlı tarafta gelirse bu da borsayı destekleyecek bir unsur olacak. Ancak biraz da diğer tarafa baktığımızda tabii ki fon düzenlemesi sonrasında portföylerde ayarlama yapılması gereğinin ortaya çıktığını anlıyoruz. Öyle olunca da tabii ki burada biraz volatilite görmek bizim açımızdan makul. Biraz da tabii küresel risk iştahı dalgalı seyretmeye devam ediyor. Bütün bunları bir araya koyduğumuzda Borsa İstanbul'da gün içinde 14.000'in endekste sarktığını ama biraz toparlanarak kapattığını görüyoruz. O tarafta bu dengelenme süreci tamamlandıktan sonra biz hala yükseliş potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü orada aslında ana tema, ana makro tema az önce de konuştuğumuz gibi faiz indirimleri. Biz sene sonu Merkez Bankası politika faizinin %35'e inebileceği bir konjonktür öngörüyoruz. Bu tür bir durumda da tabii ki Borsa İstanbul açısından daha olumlu bir seyir bekleriz.
1: Peki İrem Hanım, şimdi bu konuştuğumuz küresel riskler, küresel taraftaki riskler yükselirken borsada nelere dikkat etmek gerekir peki?
0: Tabii orada aslında hisse seçimi, yani hisse bazında yatırım yapacak yatırımcılar açısından şirketlerin çok iyi incelenmesi gereği ortaya çıkıyor. Yani hem şirketlerin kendi bilançolarının hem de işte ortaklık yapılarının, sahiplik yapılarının biraz daha dikkatli gözden geçirilmesi önemli. Endeks yatırımcılarının işi biraz daha kolay tabii ki. Bütün endekse yatırım yaptıkları için genel trende yönelik karar alabilirler. Ama burada yatırımcı açısından bence en önemli olan, demin de bahsettiğimiz gibi, kısa vadeli oynaklıkları tolere edebilecek bir portföy yapısına ve bir yatırım iştahına, risk iştahına sahip olmaları gerekiyor. Çünkü hani kısa vadeli trend kovalayarak, işte alsat yaparak tabii ki orada aradıklarını bulamayabilirler. O yüzden biraz daha orta vadeli perspektifle bakmak ve temel analizleri yapmak önemli.
1: Peki İrem Hanım, yılın son 4 ayında sizin en büyük risk olarak işaret edeceğiniz gösterge ne diye sormadan geçmek istemem.
0: Burada bizim açımızdan enerji fiyatları, enerji tedariğinde yaşanan sorunlar en büyük risk olarak kalmaya devam ediyor. Her ne kadar orada ABD tarafından işte günlük gemi geçişi 9 milyon varillik gemi geçiyor vesaire gibi açıklamalar olsa da burada biraz kavram karmaşası da yaşanabileceğini düşünüyoruz. Yani ham petrol geçişine refere edilmediğini burada. O açıdan bir de tabii ki sadece Orta Doğu kaynaklı değil. Yani Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın özellikle rafine edilmiş ürün arzında yarattığı baskı o tarafta rafineri maliyetlerinin çok yüksek kalmaya devam etmesine neden oluyor. Avrupa'da keza doğalgaz fiyatları zirve seviyelere yakın seyrediyor. Yani bütün bunlar aslında en önemli risklerden biri. Bir de tabii ki uzun vadeli tahvil faizlerinin seyri, yani küresel risk iştahı açısından çok yakından takip edilmesi gereken bir konu.
1: Evet, tabii ABD-İran savaşını daha da tırmandığını takip ediyoruz. Trump'ın sert açıklamaları geliyor. İran da karşılık veriyor. An itibariyle Brent petrolde de $94.75 görüyoruz. BBVA Research'ün de bir tahmini var. Kritik senaryosu fiyat baskısının sınırlanmasında en önemli unsur ülkelerin koordineli şekilde stratejik rezervlerini kullanması oldu diyor. Anlaşmaya varılırsa Brent petrol $70 civarına hızla yaklaşabilir ifadeleri var. Şimdi tansiyon böyleyken biz savaşın hangi noktasındayız? Brent petrolde ne olacak? Petrol fiyatlarında gelinen nokta nedir ve öngörüleriniz neler?
0: Evet, burada Haziran ayında aslında az önce bahsettiğiniz rapordakine benzer bir süreci yaşadık. Hatta biz yani analistler olarak bu kadar hızlı bir geri çekilmeyi beklemiyorduk. Yani 14 maddelik uzlaşma metninin imzalanmasını takiben hızlı bir şekilde Brent petrol en kısa vadeli kontratlar $70 seviyesine kadar çekilmişti. Orada tabii piyasa biraz daha önden fiyatladı, satın aldı iyimserliği. Ancak bu sorunun devam ediyor oluşu tekrar bizi $95'lere getirdi. Şimdi burada 3 hanelere gidecek miyiz, gitmeyecek miyiz? Bence bu bir kırılma olarak değerlendirilebilir. Çünkü tarafların, özellikle ABD'nin 3 haneli rakamlara yeniden gelinmesi konusunda biraz daha isteksiz olduğunu anlıyoruz. Özellikle dün mesela ABD Başkanı'nın yaptığı açıklamalar biraz daha işte ılımlı olarak algılanabilir bence. Hani çok uzun süreli bir saldırı süreci öngörmediklerini söyledi. Mesela o birazcık petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimini durdurdu. Dolayısıyla 3 basamaklı tarafa, yani $100'ların üzerine geçersek orada hızlı bir yükseliş ve daha olumsuz bir senaryoyla karşılaşırız. Ama bizim temel beklentimiz $85 etrafında kalabilir diye düşünüyoruz kısa vadede. Ama bir anlaşma olursa, sizin de belirttiğiniz gibi, Haziran'daki gibi çok hızlı $70'lara gelebiliriz. Ancak buradaki asimetrik bilgi nedeniyle bunu şu anda öngörmemiz mümkün değil.
1: Peki Fed'in faiz kararını da bekliyoruz 16 Eylül'de. Jackson Hole toplantısında aslında Warsh'un yaptığı açıklamaların ardından faiz arttırım beklentileri yeniden yükseldi. Bu konuşma öncesinde %30 civarındaydı. Warsh konuştuktan sonra bugüne bakıyoruz %65'leri bulmuş durumda. Trump'ın mesajları da var. Baktığımızda Warsh'a büyük saygı duyuyorum ama faizler düşmeli mesajını tekrar yineledi. Siz ne bekliyorsunuz Fed'den?
0: Evet, orada Temmuz ayı Fed toplantısındaki politika iletişiminden çok daha şahin bir ton aslında benimsedi Fed Başkanı. Orada beklentiler arttı. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi. Biz aslında bu sene Fed'den faiz artırımı beklemiyorduk. Ama uzun vadeli tahvillerin seyri bence burada Merkez Bankası açısından

0: çok kritik. Yani orada enflasyonun kontrol edilemediği algısı aslında o risk primi biraz yukarı yönlü itiyor. Bir de Merkez Bankası Başkanı orada finansal koşulların aslında çok sıkı olmadığına net bir şekilde vurgu yaptı. Yani bu özellikle yapay zeka tarafındaki yatırımların yoğun devam etmesi, o tarafta talebin güçlü kalmaya devam etmesi, işte keza PMI verilerini alıyoruz. Hala 50'nin üzerinde ABD tarafında. Dolayısıyla en azından bir faiz artırımının söz konusu olabileceğini düşündürüyor. Şimdi Temmuz'a benzer bir noktaya gelebiliriz. Yani Temmuz'da da hatırlarsanız toplantıya giderken faiz artırım beklentileri çok hızlı yükselmişti ve bu beklenti karşılanmayınca piyasa aslında buna olumsuz bir tepki vermişti. Bu açıdan ben hala %50 olasılık olabileceğini düşünüyorum. Yani Fed'in en azından bir sigorta amaçlı faiz artırımı yapmak isteyebileceğini düşünüyorum. Ama bas senaryomuz bu değildi açıkçası. Biraz koşullar bunu gerektirdi. 11 Eylül Fed toplantısına kadar eğer petrol fiyatlarında biraz gerileme görürsek, biraz da bu hafta ABD'de istihdam verileri, ADP özel sektör istihdamında biraz yavaşlama var. Non-farm'da yani tarım dışı istihdamda geçtiğimiz aya benzer şekilde negatif bir sürpriz yaparsa bu ayda pas geçmek için bir en azından argüman oluşur ve böylece hani piyasada çok fazla volatilite yaratmadan pas geçmek isteyebilirler. Bir de New York Fed Başkanı'nın açıklamaları vardı dün itibariyle. Daha güvercin taraftaydı. Mesela Fed Başkanı enflasyonda gerileme görmediğini, ana eğilimde sıkıntı olduğunu söylemişti. New York Fed Başkanı aslında ana eğilimde gerileme gördüğünü belirtti. Ve bu da biraz Eylül beklentilerini yumuşatmak için atılmış bir adım olabilir.
1: Evet, dilerseniz İrem Hanım, o zaman ABD tahvilleri tarafından devam edelim. UBS'in bir değerlendirmesi var. Diyor ki 2026 sonunda 30 yıllık ABD hazine tahvil getirisi %5, 10 yıllık tahvil getirisi %4.5 seviyesinde olabilir diyor. Yüksek kaliteli kısa orta vadeli devlet ve şirket tahvillerinde cazip getiri profili var değerlendirmesi var. Siz nasıl yorumluyorsunuz?
0: Bu yıla başlarken aslında yani bu savaş, enflasyonist şok beklentileri öncesinde de ABD orta uzun vadeli 10-30 yıl segmentinin baskı altında kalmasını bekliyorduk. Özellikle işte %6'ya ulaşan bütçe açığı, gayri safi yurt içi hasıla oranı, orada pozitif bir adım atılmıyor olması, yani bu bütçe açıklarının sınırlandırılmasına yönelik ya da büyüme trendinin yavaşlatılmasına yönelik bir açıklama ya da plan ortaya konmuyor olması aslında bu risk primini artıran bir unsur olarak karşımıza geliyordu. Bizim hala beklentimiz burada ABD hazinesinden ya da ABD hükümetinden net bir plan ortaya konulmazsa orta uzun vadelerin yani 10-30 yıl segmentinin pozisyonlanmak için riskli kalmaya devam ettiği. Özellikle kısa vadede Fed Eylül'ü de pas geçerse burada yukarı yönlü biraz oynaklıklar olabilir. Biz sene sonu beklentilerimizde 10 yıl için 4.65 seviyesiyle çalışıyorduk. Buralara yani eğer işler olumlu giderse, Orta Doğu'da biraz yavaşlama olursa, bir de ABD hazinesinden biraz daha ılımlı açıklamalar gelebilirse hani kamu maliyesine ilişkin, bu seviyelere dönülüp buralarda bitirilebilir.
1: İrem Hanım, bir de tabii Cuma günü gözler ABD tarım dışı istihdam verisinde. Önümüzdeki hafta da o tarafta enflasyon verisini de göreceğiz. Neler bekliyorsunuz?
0: İstihdam verisinde sınırlı bir artış bekleniyor. Hatırlayacaksınız, Temmuz ayında artış beklentilerine karşı azalışla karşılaşmıştı piyasa ve bunu çok olumsuz algılamıştı. İşsizlik oranı %4,2'den 4,1'e gerilemesine rağmen bu aslında piyasa açısından güçlü bir sinyal değil. Aksine iş gücü havuzunun daralmasından kaynaklı, yani istihdam arzındaki azalıştan kaynaklı bir gelişme olarak yorumlanmıştı. Dolayısıyla hem işsizlik verisi bizim açımızdan önemli olacak, hem geçtiğimiz ayın verisinde acaba yukarı yönlü bir güncelleme olur mu? Çünkü öyle de olabiliyor, yani verilerde daha sonra daha farklı büyük montanlı son dönemde güncellemelerle karşılaşabiliyoruz. Bir de beklenen ılımlı yükseliş gerçekleşecek mi, yoksa yine işte 58 bin yanlış hatırlamıyorsam bu beklentinin altında mı kalacak? Bu Fed'in bence faiz kararının az önce konuştuğumuz gibi önemli olacak. CPI tarafına baktığımızda da tabii orada %3'ün üzerinde seyir devam ediyor. Bu da piyasa açısından olumsuz bir sinyal. Orada ayrıca alt detaylara bakmamız lazım.
1: Bir de İrem Hanım, altını sormadan geçmek istemiyorum. Altın bir aylık dipten de dönüşünü gördük dün. Bakıyoruz 4200 seviyelere kadar da çekildi. An itibariyle ons altında 4425 dolar bandını görüyoruz. %0.86'lık bir yükseliş var. Kıymetli metallerin genelinde bir yükseliş ivmesini takip ediyoruz ama nasıl yorumlamak lazım bu görünümü?

0: Orada biraz bana göre ABD dolarındaki zayıflıktan güç alıyor kıymetli metaller. Yani Orta Doğu'daki savaşın başlamasıyla birlikte aslında jeopolitik riskler yükselse de ABD dolarının değer kazanıyor olması altın üzerinde baskı yaratmıştı. Ve tabii ki yaşanan enflasyonist şokla birlikte aslında faiz indirim döngülerinin projeksiyonlardan kalkıp aksine faiz artırım beklentilerinin fiyatlamalara dahil olması, işte ABD tarafında hem nominal faizlerin enflasyon, yani nominal faizlerdeki yükselişin sadece enflasyon telafilerinden değil, aynı zamanda bu belirsizlikler nedeniyle az önce konuştuğumuz reel faizlerin de yükselmesi altını baskılayan bir unsur olmuştu. 4000 doların altını test eden altın, oradan Asya'dan gelen taleple birlikte tekrar 4000 doların üzerine çıkmıştı. Arkasından ABD hazinesinin bu uzun vadeli faizlerdeki yükselişten rahatsız olduğunu belirten, işte burada bir takım adımlarının gelmesi sonrasında ABD doları biraz zayıflarken altın yeniden 4600 seviyesinin üzerine kadar yükselmişti. Tabii o tarafta uzun vadeli faizlerdeki yükselişin yeniden gündeme gelmesi, Orta Doğu'da yeniden saldırıların başlaması, yani sadece ekonomik yaptırımlarına ilerlemeyip ABD'nin yeniden fiziksel olarak saldırıları başlatması ile birlikte altın biraz baskı gördü. Ama demin de konuştuğumuz gibi bu ABD'nin özellikle mali görünümündeki zayıflık dolar üzerinde baskı yaratıyor. Bu da altın açısından biraz daha destekleyici olan faktörlerin fiyatlamalara dahil olmasına neden oluyor. Yani işte ABD'de mali görünümün zayıflığı, küresel enflasyondaki yükseliş biraz daha ön plana çıkmaya başladı fiyatlamalarda. Yılın başında beklediğimiz gibi aslında.
1: İrem Hanım, çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerlendirmeleriniz için.
0: İyi yayınlar, teşekkürler.
1: Çok teşekkür ederiz. İş Portföy Baş Stratejisti İrem Talaslı bizimleydi. Şimdi bir konuğumuzla daha devam edeceğiz. MT Portföy Yatırım Danışmanı Sinan Alican bize eşlik edecek yayınımızda. Sinan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
1: İyi yayınlar, günaydın. Sinan Bey, bugünün konusu enflasyon. Enflasyon beklentilerini konuşuyoruz. Siz ne bekliyorsunuz? Ağustos enflasyonu bize ne gösterir? İkinin altında bir veri bekliyor musunuz?
2: Tabii burada genel konsensus olarak beklenen aslında 1.87-1.90 aralığında bir beklenti piyasalarda hakim. Açıkçası biz de kurum olarak bu tarafta beklentilerimiz 2'nin altında gelmesi yönünde. Ki en son açıklanan İstanbul enflasyonuna yönelik, yani İTO'nun verisi vardı ki bu tarafta 1.66'lık bir data almıştık. Dolayısıyla bu veride de aslında 2'nin altında bir veri beklediğimizi söyleyebiliriz. Artık içinde bulunduğumuz aylar itibariyle özellikle Eylül, Ekim, Kasım ayları görece daha iyi enflasyon dataları aldığımız zamanlar. Dolayısıyla evet, bugün alacağımız veri de 2'nin altında beklentimiz var ama önümüzdeki 3 aylık veri setinde de aslında yine benzer sonuçlar, 2'nin altında sonuçlar gelme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Tabii burada hiç şüphesiz enerjinin ne kadar etkilediği, enerjiden kaynaklı enflasyon geçişkenliği ne kadar etkili olduğu, bu gelecek olan datada dikkat edilecek, bakılacak noktalardan bir tanesi bu olacaktır. Yine gıda ve ulaştırma, özellikle mevsimsellikten kaynaklı ulaştırma tarafı bu veride de yine bakılacak noktalardan biri olacaktır açıkçası.
1: Bir yandan da Sinan Bey, gözler OVP'de, OVP hedeflerinde, işte Türkiye'nin 3 yıllık yol haritası ne olacak ekonomide, 2027-2029 OVP'sine odaklandık ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da 6 Eylül'de duyurmayı planladıklarını ifade etti dünkü yaptığı paylaşımında. Siz neler bekliyorsunuz? Piyasa açısından ne anlam taşıyacak OVP? Sizin ilk baktığınız başlık ne olacak? Büyüme, enflasyon, bütçe açığı, işsizlik oranı, ihracat kalemlerine dair neler bekliyorsunuz? İlk neye bakacaksınız?
2: Tabii burada belki de hiç şüphesiz bakılacak nokta enflasyon tarafı olacaktır. Bu yıl içerisinde aslında piyasalar tarafında enflasyonla ilgili özellikle enerjiden kaynaklı bir geçişkenlik yaşandı. Bunun 2027'ye, hatta önümüzdeki diğer yıllara, yani 2028 ve 29'a sirayet etmesi ne şekilde olacak ve bunun orta vadeli programdaki karşılığı ne olacak? İlk bakacağımız noktalardan biri bu olacaktır. Tabii diğer taraftan takip edeceğimiz yine büyüme rakamları, burada konulan hedefler ve piyasalarda özellikle yapılan hesaplamalarla bunun karşılaştırılması, bunlar takip

0: Özel Merkez Bankası'nın faiz kararında elbette 10 Eylül'ü bekliyoruz. Şimdi yılın geri kalanında da 3 toplantı kaldı. PPK metninde neler öne çıkacak? Neler bekliyorsunuz o tarafta?
1: Tabii aslında Eylül ayı şu an içinde bulunduğumuz ay hem Amerika tarafında hem Japonya tarafında yine ECB tarafında ve bizde de iç tarafta yani merkez bankalarının toplantılarının olacağı bir ay olarak karşımıza çıkmakta. Mevcut veri setiyle baktığımızda açıkçası bu tarafta petrol fiyatlarının tüm merkez bankalarını yani enerjiden kaynaklı enflasyon beklentisinin yüksek olması aslında tüm merkez bankalarını bu noktada daha temkinli, daha sıkı olmaya zorlayan bir nokta olarak karşımıza çıkmakta. Tabii yine metin tarafına geçtiğimizde yani diğer son 2-3 toplantıda da olduğu gibi aslında enerji tarafının metin tarafındaki karşılığını takip edeceğiz bu ay yapılacak olan TCMB toplantısında da. Hakeza burada en son bir adım atılmıştı TCMB'den. Fonlama tarafının haftalık olarak repoya dönülmesi Mart ayından itibaren yani 1 Mart itibariyle bu karar alınmıştı. Şimdi tekrardan haftalık repoya dönülmesi aslında üst bant olan 40 yerine piyasanın tekrardan politika faizi olan 37'den fonlanmasında bu işaret etmekte. Şimdi bu yapılacak olan toplantıda da açıkçası ben bu toplantıda bir değişim beklememekle birlikte kalan diğer iki toplantıda faiz indirimi beklediğimi söyleyebilirim. Şu an aslında mevcutta enflasyon ve politika faizini kıyasladığımızda yani 31 olan enflasyon var, 37 olan politika faizi var. Bu tarafta TCMB'nin aslında elinde bir marj aralığı bulunmakta. Ancak bu toplantıda da biraz daha temkinli durarak özellikle petrol fiyatlarındaki seyri de takip ederek son iki toplantıda faiz indirimi tarafında yer alıp yılı da 35 politika faiziyle kapatabileceğimizi ben düşünüyorum.
0: Peki Sinan Bey, şimdi açılışa da az bir süre kaldı. Borsa İstanbul tarafında BIST endeksi dünkü kapanışa baktığımız zaman 14.000 sınırında hemen kapanış gerçekleştirdi. Siz ne bekliyorsunuz diye sormak istiyorum. Bu seviyeler ne ifade ediyor? Hem merkez kararı öncesi hem de bu hafta başında gelen fon düzenlemeleriyle birlikte borsada bundan sonra fiyatlama ne olur, yön ne olur acaba?
1: Tabii özellikle en son gelen fon düzenlemeleri fiyatlamalar üzerinde veya fonların pozisyonlarını ayarlamaları nedeniyle açıkçası burada bir volatil bir piyasaya sebebiyet verdi. Buradaki sürecin açıkçası bir dönem daha devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü buradaki düzenlemeye göre belirli aralıklarla takip edilecek ve buradaki o şartlar sağlanıp sağlanmadığı takip edilecek. Dolayısıyla da şu an bu hafta itibariyle evet bazı aksiyonlar alındı portföyler tarafında. Ancak bu sürecin devam edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla da belki de burada small cap, küçük montanlı hisseler olarak değerlendirdiğimiz hisselerde ki değişimleri zaten bu hafta itibariyle görmüş olduk. Tabii bugün enflasyon verisi var. Enflasyon verisi ile birlikte bankacılık tarafı takip edilebilir. Özellikle beklentinin altında gelebilecek olan bir enflasyon verisiyle bankacılık tarafında, bankacılık endeksinde pozitif yönde bir fiyatlama görülebilir. Hakeza yine sizin ifade ettiğiniz üzere bu ay yine Merkez Bankası'nın toplantısı olacak. Piyasaların ana odağı veya fiyatlamadaki noktalardan bir tanesi bu olacaktır. Ve yine açıkçası fon düzenlemesine göre fonların özellikle de serbest fonların hisselerini bu noktada düzenlemeye göre ayarlaması açıkçası yine piyasalarda hareketliliğe sebebiyet verecektir. Bu noktada yani üst bant olan 14.500-14.600 seviyeleri aslında direnç olarak zorlu noktalar ki bu noktada en son yine bu seviyeler test edilip buradan aşağı doğru bir hareket gerçekleşti. Ancak alt taraftaki 13.800-13.700 aralığı da aslında iyi bir destek noktası. Dolayısıyla şu an itibariyle bu bant aralığı takip edilebilir. Bu bant aralığından dışarı çıktığında, yani

0: 13.800'ün altı belki bu noktada bizi daha da aşağı götürecektir veya üst bantta da 14.500'lü seviyeleri aşmamız bizi tarihi TL bazlı tekrardan zirvelere götürebilir. Ancak ben bir dönem daha, belki önümüzdeki 1-2 haftalık süre zarfında bu aralığın içerisinde fiyatlanmayı beklediğimi söyleyebilirim.
1: Peki Sinan Bey, sektörel tarafa da bir odaklanalım dilerseniz. Yılın geri kalanında da 3 toplantı var Merkez Bankası'nın. Şimdi sektörel olarak değerlendirecek olursak ayrışmayı derinleştirir mi? Son 4 ayda sektörel anlamda nasıl bir ayrışma görürüz acaba?
0: Tabii artık yılın son ayları itibariyle özellikle bankacılık tarafı yılın başından itibaren iyi bir performans gösterememişti endekse göre kıyasladığımızda. Dolayısıyla şu an önümüzdeki artık aylarda Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi hikayesi bekliyorsak, açıkçası bunun ilk fayda sağlayacağı, pozitif olarak fiyatlayacağı sektör bankacılık olacaktır. Dolayısıyla burada bankacılık tarafını sektörel olarak biraz daha ayrı noktada değerlendirebiliriz. İkinci olarak da aslında dolaylı etki yine GYO tarafında, gayrimenkul tarafındaki hisselerde görülebilir. Burada hem böyle bir hikaye var, yani faiz indirimi olma olasılığı buraya pozitif katkı sağlayacaktır. Bir de ek olarak aslında yılın son çeyreğinde GYO hisselerinde değerlemeler yapılması nedeniyle ayrı bir hikaye de bu noktada olacaktır. Dolayısıyla bankacılık GEO'yu ayrı bir noktaya koyup yine aslında savunma sanayi yılın başından itibaren iyi performans gösterdi. Yılın son çeyreğinde de, yılın son aylarında da iyi performans göstermesini bekliyorum o tarafta. Ve son olarak da enerji ve özellikle de elektrik ekipmanı üreten şirketler bu noktada oldukça iyi performans göstermekte. Rafineri tarafı, marjlar bu noktada iyi gittiği için yine aslında rafinerinden kaynaklı karlılıklar iyi gelecektir. Bu dört sektör açıkçası yine yılın son aylarında da iyi performans göstereceğini ben düşünüyorum açıkçası.
1: Evet, dört sektörü de dikkat çektiniz. O zaman şunu da sormak istiyorum. Yatırım tercihlerinde yılın son 4 ayında yatırımcı kendini nasıl koruyabilir, nasıl bir strateji uygulayabilir?
0: Tabii bu tarafta özellikle yatırımcılar bir portföy yaparken aslında bu yılın başından itibaren para piyasası fonlarına yatırımcıların ciddi anlamda bir ilgisi olduğunu görüyoruz ki burada fon türlerine baktığımızda en çok bu tarafın rağbet gördüğünü görmekteyiz. Dolayısıyla da aslında yatırımcılar da yani tercih yaparken yine bu son artık aylarda bir portföy oluştururken özellikle para piyasası fonları ve bu taraftaki sabit getirili ürünler tercih edilebilir. Yine altın tarafını ben ayrı bir noktada değerlendiriyorum. Özellikle şu an itibariyle baktığımızda aslında tarihin en yüksek bir Amerika'da tahvil faizi bulunmakta ve enflasyonla ilgili de aslında 3.4'lere kadar gelen bir enflasyon veri seti bulunmakta. Ancak diğer tarafta da yüksek bir kamu borçluluğu var ve bu tarafta da aslında belki de savaşla ilgili seyrin biraz daha sakinlemesiyle birlikte bu noktada altın tarafında da katkı sağlayacağını ben düşünüyorum. Ve son olarak da yine seçici olmak şartıyla hisse senedi tarafında da açıkçası pozisyonların olunması gerektiğini ben düşünüyorum portföylerde.
1: Peki dilerseniz biraz da dışarıya odaklanalım. Fed'in de faiz kararını bekliyoruz. 16 Eylül'de gelecek. Jackson Hole toplantısında Walsh'un yaptığı açıklamaların ardından faiz arttırım beklentilerinde yükselişi takip ettik. Konuşma öncesi hep %30'lara kadar gerilemişti. Baktığımız zaman Trump'ın mesajları da vardı. Walsh'a büyük saygı duyuyorum ama faizler düşmeli mesajını bir kez daha yineledi. Siz ne bekliyorsunuz?
0: Tabii en son geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda özellikle Jackson Hole toplantısında Kevin Warsh'un yapacağı açıklamalarda yani piyasalarla ilgili bir yönlendirici ifade olmayacağı beklentiler dahilindeydi. Ancak oldukça şahin bir açıklama yaptı Kevin Warsh. %2 hedefine yönelik tavizin olmadığını ve buna vurgu yaptı. Diğer taraftan piyasadaki

0: koşulların yeterince sıkı olmadığından bahsetti. Ve açıkçası son aylardaki enflasyon verilerinin de evet iyi ama yeterli değil tarzında bir açıklaması oldu. Yani genel olarak yaptığı konuşmaya baktığımızda oldukça şahin olarak değerlendirebiliriz ki bu konuşmalarla birlikte aslında işte 10 yıllık tahvil faizlerine de baktığımızda veya uzun vadeli faizlere de baktığımızda burada yükselişleri de beraberinde getirdi. Önceki hafta Hazine Bakanlığı'nın tahvil alımına yönelik kararına rağmen tekrardan tahvil faizleri bu tarafta rekor tazelemiş oldu. Dolayısıyla da yani Eylül ayına yönelik bir tarafta istihdam verileri bulunmakta. İşte dün yine özel sektör tarafında ADP özel sektör istihdam değişimini aldık. Beklentinin altında bir sonuç ve soğumaya yönelik bir veri geldi. Diğer tarafta bu hafta yine yarın tarım dışı istihdam verisini alacağız. Ve yine enflasyon verisi gelecek Fed'in faiz kararı öncesinde. Dolayısıyla enflasyon yönüyle zorlanan bir Fed tarafı var. Diğer taraftan da istihdam tarafıyla da belki de faiz indirimi tarafında yer alması gereken bir Fed var. Ancak şu an piyasaların özellikle de fiyatladığı seçenek Fed'in faiz artırması olacağını şu an fiyatlamakta. Yine Eylül ayındaki toplantı gününe geldiğimizde tarım dışı istihdam verisini ve enflasyon verisi oldukça önemli olacaktır Fed'in faiz kararında ve son olarak da petrol fiyatları burada çok önemli olacaktır. Eğer buralarda bir düzelme olmazsa açıkçası Fed'in faiz arttırılması da olasılıklar arasında şu an itibariyle çok daha ağır basmakta.
1: Şimdi Sinan Bey, evet, Cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisine odaklandık. Dediğiniz gibi önümüzdeki haftada o tarafta enflasyon verisini göreceğiz. Bu tarafta ne bekliyorsunuz peki?
0: Tabii özellikle yarın açıklanacak olan veri de 58 binlik bir artış beklenmekte ki bir önceki data açıkçası beklentilerden oldukça aşağıda gelmişti ve dolayısıyla da Fed'e yönelik olarak da faizlerle ilgili işte bu noktada Eylül ayından beklentileri faiz artırımından pas geçmesine yönelik piyasalarda bir beklenti hakim olmuştu. Dolayısıyla bu veri ona göre biraz daha iyileşmeyi işaret etse de yani genel olarak baktığınızda aslında 58 binlik bir artışı da beklentiler dahilinde olduğunu söyleyebiliriz. Burada özellikle yani istihdam tarafı dününe baktığımızda özel sektör tarafında yani beklentilerden aşağı geldi. Bu tarafta da açıkçası böyle bir durum belki söz konusu olabilir. Diğer taraftan da özellikle enflasyon tarafına baktığımızda ise burada da hiç şüphesiz enerji tarafının geçişkenliğini takip ediyor olacağız. Bu tarafta 1.9'lardan 3.4'lere kadar gelen bir enflasyon verisi var. Yine bu tarafta enerjiden kaynaklı ne kadarlık bir etki olacak takip edeceğimiz nokta o olacaktır. Ancak yarınki veri de özellikle beklentinin altında gelecek olan bir veri seti hem Fed'in beklentisini oldukça etkileyecektir piyasalardaki fiyatlama açısından.
1: Evet, Sinan Bey, bir de ABD tahvillerine bakalım dilerseniz. Küresel piyasalarda özellikle tahvil faizindeki yükseliş ve jeopolitik risklerin yeniden belirginleşmesiyle zayıf bir başlangıç takip ettik Eylül başında. Nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormak istiyorum. JP Morgan'ın da bir analizi vardı. Tahvil faizlerindeki yükseliş borsalar için ciddi bir engel oluşturmayacak diyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Kısaca alalım, süremiz çok az kaldı.
0: Tabii tahvil faizleri aslında enerjiden kaynaklı enflasyon beklentilerinin yükselmesi, enflasyon beklentisi yükselince de doğal olarak tahvil faizi yükselmiş oldu. Burada hem Almanya hem Fransa hem Amerika hem Japonya'da tarihin şu an itibariyle en yüksek tahvil faizleri görülmekte. Diğer taraftan JP Morgan'ın yorumuna ise katıldığımı söyleyebilirim. Bu tarafta özellikle yüksek bir tahvil faizi olmasına rağmen aslında ABD endekslerinde yapay zeka öncülüğünde yeni rekorlar gelmekte. Yani buradaki karlılık rakamlarıyla tahvil faizlerinin aslında çok da bir korelasyonu bulunmamakta. Dolayısıyla da yüksek tahvil faizinin kaynağı enerji

0: silahları orada da savaşın ateşkesle sonuçlanmasıyla tekrardan aşağı gelebileceğimizi düşünüyorum. Karlılığın kaynağı ise yapay zekadaki ciddi anlamdaki momentum. Dolayısıyla da oradaki momentumun da bir süre devam edeceğini ben düşünüyorum açıkçası.
1: Sinan Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için. Sinan Alican'dı konuğumuz efendim. MT Portföy Yatırım Danışmanı ve seans öncesinin burada noktalıyoruz. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: O Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

Altera Yatırım sundu. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli ve Sakarya 30, Bursa 32, Balıkesir 31. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 17. Konya 31, Kayseri 29, Nevşehir 26, Sivas 30. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 38, Aydın 40, Muğla 35, Manisa 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 33, Adana 36, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 29, Karabük 31, Rize 27, Samsun 26. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 33, Erzincan 31, Van 27, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 35, Şanlıurfa 39, Siirt 36 ve Diyarbakır 38 derece.

Altın herkesindir. Ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.

31-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6.000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için para

0: Suna. İnefix, İnefix. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix, İdefix.
1: Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para milattan önce 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkındaysa pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.

0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın Günü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

Günaydın, saat 9. Dünyada para hareket ediyorsa ekonomi de yeniden yazılıyor demektir. Ben Sema Ertekin. Bugün de fiyatların arkasındaki büyük resmi konuşacağız. Petrol fiyatlaması yüksek, tahvil faizleri yüksek, enflasyon masada ve paranın maliyeti de yeniden fiyatlanıyor. Dün Borsa İstanbul'da satış vardı. Bugünse gözler yalnızca borsada değil, İçeride Ağustos enflasyonunda olacak. TÜİK veriyi saat 10'da açıklayacak. Bugün sadece Ağustos enflasyonunu değil, Merkez Bankası'nın önündeki o faiz yolunun ne kadar açık olduğunu da göreceğiz. Manşet rakam önemli ama asıl hikayeyi çekirdek, hizmet ve beklentiler anlatacak. Dışarıda ise Fed, Japonya ve tahviller var. Tabii ki altın, onsu, Brent petrol fiyatlamasını, dolar endeksini, Amerikan tahvillerini hepsini konuşacağız. Ama onun önünde gündem başlıkları. Buyurun birlikte bakalım. Yönetmenim ekrana verdi gündem başlıklarını. Orta vadeli program pazar günü açıklanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programın hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini açıkladı. Yılmaz ekonominin gelecek 3 yıllık yol haritasını belirleyecek. Programın detaylarının 6 Eylül pazar günü kamuoyuyla paylaşılmasının planlandığını bildirdi. Devam edelim. Borsa İstanbul'da işlem gören 7 şirket 2 Eylül günü piyasa değerlerini desteklemek ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlamak amacıyla pay geri alımı yaptı. Bu şirketler arasında Ofisyem Gıda Sanayi, Net Holding, Margün Enerji Üretim ve Sanayi, Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi ile Logo Yazılım Sanayi yer aldı. Ve İran tarafına, Hürmüz'e bakalım, gerilim artıyor. İran'dan 11 gemiye kritik hamle geldi. İran Hürmüz Boğazı'nda kendi geçiş protokollerini ihlal ettiği gerekçesiyle 11 gemiyi daha kara listeye aldı. Böylece kara listedeki toplam gemi sayısı da 56'ya yükseldi. Tahran ihlal yapan gemilere yaptırım uygulanabileceği uyarısını da tekrarladı. Ve gündemin bir başka önemli başlığı, IMF'den borç yükü uyarısı var. Gelişmiş ekonomilerdeki hızla artan borç yükü ve yükselen tahvil getirileri gelişmekte olan ve düşük gelirli ülkelerin kendi borçlarını dizginleme yolunda kaydettikleri ilerlemeyi tersine çevirmekle tehdit ediyor. IMF Başkanı Georgieva tahvil getirilerinin yukarı yönlü hareket ettiğini söyledi. Başkan bu hareketin ardında genel borç düzeylerinin yükselmesi, hala kapalı olan Hürmüz Boğazı kaynaklı süre gelen enflasyon baskıları ve yapay zeka odaklı borç ihracının yarattığı sermaye rekabetinin bulunduğunun altını çizdi. Altın fiyatlarıyla devam edelim. Altın fiyatlarında da hızlı bir toparlanma var. Dolar ve Amerikan tahvil getirilerindeki geri çekilmenin desteğiyle yükselişini sürdürürken yatırımcılar da Fed'in Eylül ayındaki faiz kararına ilişkin beklentileri şekillendirecek tarım dışı istihdam verisine odaklandı ve altın 4430 dolar seviyesinin üzerinde seyrediyor. Gündem başlıklarına baktık. Şimdi de rakamlarla, verilerle, grafiklerle konuşalım, bakalım son fiyatlamalar nasıl. 95 doların altına düştü. Brent petrol 94,2 dolardan fiyatlanıyor. %1,5'a yakında kayıp takip ediyoruz. Brent petrol tarafında, Hürmüz tarafında gerilimin azalması Brent petrol fiyatlamasında oldukça önemli. Piyasaların da barometresi Brent petrol. Oradaki her hareket hem altın, hem dolar, hem tahviller açısından, enflasyon açısından, merkez bankalarının hareket alanı açısından oldukça önemli. Ve 10 Eylül'de içeride, sonrasında da dışarıda Fed'de faiz kararını karşılıyor olacağız ve ona yaklaşırken de Brent petrolün fiyatlaması oldukça önemli. Altın ons ne söyleyecek bize, fiyatlama bakalım. 0.97'lik kazancı var. 4429 dolardan fiyatlanıyor şu anda ons altın. Dolar endeksine bakalım. Dolar endeksindeki fiyatlama da aşağı yönü gösteriyor. 0.19 geride dolar endeksi, 99,3 seviyesinde. Bakalım küresel haritada risk iştahı bize ne söylüyor? Para nereden giriyor, nereden çıkıyor? Asya ile başlayalım. Asya'da karışık bir tablo var. Güney Kore yarım puan yükseldi.

0: Çin Şangay'da 0.24'lük kazancı takip ediyoruz. Hindistan 0.15 yukarıdaydı ama Hong Kong 0.47 oranında geri çekildi. Amerika tarafına bakalım. Nasdaq düştü 29.121 puan seviyesinde. S&P 500'de 7.666 puan seviyesini takip ediyoruz. 53.123 ile 0.12 yukarıda bir Dow Jones var. Avrupa tarafında da kırmızı bir tablo izledik dün. Geri çekildi piyasalar. 10.756 puandan kapattı Londra. 0.30 gerideydi. Yarım puanlık düşüş vardı Frankfurt'ta. 25.839 puandaydı. Ve Madrid'de de 0.23'lük düşüş izledik. 19.779 puan seviyesine takip ettik. Paris de düştü. 0.26 gerideydi Paris. Borsa İstanbul'da 14.050 puandan kapandı dün. %1.25'lik geri çekilme yaşadı. 14.000'in altını da test etti dün Borsa İstanbul. Bakalım yeni güne nasıl başlayacak? Bugün Ağustos ayı enflasyon verisi Borsa İstanbul'daki fiyatlamaları nasıl etkileyecek, takip edeceğiz. Tabii bankacılık endeksine de bakalım içeride, çünkü genel endeksin lokomotifi bankacılık endeksi dün nasıl bir performans sergilemiş? 16.395 puandan kapanan bir bankacılık endeksi takip ettik. Şimdi fiyatlamalara baktık, rakamları, fiyatlamaları konuştuk. Piyasalar Asya'yla devam edeceğiz. Çin muhabirimiz Mehmet Zeyrek Asya'da, Çin'de bizi bekliyor. Merhaba, yayına hoş geldin Mehmet.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Sema Ertekin. Tam da sizin bahsettiğiniz bu piyasa verilerinin arka planında hangi gelişmeler yatıyor? Günün öne çıkan haberlerini şöyle bir derlediğimizde Yeni Zelanda'dan öne çıkan bir haber var. Merkez Bankası faiz artırımına ikinci kez gidiyor ve politika faizini %2,75'e çıkardı. Yıl sonuna kadar yeni faiz artışlarının yolda olduğu sinyali verildi ve anlaşılan o ki tüm dünya artık enflasyonla mücadele ediyor ve faiz artışları üst üste geliyor. Diğer yandan Yeni Zelanda ihracatının 1/4'ünü Çin'e yapıyor ama hükümet kanadı dedi ki Çin ekonomisinde bir yavaşlama var. Biz de dolayısıyla başta süt ürünlerimiz olmak üzere birçok ihracat kalemimizi başka pazarlara yönlendirdik ve özellikle Orta Doğu'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimler nedeniyle Yeni Zelanda'nın tarım ve mera bazlı ürünlerinde küresel çapta göreceli bir maliyet fiyat avantajının sağladığı yorumları da var. Japonya'ya bakalım. Standard Poor's Global Japonya Hizmet PMI Endeksi Ağustos ayında 52,5'e yükselerek son 5 ayın en hızlı büyümesini kaydetti. Güçlü iç talep sayesinde yeni iş hacmi aralıksız 26 aydır büyürken yeni ihracat siparişleri de son 3,5 yılın en sert düşüşünü yaşadı Japonya'da. Şirketlerin girdi maliyetlerindeki artışı müşterilere yansıtmasıyla ürün fiyatları rekor hızda arttı. Uzmanlar hem hizmet sektöründeki güçlü büyümenin hem de artan maliyetlerin Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımı argümanlarını güçlendirdiğini belirtiyor. Malezya'ya bakalım. Malum bu Orta Doğu'daki savaş nedeniyle enerji maliyetleri havacılık şirketlerini oldukça olumsuz etkiliyor. Malezya'nın düşük bütçeli dev hava yolu şirketi Asya Hava Yolları da artan jet yakıt maliyetleri ve kur zararları nedeniyle ikinci çeyrekte 205 milyon dolar zarar açıkladı ve bu da şirketin içine sürüklendiği bir krizin tablosu olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak Hindistan'a bakalım. Hindistan hizmet PMI endeksi Ağustos ayında 54,1 seviyesine yükselse de uzun vadeli ortalamaların altında yavaş bir genişlemeye işaret etti. Müşterilerden gelen yeni iş talebi son 4 yılın en zayıf büyümesini kaydederken şirketler tuhaf bir şekilde işe alımları hızlandırdı ve istihdam son 15 ayın en hızlı artışını gösterdi Hindistan'da. Piyasaların takip ettiği öne çıkan haberler bu şekildeydi. Sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım. Sema Ertekin.
0: Yayına katkıların çok kıymetli Mehmet. Teşekkürler, sana da kolaylıklar.
1: İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Paranın Rotası devam ediyor. Stüdyomda çok kıymetli bir konuğum var. Serdar Pazı bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Öncelikle fiyatlamalara bakalım tabii. Toparlanan tabii. Bir ons altın var. Brent petrolün 95 doların altına gelmesi önemli ama bize 70 dolarlar lazım. Öyle değil mi? Merkez bankaları açısından, enflasyonun rahat nefes alması açısından. Önce bir fiyatlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Dolar endeksi de geri çekiliyor. Tahvil faizleri de düşüyor ama hala yüksekler.
2: Evet. Şimdi Amerika'ya ilişkin, Amerikan dolarına ilişkin şöyle bir beklenti var. Tabii yıllardan beri de devam eden bir beklenti. Yani kendini de bir türlü gerçekleştiremedi ama beklenti de bir türlü ortadan kalkmıyor. Yani Amerikan ekonomisi ani bir duruşa geçerse, ekonomik büyüme yavaşlarsa o zaman dolara olan talep azalır diye. Ama işte bu iş biraz hani ehveli şer, hani tencere dibin kara, seninki benden kara. Yani güzellikli kim daha az çirkin yarışması.
0: Yani kim daha az çirkin?
2: Dolayısıyla hani Amerikan doları ya da Amerikan ekonomisi işte yeteri kadar büyümezse, istihdam yaratmazsa vesaire. Ama alternatif neresi? Yani şimdi alternatif dünyada Amerika'ya hani büyüklük olarak, askeri güç olarak, işte liderlik noktasında koyduğu vizyon olarak herhalde Çin'dir. Ama Çin'in para birimi olan Yuan hani global standartta aynı arza, aynı kabul görmüşlüğe sahip değil. Dolayısıyla hani Çin'i Yuan'ı denklemden çıkardığımız yerde hani biz bunu ne zaman konuşuyoruz? Hani Çin Yuan'ı da çeşitli merkez bankaları rezervlerinde falan tutmaya başlarlar. Sirkülasyonda Çin Yuan'ı gibi bir şekilde bir pay sahibi olur. İşte insanlar tasarruflarını Çin Yuan'da da değerlendirmeyi uygun görür. Hani şu an hani böyle bir girişim bizde de dünyada da yok. Dolayısıyla hani Çin Yuan'ı ayrı koyduğumuz zaman geri kalan para birimleri arasından hani dolara rakip olacak işte yani Euro bölgesi, işte İngiltere ekonomisi, işte İsviçre'si vesaire bakıyorum. Hani gerçek anlamda bir hani Amerika duracak da bunlar devam edecek gibi bir ekonomi benim gözüme gelmiyor. Dolayısıyla hani dolara ilişkin çok fazla ben değer kaybı senaryolarını satın almanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Ha işte bir görünmez el hani bunun altına üstüne çıkmasını engelliyor. 1.12-1.13 aşağıda Euro dolar için. Yukarıda da 1.18-1.20. Bunun dolar endeksine yansıması da işte 100 seviyesinin biraz altında denge bulan bir dolar endeksi. Altı para biriminin oluşturduğu endekse bakıldığı zaman. Dolayısıyla petrolün böyle işte biz saldırı yapıyoruz ama kısa süreli işte ondan sonra tekrar normale döneceğiz. Hani bu söylemlerle çok 90 doların altına kayması, 80 dolarların altına gitmesi pek mümkün gelmiyor diğer taraftan. O yüzden hani doların nispeten gücünü koruduğu, petrolün de öngörülerin yukarısında kalmaya devam ettiği maalesef bir dünya bizlerle beraber.
0: Şimdi dışarıya bakarız, tüm gelişmeleri, fiyatlamaları evet. Konuşuruz ama önce içeriğiyle başlayalım tabii. İstiyorum. Çünkü saat 10'da önemli bir veriyi alacağız. Evet. Ağustos ayı enflasyon verisini alacağız. Aslında kaç geldi değil de hangi kalemlerden geldi daha önemli bir soru değil mi?
2: Doğru. Kesinlikle gıda ve enerji tarafı tabii ki çok yoğun, volatil. İşte orayı hariç bırakarak hani çekirdek enflasyon ya da Merkez Bankası'nın sıklıkla kullandığı işte şu hariç, bu hariç diye çeşitli alt endeksler. Ama tabii ki manşet rakam da yani bu kadar yakın zamanda enflasyon raporu sunumunda enflasyon tahminini bu sene için yukarı yönde revize eden Merkez Bankası'nın hani manşet rakamı da bir gözetmesi gerekiyor. Bir de iddialı bir hedef var. Yani bu sene evet. Enflasyon ne olacaksa onun neredeyse yarısı gelecek sene olacak gibi. Şimdi pazar günü de orta vadeli programa ilişkin detayların gelmesini bekliyoruz. Hani orada da bakalım rakamlarda ne kadar bir değişiklik var. Merkez Bankası'yla muhtemelen tabii bir tandem yani belirli bir doğrultuda hazırlanmıştır, konulmuştur. Ama tabii ki aylık enflasyona ilişkin bir de herhalde şunu söylemem lazım. İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi beklentinin altında geldi. Son aylarda da hani genelde böyle bir dinamik var. İTO'nun açıkladığı rakamın biraz daha altında TÜİK tarafından manşet rakamın geldiğini görüyoruz. O yüzden hani piyasanın beklentileri 1.92 hani bunun biraz daha altında pozitif manada bir sürpriz gelebilir mi? Ama pozitif manada hani sürpriz gelse de işte petrolün bu kadar yukarıda olduğu, bizim enerjide dışı bağımlılığımızın sürdüğü, işte Eylül-Ekim'le beraber hani okula dönüş, iş talebin canlanması senaryosu yine kaçınılmaz bir mevsimsel gerçeğimiz. Bunların olduğu, yaşandığı yerde yani gıda fiyatları işte yağışları iyi gitti, biraz ürün tarlada bollaştı, işte fiyatlar aşağı geliyor ile maalesef hani enflasyonun öngörülenden çok aşağı gelmesi, yıllık bazda 30'un altında bir noktada bu yıl tamamlaması zor gözüküyor.
0: Şimdi kritik tabii eşikler var. 1.7 beklentilerle uyumlu gelecek bir veri olacak. 1.8-2 bandı o yıllık enflasyon sınırlı geriletebilir ve yapışkan enflasyon diyebilir mi o zaman piyasa?
2: Tabii ki, yani %30'un altına aslında

0: uygulanan bu politika devam etmesine rağmen, ki hani çok kolay da değil bir taraftan bakıldığında, yani siz enflasyon bir yerde, enerji fiyatları bir yerde, siz işte aylık kurun giriş hızını %1,5-2 arası bir yerde tutuyorsunuz. İşte kredi piyasasını belirli bir dengede tutuyorsunuz. İşte sanayici, üretici vesaire, hani finansmana erişim, finansmanın maliyeti vesaire noktasında serzenişlerini dile getiriyor. Hani bunlara karşın makro ihtiyati tedbirleri devam ettirip kredi piyasasını belirli ölçüde ancak büyümesine izin veriyorsunuz. Yani bu maliyetli aslında bakıldığı zaman, yani sosyal anlamda da mali açıdan da bunun bir bakıldığı zaman bedava değil yani bu program. Buna rağmen enflasyonun hani %30'un altına bu sene ineceğine dair ya da gelecek sene %20-25'in altına ineceğine dair, yani o bizim orta uzun vade koyduğumuz işte gelecek sene 15, ondan sonra evet, 9, sonra tek haneler vesaire. Hani bunlar şu an piyasa katılımcıları tarafından, reel sektör tarafından, hane halkı tarafından, yani ekonomiyi oluşturan bütün segmentler tarafından satın alınan, kabul gören, hani belirli bir doğruluk ihtimali payı verilen senaryolar değil. Dolayısıyla bu aradaki farkı kapatmak adına son yıllarda hep gördüğümüz Merkez Bankası hedefi çok aşağılara bir yere koyuyor. Evet. Piyasa daha yukarıda. Sonra yavaş yavaş Merkez Bankası piyasaya yaklaşıyor. Şimdi öyle olduğu zaman hani piyasada da şu intiba ister istemez oluşuyor, yerleşiyor. Yani Merkez Bankası iyimser beklentileri, yani arzu ettiği, olmasını beklediği, hani bir temenni manzumesi gibi enflasyon raporu sunumunu vesaire görüyor. Normal gerçekler benim beklediğime daha yakın. O gerçekleştikçe, onu gördükçe o beklenti kanalı, aktarım mekanizması giderek maalesef bozulmaya başlıyor. O yüzden enflasyon yani nasıl 20-25'in altına inecek gelecek sene ya da sonraki senelerde, hani bunu biraz piyasa OVP'de vesaire görmek istiyor açıkçası.
1: Merkez Bankası'nın önündeki denklem de çok net tabii. Enflasyon aşağı, o zaman faiz indirimi için alan, ama hizmet çekirdek enflasyon eğer yüksek kalırsa o zaman beklentiler de bozuluyor. Ne oluyor? Petrol yüksek ve temkinli bir Merkez Bankası. Peki bu veri 10 Eylül'de de kararı karşılıyor olacağız. Evet. Etkileyecek mutlaka, ama öngörünüz, yorumunuz, beklentiniz ne yönde?
0: Şimdi piyasada yani Merkez Bankası'nın normalleşme adamı çerçevesinde hani 40'tan 37'ye işte gecelikten haftalık repo yaylarına yeniden dönüş sağlanması bir artık hani faizlerde indirim döngüsü başlıyor. Eylül'de de hani para piyasalarındaki vadeli seyre vesaire bakıldığı zaman hani sınırı da olsa bir böyle indirim ihtimali bu toplantıda yok değil açıkçası. Ama hani ben erken, bunun biraz prematüre olduğunu düşünürüm. Yani bu toplantıda bize yılın geri kalanında benim kontrolümde olan ve olmayan faktörler de büyük bir bozulma olmazsa, mevcut seyir devam ederse, ben işte böyle simetrik, makul iki indirimle faizi biraz daha makul bir yerde kapatırım. Yani oradan da kastettiğim nedir? Şu an politika faizi 37, işte son kalan iki toplantıda Ekim ve Aralık'ta işte 100'er ya da 150'şer bas puan indirimle 34'ü ya da 35'e çekmesi. Şimdi ondan daha fazla bir aşağı doğru hareket yaratması, hani aylıkta işte para piyasası, fonları, mevduat vesaire tarafında oluşan denklem, insanların kafasındaki enflasyona karşı birikimlerini koruma çabası, yabancı yatırımcının işte swap üzerinden, carry trade üzerinden talebi ile o fon akışını bakıldığı zaman zedeleyebilir. O yüzden hani indirimlerin böyle tedrici, yavaş yavaş sindire sindire gelmesi, yaşanması gerekiyor. Eylül ayında hemen böyle petrol 90'ların üzerindeyken ve gelecek hakikaten belirsizken, yani Trump'ın işte en son söylemi hani nasıl işte Ontario Gölü'nü Amerika Gölü yaptım, işte Meksiko Körfezi'ni Amerika Körfezi, Hürmüz Boğazı'nı da Trump Boğazı yapalım diye. Yani
1: çok
0: böyle
1: ilginç bir çıkış yaptı.
0: Evet, gerçekten bir Amerikan başkanından bir uluslararası arenada hani pek düğmeye alışık olmadığımız söylemler. Şimdi hani İran'ın durduğu olayın başından beri yer ile hani Trump'ın bu yaklaşımının çok kısa sürede bir noktada uzlaşması, hani bir masada karşılıklı böyle ıslak imzaların gelmesi de pek kolay gelmiyor. Hani bu tamamen kontrolümüzün dışında maalesef ve pek istediğimiz gibi gitmeyen bir durum. Burası böyleyken hani bizim enerjide dışa bağımlılığımız değil mi? Yakın zamanda işte havayolu şirketleri yöneticilerinden yani daha petrol fiyatları artışının yansımalarını bilet fiyatlarında pek görmediniz. Yani daha hani turbun büyüğü heybede tarzı açıklamalar geldi. O yüzden hani bizim bu kadar kontrolümüzün dışında ve bizim hayatımızda bu kadar belirleyici olan, şimdi ısınma, barınma vesaire, o maliyetler üzerine de maalesef Kuzey Yarımküre ile beraber kış aylarında bunu göreceğiz. Çok hani büyük indirimler sanayi tabii bekliyor, iş insanları bekliyor, ama çok gerçekçi değil. Yani onun yaratacağı ekonomideki belirsizlik, dengesizlik, volatilite artışı daha büyük maliyetler yaratır.
1: Bu noktadan Borsa İstanbul'a bakalım istiyorum. %1'in üzerinde satış vardı ama bunu sadece Borsa İstanbul düştü diye okumak

0: doğru olmaz diye düşünüyorum. Çünkü evet, küresel tarafta petrol fiyatı yüksek, tahviller, FED beklentileri, o küresel risk iştahı zaten sıkışık. Evet. Nasıl değerlendirdiniz? Ekranda da yönetmenim verdi. 14.050. 14.000'in altına da indi
1: doğru
0: dün gün boyunca.
1: Evet. Şimdi birkaç tabi teknik anlamda kritik seviye var. Yani 14.700'leri geçemedi geçtiğimiz hafta. Ondan sonra işte bu haftanın başında birkaç faktör üst üste geldi. Yani Ağustos vadenin işte son günü olması itibariyle o kontratların kapatılması, vadeli tarafta bir sonraki vadeye geçilmesi, global tarafta yaşanan çalkantı, Amerikan tahvil faizlerinin yukarı gelmesi, FED başkanının Jackson Hole toplantısında beklentilerden daha şahin bir duruş sergilemesi ve bunun FED Eylül'de de acaba bir faiz arttırımı yapar mı beklentisini biraz arttırması gibi. İşte içeride halka arzların devam edilmesi, düzenleyici kuruluş tarafından getirilen yeni fon rehberi vesaire, bu düzenlemelerin yarattığı hareketlilikle beraber üst üste bunlar bir araya gelince böyle bir hareket geldi, yaşandığını gördük. Şimdi 14.300'ün altına sarkınca Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.700, bir sonraki bakıldığı zaman hani destek bulmasını beklediğimiz seviye. Dolayısıyla 14.000'in altına sarkmalar vesaire olabilir. Yani ben bu günleri bir 13.700-14.300 arası sıkışma, ama muhtemelen işte faiz indirim vesaire beklentilerinin 10 Eylül'de Merkez Bankası tarafından desteklenmesi ve içeride de yeni düzenlemelerin biraz absorbe edilmeye, hazmedilmeye başlanmasıyla beraber 14.300 gene yukarı yönde zorlanabilir diye düşünüyorum.
0: Buradan o zaman dışarıya bakalım, küresele. Tabii. FED'e özellikle, evet, çünkü onun da faiz kararını karşılayacağız. 5 kitap var, onun detayları çok önemli. Arkasından New York FED Başkanı John Williams'ın açıklamaları, evet, var. Kritik nokta, Williams mevcut faiz seviyesinin ekonomiyle fiyat istikrarı arasındaki denge açısından aslında iyi bir yerde olduğunu söylüyor. Oldukça ılımlı bir, evet, açıklama. Ama FED'in önündeki denklem artık sadece enflasyon değil ki. Enflasyon düşer ekonominin ve istihdamın aslında ne kadar soğuduğu.
1: Evet.
0: Ve Eylül kararında aslında kilit orası gibi.
1: Evet, şimdi FED'in tabii ki bakıldığı zaman hani ana web sitesine vesaire girdiğiniz zaman kendisi de verilmiş bir ikili hedef var. Hani mesela bizim Merkez Bankamızın web sitesine girdiğiniz zaman Merkez Bankası'nın işte temel hedefi fiyat istikrarını sağlamak, yani enflasyonu kontrol altında tutmak. Merkez Bankası'nın yani FED'in web sitesine girdiğiniz zaman hem fiyat istikrarı hem tam istihdama katkıda bulunmak. Yani o ikili bakıldığı zaman yani istihdamı da bir öncelik olarak koyması. Ama Amerika'nın tabii dediğim gibi dünyanın geri kalanına göre işi biraz daha kolay. Çünkü işte iş gücü piyasası, evet, teknolojinin merkezi olması, yatırımların halen daha oraya geliyor olması, parasının global anlamda bir rezerv para olarak kabul edilmesi, dünyada bütün ticaretin %50'den fazlasının halen daha Amerikan doları üzerinden geçmesi, yani işte Amerika ile coğrafi olarak uzakta yakından alakası olmayan iki ülkenin ticaretinde birbirlerine hani dolar ve mal takası ile bu işi yapmaları. Bunlar tabii ki Amerika'nın işini dünyanın geri kalanına göre kolaylaştırıyor ve faizleri çok arttırmadan da işte İngiltere'nin, Avrupa'nın yaptığını yapmadan da mevcut dengede devam ediyor. Şimdi tabii ki yeni gelen Başkan Kevin Warsh ve mevcut Hazine Sekreteri Bessent, bunlar hani Trump'ın görüşüne, ekonomiye bakışı da daha yakın insanlar ve mümkün mertebe bir faiz arttırımı yapmadan biz bu süreci nasıl atlatırızın peşindeler. Şimdi zaten hani enflasyon %2 hedefiniz var, %4'lere geldi. Ekonomik büyüme anlamında birçok sıkıntı yok. İş gücü piyasası tarafında çok büyük bir bozulma yok. O yüzden hani oradan size diretilen bir buraya doğru karar seti de yok. O yüzden biraz daha kendi görüşünüz çerçevesinde diretebilirsiniz. Ben Eylül ayında bir hani faiz arttırım ihtimalinin ciddi şekilde masada tutulmasına rağmen piyasa tarafından bir faiz arttırımının mümkün mertebe gelmeyeceğini, ama bu hani dediğimin bu varsayımın hani tam boşa çıkaran ne olur? Evet. Petrol fiyatı 100 evet, dolarlara falan gelir. Hani o zaman tabii bütün senaryolar denge çöpe değişir. Gider. Yani o zaman denge değişir. Ama onun haricinde ben Walsh yönetiminde bir FED'den faiz arttırımı kolay kolay gelmeyeceğini, hani bunun da bakıldığı zaman dolar endeksini 100'ün altında tutma ihtimalinin, evet, biraz daha ön plana çıkarttığını, ama bu tahvillerin yukarı gelmesi işte 10 yıllık 4.80,
0: evet, şu an ekranda tahviller
1: 30 yıllık işte 5'lerin, evet, üzerine vesaire, o
0: 10 yıllıklar içinde 5'e yakınlaşma gelirse, riski uyarısı var.
1: Hani şu an böyle sarı turuncu alarm, hani 5'in üzeri kırmızı alarm, hani bütün herkes yaptığı işi bıraksın ve hani merkeze gelsin, bütün izinler iptal diye Amerikan hani polisiyelerinde, evet, evet, evet, olduğu gibi böyle hani alarmlar çalar. O yüzden onu bertaraf etmek adına hazineyle muhtemelen daha böyle koordineli, geçen haftalarla açıklanan geri alım miktar olarak piyasa tarafından çok beğenilmedi. Onu miktar olarak arttırıp böyle faizi değiştirmek dışında bir takım önlemlerle tahvil piyasasında çok daha büyük krizlere gidilmesinin önüne bir herhalde bariyer çekecekler diye düşünüyorum.
0: Peki FED'in tabii elinde henüz frene sert basmak için öyle bir durgunluk yok.

0: Evet.
1: Ama gaza basmasını engelleyen güçlü bir enflasyon ve enerji riski de var öbür tarafta.
0: Doğru. Yani normalde bakıldığında hani enflasyon bu kadar yüksek olduğunda hani ben faizi işte arttırmam gerekir. Faizi arttırırsam ekonomi bunu kaldırır mı? Şimdi bu hani soru işaretini işte Japonya'da görüyoruz. Euro bölgesinde evet. Görüyoruz. İngiltere'de görüyoruz. Yani şimdi bunlar işte yaşlanan nüfus, hane halkının tüketiminin azalması, göçmen problemleri vesaire. Yani bir faizde sen istediğin kararı alamıyorsun o tarafta. O yüzden Amerika'nın işi biraz daha rahat ama Amerika'da da hani faizler zaten yeteri kadar yüksek. Biz neden daha fazla yükseltelim? Neden daha fazla bir yük binsin bizim bütçemize? Şimdi 40 trilyon borç stokundan bahsediyoruz. Evet. %5 de şimdi yani kabaca o rol ettiğinde, itfa olduğunda yıllık 2 trilyon daha bir yük biniyor. Şimdi siz ekonomimizde hani 30 trilyon dolar fena da büyümüyor. %2'nin üzerinde büyüme sergiliyor ama %2 ile sizin yarattığınız büyümeden çok daha fazla. Yani bir taraf çok yavaş bir hızda kartop etkisi, öbür taraf çığa dönüşebilecek bir hani nispetle büyüyor. O yüzden tahvilin faizinin muhakkak inmesine ihtiyacı var ama bunun hani şu an çözümü çıkabilmiş değil ama bir şapkadan tavşan çıkarma noktasında da yani iş dünyasında özel sektörde Besant ve Kevin Warsh'un eski deneyimlerine hani biraz 90'larda 2000'lerde piyasa yaptıklarına bakanlar hani bir şeyler yapabilirler, bir şeyler gelir diye ben tahmin ediyorum onlardan.
1: Özel sektör istihdam Ağustos'ta 38 bin kişi, beklenti 47 bin yönünde. Evet. Tabii daha da önemlisi bu rakam Ocak ayından beri görülen en düşük özel sektör istihdam artışı. Yarın da gelecek resmi rakam.
0: Evet.
1: Nasıl etkileyecek?
0: Şimdi tabii Amerika'daki yani istihdam işte her eyaletten ayrı ayrı rakam geldiği için işte birinde yüklü işe alım ya da işten çıkartma oluyor. O takvim süresine dahil olmuyor. Bir sonrakine kayıyor filan. O yüzden hani çok bilenin çok yanıldığı bir denklem. İstihdam verisini hani ben doğru bilirim okurum benim beklediğime yakın gelir filan. Hani çok böyle koşarak kaçmanız gereken.
1: Öyle mi?
0: Tabii yani hani çok bilenin çok yanıldığı bir süreç. O yüzden ama hani ekonomide bir tabii ki yavaşlama oldu. Yavaşlama derken %2,5'lardan %2'lere doğru işte istihdam artışının da aylıkta bakıldığı zaman hani 100 binler hani 6 basamaklı değil de 5 basamaklı rakamlara doğru geldiği bir süreç ama işte işsizlikte çok büyük bir zıplama yok. Ve hani şu da çok iddia ediliyor. Bu yüksek teknoloji, uzaktan erişim, yapay zeka vesaire çağında insanların istihdamını ölçmek de giderek daha zor. Yani işte normalde bir işte çalışıyor dediğiniz insan belki akşam işte uzak doğuda ya da ne bileyim İrlanda'da başka bir şirkette danışmanlık yapıyor. Şimdi o zaman onu hani istatistikte 3 kişi çalışıyor olarak mı bir kişiyi sayacaksınız? Yani işsiz dediğiniz insan da böyle belki işte kripto varlık vesaire üzerinden kendisine ödeme yapılan başka bir yere dediğim gibi danışmanlık yapıyor. O yüzden hani istihdam rakamlarında çok büyük bozulmalar görmedikçe bunun bir karar setine bozucu denklenme yeni bir girdi olarak düşünmem.
1: JP Morgan Eylül'de borsalarda riske işaret ediyor. Nasıl değerlendirdiniz onu? Şimdi ikinci çeyrek bilanço tarafı o geride kaldı.
0: Evet.
1: Eylül'de tarihsel olarak zayıf bir ay ve tahvillerdeki yüksek seyir de göz önüne alındığında nasıl yorumladınız bu uyarıyı, Eylül riskini borsalarda?
0: Şimdi tabii Amerika'da endeksler yani 2-3 yıldır neredeyse anlamlı bir düzeltme olmadan sürekli yukarı yeni zirveler ve maalesef dünya genelinde de olduğu gibi işte muhteşem yedili hani ona da belki işte kendilerine ek gelen yeni işte siber güvenlik tarafındaki şirketler, işte veri merkezi olan şirketler, onlara enerji sağlayan altyapı vesaire şirketleri hani 3-5 tane de oradan eklerim. Hani Amerika'da belki 10 bin tane halka açık şirket var. 15-20 tane şirketin etrafında döndü bu ralli ve o kadar ben size hani geçtiğimiz yıllardan işte büyük haber ajanslarından, terminallerden vesaire makaleler koyarım ki işte 5 kağıtla 10 kağıtla endeks bu kadar gider mi? Endekste düzeltme kaçınılmaz vesaire diye. O zaman mesela işte Dow Jones 25 bin, S&P 5 binde filan işte ya da Nasdaq 20 binlerde. Onlar böyle işte 5-10 kağıtla olur mu bu diye buralara geldik yani. O yüzden tabii ki sağlıklı değil yani. İşte bir tek Nvidia ile, bir tek ne bileyim Meta ile, Microsoft ile filan bu hareketin olması, yaşanması. Yani diğer şirketlerin de benzer işte değil mi hani finansal sektör olur, hizmet tarafı olur, işte zincir marketler, restoranlar vesaire olur. Hani onlar da bu harekete biraz iştirak etse ama para işte nerede yükseliş potansiyeli farklı bir hikaye görüyorsa orayı kovalıyor. Yani işte Güney Kore'de KOSPI'nin böyle pozitif ayrışması da ondan. İşte Çin'de, Shenzhen'de vesaire yaşanan hareketler de ondan. Yüksek teknoloji temasını yani böyle bir işte tatlıya yönelen hani hayvanlar gibi yatırımcılar bir türlü kendilerini oraya gitmekten alıkoyamıyorlar. O yüzden ben büyük anlamda düzeltmeler geleceğini,

0: yüksek likitte ortamında beklemem. Ha, likitteyi değiştirebilecek, bilançoyu küçültebilecek de FED. Ama o da hani çok bu yöne gitmez. Çünkü onun da başka bu sefer hani ara seçimleri kazanmak durumunda olan Trump'a getireceği negatif yansımalar olur.
1: Tabii o yüzden, ona da çok yaklaştık.
0: Yani müzik devam ettiği sürece hani dansı kesmeyen bir piyasa var diyebilirim kısaca.
1: Tahvil faizlerinde o 5'e o psikolojik de bir sınır 10 yıllıklar için. Evet. 30 yıllıklar sonra 19 yılın en yüksek seviyesinde görünüyor ve özellikle yapay zeka teknoloji şirketleri değerlemeleri açısından, gelecekteki getirileri açısından orası çok kritik aslında değil mi?
0: Evet, kesinlikle. Değerleme açısından o bir bariyer teşkil ediyor. Şimdi tabii Amerika'da hani halkının refah açısından da yani işte insanların hani biz mortgage piyasasına işte 5 sene 10 sene hani evin peşinatının işte yarısı falan diye kafamızda ama orada hani 30 yıl falan hani neredeyse işte evin %5'ini 10'unu nakit olarak verip hani geri kalanını da mortgage'dan, bir de evin değer kazandı işte gelin bana bir mortgage daha verin. İşte çocuğu yurt dışında okutacağız, hadi bir mortgage daha. İşte arabayı değiştireceğiz, tekne alacağız, hadi bir mortgage daha. Yani aynı eve 3 tane falan mortgage oldu. Yani hane halkının refahı üzerinde çok belirleyici. O yüzden oraya muhakkak bir neşter vurması Kasım öncesi Trump'ın gerekiyor. Dediğim gibi yani Besant ve borç baş başa verip bir hamleyle artık hani uzun vade biz borçlanmayacağız mı derler. Sadece kısa vade 1 yıl 2 yıl mı yapacağız derler. Yani onların bir finansal mühendisliklerine ben bir kredibilite tanıyorum açıkçası.
1: Süre bitti. Peki. Keşke bitmeseydi çünkü konuşacak çok da konu vardı.
0: Bir dahaki sefere diyelim.
1: Bir dahaki sefere. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim.
0: Aynı şekilde, sağ olun.
1: Paranın rotası devam ediyor efendim. Çok kısacık bir aranın ardından yine çok kıymetli bir konuğum olacak. Birazdan görüşmek üzere.

0: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Mater, dünya için sizin için üretiyoruz.
2: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm giyim alışverişi.

0: okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor. Canım cimri.
1: 29 Ağustos 4 Eylül arasında Bim'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine

0: İlk gelen sofraların lezzet reisi.
1: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: notası devam ediyor. Şimdi kıymetli konuğum var. Göksel Tekiner, Ata Yatırım Teknik Analiz Müdürü bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz Göksel Bey.
1: Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Borsa İstanbul'daki o son geri çekilmeyi, dünkü kapanışı %1'in üzerinde teknik açıdan nasıl okuyorsunuz? Trend bozuldu mu? Düzeltme mi? Ne dersiniz?
1: Kısa vadede bir trend bozulmasını salı günden itibaren gerçekleştiğini gördük. Dünkü jeopolitik gelişmelerle beraber de aşağı doğru salınım biraz daha hızlandı. Ancak bu geri çekimleri kısa vadede bir düzeltme eğilimi olarak değerlendirmekte fayda var. Orta vadede bir trend hareketi olacağını düşünmüyorum. Bugün gelecek olan enflasyon rakamları sonrasında da bir miktar daha özellikle günün ikinci yarısını etkili olan tepki alımı bugün de enflasyon rakamları sonrasında da biraz daha toparlanır halde bilginleştiğini görebileceğimizi düşünüyoruz.
0: Peki 14.000 psikolojik seviyesinin teknik olarak anlamı ne?
1: Ya şu andaki durumda yani hem 50 gün hem 100 günlük gibi iki önemli ortalamanın geçtiği bölgeler. 100 günlük ortalamanın 3.900'lerden geçiyor. 14.000 ortalamada biraz daha, pardon, 50 günlük ortalamada biraz daha 14.000'e yakın bir seviyelerden geçiyor. Her iki ortalamanın arasındayız. Şimdi bu anlamda önem çeksek bu iki önemli orta vadedeki ortalamanın arasında olması nedeniyle önemliyiz. 100 günlük ortalama kırılmadıkça da, yani 13.900'lerin altında bir fiyatlama görmedikçe de geri çekimlerde ciddi bir hız kazanımı beklemeyeceğiz bu dönemde.
0: Brent petrol ile devam edelim. Brent petrolün fiyatlaması, teknik analizi, seyri, yönü ne söylüyor? Tabii Hürmüz'deki tansiyon çok önemli, açıklamalar çok önemli ama bu fiyatlama bize teknik açıdan ne ifade ediyor?
1: Şimdi ya şöyle, hangi tarihti? 23 Temmuz'dan itibaren bir seyirimiz var. Volatilite devam ediyor. 96.16 dolar seviyeleri burada direnç bölgesiydi bahsettiğim tarih itibariyle. Dün itibariyle seyirde de bu seviyeye yaklaştık. Teknik anlamda bu direncin üzerinde fiyatlama olur mu ben beklemiyorum. Eğer jeopolitik gündemde daha sert açıklamalar veya realiteyi etkileyecek sert saldırı haberleri gelmediği sürece 96 dolar seviyesinin üzerinde de bir Brent petrol kısa vadede olacak gibi değil. Teknik anlamda indikatörlerin bazıları güç kaybediyor olması da bu direncin önemini arttırıyor. Yaşanabilecek gelişmelerle direncin üzerinde bir kapanış görmedikçe de önümüzdeki günlerde Brent petrolü biraz daha geri çekilme görebiliriz ki 85 dolar seviyene kadar da bir düzeltme eğilimi, böyle bir geri çekime de potansiyel olarak olası diyebilirim.
0: Hemen Brent petrolü konuşmuşken bugün de enflasyon verisini karşılıyor olacağız. 95 dolar mı, 70 dolar mı, Hürmüz riski biter mi? Buradan yola çıkarak baktığınızda sizin enflasyon beklentinizi Ağustos ayı için merak ediyorum.
1: Kurum beklentimiz %2 civarında, piyasa beklentisinin biraz üzerindeyiz. Piyasada %1.92 oranında gerçekleşmesini bekliyor. Yani burada beklentilerin üzerinde, %2'nin üzerinde sert bir değişim olmadığı sürece realizasyon, yani piyasadaki enflasyon fiyatlaması biraz daha arka plana atılır. Sonrasında Merkez Bankası'nın adımlarını fiyatlamaya başlarız diyebilirim. Peki. İyi bir rakam Merkez Bankası adımlarını biraz daha ön plana çıkaracaktır diye düşünüyoruz.
0: O zaman ons altınla devam edelim. Ons altın biraz toparlanmış görünüyor. Teknik seviyelerine baktığınızda, performansına bir haftalık baktığınızda veya bir aylık ne söylüyor bize ons altındaki gidişat?
1: Ons altında 4.300 dolar seviyeleri klasik destek bölgesiydi. Buradan tepki verdik şu anda. 4.450 seviyesi de artık kısa vadede bir direnç bölgesi. Orta vadede yukarı potansiyelin korunduğunu düşünüyorum. Ancak kısa vadeli adımlar açısından 4.450 dolar seviyesinin üzerinde yaşanabilecek bir gün kapanışı biraz daha alım iştahını güçlendirecektir. Bu süreçte 4.450'nin üzerinde fiyatlamanın oturacak mı onu izlenmesini öneririm. Böyle bir fiyat kapanışı görürsek 4.700 dolar ve üstündeki fiyatları da artık konuşmaya başlarız tekrar.
0: Tabii altın onsun önünü açacak olan şey Fed'in vereceği faiz kararı gibi görünüyor. Sizin hedefiniz neresi altın onsta? Çünkü 5.000 dolar öngörüsü var. 5.000 doları aşan öngörüler de var büyük kurumlardan.
1: Yani yıl sonuna kadarki süreçte ben yukarıda 4.850 dolar seviyeler, aşağıda da 4.300-4.400 dolar seviyeler arasında bir volatilitenin devam edeceğini düşünüyorum. Yani çok güçlü bir altın rallisi yakın dönemde veya yıl sonuna kadarki süreçte beklenmemesi kanaatindeyim. Yani artan faiz oranlarının süreci böyle devam ettiği sürece ons altın tarafında da frenleme gelir.

0: Yani aşağıda çok büyük bir kırılma yaşamayız, ancak yukarı potansiyelde de çok olmadan bu yıl sonuna kadar 3-4 aylık süreçte volatilite dalgalı bir şekilde devam edecektir.
1: Diğer tarafta dolar endeksi var tabii, Amerikan tahvilleri var. Dolar endeksi geri çekiliyor ama 99,3 seviyesinde. Amerikan tahvillerinde de geri çekilme var ama yüksek seviyelerde Amerikan tahvilleri de. Dolar endeksini nasıl değerlendirdiniz teknik açıdan?
0: Dolar endeksinde son 6-7 günlük süreçte bir tepki hareketi vardı. Ancak bugün havanın terse döndüğünü rahatlıkla görüyoruz. Teknik göstergeler burada zayıf. Bu hafta itibariyle biraz daha, özellikle önümüzdeki haftaya da yığılı şekilde bir geri çekim eğilimi tekrar gündeme gelecektir. An itibariyle 99.36 seviyelerindeyiz. 98 seviyelerinde tekrar bir dengelenme çabası yakın dönemde görebiliriz. Kısa vadeli seyirde bir düzeltme eğilimi söz konusu olacak gibi.
1: Peki dolar endeksine de baktık. Tekrar Borsa İstanbul'a dönelim. O zaman Borsa İstanbul'da son dönemde sektörlerde teknik olarak nasıl bir görünüm takip ediyorsunuz?
0: Ön yükselişin ana destekçisi sanayi hisseleriydi. Güçlü bir rally hareketiyle beraber sanayi endeksinde 20.500 seviyelere kadar bir güçlü yükseliş gördük. Sonrasında da bir düzeltme eğilimi söz konusu. Teknik anlamda bir kısa vadede ikili zirve formasyonuyla beraber sanayi sektörü hisselerinde düzeltme eğilimi hızlandığını gözlemliyoruz bugünlerde. Teknik anlamda sanayiden bankaya dönüş yönünde bir fiyat oluşumunda görebiliriz. Banka hisseleri nispeten dünkü kayıplarının çoğunu telafi ederek kapamıştı. Bugün de bu telafi anlamında gelen alımların devamı yukarı doğru sürecektir. Bu süreçte yani sanayiden bankaya kayış şeklinde bir yeni stratejiyle beraber piyasada dengelenme çabası da ortaya çıkar diye düşünüyoruz.
1: Hacme açısından baktığınızda son geri çekilmede o satışın arkasında güçlü bir dağılım var mı Göksel Bey, ne dersiniz?
0: Şimdi güçlü bir dağılım yok. Yalnız fonlarla ilgili gelen haber akışı vardı hafta başı itibariyle. Buradaki fon dağılımlarının dengelenmesi çabası var. Mevcut kurumların, yani bu işte etkilenecek mevcut kurumların ellerindeki pozisyonları bir şekilde dağıtacaklar ve bir şekilde yeni bir denge çabası oluşturulacak. Bu nedenle biraz daha piyasanın iç dinamikleri konusunda kurumların atacağı adımlar önemli. Yani kısa vadede hacim artışı veya fiyat oluşumundan etkileyecek agresif hareketler görür müyüz? Göreceğimizi düşünmüyorum. Ancak böyle sert bir kırılmayı da neden olacak özel bir gelişme yok. Yani geri çekimler bir düzeltme eğilimi olarak bu dönemde değerlendirmekte fayda var. Biraz daha sakin olarak yatırımcıların bu süreci geçirmelerini öneririm. Yaşanan gelişmeler biraz da arka plana atıldıkça veya kurumlar kendi iç dengelerini oluşturduğu süreçte tekrar alımların endeksin geneline yığılı şekilde etkili olduğu bir döneme de özellikle yılın son aylarına girerken görme ihtimalimizi güçlü buluyor.
1: Peki önümüzdeki birkaç seansta teknik görünümü değiştirebilecek en kritik seviyeler neresi?
0: Ya bu kısa vadede 14.250 seviyesi bir süz endeksi açısından bir kritik referans noktası olarak takip edilebilir. Şu anda 200 puan altındayız. 14.250'nin üzerinde bir endeks kapanışı özellikle bugün gerçekleşirse tekrar geçtiğimiz hafta görülen 16.000-17.000 bandına doğru, pardon 14.700-14.600 bandına doğru fiyat oluşumunda tekrar gündeme gelecekti. Bu kısa vadeli görünümü için verebileceğim noktalar, ama orta vadede bir trend hareketinden yeniden söz edebilmemiz için ise tarih zirve olan 15.200'ün üzerinde de bir BIST endeks kapanışı gerçekleşmeli. Yani şu anda oraya görür müyüz? Zor gibi. Ancak Merkez Bankası'nın atabileceği adımlar veya buradan gelebilecek haber akışları bu direnci yukarı doğru kırma ihtimalimizi güçlendirecektir. Benim kişisel beklentim burada yılın sonuna doğru yeni zirve oluşumlarının gerçekleşmesi yönünde.
1: Yatırımcının ekranına bugün Borsa İstanbul'un yanına bir grafik daha koyacak olsanız hangi grafiği yanına koyardınız? Neden? İzlemesi gereken ya, gösterge açısından.
0: Brent petrolü koyardım. Sonuçta Brent petrol hem yurt içi hem yurt dışı piyasaların üzerindeki en büyük baskı unsuru. Brent petrolü bir düzeltme eğiliminin hızlanması halinde hem yurt içi hem global piyasalarda almışlarını tekrar canlanacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Brent petroldeki direnç bölgelerinin altında yaşanabilecek bir geri çekilme burada biraz daha yakından takip edilmesi gereken unsur olarak değerlendirilebilir.

0: Kıymetli yorumlarınız için teşekkür ederim. Kolaylıklar size de.
1: İyi yayınlar diliyorum, iyi çalışmalar.
0: Teşekkürler. Paranın Rotası devam ediyor efendim. Kıymetli bir konuğum daha var. Mehmet Bilal Bircan, Tera Yatırım Araştırma Direktörü bizimle birlikte. Borsanın açılmasına dakikalar kala hem düne hem de bugünkü beklentilere bakacağız. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydınlar, hoş bulduk.
0: Dünkü kapanışı konuşalım mı? Bu son geri çekilmeyi siz nasıl okudunuz? Yön neresi? Küresel tarafta da bir satış baskısı var. Risk iştahı da düşük. Tahviller ve dolar endeksi sebebiyle bugünden beklentiniz ne ve dün bize nasıl bir mesaj verdi?
2: Aslında hafta başındaki yayınımızda hatırlarsak böyle biraz konuşmuştuk. Ben bir daha oraya değinmek istiyorum. Çünkü Eylül ayı oldukça dolu dolu bizleri bekliyor. Dolu dolu karşılandı zaten diyebiliriz. Bu hafta üzerindeki fiyatlamalara baktığımızda orayı bir kere daha belki detaylandırmak faydalı olacaktır. Hem kısa vadeli fiyat hareketlerini anlamak adına hem de orta vadede nelerle karşılaşabileceğiz anlamında yatırımcının çok daha bu noktaya odaklanması avantajlı olacaktır. Çünkü küresel tarafa dönüp baktığımız zaman küresel tarafta ABD ve İran arasındaki gerilimi takip ediyoruz. Buradaki jeopolitik riskler beraberinde belirsizlik oluşturuyor. Yaşanan belirsizlik hem petrol fiyatlarında yukarı yönlü riskleri beraberinde getiriyor hem de enflasyon tarafında. Tabi bu da faizler üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturuyor diyebiliriz. Bu olayın bir tarafı. Diğer taraftan küresel tarafa baktığımız zaman bu jeopolitik risklerin oluşturduğu bir zaten faiz baskısı var. İçeriye küresel tarafa dönüp baktığımız zaman yine bu anlamda değerlendirdiğimiz zaman FED'den bir faiz arttırımı gelir mi noktası ön planda ki geldiğimiz noktada FED'den 16 Eylül'de faizleri arttırma ihtimali %70'e yaklaşmış durumda. Diğer taraftan yine ABD ve Japonya özelinde baktığımız zaman hükümet yani daha doğrusu kamu borcunun toplam gayri safi yurt içi hasılaya oranı ABD'de %120'ler seviyesinde. Japonya'da %250'lere dayanmış durumda ki pandemi sonrasında çok ciddi manada yükselmişti ve yükseldiği seviyelerde de ortalamada kaldı diyebiliriz. Bu nokta oldukça önemli. Geldiğimiz noktada çünkü küresel taraftaki jeopolitik riskler, enflasyon, enerji tarafındaki fiyat artışları beraberinde kamu borcunun yüksek olduğu ülkelerde ki ABD ve Japonya bu noktada başı çekiyor. Açıkçası bir güvensizlik oluşturuyor diyebiliriz. Bu da beraberinde tahvil faizlerini daha da yukarıya çekiyor ve geldiğimiz noktada özellikle de ABD'de ve Japonya'da tahvil faizleri yükseliyor ve küresel tarafta da oluşan bir tahvil faizi baskısı söz konusu oluyor piyasaları değerlendirirken. Bu da borsaları üzerinde aşağı yönlü bir hareket yaratıyor diyebiliriz veya baskı oluşturuyor diyebiliriz. Küresel tarafta durum bu şekilde. Odamız biraz daha özellikle ABD'den yarın gelecek istihdam verilerine çevrilmiş durumda. Eğer istihdam verileri görece zayıf gelirse ki hatırlarsak son iki aydır görece zayıf geliyordu zaten. Bir miktar piyasada FED'den faiz indirim beklentilerinin zayıflamasıyla beraber rahatlama görebiliriz ama bu rahatlama da çok sınırlı olacaktır kanaatindeyim ben. Çünkü hala jeopolitik riskleri konuşuyoruz. Hala orta uzun vadede ABD ve Japonya'da kamu borcunun gayri safi yurt içi hasıladaki oranı yüksek kalmaya devam edecektir. Dolayısıyla bu tablo değişmediği sürece verilerdeki görece zayıf gelse dahi etki sınırlı kalacaktır diyebiliriz. İçeriye dönüp baktığımız zaman içeride de çok fazla başlığı takip ediyoruz. Bir kere hafta başında büyüme verisini takip ettik. Beklentilerin altında gelen bir büyüme verisiyle karşı karşıyaydık. Evet, bir sonraki aşamada acaba TCMB büyüme zayıf diye faiz indirimine gitmese bile güvercin tonda mesaj verilme beklentisi oluştu ama bu beklenti de küreseldeki az önce söylediğimiz faktörler nedeniyle çok çok sınırlı kaldı diyebiliriz. Diğer taraftan bugün enflasyon verilerini karşılayacağız birazdan. Oradaki beklenti ağırlıklı olarak %1.9 şeklinde gelebileceği yönünde aylık bazda TÜFE'nin. Tabii veri açıklandıkça detaylarına bakarız ama gelecekleri beklentilerden iyi olursa bir miktar piyasa için destekleyici olabilir. Ama beklenti üzerinde gelecek bir veri yine TCMB için 10 Eylül'deki toplantısında güvercin tonda ki mesajlardan ziyade biraz daha şahin tonda PPK metninde ifadelere yer verebileceği beklentisini arttıracaktır. Bu nokta önemli olacak. Tabii yine hatırlarsak geçtiğimiz hafta sonu fonlara dair bir düzenleme geldi. Bu hafta üzerinde de biraz bunun etkisini de görüyoruz bizim borsamız nezdinde baktığımız zaman. Zaman zaman baskılanmanın ve volatilitenin artmasını bir miktar bu tarafa bağlayabiliriz. Diğer taraftan odamız faiz kararını çevirdi.

0: dedik. Özellikle önümüzdeki hafta TCMB nasıl bir aksiyon alacak? Ağırlıklı beklenti faizlerde bir değişikliğe gidilmemesi yönünde, ama dediğim gibi özellikle bugün gelecek veriler sonrası, enflasyon verisi sonrasında biraz daha acaba Şahin Ton'dan mesajlar görür müyüz veya sıkı duruşu koruduğunu vurgulayan bir TCMB görür müyüz algısı var. Bu da bir miktar borsa üzerinde baskı oluşturuyor. Dün bu kapsamda değerlendirdiğimizde hatırlarsak ciddi manada satış baskısı gördüğümüz bir Borsa İstanbul 100 Endeksi söz konusuydu. Ki gün içerisinde 14.000 seviyelerin altını test edildiğini gördük. Kapanışını 14.050 seviyesinden gerçekleştirdi. Ki takip ettiğimiz destek seviyelerinden bir tanesi aslında 14.000-14.050 bandı. Yeni günde de olası yukarı yönlü hareketlerin biraz daha, eğer enflasyon verisi iyimser gelirse, desteklenmesini bekleriz ki 14.000 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketlerde 14.200-14.250 bandı, daha yukarıda 14.350'ler, eğer 14.350'ler aşılırsa 14.500'ler direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 14.000 seviyesinin altındaki kapanışlarda 13.900, daha aşağıda 13.700 ve eğer 13.700 desteği kırılır ise daha aşağıda 13.500'ler gündeme gelebilir. Burada bizim için 13.500 seviyesi oldukça önemli ve güçlü desteklerden bir tanesi. Açıkçası bu güçlü desteğin ben çok fazla altına sarkmalar olsa da negatiflik durumunda çok kalıcılık sağlayacağını düşünmem. Ama çok ekstrem bir hem küreselde hem içeride negatif bir haber akışı, yoğun bir haber akışı görür ve 13.500'lerin altına sarkan bir Borsa İstanbul 100 Endeksi görürsek bir miktar satışların daha da hızlanması söz konusu olabilir. Şu aşamada böyle bir tablo yok. Sadece hani ekstrem olumsuz senaryoda görülebilecek tablo bu şekilde değerlendirilebilir kanaatindeyim ben. Tabii İyimser taraftan baktığımız zaman ifade ettiğim gibi bugün saat 10'da enflasyon verilerini karşılayacağız. Beklentilerden iyi gelecek her veri borsa için kısa vadeli günç hareketlerde destekleyici bir etken olacaktır. Yukarı yönlü hareketlerde de böyle bir durumda 14.200-14.250 bandı, daha yukarıda 14.300 ve hemen akabinde de 14.500'den direnç olarak izleyeceğimiz seviyeler olacaktır. Kısa vadeli hareketlerde volatilite yüksek kalmaya devam ediyor. Çünkü çok fazla başlığı takip ediyoruz. Hem içeride hem de küresel tarafta. Buradaki gelişmeler her gelecek veriyle beraber, her yaşanacak gelişmeyle beraber volatilite biraz daha artmaya devam edecektir Borsa İstanbul tarafında. O yüzden yatırımcıların bir miktar temkinli olması şu aşamada yatırımcı lehine olacaktır. Hemen hemen her yayında tekrarlıyoruz. Bu tarz konjonktürlerde seçici olmak hem sektör hem ve hisse bazında seçici olmak oldukça önemli. Dolayısıyla buna dikkat etmesi yatırımcının biraz daha kısa vadeli hareketlerde lehine olacaktır. Bunun yanı sıra tabii ki portföy çeşitlendirmesi de bu tarz dönemlerde oldukça önemli hale geliyor. Daha da önemli hale geliyor. Çünkü sadece hisse ve sektör bazında çeşitlendirme yetmiyor. Varlık sınıfı bazında da çeşitlendirme, dediğim gibi bu tarz dönemlerde yatırımcı için ciddi manada hem risk hem de getir anlamında avantaj sağlayabilecek bir rol üstleniyor diyebiliriz. Sektörel anlamda hangi sektörler biraz daha pozitif ayrışabilir diye baktığımız zaman, açıkçası orta uzun vadede ben her zaman bankacılığı önde tutmaya devam ediyorum mevcut şartlar değişmediği sürece. Ama kısa vadeli hareketlere baktığımız zaman bankalar tarafı zayıf kaldı. Dün özellikle baskılanmanın bankalar tarafından geldiğini gördük. Dolayısıyla kısa vadeli hareketlerde bir miktar bankalar tarafının baskılanmaya devam ettiğini görmemiz söz konusu olabilir. En azından Merkez Bankası'ndan faiz kararı gelip de eğer PPK metninde beklediğimizin aksine güvercin tonda mesajlar görürsek bankalar tarafında biraz daha kalıcı yükselişler görmemiz söz konusu olabilir. Ama o zamana kadar bankalar tarafı bir miktar daha baskılanmaya devam edecektir. O yüzden kısa vadeli hareketlerde bankalar için biraz daha temkinli tarafta yer almak avantajlı olabilir kanaatindeyim. Biraz daha defansif sektörlere yönelilebilir. Özellikle gıda tarafı bir miktar daha defansif kalabilir kanaatindeyim ben. Otomotiv tarafı son dönemde çok ciddi manada, hatta son dönemden ziyade son birkaç yıldır aslında çok ciddi manada geri kalan sektörlerden bir tanesi. Oradaki toparlama zayıf, zaman alacaktır. Faiz indirim temasıyla bir miktar destek bulabilir ama biraz daha orta uzun vadede yine izlenmesi gereken sektörlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Metal ana ve metal eşya sektörleri biraz daha son dönemde yine pozitif ayrışan sektörlerden bir tanesi oldu diye ifade edebiliriz. Yine portföylerde yer verilmesi avantajlı olabilir kanaatindeyim ben yatırımcılar için.
1: JP Morgan'ın bir uyarısı var. Eylül ayı ile ilgili hem küresel açıdan tabii yani borsalardaki ona uyarı yaptı yani. Çünkü sakin bir aydır yönünde. Nasıl değerlendirdiniz bu uyarıyı?
0: Açıkçası baktığımız zaman mevcut tabloda

0: Son dönemde borsa tarafında volatilitenin yükseldiğini, arttığını söyledik. Yatırımcının da bu açıdan temkinli tarafta yer alması oldukça önemli dedik.
1: Virgül koyalım mı? Bu yorumumuza virgül koyalım. Hemen gidelim. İlk fiyatlamalar gelsin. Borsa güne yükselişle başladı. 0.22 yukarıda bir Borsa İstanbul var açılışta. Nasıl değerlendirdiniz bu açılışı?
0: Açıkçası güne alıcılı başlamasını beklemekle beraber bankalar tarafındaki desteğin biraz daha ön plana çıktığını görüyoruz. Bankalar güne %1'in üzerinde bir yükselişle başlıyor. Bu açıkçası gün içerisinde de mevcut durumunu korursa endeks için yukarı yönlü hareketlerde kalıcı yükselişleri destekleyecektir. Bu nokta önemli. Dün keza ciddi manada bankalar tarafından baskılandığını söylemiştik BIST 100 endeksinin. Yeni günde bir miktar bunu telafi etme gayreti içerisinde olduğunu söyleyebiliriz bankaların, ama dediğim gibi gün içi fiyatlamalar şu aşamada biraz daha önemli ve dolayısıyla hareket kalıcı olur mu bankalar tarafında, buna bakacağız. Eğer kalıcı bir yükseliş görürsek bankalar tarafında, endeks tarafında da yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklenebilir. Ama dediğim gibi bir taraftan odağımız birazdan açıklanacak enflasyon verilerinde olacak. Diğer taraftan da tabii ki enflasyon verileri sonrasında gelecek veriye bağlı olarak acaba 10 Eylül'de Merkez Bankası'nın nasıl aksiyonlara çevrilecek. Dolayısıyla gün içerisinde bankalar tarafında volatilite gelecek veriyle beraber artabilir. Buna bir miktar temkinli yaklaşmak faydalı olacaktır. Eğer iyimser bir veriyle karşılaşırsak, gün içerisinde bankalar buradan destek alarak dünkü satışla dikkate alırsak bir miktar tepki alıp gösterebilir ki geldiğimiz noktada 16.587 seviyesiyle yine başlıyoruz. Yukarı yönlü hareketlerde artık böyle 16.700-16.750'ler, yukarıda 16.900'ler gündeme gelebilir bankacılık endeksi için. Olası baskılanmalarda 16.500 şu aşamada ilk destek konumunda olacaktır. Daha aşağıda 16.250'ler yine bir sonraki destek olarak izlenebilir. Biraz daha odamız dediğim gibi enflasyon tarafından gelecek veriler de olacak diyebilirim. Biraz daha hem bankacılık özelinde hem de BIST 100 endeksi özelinde belirleyecek ana faktör bugün özelinde ve gün içi fiyatlamalar nezdinde. Sanayi tarafına baktığımız zaman görece bankalara nazaran en azından zayıf başlıyoruz. %0.17'lik bir artışla güne başlıyoruz. Burada da yine enflasyon
1: süremiz doldu Bilal Bey. Çok teşekkürler kıymetli yorumlarınız için. Çok teşekkürler. Devam ediyoruz. Şimdi enflasyon verisi, Ağustos ayı enflasyon verisi öncesinde iki kıymetli konuğum var. Beklentileri konuşacağız. Profesör Doktor Niyazi Berk, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi ve Gedik Yatırım Baş Ekonomisti Serkan Gönenser bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz efendim.
2: Günaydın, Sema Hanım.
1: Hocam sizinle başlamak istiyorum. Beklentiniz ne yönde Ağustos enflasyon verisi için?
3: 1.80 civarında düşünüyorum. Aslında yaz aylarının etkisi hala devam ediyor. Ağustos ayında da Temmuz'daki gibi sebze meyve başta olmak üzere çeşitli gıda ürünlerindeki fiyatların nispeten istikrarlı devam etmesi bunun kontrol altında olduğunu gösteriyor. Ayrıca enflasyon düşeceği yönünde genel bir beklenti ve genel bir uygulama da var. Uygulamacılar da bu yönde bir enflasyonun Türkiye ekonomisi açısından önemli olduğunu ifade ediyorlar. Dolayısıyla bu ayda biraz düşük seyredeceğini söyleyebiliriz. Ama bundan sonra özellikle Eylül ayı için tabii biraz daha farklı şartlar rol oynayacak. Çünkü okullar açılıyor. Yaz dönemi nispeten etkisini azaltıyor. Artan yeni fiyatlar görebileceğiz. Ama çok da önemli bir trend değişikliği olmayacağı görüşündeyim.
1: Size sorayım Serkan Bey, sizin beklentiniz ne yönde?
2: Ben iki civarında bir enflasyon bekliyorum. Yani geçen aya benzer haset edilmekler işliyor burada da. Hizmet enflasyonu gene geçen ay olduğu kadar değil ama gene mevsimsel unsurlar burada etkili. Hizmet enflasyonu 2,5-3 arası bir gerçekleşme olabilir. Bir de enerji fiyatları asıl tabii enflasyonu yukarı çekecek olan. Geçen aydan daha fazla Geçen ay 2.3'ü, bu ay %5'in üzerinde bir enerji enflasyonu olacak. Bunun karşı sigara zam var geçen ay olmayan. Onun da %6-7 gibi bir tütün alkolü sigara kalemini yukarı çekecektir. Bunun tarafta daha olumlu tarafta giyim enflasyonu eksi gelir. Geçen ay kadar olmasa da. Ve dayanıklı mal, temel mal tarafı o tarafta kur, kurdaki kura
1: bağlı olarak. Evet, Ağustos ayı verisi geldi. Hemen ona bakalım. Gidiyor. Öncelikle Ağustos ayı verisini yorumlayalım. Kaç geldi? TÜFE'deki değişim 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,84 artış. Bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,07 artış. Bir önceki yılın aynı ayına göre de %31,51 artış ve 12 aylık ortalamalara göre %31,79 oranında artış olarak gerçekleşti Ağustos ayı enflasyon verisi. Şu anda da ekranda beklentiye paralel geldi TÜFE Ağustos ayında. Bu verileri gösterdi. Evet, size döneyim hemen. Nasıl değerlendirdiniz Ağustos ayı enflasyon verisini? Hocam sizinle başlayalım.
3: Evet, beklediğimiz gibi yani önemli bir kırılma yok. Yaz aylarının etkisi hala burada önemli olduğunu görüyoruz. Biraz önce Serkan Bey'in belirttiği gibi yine onu destekleyen giyim ve dayanıklı tüketim eşyalarının da etkisiyle detayını bilmemekle birlikte burada etkili olduğunu söylüyoruz. Enflasyonun aşağı yönlü hareketi çok önemli. Gerçekten hem gelir dağılımı açısından hem likidite piyasasının kontrolü açısından, çünkü yüksek enflasyon yüksek faiz oranları demektir. Eğer nispeten düşük gelirse siyasi otorite likiditeyi daha rahat kontrol altına almış olur. Böylece yatırımların yapılması yönünde hem kamu sektörünün hem devlet sektörünün motivasyonu açısından önemlidir. O bakımdan burada bizim enflasyonu nispeten kontrol altında tuttuğumuzu gösteriyor şimdilik. Tabii bu da yatırımlara dönüşmesi gerekir. Yani enflasyonun düşme eğiliminin aynı zamanda da yatırıma yansıması lazım. Bunun için de hem yatırım şartlarının iyileştirilmesi hem de yatırımcıların bu enflasyonun istikrarlı bir şekilde süreceğine olan inancının devam etmesi gerekiyor. Yani önemli bir bozulma olmadığını görüyoruz Sema Hanım.
1: Evet, Serkan Bey, sizinle devam edelim. Gelen veri, enflasyon verisi ne söylüyor? Özellikle de Merkez Bankası'nın Eylül mü, Ekim mi faiz indirme tartışması açısından nasıl şekillendiriyor?
2: Evet, ben de şimdiden detaylara bu arada beklerken bakma fırsatı oldum. Tam inceleyemesem de %100. Yani beklenti aslında piyasa beklentiye daha 1.95-2. Yani o yüzden ben aslında biraz daha beklentinin altında diye değerlendiriyorum bu rakamı. O da nereden diye baktığımda aslında hizmet kalemi yani 2.5-3 arası olabilir demiştim. 3.1 gelmiş. O taraf biraz belki beklentinin üstünde. Ama çekirdek enflasyonu ben 2 beklerken işte 1.8 gibi endeksi bir daha bakayım. Evet, 1.81 gelmiş. Demek ki temel mal tarafı giyim tarafındaki indirimler, ki giyim evet, indirimleri evet eksi 3.6 görüyorum orada. O benim yani eksi 1 gibi düşünmüşüm. Hani biraz oradan geliyor aradaki fark. Biraz da dayanıklı mal, temel mal %1 civarı, onlar olumlu tarafları. Gıda 0.2, zaten 0'a yakın bir rakam bekliyorduk. Yani enerji 5'in üzerinde beklediğimiz gibi. Genel olarak aslında beklentilere uyumlu. Biraz giyim ve temel mal tarafında beklentinin altında geldiği için o taraf benim tahminimin altına çekmiş. Ama hani aslında ben bir miktar belki hocamdan ayrışacağım burada, ama 1.84 enflasyon bana göre hani beklentinin de altında da olsa Ağustos ayı üzerinde yüksek bir enflasyondur. Yani burada daha gıda fiyatların daha fazla yardım ettiği bir ayda. 1.84 hala yüksek bir enflasyon, ama tabii beklentinin bir miktar altta kalmış olması, yani en azından beklentileri aşmamış olması ilk etapta en azından kısa vade için bugün konuşacak olursak piyasada olumlu etki yapması beklenebilir.
1: Peki
2: sordunuz. Çok pardon.
1: Buyurun, devam edin lütfen.

0: EPK beklentilerini sormuşsunuz Eylül ve
1: Evet.
0: Ekim mi diye. Ben zaten hani Ağustos'ta bu haftalık rekoru geçti. Şimdilik bununla yetineceğini düşünüyorum Eylül ayında. Çünkü yıllık enflasyon hala 31,5'larda. Hani onun biraz daha 30'lara yakın olduğu bir noktada. O da Ekim ayında sınırlı bir adımla. O da 50 ila 100 bas puan arası değil, yani 75 ila 100 bas puan arası bir adım. Ekim'de görebiliriz diye düşünüyorum.
1: Peki hocam, size döneyim tekrar. O yıllık enflasyonda konut %39,77, ulaştırma ve gıda da endeksin üzerinde. Önümüzdeki dönemde bu üç ana grupta beklentiniz ne özellikle?
2: Tabii önümüzdeki dönemde esasen üretim faaliyetlerinde de bir artış olacak. Yaz aylarında nispeten daha düşük tempo ile devam eden üretim bu aylarda giderek daha da artacak. Bu maliyetlerin biraz daha artacağı anlamına gelir. Aynı zamanda tabii diğer faktörler rol oynuyor. Biraz önce sözünü ettiğimiz özellikle eğitim harcamalarındaki artışlar, aynı zamanda sigorta maliyetlerindeki artışlar, bunlar da yukarı yönlü enflasyona neden olabilir. Ayrıca bizim tabii ki bölgede enerji fiyatlarından nispeten daha az etkileniyoruz. O da bir avantaj olarak düşünülmesi gerekir. Eğer bu trend devam ederse bundan sonraki dönemde özellikle esasen dezenflasyon sürecinin devam edeceği, buna paralel olarak da faiz indirim sürecinin de devam edeceği. Ama şimdilik faiz indirimi konusunda acele etmemek gerekiyor. Çünkü zaten 3 puanlık bir ayarlama yapılmıştı. Bu çerçevede fonlamanın yapılması aynı zamanda önümüzdeki dönemde de uygulanan programın istikrarı açısından önemlidir. Aksi takdirde beklentilerden önemli sapmaları da yol açabilir. Dolayısıyla enflasyon yukarı yönlü nispeten değişebilir. Ama faiz indirimine devam edilmesi gerekiyor. Acele etmemek kaydıyla bu trendin sürmesi taraftarıyım ben Sema Hanım.
1: Peki Serkan Bey, sizle devam edelim o zaman. Beklentiniz ne yönde, ama önce piyasaları görelim tabii. Enflasyon verisini de aldıktan sonra piyasaların rakamları ekranda. Şu anda Borsa İstanbul 14.054 puanda yukarı yönlü hareket ediyor. Dolar 48.31 seviyesinde, Euro 56.28'de, Euro dolar paritesi 1.16 seviyesinde takip ediyoruz. Dolar endeksi de 99.24'ten geçiyor. Sepet kuru da 52.29 seviyesine takip ediyoruz. Evet, piyasalardaki bu görünümü konuşalım Serkan Bey sizinle. Buyurun, enflasyon verisi geldikten sonra görünüm bize ne söylüyor? Önümüzdeki yol için nasıl bir izlenim var?
0: Yani bugün özelinde bu enflasyon beklentinin bir miktar altı, yani benim piyasa 1.95'e kabul edersek bir miktar altına gelmesi, hani bankacılık sektöründe beklendiği gibi alım getirmiş. Ama hani hala piyasada bu yatırım fonu tebliğinin rehberindeki değişikliğin etkisi var gibi gözüküyor. Yani miktar borsa geneline, bankacılık dışına çok yansımamış şu anda. Bugün özelinde öyle. Yani bundan sonrası içinde bu ilk şeyler yatıştıktan sonra daha rehberi tebliğ değişikliğinin etkileri yatıştıktan sonra daha çok bu faiz indirim beklentine göre şekillenmeye devam edecektir. Orada da biraz daha hani şey oluştukça tabii Eylül enflasyonunu burada orada baz etkisi daha yardım ediyor. Yıllık enflasyon 31'in altına 30,5 gibi bir yere gerilediğini de görebiliriz. O da faiz indirim beklentini destekleyerek sonraki süreçte yardımcı olabilir borsaya. Ama şu anda biraz daha temkinli yaklaşmaya devam ediyor piyasa. Biraz da rehberin etkileri devam ediyor diye yorumluyorum.
1: Evet, hocam size dönmek istiyorum. Şimdi Ağustos enflasyonunda özellikle dikkat çeken ayrışma, bakıyorum metne, ulaştırmada %4,82'lik aylık artışa karşı gıdanın %0,22'de kalması. Nasıl
2: yorumladınız? Evet, bu doğal. Çünkü yaz aylarında tabii ki eğlence benzeri seyahat giderlerinde önemli artışlar oluyor. Bunların da nispeten çok daha esnek olduğunu, yani fiyatlamanın bu alandan esnek olduğu bir şekilde yansıyor. Ama burada önemli olan sanayi sektörü ve bunu finanse eden mali sektör, yani bankacılığın trendidir. Sanayi sektörü bu kadar enflasyon farkından çok fazla etkilenmez. Çünkü daha dış faktörler de var. Yani yurt dışından gelecek olan veriler, yarın mesela tarım dışı istihdam verisi gelecek. Onun da beklentisi içinde olabilir. Ama genel olarak pozitif yansır borsaya. Tabii sektörler arasında farklı etkilenmeler olur. Ama önümüzdeki dönemde dünya konjonktürüne paralel olarak Türkiye'de de bu faiz hala önemli bir faktör olarak yer alacak. Yani siyasi otoritenin dikkatini üzerinde odaklaması gereken bir alan olarak yer alacak. Çünkü Amerika'da bile faizin artırılması düşünülüyor. Eğer bu gerçekleşirse gerçekten dünyanın geri kalanı faiz konusunda çok esnek hareket edemez. Yani paranın yönü Amerika olacak. Dolayısıyla bunu dengelemek için daha yüksek bir faiz oranı uygulamak zorundasınız. O bakımdan bunu sadece iç faktörlerle değil, aynı zamanda dış konjonktürü de hesaba katmak durumundayız. Bu da düşünüldüğünde çok önemli bir zikzak yapmaya gerek yok. Yani bu programın aynı şekilde devamından yanayım Sema Hanım.
1: Serkan Bey, sizle devam edelim. Şimdi enflasyon sonrası, Ağustos enflasyonu sonrası, tabii Eylül ve Ekim'de enflasyondaki görünüm nasıl olur dersiniz? Burada eğitim, konut, ulaştırma etkisi ve tabii Eylül ve Ekim'de kendisini daha fazla hissettirmesi beklenir, değil mi?
0: Evet, yani hizmet enflasyonu Temmuz Ağustos Eylül en hasta meclis olarak, belki de en, bir de Ocak tabii meclis olarak en yüksek olduğu aylar. İşte geçen ay 4.2 bekliyor, 4 civarı beklenirken 3.2 gelmişti. Gene yüksek bir hizmet enflasyonu ama pozitif tarafta sürpriz yapmıştı. Bu ayda benim beklentim bir tık üzerinde geldi hizmet enflasyonu. 3.1 gene yüksek diyebileceğimiz rakam. Eylül'de bundan daha yüksek gelmesini beklemek lazım. Yani Eylül'de okulların açılmasıyla hem ulaştırma tarafında hem eğitim tarafında o taraflar daha yüksek. Yani Eylül enflasyonu belki bir miktar Ağustos'tan yüksek gelme ihtimali fazla. Bu da işte biri söylediğim hizmet kalemi. İkincisi bu giyimde gördüğümüz eksi yerine yeni sezon başlıyor. Orada asıl Ekim'de hani yüksek artış görüyoruz ama Eylül'de de bir artı enflasyon görüyoruz, yani eksi yerine artı. Daha da 0.2'den daha yüksek muhtemelen bir enflasyon olabilir. Bunlar biraz yukarı çekecek enflasyonu. Ama bunun yanında enerji örneğin bu kadar yüksek olmayacak. Daha bir civarı bir rakam olacaktır. Bir de bu sigara zammı. Yani sarkan etkisi var Eylül'e de bir miktar ama Ağustos kadar olmayacak. Bu da aşağı çekiyor olacak. Ama net net baktığımızda Ağustos'un üzerinde, böyle 2'nin biraz üzerinde, hani ben şu an 2.2-2.3 gibi bir rakam tahmini var, öyle diyebilirim. Eylül'le ilişkin görünümde böyle, yani kalem kalem gidersek bazı hizmet, gıda gibi kalemler, bir de giyim yukarı çekerken onun yanında enerji ve tütün tarafı, onlar da aşağı çekecek.
1: Hocam, Temmuz'da aldığımız enflasyon verisi artı Ağustos'ta şimdi gelen veri, yıl sonu hedefi açısından hangi noktada tamamlarız yıl sonunu?
2: Evet, bu konuda sabit bir rakam vermek esasen kolay değil. Çünkü biraz önce belirttiğim gibi hem iç hem dış faktörleri birlikte değerlendirmemiz gerekir. Bu açıdan bakıldığında bizim yıl sonu enflasyonumuzu %32 civarında tamamlamamız olası görünüyor. Bunun da en önemli nedeni tabii kış aylarına doğru maliyetlerde bir artış bekleniyor. Onun dışında Dünyada henüz istikrar konjonktürü sağlanmış değil. Bizim hedef pazarlarımızda

0: çok canlı bir yapı söz konusu değil. Dolayısıyla firmalar yeteri kadar ihracat yapamadıkları için muhtemelen fiyat politikası araç ve önlemlerini kullanarak gelir artışı yönünde motive olacaklar. Bu da nispeten bir yansıma sağlayacaktır. Tabii daha da önemlisi, bu savaşların başka bölgelere yansıması söz konusu olabilir. Yine de verdiğimiz tahminlerden önemli sapmalar ortaya çıkar. Ama bu trend devam ettiği takdirde ben %32 civarında bir yıl sonu enflasyonu olacağını tahmin ediyorum.
1: Serkan Bey, sizin öngörünüz ne? Son enflasyondan sonra yıl sonunu nasıl tamamlarız? Hangi noktada oluruz?
2: Yani bu rakamdan sonra bir tahminde değişiklik olmadı. Yani 30 bizim enflasyon tahminimiz ama risklerin de yukarı yönlü olduğunu söylüyordum her zaman. Yani 30-31 arası bir rakamla kapatmak yönünde beklentimiz. Hani Eylül'de baz etkisinden bahsetmiştim. Hani Ağustos'tan yüksek gelmesi çok muhtemel aylık enflasyon ama geçen sene Eylül'de 3.23'tü. Dolayısıyla bu sene 2-2.5 arası gelebilecek bir rakam. Yıllık enflasyon öyle bir puana yakın bir aşağı geliş anlamına gelebilir. Hani Eylül'deki bu hızlı düşüşten sonra ama ondan sonra yıl sonuna kadar böyle yatay hafif yani o Ekim Kasım Aralık boyunca yataya yakın bir seyir izlemesini bekliyorum onu söyleyeceğim.
1: Hocam, orta vadeli plan da açıklanacak pazar günü. Enflasyonda geldiğimiz nokta o 3 yıllık yol haritası açısından nasıl etkileyecek, ne dersiniz?
0: Evet, tabii önemli olan asıl budur. Yani yatırım konusu orta vadede dikkate alınacak. Türkiye'de yatırımların artırılması gerekiyor. Hem kamu hem özel sektörün birlikte yatırım programını dizayn etmeleri gerekiyor. Bu açıdan bakıldığında esasen siyasi otorite yatırımların artırılması için kendisi özellikle kamu sektörünün harcamalarını artırıyor. Bu konuda hissediyoruz. Onun dışında tabii bir takım içeride düzenlemeler olacak. Emekli maaşlarının artırılması ve benzeri faktörler. Ayrıca dış konjonktürün de yatırım için elverişli olduğunu söyleyebiliriz. Yani Türkiye'de CDS'lerin nispeten düşük olması şirketlerimizin uluslararası piyasalardan borçlanma olanaklarını sürdürmeleri mümkün. Dolayısıyla finansman maliyeti öyle zannedildiği kadar yüksek olmayacak. Nispeten makul bir fonlamayla yatırımlarını finanse edebilecektir. Bu da Türkiye'de üretim kapasitesinin artması anlamına gelir. En azından maliyetlerden kaynaklanan bir artış, enflasyon artışı sınırlanmış olacak. Dolayısıyla sadece talep artışı yönündeki gelişmeler üzerine odaklanmak, yani ağırlığı bu alana kaydırmak uzun vadedeki başarıyı artırabilir. Ve burada önemli olan enflasyonun büyümeyle ilişkilendirilmesi. Türkiye ekonomisinde alışılmış bir uzun vadeli büyüme eğilimi var. Bunun %4 civarında gerçekleştirilmesi halinde Türkiye ekonomisinin daha güçlü, daha dayanıklı bir yapı ortaya koyabileceğini söyleyebilirim Sema Hanım.
1: Evet, aynı soru sizle devam edelim Serkan Bey. Orta vadeli program ve enflasyonda geldiğimiz nokta, o 3 yıllık rota nasıl olacak, nasıl etkileyecek?
2: Yani orada son enflasyon raporunda %15'le tutulmuştu 2027 sonu enflasyon beklentisi. Ama yani orada OVP'ye biraz atıfta bulundu Merkez Bankası Başkanı. Yani orada yukarı yönlü bir revizyon gelebileceği beklentisi var piyasada. Yani 18-19 gibi bir belki sene sonu enflasyonu şey olacak. Ama bununla beraber yine hocamın dediği gibi büyümeye ilişkin tahminlerde, hedeflerde çok hızlı görece olarak güçlü büyüme şeyinden hani genel bizim uzun vadeli büyüme potansiyelimiz altında gidiyor maalesef ama yine %3,5-4 gibi bir büyüme şeyi %4 civarında hatta tutulmak istenecektir diye düşünüyorum 2027 özelinde. Hani bunun daha sonra kademeli olarak 2028-2029'da artan bir büyüme hedefi olacaktır diye düşünüyorum. Yani enflasyon tarafında da gene dönersem 2027 için belki bir yukarı yönlü revizyon görebiliriz 18-19'a doğru ama sonrası için gene tek haneli hedef

0: olacaktır diye düşünüyorum.
1: Hocam, enflasyonla mücadele önemli. Hangi yapısal reformlar yapılmalı? Bu tarafta hem Hazine Maliye Bakanlığı'na düşen görevler de önemli. Ne dersiniz? Neler yapılmalı?
2: Esasen program belli. Yani bu konuda maliyetlerin azaltılması ve piyasa disiplini oldukça önemli. Piyasa disiplini bundan önce finansal kuruluşlarda etkili sonuçlar verdi. Ama maalesef endüstriyel faaliyetlerde ve ticari faaliyetlerde finansal sektördeki kadar başarılı olmak kolay değil. Çünkü burada gerçekten çok sayıda ve farklı karakterde firma tipleri var. Ve bunları tek bir profile uyarlamak kolay olmuyor. Ama önümüzdeki dönemlerde yine de siyasi otoritenin başarısı açısından, yani genel ekonomik yönetimin başarısı açısından mutlaka bu faaliyetleri çeşitli standartlara dönüştürerek ve özellikle denetim ve burada kontrol faaliyetlerinin etkili bir hale getirilerek piyasada çeşitli normların oluşturulması ve bu normlardan sapılması halinde gerekli yaptırımların da yapılması halinde ekonomide istikrar daha önemli rol oynamış olur. Böylece ekonomik istikrarın tümüyle daha başarılı olması sağlanabilir Sema Hanım.
1: Evet, aynı soruyu size de yönelteyim Serkan Bey.
0: Alabilir miyim tekrar soruyu?
1: Tabii, reformlar açısından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapması gereken, üstüne düşen görevler açısından hangi yapısal reformlar gerekiyor enflasyonla mücadelede, geldiğimiz nokta açısından da baktığınızda?
0: Yani bir dizi yapısal reform var tabii ki. Yani fiyatlama mekanizması, örneğin gıda tarafında, sebzeler tarafında, yani bu tarafın bir el atılması lazım. Bunun dışında fiyatlama davranışını, beklentilerini düzeltecek bir adımlar da gerekiyor tabii. Yani burada aslında yapısal reformların desteği önemli. Yani çünkü enflasyonda beklenti kanalının türlü iyileşmediğini görüyoruz. Bu da hani enflasyondaki bu düşüş hızının beklenettiğimizden çok yavaş gitmesinin arkasındaki ana neden de aslında bu tarafı.
1: Hocam, sizinle devam edelim. Şimdi bir tarafta Merkez Bankası'nın politikaları, diğer tarafta Hazine ve Maliye Bakanlığı. İki taraf arasında eşgüdüm izliyor musunuz?
2: Evet, eşgüdüm olması lazım mutlaka, aksi takdirde programın başarısı sağlanamaz. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın işi biraz daha rutin gibi görünüyor. Çünkü Merkez Bankası gerçekten çok güçlü bir personel yapısına, güçlü bir dokümantasyona ve veri kaynaklarına sahip. Bunları nispeten rutin hale getirdi ve veri odaklı kararlarla piyasayı yönlendirmek çok daha kolay. Ama hazinenin burada özellikle makro çerçevede düşünerek hem bunu finans sektörüyle bütünleştirmesi, hem de genel sanayinin fonlanması için gerekli araç ve önlemleri geliştirmesi önemli. Dolayısıyla bunun da amacı esasen Merkez Bankası'nın çalışma şartlarını daha da kolaylaştırmaktır. Yani bu konuda ben bir eşgüdüm, koordinasyon problemi görmüyorum. Uyum içerisinde devam ediyor. Ama bu şartlar altında bunun bozulması da beklenmiyor. Fakat çok daha zor şartlar söz konusu olursa orada da yeni araç ve önlemler uygulanabilir Sema Hanım.
1: Evet Serkan Bey, dün Merkez Bankası merkezin güncesinde o konut arzının enflasyona olumlu yansımasından bahsetmişti. Şimdi bakıyorum, bugün enflasyonda konutun etkisi aylık yaklaşık %5 geldi. Bu görünümü nasıl değerlendirmek gerekir?
0: Ya aslında evet, orada zaten geçen seneden beri özellikle hizmet tarafında kira

0: Enflasyondaki iyileşmeden bahsediyoruz. Yani kira enflasyon oldukça üzerinde giden kalemdi. Geçen sene sonu itibariyle %65'lerden %35'lere doğru gelen bir trend izliyor. Dolayısıyla enflasyona yardımcı oluyor aslında. Ama halen tabii enflasyon yani şu anda kira 35 yani sene sonu için konuşuyorum ben bu arada. Sene sonunda ulaşı seviye olarak konuşuyorum. Kira tarafı yani şu anda evet 37 civarında kira enflasyonu. Çok pardon. Tam göremedim ama sene sonu 35'lere doğru gerilemesini bekliyordu Merkez Bankası bunun. Ki ama daha bundan bir sene önce 65-70'lerdeydi kira enflasyonu. Orada konut bir miktar tabii ortalama enflasyon düşmesi, konut arzı yani merkezin güncesinde de o deprem bölgesine yönelik yapılan bir çalışmaydı. Orada aslında biraz kira enflasyonunu yukarı çekerek manşet Türkiye enflasyonu da etkiliyordu. Orada bir iyileşme eğiliminden bahsediyor Merkez Bankası bahsettiğiniz güncede. Ama genel olarak bunun dışında baktığınızda da kira enflasyonunda evet bir iyileşme gözlemliyoruz. Bu da devam edecektir. Düşüş hızı yavaşlayacaktır. Bundan sonra son bir yılda olduğu kadar aynı hızda düşmeyecektir. Ama bundan sonra o da enflasyona yardım etmeye devam eder kira enflasyonu.
1: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Hocam teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.
2: Ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler Serkan Bey.
1: İyi
2: Teşekkürler
1: yayınlar. Serkan
2: İyi
1: Bey.
2: günler hocam.
1: Teşekkürler değerli yorumlarınız için. Paranın rotasını bitirelim efendim. Görüşmek üzere.

0: güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: ters zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Makel, dünya için sizin için üretiyoruz.
2: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
3: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
4: Zaman akıp gidiyor. Yatırıma başlamak için en doğru zaman ne zaman? Şu an. Görüntülü görüşmeyle dakikalar içinde istediğiniz yerden hesabınızı kolayca açın ve yatırıma başlayın. Yedik Yatırım Mobil'i şimdi indirin, bırakın zaman sizin için çalışsın.

0: saatler 10.30. Bu bölümde o günün ilk 11'ini kuracağız. Güçlü bir kadro kurmaya çalışacağız. Stüdyoda değerli bir konuğumuz var. A1 Kapital Satış Müdürü İrem Özbay bizlerle birlikte olacak. İrem Hanım hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
0: İyi bir yayınımız olsun. Şimdi hiç vakit kaybetmeden günün ilk 11 hissesini kuralım isterseniz. Birçok başlığımız var. Tabii hisseleri konuşurken bunlara da değiniriz. Büyümeyi aldık. Bugün az önce enflasyon geldi derken Borsa İstanbul'un görünme ilişkin detayları da aktarıyoruz.

0: Dileyelim isterseniz. Şimdi takımın kalbi, defansı, hücumu, kaleden başlayalım. İlk numarayı kimi seçtiniz?
1: Aslında bu kadroları kurarken uzun zamandır kalede olan bir isim var. Tüpraş. Hı hı. Tüpraş bakıldığı zaman son dönemdeki hareketlilikle birlikte, petrol fiyatlarındaki hareketlilikle birlikte oldukça iyi bir bilanço açıkladı. Beklentilerin üzerinde gelen bir bilanço var ve son dönemde de beklentilerin oldukça iyi performa ettiğini takip ediyoruz. İşte Ağustos verilerini aldık. Oradaki marj tarafı, jet yakıt ihtiyacının büyük bölümünü karşılaması ve rafine marjlarındaki Ağustos'taki güçlenme eğilimi de oldukça kıymetli. Zaten bilanço beklentilerin üzerinde gelmişti. Bu da büyük bir temettü ödemesi beklentisini birlikte doğurmuştu. Şimdi petrol fiyatlarına bakıyoruz, hala 95 doların üzerinde seyrediyor. Amerika-İran tarafındaki oradaki savaşın hala devam etmesi söz konusu. Hani Trump'tan her ne kadar saldırılar azalsa dese de bunun hani geçerli bir kanıt olmadığını biliyoruz hepimiz artık. Hürmüz Boğazı'ndan da geçişlerdeki yavaşlama da söz konusu. Bu da tabii ki petrol fiyatlarını destekler nitelikte olmaya devam ediyor. Bu da en çok içeride aslında Tüpraş'a yarıyor. Bu jet yakıt sürecindeki, yani aslında o marjlardaki toparlanma, rafine marjlarındaki toparlanmanın bir sonraki çeyrekte de aslında devam etmesi tahmin ediyoruz. Yani bakıldığında Koç Holding'in burada Tüpraş'ta bir satışı söz konusuydu ama bu da hisse senedi fiyatlamasına olumsuz yansımadı. Çünkü az önce bahsettiğim koşullar önemli olmuştu burada. Yeni bir sermaye ilavesi de söz konusu. Tüpraş iştiraki olan Ente'ye sermaye ilavesi var. Ve bu noktada da şu an aşamada da hisse performansının olumlu seyrettiğini takip ediyoruz. Petrol fiyatları önemli olacaktır burada. Şirketlerin ortalama hedefleri de işte 460-480 bandında şekillendiği bir süreç var Tüpraş açısından. O da kalede Tüpraş var.
0: Evet. Aslında güçlü bir isim. En iyi sanayi devlerinden bir tanesi ki şimdi petrol fiyatları buradan etkili ama doğrudan etkili değil. Birçok işte marjlardan bahsettiniz. Marjların da gidişatı önemli. Yine ikinci çeyrek rakamlarında güçlü bir bilançoda Tüpraş'tan almıştık. Hissesi zaten son dönemde güçlü performans gösteren hisselerden bir tanesi. Son fiyatlamayı da bir aktarmış olalım. 393 lirayı görüyoruz. Aslında 400 lira civarında ciddi bir mücadele de oldu. Biraz orayı da kırmaya çalışan bir tablosu da var. Neredeyse yarım puanlık bir yükselişe de Borsa İstanbul'a katkı verdiğini takip ediyoruz. Tabii burada iyi bilançonun yanı sıra da beklentinin ne kadar fiyatlamanın içine girdiği de önemli başlık diye de eklemiş olayım. Buradan o zaman kaleyi sağlama aldık. Defans hattına geçelim. 2 numarayı kimi seçtiniz?
1: 2 numarada Otakar var. Otakar özellikle hem bu tarafta yine koç topluluğu içerisinde olan bir şirketten bahsediyoruz. Otobüs, kamyonet gibi ticari araçların yanı sıra zırhlı kara araçları üretimiyle de öne çıkan bir şirket. Savunma sanayi harcamaların bu kadar yükseldiği noktada Otakar tarafında da potansiyel barındırdığını söyleyebiliriz. Şirket %60 oranında ihracat yapmasıyla şu anda ihracat hedefi var. İhracat gerçekleştiriyor. Yüksek katma değerli araç teslimatları karlılığın ana destekleyicisi olmaya devam ediyor. Romanya tarafında bakıldığı zaman evet oradaki baskı, oradaki olumsuz gidişat bir miktar daha şu aşamada zorlukları takip ettiğimizi söyleyebilirim ama ilerleyen süreç açısından ve otonom e-centro tanıtımı yaptı Avrupa tarafında. Yeni faaliyet alanları sergilemesi bu noktada aslında sivil ulaşım pazarında da yerini alması Otokar açısından Avrupa pazarında önemli bir hamle. Bunun da ilerleyen süreçte büyümeye yansımalarını takip edeceğiz. Tabii bilanço performansı önemli olacaktır ama dediğim gibi savunma harcamalarının artması sürecinde de Otokar tarafı da buradan olumlu seyrini alacaktır. O yüzden 2 numarada Otokar var.
0: Evet, yine savunma şirketinin yanı sıra tabii bu taraftan ticari araç tarafı da ağır basan bir şirket. Yine Avrupa'dan bahsettiniz. Orada artan savunma harcamaları da aslında uzun vadeli şirkette destek sağlıyor. Son dönemde en çok takip ettiğimiz başlıklardan yine finansallarında da ihracat karlılığının dönüşüm hızı önemliydi. Oraya da bir atıfta bulunmuş olalım. Fiyatlamalarda da 300 lira üzerine kalmaya devam ediyor Ağustos sonundan itibaren. Son fiyatlamada 315 lirayı görüyoruz. Gün özelinde de yarım puanlık bir geri çekilmesi de olmuş. Burada tabii ki yine güncel kurum hedeflerini ciddi bir bantta gördük. Son bilançonun ardından ortalamalara baktığımızda 372 lira ile 420 lira arasında hedefler de Otokar içinde verilmiş diyelim. Burada şu anki mevcut fiyatlamaya göre de potansiyel bir getiriye de işaret ediyor demiş olalım. O zaman buradan savunma hattını kurmaya devam edelim. 3 numara kimde?
1: 3 numarada Alarko var. Alarko özellikle Burada elektrik üretimi, dağıtımı, taahhüt, inşaat alanlarında öne çıkan bir şirket ve bunun yanına aslında tarım, jeotermal seracılık, batarya enerji depolama ve Hillside gibi aslında yeni atılımlarla turizm alanında da markasıyla birlikte turizm alanında da genişleme ve büyüme hedefi.

0: 89 lira demiş bilanço. Sonrasında bunu da eklemiş olayım. Tabii holdinglerde katalizör olmadan iskontonun da uzun süre devam etmesi de beklenmemesi lazım. Burayı da çizmek lazım. Burada tabii 10.50 toplantısına gözler çevrilecek faiz kararına diyelim ve buradan 4 numara diyelim.
1: Şimdi 4 numarada faiz kararı dediniz. Bir bankacılık hissesinden konuşmak lazım. Bizim de burada öne çıkan hissemiz Garanti. Özellikle şimdi bugün enflasyon verisini de aldık. Beklentilerin altında bir veri geldi. Bu oldukça kıymetli. Giyim tarafındaki bir miktar daha oradaki seyir önemli tabii ama gıda tarafındaki aşağı yönlü seyri takip ettik. Esas belirleyici yani beklentilerin altında gelse de işte petrol fiyatları yüksek seyrediyor. İçeride baktığımızda Eylül ayındaki okulların açılmasıyla birlikte orada giyime, ulaştırmaya yükseliş yani eğitim kalemlerindeki yükseliş beklentisi var. Esas belirleyici Eylül enflasyonu olsa da aslında bir faiz indirim süreci içerisindeyiz. Yani 30'ların altına da kapatmamız enflasyon verisini olası. Bu da zaten 37 hani bir haftalık repo ihalelerini açmasıyla birlikte faiz indirimlerine dair bir sinyal oluştu tabii ki 37'ye gelmesiyle birlikte. Ama yılın bir sonraki çeyreğine yani Eylül değil belki ama Ekim toplantısı ihtimallerini bir miktar daha güçlendirmiş gibi duruyor faiz indirimi açısından. Bu da tabii bankacılığa olumlu yansıyacak tarafta ki keza bugün de fiyatlamalara baktığımızda aslında sektörün de olumlu fiyatlamasını takip ediyoruz bankacılık açısından. Burada hani Garanti'ye dönecek olursak da hani aktif büyüklüğü ve yüksek dijitalleşme oranıyla aslında öne çıkan bir şirket. Özellikle net faiz marjı tarafı yani yüksek faiz ortamına rağmen aslında net faiz marjı yönetimi önemli bankalar açısından. Ve öz sermaye karlılığı noktasındaki verimlilik de tabii takip edilen bir süreç. Burada Garanti diğer benzerlerinden bir miktar daha olumlu ayrışmasını sağlıyor diyebilirim. Bu da tabii özellikle faiz indirim süre döngüsüne girilmesiyle birlikte daha olumlu performans bekleyebiliriz. Ama bu sıkı dönemde de bilançodaki iyi seyir Garanti'yi diğer bankalardan öne çıkarttı. Bu sebeple de 4 numarada Garanti Bankası var.
0: Evet tabii bankacılıkta aslında anahtar net faiz marjı siz de bahsettiniz. İşte asıl mesele yine mevduat maliyetinin ne hızla gerileceği, kredi fiyatlamalarının nasıl davranacağı. Burada 10.50 toplantısını bekliyoruz. Piyasanın beklentisi faizleri sabit tutulması yönünde ama işte bu örtülü faiz artırımından sonra repo ihalelerine yeniden dönüş bunun kapısını açmıştı. Bir faiz indirim alanı yaratmıştı. Yani yıl sonu beklentileri %35 civarında faizi kapatma yolunda bir piyasanın beklentisi var. Buranın da altını çizelim. Bu da tabii ki bankacılık için destekleyici. Yine bu Merkez Bankası'nın adımından sonra da bir yükseliş görmüştük. Bankacılık endeksi Ağustos ayını %10'luk yükselişe kapatmıştı. Yine Garanti de buradan primlenmeye devam eden bir hisseydi. Yine günlük bir rakamına da bakalım. 134 lirayı görüyoruz. 1,5'luk bir yüzdesel bazda yükselişi var. Yine değerleme tarafına baktığımızda da bilanço sonrası ortalama hedef fiyatlarda 186 lira civarında da şekillenmiş demiş olalım. Tabii burada marjlara dikkate alacağız. Olası bir faiz indirimi geldiğinde de bankacılık endeksinin yansımalarını takip edeceğiz diyelim ve buradan 5 numarayla defans hattını tamamlayalım.
1: 5 numarada Kardemir var. Kardemir özellikle hani bakıldığında inşaat demiri, filmaşin, ağır profil demir yolu rayı ve tekerleği gibi aslında uzun çelik ürünlerinde ülkenin lider üreticilerinden bir tanesi. Ve burada ağır sanayiye iş yapması, inşaat ve altyapı sektörlerinde kritik hale gelmesi tabii şirketi daha önemli bir pozisyona sokuyor. Şimdi burada yüksek katma değerli ve küresel distribütörlük ağlarını genişletmesi şirketin oldukça önemli. Bakıldığında evet çelik pazarındaki baskılar burada bir miktar daha karlılık baskılara karşı karlılığı destekleyen ana unsur bu saydığım özellikler ama beklentilerin oldukça üzerinde bir aslında bilanço performansı aldık. 5.95 milyar TL geldi. 5 milyar bekleniyordu beklentisi piyasa tarafından. Kapasite kullanım oranını yükseltmesi önemli. 89.8 oldu ve favorik marjı tabii burada önemli bir parametre. %12.7'ye yükseldi. Net borcunun da azalması özellikle bu sıkı dönem açısından şirketler açısından da önemli bir unsur. Buradaki süreci de bilanço açısından da operasyonel iyileşmelerin görülmesi tabii burada olumlu bir sonuç oluşturuyor açıkçası. Genel olarak al hedeflerini takip ediyoruz aracı kurumlardan. Aslında biraz daha hem bilanço performansı hem ileriye yönelik beklentiler açısından Kardemir'i 5. numarada aldığımı söyleyebilirim.
0: Evet tabii burada çelik fiyatları yine Çin tarafındaki kapasite fazlası küresel fiyatlarda takip ediyor. Yine aslında Kardemir'in avantajına baktığımızda hem ürün yapısı hem de Türkiye'deki uzun çelik talebi de önemli. Kentsel dönüşüm de bunu tabii destekleyen bir başlık. İnşaat altyapı tarafı da özellikle şirketin talep açısından destekleyici başlıklar olarak da sıralamış olalım. Sizin sözleriniz üzerine ben de ekleyeyim. Yine fiyatlamalara baktığımızda 171 lirayı görüyoruz. %3'lük bir geri çekilmesi var Kardemir hissesinin. Bu taraftan da fiyatlamaları da aktarmış olalım.

0: bir sonraki hisseye geçelim, 6 numara diyelim.
1: 6 numarada Aselsan var. Aselsan Türkiye'nin lider savunma şirketlerinden bir tanesi halka açıklık açısından da. Burada şirketin çeşitlendirmelerini takip ediyoruz. Yani hem ulaşım, enerji, sağlık teknolojileri gibi alanlarda da sivil alanlarda da çözüm üreten bir şirket. Ve küresel jeopolitik gerilimler, aslında otokarda anlattığımız hikaye, savunma harcamalarını tüm dünyada yükselten bir unsur. Burada da Aselsan'ın aslında yaptığı yeniliklerle birlikte daha ön plana çıkmasını, büyüme hikayesini destekleyen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Aselsan'ın büyüme hikayesinde bu süreç tabii ki burayı destekler nitelikte. Bilanço sonuçlarının ardından da aslında şirketlerin, aracı kurumların hedeflerini yükselttiklerini takip ettik. Beklentilerden iyi bir bilanço performansı geldi ve burada da hedeflerini 450-480 TL bandı arasında getirdiğini takip ediyoruz ve bu da açıkçası endeks üzeri bir getiriye bizi götürüyor. Yani geçtiğimiz dönemde oldukça iyi performans takip etmiştik. Çok yükselişleri takip ettiğimiz süreçte Aselsan'dan bu süreç İçte de savunma harcamalarının artması ve iyi bilanço performansı, ihracatın büyüme hedefleri şirkete destekler nitelikte. O yüzden endeks üstü bir getiriyle tüm aracı kurumlarında ortalama hedeflerini takip ettiğini söyleyebilirim.
0: Evet. Şimdi az önce Kardemir D grubu hissesine bakmıştık değil mi? Orada çelik tarafına baktık. Ekrana çelik hissesini getirmiştik. Bir de D grubun hissesinde bakmış olalım. Orayı da bir düzeltelim. Oradaki fiyatlamayı da görelim. D grubunda da 44 lirayı görüyoruz. %1'lik bir geri çekilmesi olmuş. 5 numaraya verdiğiniz hissede. Burada da kurum hedeflerinde de aslında geniş bir bantta yayılım var. Minimum 37, maksimum 60 lira civarı öngörülüyor. Bilanço sonrası gerilen fiyat revizyonlarında. Burada yine aslında minimum olarak baktığımızda aşağı yönlü bir potansiyel olsa da yine yukarı yönlü potansiyellerde Kardemir D grubundan takip ediyoruz. Yine burada çelik fiyatları da pazarın belirleyicisi demiş olalım. Şimdi Aselsan'a da bir bakalım. Orayı da bahsettiniz. 6 numaraya sol kanada verdik Aselsan'ı. Burada tabii sipariş geliyor mu geliyor sorusundan ziyade aslında bunların ne kadar hızlı bilançoya yansıdığını takip edeceğiz. Çünkü sürdürülebilir de bir başlık var. Her gün yani neredeyse her hafta bir kap haberi görüyoruz Aselsan tarafından. Yine burada dünyanın en büyük 100 şirketi, savunma şirketinden de zaten Aselsan yerini almıştı. İki gün önce Defense New haberinde görmüştük. Orada da zaten öne çıkan bir isimdi. Hissesinde de 400 lira civarında bir aslında mücadele gördük. 384 lira son tablo. %1'lik bir yükselişi var. Zirvesi 450 liraydı. Zirvesinden %15'lik bir gerilemesi var. Dolayısıyla da aslında zirveye yakın olsa da ciddi bir beklenti primi de taşıyor. Bunu da eklemiş olalım ve buradan 7 numara diyelim.
1: 7 numarada da gübre fabrikaları var. Gübretaş var. Özellikle bakıldığında şirket aslında kimyevi gübre üretimi, pazarlaması, dağıtımında Türkiye'nin lider şirketlerinden bir tanesi. Hem hikaye tarım tarafındaki bu girdi sağlamasının yanı sıra aslında yeni kanallar itibariyle, yani söğüt altın madeni alanında da stratejik yatırımlara sahip. Şirketin performansı açısından da bu oldukça kıymetli. Yani burada tarımsal taraftaki evet o taraftaki dalgalanmalar, maliyetler, marjlar yükselse de aslında diğer taraf bu geniş dağıtım sayesinde cironun bir miktar daha toparlandığını, aslında ciro üzerindeki etkisini de takip ediyoruz. Geniş dağıtım ağı burada önemli bir sonuç açıkçası doğuruyor. Finansman giderlerindeki artış karlılığın üzerine baskı oluştursa da madencilik faaliyetlerinden sağlanan bilanço kalitesi oldukça önemli. Tabii orta uzun vadeli süreçteki ana katalizör az önce söylediğim Bilecik Söğüt tarafındaki altın madeni hikayesi. Burası şirket açısından yüksek karlılık oluşturması açısından beklentilerin olduğu bir taraf olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden de 7 numarada gübre fabrikaları var.
0: Evet, bahsettiğiniz sadece gübre üreticisi değil, aynı zamanda Söğüt altın madeni de bu da şirket değerlemesinin önemli bir varlıkta sunuyor. Zaten yine piyasa aslında iki hikaye fiyatlıyor burada. Hem operasyonel taraftaki gübre işini, bir de altın tarafındaki varlık değerini. Dolayısıyla küresel taraftaki emtia fiyatlarına da oldukça hassas da bir yapısı var. Yine operasyonel tarafta da bir etkili oluyor derken yine ise fiyatına da bir bakmış olalım. 476 lirayı gördük. Sınırlı bir yükselişi var pozitif tarafta. Yine son 3 aylık tablo ekrana getirdik. 526 lira en yüksek seviyeleri olmuş. Dip seviyede 398 liraya kadar geri çekilme göstermiş. Aslında Ağustos ayından sonra bir yükseliş trendi de yani performansı itibariyle de takip ediyoruz gübre fabrikalarında diyelim ve buradan geçelim 8 numara orta sahayı.
1: 8 numarada Ereğli var. Özellikle bilanço burada önemliydi. Yani satış gelirleri tarafındaki ve iyileşmeye devam eden operasyonel marjlar önemliydi. Tonbaşı favorik rasyosunun toparlanma eğilimi Ereğli'de öne çıkan esas başlık aslında. Buradaki toparlanma hikayesi Ereğli hissesindeki potansiyelleri de arttırıyor. Yani son dönemde bu tarafı takip ettiğimi söyleyebilirim. Yenilenebilir enerji yatırımları var. Bingöl tarafındaki paletleme tesisi yatırımları var. Ham madde entegrasyonu önemli bir süreç. Bilanço sonrası kar satışlarının yaşandığını takip ediyoruz ama aslında bu olumsuz piyasa koşulları da burada ise fiyatını olumsuz etkiliyor ama bu süreç iskontoluk hikayesini de doğuruyor. Özellikle bu bilançodaki toparlanma hikayesi Tonbaşı Hovek tarafındaki aslında o toparlanma esas belirleyici diyebilirim Ereğli tarafında.
0: Evet, burada da yine çelik fiyatları takip ediyoruz tabii ki. İki tane çelik şirketini konuştuk. Yine Çin kaynaklı arz baskısı da sektörün en önemli problemlerinden bir tanesi. Yine aslında burada yatırımcıların beklediği başlıklardan şirket özelinde satış büyümesinden çok ton başına karlılığın yeniden yukarı dönmesiydi. Bu da tabii ki fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor. Hisse zaten geçmişteki güçlü seviyelerinden oldukça uzakta olduğunu gördük. Şu an 37 lirayı takip ediyoruz. Yine son 3 aylık tablo ekranda yarım puanlık bir geri çekilmesi var. Dolayısıyla burada sektör toparlanması dışarıdaki küresel çelik fiyatlarını da yine etkilemeye devam edecek. Burada da tabii ki aslında çelik döngüsünün kalıcı bir şekilde dönmesiyle burada da yeniden bir toparlanma eğilimi de göreceğiz. Aslında yine kadroyu da destekleyen, alttan destek veren de bir şirket diyelim Ereğli için ve buradan 9 numara sağ kanatla devam edelim.
1: 9 numarada Borusan var. Borusan çelik boru üretiminde Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden bir tanesi. Hatta Avrupa'nın da önde gelen şirketlerinden bir tanesi. Şirketin aslında birçok alanda yatırım yaptığını takip ediyoruz. Enerji, inşaat, altyapı, otomotiv sektörlerinde yüksek katma değerli boru ve profil üretimi söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri tarafındaki üretim tesisleri oldukça önemli. Burasını yakından takip ediyoruz. Çünkü şirkete baktığımız zaman aslında burada siparişleri önemli. Backlog sayısına baktığımızda şirketin şu aşamada 2026-2027 değil 2028 sonu üretimi aldığını takip ediyoruz. Yani 3 yıl aslında bu yıl, önümüzdeki yıl ve 2028 yılının da dolu olduğu bir sipariş adedi var. Bu oldukça önemli. Son dönemde 555 milyon dolarlık bir siparişi konuşulmuştu ama şirketin bu backlog fiyatlamasının büyümesi şirkete olumlu yansıyor bakıldığında. Brüt kar marjı ve faaliyet marjı tarafındaki iyileşmeler önemli. Operasyonel nakit tarafındaki belirgin artışı takip ettiğimizi söyleyebilirim. İkinci çeyrekteki bir toparlanma, bilanço açısındaki toparlanma da sipariş adetlerinin yükselmesi tabii ki olumlu yansıyan tarafta olmasını sağlıyor. O yüzden de 9 numarada Borusan var.
0: Evet, yine burada önemli konulardan bir tanesi şirketin dolar bazlı gelir yapısı. İşte ABD tarafındaki enerji altyapısı, boru hatları ve LNG yatırımları da uzun vadeli büyümeyi destekliyor. Bu da önemli bir pazar. Yine şirket açısından demiş olalım. Buradan geçelim o zaman 10 numarayla devam edelim.
1: 10 numarada da aslında bir gıda şirketi var. Türkiye'nin önde gelen indirimli gıda perakende zinciri olan BİM var. BİM bakıldığında hem bu tarafta yani indirimli ürünler tarafındaki yaygın mağaza ağı ve yüksek satın alma gücü ve özgün markalı ürünleriyle sektörün pazar lideri aslında. Ve aynı zamanda da aslında süpermarket formatında file ağının da güçlendiğini takip ediyoruz. Bu da önemli bir parametre. Beklentilerin oldukça iyi bir finansal sonuç açıkladı. Oldukça yüksek aslında. 8.2 milyar TL'nin net kar açıkladı. Beklenti 5.6 milyardı. Bu da tabii ki finansalları destekler nitelikte. Satış gelirlerindeki büyüme ve güçlü operasyonel marjlar bilanço kalitesini destekliyor. Ve bu hareketlilik de aslında bir maşada potansiyelini oluşturduğunu söyleyebilirim.
0: Evet, burada Citi'nin de bir raporu varmış perakende sektörü için, onu da aktarmış olalım. Reel satış büyümesinden yavaşlama beklemesine rağmen BİM için olumlu görüşünü de korumuş. Bunun da altını çizmiş olalım. Zaten zirve bölgesine oldukça yakın gören bir hisse. 410 lirayı görüyoruz son fiyatlamasında. Yine sonuç aylık tablo ekranda %1'lik de bir yükseliş bizi karşılıyor. Aslında defansif bir şirket olduğu için de ekonomik döngülerden biraz daha bağımsız da bir hareket yapısı da var. Aslında burada indirim marketli olmasa pazar payına avantajlı sağlıyor diye de ben de eklemiş olayım. Buradan günün ilk 11'ini 11. hisseyle tamamlayalım.
1: Son hissemiz aslında 11'de Astor var. Uzun zamandır portföyümüzde, yani aslında bu ilk 11'de öne çıkardığımız şirketlerden bir tanesi Astor. Hem elektrik ve enerji ekipmanları, imalat tarafında önemli bir oyuncu. Özellikle ihracat noktasındaki gelişmeleri takip ettiğimizi söyleyebilirim. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri tarafındaki bu büyüme hikayesi, o tarafın sipariş adedinin yükselme hikayesi önemli. Ve şirketin backlogların %80 yenisi Amerika tarafına. Şirketin de ciro hedeflerini yükseltmesi, yeni bir yatırımcı sunumu açıkladı. Burada şu aşamada cirosu hali hazırda 1 milyar dolar civarında. Şirket bunu 2027 yılında 3 milyar dolar civarına çıkartmayı bekliyor. Bu önemli bir hamle. Yani fiyatlamalar açısından tabii hızlı fiyatlamaları gördüğümüz bir süreç ama şirketin hedeflerini yükseltmesi. Sipariş adet tarafında yeni yerler, özellikle Amerika Birleşik Devletleri dışındaki farklı coğrafyalarda da satışlarını arttırma beklentisi potansiyel oluşturuyor. Bu hedefle birlikte de ilk 11'de en son hissemizde Astor diyebilirim.
0: Evet, yine Astor'da sipariş portföyü oldukça önemli. Uzun vadeli temanın da şirket tarafından karşılığı olarak takip ediyoruz. Yine son dönemde yüksek oynaklık gören hisselerden bir tanesi oldu. 305 lira son fiyatlaması. 350 lirayı görmüş Ağustos sonlarına doğru. Burada da aslında 300 TL çok psikolojik de bir eşik oldu. Yine 350 lira üzerinden de bir satış geldiğini görüyoruz. Üzerine çıktığı takdirde. Bunu da zaten daha önce de konuşmuştuk. Dolayısıyla aslında hikaye uzun vadeli olsa da yine zaman zaman satılması da şirketin karlılığı marjları da buradan takip edilmesi gerekiyor diyelim. O zaman ilk günün ilk 11'ini kurduk. Şöyle bir genel kadroya da göz atmış olalım. Ekranlara getirsek genel tabloyu. Şimdi aslında faiz döngüsüne de duyarlı bir kadro olmuş. Burada garantiyi görüyoruz. İç talepten BİM'i görüyoruz. Aynı zamanda dışarı emtia döngüsüne bağlı kalede tüpraş var. Gübre taşı sayabiliriz. Yine demir çelikten kardemir ve eleyi de eklemişsiniz. Yine uzun vadeli yatırım sipariş alanından da otokar oldukça önemli. Yine portföy çeşitliliği açısından da holding de önemli. Yine dengeli bir kadro kurduk genel hatlarıyla sektörel olarak. Dolayısıyla şöyle genel olarak ne dersiniz? Hem bankacılık faiz indirim döngüsünü de eklemiş olmanız. Buradan da bankacılık sektörünü biraz daha açabiliriz. Belki yılın ikinci yarısında nasıl bir tablo bizi karşılayacak? Hazır kadroda da yerini almışken.
1: Bankacılık açısından tabii faiz indirimleri oldukça önemli bir parametre. Burada aslında kredi kanallarının açılma hikayesi de tabii bankacılığı destekler nitelikte. Sizin de az önce söylediğiniz gibi maliyetlerin aşağı gelmesi aslında buradaki mevduat faizlerindeki aşağı yönlü seyir oldukça önemli olacaktır. Burayı takip edeceğimiz bir unsur. Şimdi enflasyon verisini aldık. Evet, beklentilerin altında bir veri takip ettik. 1.93 beklenirken 1.84 geldi. Kalem başlıklarını incelediğimizde tabii çekirdek enflasyon tarafındaki toparlanma var. Ama küresel koşullar hala sert olmaya devam ediyor. Yani petrol fiyatlarının, enerji maliyetlerinin bu yüksek seyri aslında tüm dünyadaki enflasyon tarafındaki baskıyı da oluşturuyor. Bu hikaye biraz tabii bankacılığı ileriye yönelik beklentilerini doğursa da hani biraz kesintiye uğratsa da Eylül toplantısı dair. Ama yılın geri kalanı oldukça önemli olacaktır. Burada bir faiz indirim beklentisi var. 35 bandına daha çok ağırlık olmuş durumda diyebilirim. OVP önemli olacak. Buradan verileri takip edeceğiz. Ama bu süreç aslında bankacılık sektöründe öne çıkacağı bir görünüm karşımıza çıkartıyor diyebilirim.
0: Evet, aslında birçok takip edeceğimiz başlık var. Burada Eylül enflasyonunu bir sonraki ay göreceğiz. Tabii Ağustos'u aldık. Yine OVP 10 Eylül toplantısı derken. Diyelim o zaman kadroyu kurduk İrem Hanım. Teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız ve yorumlarınız için diye.
1: Ben teşekkür ederim Fatma Hanım. İyi, çok güzel bir yayın oldu.
0: Çok sağ olun. İyi seanslar dileyelim size. A1 Kapital Satış Müdürü İrem Özbay bizlerle birlikteydi. Günün ilk 11 hissesini kurduk. Böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ekonomi notlarını burada noktalıyoruz. Yatırım haberlerinde görüşmek üzere.

0: A Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, A Para. X, A Para TV. Facebook, A Para. Instagram, A Para. YouTube, A Para.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modeli kimler için uygundur?
3: Faizsiz yöntemle planlı birikim yaparak ev veya araç sahibi olmak isteyen, düzenli ödeme disiplini olan kişiler için uygundur.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Disponibilite. Merkez Bankası'nın bankaların kabul ettiği mevduata karşılık kasalarında tutulmasını zorunlu kıldığı parasal karşılıklardır. Ankes zorunlu olmadığı halde disponibilite zorunludur.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

0: Satalım'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle. Koto bitti. Okullar açılıyor. Anne babalar cimriliyor. Canım cimri.
1: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
0: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Finansal okuryazarlık güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
2: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Piyasa Saati'ne hoş geldiniz. Ben Sema Ertekin. Tüm fiyatlamalara bakacağız. Küresel haritayı da açacağız. Ağustos ayı enflasyon verisi geldi. Konuklarımla bu verinin etkilerini Eylül ve Ekim için Merkez Bankası'nın yol haritasını nasıl etkileyeceğini konuşacağız. Onun öncesinde küresel haritayı açalım. Bakalım risk iştahı nasıl dağılıyor küresel haritada. Çin Şangay yukarı yönlü hareket etti. 3942 puandan geçti. Güney Kore'de 0.26'lık bir kazanç takip ediyoruz. Hindistan'da yükseldi. 0.12 oranında yükselişi var Hindistan'ın. Hong Kong ise yarım puanın üzerinde geri çekildi. Amerika tarafına bakalım. S&P 500 7676 puandan işlem gördü. 0.13'lük kazancı var. Nasdaq da yükseldi. 0.18 ileride. Dow Jones 0.16'lık yükselişle 53.146 puan seviyesinde. Avrupa tarafına bakalım. Londra geri çekiliyor. 10.752 puanda. Frankfurt da düşüyor. Madrid'de yükseliş var. Paris'te 0.28 geride. Borsa İstanbul'da 14.000 puan seviyesinde. Şu anda 0.36'lık geride bir Borsa İstanbul takip ediyoruz. Görünümü, işlem hacmine, bunun mesajlarını birazdan konuşacağız. Amerikan tahvillerine bakalım. Amerikan tahvillerindeki seyir oldukça önemli. Fiyatlamalar açısından 2 yıllıklarda 0.48'lik geri çekilme var. 4.37 seviyesinde. 5 yıllıklarda 0.59'luk düşüş var. 10 yıllık tarafında 0.46'lık geri çekilme görüyoruz. 4.77 seviyesinde Amerikan 10 yıllıkları. Enerji emtia tarafına bakalım. Enerji emtia tarafında enflasyonun seyri açısından oldukça önemli bir fiyatlama. 95 doların altına gelmişti. Tekrar yükseldi. 95 doların üstünde 95,2 dolardan fiyatlanıyor Brent petrol. Petrolde 90,5 seviyesinde, dolar seviyesinde, doğalgazda da %1'in üzerinde yukarı yönlü hareket takip ediyoruz. Ons altına bakalım. Ons altında yukarı yönlü hareket ediyor. 0.97'lik yükselişi var. 4.429 dolardan fiyatlanıyor. Gümüşe de bakalım. Gümüşteki seyir nasıl? 65,9 dolardan izliyoruz. Gümüş fiyatlamasını 0.9'luk yukarı yönlü hareket ediyor. Şimdi son fiyatlamalara da bakalım. Piyasadaki son durum 14.007 puandan geçiyor. Borsa İstanbul 0.31'lik geri çekilme hareketi takip ediyoruz. Dolar 48.31 seviyesinde. Euro 56.23 seviyesinde. Euro dolar paritesi 1.16'da. Dolar endeksi geri çekiliyor. 0.30'luk bir düşüş var. 99,2 seviyesinde bir dolar endeksi izliyoruz. Sepet kur tarafında da 0.22'lik yukarı yönlü hareket var. Her şeyi konuşacağız. Tüm tabloları, bu grafikleri, son durumu mercek altına alacağız. Ve şimdi konuğum Global Menkul Değerler Müdürü Bora Faik Önal bizimle birlikte. Merhaba, yayına hoş geldiniz Bora Bey.
1: İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Öncelikle Ağustos ayı enflasyon verisini konuşalım. Veri geldi, nasıl değerlendirdiniz? Beklentilere paralel gelen bir rakam var Ağustos ayı için. Detaylarına baktığınızda neler öne çıkıyor ve piyasalara etkisi ne olacak?
1: Evet, baktığımız zaman enflasyon datası piyasa beklentisi bir miktar, ben 1.85 civarları diye düşünüyordum. Tam o civarlarda bir rakamla karşılaştı. Piyasa buna tam tepki gösteremedi çünkü açıkçası Haziran, Temmuz, Ağustos ayları genelde enflasyonun düşük seyrettiği aylardır. Yani açıkçası cicim aylarını geçirdik. Yani bundan sonraki enflasyon dataları daha önem arz ediyor olacak. Baktığımız zaman yapışkanlığın birçok alt sektörde devam ettiğini görüyoruz. Özellikle alkollü içeceklerdeki yukarı baskı, hizmet sektöründeki yukarı baskı devam ediyor. Yani genel olarak baktığımız zaman ne kadar da beklenti altı bir rakam gibi gözükse de alt başlıklarda hani yapışkanlığın devam ettiğini görüyoruz ve dediğim gibi hani normalde Temmuz-Ağustos ayları enflasyonun daha düşük olduğu aylardır. Şimdi Eylül-Ekim rakamları daha önemli olacak. O yüzden açıkçası bu rakama piyasanın direkt tepki verememesinin sebebini ben buna bağlıyorum. Hani önümüzdeki bu Eylül ve Ekim aylarındaki rakamlar bence piyasa için içinde ve Merkez Bankası içinde belirleyici olacak düşüncesindeyim.
0: Peki dikkatlice Eylül ve Ekim için faiz indirimi, faiz arttırımı tartışması varken bu veriyle beraber ne dersiniz? Nasıl etkiler Merkez Bankası'nın yol haritası açısından ve enflasyonla mücadelede aslında şu anda bulunduğumuz nokta sebebiyle?
1: Evet, baktığımız zaman açıkçası Eylül ayında ben bir faiz indirimi bu şartlarda zaten beklemiyorum. Hani enflasyon düşük gelse de beklemeyecektim. Çünkü iki hafta önce atılan hazinenin adımıyla zaten 300 bas puanlık bir faiz indirimi oldu. Bundan sonraki yol haritasını belirleyecek olan bence özellikle Eylül enflasyonu ve gidişat ve burada en çok durumu belirleyecek olan da petrolün gidişatı. Brent petrol şu anda 90'ların üzerinde seyrediyor. Hani ben onu daha önceki yayınlarda da söyledim. 75-80 bandında bir yerde yataya girmiş olsaydı bir miktar, bu dünya çapında da geçerli bu söylediğim, merkez bankalarının eli birazcık daha rahat olacaktı. Ama Orta Doğu'daki gerilimin tekrar tırmanmaya başlamış olması ve yukarı baskıda oluştuğu petrol fiyatları bu izlenimi tamamen merkez bankaları nezdinde bitirmiş olacak bu şekilde devam ederse. O yüzden bu ay zaten ben bir pas bekliyorum. Böyle devam ederse Ekim ayında da Merkez Bankası geride kalmaya devam edebilir. Dediğim gibi Brent petrolü çok yakından takip etmekte fayda var. Çünkü direkt olarak oradaki yukarı hareket mazot ve benzine gelen zamlarla zincirleme reaksiyon şeklinde bütün sektörlere zam olarak yansıyor. Bu da enflasyonist baskıyı beraberinde getiriyor yukarı yönlü olarak. O yüzden dediğim gibi hani Brent petrolü takip ederek Merkez Bankası da kendine yön tayinde bulunmaya çalışacak.
0: Orta vadeli program da açıklanacak pazar günü. Oldukça önemli. Enflasyonda gelinen nokta ekonomideki o 3 yıllık yol haritasına nasıl yansıyacak dersiniz?
1: Evet, yine dediğim gibi burada da petrol fiyatlarına, özellikle Brent petroldeki hareketi çok iyi kestirmek lazım. Bu da zor. Hani yılbaşında sonuç olarak enflasyon tahmini yaparken Merkez Bankası ortalama Brent petrol 65 dolar almıştı. Geldiğimiz noktada 94-95 lira kadar gelmiş bir petrol var. Yani ortalamaya vursak da yine yüksek bir seyir. O yüzden orta vadeli programın da çok iyi düşünülerek açıklanması lazım. Hani umarım beklentileri biraz yukarıda tutarak yaparlarsa yarın öbür günkü bir geri çekilmede hani orta vadeli programın en azından realitesinde hep birlikte görmüş oluruz. O yüzden bunun ilk etapta bu şekilde devam ederse petrol fiyatları orta vadeli programda da ona göre ifadeler olacağını düşünüyorum.
0: Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in sosyal medyadan paylaştığı enflasyonda düşüş devam etti dedi ve kira enflasyonu da oldukça 46 ayın en düşük seviyesine indi diyor. Dönemsel eğitim fiyat artışlarına ve savaşın etkilediği akaryakıt fiyatlarına rağmen enflasyonda düşüş devam etti. Yıllık enflasyonda %31,5 olarak gerçekleşti diyor. Küresel şokları da tabii fiyat şoklarının enflasyon etkisini sınırlamaya yönelik adımlar atarken kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda yapısal politikalarımızı da sürdürüyoruz dedi Hazine ve Maliye Bakanımız. Bu açıklamayı, bu tweet'i nasıl değerlendirdiniz?
1: Yani evet, baktığımız zaman olaya şuradan gireceğim. Ocak ayında enflasyonun %30,5 olduğunu düşünürsek savaştan sonra bir peak yapıp tekrar aynı yerlere yaklaşıyoruz ama geldiğimiz nokta yine Ocak ayındaki seviyeden oldukça uzak. Yani 30'un altına gelmiyor enflasyon ve Eylül Ekim aylarında ne olacağım da
0: İyi misiniz? İyi misiniz? Bir su için isterseniz.
1: Sıkıntı yok, yok. Kestirmek oldukça güç açıkçası. Yani geldiğimiz nokta, evet, aşağı eğilim var ama peak yaptıktan sonra aşağı bir geliş var. Ocak'ta baktığımızda enflasyon %30,5'tu. Şu anda %31,5'uz. Yani %30'ların altına gelmeden gerçekçi bir şeylerden bahsetmek şu aşağı güç. Dediğim gibi Eylül-Ekim enflasyonları da oldukça önemli. Bunu çok yakından takip etmekte fayda var.
0: Tabii Merkez Bankası'nın merkezin güncesinde konut arzının enflasyona olumlu yansımasından bahsetmişti Merkez Bankası. Bugün enflasyonda konut etkisine baktığımızda aylık yaklaşık %5 geldi. Bu da görünümü nasıl etkiliyor, nasıl değerlendirdiniz siz? Ve aslında Eylül ile Ekim ayı enflasyonu enflasyonunda daha çok hisseder miyiz, özellikle eğitim, ulaşım, konut tarafına?
1: İşte en büyük sıkıntı bu. Çünkü Eylül-Ekim ayları genelde hani okulların açılmasıyla fiyatlarda yukarı yönlü baskının en çok hissedildiği dönem. Şimdi petrole de son yukarı Brent hamlesiyle Orta Doğu'daki gerginliğin artmasıyla yukarı yönlü petrol ve mazotta baskı artacak. Bunlar bütün sektörlere yansıyacak. Burada enflasyonun nasıl aşağı geleceği soru işareti oluşacak. O yüzden hani eğer tabii ki olur, şimdi kapatırız, yayın biter. Orta Doğu'da herhangi böyle bir normalleşme olur, petrol 75-80'e gelir, farklı şey konuşuruz. Ama şu anki datalara baktığımız zaman bu şekilde yukarı yönlü fiyat baskısının bütün alt sektörlere yansıyacağını maalesef Eylül ve Ekim aylarında bu şekilde giderse Brent petrol görüyor olacağız. Bu da tabii ki enflasyonist baskıyı beraberinde getirecek.
0: Peki Borsa İstanbul'un açılışına gidelim o zaman. Satış vardı. Dün eksi de kapattı. Şu anda da eksi yönlü hareket ediyor. Borsa İstanbul 0.36 geride, 14.000 puan. Orası zaten psikolojik eşik, biliyoruz. Dün 14.000 puanın altına da sarktı Bora Bey. Görünüm ne diyor bize? Beklentiniz ne yönde? Nasıl kapatırız bugünü, haftayı?
1: Şimdi olaya şuradan girmek istiyorum ben. 14.700-750 geçilemedi. Geçiremeyince bir kar satışına maruz kaldık. Bunun da bahanesi Orta Doğu'daki gerginlik, fon taslağından çıkan piyasayı rahatsız edici gelişmeler. Bunlara hep beraber baktığımız zaman şu anda bir değişimin sancısını yaşıyor bana göre piyasa. Geldiğimiz noktada açıkçası 13.941 ve 13.825. Bu seviyelerin üzerinde kalındığı sürece sıkıntı yok. O yüzden hani dün 100 günlük ortalamayı ihlal etti, üzerinde kapattık. O yüzden şu anda aşağıda 13.941 13.825 seviyeleri ana destek konumunda. Yukarı yönlü hareket içinde 14.134 14.215'in geçilmesi gerekiyor.
0: Bora Bey, bir virgül koyalım lütfen. Ticaret Bakanımız Ömer Bolat konuşuyor. Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıklıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat. Canlı oraya gidelim.
2: Kamuoyumuzla paylaşmak üzere karşınızdayız. Teşrif ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayın birinden beri ekonomide, makro göstergelerde çok sayıda veriler ard ardına açıklanıyor. Bu hafta dördüncü günde birçok veriler ortaya çıktı ve bunları da çok kısa bir özetleyerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü ekonomimiz ikinci çeyrekten itibaren, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos'tan itibaren hızlanıyor. Bu rakamları başta ihracat olmak üzere görebiliyoruz. Birçok göstergelerde görebiliyoruz. Çok kısa özetledikten sonra hemen dış ticaret verilerini açıklamaya gireceğim. Ekonomik büyüme TÜİK tarafından açıklandı. İkinci çeyrekte %2.3'lük bir büyüme, yılın ilk yarısı itibariyle de %2.5'luk bir büyümeye ulaştık. 2026 ilk yarı yıl sonunda Türkiye'nin milli geliri 1 trilyon 706 milyar doları aştı. Tüm zamanların en yüksek seviyesine geldi. Allah'a şükür diyoruz ve biz tabii dış ticaretle uğraştığımız için sevindirici olan bir şey de ikinci çeyrekteki %2.3 büyümenin 0.6 yüzde puanı net mal ve hizmetler ihracatından gelmiştir. Bu da ayrı bir sevindiricidir. İhracatta Nisan ayından itibaren başlayan yükseliş ivmesi ekonomik büyümeyi, istihdamı da desteklemektedir. Ve ikinci çeyrekte birinci çeyreğe kıyasla %1.1 ekonomimiz büyüdü. Bunun içinde de 1.6 yüzde puan net mal ve hizmetler ihracatının katkısı olmuştur. Bunun da altını çizmek isterim. Tabii bu sayede istihdamda da iyi gelişmeler var. İşsizlik oranı 39 aydır tek hanede kaldı. Temmuz ayı itibariyle işsizlik oranımız %8,1 oranındadır ve işsiz sayısı da 3 milyonun altında kalmaya devam etmektedir. 2 milyon 860 bin olarak. Az önce enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Ağustos ayında aylıkta %1,84 bir artış var. Geçen yılın Ağustos'una kadar bir iyileşmedir. Yıllıkta da TÜFE'de %31,51'lik bir artış var. Bu da yine %31,85'e göre bir gerilemeyi ifade etmektedir. Bunun yanında özellikle baktığımızda büyümede şunu görüyoruz. Tarım sektörümüz ikinci çeyrekte %13,3 büyürken ilk yarı yıl itibariyle %10 büyüme. Sanayi sektörümüz ikinci çeyrekte %2,4 büyürken ilk yarı yıl itibariyle %0,9. Hizmetler sektörü %2,1 büyürken 6 aylık ilk yarı yıl sonunda %2,8 büyüme kaydetti. Diğer taraftan inşaat sektörü ikinci çeyrekte %1,9 küçülme gösterirken ilk yarı yıl itibariyle %0,5 artışta. Diğer taraftan tabii ekonominin sinyallerini gösteren göstergeler var, güven endeksleri. Baktığımızda ekonomik güven endeksi Ağustos ayında %0,8 arttı, 100,6 değerine ulaştı. Biliyorsunuz 100 birimin üstü olumlu durumu göstermektedir beklentileri. Reel kesim güven endeksi de Ağustos'ta Temmuz'a göre 1,2 puan arttı, 102,4 seviyesine yükseldi. Burada da 100'ün üzerinde olumlu bir beklenti güven endeksi. Yine çok çok önemli bir gösterge tüketici güven endeksi de Temmuz ayında 89,8 iken Ağustos ayında 1 puan artışla 90,8 olmuştur. Aşağı yukarı son birkaç yılın en yüksek oranı konumundadır. İstanbul Sanayi Odası'nın satın alma gücü endeksi PMI, imalat PMI endeksi de Ağustos ayında 48,1'e yükseldi. Temmuz'da 47,7 idi. Yine ISO'nun imalat sektörü ihracat pazarları iklim endeksi de Temmuz'da 50,4 iken ki burada da sınır ölçü 50'dir. Ölçü 50 ve üstü iyimserliği ifade eder. Haziran ayında 50,4 iken Temmuz ayında 52,2'ye yükselmiştir. CDS primi de 2 Eylül Salı günü itibariyle son 5 ayın en düşük rakamı olan 217,5 seviyesine gerilemiştir. İmalat sanayi kapasite kullanma oranı 0,3 puanlık bir ufak azalışla %73,5 olarak Ağustos ayında gerçekleşmiştir. Bunları söyledikten sonra basın toplantımızın ana gündemi olan dış ticaret verilerini açıklamaya geçmek istiyorum. Burada tabii Türkiye ekonomisi 24 çeyrek üst üste yani 6 yıldır sürekli kesintisiz büyümeye devam etmektedir. Bu da hem ihracat hem istihdam anlamında olumlu katkılar getiriyor. Zaten bu bir ekosistem, hepsi birbirine bağlı. Ve küresel ekonominin ne kadar zor şartlarda olduğunu herkes görüyor, biliyor, yaşıyor. Bölgemizdeki kuzeyde, güneyde, doğudaki savaşlar, başta enerji ürünlerinde arz tedarik sorunları ve hızla artan dünyadaki enerji fiyatları, ham madde fiyatları, maden, tarım ürünlerindeki artan fiyatlar gibi olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde istikrarlı, güven veren ve çalışan bir ortamda emin adımlarla yürümeye, büyümeye, koşmaya devam etmektedir. Burada baktığımızda Evet. 2026 yılı Ağustos ayı itibariyle aylık ihracatımız yine bir rekor kırdı. Aylık Ağustos rekoru 23,5 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bu %8,1'lik bir artışa tekabül etmektedir. Nisan'daki %21, Haziran'daki %22'lik artışlardan sonraki en yüksek, üçüncü en yüksek aylık artış oranıdır. Hayırlı uğurlu olsun. Mustafa Gültepe Başkanı'nın yüzünü güldürüyoruz. O diyordu, bunlar yetmez, işte çifthaneye çıkmamız lazım falan. Tabii dünyadaki şartlar ortada, bölgedeki şartlar ortada. Buna rağmen Ağustos gibi tatil ayı, batıda tatil ayı olan Ağustos'ta %8,1'lik bir artış, büyük bir başarı. Tabii buradan Ocak-Ağustos 8 aylık performansı da söyleyeyim. Şöyle, Ağustos ayındaki bu %8,1'lik artışın rakamı şudur arkadaşlar. 1 milyar 766 milyon dolar bir artış oldu. 21.700 milyon dolardan 23 milyar 466 milyon dolara ihracatımız yükseldi. Yine Ağustos, bu özet bir sunum. İlk 8 ay Ağustos itibariyle

ile 2026 yılında ihracatımızın sonucu ne? Yine şükürler olsun %4 artış ile 185 milyar dolara ulaştık. Bu da yine 8 aylık rekorumuz. Üçüncüsü, bu 8 aylık rekorun değer olarak karşılığı 7 milyar 40 milyon dolar. Yani biz ilk 8 ayda geçen yılın ilk 8 ayına göre üstüne 7 milyar 40 milyon dolar ihracatı kıymetli ihracatçılarımızın büyük başarılarıyla elde etmiş bulunuyoruz. Yine Ağustos itibariyle son bir yıla bakalım, son 12 aya 280,3 milyar dolara ulaştık. Bu da Cumhuriyet rekoru. Gerçekten son bir yılda hedefimiz neydi? 282 milyar dolardı mal ihracatında. Sadece 1.7 milyar dolar hedefe ulaşmak için ulaşmamız gereken rakam kaldı. Ve son bir yılda ihracattaki değer artışımız 11 milyar 235 milyon dolar oldu. Bunu da büyük bir kıvançla ifade etmek istiyorum. Yıllıktaki artış oranımız da %4,2 arkadaşlar. Yani Ağustos %8,1 artış, ilk 8 ay %4 artış, son 12 ay yıllıklandırılmış %4,2 artış. Aylıkta 23,5 milyar dolar, ilk 8 ayda 185 milyar dolar, son 12 ayda da 280,3 milyar dolara ulaştık. Hizmetler ihracatımızda da baktığımızda Ağustos itibariyle yıllıklandırılmış bizim hesaplarımıza göre tahmini 125 milyar dolara yükseldik. Ocak ayındaki 122,5 milyar dolara kıyasla 2,5 milyar dolar bir artışımız var. Burada da hedefimiz 128 milyar dolardı yıl sonunda. 6 aydan fazla süren savaşlara ve bölgedeki Karadeniz'deki Rusya-Ukrayna savaşının kızışmasına rağmen turizm, taşımacılık, eğitim, sağlık, danışmanlık, bilişim, film, fuarcılık, bütün bu sektörlerde de hizmet sektörleri yine başarıyla çalışıyorlar, yol alıyorlar. Yine yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracat toplamımızda da 405,3 milyar dolara ulaşmış olduk. Hatırlarsanız 31 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımız yıl sonu rakamlarını paylaştığında 390 milyar dolarlık hedefi aşarak 396 milyar dolara ulaşmıştık. Şu anda 8 ay itibariyle 405,3 milyar dolara geldik. Burada hedefimiz neydi yıl sonu için? 410 milyar dolardı. İnşallah onu da kıymetli mal ve hizmet ihracatçılarımızla birlikte başaracağız. Değerli arkadaşlar, bunları söyledikten sonra detaylara geçmek istiyorum. Evet, bunları paylaştık. Ağustos ayı ihracatımız, biraz önce söyledim, 1 milyar 766 milyon dolar net artıştır. %8,1'lik bir artışa tekabül ediyor. 185 milyar dolar. Bu önemli. Sektörlere göre ihracat, bakın yeşiller oldukça fazla. 27 sektörün 17'sinde Ağustos ayında ihracat artışı oldu. Tekstil ve hammaddeleri, deri ve deri ürünleri, halı, kimya, otomotiv, gemi, yat, hizmet, elektrik, elektronik, demir, demir dışı metaller, çelik, çimento, cam, seramik, toprak ürünleri, altın, mücevherat, iklimlendirme, madencilik, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, yaş meyve sebze, tütün, su ürünleri ve hayvansal ürünlerinde aylıkta artışlarımız var. Şimdi 8 aylık, bu daha önemli, 8 aylık performansı gösteriyor. Burada da 27 sektörün 17'sinde net artışlarımız var. Hazır giyim ve konfeksiyon çok önemli bir sektörümüz. Orada da azalış trendi giderek düştü. Bu sene inşallah hazır giyimde başa baş ya da artıya yıl sonuna kadar geçeceğiz.
Çünkü siparişler Türkiye'ye dönmeye başladı. Tekstilde zaten artıdayız ilk 8 ay itibariyle. Deri ve ayakkabı gibi bunlar emek yoğun. Biraz 2023, 24, 25'te gerileyen sektörlerdi. Onlarda da performansın iyileşmekte olduğunu görüyoruz. Zaten elektrik, elektronik, makina, demir, çelik, çimento, savunma sanayimiz, havacılık sanayimiz, iklimlendirme, madencilik, yaş meyve sebzede, kuru meyvelerde, su ürünlerinde iyiye gidiyoruz. Ülkeler bazında baktığımızda ihracatımızda en çok artış gösteren ülkelerde ilk 8 aydan bahsediyoruz. ABD birinci sırada, Çin ikinci sırada, İsviçre 3, Mısır 4, Libya 5. En çok azalış gösteren ülkeler sıralamasında da Yunanistan yaklaşık 1 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri 1 milyar dolar, Irak 415 milyon dolar. Irak'a ihracatta ilk aylarda azalış vardı. Biliyorsunuz Körfez Savaşı nedeniyle yaklaşık 10-11 tane Körfez ülkesine ihracatımız Mart'tan başlayarak ciddi biçimde azalıyordu. Ama bu kan kaybı durdu. Nisan ayından itibaren tekrar toparlamaya başladı. Mayıs, Haziran, Temmuz derken yükseldik. Burada tabii bir de önemli bir şey söylemek istiyorum. İhracatımızla alakalı son 40 ayın değerli arkadaşlar evet. Bu çok önemli. Son 40 ayın 29'unda aylık ihracatımız arttı. Yani %75, ayların %75'inde ihracat artışı sağlandı. Son 40 ayın 22'sinde de aylık ihracat rekoru kırdık. Yine bu yıl 8 ayın 5'inde 5 ayda aylık ihracat artışı oldu. 8 ayın 4'ünde aylık ihracat rekoru kırıldı. Özellikle son aylarda Nisan, Haziran, Temmuz, Ağustos ard ardına aylık ihracat rekorları kırmayı hamdolsun başardık. Sektörlere göre ihracatı ve ülke bazında da söyledik. Avrupa Birliği yine bizim için en önemli dış ticaret ortağımız, %43 ihracatımızda bir pay alıyor ve %1,8'lik bir artışımız oldu Ocak-Ağustos'ta. Bu da 1.4 milyar dolar artışa tekabül ediyor. İslam İşbirliği Teşkilatı 57 ülkeye %1.7 artışımız oldu. 800 milyon dolar eder. OECD genelinde %3.2 artışımız var. 3 milyar dolar. ABD'ye %1.2 milyar dolarlık bir artışımız oldu. Çin'e ihracatımızda da %39'luk 810 milyon dolarlık bir artışımız oldu. Tarım sektöründe 24 milyar dolarlık bir artış ihracat toplamımız var. Sanayi sektörümüz 132,5 milyar dolar. Madencilik sektörümüz 4.7 milyar dolar artış. Üçünde de pozitif, olumlu artışlar var. İhracatımızda özellikle ham madde ve ara mallarda 6.3 milyar dolar ihracat artışı sağladık. Tüketim ürünleri ihracatımızda bir 600 milyon dolar eksilme var. Yatırım malları ihracatımızda da 1.7 milyar dolarlık bir artış var. Bu gösterge çok önemli. Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünler ihracatımızda yıllıklandırılmış 116 milyar dolara yükseldik. Bu da toplam ihracatımızın %43,5'ünü oluşturuyor. Yani ilk 8 ayda orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımızda net 4.1 milyar dolar artışımız söz konusu oldu. Bir de ithalat cephesine bakalım. İthalatta da Ağustos ayında 28,7 milyar dolarlık bir rakama ulaştı.

0: Bu %10,5'luk bir artış oluyor. Nette 2.7 milyar dolar. İhracatta 1.750 idi. Yani açık verdiğimiz açık olarak 950 milyon dolar açığımızda bir artış oldu. Bunun sebebi çok açık. Savaş şartları nedeniyle petroldeki, doğalgazdaki büyük artışların ithalat faturasını arttırması. Ve Ocak-Ağustos'ta baktığımızda ithalatta en çok azalış gösteren ürünler motorlu kara taşıtlarında yaklaşık 4 milyar dolarlık ithalat faturamız azaldı. Bu iyi bir şey. Kıymetli, yarı kıymetli taşlarda 3.1 milyar dolar azaldı. Kakao'da 500 milyon dolar. Hava ve uzay taşıtlarında 347. Tekstil, iplik gibi ürünlerde 180 milyon dolar azalış var. İthalatımızın 8 ayda en çok arttığı ürünler mineral yakıtlar, yağ, petrol, doğalgaz 4.3 milyar dolar bir artış, %10. Elektrikli makine ve cihazlarda 2.6 milyar dolar artış, %13,5. Bakır eşyada 1.5 milyar dolar artış. Kazan makine 1.1, eczacılık 1.1 artışlar var. İthalatımızda da ana sektör sanayimiz 187 milyar dolarlık bir şey var, artış var. İthalatımızda sevindirici olan, buradaki tabloda görüldüğü gibi, tüketim ürünleri ithalatımız 2.6 milyar dolar azalmış ilk 8 ayda. Ham madde ve aramal ithalatımız ise yaklaşık 13,7 milyar dolar 14,3 milyar dolar artış var. Bunun sebebi başta ham maddeler, emtialar, maden emtiaları, tarım emtiaları ve tabii ki yağlar, petrol, doğalgaz gibi ürünler.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat dış ticaret verilerini açıkladı. Ağustos ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre %8,1 oranında artışla 23,5 milyar dolar olarak gerçekleşti dedi Ticaret Bakanımız. Ve böylece en yüksek Ağustos ayı ihracatına da ulaşmış olduk bilgisini paylaştı. Ocak-Ağustos dönemi ihracatımızda %4 oranında artışla 185 milyar dolar la rekor kırdı dedi Ticaret Bakanı Ömer Bolat. Canlı verdik bakanımızın açıklamalarını. Şimdi piyasa saatine devam edelim. Gökhan Uzun şimdi konuğum, stratejist bizimle birlikte enflasyon verisi sonrası fiyatlamalara bakacağız. Merhaba, hoş geldiniz piyasa saatine.
2: Merhabalar, hoş buldum, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Enflasyon verisi geldi. Beklentilere paralel bir veri aldık. Nasıl değerlendirdiniz? Hem Merkez Bankası'nın 10 Eylül'deki kararına etkisi nasıl olacak? Ve enflasyonda geldiğimiz noktayı, seviyeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Bence beklentilerin altında geldi. İki civarı bir konsensus vardı yine piyasada. Her ne kadar Merkez Bankası'nın son adımıyla beraber o beklenti gevşese de İTO'dan ki buna yakın bir veri de aldık. Düşük gelmesi beklenen bir taraf da vardı. Orada önemli olan ara noktalarda hizmet tarafının gevşiyor olması sevindiriciydi. Tabii beklentilere paralel enerjideki artışla beraber tekrardan enflasyonun katkısı o tarafta hala düşmüyor. O yüzden de bir tık daha yukarı yönlü gelmesini sağlayan etmenlerin başındaydı. Gıda tarafı da keza öyle. Şimdi merkezin hedefini tutturması için artık hani 1.50 ortalama gerekiyordu. Şu anda o 1.20'ye yakınsamış durumda. Tabii Eylül ve Ekim ayında mevsimsellikten dolayı da yüksek gelecek ayların etkisini de düşünürsek 30'un altında oluşması beklenen enflasyon bir tık zoruma girdi konuşmaları da var ama hani ben biraz daha tersini düşünüyorum. Özellikle Eylül ve Ekim ayları yüksek gelme ihtimali var, evet, ama Kasım Aralık'ta da tam tersi bir etkiyi de göreceğiz. Daha yumuşak bir aylık enflasyonu da göreceğiz ki savaştaki gelişmeler, özellikle ABD seçimleri öncesinde bir anlaşma zemininde buluşursa Merkez Bankası'nın eli biraz daha diyecektir. Tabii Eylül

0: biraz daha düşürse de Merkez Bankası, burada piyasanın asıl ihtiyacı olan kredi musluklarının, özellikle seçici kredilerin tekrardan piyasaya verilmesiyle beraber o büyümedeki atılımın biraz daha ön plana çıkacağı günleri yaşayacağız gibi duruyor. Tabii bankacılık sektörü buraya güzel bir başlangıç yaptı diyebiliriz ama hala bir tık daha sanki o coşku havasından uzağız diye düşünüyorum. Ama gelen veriler hala Merkez Bankası'nın çok altında kalmaya devam ediyor. Yani bu faiz indirim döngüsündeki hikayenin fiyatlaması bence piyasada hala beklenilen ölçüde olduğunu ben düşünmüyorum. Geride kalıyoruz. Ama bundan sonraki süreçte özellikle Ekim'e yaklaştığımızda, Ekim toplantısına yaklaştığımız dönemde daha da ciddileşecektir diye düşünüyorum. Tabii bir sürpriz yapma olasılığı var Merkez Bankası'nın bu son PPK'da. Yeri var, yapılabilir. Beraber izleyeceğiz. Ama veri olarak bence beklentilere paralel, bana göre biraz daha beklentinin altında bir datayı aldığımızı düşünüyorum.
1: 10 Eylül'deki Merkez Bankası kararına nasıl bir zemin hazırlayacak bu veri?
0: Tabii yani çok güçlü bir ya asimetrik bir faiz ortamındayız şu anda. Onun bir kısmını repo ile beraber aşağıya çekmeye çalıştık. Ama hala yani beklenen Merkez Bankası'nın istediği sıkılıkta bir duruşumuz var. Dediğim gibi yani 200 bas puana kadar bir gevşeme yerimiz var. Ama hani bunu dediğim gibi hani Eylül ayında kullanır mı yoksa Ekim'e mi sarkar? Şu anda tek soru bu. Oradaki zaman sağlık. Piyasa dediğim gibi hani bunu bir tık daha böyle daha önceden fiyatlamaya istekli değil benim gördüğüm anladığım. Ama şu anda hem çarpanma hem de hikaye olarak gayet iyi durumdayız diyebilirim. Tabii ki hani önden konuşmamak gerekiyor ama bu kadar sıkı bir ilk yarıyı geçirdikten sonra artık ikinci yarıda tek problemimiz Eylül-Ekim'deki enflasyonun bir tık daha yüksek gelme ihtimali olarak görüyorum. Ama 30'un altına düşme olasılığımız hala var. 28'ler bana göre biraz uzak. Ama hani 30'un altında bir veri yıl sonu kapanışında görebiliriz diye düşünüyorum. Bu da Merkez Bankası'nın işte o 35'e doğru gevşeme alanına kullanması için bir süreci de beraberinde getiriyor. Ama bunu Eylül'de mi, Ekim'de mi kullanacak beraber takip edeceğiz.
1: Beklentiniz ne yönde? Eylül mü, Ekim mi?
0: Yani tabii ki piyasada işlem yapan profesyonel olarak Eylül'de gelmesini tercih ederiz. Ama tabii ki Ekim'e de sarkarsa da çok büyük bir paradigma değişikliği olur mu? Ben ne olacağını düşünmüyorum.
1: Piyasalara nasıl yansıdı gelen enflasyon verisi dersiniz? Borsa İstanbul 14 bin puanın altına geriledi şu anda. Yarım puana yakın da geri çekilme hareketi var. Beklentiniz ne yönde? Gün içinde nasıl devam eder hareketine?
0: Dün çok güçlü bir tepki aldık 13.900'lere yakın yerlerden, hatta 900'ün altına da biraz sarkıttık. Gün içinde dediğim gibi yani özellikle Halkbank etkisiyle başlayan bir olumlu açılış vardı. Devamında veriyle beraber biraz yataya bağladık. Sonrasında bir tepki hareketlerini görmeye başladık. Ama tabii fon düzenlemesi, işte PPK öncesindeki o stres birikimi, Brent petroldeki hareket, biraz oradaki risk getiri arasındaki korelasyonu düşürüyor açıkçası. O yüzden normal ama benim beklentim 14.200'ün üzerinden yakın zamanda yerleşeceğimiz beklentisi. Sakin. Çünkü ciddi anlamda ayrıştık. Yayının başında da bahsettiğim gibi bence piyasa bir tık daha kötümser fiyatlıyor. Ama hem süreç hem de hikaye şu anda daha hala işte 14.700 hatta 15.000'lere yakın yukarı hareketleri destekleyecek bir bence ortam oluştu diyebiliriz.
1: Peki ons altın fiyatlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz toparlandı ons altın ama ondan önce bir virgül ben kendi sözüme koyayım. Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın bir sosyal medya paylaşımı var. Ona da bakalım. Enflasyonla mücadelemiz sürüyor dedi Cevdet Yılmaz. Bütüncül bir yaklaşımla ve kurumlarımızla güçlü eşgüdüm içinde kararlılıkla sürdürüyoruz ifadesini kullandı. Tüketici enflasyonu Ağustos ayında %1,84 oranında gerçekleşmiş. Yıllık enflasyon %31,51 seviyesine gerilemiştir. Temel mallarda ise yıllık enflasyon %15,89 seviyesine düşmüştür. Taze meyve

0: Sebze fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle gıda kaleminin aylık enflasyonu %0,22 gerçekleşirken yıllık gıda enflasyonu geçen aya göre 3,7 puan gerilemiştir. Temel mal enflasyonunda ise giyim ve ayakkabı fiyatlarındaki sezon indirimlerinin devam etmesiyle aylık ve yıllık bazdaki iyileşme sürmüştür dedi Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz tweetinde. Şimdi ons altın fiyatlamasını sorayım size tekrar Gökhan Bey. Fiyatlamayı nasıl buldunuz? Biraz toparlanmış görünüyor.
1: Evet, yani 4600'lere ulaşan bir ons altından sonra 4300'ler benim için alım yerlerinin ilk aşamasıydı. Yani 4000'in altında bir fiyatta beklemiyorum, açık söyleyeyim. Hani 4300 belki 4250 bandına doğru geri çekilişler normal karşılanabilir. Ama 4300'den tepkiyi ciddi aldık dün itibariyle. Tekrardan 4430'un üzerine bir ilerleyen altın ons tarafını görüyoruz. 4445 bandının üzerindeki kapanışlarla o hareket tekrardan eski seviyelerine geri gelecektir diye düşünüyorum.
0: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Kolaylıklar. Keyifli, kazançlı gün olsun.
1: Sizler çok sağ olun.
0: Teşekkürler. Piyasa saatini noktalayalım efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar. İlk sızıntıların fark edildiği yer ise Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağıyla başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol, 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da, petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.

Yatırım haberleriyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Haftanın 4. işlem gününde Borsa İstanbul'da öne çıkan şirket haberlerine ve hisse performansına yansımalarına göz atacağız diyelim. Ve ilk haberle başlayalım. Batı Çim Çimento son dönemde özellikle bu sektörde geri alım haberlerini sıkça takip ediyoruz. Batı Çim'de 1 milyar liralık geri alım programı kapsamında ilk adımı attı ve 11,4 milyon adet hissesini geri aldı. Tabii bunun fiyat oluşumuna katkısı ve yatırımcı menfaatlerinin korunması amacıyla yaptığını biliyoruz. Aslında yatırımcıya da bir güven sinyali veren de bir adım. Dolayısıyla şirketin kendi hissesine yönelik bu talebiyle beraber son dönemde sert hareketin ardından da

piyasaya biraz daha güven sinyali vermiş oldu. Çünkü hissesine baktığımızda yılın başından itibaren %40'lık bir yükselişi olsa da son bir haftada %25'lik sert bir geri çekilmesi de vardı. Dolayısıyla geri alımla beraber de bir sonraki fiyat seyrini ve bu işlemlerin fiyat üzerinde etkisini de takip etmek gerekiyor. Yatırımcılar açısından değerlendirdiğimize diyelim. Son fiyatlamaya da bir bakalım. 3 lira 71 kuruşu görüyoruz. Yaklaşık %3,5'a yakın bir geri çekilmesi var. Batı Çimento'nun yine baktığımızda Aralık'ta 3 liralara kadar geri çekilmemiş. 6,93'ten de bir sert, aslında yarı yarıya bir düşüşte görmüşüz diyelim ve bir sonraki şirket haberine geçelim. Şişe Cam. Bu kez doğrudan finansallardan ziyade otomotiv camındaki konumun öne çıkan bir gelişme geldi. 8-12 Eylül'de Frankfurt'ta düzenlenecek olan Auto Mekanika 2026'ya katılacağını açıkladı. Burada tabii yenileme tarafında otomotiv camların ürünlerinde sergilenmesi bekleniyor. Bu da tabii fuarın kendisinden çok otomotiv camında yenileme pazarı ve katma değerli ürünün de önemini çıkarıyor diyelim. Hisseye baktığımızda da 39 lirayı görüyoruz performansında. Sınırlı bir geri çekilmesi var. Zaten yılın başından itibaren pozitif tarafta kalmıştı. Yatay bir seyri vardı ama son bir ayda sert bir geri çekilmesini takip etmişti. Dolayısıyla bundan sonra piyasa bu tarz haberlerden çok finansallarında izlemeye devam edecektir diyelim ve bir sonraki şirket haberine bakalım. Gübre fabrikaları yatırımcı açısından doğrudan nakit akışı yaratan bir başlıkla gündeme geldi. Temettü haberi var burada. Pay başına 4 lira 49 kuruşluk brüt olmak kaydıyla temettüyü genel kurula sunacağını açıkladı. Toplamda da 1,5 milyar liralık bir kar dağıtımından söz ediyoruz. Özellikle şirketin son dönemdeki performansına baktığımızda da yatırımcı açısından zaten temettüler oldukça ilgiyi arttıran bir başlık. Dolayısıyla da bir taraftan yatırımcı harcamaları ve büyüme, diğer taraftan da hissedara nakit dönüşüm hikayesi şirket özelinde takip ediliyor diyelim. Ve ise performansına bakalım. Sınırlı bir geri çekilmesi var. Gün özelinde takip ediyoruz. 475 lirayı görüyoruz. Bu yıl %37, son bir ayda %15'lik bir yükseliş vardı ama beklentilerin bir bölümünün buradan da fiyatlandığını görmüş olduk. Gübre fabrikaları özelinde diyelim ve son şirket haberine bakalım. Enerjisa Enerji, Türkiye'de elektrik şebekesine yönelik yatırımlarını finansman anlaşmasıyla gündeme geldi. Böylece de 207 milyon dolarlık bir finansman sağlandı açıkladı. 7 yıl vadeli olarak belirlendi. Burada tabii ki kaynağın da başkent, Ayadeş ve Toroslar bölgesindeki elektrik dağıtım şebekelerinde geliştirilmesi ve modernizasyonunda da kullanacağı da alt not olarak da düşüldü diyelim ve hisse performansına bakalım. 112 lirayı gördük. Neredeyse yarım puana yakın yaklaşık bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Tabii burada en önemli hikayelerden bir tanesi finansmanın kendisinden ziyade elektrik dağıtım altyapısındaki yatırım döngüsünde altını çizmek gerekiyor. Zaten enerji dönüşüm hikayesiyle beraber önümüzdeki dönemde ciddi de bir pazar alanı yaratılacak. Dolayısıyla da Enerjisa da bu finansmanı sağlamasıyla uzun vadeli kurumsal taraftan da bir desteklenme de söz konusu diyelim. Hisse performansında da zaten bu yıl yaklaşık %30'luk bir yükselişi vardı. Dolayısıyla da bundan sonra piyasanın bakacağı asıl noktalardan bir tanesi bu yatırımların ve bu finansman kaynağının kullanımı operasyonel büyümeye ve karlılığa nasıl ölçüde yansıyacağı olacak. Bunu da 3. çeyrek bilançosunda takip edeceğiz diyelim ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Yurt dışı piyasalardaki şirket haberleri için de saatler 13.45'i gösterdiğinde tekrar görüşmek üzere diyelim.

ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.

0: dünya için sizin için üretiyoruz. Gedik Yatırım'ın yeni kampanyasını duydunuz mu? Mevcut yatırımlarınızı Gedik Yatırım'a taşıyın. 5000 TL'ye varan hepsi burada hediye çeki kazanın. Kolayca hesabınızı açın, yatırımlarınızı Gedik Yatırım hesabınıza transfer edin. Virman kampanyası fırsatlarını kaçırmayın. Yatırım denince deneyim konuşur.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin

0: Kapılar açılıyor, anne babalar cimriliyor. Canım cimri.
1: 3, 4, 5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
2: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
3: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
4: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

31-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22.99.

0: YKS'de yanında.
1: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
2: Aa, önce onu halletmek lazım.
0: LGS'de de yanında. Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her

0: İnsan en çok ne zaman yorulur bilir misin? Yo yo, soğuktan değil. Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
1: CB Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. CB Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: Ziraat Bankası sunar.

0: Hoş geldiniz. Yine kıymetli konuğum olacak. Yeni av sezonuyla birlikte denizlerimiz de yeniden hareketleniyor. Ancak mesele yalnızca yeni sezonun bereketi değil. Denizlerimizin sürdürülebilirliği, balıkçılığın geleceği ve su ürünlerinin sofralarımızdaki yeri çok büyük önem taşıyor. Türkiye'nin denizlerdeki potansiyelini nasıl koruyacağız? Balıkçılık sektörünü geleceğe nasıl miras bırakacağız? Şimdi hepsini konuşacağız. Konuğum İSİP Başkan Yardımcısı Oğulcan Kemal Sagun. Merhaba, hoş geldiniz programa.
1: Merhabalar, hoş bulduk, sağ olun.
0: Öncelikle bereketli denizlerimizde yeni av sezonunun başlamasıyla birlikte de bereketimiz bol olsun diyelim ama öncelikle genel fotoğrafı sizden alalım. Bu sezon denizlerde balıkçılarımızı nasıl bir potansiyel bekliyor?
1: Öncelikle teşekkür ediyorum balık sezonunun başlangıcında bizlere bu fırsatı verdiğiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz. Duyabiliyor musunuz?
1: Sezonumuz.
0: Buyurun,
1: çok özür dilerim, ben sezonundan bağlandığım için.
0: Devam edin, buyurun.
1: Gelen tek örfesinde denizdeyim. Balıkçılık sezonunun başlangıcında aldığımız haberlere göre güzel bir palamut avcılığı olacağını öngörüyorduk. Öyle haberler alıyorduk ama son iki gündür aldığımız haberlere göre sadece palamut değil, diğer deniz ürünlerinde de, hamside, sardalyada, istavritte de çok güzel bir avcılıkla başladık sezona. Umarım sezon böyle gelişerek devam edecektir. Şu anda havalar hala sıcak, biraz daha soğumasıyla beraber avcılığın da artarak devam edeceğini öngörüyoruz. İnşallah halkımız bu sene en ucuz, en kaliteli balıkları

0: yine tüketici balıkçı tarafından ulaştırılacak ve halkımız buna ulaşacak.
1: Peki son yıllarda tabii her konuda olduğu gibi balıkçılık tarafında da o sürdürülebilirlik çok kıymetli. Daha da çok gündemimizde sürdürülebilirlik konusu. Denizlerdeki o balık stoklarını korumak açısından bugün geldiğimiz noktayı nasıl değerlendirirsiniz?
0: Burada tabii sürdürülebilirlik konusuna girdiğimiz zaman otomatik olarak akvakültürü, yetiştiriciliği de konuşmamız gerekiyor. Bugün Türkiye Avrupa'nın en büyük ikinci akvakültür ülkesi. Norveç'ten sonra en büyük tonajda üretim yapan, yaklaşık 1 milyon tonun üstündedir bu. Cumhuriyet tarihimizin rekorudur. 1 milyon tonun üstünde üretim yapan, yaklaşık 2,5 milyar dolar ihracat yapan bir sektör, su ürünleri sektörü. Sürdürülebilirlik bizim şu anda misyon edindiğimiz değerlerden bir tanesi, başlıcası. Ben şöyle biraz ihracat rakamlarından eğer örnek vermeme izin verirseniz.
1: Tabii, buyurun lütfen.
0: Toplam su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatımız 2025 yılında Ocak-Haziran döneminde, ilk 6 aylık dönemde 1.8 milyar dolar düzeyinde. Ve toplam yıl ihracatımızda yaklaşık 3.8 milyar dolar düzeyinde. 2026 yılının ilk 6 ayındaysa biz geçen yılı yaklaşık %6'lık bir artışla şu anda kapattık. Toplam hayvansal mamuller ihracatımız 1.9 milyar dolar. Bu 1.9 milyar doların içinde de yaklaşık 1.1 milyar dolarlık sadece balık ihracatı söz konusu oldu. Su ürünleri kanatlıdaki, yumurtadaki işte çeşitli ihracat problemlerini engellemelerine rağmen Türkiye'nin ihracatını arttırmış düzeyde. Bu 1.1 milyar dolarlık ilk 6 aylık dönemdeki ihracatımızda levrek gene başı çekiyor 390 milyon dolarla. Daha sonra çupra ihracatımız var 295 milyon dolarlık. Türk somonu ihracatımız var. İlk 6 aylık dönemde 200 milyon dolarlık Türk somonu ihraç ettik. Gene alabalık ihracatımız var 60 milyon dolarlık. Ve bir 60 milyon dolarlık da orkinos ihracatımız var. Türkiye şu anda dünyanın 100 tane ülkesine balık ihraç eden bir ülke. Sürdürülebilirlikte akvakültür neden çok önemli? Çünkü akvakültürde yaptığımız besicilik sayesinde sadece denizdeki av stoklarına bağlı kalmıyoruz. Daha bitkisel kaynaklı proteinler ve yem kullanarak daha az su tüketerek bu deniz bazlı proteinleri daha yüksek oranda üretmek ve gene hem halkımıza hem de bütün dünyaya ulaştırmak mümkün oluyor. Bir diğer olumlu faktör de şu: Türkiye'nin 2025 yıl sonu itibariyle ihracat birim fiyatı su ürünlerinde 7.3 dolarken birim fiyatımızı 8.65 dolara çıkardık. Bu da hem katma değerimizin hem birim fiyat değerlerimizin de arttı ve işimizi layıkıyla doğru şekilde yaptığımızın da bir göstergesi sayılabilir.
1: Peki tabii bazı dönemlerde ve özellikle de alanlar olarak da kısıtlamalar getiriliyor. Tabii bu düzenlemelerinin balık stoklarının yenilenmesine, sektörün geleceğine yönelik katkılarını nasıl denetliyorsunuz?
0: Şimdi Tarım Bakanlığımız ve Tarım Bakanlığı'nın altındaki Su Ürünleri Genel Müdürlüğü bu konuda konusuna gayet hakim. Süreçlere, kapasitemize gayet hakim şekilde kararlar veriyor. Türkiye'de bildiğiniz üzere yabani av sezonu 1 Eylül'de başlar ve Nisan ortasında sona erer. Burada yaklaşık bir 4 aylık bir ara verdiğimiz bir dönem var avcılığa. Ve bu tabii ki stokların yenilenmesi açısından çok önemli ve değerli görüyoruz. Ama şöyle bir gerçek de var. Türk filosu, yani Türk balık avlama filosu

0: Bugün Akdeniz'in en gelişmiş filolarından bir tanesi. Bu tabii ki büyük bir avantaj ama bizim sularımız için ihtiyaç duyduğumuzdan fazlası. Bundan dolayı gene devletimizin katkılarıyla, destekleriyle yaklaşık 10 yıldır Türk av filosu Afrika'da avcılık yapıyor. Moritanya gibi, Senegal gibi, Gine gibi Batı Afrika'da çok aktif bir av performansımız var. Şimdi yeni gelişmeler doğrultusunda da hatta 1 Eylül'de av sezonu açılış etkinliğimiz vardı. Burada Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı da katıldı bu etkinlikte. Şimdi yeni hedef olarak bize devletimiz Somali'yi, Umman'ı gösteriyor. Yani Doğu Afrika'da da artık av filomuz aktif bir şekilde çalışacak. Bu da artık gücümüzün globalleştiğinin ve yeteneklerimizin global bazda üst düzeyde olduğunun bir kanıtıdır.
1: Şimdi bir tarafta hem balıkçılarımızın gelirini korumak var, diğer tarafta da az önce konuştuğumuz gibi o denizlerdeki kaynakları korumak var. İkisi arasında da çok hassas bir denge var. Ne dersiniz? Bu dengeyi nasıl kurmak gerekir?
0: Öncelikle biliyorsunuz bizim bir atasözümüz var, yani kimse bindiği dalı kesmemesi gerekir. Balıkçılarımız bunun bilincindeler. Balıkçılarımız ekmeğini denizden kazandığının farkında. Bizler de bunun farkındayız. Onun için Tarım Bakanlığı'nın son dönemde uygulamaya karar verdiği işte av kotaları, av sahaları, avlanan balıkların boylarıyla alakalı kurallar konusunda hem avcı balıkçı tarafından hem de bunun ticaretini yapan insanlar tarafından çok sıkı bir şekilde bunun kontrolünün, takibinin yapıldığını görüyoruz. Ama zaten bize kalmadan bu yine bakanlığımız tarafından her türlü denetimlerle direkt olarak sahada hem denizde hem balık hallerinde sürekli denetimlerle kontrol altında. Onun için biz ilerleyen vadede Türkiye'de balıkçılıkla alakalı bir riskle ancak.
1: Evet, devam edebilirsiniz. Görüntüde bir donma oldu. Evet. Şu anda iyi. Evet. Buyurun.
0: Evet. Ancak şunu da söylemem gerekir. Evet, bizler görevimizi layıkıyla, işimizi layıkıyla yapmaya gayret ediyoruz ama halkımız yeteri kadar balık tüketmiyor. Bu konuda da sizin de izninizle buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yani balık çok değerli, sağlıklı bir protein kaynağıdır. Aynı tavuk gibi, aynı et gibi, hatta işte omega 3 değerleri bakımından çok faydalı bir besin kaynağıdır. Balığı mutfaklarımızda daha çok yer edindirmemiz gerekiyor. Biz işte geleneksel olarak hamsiyi biliyoruz, palamudu biliyoruz. Bunları mutfağımızda işte kızartma usulü pişiriyoruz. Ama balık çiğ de tüketilebilir. Çeşitli marinasyonlarla da tüketilebilir. Burada biz milletçe bir et kültürüne sahibiz. Mutfağımızda genellikle sebze ve et ağırlıklı. Ama balığı da daha fazla tüketmeli ve balığı da daha fazla mutfağımıza almamız gerekiyor. Balık pahalı bir besin kaynağı değildir. Bunu da buradan vurgulamak isterim.
1: Bir de kaçak ve kurallara aykırı balıkçılık var. O avcılıkla mücadele konusu da sürdürülebilirliğin aslında çok önemli bir ayağı. Denetimlerde bugün nasıl bir tablo var?
0: Şimdi size demin de söylediğim gibi Tarım Bakanlığı'nın elinde çok fazla araçları var. Bunlar işte deniz araçları, denizde her türlü kaçak avcılık yapan teknenin, geminin işte kıyılarımızda sürekli takip edildiği için deniz araçları anında denetimlerde üstüne gelebiliyor Tarım Bakanlığı yetkilileri. Kaldı ki denizde kontrol edilemezse bile bunlar hallere gelmeli ve hallerden dağıtılmalı. Hallerin, yani balık hallerinin

0: Türkiye'deki hepsinde gene Tarım Bakanlığı yetkilileri bulunuyor. Yani bu sadece balıkçılık özelinde değil, biliyorsunuz her sektörde ve her işte olabilir böyle şeyler. Ancak biz bunu takdir etmiyoruz, desteklemiyoruz ve bunun büyüyen bir tehdit olduğunu da düşünmüyoruz. Aksine bu küçülen ve büyümeyen bir durumdur.
1: Tabii küçük ölçekli kıyı balıkçılarımızı da düşünürsek eğer onları desteklemek için hangi destekler öne çıkıyor?
0: Gene devletimizin burada öngördüğü desteklemeler var. Bunların başlıcası kıyı balıkçıları ve işte tekne balıkçıları için Ziraat Bankası'nın sunduğu çok avantajlı krediler var. Bu kredilerden faydalanabiliyor balıkçılarımız. Bunlar düşük faizli krediler. Tabii ki biliyorsunuz bugün her şey bizim elimizde değil, devletimizin de elinde değil. Örnek vermek gerekirse şu anda mazot fiyatları balıkçının belini bükmek üzere. Hatta belini büküyor. Ama buna karşılık da işte diğer taraftan çeşitli finansal ve teşvik edici destekler sunulmaya devam ediliyor.
1: Üç tarafımız denizlerle çevrili ve biz su ürünleri yetiştiriciliğinde de oldukça güçlü bir üretim kapasitesine sahibiz. Şimdi avcılık ve yetiştiricilikle birlikte değerlendirdiğinizde Türkiye'nin su ürünleri potansiyelini nasıl görüyorsunuz?
0: Burada bir algıyı düzeltmek isterim. Bu genelde bizim insanımız bunu biz dilimizde kullanıyoruz. Üç tarafımız denizlerle çevrili diyoruz. Ancak bizim denizlerimiz okyanus kıyısı olan denizler değil. Asıl göçler yani bu pelajik türdeki akın balıklarının öyle yüzlerce bin ton akınları okyanuslarda gerçekleşiyor. Biz bildiğiniz üzere Akdeniz'in en doğusundayız. Ve kuzeyimizde Karadeniz var. Karadeniz çok kapalı bir deniz. İçindeki popülasyon limitli. Bundan dolayı bizim bulunduğumuz sahada işte Ege, Karadeniz ve Akdeniz'in doğusunda çok büyük bir av potansiyelimiz yok. Zaten bundan dolayıdır ki av filomuz artık okyanuslara ve Afrika kıtasına çok ilgi alaka duymaya başladı. Bizim yapabileceğimiz kendi denizlerimizde yetiştiriciliği planlı bir şekilde gene bakanlıkla koordineli bir şekilde geliştirmek olabilir. Burada da şöyle bir örnek verebilirim. Yani bundan 20 yıl öncesinde 2000'li yılların başlarında Türkiye'nin su ürünleri ihracatı 120-150 milyon dolar düzeyindeydi. Bakın 120-150 milyon dolar düzeyinden 25 yıllık dönemde 2,5 milyar dolara çıktı. Ve bu 2,5 milyar dolarlık ihracatın zaten %85'i yetiştiricilik ürünlerinden geliyor. Bizim tarihi olarak Ege kıyılarında yetiştiricilikte en büyük rakibimiz Yunanistan'dı. Ve Yunanistan dünyanın en büyük çupra levrek üreticisi olarak bilinirdi. Ancak geçtiğimiz 8-10 yıllık dönemde şu anda bu tahtını Türkiye'ye devretti. Şu anda dünyanın en büyük porsiyonluk alabalık ve çupra levrek üreticisi Türkiye. Aynı zamanda son 8 yılda Türk somonu adını verdiğimiz bir gene salmonit familyasından alabalık türü bir somon icat edildi. Ve bu şu anda yıllık 500 milyon dolarlık bir ihracat değeri olan bir balık. Bu gene bizim sektörümüzün kendi içerisinde oluşturduğu bir kavram. Ondan dolayı bu konuda gayet aktif bir sektörümüz olduğunu söyleyebiliriz.
1: Türkiye'de kişi başına düşen o balık tüketimi oranı az önce sizin de söylediğiniz gibi oldukça düşük seviyelerde. Çok da zengin bir besin balık. O tüketimi arttırmak için, o farkındalığı da arttırmak için aslında bir anlamda da neler yapılabilir?
0: İşte maalesef ki bu dediğiniz

0: bir gerçek ve bizim de kanayan yaramız. Yani biz bütün dünyayı geziyoruz balık fuarları, su ürünleri fuarları için. Ben size şunu söyleyebilirim, dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'deki kadar insanlar balık tezgahının önüne gittiği zaman ya bu çiftlik mi, deniz mi vesaire gibi bir ayrım sormuyorlar. Böyle bir katı bir ön yargı yok. Maalesef bizde böyle 80'li yıllardan beri gelmiş böyle bir algı var. İşte çiftlik balığı lezzetsiz olur gibi. Halbuki böyle bir şey yok. Bu bir gerçek değil. Yani bütün dünya bizim balığımızı yiyor. Bütün dünya bizim balığımızı severek tüketiyor. Ama kendi insanımıza bunu tanıtmakta ve edirmekte maalesef zorlanıyoruz. Aslında çiftlik balığı çok sağlıklıdır, çok besleyicidir. Bu konuda tabii işte sizler bugün bize fırsat verdiniz, kendimizi anlatıyoruz. Ama belki daha çok hem sosyal medyada hem işte çeşitli devlet destekleriyle bunu halka anlatmamız lazım. Türkiye'de şu anda tüketim yaklaşık 8,5 kilo dolaylarında kişi başı.
1: Ama ne kadar olması gerekir? Yani o doğru kişi başı tüketim ne kadar olmalı sizce?
0: Yani bunu dünya istatistiklerinden konuşacak olursak Japonya'da bu 65 kilo kişi başı.
1: 8 katı neredeyse.
0: İspanya'da 25 kilo. İşte yakın komşumuz Yunanistan'da gene 20 kilo dolaylarında. Gene işte kuzeyimizde Rusya'da gene keza 18-20 kilo dolaylarında. Onun için biz burada maalesef çok geride kaldık. Ama şöyle de bir gerçek var. Bizim genç dinamik bir nüfusumuz var. Büyük bir nüfusumuz var. Yani bizim insanımızın 1-2 kiloluk kişi başı tüketimde artış göstermesi demek aynı zamanda çok da büyük bir potansiyelin, çok da büyük bir pazarın oluşması demek. Onun için biz sektör olarak da artık bunu daha fazla teşvik etmeye gayret ediyoruz.
1: Genç nüfustan bahsettiyseniz madem, o zaman balıkçılığın geleceğinde gençlerin varlığı da çok önemli olacak. Orada o mesleğe, balıkçılık mesleğine gençlerin ilgisini arttırmak için, sektörün cazibesini güçlendirmek için neler yapılıyor ve yapılabilir?
0: Öncelikle ben de bu sektörün bir genç temsilcisiyim. Benim iki dedem de balıkçıydı. Dedemin babası balıkçıydı. Biz hani evet, pozisyon itibariyle sektörün içinde yetiştiğimiz için belki onun biraz farklı. Ama gözlemlerime göre çünkü biz binlerce arkadaşımızla, emekçi arkadaşımızla beraber çalışıyoruz. Üniversitelerin su ürünleri fakültelerinden, gıda mühendisliği fakültelerinden mezun olan arkadaşlarımız hem çok ciddi maddi gelir edinebilecekleri bir dünya standartlarında üretim yapan gelişmiş bir sektörde çalışma şansına sahipler. Hem de gene biraz önce size bahsettiğim gibi artık dünyada global bir oyuncu olduğumuz için çok daha fazla yurt dışında aktif bu mesleği icra edebilecek kapasiteye sahibiz. Burada gene sizler aracınızda çağrıda bulunayım. Arkadaşlarımız balıkçılıktan çekinmesinler, gocunmasınlar. Evet, balık soğuk hava depolarında, soğuk hava koşullarında işlenir, saklanır. Evet, balık ıslaktır. Evet, beklemiş balık kokabilir. Ama bunların hiçbiri bizim balığa olan aşkımızı, balıkçılığa olan aşkımızı zedelemez. Onun için bizler gibi yürek verecek, emek verecek arkadaşlarımıza her zaman kapılarımız sonuna kadar açık.
1: Sektördeki teknolojiyi de konuşalım istiyorum aslında. Çünkü her yerde, her alanda olduğu gibi hayatımızın her alanında sektörlerde de teknoloji oyunun kurallarını değiştiriyor. Uydu takip sistemleri, dijital denetimler, bunlara kadar teknolojiyi daha fazla kullanarak balıkçılık sektöründeki verimliliği arttırmak mümkün mü?
0: Kesinlikle mümkün. Kaldı ki bugün size bahsettiğimiz gibi işte Türkiye Avrupa

0: en büyük ikinci akvakültür yetiştirici ülkesi dedik. Bizler şu anda çiftliklerimizde sürekli olarak yeni teknolojilere atılım, gelişim yapıyoruz. Buna şöyle bir örnek vermek gerekirse, ben gerçi burada yazmıyor ama daha 5 ay önce Ege Üniversitesi'nde doktoramı bunun üstüne tamamladım. Doktora tez konum yapay zekanın su ürünleri, özellikle orkinos yetiştiriciliğinde kullanım alanlarıydı. Şöyle örnekler vereyim. Artık kafeslerin içine kameralar sarkıtıyoruz ve bu kameralardan kafesin içinde yüzen balıkların sağlık durumunu, iştah durumunu gözlemlemek mümkün. Çünkü bütün hayvancılık sektörlerinde olduğu gibi bizim en büyük girdi maliyetimiz yem ve yemi verimli bir şekilde kullanmak, yemi efektif kullanmak hayati derecede önemli. Maliyetlerin başlıcası bu. Tabii balık sağlığı gene işin ayrı bir boyutu. Bu serüven önce karadaki kuluçkanelerde başlar. Balıklar yumurtalardan çatlatılır. Daha sonra yavrular karada büyütülür ve daha sonra deniz kafeslerine, offshore sistemlere taşınır. Bütün bu süreçte zaten biz şu anda dünyadaki son teknolojilerle üretim yapıyoruz. Orkinos yetiştiriciliğinde ise gene farklı bir süreç var. Orkinosu yumurtadan yetiştirmiyoruz. Orkinosu çıkıyoruz Akdeniz açıklarında, uluslararası sularda av filomuzla avlıyoruz. Avladığımız balıkları kafeslere koyuyoruz ve bu kafesleri çeke çeke Türkiye'ye kadar getiriyoruz. Bu balıklar tabii canlı kafesin içinde yüzdükleri için bu çekme operasyonu çok yavaş oluyor. Yaklaşık bir ay süren bir operasyon. Buraya çiftlik sahasına geldikten sonra bunlar besleniyor, yağlandırılıyor ve sushi için, Asya pazarları için, özellikle Japonya ve Çin için hazır hale getiriliyor. Tabii daha sonra bunların denizde işleme operasyonları var. Biz şöyle örnek vereyim. Geçmişte bu orkinosların işlendiği son teknoloji -60'da dondurma yapan gemileri Japonya'dan kiralardık. Ama geçen sene itibariyle bizim kendi firmamız olarak biz bu gemilerden bir tanesini Türk filosuna kattık ve şu anda dünyadaki 10 gemiden bir tanesi Türk bayraklı olarak bizim İzmir bölgesinde çiftliklerimizde operasyon yapıyor. Bu tabii bir gurur meselesi. Çünkü artık entegre bir oyuncuyuz. Dünyadaki iki entegre oyuncudan bir tanesi olduk bu konuda. Kendimiz avlıyoruz. Kendimiz yetiştiriciliğini yapıyoruz. İhracat operasyonunu yurt dışı ofislerimizde kendimiz yapıyoruz. Ve artık kendi gemilerimizde bunu kesip işleyip ihracat yapıyoruz. Onun için %100 katma değerli bir ihracattan bahsediyoruz. Yani yani örnek vereceğim ama lütfen yanlış anlaşılmasın. Bir otomotiv sektörü gibi işte yedek parçaların veya işte yurt dışından ithal edilen parçaların burada monte edilmesi gibi değil. Bizde ağından kafesine, avcılığından yemine her şeyin yerli olarak üretildiği ve %100 katma değerli bir ihracat söz konusu.
1: Tüm bu anlattıklarımızın, bu sohbetin o çok kıymetli balık tüketiminde farkındalık yaratması ve belki Japonya seviyesine gelmek çok zor ama yine de artması dileğiyle diyelim o zaman.
0: Ben izninizle kapatmadan bir rüzgarın da çok azizliğine uğradım. Bir göstermek isterim size.
1: Tabii, evet yeri. Evet, çok da güzel olur. Evet.
0: Şu anda İzmir bölgesinde orkinos kafeslerimizin üstündeyiz.
1: Evet. Çok da güzel bir yerden yayın yapmışsınız bu arada.
0: Biz 7/24 işimizin başındayız.
1: Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık.
0: Sağ olun.
1: Bereketli bir sezon olsun herkes için.
0: Sağ olun, saygılar.
1: Teşekkürler. Tarladan Sofraya programını noktalayalım. Araba sevdalılarını fazla bekletmeyeceğiz. Çok kısacık bir ara, sonrasında stüdyomda kıymetli bir konuğum olacak.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı.

Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.

0: ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi.
3: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor. Canım cimri.
0: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025

0: Araba Sevdası'na hoş geldiniz. Otomotivde direksiyon artık yalnızca fiyatlara değil, değişen tüketici tercihlerine de çevriliyor. Sıfır otomobilde kampanyalar, ikinci elde fiyat hareketleri, elektrikli ve hibrit araçların yükselişi. Peki, otomobil almak isteyenlere şimdi nasıl bir piyasa bekliyor? Araba Sevdası'nda sektörün nabzını İki Plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür'le birlikte tutacağız. Stüdyomda konuğum. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sıfır elde nasıl piyasa?
1: Sıfır pazarı nasıl? Şimdi tabii Ocak Ağustos'a baktığımız zaman başka bir performans görüyoruz. Ama Temmuz Ağustos'a baktığımızda biraz daha değişik bir görüntü var.
0: Ne değişti?
1: Biraz daha satışlar düştü. Yani normalde yüzde geçen sene 12'lerde olan bu performans, yani Ocak Ağustos 8 ay olarak baktığımızda, sadece Ağustos ya da sadece Temmuz olarak bakılırsa %20'lere kadar düştüğü görülüyor. Sıfır pazarı nasıldır? Aşağı yukarı işte her ay 100 bin gibi düşünseniz, normalde 100-110 binlerde. Fakat Temmuz Ağustos'ta bunlar 80 bin civarında kaldı. Bu da gösteriyor ki son 2 ayda sıfır pazarında biraz sıkıntı var. Yani
0: savaş etkisi mi?
1: Şimdi hepsinin etkisi var tabii. Sonuçta yazın etkisi de var, okulların etkisi de var. Mutlaka Ocak'tan beri gelen süre gelen bir satış enerjisi vardı. Bunu bir de fiyat bazında da bakmak lazım, biliyorsunuz. Enteresan olan şey, Ocak'tan bugüne kadar fiyatların artmamış olması bence en işin daha önemli tarafı diye bakıyorum ben. Yani Ocak'ta alan keşke şimdi alsaydım diyebilir. Çünkü o arada 8 ay parasını değerlendirme fırsatına sahip olacak.
0: Evet, çünkü yüksek faiz var. Tabii. Yani orada çünkü insanlar araba alacağım ama acaba çeksem mi, kalsa mı, nasıl değerlenecek, değerlenirse daha üst segment bir şey alabilir miyim hesabı da var.
1: Şimdi tabii %3-4 diye arası diye baksanız, değerlendirseydi parasını herhalde işte bir kaybı ne kadar oluyor? %3'ten deseniz 8 ayda %24 oluyor. Şimdi aynı fiyattan o acaba değerlendirmeyi yapıp aracı tekrardan

0: satın muhasarı, şimdi muhasarı daha avantaj. Yani enteresan olan bence bu. Yani fiyatların artmaması, kampanyaların devam etmesi, ona rağmen pazarın biraz düşmesi tabii enteresan oldu. Şimdi Eylül'de bakacağız.
1: Peki şimdi sıfır tarafının kampanyaları ikinci satışlarını çok etkiliyor.
0: Tabii ki.
1: Öyle değil mi? Orada tablo nasıl?
0: Şimdi ikinci elde o kadar düşmüş görünmüyor. Ocak, Ağustos'ta işte %3,5'larda Temmuz, Ağustos'a bakıldığında o da %12 gibi görünüyor. Yani o da etkilendi. Hı hı. Burada orada da tabii fiyatlar hatta gelirken ben bir kesit aldım. İhalelere baktım. İşte Ocak'ta satılan birkaç aracı spesifik modelleri son ihalede yani Ağustos ayında kaça satmışız diye baktım. Yani
1: nasıl durum, bir değişim var?
0: Hiçbir değişim yok.
1: Aynen.
0: Hatta daha saplı olanlar bile var. Hı hı. Bu da neyi gösteriyor? Aslına bakarsanız almayanlar bir miktar daha
1: şanslı olmayanlar. Otomobil fiyatlarındaki seyir nasıl şu anda? Yani fiyat artışlarının hızında nasıl değişim var?
0: İçeride, dışarıda. Tabii bu Euro'ya bağlıdır. Çünkü Euro bazlı gelir. Hı-hı. Ona göre ithal edersiniz. Normal şartlarda Euro'nun yükselişini takip etmemiş. Enflasyonu da takip etmemiş. Neyi takip ediyor? Pazarın işte arz talepte olan dengesini takip ediyor. Arz fazlası var. Bütün firmalar araçları getiriyorlar. Hepsi satmaya çalışıyor. Satamayınca veya istediği gibi satamayınca çeşitli kampanyalara başvuruyorlar. Tabii. O kampanyalarla rekabete giriyorlar. Kar marjları düşüyor. Bu anlamda bakıldığında burada tabii elektrikli arabalara da biraz değinmek lazım. O tarafta da biraz ufak tefek değişiklikler var. Yani konu gelince ondan da bahsedeceğiz.
1: Yok, oradan devam edelim. Şimdi petrol fiyatları yüksek. Elektrikli de, hibrit de daha kıymetli, daha çok istenilen değil mi, avantajlı hale geliyor.
0: Tabii.
1: Oradaki oynaklık ve 120 dolarları gördüğümüz bir rakam var orada fiyatlamada.
0: Şimdi şöyle aslına bakarsanız elektrikli araç zor da olsa yani geçen seneden itibaren kabul görmüştü. Belli bir yüzdede gidiyor yani %18-18,5 civarında bir pazar payı edindi. Burada en büyük sıkıntı ikinci elin fiyatlanmasıydı. Bir de tabii satış sonrasında gelebilecek olan problemlerdi. Şimdi bakıldığında biraz değişiklik var. Bazı markaların şu anda geçici veya daimi çıktığını görüyoruz. Hı-hı. Yani bu başa oynayan iki markanın özellikle ilk 8 ayda faaliyetlerinin çok da fazla olmadığını görüyoruz. Bu tabii TOG'a yarıyor. TOG bayağı pazar payını arttırmış. %45'ler civarında. Rakamlarını da arttırmış. Tabii onun şu anda biliyorsunuz kredilerle ilgili sıkıntı hem erişilebilmede sıkıntı var hem rakamsal bazı şeyler var, kurallar var. Tabii TOG'da özel bazı şeyler olduğu için hani TOG kredi imkanlarından da faydalanarak güzel gitmiş. Aslına bakarsanız yer değiştirmişler. Şu anda özellikle son ayda da bir rekor kırmış. Güzel bir şey yani sonuçta yerli malı.
1: Evet tabii ki her zaman. Elektrikli araç tarafının ikinci eli nasıl? Orada biraz sanki insanların algısı farklı.
0: Farklı. Şimdi ben sizle 6 ay önce program yapmıştım. Burada da elektrikli araç konusu geçmişti. Gelirken şöyle baktım ne konuşmuşuz diye. Şimdi elektrikli araç aslında yavaş yavaş ikinci eli oturuyordu ki hala da aynı şekilde eskiye göre daha iyi. Ama çıkan bazı problemler özellikle satış sonrasında ve şu anki bazı ana iki markanın pazardan çekilmesi bir miktar tedirgin etti diye düşünüyorum alıcıları. Bu anlamda bakıldığında hani çok büyük bir problem olmasa da dört dörtlükte oturuyor demek yanlış olur.
1: Tabii.
0: Yani biraz daha gideceği yol var. Özellikle satış sonrasıyla ilgili bayağı bir yolu var. İşte menzille ilgili sıkıntılar
1: tabii,
0: var biliyorsunuz.
1: Altyapı.
0: Ama onun dışında...
1: Altyapı yeterli mi?
0: Yani şimdi geçen seneyle bu sene arasında %50 civarında artış var. Ama hala sıkıntılar olduğunu görüyoruz.
1: İkinci el piyasası için o kurumsal ekspertiz meselesi çok önemli.
0: Evet.
1: Nasıl tablo? Yani
0: şöyle,
1: ne anlatırsınız?
0: Herkes yaptırıyor artık. O raporu görmeden de almıyor. Hani
1: o farkındalığa erişildi değil mi?
0: Yani %100 demeyeyim ama bizim müşterimizin tamamı erişmiş durumda. O bir şekilde sizin bir evranız oluyor elinizde. O anlamda bence yanlış bir şey değil. Yani iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Sonuçta ekspertiz yapılması

0: bakıldığında ileride bayağı bir problem olacak. Ya yani problem olacak yoksa çözecek mi, ona bakacağız.
1: Problem mi olacak sizce?
0: Yani yapay zeka oldukça insanlara ihtiyaç olmayacak ya.
1: Evet. Ama otomobillerin dönüşümü, gelişimi açısından baktığınızda.
0: Ben Amerika'da mesela şey yaptım, yani bazı araçlar gördüm, çok yani insansız gayet güzel gidiyorlar.
1: Gidiyorlar, park ediyorlar, park çıkıyorlar, ediyor, çağırıyorsunuz, çıkıyor, geliyorlar.
0: Tabii.
1: Öyle değil mi?
0: Öyle, bir problem çıkıyor mu bilmiyorum ama yani ben gözümde gördüm, gayet güzel işliyor da sistem, yani Miami'de gördüm. Enteresan bir şekilde.
1: Kaydeder misiniz gördüğünüz şeyi, yani o nasıl kullanılmış o teknoloji?
0: Gördüm derken önünden geçti.
1: Evet, evet.
0: Yani nasıl kullanılmış derken?
1: Yani nerede teknoloji şu anda, nerede, ha, ne nerede? Seviyede?
0: Normal işte.
1: Evet, evet. Ne seviyede?
0: Yani, alıyor, müşterisini alıyor, gidiyor. Evet. İstediğin yere bırakıyor.
1: Peki, o zaman değişen araç gruplarını da konuşalım. Satış açısından revaçta olan, tercih olan, mesela SUV'ler bir ara bayağı öne geçti satış konusunda. Şu anda tabloda öndeki segment hangisi?
0: %65 SUV. Ya, evet,
1: yani en fazla pay orada mı?
0: Yani şimdi tabii aslına bakarsanız markalar açısından bakıldığında çok fazla maliyetleri arttırmamasına rağmen görsel anlamda
1: tercih sebebi. Özellikle kadınlar mı? Çok da büyük ya, değil ama.
0: İstanbul'da yani biraz evet yani ama sırf kadınlar diyemeyiz. Artık yavaş yavaş bütün markalar SUV'yi öne çıkardılar. Şu anda tercih sebebi tabii ki.
1: Çinli otomobil markalarının Türkiye pazarındaki yeri ve tabii o rekabette özellikle o ikinci el piyasasındaki dengeleri değiştirme potansiyeli açısından baktığınızda nasıl durum, nasıl değerlendirirsiniz?
0: Vallahi Çin tabii bir gerçek. Dünyada da öyle. Türkiye'ye baktığınız zaman tabii önemli bir pay alıyordu ama doğal olarak devam etmesi gerekli olan bazı işte markaların Türkiye'den çıktığını görüyoruz. Bu enteresan, evet, bir şekilde ne olacak bilmiyorum tabii ama tabii ki çok etkili bazı markalar, özellikle çok daha etkili diyebilirim.
1: İkinci el araç alırken izleyicilerimiz, araba sevdalıları, hı, ikinci el araçta özellikle nelere dikkat etmeliler satın alırken?
0: Önce mesela tabii kurumsal bir yerden alıyor mu almıyor mu, bence ona dikkat etmesi lazım. Neden diyeceksiniz, dediğim gibi muhatap bulamazsınız.
1: Karşınızda
0: yani
1: bir, evet, muhatabın olması yani gerekiyor.
0: Ama onun dışında tabii ekspertiz raporları ve şu anda ikinci elin geldiği yer, yani sıfır markaların, bildiğimiz birçok markanın kalitesini yakalamış durumda. Yani yakalamaya çalışıyor, hı-hı, diyelim ya da. Biz bir şekilde bunu rapordan sonra da teslimatıyla ve ondan sonraki satış sonrasıyla desteklemeye çalışıyoruz ki diğer bu işi yapanlarla aramızda bir fark olsun. Tabii. Veya bir katma değer koyalım diye bir yapmaya çalışıyoruz. İyi de gittiğini düşünüyorum. Hele ki böyle bir ortamda her gün bir şey oluyor dünyada. Yani biz
1: fiyatlamalar değişiyor, paranın yönü tabii değişiyor değil mi?
0: Şimdi bakın düşünün, yani Ocak ayında aldığınız araç bugün aynı seviyede fiyatı. Şimdi bundan
1: aradaki ne oldu?
0: Ne oldu paralar? Yani
1: aradaki 6-7 aynı oldu.
0: Çok zor bir dönem geçiyor açıkçası. Özellikle ticaret yapanlar için. Çok kolay değil gerçekten. Burada dayananlar herhalde kârlı çıkacak. Sorun da tabii.
1: Takas meselesi de değil mi? Çok kolaylaştırıyor aslında aracını
0: tabii,
1: satmak isteyen.
0: Aracınızı getiriyorsunuz. Evet. Ben sizden de bekliyorum bu performansı. Diğer aracı alacaksınız, gideceksiniz. Aslında tek
1: eskiyi
0: yerde
1: getir, yeni.
0: Tabii tek yerde bunu güvenle yaptığınız zaman aslına bakarsanız çok da güzel bir iş yapmış oluyorsunuz.
1: O aracını satıp yenisini almak isteyenlerin o davranışında neler değişti peki?
0: Ya şimdi şöyle,
1: yani nasıl
0: şimdi
1: bir değişim var orada?
0: Bence şöyle, biz kendi mekanı, yani yerimizi yaparken biraz da onlara dikkat ettik tabii. Gelenlerin güven duyması için birkaç şey bir arada olması gerekiyor. Sadece sizin yaptığınız dekorasyon veya tasarım değil.
1: Mutlaka. Tabii.
0: Çalıştığınız, evet, insanlar, işte araç yelpazeniz, bulunduğunuz lokasyon, işte onu karşılama şekliniz ve kendisinin orada görebileceği bir takım şeylerin güven arz etmesi gerekiyor. O bakımdan Biz o konuda şunu görüyoruz. Aslında gelenler buna

0: çok önem veriyorlar ve hiçbir problem olmadan araçlarını alabiliyorlar. Çünkü biz hem perakende satıyoruz, yani müşteriye satıyoruz, evet, hem de işte galerilere satıyoruz. Haftada 4-5 tane ihalemiz var. Bir de bayilerimiz var. Bayilerimize de başka tip bir araç satıyoruz. Sonuçta bir kaliteyi yansıtmaya çalışıyoruz. O kalitenin içinde her şey var. Yani sonuçta satış sonrası da var, satış da var. İşte ne bileyim, sizin takip sisteminiz var. Sonra sizi bir takım aktivitelerimiz oluyor, onlara davet ediyoruz. Yani farklılaştırmak için her şeyi yapıyoruz. Aslına bakarsanız sizi oraya da bekleriz. Ya sadece arabanızı değiştirmek için geleceğim diyorsunuz ama gelirseniz iyi olur. Bizim aktivitelerimiz de güzel oluyor.
1: Tüketici otomobilini görmeden satın almaya hazır mı mesela?
0: Yok.
1: Değil henüz.
0: Bence değil.
1: O önümüzdeki dönemde gerçekleşecek bir satın alış şekli olacak mı? Ama otomobilde değil galiba.
0: Yok, otomobilde olacak bence. Ama yani şöyle, Türk müşterisi çok hazır değil. Tabii bir takım yüzdelemek çok kolay değil ama hazır olan da vardır mutlaka. Yani hiç görmeden sadece dijital olarak alıp gitmesi şu anda çok da kolay değil. Hani bir de görmek istiyor aldığı şeyi.
1: Tabii, oturmak istiyoruz o koltuğa mesela. O direksiyona dokunmak istiyoruz. Bazı alışverişlerde dokunmak, görmek ve anlamak açısından oldukça kıymetli orası.
0: Yani aslına bakarsanız tabii ki Etiler gibi bir yerde böyle bir şey yapmamızın nedeni de bu. Yani kolay gelinebilsin diye bir farklılık yaratmaya çalıştık. İzmir'deki yer de aynı şekilde. İstinye Park'ın yanında. Yani bunlar metrekareleri çok büyük. Çok çeşitli alanları var. Biraz daha böyle yani vizyonu değiştirmeye çalıştık.
1: İkinci el tarafında hem fiyat, hem satış hacmi, hem de talep açısından önümüzdeki dönemde nasıl bir tablo beklentiniz var?
0: Şöyle, önümüzdeki dönem 4 ayımız var. Bu şey problem sürecek. Neden sürecek? Hem rakamlardaki artışla ilgili rekabetten dolayı bence rakamların çok fazla artacağını düşünmüyorum açıkçası. Tabii ki artacaktır ama hani enflasyon veya işte euronun orantısına göre gitmeyeceğini düşünüyorum. Yani euro birden pik yapar, ayrı bir konu. O normal şartlarda konuşuyorum. Bu tabii ikinci el pazarını da etkileyecek. İster istemez birbirine yakın olan, fiyatları yakın olan iki tane araçtan ben de sıfırı tercih ederim. Ben sıfır satmıyorum ama yani eğer 100 bin lira fark varsa arasında, tabii, 3 milyonluk bir araçta, değil mi? Yani siz de sıfırı
1: kampanyalar
0: tercih edersiniz.
1: Kampanyalar çok önemli.
0: Bu bizim
1: orada
0: işimizin zorlaştığını gösteriyor veya model değişimi yapacaksınız. Biraz daha 7-8 yaşındaki araçlara doğru giderseniz o ara açılır tabii. 1 milyon 200 binler civarında bu senenin biteceğini düşünüyorum. Yani genel şey şu anda gidişat öyle. Geçen sene 9,5 milyon olan ikinci el pazarının da yani 9,5 milyon tane işlem olmuş. Bu sene şu anki orantıda 9 milyonlara yaklaşacağını, belki de bulacağını düşünüyorum. Yani sonuçta geçen seneye göre bir miktar aşağıda bitecek.
1: Şimdi Ocak'ta alanla şimdi bu tarihte alan fiyat aynı dediniz. Yani önümüzdeki dönem için konuşalım o zaman. Biraz daha beklemek mi daha rasyonel, piyasayı çok iyi bilen biri olarak siz nasıl şu an araba almak isteyene ne dersiniz mesela?
0: Biraz daha bekledim.
1: Ne kadar mesela? Yıl sonuna kadar mı?
0: Yani yıl sonunda çok büyük kampanyalar olacak. Ben
1: tabii yılı kapatırken
0: yani
1: satışı
0: arttırmak
1: gerekir.
0: Yani o araba kendi parasını yalnız değerlendirmesi lazım. Tabii buna böyle bir tarz müşteri var gibi cevap vermek çok doğru olmaz ama genel olarak söylüyorum, eğer parasını bir yerde değerlendirebiliyorsa alternatif olarak biraz daha bence bekleyebilir. Çok da böyle yükselecek, uçacak demek bence yanlış olur. Aksine işte şu ana kadar almayan 8 aydır belki işte parasını başka şekilde kazanıyor.
1: Kazandırdı.
0: Üstüne biraz daha kazansın, ondan sonra alsın. Ama bu arada ikinci eli varsa o da yükselmiyor. Yani onu da dikkate almak lazım.
1: Peki siz kurum olarak, yapı olarak tüketiciye araç satın almak isteyene nasıl bir alan sunuyorsunuz? Nasıl bir vizyonla hizmet veriyorsunuz oradaki tüketiciye?
0: Ya şimdi şöyle bakın, önce şeyle başlıyoruz. Aslına bakarsanız iyi bir sizin kendinizi ve aracınızı tanıtabilme olayınız çok önemli. Hani şimdi herkes yapıyor bunu ama şimdi bunu
1: sizin farklı olduğunuz
0: alan şöyle. Tabii ki birçok markada biz zamanında çalıştık. Çeşitli görevlerde bulunduk. Şimdi o markaların kalitesinde bir hizmet sunduğunuz zaman bir kere ilk farkınız orada belli oluyor. Bizim ilk farkımız gerçi yerimizle ilgili bir farkımız var. Onun büyüklüğü, işte kat kat olması, işte Türkiye'de böyle bir yerin olmaması.
1: Türkiye'de yok böyle bir yer.
0: Tabii merkezde yok.
1: İzmir'de,
0: İzmir'de
1: açtığınız
0: de merkezde,
1: o da sizin.
0: Orası 30 bin metrekare. Yani şöyle yerler olabilir de mesela Beylikdüzü'nde olur. Etiler'de olmaz öyle bir yer. Yani 8 katlı bir yer. O bakımdan önce biz onu bir şekilde ağırlamakla ve ona iyi bir hizmet vermekle olayı toparlıyoruz. Ondan sonra tabii alternatif fiyatlar ve alternatif araçlar. Yani çok şey sunabilmeniz lazım. O adedinizin, stoğunuzun, yelpazenizin iyi olması çok
1: önemli.
0: Şu an
1: ne kadar var stokta?
0: Onu nasıl söyleyeyim? Gizli bilgi.
1: Gizli bilgi, peki.
0: Yani şöyle söyleyeyim size, başka bir şey söyleyeyim. Biz mesela ihale yapıyoruz. İhaleler başka bir firmanın aracını galerilere satıyoruz. Evet. Bu araçları mesela ayda şöyle size söyleyeyim herhalde 2-3 bin aracı sunuyoruz. Öyle düşünün. Bunun da işte belli bir miktarı tüketiciye gidiyor. Tüketiciye gitmiyor aslında. Aradaki galeriye gidiyor veya bayiye gidiyor. Ama diyebilirim ki size her ihalede gün 100'ün üstünde araç sunuluyor. Ve onun büyük bir kısmı her zaman %100 satılmaz zaten. Hele böyle bir piyasada %60-70 gibi düşünün. Bir şekilde satılıyor. Yani bu araçların ortalamasına baktığınız zaman herhalde 2 milyon, 2,5 milyon civarında araçlar. Ve yelpazesine baktığınız zaman da her tip araç var. Ama bizim bir farkımız var. Bölgeden dolayı bizde şey de var. Lüks araç da var. Hı hı. Yani bir atıyorum Porsche, bir işte Ferrari ya da bir şey her zaman olabilir. Yani
1: premium segment araçlarınız da var.
0: Ama bunun üzerine çalışmıyoruz. Yani evet. Biz sadece onu satmıyoruz. Her tip araç satıyoruz. Bayilerin aldığı da işte ortalama 3 milyon civarında, 2,5 milyon civarında araçlar var. Değişik bir yapı ama dediğim gibi işte aktivitelerle bunu süslüyoruz. İşte yakında bir tanıdık alan diye bir aktivite olacak hafta sonu.
1: Tanıdık alan.
0: Yani enteresan
1: bir
0: 70 tane falan mağaza var. Çok böyle gençlere yönelik bir şey. 2 gün sürecek. Herhalde bir 18-10 bin kişi gelir diye
1: nerede
0: düşünüyor.
1: Nerede yapacaksınız?
0: Her zaman bizim yerimiz var
1: evet,
0: işte. Ona göre zaten.
1: Evet.
0: Ondan sonra bir sanat etkinliği olacak. Sonra klasik araç müsaadesi olacak.
1: Çok
0: Ekim'in
1: güzel.
0: Sonunda açık arttırması. Ondan sonra arada bir Garanti Bankası ile bir tekrardan bir zirve yapacağız. Otomotiv
1: evet.
0: Zirvesi. Böyle devam ediyor. Bir tane sanat etkinliği yapmıştık.
1: Ne güzel.
0: O da tahminen Aralık sonu veya Ocak'ta olacak. Ona da bir 8 bin kişi gelmişti. Umuyorum bu sefer 20 bin kişi gelir.
1: Oldukça zengin olsun. Keyifli ve güzel olsun. İyi ki geldiniz. Gerçekten tamam. Süre yetmedi. Çok da keyifli bir sohbetti. Yine gelin.
0: Görüşmek
1: çok teşekkürler. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Araba sevdasını noktalayalım efendim. Afro yayını devam ediyor. Görüşmek üzere.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

31-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6.000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için para

0: alıma girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle. Konto bitti.
1: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
2: Hepsi Pro'da premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
4: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse Tüketici Fiyat Endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modeli hangi ihtiyaca çözüm sunar?
3: Peşin alım gücü olmayan ancak düzenli ödeme yapabilen kişilere faiz yükü olmadan mülk edinme imkanı sağlar.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli ve Sakarya 30, Bursa 32, Balıkesir 31. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 17. Konya 31, Kayseri 29, Nevşehir 26, Sivas 30. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 38, Aydın 40, Muğla 35, Manisa 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 33, Adana 36, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 29, Karabük 31, Rize 27, Samsun 26. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 33, Erzincan 31, Van 27, Ardahan 24. Gaziantep

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam

0: Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.
1: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Efendim, yatırım günlüğünden herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün de birlikteyiz. A Para ekranlarında günlüğüne çıkan haber başlıklarıyla başlayalım.
1: TÜİK verilerine göre yıllık tüketici enflasyonu üst üste 3. ayda da gerileyerek Ağustos'ta %31,51'e düştü. Aylık enflasyon Ağustos'ta %1,84 olarak gerçekleşti. Aylık artışta en yüksek katkı ulaştırma grubundan geldi. Üretici enflasyonunda ise yükseliş yaşandı. Temmuz'da %1,52 olan aylık üfe Ağustos'ta %2,57'ye çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ağustos ayı enflasyon verilerine işaret ederek, dönemsel eğitim fiyat artışlarına ve savaşın etkilediği akaryakıt fiyatlarına rağmen enflasyonda düşüş devam etti dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. İhracat, geçen yılın aynı ayına göre %8,1 artışla 23,5 milyar dolar oldu. Ağustos ayında ithalat, geçen yılın aynı ayına göre %10,5 oranında artışla 28,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı ise Ağustos'ta bir önceki yılın aynı ayına göre %22,3 artarak 5,2 milyar dolara yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası ekonomik aktiviteye ilişkin bilgilerin yer aldığı 5 kitap raporunu paylaştı. Rapora göre Temmuz'un başından bu yana ekonomik aktivitede ılımlı bir artış yaşandı ve yüksek enerji fiyatları nedeniyle belirsizlikler devam etti. 12 Fed bölgesinin 10'unda ekonomik aktivite hafif orta hızda arttı. 2 bölgede ise ekonomik aktivite değişmedi. Tüketici harcamaları genel olarak hafif arttı.
0: Ve şimdi dönelim fiyatlamalara, verilere bakalım. Küresel haritamızla başlayalım. Görünüm nasıl? İçeride BIST endeksinde 1.06'lık bir geri çekilme. 13.901 şu anda fiyatlama. Avrupa'da Paris'te negatif bir görünüm. 0.27 geri çekilme kakaran. Frankfurt'ta negatif yatay. Londra 0.16, Madrid 0.37. Yukarıda Asya'da da karışık bir seyirle günü tamamlamıştık bugün. Amerika Birleşik Devletleri cephesine dönecek olursak eğer, dün orada yukarı yönlü hareket olduğunu takip ettik. Wall Street'te 3 gün geri çekilmenin ardından dün yükseliş vardı. Dow Jones'ta 0.56, S&P'de 0.46, Nasdaq'ta 0.45'lik bir yükselişle kapandı borsalar. Küçük şirketleri temsil eden KOBİ'lerin ağırlıklı olduğu Russell 2000'in de 1.1 yükselmesi kritikti. Dün Broadcom'un bilançosunu aldık. Bu da teknoloji cephesinin ağır toplarından bir şirket ve de büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımlarının hız kesmediğini gördük. Teknoloji hisselerine de dün alım olduğunu takip ettik. Şu anda da vadeli tarafta S&P pozitif yatay, Nasdaq negatif yatay, Dow Jones 0.16 yukarıda. Petrol tarafında yine tansiyon yüksek. 1.33 şu anda yukarıda Brent petrol, 96.90'da. Ham petrolde 91.72 seviyesini takip ediyoruz. Doğalgazda ise 2.99 şu anda seviye. 1.08'lik yukarı yönlü hareket var. Dün Trump'ın açıklamaları vardı Hürmüz Boğazı'na ilişkin. Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolü altında olduğunu savundu Trump ve Boğaz'ın adının Trump Boğazı olarak değiştirilmesini gündeme getirdi. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran'ın gelir elde etmesine yardımcı olan ülke ve finansal kuruluşların Amerikan yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi ve Washington, Tahran üzerindeki ekonomik baskıyı arttırmaya hazırlanıyor yorumunu yaptı. Bu arada Venezuela hükümetinin de petrol üretimini arttırmak amacıyla Amerikan petrol şirketi Chevron ve İtalyan Eni ile mevcut ortaklıkların kapsamını genişleten yeni anlaşmaları imzaladığını da altını çizmiş olalım. Kıymetli metal tarafına bir bakalım. Altında şu an 4.426'dayız. Dün 4.282 dolar seviyesine kadar gevşemişti altın. Fakat bugün sabahleyin 4.440 dolar seviyesine kadar yükseldi. An itibariyle 4.426'dayız. Gümüşte ise 65.63 şu anda seviye. Orada 0.47'lik bir yukarı yönlü hareket olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan platin 0.46, paladyum ise 1.38 yukarıda. Ve BIST 100'de 1.03 şu an geri çekilme, 14.091 bugünün en yükseği, 14.903 de bunun en düşüğü oldu. Endekslere de bir gidelim. Bankacılık 1.24 yukarıda, sanayi 1.27, gayrimenkul 1.98, spor 0.11, teknoloji 2.5 geride, turizmde ise negatif yatay bir görünüm var. Ve sigortacılık 0.83, kimya 0.47, inşaat 1.12, bilişim 2.5, madencilik %2 ve gıdada da 0.32'lik bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. En çok artanlarda ilk sırada Halk Bankası var. Onu Vestel izliyor 5.39'da. Fenerbahçe 2.30, Şan Termik 1.5 ve Işıklar Enerji 1.09 yukarıda. Ve azalanlara da bakalım. Orada da Odyn Solutions şu anda taban olmuş durumda. Girişim Elektrik ve Europower da aynı şekilde. Katılım Evim'de de 2.84'lük bir geri çekilme var. Pacific EuroAsia'da da yine 8.29'luk bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz diyelim. Buradan dönelim. Tunç Safa Altunsaray bizimle birlikte Info Yatırım'dan. Hoş geldiniz yayınımıza. Bir sesle ilgili bir sıkıntı var galiba, ben duyamıyorum. Tunç Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, iyi yayınlar dilerim.
0: Şimdi tabii malum bugünün gündemi enflasyondu. Veriyi karşıladık. Öncelikle sizin beklentiler dahilinde mi geldi? Mevcut veriyi siz nasıl karşıladınız?
2: Aslında baktığında enflasyon verimiz beklentilerin dahilinde geldi. Hatta beklentilerin birazcık da olsa kısmı yok altına geldiğini söylemek doğru olacaktır. Fakat buradaki kritik olan noktadan bir tanesi enflasyon tarafında, işte alt kalemleri incelediğimiz zaman da yine ulaşım tarafının ciddi bir baskı oluşturduğunu söyleyebiliriz. Enflasyon tarafının olumsuz bir katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun da etkisi aslında baktığımızda petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü bu içerisinde gördüğümüz hareketlenmeler demek doğru olacaktır. Buna birlikte eğitim tarafı ilerleyen zamanlarda da daha önemli olacak. Çünkü biliyorsunuz okulların açılması biraz da talep kısmına atılabilecek gibi gözüküyor ki Eylül enflasyonu biraz da kritik olmaya başlayacak diyebiliriz. Fakat bugün gelen enflasyon verisine baktığımız zaman da 1.84'lük bir rakamı karşıladık. Piyasa beklentisi hemen hemen 1.90'dan civarında bir piyasa beklentisi söz konusuydu. Geçen senenin enflasyonu, yani Ağustos enflasyonuna göre altına gelmesi, dezenflasyon süreci devam ediyor olması olumlu olan noktadan bir tanesi. Yıllık enflasyon tarafı da burada 31,51'e geldi. Eğer ki ilerleyen aylarda enflasyon tarafı bu dezenflasyon sürecimizin devam ettiğini görebilsek 30'a yakın bir yerlerde bitirme ihtimalimizin ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Fakat bugün gelen verideki en kritik olan noktadan bir tanesi üfe tarafı. TÜFE geldiği zaman her zaman üfeyle de mutlaka kıyaslamamızı yapmamız lazım. Ve üfe tarafına baktığımız zaman da 2.57'lik bir aylık üfe rakamı karşımıza geldi. Şimdi 2.57'lik aylık üfe rakamı 1.80'lik TÜFE rakamından büyük olması demek bize ilerleyen dönemlerde maliyet baskısıyla enflasyon baskısıyla karşılaşma ihtimalimiz de gündeme getiren bir veri olacaktır. Bundan dolayı aslında baktığımızda birazcık da ilerleyen zamanlardaki enflasyon verilerinin üfenin tüfenin tekrar aşağısına inmesi çok daha kritik olacağını söyleriz. Ama günün sonuna baktığımız zaman dezenflasyon sürecimizin devam ettiğini, yavaş yavaş hızlanmaya başladığını söylemek daha doğru olacaktır. Eğer ki üfe tarafında ilerleyen zamanlarda

0: tünelin aşağısına tekrar inip orada bir trend oluşturduğunu görebilirsek, bu da aslında baktığında enflasyon tarafında 30 rakamları yaklaşma ihtimali daha çok gündeme getirecektir. Borsa tarafında enflasyon rakamları şu an çok ciddi bir şekilde bir karşılık vermemesinin sebebi, beklenti altındaki enflasyon rakamı primli bir karşılık vermemesi en büyük sebebi aslında baktığınızda üfenin tüfeden yüksek gelmesi diyebiliriz. Ama genel alt kalemlere baktığınız zaman da taleplerdeki azlık kısmında aslında giyim ve ayakkabı tarafındaki özellikle enflasyon tarafında olumlu etkileri söyleyebiliriz. Fakat buradaki ulaşım tarafı birazcık da petrol fiyatlarından dolayı olumsuz etkilemiş. Bundan sonrasındaki kritik olan da Eylül ve Ekim ayı enflasyonları birazcık da kritik olacak. Hem eğitim açısından hem de okulların açılmasından dolayı da toparlamış olalım.
1: Evet, Ağustos'ta dediğiniz gibi alkol içkiler, tütün, ulaştırmalı eğitim grupları öne çıkıyor. Hizmet enflasyonunun da bu arada Ağustos'ta %3'ün üzerinde olduğunu görüyoruz. Onun da altını çizmiş olalım. Şimdi yıl sonu için beklentiler sizde nasıl şekilleniyor? Bir taraftan da tabii malum özellikle petrol fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Bugün de 95 doların üzerindeyiz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri İran gerginliğinin henüz dinmediğini takip ediyoruz.
0: ABD ve İran arasındaki gerginlik biraz daha devam edecek gibi gözüküyor. Buradaki her gerginliğin artması, her belirsizliğin artması veya karşılıklı ortamın gerici mesajların verilmesi veya işte birbirine saldıracak gibi durumlar gene petrol fiyatları maalesef bir olumsuz etkileyecek gibi gözüküyor. Fakat burada yıl son tarafına baktığımız zaman burada biraz da beklentiler tarafını konuşmak gerekirse yıl son tarafında biraz da 30 gibi rakamlar eğer ki petrol fiyatları bu seviyelerde kalıp veyahut geri çekildiğini görebilsek 30 civarına bitirme ihtimalisi ben veyahut da yakın bitirme ihtimalisi biraz da yüksek olduğunu düşünen noktadayım. Ama bu rakam tabii ki petrol fiyatlarına, arz şoklarına ve maliyet baskısına çok bağlı olacaktır. Çünkü özellikle tekrar bir ciddi bir arz şoku karşımıza gelir ve maliyetlerde ciddi bir baskılanma karşımıza çıkarsa bu da enflasyon tarafındaki beklentilerden biraz da uzak bir enflasyon karşılaşmasına sebebiyet verir. Ama şu anki bütün konjüktörler veya bütün gelişmelerin değişmediğini düşünecek olursak ilerleyen dönemde içerisinde burada 30 civarında özellikle bitirme ihtimalimiz var. Tabii ki burada bizim dikkat edeceğim nokta Eylül enflasyon çok kritik olacak. Biliyorsunuz okulların açılması talebin arttığı bir ay olarak karşımıza çıkıyor veya bunu gözlemliyoruz. Eylül tarafı da enflasyon tarafı biraz olumsuz etkiliyor. Fakat özellikle Eylül enflasyonu ve Ekim enflasyonu olumlu gelmesi, beklenti altı gelmesinden ziyade geçen senenin Eylül ve Ekim enflasyonu altında gelmesi demek bizim için kritik olan nokta dezenflasyon sürecimizin hızlanma ihtimalini veya hızlandığını gösteren bir veri olarak karşımıza çıkacaktır ki bununla da beraber maliyetler kısmındaki azalışı görürsek yani üfe kısmı üretici fiyat endeksinde düştüğünü görebilirsek özellikle veya orada bir trend gözlemlersek bu da enflasyon tarafında daha da rahatlama ihtimali ben olacağını düşünüyorum. Ama tamamen dediğiniz gibi ABD ve İran arasındaki yaşanan gerginlikler buna bağlı olarak petrol fiyatlarına enflasyon tarafındaki hem tahminler olsun hem gelecek rakamlar olsun çok fazla bağlılık gösteriyor diye toparlamış olayım. Ama şunu da söylemek istiyorum. Çok az bir olduğunda dolayı da burada dezenflasyon etkisini net bir şekilde görebiliyoruz. Bunu giyim ayakkabı tarafında biraz daha gördük. Kira tarafında farklı şekilde görüyoruz. Hizmetler tarafında, lokanta tarafında da biraz da yansıma ihtimali ilerleyen dönemlerde var gibi gözüküyor diye toparlayıp olumlu kısımları da.
1: Evet. Şimdi Eylül ayına siz de işaret ettiniz kritik olacak diye. Şimdi orada tabii özellikle hizmet enflasyonu ve gıda fiyatlarındaki artışların da etkisiyle aylık enflasyonun Ağustos'a kıyasla daha yüksek gelmesi beklentisi var. Şimdi risklerden bahsettiniz. Evet. Şimdi böyle bir hani gündemde de ne dersiniz? Merkez Bankası ne yapar? Ne görürüz Eylül'de ve indirim beklentiniz var mı önümüzdeki dönem için?
0: Merkez Bankası şu an için bir indirim beklentisinde olanı söylemek daha doğru olacaktır. Fakat burada bizim dikkat etmemiz gereken nokta şu olacak. Özellikle hem faiz rakamlarımıza baktığımız zaman hem yıllık enflasyon 31-51 rakamına baktığımız zaman da Merkez Bankası'nın birazcık da elinin daha rahat olduğunu ben düşünen noktadayım. Burada özellikle piyasada bir faiz indirim beklentisi söz konusu değil ama faiz indirimi yapabilmesi için de birazcık da olsa ufak bir indirim için yerinin olduğunu ben düşünen noktadayım. Fakat buradaki kritik olan nokta Merkez Bankası'nın evrenlik toplantı verecek çok mesajlar çok kritik olacaktır. Eğer ki burada ilerleyen dönemlerde gevşeme ya da veyahut bir güvercin açıklama bizim karşımıza gelirse bu birazcık da piyasanın rahatlatıcı bir unsur olarak karşımıza çıkar. Fakat şöyle bir durum da söz konusu. Şimdi ABD tarafındaki faiz artışlarıyla ilgili beklentiler artıyor. Japonya tarafında faiz artışlarından konuşmuyor artık. Başlık belki orada sürpriz faiz artışları bizim karşımıza gelebilir veyahut bunu görebiliriz. Keza ECB tarafına baktığımızda, Avrupa tarafına baktığımızda oranın sıkılaşma ihtimali daha da var gibi gözüküyor. 3.3'den enflasyon verisi banda. Aslında büyük merkez bankalarının ana merkez bankasının faiz arttırma ihtimali olduğu bir ortamda da Merkez Bankası'nın birazcık da

0: eli her ne kadar rahat olsa da burada biraz da temkinli gitmek zorunda olacak gibi gözüküyor. Fakat burada bizim için önemli olan ve kritik olan nokta reflasyon sürecinin devam ettiğini görebilirsek ilerleyen zamanlarda özellikle öncü verilerle ilgili yapılacak açıklamalara çok dikkat edeceğiz. Burada Merkez Bankası'nın Eylül ayında olmasa bile ilerleyen aylarda 100'er bas puan bir indirime karşılaşma ihtimalimizin ben olduğunu düşünen noktada bu toplantı biraz da temkinli açıklamaların geçtiği belki biraz da güvercin konuşmaların veya güvercin bir metin olma ihtimali olan bir ay gibi gözüküyor. Fakat burada ben bir faizin bekleyen noktada değerimi toparlamış oluyorum.
1: Evet, peki. Şimdi tabii dün de bu arada biraz piyasaların genel olarak global tarafta soluklandığını gördük ama şöyle Asya ve Avrupa bu yükselen petrol ve tahvil faizlerinin baskısıyla günü negatifte kapatırken Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen özel sektör istihdam verisinin zayıf gelmesi ve Ocak ayından bu yana en düşük seviyede bir veriyi karşılamış olmamız tarım dışı istihdam yarın gelecek olan tarım dışı istihdamın da zayıf gelebileceği beklentisini güçlendirdi. İşte bu da tabii faiz arttırımına gitmez mi acaba şeklinde yorumları arttırdı. Bir dediğimiz gibi dün bir miktar rahatlama gördük. Ne dersiniz? Şimdi orada tabii yarınki veri kritik olacakmış gibi görünüyor. Bir önceki veri de eksi gelmişti. Burada tabii Fed'in istihdam tarafında belirgin bir zayıflama varken faiz indirimine gitmesi de kolay bir tercih olmayacak gibi görünüyor. Siz ne dersiniz? Pardon, faiz artırımına gitmesi.
0: Tabii ki kesinlikle katılıyorum buradan. Kevin Warsh'un Jackson Hole toplantısı sunumunda yaptığı açıklamalara da bakacak olursak burada kritik olan nokta fiyat istikrarı kısmı. Yani enflasyon tarafı çok önemli olacaktır. Çünkü %2'lik hedeften enflasyon rakamı çok uzakta. %2'lik hedeften çok uzakta olduğundan dolayı da buraya hızlı bir geri çekilme beklenmiyor veya hızlı bir şekilde geldiği de görülmüyor. Bu da aslında baktığımızda Kevin Warsh'a dediği gibi Fed'in daha yapacak işi var demek olacaktır. Ki buna da birlikte mevcut faiz oranlarıyla ilgili yaptığı yoruma da bakacak olursak da çok fazla kısıtlayıcı olmadığını söylüyor. Zaten bu kısma şahin olarak algılanan noktalar. Fakat burada en kritik nokta biraz da fiyat istikrarına ben daha çok odaklanacaklarını düşünen nokta tarım dışı kısmından olsun ya İslam tarafından hani olsun. Burada özellikle enflasyon tarafında bizim FED tarafında ABD tarafımızın geri çekilmeleri hızlı bir şekilde görmezsek ya da bizim karşımıza gelmezse burada birazcık da FED'in belki farklı noktalarda sıkılaşma ihtimali olduğunu düşünen nokta. Tabii ki ADP rakamına baktığımız zaman düşük bir ADP rakamı karşımıza yani beklentinin altında geldi. Fakat tarım dışı kısmı yarın çok daha kritik olacak. Çünkü tarım dışı tarafındaki zayıflık sürmeye devam ederse İslam tarafındaki bozulmaları net bir şekilde görülürse ki son zamanlarda işten çıkarmalar da söz konusu ABD tarafında. Bu tabii ki faiz arttırımına yönelik beklentilerin biraz da ötelenmesine sebebiyet verecektir. Yarınki veri o yüzden piyasa arasında çok fazla kritik olacak. Ama bahsettiğim gibi Asya tarafı olsun, Amerika tarafı olsun tahvil taraflarında çok ciddi rakamları görmeye başladık. Tahvil tarafındaki bu yükselişin en büyük sebeplerinden bir tanesi hem ABD, İran tarafındaki belirsizlik, enflasyon beklentisi oluşması hem Rusya tarafındaki petrol rafineri tarafların artık yani ihracatın, motor ihracatın durma kısmının olması için orada saldırıların düzenlenmesi, dünyadaki kamu borçlu gayri safi şahsı oranladığımız zaman da neredeyse tüm ülkeler civarında %100'ün üzerinde bir rakam var. Almanya hariç ki enflasyon tarafına baktığımızda işte ABD tarafı son gün enflasyon rakamı evet beklentiye dahil geldi. Biraz gerilediğini gördük ama Avrupa tarafına baktığımızda çok ciddi bir enflasyon söz konusu. Japonya tarafında çok ciddi bir enflasyon söz konusu. Yani bunların hepsini birleştirdiğiniz zaman da borçluk tarafı birleştirdiğiniz zaman da Merkez Bankası'nın burada biraz bir müdahale etmesi gerekiyor gibi gözüküyor da piyasadaki bu risk algısının azalması ve piyasadaki belirsizliğin süresi en yüksek aslına baktığımızda bunlar. Fakat burayı hızlıca toparlamakta gerekirse ise yani tarım işi istemez ABD ise çok kritik olacaktır. Ekonomik anlamda ekonomik büyüme anlamında rakamlar orada olumlu geliyor ama orada ne zaman bir yavaşlama görsek o zaman ben ABD ekonomisini daha sert müdahale edeceğini düşünen noktadayım. Fakat borçluk zirve rakamlarında olduğu sürece para arzı artmaya devam ettiği sürece savaş durumu devam edip petrol yukarı gittiği sürece burada her zaman bir enflasyon baskısı dünyada olacaktır. Bu da aslında baktığında bu fiyatları değişmesek Fed'in bir yerde illaki daha fazla sıkılaşmasına veya faiz arttırma ihtimalini de gündeme getirecektir. Çünkü öncelikli olarak İslam evet önceliğimiz demiştik Yanoş ama fiyat istikrarı daha büyük önceliğimiz yeri toparlamıştı diye söyleyeyim.
1: Evet. Peki şimdi tabii bu dünyada özellikle yüksek faiz döneminin artık hani normalleşmeye başladığı bir zamanlamadayız. Çünkü sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, Almanya'da, İngiltere'de, Japonya'da faizler yüksek. Özellikle Japonya'da 30 yılın zirvelerini görmüş olmamız kritik.

0: şimdi ne dersiniz? Burada hani biraz anlatalım, bu borcun yansımaları nasıl olacak gündelik hayata?
1: Yani aslına baktığınız zaman bu borcun gündelik hayata yansıması birazcık da enflasyon olarak döneceğini söylemek daha doğru olacağını ben düşünen noktayım. Çünkü buradaki borcun artıyor olması demek, borcu ödemek için para arzını arttırmanız demek, bir şekilde ödemeniz demek olacaktır ve farklı yapılandırmalar yapmanız demek olacaktır. Bütün bunları topladığınız zaman da bunda bir para arzı arttırması sebepleri ki, çok kritik bir veri vereyim sizlere, dünyadaki para arzına baktığınız zaman da hiç olmadığı kadar zirve rakamlar. Yani ciddi bir para arzı söz konusu. Ciddi bir para arzı söz konusu olduğundan dolayı borçluk ciddi rakamlarla gidiyor. Bu borcun döndürülmesi gerekiyor. Veyahut bir şekilde kapatılması gerekiyor. Veya farklı anlaşmalar yapılması gerekiyor. Ve bunların hepsi de uzun vadede hem bir belirsizlik hem de bir enflasyon demek olacaktır. İşte aslında baktığında bütün bu yukarı yönde giden tahmin getirilen faizdeki rakamların gitmesi en büyük sebebinin arka plandaki hem borçluk hem para arzı hem de enflasyon beklentisi olarak söyleyebiliriz. Tabii ki buradan merkez bankaları özellikle net bir şekilde hızlıca faizde arttırmak istemiyorlar. Hani bence biraz da farklı sıkılaştırma politikalarını uygulamak istiyorlar ki Japonya tarafı hatırlarsanız yen tarafına farklı bir şekilde müdahale etti. ABD tarafı farklı bir şekilde müdahale etti. Hani bir Avrupa tarafından bir faiz artışı gördüğümüz kısımlar olmuştu ama orada farklı müdahaleler bizim karşımıza geldi. Çünkü faizleri yükseltmek istemiyor. Çünkü faizleri yükselmesek borçluğunda farklı etkilenmesi demek olacaktı. Aksa baktığında biraz da dünya tarafında şu belirsizlik söz konusu. Fakat burada kritik önemli noktadan bir tanesi bence şu Melisa'nın. Şimdi pandemiden beri dünyadaki enflasyon hedefleri neredeyse hiç değişmedi. Ama pandemiden beri hem dünyanın konjonktürü hem dünyadaki parasal arz hem de dünyadaki faiz oranı çok farklı şekillerde değişti. Yani aslında baktığımızda buradaki enflasyon hedefleri pandemi öncesi enflasyon hedefleri olarak karşımıza geliyor. Buradaki enflasyon hedefleri birazcık yükseltilirse veya biraz da farklı rakamlar oluştuğu görülürse bu birazcık daha bence piyasanın daha çok düzelmesine sebep verir. Çünkü pandemiden beri çok farklı bir dünya ekonomisi, dünya borsaları veya dünya para piyasaları konuşmaya başladınız. Ben düşünen noktayım. Ama günün sonuna baktığınız zaman da merkez bankaları burada bir yerde müdahale etmesi de gerekecektir. İlk etapta farklı müdahaleyle ettiklerini görürüz. Fakat ilerleyen dönemlerde bunlar faiz artışına karşımıza gelir. Bence en büyük risk yani dikkat etmemiz gereken hafta Japonya tarafı olacaktı. Çünkü hem ciddi bir ABD tahvilleri var. Onlar da ABD tahvilleri en büyük alıcıları dışarı tarafta. Bunun satılmasını ABD tarafı zaten istemiyor. Ama burada özellikle eğer Japonya tarafında bir faiz artışı karşımıza gelirse ki gelecek gibi de gözüküyor. Tokyo enflasyon çok farklı rakam olarak geldi. Faiz artışı destekleyen bir rakam olarak gördük. Burada piyasa beklentisi farklı faiz artışı Japonya tarafında karşımıza çıkıyor. Bunun karşımıza çıkması demek carry trade tarafının çözülmesine sebep verecektir ki o da biraz da piyasa tarafında daha çok büyük bir risk olarak gündeme alabilir diye ben düşünüyorum. Bunda da biraz ABD tarafı bir faiz arttırdı veya Japonya tarafı arttırdı. Böyle faiz marjı çok ciddi bir şekilde açılacaktır ki bu da belki de Japonya tahvillerden çıkması da belki sebebi verilir. O yüzden biraz da bu Eylül çok kritik bir ay olacağını söylemek istiyorum.
0: Evet. Peki. Şimdi orada tabii yapay zeka ilişkin soru işaretleri Amerika Birleşik Devletleri tarafında mevcut. Bu da malum yine gündem maddelerimiz arasında. Dün Broadcom'un bilançosu gelmişti. Büyük teknoloji şirketlerinden. Yapay zeka yatırımlarının hız kesmediğini gösterdi bilanço. Şirketin 3. çeyrekte yapay zeka çip gelirleri 3 karttan fazla arttı. 16.7 milyar dolara ulaştı. Bu arada 2027 için yapay zeka çip gelir tahmini de 115 milyar dolara kadar yükseltilmiş. Bu çiplerle ilgili bir başka gelişmede Amerikan Ticaret Bakanı Lutnick'ten gelen açıklama, yarı iletken ithalatına yönelik hedefli gümrük vergilerinin yakında açıklanacağını belirtti ve yeni sistemin Amerika Birleşik Devletleri'ne çip üretimini teşvik etmesi ve ithalata bağımlı şirketlerin maliyetlerini artırması bekleniyor. Şimdi bu da tabii önemli. Ne dersiniz? Bu yapay zeka konusunda sizce var olan soru işaretlerinin gerçekleşme olasılığını siz ne kadar görüyorsunuz?
1: Kısa vadede hemen bu soru işaretlerinin gerçekleştiği için çok düşen nokta değil ama uzun vadede tabii ki bir etkileri olacak. Aslında konuyu şöyle bağlamak istedim. Şimdi ABD tarafının büyümesine baktığımız zaman da yapay zeka ile bir şekilde biliyor. Veri merkezi inşaatıyla büyüdüğünü söylemek daha doğru olacak. Çünkü inşaat rakamlara baktığımızda şimdi mortgage rakamları çok ciddi bir şekilde artıyor. Bakın inşaat sektörünü ayakta tutan nokta ABD veri merkezi inşaatları. Fakat gelen bilançolara baktığımız zaman da gerçekten ABD tarafında olumlu bilançoların geldiğini söylemek daha doğru olacaktır. Fakat şimdi olumlu bilanço geliyor. Evet ama sizin bu yatırımları yapabilmeniz için veya sizin bu çalışmaları yapabilmeniz için bir gelir yaratmanız piyasa bu yapılan yatırımdan artık gelire dönmesi bekleme noktasına geçti. Beklentilerden daha ziyade gelir yaratmanız lazım ve aynı da siz bu ciddi yatırımları yaparken de belli bir oranda borç kullanıyorsunuz. Yani kredi alıyorsunuz. Yani kredi, bu kredi kısmını ödemeniz

0: Eğer ki burada herhangi bir şirket, X şirket olur, Y şirket olur, Z şirket olur, fark etmez. Özellikle burada bir alınan kredinin borcun ödenmediği karşılığı, temelde düştüğü gibi bir durum karşılığı gelirse, o zaman işte yapay zeka tarafında biraz da soru işaretinin net bir şekilde veya olumsuzlukların gerçekleşmeye başladığını söylemek daha doğru olacak. Şimdi bir diğer noktaya baktığımız zaman yapay zeka tarafında verimini ciddi bir şekilde arttıracak gibi gözüküyor. Verim ciddi bir şekilde artarken de çip fiyatları artıyor. Çip fiyatları arttığından dolayı diğer teknoloji şirketlerin kullandığı çiplerin de fiyatları artıyor. Bu da aslında baktığımızda diğer teknoloji şirketlerin, Apple gibi şirketlerin fiyat arttırması sebebiyet veriyor. Bu da bir enflasyona yol açıyor. Bu birinci noktamız. İkinci noktaya baktığımız zaman şimdi ABD tarafında Kevin Warsh'a daha önce beklentilerine veya piyasa konuşmalarına baktığımız zaman da yapay zekanın birazcık da dezenflasyon olması beklenenden veya verimli arttırması beklendiğinden söz edilmişti. Ki burada özellikle yapay zekanın dezenflasyon değil, enflasyon olduğu bizim karşımıza çıkar. Veyahut bunu net bir şekilde rakamlarla görürsek, yani enflasyon rakamını görmeye başlarsak, o zaman işte bizim burada biraz daha farklı noktalara değinmemiz gerektiği zamanlar gelecek bilebiliriz. İşte bu soru işareti olumsuz olum yapay zeka tarafta bir geri çekilme ihtimali olduğunu konuşacağımız zaman, ama bilançolara baktığımız zaman da harika bilançolar açıklıyorlar. Gelir tahminlerini yaptıklarında harika gelir tahminleri karşımıza geliyor. Piyasada bunlar yukarı yöne gitmesine veyahut piyasayı yukarı yöne tutan noktalar karşımıza geliyor. Günün sonunda yapay zekadan dolayı yapılan yatırımların geri dönüşüne bakacağız. Bununla beraber veri merkezleri için kullanılan kredinin, yapılan yatırım için kullanılan kredinin ödenip ödenmeme durumlarını yakından inceleyeceğiz. Üçüncü nokta, yapay zeka dezenflasyon ismi yoksa enflasyon ismi olduğuna çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor diye hepsini toparlamış olduk.
1: Evet, peki o zaman Borsa İstanbul'a dair yorumlarınızı da alayım. Şimdi tabii bugün eksideyiz. Öncelikle neden sizce?
0: Borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman da baskılı sürecin devam ettiğini söylemek daha doğru olacaktır. Şimdi teknik anlamda ufak bir şey söylemek isterim hızlıca izninizle. 14.650 seviyesini Borsa İstanbul tarafı geçemedikten sonra sert bir geri çekilme karşımıza geldi. Pazartesi günden beri sert bir geri çekilme aslında baktığımızda görüyorsun. Bunun belli başlı sebepleri var. Birincisi yayının başından beri konuştuğumuz yurt dışı etkileri. Küresel Merkez Bankası faiz artırma ihtimallerinin konuşulduğu dönemde piyasaların biraz daha baskılı olmasını bekleyebiliriz ki bu da Borsa İstanbul tarafında bunu net bir şekilde görürüz. İkinci bir nokta, ABD ve İran arasındaki gerginlik devam ediyor. Bu gerginliğin nasıl süreceği, nasıl sonuçlanacağı, bu belirsizliğin nerelere evrileceğine dair herhangi bir beklenti söz konusu değil. Petrol fiyatları $90 üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu da biraz da enflasyon baskıları tetikleyen unsur oluyor. Bu da Borsa İstanbul tarafına baskı yapan bir unsur diyebiliriz. Aynı zamanda hafta sonu yayınlanan fon tebliğ kısmına baktığınız zaman da buradaki yeni kurallardan dolayı biraz da fonların pozisyonlarını ayarlama ve kurallara göre pozisyonları güncelleme durumları da söz konusu. Bu da biraz da Borsa İstanbul tarafında baskının ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Fakat günün sonuna baktığımız zaman da burada biraz da orta ve uzun vadeli kısımda yeni oluşacak döngülere veya beklentilere dikkat etmemiz çok önemli olacaktır. Burada neler olabilir? Özellikle dezenflasyon sürecimiz bizim devam eder. ABD ve İran arasındaki belirsizlik, gerginliğin azaldığını görebilirsek bu da Merkez Bankası elini rahatlatacaktır. CDS'imizin düştüğü bu evrede, rezervlerin güçlendiği bu evrede civarında Borsa İstanbul tarafında birazcık da olumlu yansımasını bence bekleyebiliriz. Yani bugünkü düşüş birazcık da bahsettiğim 3-4 sebepten dolayı olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet. Şimdi bugün ne beklersiniz kapanışta?
0: Borsa İstanbul tarafında kritik bağlı nokta biraz da 13.900-14.000 seviyelerine dikkat etmemiz çok gerekecek. Eğer ki bu seviyenin yukarısı bir kapatış karşımıza gelip X-Bank tarafındaki alımların güçlendiğini görebilirsek bu Borsa İstanbul tarafından olumlu bir nokta olacak. Çünkü bizim Borsa İstanbul tarafında düşen bir trendimiz vardı daha öncesinde. Bu düşen trend yukarı yönde kırılmıştı. 14.650'den sonra sektik. Aşağı yönde fiyat hareketimizi yaptık. Şu an birazcık da oradaki onay kısmındayız gibi gözüküyor. O yüzden buradan dönmesi bence çok önemli ve kritik olacak. Fakat eğer ki 13.800 aşağısı yukarı yönde kırılmasak Borsa İstanbul tarafında bizim tekrar 13.700 rakamları konuşmamız gerekiyor diye toparlayabilir. Ama günün sonunda bugün kapanış 13.900-14.000 bölgesi üzerinde olacak mı olmayacak mı en önemli nokta bu diye söyleyeyim.
1: Evet. Şimdi tabi bu yeni fon düzenlemesini de malum gündemimizde. Bunun yansımaları nasıl sizce Borsa İstanbul tarafında?
0: tabii ki burada şimdi pozisyonlar, kurallar çerçevesinde bir pozisyonlama olduğundan ve pozisyonu güncelleme olduğundan dolayı Borsa İstanbul tarafında biraz da baskı yaptığını söylemek daha doğru olacak. Ama bu baskının olmasını zaten bekliyorduk. Burada özellikle bu yeni düzenlemenin orta ve uzun vadedeki kısmına bence çok dikkat etmemiz gerekiyor ve önemli olacaktır. Biliyorsunuz 19 Haziran tarihinde MSCI endeksi tarafından bir uyarı yayınlanmıştı. Ve bu fonlarla ilgili düzenlemeler birazcık da bu uyarıdan dolayı gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bence burada artık

0: bireysel riskini ben biraz da ortadan kalktığını yani düşünen noktada. Tabii ki belli başlı bazı yeni güncellemeler, işte BIST 30 girişlerle ilgili kriterlerin değişmesi gibi regülasyonlar karşımıza gelirse MSC'nin yaptığı bütün uyarıları olumlu anlamda karşıladığımızı söyleyebilirim ben o zaman. Fakat burada ben uyarının birazcık daha riskin azaldığını veya bitmeye yakın olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu MSC tarafından bu riskin kalktığını ve bu değerlendirmenin olumlu sonuçlandığını biz görebilirsek bu da Borsa İstanbul tarafı daha fazla olumlu yansıyacaktır yukarı anlamı. Çünkü bu bir yabancı girişe sebebiyet verir. Veyahut yabancı tarafın ilgisinin artmasına biraz daha sebebiyet verir. Ama yayınlanan tebliğ ve kurallara baktığımız zaman da buradaki özellikle fiili dolaşım belli oranlardan hisselerin işte alınması yüzdeleri söz konusu. Yani aynı yöneticinin olduğu ve aynı kurumun olduğunda farklı rakamlar söz konusu. 8-16 gibi 25-6 olduğu durumlarda. Bunların biraz daha pozisyon ayarlamaları söz konusu. Tabii ki hale baktığım zaman pozisyon ayarlama söz konusu olunca fonlardan da kısmi yönde çıkışların olduğunu söyleyebilirim. Fonlardan kısmi yönde çıkışların da olmasıyla beraber de burada fonun bu çıkışları karşılayabilmesi için satış yapması yani gerekiyor. Satış yapması gerektiğinden dolayı da bu da Borsa İstanbul tarafı biraz da satışların tetiklenme veya satış partisi oluşmasına sebebiyet veren unsurlar diye söylüyorum. Bir uyum sürecindeyiz. Bu uyum süreci ilerleyen zamanlarda piyasa bu uyum sürecini daha net bir şekilde kavrayacağını ve net bir şekilde oturacağını ben düşünen noktada. O yüzden de biraz da baskı gördüğümüzü söyledim. Ama günün sonuna baktığımız zaman ben tebliği olumlu karşılayan taraftayım. Ve burada MSI riskinin artık neredeyse azaldığını hatta bitmek üzere olduğunda düşünen noktada diye söyleyeyim.
1: Evet. Peki şimdi bu arada OVP'yi de karşılıyor olacağız. Pazar günü açıklanacak 2027-2029 dönemi orta vadeli program. Burada ne kritik olacak sizce?
0: Burada özellikle orta vadeli program kısmımızın dikkat etmemiz gereken kritik nokta tahminler kısmı hani olacaktı. Bu tahminler kısmına baktığımız zaman da geçen seneye göre yeni güncellemeli kısmı olsun veya yeni beklentileri piyasa ve piyasa koşulları nasıl etkileyeceğini veya nelerin yapılacağını yakından takip etmemiz lazım diye söyleyeyim.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Tunç Safa Altunsaray. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar dilerim.
1: Efendim, yatırım günlüğüne devam edeceğiz. Kısa bir ara.

0: Alman Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Ateş kuşunu yakalamak için yola çıkan iki dost.
2: A horse, a fool.
3: Don't pat me.
1: Masalsı yolculuklarında başlarına gelen ilginç olaylar.
2: You will face monster whales and fierce storms.
1: Görsel şölen sunan bir film.
4: Magic ball, you're the best horse in the world.
1: Sihirli Yollar, Cumartesi 20'de Apara'da.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: günlüğü devam ediyor. Candaş Atalay'la birlikteyiz. Yatırımım Trader CEO'su. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Emniyetle hoş bulduk.
0: Şimdi kıymetli metal tarafıyla başlayalım. Çünkü altında dün hareketler dikkat çekiciydi. 4.282 dolar seviyesine kadar gevşedi. Fakat bugün sabah yine 4.440 seviyesine kadar bir yükseliş görüyoruz. Şimdi ne dersiniz? Teknik bakış açısıyla da değerlendirdiğimizde nedir oradaki görünüm?
1: Ağustos ayından kısaca bir özet geçmek burada daha faydalı olur. Son 25 yılda yaptığı gibi aldı. Yine şaşırtmadı. Yine sert bir majör hareket yaptı Ağustos ayında. Özellikle 2000 yılından bu yana altın hareketlerine baktığımız zaman Ocak ve Ağustos altın için son derece pozitif geçiyor. Jackson Hole'a kadar işin birinci kısmı böyleydi. İkinci kısımda sert bir düzeltme gördük. Özellikle geçtiğimiz hafta Cuma öncesi 7 seanslık sert yükseliş sonrası Kevin Warsh'un açıklamalarıyla birlikte sert bir düzeltme hareketi gördük. Dün ve bugün de kısmi de olsa bir toparlanma görüyoruz. Yani şu aşamada şunu söylemek için erken, altında bir ayı piyasasına girdik demek için çok erken veya altında bir boğa piyasasına başlıyoruz demek için de en azından bu tezlere savunmak için

0: de son derece erken olduğunu düşünüyorum ama kuvvetle muhtemel tahminim altın fiyatlarında en kötünün geride kaldığını söyleyebilirim. Özellikle 4000 dolar seviyesinin aşağı yönü kırılamaması ve o tarafta sağlam bir tahkimat oluşması altın fiyatlarının en azından bas senaryosunun o tarafta şekillendiğini bize işaret ediyor. Bundan sonrası için biraz daha pozitifim. Çünkü dünyadaki varlık hareketlerine ve stok değişimlerine baktığım zaman altın fiyatlarında açıkçası altın talebinde dibi gördüğümüzü düşünüyorum. Bugüne kadar özellikle son 3 yıldır hikayeye baktığımız zaman merkez bankalarının sürüklediği bir altın fiyatı vardı. Öyle ki 2025 Aralık ayında merkez bankalarının dünyadaki toplam altın rezervinin yaklaşık %23'üne sahip olduğunu görmüştük. Şimdi son dönemde özellikle son 6-7 aylık periyotta merkez bankalarının alımlarında frene basmasıyla birlikte rezervlerin yaklaşık %17'ye kadar gerilediğini gözlemledik. Bu aslında tarihsel bir taban. Yani merkez bankaları için de dünya tarihinde toplam altın varlıklarına sahip olma oranı genellikle %17 tabanına oturuyor. Dolayısıyla ben bunun da altına inmesini beklemiyorum. Bu saatten sonra hem merkez bankalarının yoğunlaşacak talebi hem de bireysel ve kurumsal yatırımcıların yıl sonuna birlikte ağırlaşacak talebiyle birlikte bu tarafta şiddetli ve sert toparlanmaları bizi beklediğini düşünüyorum. Özellikle önümüzdeki 30-60 günlük periyot dikkatle takip edeceğim bir periyot. 4900 dolar hedefi için ONS tarafında 30-60 günlük vadede ulaşılabilir bir fiyat seviyesi olarak şu aşamada bizim listemizde duruyor. Bunu sadece Merkez Bankası alımlarına da dayandırmak istemiyorum. Özellikle bireysel tarafta da bir miktar toparlanma var. Kurumsal tarafta da özellikle Asya ETF'lerinde yoğun altın girişleri görüyoruz. Şu aşamada altın fiyatını desteklemeyen tek unsur batı piyasaları. Özellikle Kuzey Amerika ve Avrupalı altına değerli yatırım fonlarına baktığımız zaman hala zayıf. Yılın ikinci çeyreğindeki çıkışlar bir türlü absorbe edilemedi ve o tarafta yeni girişler gözlemlemiyoruz. Bu da anlaşılabilir çünkü hükümet borçları çok yüksek seviyelere erişti ve o tarafta yatırımcılar çok daha fazla faiz talep etmeye başladılar. Dolayısıyla artan tahvil fiyatlarıyla birlikte o tarafta ciddi manada bir risksiz getiri imkanına sahip yatırımcılar bir süredir altına çok fazla ilgi göstermiyorlar. Bunun da artık kırılma noktasına geldiğini düşünüyorum. Özellikle ABD tarafında faiz artırım senaryolarının ciddi manada törpülenmesi ve beklentilerin artık kesilmesiyle birlikte Fed'in en ufak bir sinyali, özellikle faiz indirimine yönelik en ufak bir sinyaliyle birlikte altın fiyatlarının tetikte beklediğini düşünüyorum. Özellikle batı piyasalarının da katılmasıyla birlikte ben önümüzdeki aylarda, yılın son çeyreğinde bu tarafta altın fiyatlarında güzel seviyelerin bizi beklediğini düşünüyorum.
1: Evet, gümüşü de sorayım size. Orada nasıl bir görünüm var sizce?
0: Ya gümüş için 2026 yılının kayıp yıl olacağını söylüyorum sene başından bu yana. Bu tezimde de herhangi bir değişiklik yok. Biraz bu yılın üzerine çizmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü her ne kadar sene ihtişamlı başlamış olsa da özellikle artan enflasyon endişeleri ve tedarik zincirindeki bozulmalar sebebiyle yüksek faiz politikası sebebiyle gümüş tarafındaki üretim akslarında da ciddi manada bir zayıflama karşımıza çıktı ve alternatif metallere yönelimin arttığını gözlemledik. Bu tarafta da Çin ve Hindistan uzun bir süredir fiyatları yukarı yönlü hareketlenmesinde başat ve major aktörler olarak karşımıza duruyordu. Şimdi Hindistan'ın yakın dönemde hem altın hem de gümüşe vergi getirmiş olması ve bu tarafta iç talebi ciddi manada baskılamış olması, özellikle Çin tarafında da güneş paneli üretimleri ve bununla birlikte yapay zeka veri merkezi yatırımlarında gümüşe alternatif olarak bakırın bir süredir ön plana çıkarılıyor olması bu tarafta gümüş talebini bir miktar baskıladı diyebiliriz ama önümüzdeki süreçte ben bu tarafta da faiz arttırımına son derece hassas bir gümüş fiyatı görmeyi bekliyorum. Özellikle altın fiyatlarındaki her bir birim yükselişe karşılık gümüş fiyatlarında bu tepkinin çok daha sert 1,5'lara varan oranda daha bir volatilitenin yüksek olduğu bir tepki bekliyorum bu tarafta. Bunun için de biraz yönümüzü Fed'e çevirmekte fayda var. O taraftan alınabilecek en ufak bir faiz indirim sinyali gümüş fiyatlarında altına göre daha bir sert toparlanma görmemize yol açacak. Bu yılın başarı hikayesi bence 80 doların üzerinde kapatabilmek olacaktır ki gümüşün benim en azından önümüzdeki 3 aylık vadede görmeyi beklediğim seviye 80 doların üzerinde bir şekilde kapatabilmeyi başarması. Eğer 80 doların üzerinde kapatabilirse 2027'de bu taraftan son derece pozitifim. Özellikle altına göre makası biraz daha açmasını bekliyorum. Bu tarafta sadece sanayi

0: denemelerini önümüzdeki ay ABD Texas eyaletinde göreceğiz. 2027 Mayıs'la birlikte tam geçişin sağlanmasıyla birlikte altın ve gümüşün artık bir ödeme aracı olarak kullanabildiği senaryo altında açıkçası talebi kestirebilmek şu aşamadaki veri ve birikimlerimizle çok mümkün görünmüyor ama çok sert fiyat hareketlerine de hazırlıklı olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Özellikle dünyadaki 320 trilyon dolarlık finansal varlıkları olan yatırım bütçesini düşündüğümüzde altın ve gümüşün burada almış olduğu pay yaklaşık 10,5 trilyon dolar civarında ki bu da yaklaşık %3,5'a tekabül ediyor. Bu varlıkların 20 yıl öncesine bakacak olursak dünyadaki yatırım kompozisyonunda almış oldukları pay yaklaşık %14 civarıydı. Daha fazla düşebilecekleri bir alan yok ve rüzgarın ciddi manada arkadan esmeye başladığı bir döneme girmeye hazırlandığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla bu tarafta hem altın hem de gümüş tarafında gidebilecek çok fazla yol olduğunu düşünüyorum.
1: Petrole dair yorumunuzu da alalım. Şimdi tabii bölgede tansiyon yüksek. Yeni açıklamalar geldi Trump'tan. Orası diyor Hürmüz Boğazı diyor Amerikan kontrolü altında. Burasının adı da diyor Trump Boğazı olarak değişecek. Bu arada Washington'ın Tahran üzerindeki ekonomik baskıyı arttırmaya hazırlandığına dair yorumlar da var. İşte petrol tarafında da hep kötü geride kaldı diyorduk ama şu an 95 doların üzerindeyiz. Nedir yorumunuz?
0: Petrol tarafında da açıkçası burada da ben bu taraftaki çözümün sadece ABD ve İran'a bağlı olduğunu düşünmüyorum. Bu tarafta kalıcı ve istikrarlı bir anlaşma ve çözüm için, daha doğrusu Orta Doğu'ya yayılacak bir barış için Rusya-Ukrayna tarafının çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşı çözülmeden ben ABD ve İran arasında bir kalıcı anlaşma olacağını düşünenler tarafında değilim. Özellikle ABD'nin Venezuela hamlesi ve Çin'in ana petrol tedarikçileri noktasındaki baskısını arttırmış olması, bununla birlikte Küba'ya olası operasyonların ciddi manada konuşuluyor olması, Hürmüz Boğazı'nın abluka yayılması ve yine Asya tarafında Çin'in majör tedarikçilerinden biri olan İran'ın bu tarafta abluka yayılmış olması aslında Asya'ya verilen ciddi ve yoğun bir mesaj. Dolayısıyla Çin ve Rusya'nın da İran'a desteği kesilmeden bu tarafta hem ABD ve İran'ın kafa kafaya verip anlaşabileceği bir senaryoyu çok mümkün görmüyorum. Dolayısıyla bunun için başta Rusya ve Ukrayna'nın çözülmesine biraz da odaklanmakta fayda var. Bu tarafta saldırılar sürekli artıyor ve şiddetleniyor. Özellikle Ukrayna'nın Rus rafinerilerine saldırıları uzun bir süredir şiddetini artırarak devam ediyor ki o tarafta da çözümden giderek uzaklaştığımız bir senaryonun bizi beklediğini düşünüyorum. Hürmüz tarafında her ne kadar gemi geçişleri başlamış olsa da hala günlük sevkiyat 8 milyon varil seviyesinde. Rakamı önemsiyorum. Geçtiğimiz aylardaki sıfıra göre özellikle 8 milyon varil Hürmüz'ün günlük 20 milyon kapasitesini düşünecek olursak yaklaşık %40'a tekabül ediyor ki önemli ölçüde bir gemi trafiğinin başladığımızı işaret ediyor ama petrol fiyatlarının hala 90 dolar üzerinde kalması bunun bir kalıcı anlaşma olarak piyasanın fiyatlamadığını bize işaret ediyor. Dolayısıyla ben bu tarafta kalıcı bir anlaşmadan ziyade dönem dönem Trump'ın, dönem dönem İran tarafının çıkışlarıyla, dönem dönem çatışma ortamının yeniden şiddetlenip zayıfladığı bir periyotta bu sürecin biraz daha idare edilebileceğini düşünüyorum ve ABD ara seçimlerine kadar bu tarafta bir sulh ve aktif bir anlaşma olmasını beklemeyenler tarafındayım. Dolayısıyla petrol tarafında bu yılın son çeyreği için yani yıl kapanışı için beklentim de yine 85 dolar civarında şekilleniyor.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Candaş Atalay. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Efendim yatırım gününü burada noktalayalım. Görüşeceğiz 18'de yine Apara ekranlarında.

0: işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunmaktadır.

bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı buna faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

İş Atlası ile karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Küresel piyasalarda lityum pazarında aslında Çin'de üretilen lityum arzı ile ilgili yeniden bir sıkışıklık endişesi var. Dünyanın en büyük lityum madenlerinden biri olan ve en büyük üreticisi olan Çin'de üretimin yeniden durması piyasada arz tarafında endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Üstelik lityum fiyatları da son bir ayında en yüksek seviyelerine kadar da yükseldi. Dolayısıyla lityum üreticileri değil sadece burada mesele, çünkü oradaki arz sıkışıklığı ve talebi karşılayamamasıyla beraber özellikle batarya üreticileri ve pil tarafındaki maliyetleri de artırıyor. Bu da dolaylı olarak da otomotiv şirketlerini etkiliyor, özellikle de elektrikli araç üreten otomotiv devlerini diyelim. Dolayısıyla bugün 3 tane şirket üzerinden bu arz sıkışıklığı otomotiv sektörünü nasıl etkiliyor detaylarına ineceğiz. Ama önce bir gidelim borsalardaki fiyatlamalara bakalım. Japonya tarafından Nikkei endeksinde günün haftanın 4. işlem gününde %3'e yakın bir geri çekilmeli sert bir düşüşle günü tamamlamış gecelik seansında. Dolayısıyla otomotiv tarafından maliyetleri etkisinden konuşacağız ve bölgenin de hatta dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden biri olan Toyota'ya bakacağız. Hibrit ve elektrikli araç teknolojisi nedeniyle aslında maliyetler burada oldukça önemli bir kalem, girdi kalem olarak karşımıza çıkıyor. Şirket tamamen tabii elektrikli araçlara odaklanan bir üretici değil. Diğer taraftan evet, elektrikli araçlar önemli bir kısmını oluşturuyor ama hibrit tarafta da çok fazla üretim ve faaliyet alanı olduğu için de batarya yatırımlarının büyütmesiyle beraber bu taraftan oluşabilecek maliyet artışları şirketi olumsuz tarafta etkileyebiliyor. Dolayısıyla burada tabii Toyota'nın bir avantajı da var. Ürün gamının tamamının yüksek miktarda batarya maliyetlerine bağımlı olmaması buradan bir avantaj sağlayabiliyor. Dolayısıyla hem hibrit hem de tam elektrikli araçlara göre de daha küçük batarya kullanması da Toyota'yı bu arz sıkışıklığından biraz daha avantajlı tarafta tutabiliyor diyelim. Ve hemen bakalım hisse performansına. Son bir ayda yaklaşık %7'lik bir yükselişi var. Yıl başından itibaren baktığımızda %10'luk da bir değer kaybı karşımıza çıkmış ama son aydaki toparlanma burada oldukça önemli. Çünkü Toyota sadece lityum maliyetlerinden fiyatlanmıyor dedik. Daha çok şirketin hibrit gücünü ve karlılığı ve araç dönüşümü de daha temkinli ilerlemesine de sebebiyet veriyor diyelim. Bir de diğer borsalara bakacağız. Hemen bakalım Güney Kore Kospi Endeksi nasıl bir fiyatlama var diyeyim. Gecelik seansı nasıl fiyatla tamamlamış? Neredeyse 0,3'lükte bir yükselişle günü artı tarafta kapatmış diyelim. Ve buradan da yine Güney Kore'nin büyük bir elektrikli araç şirketi olan Hyundai'ye bakalım. Tabii burada Toyota'ya kıyasladığımız elektrikli araçları daha agresif olabiliyor. Çünkü Toyota'da hibrit sistemde önemliydi ama batarya maliyetleri Hyundai için daha da önemli bir değişken haline geliyor. Dolayısıyla lityumdaki arz sıkışıklığıyla beraber buradaki fiyatların yukarı gelmesiyle beraber maliyeti ya şirket üstlenecek ya da marj tarafında bir daralma göreceğiz. Dolayısıyla da maliyet tüketiciye yansılacak ya bu da araç fiyatı tarafında rekabeti zorlaştırabilecek bir başlık olarak da karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu taraftaki fiyatların yükselmesi Toyota'ya göre Hyundai'yi daha fazla etkileyebiliyor diyeyim. Yine şirketin detaylarını ekrana yansıtıyoruz da demiş olalım ve buradan hemen bakalım fiyatlara. Tabii burada rekabetten bahsettik. Güney Kore Hyundai'nin Çin'de büyük bir rekabeti var. Burada birazdan BYD'ye de bakacağız zaten. Özellikle batarya maliyetlerinin satış baskısı getirmesi oldukça önemli bir başlık olarak değerlendirirken de hisse performansı yılın başından itibaren %30'luk bir değer kazanımı var ama son 6 ayda %35'likte bir değer kaybı da öne çıkmış. Yani hisse uzun vadede güçlü bir hikaye fiyatlamış olsa da son dönemde yatırımcının daha seçici tarafta kaldığını da hisse performansından söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreçte sadece otomobil satışlarına, adetlere bakmayacağız. Marjlara ve batarya maliyetlerine de bakılmak gerektiğini hisse performansından da anlıyoruz diyelim. Ve bir de diğer şirket olan BYD'ye bakacağız. Çin'in en büyük elektrikli araç üreticisi, aslında dünyanın en büyük üreticilerinden bir tanesi, Tesla'nın da en büyük rakibi. Hemen bakalım piyasasına, yarım puan üzerine bir geri çekilmeli günü tamamlamış diyelim. Ve hemen BYD tabii ki sadece otomobil üretmiyor. Aynı zamanda batarya da üreten bir şirket. İşte en büyük avantajı da zaten burada karşımıza çıkıyor. Lityum zincirinin hem talep tarafında hem de batarya tarafında bulunmasıyla beraber fiyatlara görece daha da az etkilenen bir şirket. Önemli bir aslında burada ayrışmada pozitif tarafta söz konusu diyelim. Şirketin detayları ekranda olurken batarya tarafındaki üretmesiyle
diğer rakiplere kıyasla maliyet üzerinde de daha fazla bir kontrol alanı da sağlayabiliyor. Çin'deki lityum tarafındaki bu arz sıkışıklığı da tamamen izolede değil diyelim. Hisse performansında da bu yıl %10'luk bir geri çekilme, son bir ayda da yine benzer bir geri çekilme olduğunu belirtelim. Dolayısıyla özetlemek gerekirse lityum tarafındaki sıkışıklıkla otomotiv sektörüne doğrudan değil zincir üzerinden bir etkisi sağlanıyor. Bundan sonra lityum tarafındaki arz sıkışıklığı ne kadar kalıcı olacak bunu takip ediyor olacağız. Ve otomobil tarafındaki maliyetler nasıl yönetiliyor, sektörü nasıl etkiliyor takibimiz olacak diyelim. Ve hisse atlasını burada noktalayalım. Yarın yeni başlıklarla da görüşmek üzere diyelim.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Maker. Dünya için, sizin için üretiyoruz.
1: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracı...

0: yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
2: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
3: Aa, önce onu halletmek lazım.
1: LGS'de de yanında.
4: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
2: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor.

1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6.000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli ve Sakarya 30, Bursa 32, Balıkesir 31. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 17. Konya 31, Kayseri 29, Nevşehir 26, Sivas 30. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 38, Aydın 40, Muğla 35, Manisa 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 33, Adana 36, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 29, Karabük 31, Rize 27, Samsun 26. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 33, Erzincan 31, Van 27, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimdeydi, düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

Efendim merhabalar, piyasa gündemiyle karşınızdayız. Artık haftanın 4. işlem gününü icra ediyoruz. Piyasalar döne çıkan başlıkları aktaracağız ve değerlendireceğiz. Önce manşetlere bakalım. Günün verisi enflasyondu. Ağustos ayına ilişkin enflasyon verisini takip ettik. Beklenti %1.8 ila %2 aralığında bir enflasyonun gelmesi yönündeydi. %2 ile kıyasladığımızda beklentinin altında, ama bu bant aralığı ile kıyasladığımızda beklentilere paralel bir enflasyon görüyoruz. Yıllık enflasyonda da bir miktar geri çekilmeden bahsedebiliriz. %31.51 seviyesine gerçekleşti yıllık enflasyon. Burada çarpıcı olan nokta, 46 ayın en düşük seviyesine kira enflasyonu geriledi. Temel ve mal enflasyonuna baktığımızda da yaklaşık 6 yılın en düşük seviyesi görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımda bu iki nüansa yine ifade etti. Bu iki nüansa dikkat çekti diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medyada enflasyona dair gelen rakamları değerlendirdi ve dezenflasyonist sürecin devam edeceğinin altını çizdi. Bu arada bugün dış ticaret verilerini Ankara'da Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu. Ağustos'ta bir rekor var ve ilk 8 ayda da bu 3. rekor olarak kayıtlara geçti. %8.1'lik bir artış var Ağustos ayında ihracatta. Diğer yandan Borsa İstanbul'da baskının devam ettiğini söyleyebiliriz. Hafta başından bu yana endekste düşüşler var. Bu düşüşleri konuşacağız. Fon düzenlemesi sonrasında endeksteki geri çekilmeleri sadece bu gelişmeye mi bağlamak gerekir? Yoksa jeopolitik risklerin de hisse senedi piyasasındaki etkisi var mı? Masaya yatıracağız. Son başlığımızda Amerikan Başkanı Donald Trump var. Trump bildiğiniz gibi bu kez Hürmüz Boğazı'na neden Trump Boğazı demiyoruz dedi. Tıpkı Amerika'nın başına geldiğimde Amerika nasıl popüler olduysa, şimdi Hürmüz Boğazı da oldukça popüler değerlendirmesinde bulundu. Başlıklar böyleydi. Şimdi yurt içi piyasalarıyla devam edeceğiz.

Endekste yarım puanın üzerinde bir geri çekilme var. Öyle ki bu düşüşle birlikte 14.000 puan seviyesinin altında seviyeler hakim. Dün de 14.000 puan seviyesinin altını test etmişti. Ama 14.000 puan seviyesi bandında kapatmayı başarmıştı. 13.883 gün içerisinde görülen en düşük seviye. BIST 500'de benzer bir görüntü çiziyor. %0.79 aşağıda. 17.521 son görülen seviye. Sektörleri de görelim. Bankacılık endeksi bugün artıda %1.2. Sanayi endeksi düşüyor. Gayrimenkul, teknoloji satış baskısı altında. Turizmde ise sınırlı hareketler söz konusu. Banka sanayi ayrışması gün özelinde de devam ediyor. Endekslerin genelinde bir satış var ama.

0: madencilik, bilişim ve inşaatta bugünkü düşüşlerden nasibini alıyor. Fiyatı en fazla artan şirketler Halk Bankası, Vestel, Fenerbahçe, CV Enerji, Çaniki Termik. İkincil halka arz süreci Halk Bankası'nda var. Bugün tavan fiyatlama yatırımcısına gösteriyor. Fiyatı en fazla geri çekilen şirketler Katılım Evim, Taban Oldu, Odin, taban olmaya devam ediyor. Hafta içerisinde taban fiyatlama yine göstermişti yatırımcısına. Bugün de taban oldu. Europower taban oldu. Gesan ve Pasifik Eurasia'da da ciddi bir düşüş var. Gesan taban olurken Pasifik Eurasia'da da %8'in üzerinde değer kayıpları söz konusu. Fiyatlamalar böyleydi. Makro konuları masaya yatıracağız. Bizlere GCM Yatırım Ekonomisi Evren Kırıkoğlu eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
1: Merhaba Uğur Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Ağustos ayına ilişkin enflasyon verisini gördük. 1.84 aylık. Yıllık bazda da hafif de olsa bir gerileme var. Nasıl buldunuz bu enflasyon rakamlarını?
1: Evet, enflasyonun alt detayları son iki senedir süre gelen bazı trendleri teyit ediyor. Bunlardan birincisi sıkı para politikası, kredilerde özellikle üretici sanayici kesim üzerinde finansman tarafındaki zorluklar ve döviz kurlarının istikrarlı seyri ışığında ürün ve mal grupları enflasyonunda gerçekten bir gerileme, bir gevşeme izliyoruz. Ürün ve mal grupları dediğimiz zaman 3 ana kaleme ayrılıyor. Gıda, enerji ve diğer temel mallar olarak ayrılıyor. Gıda ve enerji tabii ki kendi manşet faktörleriyle etkileniyor ama temel mallara baktığımızda, yani giyim fiyatları olsun, dayanıklı tüketim malları olsun, diğer mal grupları olsun, buralarda oldukça düşük. Yani hani manşet enflasyonu %30-31 diye konuşuyoruz. Bırakın %30'ları, %20'nin bile altında dayanıklı tüketim malları ve temel mal gruplarına baktığımızda %16-17'lik enflasyonlarla muhatabız. Dolayısıyla o ürün ve mal grupları enflasyonu aslında ciddi şekilde gerilemiş durumda. Orada enflasyonla mücadele programının artık ekmeğini yemeye başladık diyebiliriz. Asıl sıkıntı bu manşet endekste ekleme olan gıda ve enerji fiyatları kaynaklı. Gıda tarafı her ne kadar gevşiyorsa da enerjiyle ilişkili, çünkü İran savaşı sebebiyle petrol fiyatlarındaki yükselişler hem enerji maliyetlerini, yani akaryakıt fiyatlarını arttırıyor. Dolayısıyla doğrudan manşet endekse enerji tarafından olumsuz etki yapıyor. Bir de tabii ki ulaştırma hizmetleri, yani hizmet grupları altında da ve gıda tarafında da ulaştırmayla alakalı maliyetlere maalesef olumsuz etki yaratıyor. Dolayısıyla orada bir İran savaşı kaynaklı bir enerji faturası enflasyonu ile maalesef muhatabız. Ama yani ona tabii yapabileceğimiz bir şey yok. Küresel gelişmeler. Bunun dışında tüm bu faktörleri, yani ürün ve mal grupları olumlu, enerji fiyatları İran savaşı sebebiyle yüksek. Geri kalan kısma baktığımızda da hizmet fiyatları, orada maalesef bir takım katılıklar hala devam ediyor. Yani bizim enflasyonla mücadelemizin artık ürün ve mal gruplarında başarıya ulaştığı, enerji fiyatlarına yapabilecek bir şeyimiz yok ama hizmet fiyatlarında bence fiyatlama davranışlarıyla alakalı olarak ve düzenlemelerle olarak, yani yönetilen yönlendirilen fiyatlar tarafında hizmet fiyatlarına el atmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bakıyorsunuz haberleşme enflasyonu mesela kiranın bile şu an üzerine çıkmış durumda. Kira enflasyonu yüksek ama hadi diyelim o geriden geliyor. Yani geçmiş endeks olduğu için o da zamana bağlı olarak gerileyecek diyelim. Ama haberleşme enflasyonu yüksek. Sağlık mesela enflasyonu aynı şekilde yüksek. Ulaştırma hizmetleri petrol fiyatları yüzünden İran savaşına bağlı olarak yüksek. O da anlaşılabilir ama diğer hizmetler tarafına bakıyorsunuz %39-40, yani manşet enflasyonu çok daha üzerinde. Yani bir hizmetlerde, hizmet enflasyonunda bir katılık problemimiz var. Bunda dediğim gibi iki ana faktör var. Birincisi fiyatlama davranışları. İkincisi de düzenlemeler. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar, sağlık harcamaları gibi kalemlerde. Dolayısıyla artık bence enflasyon mücadelesinin biraz bu alanlara yoğunlaşması gerekiyor. Çünkü sanayicinin artık daha fazla yapabileceği bir şey kalmadı. Yani ürün ve mal grupları %16 enflasyonla eğer ilerliyor, onlar zaten enflasyon mücadelesinde hedeflerine ulaşmışlar demektir. Bizim artık bundan sonra biraz daha hizmetlere odaklanmamız lazım.
0: Bakan Şimşek de iki noktayı ön plana çıkarıyor. Bir tanesi sizin de ifade ettiğiniz gibi temel mal kanadı, diğeri kira enflasyonu. Hafta içerisinde Merkez Bankası'nın bir yazısı da vardı, Merkez'in güncesi. Özellikle deprem bölgesinde konut piyasasına yönelik arz yönlü politikaların fiyatları biraz daha normalleştirdiğine ve bunun genel enflasyona olumlu sirayet edeceğine dair bir makaleydi. Bugün konut enflasyonu

0: Enflasyonuna baktığımızda 46 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçiyor. Bu cephede de atılan adımlar ufak ufak meyvesini veriyor diyebilir miyiz?
1: Evet, yani kira ile ilgili, yani barınma ile ilgili konularda yani yapılabilecek çok fazla, atılabilecek çok fazla adım var. Bu sadece ekonomi yönetiminin veya doğrudan Merkez Bankası'nın kontrolündeki alanlar da değil. Yani atıyorum mesela bir dış göç gerçeği, tamamen ekonomi yönetiminin dışında biraz konjonktürle, bölgesel jeopolitik dengelerle de alakalı boyutu da var. Bu işte dönüp dolaşıp kira enflasyonunu olumsuz etkileyecek nitelikte. Bu gibi gelişmeler de var ama içeride bizim atabileceğimiz adımlar da var. Yani özellikle bu para politikasından ziyade biraz daha maliye tarafıyla, yani vergilendirmeyle alakalı konularda, hem işte bu arsa alış satışlarında oluşan rantın vergilendirilmesiyle alakalı, işte konut alım satımlarında oluşan işte karların vergilendirilmesiyle alakalı veya bunların en azından verilerin doğru toplanmasıyla alakalı son dönemde birçok adım atıldı. Yani tapuya kaydettirilen fiyatların gerçek işlem gören fiyatlardan, fiyatları kıyasla düşük olmasından tutun da eksper değerlerinin gerçeği yansıtmamasına kadar pek çok sorun vardı. Bunlar peyderpey son 1-2 yılda özellikle atılan adımlarla çözülüyor. Bunların hepsi tabii ki konut fiyatlarına ve gıda kira enflasyonunun aşağı gelmesine bunların hepsi katkı sağlıyor ama daha atılacak çok adım var. Dediğim gibi yani yoğunlaşmanın önüne geçici. Kademeli olarak mesela vergilendirmeyi konut sahipliğinde kademeli bir şekilde, atıyorum 3-4 konuttan sonraki sahipliklerde daha yüksek artan baremlerde vergilendirilme gibi hamleler konut piyasasının bir ihtiyaç karşılama, yani barınma ihtiyacı karşılamaktan ziyade bir yatırım oyuncağına dönüşmesinin engelleyecek şekilde pek çok adım atılabilir. Dediğim gibi arsalar tarafında yapılabilecek çok fazla şey var. Arzın desteklenmesi de bunların başında. Tabii ki Merkez Bankası'nda işte sizin belirttiğiniz blokta da altın çizdiği gibi, yani deprem bölgesinde, yani Türkiye'de aslında konut arzı anlamında çok fazla sıkıntı yok. Hem deprem bölgesinde sonradan bu oluşan ciddi yapılaşma, hem bizim zaten inşaat kapasitemiz, yani inşaat üretebilme kapasitemiz çok yüksek. Çok iyi müteahhitlerimiz var. İnşaatçılarımız çok çok verimli çalışıyor ve çok hızlı da ilerleyebiliyor. Yani buralarda sorun yok ama bu arzı tabii desteklememiz lazım. Ben bu arada bir de parantez açayım bu konuya. Benim kendi kişisel gözlemim ve çalışmalarımdan ulaştığım sonuç, konut arzının aslında sanılandan daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yani ne kirada olan ne kullanılmayan, piyasaya çıkmamış konut stoğunun, özellikle bu yabancı sahipliği falan gibi konular ışığında daha yüksek olduğunu düşünüyorum. O arzı, atıl arzı piyasaya geri sokabilecek adımlar da atılırsa konut fiyatları ve dolayısıyla kira enflasyonu da daha hızlı bir şekilde aşağı gelecektir diye düşünüyorum.
0: Şimdi Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda ticaretteki dönüşüm, korumacı tavır, jeopolitik riskler, tüm bunlar genel olarak enflasyonu etkiliyor dünyada diyor. Bu minvalde bir paylaşımı vardı. Özellikle biz hala enflasyonda 30'lu seviyelerdeysek 28 Şubat'ta başlayan savaşın etkisinin büyük olduğunu biliyoruz. Peki geldiğimiz nokta ve savaşın hala devam ediyor oluşu, petrol fiyatlarının hala 94-95 dolar seviyelerinde seyretmesi, yılın geri kalanında Merkez Bankası açısından verilecek kararlarda nasıl ipuçları bize veriyor? Yani 31.51'e gelen bir enflasyonla 95 dolar Brent petrolle biz bu sene faiz indirimi görebilir miyiz? Ya da hangi koşullarda görürüz?
1: Benim açımdan bu son indirim süreci, yani geçen hafta fonlama faizinin, efektif piyasa faizinin 3 puan aşağı indirilmesi bile sürpriz oldu. Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi petrol fiyatlarında, yani İran Savaşı'nın gidişatına bağlı olarak öngöremeyeceğimiz bir risk söz konusu. Amerikan seçimlerine, ara seçimlerine kadar da, Kasım ayındaki Amerikan Senato ara seçimlerine kadar da bu işte Trump politikaları sebebiyle herhalde bu belirsizlik yüksek seyredecek gibi duruyor. Yani petrol fiyatları Ekim ayına kadar falan yüksek seyredip ondan sonra gerilemesi mesela söz konusu olabilir. Ama o zamana kadar geçecek sürede bu tabii ki yüksek fiyatlar bize çeşitli alanlarda maliyet yaratacaktır. Dolayısıyla bunlar netleşmeden, bunların ne olacağını görmeden faiz indiriminde aceleci olmak benim açımdan sürprizdi. Geçen işte en son bu geçen haftaki indirim kararı o açıdan sürpriz oldu. Şimdi önümüzdeki dönem baktığımızda da bence bu riskler devam ediyor. Dolayısıyla geçen hafta bir sürpriz yaşandı. Önümüzdeki hafta da PPK'da, Eylül ayı PPK'da da bir sürpriz daha yaşanmasına ben çok olasılık vermiyorum. Ama Ekim ayında belki hani o dönemde artık fiyatlar gerilemeye başladıysa, İran Savaşı'nın gidişatına dair biraz daha ortalık sakin

0: zenginleşmeye başladıysa belki o zaman bir indirim alanı söz konusu olabilir. Hani iyice temkinli olalım, temkini elden bırakmayalım, itidalli davranalım denilecekse eğer, en ideal bunun faizleri bir tur daha gevşetmek için en ideal aday bence Aralık ayıdır. Yani ama Aralık'a kadar dediğim gibi beklenmeyecekse herhalde Ekim ayı orada savaşın gidişatına göre potaya girebilir diye düşünüyorum. Toplamda ne kadar olur bu yılın kalanında? Aralık veya Ekim toplamda 100 bas puandan fazla da bir indirim alanı açıkçası olacağını düşünmüyorum. Çünkü olay artık sadece az ilk baştaki sorunuzu da dediğim gibi sadece artık biz petrol fiyatı olmaktan çıktı. Petrolle alakası olmayan hizmet fiyatlarında da bir enflasyonda katılık izleniyor. Yani haberleşme gibi veya diğer işte sağlık gibi diğer alanlar gibi oralarda da katılık izleniyor. Dolayısıyla artık bunun yani çok çok hızlı bir tempoda bu şartlarda hem petrol hem hizmet fiyatları bu kadar yapışkanken gevşemenin hızlı bir tempoda ilerleyebileceğini açıkçası düşünmüyorum. Ama 2027 yılına girdikten sonra yani önümüzdeki bir yılı daha biraz daha uzun vadeye düşündüğümüzde İran savaşı tamamen devreden çıkarsa da hızlı bir iyileşme alanı mutlaka oluşacaktır. Orada tabii ki petrol fiyatları yeniden bu 70 dolarlar seviyesine gelirlerse çok daha rahat edebiliriz diye düşünüyorum.
1: Yine Cevdet Yılmaz'ın paylaşımında eş güdümlü adımların atıldığına değiniliyor. Zaman zaman bu konu da gündemde tartışma haline gelmişti. Son periyotta mesela kira enflasyonunu konutu konuşurken birçok adım atılabilir dediniz. Yapısal reformları da yine masaya getirelim. Eş güdümlü adımlar yeterli mi? Daha fazla adımlar maliye kanadında görebilir miyiz? Merkez Bankası Başkanı enflasyon raporu sunumunda bazı hususlara temas etti ama bir de işin maliye kanadı da var.
0: Evet. Yani maliye tarafında yapılabilecek çok fazla atılabilecek çok fazla adım var. İşte sizin de belirttiğiniz gibi ilk sorunuzda da konuştuğumuz yani kira tarafında mesela atılabilecek sonsuz adım var. Yani konut piyasasını etkileyecek, barınma enflasyonunu etkileyecek düzenlemeler çok fazla adım atılabilir. Sağlık tarafında mesela işte bu mevcut etkileri izliyoruz. Enerji tarafında birçok adım atıldı. Yani petrol fiyatları İran savaşı sonrası arttıktan sonra Eşel mobil sistemine geçilmesiyle devlet ÖTV gelirlerinden feragat etti. Vatandaşın petrol faturası, akaryakıt faturası çok artmasın diye. Yani bu buna benzer adımlar hem örnekleri var izliyoruz hem de daha farklı alanlarda da atılabilir. Yani nerelerde ne yapılabilir? Burada benim hani aklıma gelen sadece bu tabii maliye olarak da düşünmemek lazım. Genel geniş kapsamlı bir ekonomi yönetimi tanımı içinde düşünüyorsak rekabet tarafında mesela bence atılacak çok fazla adım var. Yani herkes mesela özellikle yine bu hizmet enflasyonundan örnek verebiliriz. Herkes işte çarşı pazar veya çarşı pazar demeyelim de hizmet alan işte konaklama, işte turizm, restoran, otelcilik, şey lokantalar vesaire gibi alanlarda herkes mesela fiyatların çok yüksek olduğuna şikayetçi. Genel olarak baktığınız zaman toplumda böyle bir gündem var. İşte atıyorum bir lahmacun 500 liraya satılır mı? İşte bilmem ne yemeği 1000 liraya satılır mı gibi çok fazla böyle serzeniş var. İnsanın aklına şu soru geliyor. Madem bu fiyatların yüksek olduğunu ve karın çok fazla yüksek olduğunu farkındasın ve buna ödemek istemiyorsun. O zaman bundan şikayet etmek yerine sen niye gidip mesela bir şey açmıyorsun? Yani sen de bir mekan aç, bir şey aç. O hizmeti sen tedarik et. Neyse artık o olan yani orada küçük bir yatırımla yapılabilecek her şeyi sen de girebil diye düşünülüyor. Ama bu neden yapılmıyor diye baktığın zaman orada rekabetle ilgili sorunlar var. Acaba sektörlere giriş anlamında arzı arttırıcı hamleler yapma anlamında insanların müteşebbislerin teşebbüs yapmasının önünde bu yüksek fiyatları kullanıp arzı artırıp ve fiyatların düşmesine sebep olacak. O arzın artışı önünde bir rekabet tarafında rekabet düzenlemeleriyle ilgili acaba bir sıkıntım var diye insan düşünmeden edemiyor. Yani çok fazla bunun gibi örnek. Yani ben basit örnekler üzerinden şu an gidiyorum ama madem fiyatlar bu kadar yüksek ve kar marjının bu kadar yüksek olduğundan endişe ediliyor, o zaman rekabetin mesela artıyor olması lazım. Artmıyorsa eğer sektörlere giriş önünde bir bariyer vardır veya rekabet düzenlemeleri tarafında eksiklik vardır gibi insanın aklına sorular geliyor. Dolayısıyla bu taraflarda da yani sadece maliye ve vergilendirme politikası değil, işte rekabet gibi ve diğer düzenlemeler gibi alanlarda da istihdam düzenlemeleri de mesela bunların başında pek çok verilebilecek istihdam teşviği var gibi pek çok adım atılabilir. Coğrafi mesela aklıma geliyor şu an yani biraz geniş düşünerek konuşuyorum ama kalkınmayı daha adil tüm bölgelere yayabilmek için mesela coğrafi dağılım da burada çok önemli. Tüm nüfusun 1/3'ü belirli büyük şehirlerde yoğunlaşmış. Şeyde sadece İstanbul'da tüm Türkiye milli gelirinin 1/3 tek başına İstanbul'da üretiliyor. Anadolu'nun pek çok yerinin o kadar fazla toprak ve arazi olmasına rağmen kalkınma aynı ölçüde üretim ve sanayi dengeli bir biçimde dağılmıyor. Mesela bunu yaymak bile, yani coğrafyanın geneline bunu yaymak bile, atıyorum barınma enflasyonundan tutun da çeşitli verimlilik artışına ve istihdam

0: piyasasına kadar çok olumlu katkılar sağlayabilir gibi. Yani bizim enflasyonla mücadelemizin artık böyle hani faiz arttırdık da işte kur yükselmedi de enflasyon yarım puan düştü gibi böyle kısıtlı sığ alanlara hapsolmak yerine daha büyük, geniş çaplı, vizyoner bir bakış açısıyla daha büyük bir hani ülke çapında bir kalkınma planı eşliğinde bunu değerlendirmemiz lazım gelir diye düşünüyorum.
1: Bu bahsettiğiniz daha vizyoner, daha kalkınma dolu plana 6 Eylül'de orta vadeli programda yeni 3 yıllık yol haritasında ekonomi yönetimi sizce temas edecek mi? Nasıl bir 3 yıllık yol haritası belirlenebilir? Hangi nüanslar ön plana çıkacaktır?
0: OVP'ler kamu maliyesi tarafında, özellikle bütçe gerçekleşmeleri ve borçlanma tarafında oldukça iyi yol yön gösterici oluyor. Enflasyonla ve biraz daha bu makro finansal piyasa dinamikleriyle alakalı konularda ise yol göstericilikten ziyade biraz temenni niteliğinde oluyor. Yani OVP'de çizilen plan Merkez Bankası'na mesela bütçe açığının nereye gideceğini, borçlanma planının ne olabileceğine dair iyi yol yön gösterebiliyor. Orada enflasyon mücadelesi parasal değişkenler anlamında ciddi katkı sağlayabiliyor ama OVP'nin kendi sunduğu tahminler dediğim gibi yani geçmiş yıllarda da hani bu son 3 seneye de baksak, ondan önceki 3-4 seneye de baksak o geçmiş yıllarda sunulan tahminlerle gerçekleşmenin arasında kamu maliyesini hariç tutuyorum diğer konularda farklar oluşabiliyor. Dolayısıyla o anlamda ben çok fazla şey anlam yüklemezdim. Yani kamu maliyesine çok dikkat alıp oraları didik didik etme taraftarıyım. Ama diğer alanları biraz daha hafif bir tempoyla okuma taraftarıyım. Onun ötesinde tahminlere gelmeden önce biraz daha politikaların özetlendiği alanlarda da biz bugüne kadar bazı adımların gerçekleştiğini, bazılarında da çok fazla ilerlenmediğini gördük. Mesela en güzel örneği bunun yeşil dönüşümle ilgili. Geçmiş yıllarda, 2 sene önceki de yanlış hatırlamıyorsam, işte bu elektrikli araç kullanımının teşvik edileceğini ve bu yönde işte maliyetlerin düşürülüp bu dönüşümün teşvik edileceğine dair paragraflar olduktan sonra ondan sonra biz mesela elektrik faturalarında ve elektrikli araçların işte vergilendirilmesinde artışlar olduğunu da izlemiştik. Yani orada OVP'de ortaya konan tablo ile sonrasında oluşan pratik uygulamalar arasında da her zaman tutarlılık olmayabiliyor. Yani genel bir yön göstermesi, devletin niyetini ortaya koyması açısından değerli bir doküman. Uygulama dediğim gibi uygulama tarafı biraz daha farklı. Tahminler tarafında da makro tahminler biraz daha hani temenniyle karışık olabiliyor ama kamu maliyesi tarafında gerçekten çok sağlıklı, çok önemli bilgiler bize sunabiliyor. Dolayısıyla bu ayrıştırmaları yaparak OVP'yi dikkate almak lazım diye düşünüyorum.
1: Sene sonunda enflasyonu nerede göreceğiz biz? 30'un altında bir enflasyon bu şartlarda mümkün mü? Yıllık anlamda evet enflasyon geriledi ama aylık enflasyon geçen ayla kıyasladığımızda bir miktar arttı. Bu Ağustos enflasyonuydu. Şimdi Eylül ve Ekim'de eğitim kanadını daha fazla hissediyoruz. Belki konut kanadı da bir miktar hareketlenir, bilemiyorum ama geçen seneki Eylül-Ekim aylarının verdiği ipuçlarını da masada tutacak olursak tablo nasıl olabilir?
0: Eylül ve Ekim ayları mevsimsel olarak baktığımızda iki kanalda çok ciddi zam potansiyeli taşıyor. Birincisi gıda fiyatları hava koşullarına bağlı olarak ve mevsim sezonsal ürünlere bağlı olarak Eylül itibariyle Ağustos dibinden yükselmeye başlıyor. Dolayısıyla gıda enflasyonunun mevsimsel sebeplerle yukarı gelmesi muhtemeldir. Ekim enflasyonunda özellikle giyim tarafında mevsimselliğin zirve yaptığı, yılın en yüksek aylık giyim enflasyonunun oluştuğu ay Ekim'dir her sene ki aylık değişimlere baktığımızda. Çünkü yeni sezon, kış sezon malları raflarda yer aldıkça oluşan o zamlar doğrudan Ekim enflasyonuna birebir yansıyor. Dolayısıyla burada hani Temmuz ve Ağustos'u bile işte %1.8-1.9'luk seviyelerde geride bıraktıktan sonra Eylül ve Ekim aylarında özellikle Ekim'de yani %2'nin hatta 2.5'un altında kalınması çok olası değildir diye düşünüyorum. Kaldı ki bu aylardaki oluşan sürprizler de yani daha öncesinde yaz aylarında evet biraz sene başında özellikle işlenmemiş gıda yani taze sebze meyve fiyatlarında bir takım oynaklıklar izlenmişti ama şu an içinde bulunduğumuz durumda hizmet fiyatlarında bir yapışkanlık söz konusu. O da mevsimsel faktörlerden ziyade biraz daha fiyatlama davranışları alakalı. Dolayısıyla şu anki gidişat bize iç talepteki soğumaya rağmen maalesef enflasyon dinamiğinin yüksek seyredeceğini düşündürüyor. Bizim kurum olarak, GCM yatırım olarak en son güncellediğimiz yeni yani şeyde Haziran sonunda güncellediğimiz sene sonu enflasyon tahminimiz %30 yaklaşık %30 seviyesindeydi. %30'a yani yakın bir biraz belki üstünde bir

0: miktar kalabilir. Bir enflasyon oranı açıklamasını muhtemel görüyoruz. Burada olumlu bir katkı, olumlu sürpriz oluşacaksa dediğim gibi yani aylık seyirlerde görece düşük seviyeler Ekim'den sonra Kasım ve özellikle Aralık ayında izlenebilir diye düşünüyorum. Umuyorum ki yani 30'da geçmeden Merkez Bankası'nın hedefi de zaten %28 seviyesinde 30 seviyesini çok geçmeden bir noktada kapatacağız diye umuyorum.
1: Biraz Amerika Merkez Bankası'nı da konuşalım mı? ADP geldi, özel sektör istihdam verisi beklentinin altında kaldı. Şimdi Cuma günü tarımcı istihdam verisini göreceğiz. İstihdamda beklentilerin karşılanmadığını görüyoruz. Bu 16 Eylül'de Fed'in faiz artışı yapmasına engel teşkil edecek mi? Nasıl bir görüntü olacak?
0: Amerika'da gerçekten talep verileri ne kadar korkulana kıyasla dayanıklı ilerliyorsa istihdam verileri de buna tezat biçimde gevşeme emarelerini sürdürüyor. Hem tarım dışı istihdam artışının temposu olsun, hem işte bu sizin de bahsettiğiniz ADP özel sektör istihdam verisinin sunduğu sinyaller olsun, sektörel alt kırılımlarda özellikle bozulmalar var. Açık iş ilanları, açık iş ilanlarındaki toplam düşüş olsun, maaş değişimlerindeki gevşemeler olsun ve diğer baktığımız öncü göstergeler yani ISM endekslerinin mesela istihdam alt kalemleri olsun, buralarda gerçek anlamda bir gevşeme var. En azından talebin ima ettiği boyutta dayanıklı kalamadığını gösteriyor bize. Bu tabii ki Fed'i yani petrol fiyatları kaynaklı olarak enflasyon hedeflerinin üzerine seyrederken istihdamın bu şekilde gevşiyor olması Fed'i biraz faiz artışı konusunda tereddüte sokabilir. Ama bu atıyorum buradan hani Fed bir birim etkilenecekse yani işte ufak bir miktar faiz artışından korkacaksa sırf bu sebep yüzünden asıl oradaki Fed'i durduracak, asıl oradaki endişeye sokacak sebep bence Başkan Trump'ın Kasım seçimleri öncesindeki politik baskıları olacaktır. Çünkü tam hani istihdam yavaşlıyor diye işte bu ay toplantı var Eylül ayında, bir de Ekim ayında var. Kasım ayında da zaten seçimler var. Kasım'dan hemen bir veya iki ay önce bu şekilde faiz artırılması Trump'ın olumsuz tepkisini çekeceği için o faiz artışı beraberinde gelecek tartışmalar da ciddi anlamda piyasayı oynaklığa sevk edebilir. Yani Fed bir faiz artışı yaparsa piyasa mutlu olmalı mı, ben emin değilim. Çünkü iki gün sonra biz çok acayip bir böyle siyasi işte ekopolitik bir tartışmada Fed ile Trump arasında bir tartışmanın patlak verdiğine de uyanabiliriz. Dolayısıyla o böyle bir senaryoyu ne kadar isterler emin değilim. Şimdi baktığınız zaman piyasadaki ileri vadeli faiz türevlerinin fiyatlamasında Eylül ayında %60-65 ihtimalle Fed'in faiz artıracağı fiyatlanıyor. Eylül olmasa herhalde Ekim'e mutlaka sarkacaktır ama dediğim gibi ben yapılmama ihtimalini piyasadaki fiyatlamaya rağmen Eylül ayının pas geçilme ihtimali daha kuvvetli buluyorum bu dediğim sebep yüzünden.
1: Hemen Amerikan tahvillerine de bakalım. 4.80'leri gördü. 4.78 seviyesinde. 4.69'lara kadar da gelmişti 10 yıllıklar. Burada rekor seviyelerin test edilmesi, hızlıca 5'e doğru hareketlerin olması ne anlama geliyor?
0: Ya birkaç sebebi var. Birincisi bu yani enflasyon belirsizliği kalıcı olarak uzun vadeli tahvilleri yükseltiyor. Yani enflasyon hani bugün yükseliyor olsa ama geçici olacağı düşünülüyorsa o zaman kısa vadeli faizler, tahvil faizleri yukarıda olsa bile ileride atıyorum 5 yıl sonra 10 yıl sonra enflasyon kesin düşer dendiği için zaten daha aşağıda oluşması gerekirdi. Şimdi dolayısıyla oradaki o yükseklik bir kere bir enflasyonun kalıcı olacağı. Yani sadece işte İran Savaşı bittikten sonra değil, ondan sonra da uzun süre kalıcı olacağına dair bir fiyatlama olduğunu düşündürüyor. Buna ek olarak orada fiyatlanan diğer gelişmeler de bunun belirsizlik primi, yani vade primi dediğimiz kısmı da giderek artıyor. Orada da kastedilen şu: yani çok enflasyon düşecek, enflasyon beklentileri geriliği olsa bile bunun belirsizliğine, yani bu ortalama beklenti etrafındaki belirsizliğin yükselmesi ve kısa vadeli faizlerin ne yönde hareket edeceğinin bilinmemesi dışında oraya bir risk primi, yani opsiyon risk primi gibi de bunu düşünebiliriz. Bir risk primi eklemesi var. O belirsizliğin artması dolayısıyla yukarı yönlü faizleri etkiliyor. Arkasında yatan sebeplere baktığımızda da risk primi sadece hani enflasyon fiyatlaması değil, çok ciddi bir hem kamu tarafında hem özel sektör tarafında finansman ihtiyacı gitgide artıyor. Kamu borcunun faiz maliyeti giderek artan, yani sürdürülemez bir biçimde arttığı şu anki tabloda yorumlanıyor. Bu kamu tarafı zaten Amerika'nın...

0: devlet borcunun bu kadar artıyor olması, özel sektör tarafında da son yıllarda devreye giren bu yapay zeka dönüşümüyle alakalı veri merkezi yatırımlarının gerektireceği finansman ihtiyacı da tüm borçlanma piyasasında elbette bir rekabetin artmasına ve toplam getirilerin yukarı gelmesine sebep oluyor finansman ihtiyacı ışığında. Dolayısıyla tüm bu ihtiyaç, yani finansman ihtiyacı, ABD kamu borcunun artması, enflasyon belirsizliği, enflasyon beklentinin yükselmesi ve vade primi belirsizliği, bu dört faktörün bir araya gelmesi, hepsinin aynı anda yükseliyor olması dışında biz uzun vadeli faizlerin yükseldiğini izliyoruz. Bu tabii çok son derece kısıtlayıcı. Çünkü hani devlet kendi borcunu sonuçta para basma etkisine sahip olduğu için ve aynı zamanda rezerv paraya da sahip olduğu için Amerikan devleti bunu sonsuz olarak yüzdürebileceğini varsaysak bile özel sektörde ve özellikle hane halklarında çok ciddi baskı yaratacaktır diye düşünüyorum. Çünkü geçmişte %2 ile 3 ile finanse edilen mortgage'lar, konut kredileri bugün yenilenecek olsa veya taşınacak olsa, taşınılıp yeni bir ev alınacak olsa işte 4.85-5.5 faizlerle bu mortgage'ların alınması veya yenilenmesi mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla pek çok sektörde bu soğukluk getirecektir diye, soğuma getirecektir diye düşünüyorum. Yani konut piyasası başta olmak üzere uzun vadeli borçlamalar, yatırımlar gibi pek çok alanda maalesef fizibiliteyi olumsuz etkileyecektir. Aslında bu da Amerika'da talebin ve özellikle istihdam tarafının neden riskli olduğunun göstergelerinden bir tanesi. Yani Fed ben faiz arttırmam dedikçe uzun vadeli faizler yükseldiği için toplam ekonomi üzerindeki maliyet Fed'in faiz arttırmamasına, yani Fed'in kısa vadeli faiz arttırmamasına rağmen uzun vadeli faizler yukarı tepki verdiği için toplam ekonomi üzerindeki maliyet daha fazla olduğunu izliyoruz.
1: Gece mi yatırım ekonomisi Evren Kırıkoğlu bizlere eşlik etti. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Piyasalarda öne çıkan başlıkları değerlendirmeye devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Allah'ım yağmur ver Allah.
2: Amin.
1: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah.
3: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
4: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
5: Alacağım parçayı.
3: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
6: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
3: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
7: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
8: Aha! Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
9: 1 milyon mu?
10: 1 milyon.
3: Göktaşı pazar 20'de Afar'da.
0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Borsa İstanbul'da bir baskı var. Bu baskının sebebini masaya yatıracağız. Bizlere Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Aydın eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
1: Merhabalar, yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Pazartesiden bu yana bir geri çekilme var. Birçok sebep söyleniyor ama özellikle yapılan fon düzenlemesinin etkisinin büyük olduğu dile getiriliyor. Siz nasıl görüyorsunuz? Portföy şirketleri bu düzenlemeye kendisini nasıl hazırladı? Borsa İstanbul bundan nasıl etkileniyor ve nasıl etkilenecek?
1: Yani şimdi aslında piyasanın neden böyle trade ettiğinin, neden böyle zayıf olduğunu sorduğunuzda tabii sadece fonlara bağlamak doğru değil. Ama büyük pay tabii oradaki düzenlemeden geliyor. Onu söyleyebilirim. Ya mevcut ortamda çok hisse senetleri açısından özellikle Brent petrolün yeniden 95'i geçtiği, faizlerin zirvede kaldığı bir ortamda zaten çok da böyle iyimser veya daha güçlü trade etmesini beklemek kolay değil. Önce onu söyleyerek başlayayım. Tabii haftaya bu fon düzenlemeleriyle başladık. Dolayısıyla özellikle ağırlıklarla ilgili düzenleme adımları, maddeleri her ne kadar bir süredir bu rehber, fon rehberi beklense de tabii şaşırtıcıydı ve mevcut ortamda da çoğu fonun aslında bu düzenlemelere uygun olmadığı ve buna uyumlu hale gelmek için de birçok değişiklik yapmaları gerektiği

0: anlaşıldı. Birkaç gündür bunun etkilerini görüyoruz piyasada. Tabii önemli bir ayrışma var. Yani BIST 30 muaf biliyorsunuz bu ağırlıklardan, bu sınırlandırmalardan. Dolayısıyla bu açıdan baktığınızda endekslerdeki ayrışmanın da sebebini anlayabiliyoruz. Tabii bu ne zaman biter veya nasıl biter sorusuna cevap vermek kolay değil. Her fonun, her portföy yönetim şirketinin kendine göre dinamikleri var ve bunun nasıl sona ereceği, bir ortaya çıkan çıkışı nasıl karşılayacakları veya fonların içindeki ağırlıkları nasıl dengeleyecekleri ne söylemek veya tahmin etmek çok kolay değil. Dolayısıyla hani bununla ilgili bir yorum yapmıyorum ama şunu söyleyebilirim. Endekste 14.500 seviyelerindeyken zaten burada kısa vadede bizim beklediğimiz %10-12'lik bir potansiyeldi kısa vade için söylüyorum. Yani olması gereken, şu an olması gereken seviye için. 12 aylık süreçte de önümüzdeki bilanço dönemlerinde içine alarak da yaptığımız tahminlerde bunun üzerine işte %30-35 daha potansiyel oluşabileceği düşüncesiyle yaklaşık bazı hisse senetlerinde 50, bazı hisse senetlerinde 10 olmak şeklinde ortalamada %40 civarında bir potansiyel görüyoruz hala. Dolayısıyla şu anda geldiğimiz seviyeler 14.000'in altı ve burada bu potansiyelin genişlediğini söylemek mümkün. Dolayısıyla ayağı yere basan, içinde değer barındıran şirketlerin hala potansiyeli olduğunu söylemek lazım. Ama kısa vadede bu süreç bence biraz daha sancılı olacak. Sancılı olması gerekir mi veya bu ne kadar daha böyle devam edebilir? Tabii bunun cevabı çok kolay değil vermek. Birincisi regülatörün belki daha atacağı adımlar olabilir. İkincisi de fonlar bunlara, bu tür düzenlemelere kısa veya daha uzun vadede adapte olabilir. Aralığa kadar vaktimiz var ama yine de bu adaptasyon sürecinin şimdiden başladığını görüyoruz. Bunun bir süre daha ceremesini piyasa çekecek gibi duruyor açıkçası.
1: Bu noktada düzenlemeden içeriğine baktığımızda bazı hususların muaf olduğunu görüyoruz. BIST 30 şirketleri mesela. Bu BIST 30 şirketlerine nasıl sirayet edebilir? Biraz daha ilginin buraya kaymasında etkili olur mu? Ya da işte daha düşük montanlı şirketlerde mi baskı kendisini hissettirir? Böyle bir ayrışma bekler misiniz?
0: Mutlaka beklerim. Şimdi oradaki düzenlemeyi hatırlatmak gerekirse, BIST 30 dışında serbest fonların elinde tuttukları hisse senetlerinde %5'i geçen ağırlıkların toplamı %20'yi geçmemeli. Gelen düzenleme bu. Hisse senedi yoğun fonlarda bu %5'i geçen pozisyonların toplamının %40 olması şeklinde. Dolayısıyla böyle bir daha sert bir sınırlamanın olduğundan bahsedebiliriz. Burada tabii BIST 30'un bu sınırlandırmalardan muaf olması 50'deki boştaki tutarların BIST 30'daki hisselere veya daha tabirle işte BIST 30 endeksine akıyor olması beklenebilir. Dolayısıyla buradaki ayrışmanın devamı veya BIST 100 endeksi düşerken BIST 30 endeksinin daha az düşmesinin ana sebebi bence bu. Bu zaten beklenebilen de bir şey açıkçası. Bizim açımızdan böyle bir endeks ayrışması bizi, yani beni en azından mutlu da eder. Çünkü nispeten daha güçlü şirketlerden oluşuyor. Fakat tabii bu düzenleme varken özellikle endeks değişikliklerine dair bazı kriterlerin de bence güncellenmesi gerekir. İşte önümüzdeki günlerde bu endeks değişikliklerini göreceğiz. Eğer BIST 30 şirketine zaten eğer bir problem varsa, ki var ki bu rehber düzenleniyor veya işte bu endeks değişiklikleri, kriterleri ne dair piyasada bazı soru işaretleri var ki bu kadar konuşuluyor. Dolayısıyla bunu aynı şekilde tutmak BIST 30'u muaf tuttuğumuz bir düzenleme ortamında çok anlamlı olmayabilir. İstenen sonuca bizi götürmeyebilir. O yüzden orada da bazı kriterlerin değişmesi değişebilirse tabii. Çünkü genel olarak baktığınız zaman uluslararası koşullara uygun gibi görünüyor. Ama tabii bizde şu anda özellikle yabancı kurumların da uyardığı gibi, bizim de yıllardır aslında söylediğimiz gibi bunların işlem bazında da aslında değerlendirilmesi gerektiği gereği var. Böyle düşündüğünüzde evet, yani sorunuzun cevabı

0: Bence sağlıklı değil, onu da söyleyebilirim. Ama sonuç itibariyle amaç burada önemli. Bu amaca uygun bir geçiş sürecinin gereği olan düzenlemeler bunlar bence. Bazıları değiştirilebilir önümüzdeki süreçte. Ama bir problem olduğu veya işte işlem dinamiklerini bozan bir sürecin olduğu anlaşılıyor. Regülatörün de attığı adımla. Dolayısıyla böyle baktığınızda amaca uygun adımların devam etmesi veya bazı kriterlerin değişmesi, bazı bakış açılarının değişmesi daha doğru olur diye düşünüyorum açıkçası. Burada şunu da eklemem lazım. Bunu her konuşmamda aslında söylüyorum. Şimdi bazı düzenlemeler yapılırken özellikle fon türlerine veya o an gündemde olan temaya yönelik önlemler veya uygulamalar, düzenlemeler geliyor. Bu ister istemez bence resmin büyüğünü kaçırmamıza sebep olabiliyor. Yani şu anda problemin ana kaynağı fonun türü değil. Yani fonun türü değil. Serbest fonların varlığı değil bence. Çünkü serbest fonlar yıllardır var. Dünyada da var. Bu problem sadece serbest fonların sınırlamaları ya da ağırlıkları sebebiyle olmuyor bence. Bunu da göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum. Yani burada hem regülatör için hem de piyasa katılımcılar açısından bunu aklımızın bir kenarında tutmamız gerekir. Yani serbest fonu sınırlandırarak istediğimiz yere tam olarak gidemeyebiliriz. Bunu söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla yani serbest fonu daha az serbest hale getirerek tabii ki belli şeyleri önleyebiliriz ama buradaki sorunun kaynağına inmeden bu tip önlemler istediğimiz amacı bizi biraz daha sınırlı götürecektir.
1: Bir de konuya tersten bakalım mı? Niye böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyuldu? Yanılmıyorsam geçen sene Kasım ayında bir düzenlemenin geleceğine ilişkin emareler masaya yatmıştı. Mesela Kasım'da böyle bir düzenleme olsaydı bahsedilen fonlar ya da portföy yönetim şirketleri bu denli herhalde daha büyüme kaydetmemiş olacaktı. Ve şimdi bu düzenlemenin sonuçları da çıktıları da önemli olacak. Nasıl bir çıktı beklersiniz?
0: Şimdi tabii herhangi bir şirket veya herhangi bir fonla ilgili yorum yapmayacağım ama başladığı tarihten bu yana yani bir düzenlemeye ihtiyaç var mıydı sorusunu düşündüğünüzde eğer regülatör böyle bir karar verdiyse bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Neden vardır sorusuna geldiğimizde şimdi bu düzenlemelerin dokunduğu noktalarda bir düzenlemeye ihtiyaç vardı. Dokunmadığı noktalarda da bence var. Dolayısıyla hani buna böyle bakmak lazım. Birincisi Türkiye'de özellikle fon piyasasının hatta sermaye piyasalarının gelişimine dair sadece biz piyasa katılımcıları değil yani bu işten kendi ekmeklerimizi buradan kazanıyoruz cümlesinin dışında da özellikle ekonomi yönetiminin de düşüncelerine baktığınızda aslında sermaye piyasalarının gelişimi ciddi odağa alınmış durumda. Yani özellikle bankacılık sektörünün biraz daha muadili şeklinde özellikle fona ulaşma noktasında biraz daha sermaye piyasalarının gelişimine odaklandığımız bir aşikar. Dolayısıyla attığımız adımların bu piyasanın gelişimine yönelik olması lazım. Böyle düşünmekte fayda var. Şimdi buradaki eski mevzuat maddelerinin eskide kaldığını uzun süredir konuşuyoruz açıkçası. Yani bu her yaşadığımız olayda başka bir şey ortaya çıkıyor. Birini düzelttiğimizde öbürünü bozabiliyoruz. Dolayısıyla bence topyekün elde almak lazım. Ama ben biraz daha geriye gideceğim. Yani 2023'ün başından itibaren aslında fonların kullanım yerleri ve fon yönetim şekilleriyle ilgili bazı şüpheler vardı. Şüphelerden kastım işte örnek veriyorum pay repolar mesela. Yani fonların borçlanması. Bu 2023'ün başında biliyorsunuz bir süre ertelendi. Ciddi bir likidite problemi yarattı kısa vadede. Sonrasında yeniden bu düzenleme geri alındı ve uzun süredir konuşulmuyordu. Bu gelen son fon rehber düzenlemelerinde bunun yeniden ele alındığını görüyoruz. Bence son dönemde fonların büyümesindeki en büyük sebeplerden biri bu. Bunun biraz daha uygun kullanımı ve hatta daha az riskli fonların bu yöntemi kullanması, bu fonlama yöntemini kullanması gerektiği kanaatindeyim açıkçası bir fon yöneticisi olarak. Bu sorunlardan biriydi bence. Buna çok önemli bir müdahale geldi. Bunun etkilerini görüyoruz zaten bence. Ama

0: tabii likiditede de belli problemler yaratıyor. Şimdi sizin sorunuz büyümeden önce müdahale olamaz mıydı konusu. Olabilirdi belki ama orada da belli bir hazırlık aşaması gerekiyor. Çünkü sonuç itibariyle burada bir sürü sacaya var. Yani sadece portföy yönetim şirketleri değil, aracı kurumlarında burada belli riskleri var. Dolayısıyla bunların bir hesaplanabilmesi gerekir. Yani hesaplanabilir bir riskin önce tespiti gerekir. Dolayısıyla hani bu kadar zaman almalı mı almamalı mı bu tartışmaya girmiyorum. Önemli olan bu düzenlemenin gelmiş olması. Bana göre bazı maddeler sert, bana göre bazı maddeler eksik, bana göre bazı maddeler çok yerinde. Ama dediğim gibi bu bence bir geçiş süreci ve önümüzdeki dönemde bazı maddeler değişeceğini düşünüyorum ben açıkçası. Değişmesi gerektiği de kanaatindeyim. Yani mesela bir tanesi portföy yönetim şirketlerinin sermayesi. Yani bu taraf bence biraz sert bir madde. Onun dışında serbest fonların sınırlandırılması ile ilgili konuda az önce söylediğim gibi problem bence serbest fonların ağırlıkları veya sınırlandırmaları değil, serbest fonların işlemleri. Dolayısıyla bu işlemlerin bir sorun olmadığını düşünmüş ki herhalde regülatör burada farklı bir adım attı. Belki de böyledir. Bizim yani piyasada gördüğümüz şekilde sonuçta bizim daha az bilgimiz var. O yüzden bu süreci biz de dışarıdan izliyoruz. Açıkçası bu fon düzenlemeleri sonrasında bazı fonlar ciddi değişikliklere gittiler. Bazı fonlar hiçbir şey yapmalarına gerek kalmadı. Çünkü zaten öyle yönetiliyorlar. Dolayısıyla bu fonların daha bu düzenlemelere uygun hale gelmesi bir miktar zaman alacak. Yani gerekir mi gerekmez mi konusu bence sonda ortaya çıkacak. Yani fonların son haliyle anladığımızda ve piyasanın biraz daha etkin olduğunu anladığımızda bence bu sorunun cevabı kendi kendine zaten ortaya çıkacak. Bu ama dediğim gibi yani sadece bu düzenlemelerle olacak bir şey değil. Yani işte çok görüyorum sanki bu sadece MSCI uyarılarıyla sanki bu sebepten yapılmış gibi. Hayır, bu sadece bir sebebi. Yani MSCI'ın burada uyardığı şeyler işte fiili dolaşımlar vesaire vesaire biliyorsunuz. Yani koordineli işlemler.
1: Evet.
0: Bu fon düzenlemeleri bunları da içine alan bir paket. Dolayısıyla bence henüz tam olarak bitmiş değil. Bu düzenlemelerin devamı veya bazı düzenlemelerin değiştirileceği dönemleri de göreceğimizi düşünüyorum ben açıkçası.
1: Tam o noktaya gelecektim aslında. MSCI'yi soracaktım. Tüm değerlendirmeler hemen hemen benim de yayınlardan takip ettiğim ve diğer yine söylemlerden dinlediğim kadarıyla MSCI uyardı, işte SPK harekete geçti şeklinde. Bu düzenleme sonrasından o zaman şu anlam mı çıkacak? Yani düzenleme geldi, her şey süt liman, MSCI'dan da biz artık Kasım'da sınıfı geçeceğiz gibi bir şey mi anlamamız lazım? Yoksa bu iş o kadar kolay değil. Sizin de dediğiniz gibi başka parametreler vardı zaten. İş buraya geldi.
0: Şimdi MSCI'ın uyarısını dikkate alırsak yani aslında şöyle yani MSCI diye tanımlamayalım. Yabancı endeks sağlayıcıların uyarıları, uyarıdan ziyade kendi yorumları şu şekildeydi. Diyorlar ki bazı şirketlerin fiil dolaşım oranları bizim gördüğümüzden farklı. Dolayısıyla bu netleşene kadar biz gözden geçireceğiz ve işte bazı mekanik endeks değişikliklerini de inisiyatif kullanarak yapmayacağız. Nitekim yapmadıklarını da gördük. Tabii sadece bu değil. Koordineli işlemlerden de bahsediyorlar. Yani koordineli işlem ne demektir? Yani bunu kamuoyunun takdirine ben bırakıyorum. Yani çünkü koordineli işlem dediğiniz zaman iş farklı boyutlara gidiyor. Bunu açıkçası bir ifadede kullanmaları bile bence bizim açımızdan hiç hoş değil. Yani bir yabancı endeks sağlayıcının Borsa İstanbul'daki koordineli işlemlerden bahsediyor olması hiç hoş bir şey değil açıkçası. Dolayısıyla bu fon düzenlemeleri bu iki maddeyle de ilgili değil aslında baktığınızda. Yani ne fiili dolaşımla ilgili bir madde var. Çünkü bu başka bir şey. O tarafı MKK yayınlıyor zaten. Koordineli işlemlerle ilgili de bu düzenlemelerde bir şey yok. Tabii fondan fona işte işlem yapılamaz. Bir fon diğer fonu en fazla %10 oranında alınabilir gibi düzenlemeler var ama bu zaten eğer koordineli ise burada bir sınırlandırmaya gerek kalmadan bunun yasak olması gerekir. Çünkü zaten bildiğim kadarıyla sermaye piyasası kanununda bu yasak. Dolayısıyla bu fon düzenlemesiyle bu durumun çok ilgisi yok. Ama şunu söyleyebilirim. Bu düzenlemelerin etkisiyle hem o fiili dolaşım payları ve oradaki işte işlemlerin gidişatı MSCI'den çıkıyor.

0: çizgimizi bence de veya işte onların uyarısı diyelim. Yani öyle altın çizelim. Öyle herkes öyle söyledi hiç yoksa ben onu uyarı olarak görmüyorum. Çok da açıkçası yani uyarılacak bir durum olduğunu da düşünmüyorum. Yani bu daha bence farklı bir bakış açısıyla değerlendirmek gerekir. Hoş değil çünkü. Yani uyarı yapılabilir belki ama özellikle o koronel işlemler ifadesi hiç hoş bir ifade değil. Dolayısıyla sadece onun nazarında düşünmemiz gerektiği kanaatindeyim ben. Böyle baktığımız zaman yani bu fon düzenlemeleriyle direkt MSCI'dan çıkış riskimizin azaldığını ben düşünüyorum. Evet ama ikisinin birbiriyle alakalı olduğu kanaatinde diyelim. Çünkü maddeler birbirine uymuyor. Yani bir tarafı bir tarafına uymuyor. Sonuç belki aynı olacak ama benim söylemek istediğim başka bir şey. Yani MSCI de orada aslında bizim gibi işlemlere odaklanılması gerektiğini ifade ediyor. Ben bunu söylemeye çalışıyorum.
1: 2 dakikam kaldı. Sene sonu adına Borsa İstanbul'da beklentinizde bir değişiklik var mı peki? Nasıl bir 4 aylık periyot görürüz?
0: Yani bütün bu kısa vadeli fiyat hareketlerinin dışında yani savaşın dolayısıyla petrol fiyatlarının enflasyonun da Merkez Bankası kararlarına etkisini takip ediyor olmamız lazım. Çünkü her gün değişiyor. Yani süreyi doğru kullanmak adına şu anda tahvil faizleri bütün dünyada zirvelerde. Merkez Bankalarına ilişkin beklentiler Eylül ayı dahil olmak üzere en az bir faiz artırımı fiyatlamasını dahil etmiş durumda. İçeride enflasyon biraz daha aslında dengelenmiş gibi dursa da yani büyümedeki yavaşlığa karşın tam dezenflasyona katkısını da göremiyoruz. Ama yine de mevcut faiz haddini düşündüğümüzde yıl sonuna kadar faiz indirimi gelme ihtimali var. Yani diğer merkez bankalarından faiz artırımı beklenirken bir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yıl sonuna kadar bir faiz indirimi hatta iki faiz indirimi beklentileri var.
1: Evet.
0: Petrol fiyatları çok abartmaz ise benim endeksle ilgili iyimser görüşümü ben koruyorum açıkçası. Buradaki hedef fiyatı da dediğim gibi bu yıl sonu için %15 kadar önümüzdeki 12 ay için %40'lara kadar potansiyel görüyoruz temel dinamikler eşliğinde.
1: 13.931 puan seviyesinde bakalım sene sonuna kadar hangi bant aralığı görülecek. Çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. İyi seanslar. Altan Aydın bizlere eşlik etti ve böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: için sizin için üretiyoruz.
1: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi.
2: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
3: Bu sezon Bim'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
4: All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
5: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli ve Sakarya 30, Bursa 32, Balıkesir 31. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 17. Konya 31, Kayseri 29, Nevşehir 26, Sivas 30. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 38, Aydın 40, Muğla 35, Manisa 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 33, Adana 36, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 29, Karabük 31, Rize 27, Samsun 26. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 33, Erzincan 31, Van 27, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 35, Şanlıurfa 39, Siirt 36 ve Diyarbakır 38 derece.

0: kapıları açılıyor, anne babalar cimriliyor. Can cimri. Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle Otobit'te.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam Net'ten alınır.

31-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

Evet, bugünler efendim 3 Eylül Çarşamba günü Perşembe günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Bugün enflasyon günüydü ve tabii bir yandan da dış ticaret verileri açıklandı. Oldukça yoğun bir gün olduğunu söyleyelim. Bakalım hızlıca özetlerimize neler var, hangi başlıklar öne çıkıyor gün içinde. Enflasyon düşmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Tüketici enflasyonu aylık %1.84 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise üst üste 3. ayda gerileyerek Ağustos'ta %31.51 seviyesine indi. Üretici enflasyonu da Ağustos ayında %2.57, yıllıksa %27.95 artış gösterdi. Enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu açıklamalar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ait. Jeopolitik gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkilerini yakından takip ederek dışsal şokların yurt içi fiyatlara geçişkenliğini sınırlayacak ve ekonominin dış şoklara karşı dayanıklılığını artıracak politikaları kurumlarımızda iş güdüm içerisinde önceliklendiriyoruz diyor Yılmaz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de enflasyon değerlendirmesi var. Dönemsel eğitim fiyat artışlarına ve savaşın etkilediği akaryakıt fiyatlarına rağmen enflasyonda düşüş devam etti. Yapısal politikalarımızı sürdürüyoruz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bulat da Ocak'ta yıllık enflasyonun %42.12 ile son 19 ayın en düşük seviyesine gerilediğini, böylece Mayıs 2024'e kıyasla enflasyonun son 8 ayda 33.3 puan düştüğünü belirtti. Bu arada ihracatta da Ağustos rekoru kırıldı. Ağustos'ta ihracat geçen yılın aynı ayına göre %8.1 artışla 23,5 milyar dolar oldu. Böylece Ağustos rekoru dedik. İlk 8 ay rekoru da var. 185 milyar dolarla yeni bir rekor seviyeye gelindi. İthalatta Ağustos'ta yıllık bazda %10,5 artarak 28.7 milyar dolara yükseldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yıllıklandırılmış ihracat 280.3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktı dedi. Mal ve hizmet ihracatının da 405 milyar doları aştığını vurguladı. Küresel ve bölgesel jeopolitik gerilimlerle tedarik zincir risklerinin arttığı bir dönemde ihracat güçlü performansının Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını artırdı dedi Yılmaz. Bu arada Merkez Bankası rezervleri de açıklandı. Toplam rezervler 188.2 milyar dolar oldu. Brüt döviz rezervi 28 Ağustos itibariyle 71.1 milyar dolar oldu. Swap hariç net rezervler ise 55.9 milyar dolar seviyesinde. Bu arada yabancı yatırımcı hisse alımına devam etti. Yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 28 Ağustos'la biten haftada 231.4 milyar dolar olurken yabancı yatırımcı geçen hafta 329 milyon dolar hisse aldı. 86.6 milyon dolar tahvil sattı. Böylece yabancı yatırımcı hisse alımını 4. haftaya taşıdı. Tahvil tarafında ise 3 haftadır satış olduğunu söyleyelim. Bu arada farklı bir haber de dünyadan geliyor. Dünyada savaş ve savaşa yönelik pek çok maalesef kötü haber alıyoruz. Bunun da etkileri var. Özellikle petrol tarafında etkileri var. Malumunuz Hürmüz Boğazı nedeniyle petrolle ilgili pek çok farklılık ve farklı stratejiler de gelişiyor. Rusya'da kutup bölgesinde petrol boru hattı inşa edeceğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bozok Oil adlı proje kapsamında boru hattını inşa edeceklerini belirtti. Kutup bölgesinden geçen kargo sevkiyatlarının 2030'a kadar ikiye katlanarak yılda 70 milyon tona çıkmasını beklediklerini de söyledi Putin. Evet, bakalım piyasalarda nasıl bir hafta var. SPK'nın fon düzenlemesiyle birlikte bu hafta oldukça hareketli bir dalgalı bir seyir olduğunu söyleyelim.

Borsada BIST 100 endeksinde %1'lik düşüş var. 13.905 puandan işlem görüyor şu an itibariyle, 14.000'in altında. BIST Banka'da %0.7'lik yükseliş var. BIST Sanayi'de %1.3'lük düşüş var. BIST Turizm'de yatay negatif seyir var. BIST Spor'da %1.4'lük düşüş. BIST Gayrimenkul'de %2.2'lik düşüş. BIST Teknoloji'de %2.2'lik kayıp olduğunu söyleyelim. BIST Sigorta'da %1'lik düşüş var. BIST Kimya'da yatay negatif seyir var. BIST İnşaat'ta %1.3'lük kayıp. BIST Gıda'da %0.6'lık kayıp. BIST Madencilik'te %1.2. BIST Bilişim'de ise %2.2'lik düşüşü takip ediyoruz şu an itibariyle. BIST yüzde fiyatı en çok artan hisseler. Halk Bankası, ki bankacılık sektörünün de pozitif ayrıştığını görmüştük. Vestel, MİA Teknoloji, Fenerbahçe ve CV Enerji olarak sıralanıyor, ki CV Enerji aslında eksi tarafta. BIST yüzde en çok fiyatı azalanlar Odin, Europower, Girişim Elektrik, Katılım Evi ve Batı Söke Çimento olarak sıralanıyor. Bakalım altının onsunda nasıl bir tablo var. %1.4'lük yükseliş, 4.448 dolardan işlem görüyor şu an itibariyle altının ons fiyatı. Petrol tarafına baktığımızda yine yükseliş var. Amerikan tipi ham petrolde 93 dolarlık bir fiyatlama var %2.2'lik yükselişle. Brent petrolde ise 97 doların hemen üzerinde bir fiyatlama %1.5'luk yükselişle birlikte. Evet, piyasalarda da tablo böyle. Bakalım şimdi biraz detaylandıralım. Enflasyon önemliydi. Kritik bir enflasyon. Ağustos ayı enflasyonu, yaz sonu ve tabii düşüşün olduğunu gördük yine yıllık enflasyonda. TÜFE %1.84 artışla beklentilere paralel geldi. Tüketici enflasyonu üst üste 3. ayda gerileyerek Ağustos'ta %31.51 seviyesine indi. Yurt içi üretici fiyatları endeksi Ağustos ayında %2.57, yıllık %27.95 artış gösterdi. En yüksek artış %8.6 ile eğitim, %6.89 ile alkol içecekler ve tütün, %4.82 ile ulaştırma grubunda oldu. Ağustos'ta aylık enflasyona en yüksek katkı 0.82 puanla ulaştırma grubundan geldi. Ağustos'ta çekirdek enflasyon %30.07 oldu. Temel mallarda ise yıllık enflasyon %15.89 seviyesine düştü. Gıda enflasyonu %0.22 gerçekleşirken yıllık gıda enflasyonu geçen aya göre 3.7 puan geriledi. Evet, açıklamalar da var, değerlendirmeler var. Bakalım. Önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarına bakalım. Enflasyonla mücadelemizi bütüncül bir yaklaşımla ve kurumlarımızla güçlü eşgüdüm içerisinde kararlılıkla sürdürüyoruz diyor Yılmaz. Jeopolitik gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkilerini yakından takip ederek ıssal şokların yurt dışı fiyatlara geçişkenliğini sınırlayacak ve ekonominin dış şoklara karşı dayanıklılığını artıracak politikaları kurumlarımızla eşgüdüm içerisinde önceliklendiriyoruz. Kira, gıda, enerji ve ulaştırma gibi vatandaşın günlük yaşam maliyetini doğrudan etkileyen alanlar arz kapasitesini ve verimliliği artırmaya yönelik politikalarımızı güçlendiriyoruz diyor Yılmaz. Bir yandan dar ve orta gelir grubuna yönelik sosyal konut projeleri hız kesmeden sürdürürken, diğer yandan afet risklerini azaltmayı ve güvenli konut stoğunu büyütmeye hedefleyen kentsel dönüşüm uygulamalarını desteklemeye devam ediyoruz diyor Cevdet Yılmaz. Önümüzdeki dönemde küresel fiyatlardaki normalleşmenin sağlayacağı destek ve arz yönlü politikalarımızdan elde edeceğimiz kazanımlarla dezenflasyon sürecini kalıcı hale getirmeyi ve fiyat istikrarını güçlü ve sürdürülebilir bir zeminde tesis etmeyi hedefliyoruz. Fiyat istikrarının sağlanmasıyla birlikte ekonomideki öngörülebilirliği daha da artırmayı, kalıcı refah artışını desteklemeyi ve elde edilen kazanımlardan toplumun tüm kesimlerinin dengeli biçimde faydalanmasını sağlamayı amaçlıyoruz diyor enflasyon değerlendirmesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Bakalım Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek neler söyledi. Dönemsel eğitim fiyat artışlarına ve savaşın etkilediği akaryakıt fiyatlarına rağmen enflasyonda düşüş devam etti. Temel mal enflasyonu yıllık %15.9 ile 2020 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine geriledi. Yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi. Küresel fiyat şoklarının enflasyon etkisini sınırlamaya yönelik adımlar atarken kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda yapısal politikalarımızı da sürdürüyoruz dedi Mehmet Şimşek. Evet. Kısaca günün özetlerini verdik. Üzerine yorumlamaya başlayalım. İş Portföy Yönetimi Baş Ekonomisti Hande Şekerci bizimle olacak. Hande Hanım, hoş geldiniz yayına.

0: Hoş bulduk Özlem Hanım.
1: Hande Hanım, nasıl buldunuz enflasyonu?
0: Bizim beklentimiz piyasadan bayağı bir düşüktü. Aylık olarak %1,7 bekliyordu. Piyasanın 1,95-2 civarında aylık daha yüksek beklentileri vardı. O nedenle nispeten bizim tahminlerimizle uyumlu diyebiliriz. Bir de şeyi hatırlatayım tabii. Ağustos ayının ortalarından itibaren aslında biraz daha yüksekti piyasa beklentileri. Yani %2,5'lar konuşuluyordu. Böyle bir gerçekleşme olsaydı tabii önümüzdeki dönemdeki Merkez Bankası'nın politika normalleşmesi, faiz politikası vesaire bunlar açısından çok olumlu olmazdı. Ama bizim de gördüğümüz gerek topladığımız fiyatlardan örneğin gıdada oldukça ılımlı bir seyir olduğunu görmüştük. Hem market fiyatlarında hem de işlenmemiş gıdada Ağustos ayında. Daha sonra Türk İş'in mutfak enflasyonunu gösteren Ankara'nın yani mutfak enflasyonu açlık endeksini gördük. Orada da yine bir önceki senenin aynı dönemine göre daha ılımlı bir seyir vardı. Bir de üzerine İstanbul enflasyonunu gördük. Yakın zamanda ay başında onun da yine gıda alt kalemi bizim öngörülerimizle uyumluydu. Yani buralarda çok hatta hiç sürpriz yok diyebilirim gıda açısından özellikle bizim açımızdan. Diğer kalemlerde tabii Ağustos sayı maalesef eğitimin yavaş yavaş devreye girdiği bir ay. Özellikle öncelikle üniversite fiyat artışları belli oluyor ve Ağustos enflasyonuna yansıyor. Burada da yine 8 puanın üzerinde aylık bir artış var. Özellikle yüksek öğretim kaynaklı. Bu da yine bizim tahminlerimize yakındı. Sağlıkta bir ay önce hatırlarsanız bir düzenleme değişikliği olmuştu. Hekim ücretleriyle ilgili. Ve o yüksek bir şekilde yansımıştı Temmuz enflasyonuna. Biz onun devamının da bir miktar gelme ihtimali olduğunu düşünüyorduk. Çok böyle olmadı. Bu nedenle genel olarak çekirdekçe enflasyonu yani asıl olarak çekirdek enflasyon olarak baktığımız kalem oynak grupları dışladığımız kalemde bir miktar bizim 1,99 civarında bir tahminimiz vardı. Onun daha altında 1,81'lik bir aylık gerçekleşme olduğunu görüyoruz. Bütün bunları genel değerlendirdiğimizde bize göre önümüzdeki dönemde yani Eylül ayı muhtemelen biraz erken olacaktır diye düşünüyoruz faizde herhangi bir değişikliğe gitmek için. Ama bundan sonrası için Eylül enflasyon görünümüne de tabii ki bağlı olarak Ekim ayında bir ihtimal Merkez Bankası'nın sınırlı bir miktar faiz indirimi yapması için uyumlu bir veri diyebilirim Ağustos enflasyonu için. Ama tabii ki bundan sonra önümüzdeki dönemde Eylül ayında az önce bahsettiğimiz yüksek öğretim fiyat artışlarını Ağustos'ta gördüğümüz eğitim fiyat artışlarının devamı tabii gelecektir. Onun ne kadar hangi şiddette olacağı önemli olacak. Gıda da tekrar yeni sezona yani sonbahar sezonuna geçilmesiyle birlikte herhangi bir bozulma olacak mı gıdadaki bu son birkaç aydır yaşanan ılımlı seyirde? Bunları yavaş yavaş izleyeceğiz. Bir de tabii ki maalesef devam eden savaşın da etkileri ve yansımaları eskisi kadar şiddetli olmasa da halen görülmeye devam edilebilir. Yani enerji fiyatlarında Brent petrolde aşağı yönlü bir seyir varken şimdi kısa süre içinde tekrar hani 90 dolarların Brent petrolde varil başına üzerine 90-95 dolar arasında bir seyir olduğunu tekrar görüyoruz. Bunların tabii bu kadar kalıcı olması önümüzdeki dönemde kış aylarına girerken bir yandan da Rusya ile Ukrayna arasındaki de savaşın yeni yeniden şiddetlenme ihtimali konuşuluyor şu anda dış basında sürekli. Bunlar tabii ki önümüzdeki dönemin riskleri olarak önümüzde duruyor enflasyon açısından. Ama ben normal şartlarda baz senaryomuza baktığımda Eylül ayında göreli aylık olarak biraz daha yüksek bir enflasyon yani Ağustos ayında %2'nin altını görebildik ama muhtemelen Eylül'de bir tık daha bunun üzeri olabilir gibi gözüküyor. Ama bununla birlikte yıllık olarak yavaş yavaş %31'lerin altına belki Eylül ayından sonra inebilen ve yıl sonunda da %29,7 ile bu seneyi bitiren bir yıllık TÜFE enflasyonu olacak diye baz senaryoda öngörmeye devam ediyoruz. Dediğim gibi ama kış ayları için tabii özellikle dış kaynaklı ve enerji fiyatları kaynaklı bazı riskler şu anda mevcut maalesef ki.
1: Evet, maalesef 97 dolarları konuştuğumuz bir petrol var. Şimdi burada aslında senaryolara bakıldığı zaman da 100 doların üzerindeki senaryoların da pek çok kurum tarafından arttığını görüyoruz. Bu seviyelerde kalıcı olursa, ki çok daha düşük seviyelerle aslında hesaplar yapılmıştı. Hatta en son Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda bile, son enflasyon raporunda bile yine de daha düşüktü. Şimdi eğer bu seviyelerde kalıcı olursa, 90 doların üzerinde kalıcı olursa Brent petrol, bu acaba enflasyon hesaplarını çok ciddi bir şekilde değiştirir mi? Ne dersiniz?
0: Şöyle Özlem Hanım, biz Ağustos ayından itibaren yıl sonuna kadar baktığımızda ortalama 88 dolar civarında bir Brent petrolün yılın kalanında, yani Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ve Ağustos'un yarısı gibi düşünmek lazım. Yani yaklaşık 4,5 ay 88 dolarlık bir Brent petrolle çalışıyoruz enflasyon tahmini yaparken. Burada her %10'luk artışın bizim kendi tahminlerimize göre, bunu biliyorsunuz, bazı ekonomistler varil başına 10 dolarlık artış olarak hesaplar yapabiliyorlar. Biz %10'a göre çalışıyoruz. Hani bu hesaplar tabii ki biraz bir miktar değişiyor. Ama bizim kendi projeksiyonlarımıza göre her %10'luk dolar bazındaki artışın kısa süre içinde enflasyona, manşet enflasyona 1.3 puan kadar en az yansıdığını, yani bir çeyrek, hatta 1.5 çeyrek içinde hızlı bir şekilde yukarı yönlü etkilediğini görüyoruz. Burada tabii ki eğer kalıcı bir şekilde 100 dolar civarında bir Brent petrol olacaksa, bir miktar tabii enflasyon tahminlerine yansıyacaktır. Bizim 88 dolarlık ortalama gerçekleşmezse Merkez Bankası için de yine benzer bir durum söz konusu olabilir. Ama bizim de TCMB'nin kendi tahminleriyle şimdilik halen uyumlu ve piyasadaki fiyatlamalarla da halen şimdilik en azından uyumlu gidiyoruz diyebiliriz. Fakat bir nokta var ki tabii cari açık, ödemeler dengesi açısından bir miktar daha sert hareketler olabiliyor. Bir de üzerine çünkü yani enerji ithalatını sadece petrol ve türevi gibi düşünmemek lazım. Bir de üzerine doğalgazda da aslında büyük bir montanlı ithalat var. Orada da eğer tekrar Avrupa'daki doğalgaz fiyatları ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yeniden bir kalıcı bir hızlanma olacaksa, bir de onun etkisi gelecektir. Örneğin biz bu sene için halen nispeten ılımlı bir cari açık beklentisini koruyoruz. 45 milyar dolarlık bir açık bekliyoruz. En son verilere göre 12 aylık cari açık 39-40 milyar doların altında. Şimdi Temmuz ayı verisini göreceğiz yakın zamanda. Biraz gecikmeli açıklanıyor cari açık verisi. Orada sınırlı bir miktar, yani 500-600 milyon dolar civarında bir aylık fazla görebileceğimizi biz hesaplıyoruz şu anda. Geçen seneki Temmuz'a göre daha sınırlı bir cari fazla anlamına geliyor. Bu da normal. Çünkü hani savaş devam ediyor. Turizm gelirlerinde çok ciddi bir tabii toparlanma olamıyor. Bunların da etkisiyle. Şimdi Ağustos ayında ama daha yüksek bir cari fazla verme ihtimalimiz var, ama geçen sene de zaten yine yüksek bir aylık bazda cari fazla verilmişti. Yani sonuçta şimdilik hani halen o 45 milyar dolarlık bütün senenin tamamı için cari açık tahminimizi koruyoruz. Ama sizin bahsettiğiniz hani o riskler, 88 dolarlık ortalama tahminimiz üzerine tekrar Brent petrolün kalıcı şekilde yüksek kaldığı gibi bir görüntü oluşursa, o zaman cari açık tahminlerinde yukarı çekmek gerekebilir. Belki orada bir 6-7-8 milyar dolarlık bir revizyon yapılması ihtiyacı doğabilir. Bir de bu tabii ki 2027 yılı görünümü içinde maalesef önemli. Çünkü biz 2027 için şu anda 78 dolarlık bir ortalama petrol fiyat tahminimiz var. Bütün hani enflasyon, cari açık gibi verileri oluştururken, buralarda da eğer bir iyileşme, bir sakinleşme olmayacak savaşta ve 2027'nin büyük bir kısmında biz halen Orta Doğu'daki ciddi risklerle karşı karşıya kalacaksak, o zaman tabii ki 2027 ile ilgili petrol tahminlerini de yukarı çekme ihtiyacı doğabilir. Şimdilik beklemedeyiz. Dediğim gibi şimdilik halen bu rakamlarla çalışmaya devam ediyoruz.
1: Peki Hande Hanım, şimdi tabii önemli olan noktalardan birisi de özellikle bundan sonraki süreçte 10 Eylül'deki mesela faiz, Merkez Bankası'nın faiz toplantısı olacak. Elbette şimdi bir bir adım attı Merkez Bankası ama direkt faiz adımı olarak da bir adım bekler misiniz bu ay? Ve

0: Tabii eğer olmazsa önümüzdeki aylardaki toplantılarda beklentiniz ne olur? Yani bu yılı hangi orandaki bir faizle kapatmayı düşünürsünüz?
1: Son Merkez Bankası enflasyon raporunda aslında Sayın Karahan bir sinyalini vermişti. Önümüzdeki dönemde yakın zaman içinde bir politika normalleşmesi olabileceğinin net bir sinyali verilmişti aslında. Hatta daha sonra yine rapor sunumu içerisinde bir başkan yardımcısının da yine bununla ilgili hani Merkez Bankası'nın temel politika aracını kullanacağıyla ilgili bir mesaj verdiğini görmüştük. Biz de bir süredir aslında bekliyorduk. Yani eğer dışarıdaki küresel risk iştahıyla ilgili gelişmelerde bir miktar toparlanma olursa ve bu içeriye de olumlu ya da nötr yansırsa o zaman Merkez Bankası'nın hani politika faiziyle fonlama maliyeti arasındaki bu farklılığın kalıcı ve sürdürülebilir olmadığını biz de değerlendiriyorduk ve bir noktada mutlaka bir normalleşme yapmasını bekliyorduk. O yüzden hani aslında bizim açımızdan çok sürpriz olmadı. Merkez Bankası'nın Ağustos sonu itibarıyla tekrar bir hafta vadeli %37 faizli repo ihalelerini açması. Piyasada bir miktar sürpriz olarak algılandı ama bence enflasyon raporunda çok açıkça sinyali verilmişti. Ve bu normalleşmenin de zamanının uyumlu olduğunu biz değerlendiriyoruz. Şimdi bundan sonra tabii Merkez Bankası bize göre faiz indirimi yani direkt olarak bir faiz indirimi yapmak için çok aceleci olmayacaktır diye düşünüyorum. Neden? Çünkü zaten hali hazırda kısa süre içinde bir fonlama maliyeti %40'tan 3 puanlık bir aşağı hareketle %37'ye geldi ve bu parasal aktarım mekanizması da düzgün bir şekilde çalıştığı için diğer piyasa faizlerine de yansımaya başladı. Yani örneğin TL ref faizi vesaire gibi hani buralarda da bir aşağı hızlıca bir hareket olduğunu gördük. Şimdi bundan sonra ilk önümüzdeki konu enflasyonda Ağustos ayı enflasyonunu gördük. Orada da evet nispeten belki hani çok garip bir veri değil %2'nin altında ılımlı diyebileceğimiz hani beklentilerle nispeten uyumlu bir veri geldi. Ama hemen Eylül ayında 10 Eylül'de bir direkt faiz indirimi yapmak için bence erken diye düşünüyorum. Ben ve TCMB'nin bu kadar hızlı bir hani daha yeni fonlama maliyetini politika faizine eşitlemişken hemen ardından tekrar bir indirim adımı atmasını çok beklemiyorum. Biraz daha bekleyeceğini piyasanın sindireceğini bir önce görmek isteyeceğini düşünüyorum TCMB'nin. Bundan sonra Ekim'deki PPK toplantısında ama bize göre bir sınırlı bir miktar faiz indirim ihtimali var. Yani bir 100 bas puanlık indirim bizim projeksiyonlarımızda yer alıyor. Burada tabii ki şöyle şeyi de hatırlatalım. Ekim toplantısı olduğu zaman aslında tabii biz Eylül enflasyonuyla ilgili de bilgi sahibi olacağız ve muhtemelen az önce bahsettiğimiz gibi Eylül enflasyonu biraz hani son birkaç aydır gördüğümüz nispeten ılımlı TÜFE endeksi yerine belki biraz daha hani yüksek bir veri olma ihtimali var. Buralarda eğer çok anormal bir durum oluşmazsa yani çok beklentileri çok aşan bir Eylül enflasyonu eğer görmezsek o zaman muhtemelen TCMB Ekim'de yeniden direkt bir faiz indirimini gündemine alabilir diye düşünüyoruz. Daha sonra Kasım ayında tekrar enflasyon raporu var. Yani bir PPK toplantısı yer almıyor takvimde. Enflasyon raporunda zaten artık yıl bitiminde Merkez Bankası'nın hani hem petrol fiyatıyla ilgili o zamanki gelişmelere de tabii ki bağlı olarak yeni fikirleri olacak mı ve enflasyon görünümüyle ilgili bunları takip edeceğiz ve Merkez Bankası'nın sinyallerini izleyeceğiz. Burada tabii bir de tüketimde bir güç kaybı var ki TCMB de bir süredir bunu vurguluyor. Hem PPK metinlerinde vurguluyor hem de enflasyon raporundaki sunumda da bundan bahsedildi. Hatta ikinci çeyrek büyümesini, büyümeye yukarı yönlü katkı yaptığını da gördük. Yani tüketim aşağı doğru hareket ederken, yani tüketimi katkısı zayıflarken, güçlü ihracat ve zayıf ithalat sayesinde net dış talep tekrar büyümeyi yukarı çekmeyi başardı. Tabii ki bunun yılın ikinci yarısında sürekli güçlenerek devam etmesi çok kolay bir durum değil bu ortamda. Muhtemelen aynı şekilde devam edemeyecektir ama biz şöyle düşünüyoruz.

0: düşünüyoruz. Merkez Bankası Ağustos sonlarından itibaren faizleri de yavaş yavaş piyasa faizlerini de aşağı çeken bir adım attığı için muhtemelen bunun reel ekonomiye de bir yansıması olacaktır yılın son çeyreğine doğru diye düşünüyoruz. Ve iç tüketimde, talepte bir miktar toparlanma olabilir. Yılın son çeyreğinde diye değerlendiriyoruz. Böyle olursa büyümede de hani o bir süredir güç kaybeden, çünkü bütün ısı haritasını da incelediğimiz zaman taşıt satışları, beyaz eşya satışları, kredi kart harcamaları, enflasyondan arındırdığımız zaman dahi buralarda gerçekten yavaş yavaş bir bariz ivme kayıpları olmaya başladı. 2027 yılı öncesinde hani çok da böyle zayıf bir büyüme görünümü çok arzu edilmeyecektir diye ben düşünüyorum. O yüzden bu yılın tamamı için bu sene yine reel olarak %3 civarında bir büyümenin mümkün olduğunu değerlendiriyorum bas senaryoda. Dediğim gibi bir toparlanma olabilir. Merkez Bankası da bununla birlikte Kasım ayından sonra, Kasım'da PPK olmadığı için Aralık ayında da sınırlı bir miktar yine faiz indirimi yapabilir diye değerlendiriyoruz. Ve politika faizinin bu seneyi %35 ile bitirmesini beklemeye devam ediyoruz. Bu öngörümüzü de aslında çok uzunca bir süredir değiştirmedik. Yani savaş başladı dışarıda. Merkez Bankası bir hafta vadeli ihaleleri kesti. Doğru, bize göre doğru bir adım atarak hemen fonlama maliyetini yükseltti. Ondan sonra birkaç ay bekledikten sonra biraz daha görünüm sakinleştikten sonra tekrar bir haftalık ihaleleri açmaya ve temel politika aracını kullanmaya başladı. Bundan sonra da muhtemelen Ekim ve Aralık ayları bize göre faiz indirimi açısından canlı olabilir. Ama tabii burada şeyi de unutmamak lazım. Dışarıda da biliyorsunuz özellikle yine enerji fiyatlarının getirdiği riskler nedeniyle hiç daha önceki aylarda hesaplarda yokken şimdi Avrupa Merkez Bankası'nın tekrar Eylül ayında bir faiz artırım ihtimali konuşuluyor. Ve de hani kendi mesajları da o yönde gibi gözüküyor. Fed'in biz halen Eylül ayında faiz artırmasını beklemiyoruz ama sürekli olarak piyasa fiyatlaması sanki hani faiz artırımına doğru gidiyor. Yani Eylül ayında yapmasa bile belki Ekim ayında bir ihtimal var gibi gözüküyor. Tabii bunların da biraz bizim de Merkez Bankası'nı engelleyebileceğini düşünmek ve hesaplara katmak lazım diye değerlendiriyorum. Burada tabii ABD'de görünüm biraz daha farklı. Yani örneğin biz Cuma günü tarım dışı istihdam verisini göreceğiz. Piyasalar sonuçta şu anda onu bekliyor. Eylül ayındaki Fed'in nasıl bir faiz hareketi yapacağını da hesaplayabilmek ve öngörmek için. Verilere göre tabii ki beklentiler çok hızlı değişebilir. Ama hem savaş riskleri var önümüz. Yüzde faiz indirimi halen bas senaryoda ben yurt içi için öngörsem de hem de bir yandan küresel gelişmiş ülke merkez bankalarının faizleri daha yüksek seviyede tutma ihtimali var. Çünkü tahvil piyasaları da genel olarak merkez bankalarını zorluyor şu anda. Böyle karışık bir görünüm var aslında.
1: Peki Hande, şimdi tabii bir de kritik bir 3 yıllık program önümüze gelecek. Orta vadeli program 2027-2029 yıllarını kapsayan 6 Eylül Pazar günü ve tabii burada pek çok kritik hedef var ama 2027 enflasyon hedefi özellikle Merkez Bankası'nın da OVP ile birlikte şekillendireceği bir hedef olduğu için daha da öne çıkacak galiba. Ne dersiniz, ne beklersiniz OVP'deki hedeflerle ilgili?
0: Tabii OVP'yi biz de heyecanla bekliyoruz. Çünkü biz de önümüzdeki dönem için 2027-2028 daha uzun vadeli kendi tahminlerimizi oluşturmak için hani yol olarak kullandığımız en önemli kaynaklardan bir tanesi. Aynı zamanda da büyüme ile ilgili hedefleri ve bütçe dengesi ile ilgili hedefleri görmek için de tabii Türkiye ekonomisi için çok kritik olacak. Şimdi şöyle bir görüntü var bizim aslında öngördüğümüz. Bu senenin enflasyonu yani yılı yaklaşık olarak belki %30'un hafif altında bitireceğimizle ilgili, ki Merkez Bankası da en son enflasyon raporunda kendi yıl sonuyla ilgili tahminini de aslında biraz daha piyasa beklentilerine yakınlaştırmıştı. Buralarda aslında çok büyük bir sürpriz ve değişiklik olmaz. OVP'de de kısa vade için zaten gerçekleşme tahminlerini göreceğiz. Ama benim için en önemli konulardan bir tanesi 2027'ye dair

0: büyüme hedefi ve enflasyon tahmini olacak. Çünkü burada büyümede dediğim gibi çok sınırlı bir büyüme hedefi konulmayabilir diye düşünüyorum. Yani %3,5'lar 4'ler arasında belki hani biraz daha ihtiyatlı bir büyüme hedefi konur ama hani 4'leri 4,5'ları çok aşan bir büyüme de tabii bu sefer piyasayı strese sokabiliyor. Çünkü bu defa daha hızlanan bir enflasyonla bunun bir arada gelme ihtimali olabiliyor. Mali politikada seçim öncesinde hani farklı adımlar mı atılacak diye bu sefer piyasada soru işaretlerine neden olabiliyor. O nedenle herhalde en kritik şekilde bakacağımız, izleyeceğimiz konulardan bir tanesi büyüme hedefi olacaktır. Bir de enflasyon tahmini tabii ki. Orada da bizim şu anda gördüğümüz veriler 2027 sonu için %23'ler civarında bir enflasyona yıl sonu için işaret ediyor. Yani bu sene %30'un bir miktar altında kapadıktan sonra 7-8 puan civarında bir iyileşme yıllık enflasyonda olabilir diye düşünüyoruz. Buna paralel Merkez Bankası da faiz indirimlerine yavaş yavaş devam edebilir enflasyon el verdiği ölçüde diye değerlendiriyoruz. Fakat 2027 için tabii çok daha farklı bir hani çok daha düşük veya çok daha yüksek bir enflasyon tahmini konması durumunda o zaman hani bazı beklentileri değiştirmek gerekebilir. Dediğim gibi en fazla izleyeceğimiz konular büyüme hedefi, bütçe açığı hedefi olacak. Bir de aynı zamanda enflasyon olacak. Onun dışında enflasyon cari açıkta pardon uzunca bir süredir zaten hem ekonomi yönetimi hem Sayın Şimşek hem Merkez Bankası yönetimi cari açığın aslında hani savaşla birlikte biliyorsunuz bizim de beklentilerimiz kötüleşmeye başlamıştı. Yani Şubat sonundan itibaren cari denge ile ilgili hemen tahminlerimizi yükseltmek durumunda kalmıştık ama korktuğumuz kadar olmuyor gibi gözüküyor neyse ki. Yani biraz daha orada ithalatın hız kaybetmesi sayesinde genel görünüm olarak ve ihracatın dirençli kalması ve turizm gelirlerinin de çok çok aşırı bozulmaması bir miktar hani o cari denge görünümünü destekliyor şimdilik gibi gözüküyor. Bununla ilgili önümüzdeki dönemde OVP için hani 3 yıllık plan için aynı zamanda ben tabii cari denge ile ilgili tahminleri de yakından izleyeceğim. Uzun vadeli ortalamaların altında kalması çok önemli cari dengeni. Yani gayri safi yurt içi hasılaya oranla %3'lerin altında bir cari açık görülmek istenecektir piyasa tarafından özellikle. Çünkü bunlar eninde sonunda nihai olarak Türkiye ekonomisinin kredi notunu, risk primini belirleyen hatta dolaylı olarak hazinenin borçlandığı yurt dışından yaptığı borçlanmanın faizlerini, özel sektörümüzün ya da bankalarımızın yurt dışından yaptığı borçlanmaların faizlerini etkiliyor. Yani asıl ödediğimiz faiz aslında bizim dışarıya ödediğimiz faiz. İçerideki faiz değil de hani bunu hep vatandaşın da böyle düşünmesi lazım diye değerlendiriyorum. Asıl olarak devletin, hazinenin ve şirketlerimizin ve finans sektörünün dışarıya ödediği faiz aslında. Bunun da düşebilmesi için mutlaka Türkiye risk priminin CDS'in yani düşmesi, iyileşmesi ve kredi notunun iyileşmesi gerekiyor. Yani bütün bunları makro açıdan değerlendirmek gerekiyor. Genel olarak OVP'de biz bunların nasıl genel bir görünüm sunduğunu izleyeceğiz.
1: Peki Hande Hanım, son olarak aslında biraz da piyasalarla ilgili sormak isterim. Çünkü az önce hem Merkez Bankası rezervleri açıklandı bu arada tabii, hem rezerve de değinirsiniz belki, hem de bir yandan da aslında piyasalarda fon düzenlemesiyle birlikte ciddi bir hareketlilik var. Ama bu arada yabancı alımına baktığımız zaman 4 haftadır yabancıların hisse alımının da devam ettiğini görüyoruz. Piyasaların geleceğini nasıl görüyorsunuz?
0: Tabii şimdi hem portföy yönetim sektörü açısından hem genel olarak hisse senedi piyasaları, tahvil piyasaları açısından çok hareketli bir seyir var bir süredir. Öncelikle bu MSCI'ın Türkiye ile ilgili açıklamasıyla bu durum başladı. Hani Kasım ayında bir değerlendirme olduğunu MSCI ve belki Türkiye'yi bir miktar düşürme ihtimali olduğunu bazı kriterlere göre değerlendirdi. Daha sonra S&P'nin de bir beraberinde açıklaması geldi. Bir yıl içinde değerlendirme yapacağını ve Türkiye'yi sınır ülke statüsüne, özel statülü bir konuma düşürme ihtimali olduğunu belirtti. Bu nedenle de otoritenin biz şimdi gayet aslında uygun şekilde tabii ki hani bazı tartışmalar ve düzenlemedeki bazı muhtemel değişiklikler

0: değişiklikler olabilir ama bir en azından aksiyon alınmaya başladığını görüyoruz. Burada önümüzdeki aylarda muhtemelen karmaşık seyir, yani hareketli, gürültülü haber akışı devam edecektir diye düşünüyorum. Ama en doğru adımların atılacağını biz de değerlendiriyoruz. Burada endeks değişiklikleri çok önemli. MSCI ile koordine nasıl gidilecek ve nasıl bir karar alınacak? Tabii ki onlar da çok önemli. Genel olarak piyasaların görünümü açısından. Tahvil piyasasında da bazı değişiklikler var. Bazı fonlara tekrar tahvil yükümlülüğü getirilmesi gibi. Ama genel olarak hani onları dışarıda bıraktığımız zaman biz aslında tahvil piyasaları açısından biraz daha olumluya dönüyoruz yavaş yavaş önümüzdeki dönemde. Neden? Çünkü hem enflasyon görünümü sayesinde, dediğim gibi umarım tabii Eylül'de çok anormal beklentilerin üzerinde bir seyir olmaz enflasyonda, ama hem enflasyon sayesinde hem dışarısı da biraz daha eğer sönümlenmeye başlayabilirse Merkez Bankası'nın faiz indirimleri tekrar mümkün olabileceği için, ötelense de tabii ki aylarca ötelendi, bu tahvil piyasası açısından bir miktarda olumlu beklentileri beraberinde getirebilir. Böyle bir moral olabilir. Burada Merkez Bankası'nın da rezervlerine siz de değindiniz. Bizim de hesaplamalarımıza göre biz bir süredir aslında hem Merkez Bankası'nın kendi bizim hesapladığımız bilançodan hesapladığımız döviz fazlası tekrar bir süredir 45 ile 50 milyar dolar arasında gidiyor. Yani artıda ve oldukça yüksek bir seviyede gibi gözüküyor. Buradaki en önemli katalizörlerden bir tanesi, altını çizmek istiyorum, bireylerin TL tercihlerinin devam etmesi. Yani hem şirketlerin tabii ki hem de yurt içi yerleşiklerin. Burada dolarizasyon eğiliminin hızlanmaması çok çok önemli ve çok kritik, ki enflasyon raporunda bunu Merkez Bankası da buna benzer bir vurgu yapmıştı. Bu sayede aslında Merkez Bankası zaten içeriden bir döviz talebi olmamasının da desteğiyle rezerv biriktirebiliyor. Bir de aynı zamanda yabancı yatırımcının da tabii ki yurt dışından portföy akımlarının içeriye yönelmesi gerekiyor. Burada da biliyorsunuz 4 tane en fazla takip ettiğimiz kanal var. Swap piyasası, TL tahvil piyasası, hisse senedi ve Eurobond piyasaları. Şimdi burada kısaca şeyi söyleyeyim. Hisse senedi piyasalarında tabii bir süredir o MSCI ile ilgili çekinceler yüzünden çok güçlü bir seyir yok. TL tahvilde biraz ilgi var yabancı yatırımcıdan, ki bence bu olumlu. Burada bir süre sonra durasyonun artmaya başlaması, aslında yani daha uzun vadeli durasyonun tercih edilmesi gerekiyor. Henüz oralarda değiliz ama belki iyiye doğru gidebiliriz. Eurobondlarda CDS tabii oldukça düşük bir seviyede, 5 yıl vadede 220 bas puan, 210-220 bas puan civarında Türkiye CDS'i. İlk defa giriş için belki şimdilik yabancı yatırımcı tarafından çok makul görülmüyor olabilir. Bunu önümüzdeki dönemlerde anlayacağız. Atılacak otoritelerin atacağı adımlara göre bence dolaylı olarak risk primi de çünkü etkilenecektir diye düşünüyorum. Bir de swap piyasası, o kanalı da biliyorsunuz aslında sıcak para çok tercih edilmediği için ve son dönemdeki konjonktür daha çok böyle kısa vadeli sıcak paranın ülkeye yönelmesini tabii biraz da desteklediği için yavaş evet. yavaş onunla ilgili de daha ihtiyatlı olmak adına otorite adımlar atıyor diye görüyorum, ki bu da iyiye işaret.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için, yayına katkınız için Hande Hanım.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler. Hande Şekerci bizimleydi efendim. Bir kısa ara verelim, devam edeceğiz.

0: Tera Portföy'ün sunduğu paranın yönü devam edecek. Tera Portföy'ün sunduğu paranın yönü devam edecek. İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde teslim tarihi nasıl belirlenir?
2: Plan türüne göre değişir. Çekilişli sistemde kurayla, çekilişsiz sistemde baştan belirlenen sıraya göre olur. Peşinatlı modellerde daha erken teslim imkanı olabilir.
0: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu. Tera Portföy'ün sunduğu paranın yönü devam.

0: 23,5 milyar dolar oldu. Ağustos ayında ithalat geçen yılın aynı ayına göre %10,5 oranında artışla 28,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı ise Ağustos'ta bir önceki yılın aynı ayına göre %22,3 artışla 5,2 milyar dolara yükseldi. Ağustos ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı ayına göre 1.8 puanlık azalışla %81,8 olarak gerçekleşti. İlk 8 aylık dönemde ihracat %4 artışla 185 milyar dolar, ithalat %5,3 artışla 250.8 milyar dolar oldu. En yüksek Ağustos ayı ihracatına ulaşıldı. Bu yılın 3. en yüksek aylık artış oranı oldu. Son 40 yılın 29'unda aylık mal ihracatı artarken 22'sinde aylık mal ihracatı rekoru kırıldı. 2026 yılı ilk 8 ayının 5'inde aylık ihracat artışı sağlandı. 4'ünde aylık ihracat rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekim itibariyle yemek yoğun sektörlerin Merkez Bankası'nın %3'lük ihracat döviz dönüşüm desteğini alması kolaylaşacak. İhracat reskont kredisi faiz maliyeti %23,95 idi. Bu alanda önümüzdeki aylarda iyileşme için çalışıyoruz. Ağustos'ta cari fazla vereceğimiz öngörülmekte dedi. Evet, ihracat rakamlarını değerlendireceğiz. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Dr. Ayhan Zeytinoğlu konuğumuz olacak. Hoş geldiniz Sayın Zeytinoğlu yayınımıza.
1: Hoş bulduk Özlem Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Nasıl değerlendirirsiniz Ağustos ayı ihracatını ve tabii ilk 8 aylık ihracatı?
1: Özlem Hanım, siz zaten özetlediniz ama ben de tekrar etmemde fayda var. Ağustos ayı rekoru olması çok önemli. %8,1'lik artış var. Bir de Ağustos ayı malumunuz Avrupalı firmalarımızın, yani Türkiye'de yatırım yapan Avrupalı firmalarımızın duruş ayı. Onun için Ağustos ayı rekor olmasına rağmen 25-24 milyarın altında ama aylık bazda rekor kırdık. Önümüzdeki aylar eğer rekor kırarsak Kasım'da falan, Ekim'de daha yüksek, belki 26 milyarı geçen rakamları da görebileceğimizi ümit ediyorum. Öte yandan ithalat rakamına bakarsak orada 28.706'lık bir gerçekleşme var. Burada %10'luk artış var geçen yıla oranla ama bir önceki aya göre de %13'lük bir azalma var. Bence bu çok önemli. Yani ihracat artışı bir taraftan önemli. İthalatta da aylık bazda bu düşme bence çok çarpıcı ve önemli. Onun alt kalemlerine de baktığım zaman yatırım malları 54 milyar mertebesinde yılbaşından bu yana herhalde bir net bakayım onu, yeni rakam olduğu için yatırım malları 3.8 milyar ham madde 20 milyar 280 milyon tüketim malları da 4.4 milyar mertebesinde. Burada tüketim malı tabii yatırım mallarından yukarıda olması çok istediğimiz bir şey değil ama benim için en sevindirici rakam 32, neredeyse 33 milyar geçen ay ithalat yapmışız. Bu ay bu rakam 28 milyara düşmüş. Malumunuz biz hep kurların baskıda olması nedeniyle ithalatın kolaylaştığını, ithalatın daha cazip hale geldiğini vurguluyorduk. Bu rakam tabii ki çok bizi memnun edecek bir rakam. Çünkü ticari açığı çok böyle düşmesi bizim için, Sayın Bakanımız da zaten dile getirmiş, cari fazla vereceğimiz önemli bir ay olarak önümüze çıkacak. Ben alt kalemlere baktığımda Özlem Hanım, ihracatta birinci sırada Almanya var, ikinci sırada Amerika Birleşik Devletleri var, sonra İngiltere, Irak ve İsviçre geliyor. İsviçre'ye ihracatımız geçen yıla göre yüzde neredeyse 500 artmış. Yani 186 milyon dolardan 1 milyar 72 milyar milyon dolara çıkmış. Bu çok önemli. Alt kalemlerine iyi bakmamız lazım. Öte yandan ithalat kalemlerine baktığımızda Çin bir hayli %19'luk bir artışla 4.7 milyara gelmiş. Bu tabii ki bizim için çok, yani kurun çok büyük etkisi var diye düşünüyorum Çin'den aldığımız ithalatla ilgili. Almanya 2 milyar mertebesinde, Amerika Birleşik Devletleri'nden çok hızlı bir artış var, %44'lük bir artış var. Hindistan'da geçen yıl 373 milyon dolar olan ithalatımız bu yıl aynı ay 930

0: 4 yani neredeyse 1 milyar dolara gelmiş. Bu hakikaten endişe verici bir durum. Neden? Malumunuz Avrupa Birliği Hindistan'la bir serbest ticaret anlaşması yaptı. Ben İKB Başkanı olarak bu konuda Avrupa Birliği'ndeki temaslarımızda dostlarımıza anlattık. Yani bu bizim masada olmayışımız adına çok riskli ve tehlikeli bir durum. Çünkü benzer ürünleri yapıyoruz. Oradaki maliyetler çok daha düşük olduğu için Türkiye aleyhine bir durum. Umarım bu aylık bir veridir. Belki önümüzdeki aylar bu trend devam etmeyecektir ama şunu görüyorum. Rusya geçen sene aylık bazda 3 milyar 286 milyon dolarlık bize mal satarken bu sene 837 milyon dolara düşmüş. Yani %74'lük bir azalma var. Buradaki farkın büyük bir kısmı tahmin ediyorum Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığımız petrol enerji ithalatıyla telafi edildiği gibi gözüküyor. Yani Amerika'daki artış petrolden geldiğini düşünüyorum. Bunlar tabii ki önemli trendler ama özet olarak ithalatımız azalırken aylık bazda ihracatın artıyor olması, ticaret açığımızın azalıyor olması sevindirici bizler açısından söyleyebilirim Özlem Hanım.
1: Peki, özellikle şimdi tabii bu dönemde çok ciddi risklerin olduğu, sıkıntıların olduğu bir dönem. Hem savaşlar var, hem kuzeyde Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor, hem Amerika-İran savaşı devam ediyor. Pek çok aslında Hürmüz Boğazı da dahil olmak üzere pek çok ticari aksta ciddi problemler var. Bunların olduğu bir ortamda önümüzdeki dönemi nasıl görüyorsunuz? Yani giderek işlerin daha zorlaşacağı bir dönem mi dersiniz, yoksa yeni fırsatlar çıkabilir mi?
0: Şimdi Özlem Hanım, petrol fiyatlarının arttığı dönemde biz en yakın komşumuzdan malumuz Rusya'dan bahsediyorum. Petrol alıyorduk ama belli ki almama kararı vermişiz. Yaptığımız görüşmeler çerçevesinde bunu anlıyoruz. Bu tabii ki bize muhtemelen bir maliyet artışı da getirecektir. Savaşın etkisiyle zaten olması gerekenin bence %50 üzerinde bir maliyet var. Türkiye'nin cari açığının temeli zaten enerji ithalatından kaynaklanıyor. Bu çerçevede baktığımızda yani bizim enflasyonu düşürmemiz, maliyetlerimizi azaltmamız çok kolay gözükmüyor. Zaten bugün enflasyon verileri de geldi. TÜFE 1.84, ÜFE 2.57. ÜFE'de bir artış başladı. Özlem Hanım, ona da bir dikkatinizi çekmek isterim. Yıllık bazda 27.95'e çıktı. Yanılmıyorsam bu 27.80 veya 60 mertebesindeydi. Burada ilk defa bir artış gözlemledik. Üretici bazında olduğu için bu ileriki aylarda tüketiciye de yansıyabilir diye düşünüyorum. Enflasyonla ilgili de şunu da ilave etmek istiyorum. Ben konuşmalarımda genelde kurun baskısıyla ihracatımızın veya üretimimizin azaldığını, yavaşladığını biraz dile getiren birisiyim. İthalatın da kolaylaştığını ama aylık bazda baktığım zaman mesela bizim dolardaki artış, yani son 30 gündeki dolardaki artış 1.8 mertebesinde, enflasyonda aylık bazda 1.84. Yani aslında enflasyona çok yakın bir artış dövizde de bu ay son ayda gördük. Euro'daki artış biraz daha fazla. Onun tabii ki pariteyle ilgisi, bizle ilgisi olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla ihracat ayağında 1 puan gibi normalde ekside negatifte oluyorduk. Bunu da olumlu bir gelişme olarak gördüğümü söylemek isterim. Ama tabii devam etmesi haliyle. Geleceğe yönelik baktığımızda bizim kapasite kullanım oranlarında biraz negatifte gidiyoruz, hem ülke olarak hem Kocaeli olarak. Bu arada bölgemizden ayrılma durumunda kalan yabancı sermayeli firmalarımız var. OSB'lerimiz bizim hep doludur. 14 tane OSB'miz var. Oralarda boş fabrikalar, kiralık fabrikalar olduğunu biliyoruz. Yani ekonomimizde bir yavaşlama var. Onu hissediyoruz. En büyük partnerimiz de malumunuz Avrupa Birliği. Orası da çok pahalı.

0: kulak gitmiyor. Dolayısıyla savaşın olumsuz etkilerinin hepsini hissediyoruz. Bir de biz ülke olarak, jeopolitik olarak tam işin göbeğindeyiz yani. Umarız bu sıkıntılı dönem bir an önce biter. Bilhassa İran-Amerika arasındaki anlaşma inşallah en kısa sürede varılır. Enerji maliyetlerimizin düşmesiyle birçok maliyetin de azalacağını düşünüyorum. Enflasyona da olumlu etkisi olacağını düşünüyorum Özlem Hanım.
1: Çok kısa bir süremiz kaldı ama Sayın Başkan özellikle sormak isterim. Şimdi diyor ki Ömer Bolat, Ekim itibariyle emek yoğun sektörlerin Merkez Bankası'nın %3'lük ihracat döviz dönüşüm desteğini alması kolaylaşacak diyor. Ve ihracat reskont kredisi faiz maliyeti konusunda da önümüzdeki aylarda iyileşme olacağını söylüyor. İhracatçı ve destekler açısından neye ihtiyacınız var, neler yapılabilir diye sormak isterim.
0: Özlem Hanım çok iyi oldu bu konuyu açtınız. Öncelikle ben mesela şahsi firmam %3'ü kullanan bir firma. Çok önemli bir destek olarak görüyoruz. Ama biz unutmayalım, biz Batı ülkeleriyle rekabet etmiyoruz. Doğumuzdaki ülkelerle yapıyoruz ve en büyük rakibimiz birinci sırada Çin. İkinci sırada da şimdi Hindistan olmaya başladı. Ufak ülkeleri orada saymıyorum. Onlar da benzer durumda. Çin örneğini verecek olursam size Özlem Hanım. Çinli ihracatçı dövizini getirdiği zaman 6.7 olan dönüşüm paritesi 9'dan bozuluyor. Yani %34 mertebesinde bizim %3'ün benzerini %34 olarak alıyorlar. Bu bizim hakikaten rekabet gücümüzü öldürüyor. Zaten pardon, çok özür diliyorum. Bütçemiz el verse bizim hükümetimiz de benzer şeyleri yapacak ama bu destekler çok önemli. Exim Bank kredilerinde Sayın Bakanımızın söylediği reskont kredilerinin de faizlerinin düşüyor olacağını düşünüyorum. Ben önümüzdeki hafta toplantıda da Merkez Bankamızın 2 puan gibi, yani 200 baz puan bir faiz indirimi yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hakikaten ekonomimiz yani bir defa finansa ulaşımda da sorun var, bir de ulaşılan finansta sürdürülebilir değil. Dolayısıyla orada bunları görmemiz lazım diye düşünüyorum. Bütçeyle ilgili de, yani devletimizin bütçesiyle ilgili de iyileşmelerin önümüzdeki aylarda gelmeye başlayacağını düşünüyorum. Çünkü malumunuz asrın felaketiyle ilgili yara sarma çabalarımızın sonuna geldik. Orada da iyileşmelerin aslında hem enflasyonla mücadelede hem faizle mücadelede olumlu rakamlar olarak bize döneceğini düşünüyoruz. Ama hiç unutmayalım, yani biz Orta Doğu'nun yanan köşesinde bir ülkeyiz. Dolayısıyla her an etrafımızda olabilecek büyük bir savaş, olumsuzluk bizim her verimizi de olumsuz etkileyeceğini de tahmin edebiliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için, yayına katkınız
0: ben
1: için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu bizimleydi efendim. Böylece yayınımızın sonuna geldik. Yarın saatleriniz 15'i gösterdiğinde burada olacağız. İyi akşamlar.

0: Tera Portföy, paranın yönünü sundu.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli ve Sakarya 30, Bursa 32, Balıkesir 31. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 17. Konya 31, Kayseri 29, Nevşehir 26, Sivas 30. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 38, Aydın 40, Muğla 35, Manisa 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 25.

0: Mersin 33, Adana 36, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 29, Karabük 31, Rize 27, Samsun 26. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 33, Erzincan 31, Van 27, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 35, Şanlıurfa 39, Siirt 36 ve Diyarbakır 38 derece.
1: Hazine dış borçlanması, yurt dışındaki kaynaklardan, gönüllü yöntemlerle, belirli bir vadeyle ve belirli bir sabit ya da değişken faizle borçlanılması işlemi.
2: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Makel, dünya için sizin için üretiyoruz.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
4: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos

0: sundu.
1: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

0: yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
1: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
2: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Yaşınızdayız, günü akşama bağlıyoruz. 2 saat boyunca iki duayen bizlere eşlik edecek. Elbette Üzeyir Doğan ve Tonguç Erbaş'tan bahsediyorum. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi yayınlar olur.
0: Nasılsınız? Nasıl bir hafta oluyor piyasalar adına?
2: Hareketli.
0: Tek kelimeyle hareketli. Özetlediniz.
2: Aynen.
0: Sizce, ben buna gülerim dedi Tonguç Erbaş ve güldü.
1: Bence de enteresan bir hafta oluyor.
0: Hafta başından bu yana Borsa İstanbul'da baskı var. Hafta sonu fon düzenlemesi geldi. Pazartesi günü seans tamamlandıktan sonra SPK'dan bir düzenleme daha geldi. Kıymetli yorumlarınızı merak ediyorum. Önce piyasadaki fiyatlamalara bakalım. Endekste yatay sınırlı bir hareket bu saat diliminde var ama günün büyük bir çoğunluğunda %1 civarında eksi görmüştük. 14.000 puan seviyesinin altına inmişti. Şu an bankalar artıda, sınai endeksi eksi. BIST 100'ü bir verelim arkadaşlar. BIST 100'e bakalım. Bankacılık endeksinde %2'leri bulan yükseliş yaşandı gün içerisinde. BIST 100'de de 0.4'lük bir değer kaybı var. 100 puan kadar daha aşağısını da gördü gün içerisinde. Son görülen seviye 13.993. Bir de 100 şirketi ekrana taşıyalım. BIST 100'de işlem gören 100 şirketin oransal dağılımını getirelim. Birçok taban var. GESAN taban oldu. Europower taban oldu. Batı Söke %9.94 eksi. Katılım Evim %9.73 eksi. Pasifik Güreci %9.37 geri çekiliyor. Zorlu Enerji'de %5'e yakın düşüş var. Altınay Savunma, Aksen, Astor bu düşüşlerden nasibini alan şirketler. Sadece 37 şirkette yükseliş var. Şu an Halk Bankası'nda tavan fiyatlama görüyoruz. Onun dışında tavan fiyatlama gösteren şirket BIST 100 endeksi içerisinde yok. Nasıl bir haftaya uyandık Tonguç Bey?
1: Nasıl bir haftaya
0: haftayı uyandık? Bitiriyoruz yani, ama haftanın başında gördüğümüz şey hala etkili.
1: Evet, aslında yani Üzeyir de hatırlar, biz hisse senedi piyasasında, vadeli piyasada, forex piyasasında bazı dönemlerde böyle piyasanın ne diyelim şiştiği dönemler ya da bir regülasyon gerektiği dönemlerden sonra aslında denetleyici kurumun gelip bir geniş çaplı bir araştırma sonrası piyasayı regüle ettiği bir durum yaşamıştık. Bu hafta içinde, ki daha önce çok sürpriz de değil yani, son bir aydır, bir buçuk aydır, hatta belki 2-3 aydır konuşulup aslında bu regülasyonun biraz son döneme denk geleceği konuşulduktan sonra fonlarla ilgili bir düzenleme gördük. Yani haftanın özeti, fonların hisse senedi piyasasındaki pozisyonlarını dengelemeye çalışırken yatırımcıların da fonlardan çıkışın hızlanmasıyla bir senin o tablodaki bazı ne diyelim çok böyle yüksek oranlı değer kaybeden şirketler tarafında
0: en çok azalanları verelim arkadaşlar, onu da göreceğiz.
1: Aslında bu fon çıkışlarını sağlayabilmeleri için hisse senedi tarafında, özellikle serbest fonlar içerisindeki, ki bence bu hisse yoğun fonları da etkiledi. Buradaki bir hem dengeleyici hem de yatırımcının talebini karşılayıcı bir satış dalgası var. Onun etkisiyle devam ediyoruz. Bence endeksin yani 13.800'ler, 14.000'lerde olmasını buralarda çok önemli olduğunu düşünmüyorum ben. Yani endeksi zaten daha önce de konuşuyorduk. Çok önemli bir şey değil, karşılaştırma yapacağımız bir değer değil. Bu arada herhalde tahmin ediyorum kısa sürede endeks içine girişle endeksten çıkış kriterleriyle ilgili de belki Borsa İstanbul'un, yani bir sonraki endeks düzenleme döneminde belki yeni bazı kriterleri de belirlemesi gerekecek ve böylece biz FTSE'nin, işte S&P'nin, MSCI'ın talepleri diyelim ona, ki aslında bizim için de biraz daha güvenli bir alana doğru piyasayı getiren o risklerden de uzaklaşmış olacağız. Bir konsolidasyon oluyor şu anda piyasada. Yani hem portföy şirketleri kendini bir nerede konumlanacağına bakıyor. Çünkü bu düzenleme içinde siz mutlaka hafta içi konuşmuşsunuzdur. Yani sermaye yeterliğinden tut, işte oran bazlı hangi ürünün hangi fon grubunda ne kadar olabileceği, aynı şirket veya kendi şirketine yatırım yaparken neye dikkat edeceksin, şeffaflık mesela. Son birkaç gündür %30'un üstündeki

0: onun içinde payı bulunanların, kurum veya kişilerin açıklandığı bir sistem. Yani birçok aslında yenilik var. Bu yeni dönemde de biraz buna adapte olmaya çalışan bir fon dünyası var. Ve ondan dolayı evet. da aslında ne diyelim, hak eden hak etmeyen de olabilir ama biraz da böyle hisselerin üzerinde o baskının yaşandığı bir süreç. Bana kalırsa haftaya Merkez Bankası toplantısına kadar da kısmen azalarak devam edecek. Bu etkiyi görmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum.
1: Sizce de bu etki azalarak devam eder mi? Bir de portföy şirketleri bu tarz düzenlemelere nasıl hazırlandı? Bir hazırlık evresi geçirdiler mi sizce? Çünkü pazartesi gününden itibaren özellikle kurumsal ilişkileri tarafından şirketlerin açıklamalar geliyor. Biz işte ayak uydurmaya çalışıyoruz, ayak uydurduk, ayak uyduracağız vesaire gibi. Sosyal medyada da özellikle aracı kurumlar ve bazı ekonomi sayfalarından son fonların içeriğine ilişkin sürekli paylaşımları takip ediyoruz. Bu hazırlık evresi arzu edilen şekilde geçti mi sizce ve etkileri nasıl olabilir?
2: Bence geçmedi. Yani hazırlık tarafına baktığımızda şimdi şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani bugün bir düzenleme yapılıyor. Bu düzenleme geliyor ve pazartesi, salı ve hatta çarşamba da kısmen çok ciddi etkilerini gördük piyasada. Bugün de kısmen görüyoruz. Kurumlara baktığımız zaman herkes ayakta alkışlıyor gibi bir tablo var. Yani düzenleme geçti. İşte çok iyi oldu. Biz zaten hazırız. Yaptık, ettik, bittik vesaire. Yani herkes durumdan müzdaripmiş ve sanki bu yeni düzenlemeyi bekliyormuş gibi bir tablo var. Ama bu düzenleme niye geldi? Şimdi bu soruya cevap vermeden, hani bu şeye benziyor. Hani bir Kemal Sunal rahmetlinin bir filmi de vardı. Biz buraya çıktık da çıkmadık mı dedik. Niye çıktık? Vesaire gibi bir siyasi takliden yaptığı şeydi. Biz buraya niye geldik? Yani bir, o soruya cevap vermek lazım. İki, bu düzenleme bu geldiğimiz yerin sorunlarını çözebiliyor mu? Üç, bu düzenlemeye kimler yüzünden geldik? Yani henüz daha bunları görmedik ve daha tüm etkileri de görmedik piyasada. Yani şu an bakıyorum ben mesela 28'inde, Ağustos'un 28'inde yatırım fonlarının elinde bulunan hisse senetlerinin toplamı 1 trilyon 613 milyar TL'ydi.
1: Bu arada ekrana portföy şirketlerinin fonlarını da getireceğiz. O fonların içerisinde yer alan şirketlerin payını da getireceğiz. Tek tek tüm şirketleri ekrana yansıtmaya çalışacağız.
2: Aynen. Buyurun. Şimdi 1 trilyon 613 milyar TL'ydi. Bugün geldiğimiz noktada, bugün itibariyle şu anda 1 trilyon 478 milyar TL. Yani yaklaşık 150 milyar TL'lik bir azalım var yatırım fonlarının elindeki hisse miktarında. Bunun büyük bir çoğunluğu da hisse fiyatlarındaki değer kaybından dolayı, bir kısmı da hani belki yarısı diyelim bu azaltmalardan kaynaklı olabilir. Yani bir miktar onun etkisini gördük. Şimdi bu yatırım fonlarının elinde bulunan hisselere ve bu hisselerin piyasa fiyatlarına baktığın zaman henüz daha bir düzelme, bir normalleşme görmüyoruz. Yani hani hep konuştuğumuz konu var ya, burada değerleme aşırılıkları. MSCI'nin de üzerinde durduğu konuydu. Değerleme aşırılıklarına çözüm oldu mu bu tebliğ? Şu ana kadar olmadı. Ya bu değerleme aşırılıklarına bu tebliğ çözüm olacak ve biz bu örneğin 1 trilyon 600 milyar yerine burada 700 milyar, 800 milyar göreceğiz. Ya da bu tebliğ tam anlamıyla arzu edilen sonucu doğurmadı diyeceğiz. Henüz daha bu geçiş süreci olur. Yani ilk günden çıkıp oldu bitti, geçti gitti diyebilmek çok mümkün değil. 1.6 trilyon liralık yatırım fonu büyüklüğünden bahsediyoruz. Yani şu anda da 1 trilyon 478 milyar TL'lik büyüklük. Peki bu büyüklük nerelerde diye bakıyorsun. Hala işte değerleme sorunundan bahsettiğimiz şirketlerden bahsediyor. Yani ben şöyle yukarıdan aşağı 30 tane şirket saysam en fazla 10 tanesi endeks şirket diyorum. Yani bir normal bir analistin raporuyla ya da değerleme şeyiyle ortaya çıkabilecek ve alınabilecek fonlar. Yani baktığın zaman sen de yukarıda vermişsin mesela, bir öncekinde hisselerin şeyleri vardı. Bakıyorsun hani nerede bu fonlar, hangi şirketlerde pozisyon almış diye. Diyorsun ki bu şirketlerin burada pozisyon almalarının sebebi bu şirketlerin büyümesine, istihdamına, karlılığına, gelecek beklentilerine yönelik bir analizle yapılmış alım değil. Yani burada bir değerleme anomalisi var. Bu anomali henüz çözülmedi. Yani ben şöyle söyleyeyim. Çok daha büyük etki bekliyorum. Yani bu birkaç aya belki yayılacak, yıl sonuna kadar olan süreçte göreceğiz. Ama bu değerleme anomalilerinin bir şekilde normalleştiğini görmemiz lazım. Aksi takdirde yani yine farklı bir kapıyla İşte fonda değil orada, öbür fonla, öbür portföyle.

0: vesaireyle yine bu süreç devam edecek olursa zaten biz Kasım ayında çok farklı bir şeyle, tabloyla karşı karşıya kalabiliriz MSCI kat tarafında. Yani şu anda otorite şunu net bir şekilde ortaya koydu. Artık buna müsaade etmeyeceğim. Ha, bu yolla müsaade etmeyeceğim ama siz farklı bir yol bulursanız ona müsaade eder miyim? Onu da zamanla gelecek. Ara düzeltmeler gelecek. Hani biz geçmişte bankacılık sektörü için akşam yatıyorduk, sabah kalkıyorduk, başka bir makro ihtiyati tedbir görüyorduk. Şu anda sermaye piyasalarımız, borsamız tam o modda. Yani ben ilk çıktığımda da sen hatırlarsan yayın yaptığımızda şunu söylemiştim. Sen burada bir düzenleme yaparsın ama arka kapıyı kullanacak finansal mühendislik metotları tekrar devreye girebilir ve yine tebliğe uygun ama yine bu anomalilerin oluştuğu, yine bu piyasanın sorgulandığı bir duruma geçebiliriz diye. Yani o açıdan henüz daha işler bitmiş değil. Yani burada bu fonların düzenlemesi, buradaki 1.4-1.5 trilyon TL'lik varlığın birçoğu zaten hisse senetlerin isimlerine, değerlerine bakınca diyorsun ki burada her türlü bir anomali ve köpük var. Henüz daha onlar çözümlenmedi. Onlar çözümlenecek. Buradaki yatırım fonlarının elinde tuttuğu hisse fiyatları, yani bu hisselerin normalleşmesiyle beraber bu rakam düşecek ve biz bunları görmemiz lazım. Yoksa
1: yani grafikleri de verelim arkadaşlar.
0: Çok ekstra bir şey olmayacak. Hani ben şöyle bakıyorum mesela yatırım fonları, yani bunun içerisinde yani düşün Türkiye'nin geçmişten itibaren banka portföy yönetim şirketleri, onların kurduğu fonlar, büyük kurumsal fonlar vesaire hepsi var. Ama hangi şirketler var dediğinde aklına ilk gelen ne olur normalde? Dersin ki bunun içerisinde BIST 30 şirketleri vardır, BIST 100 şirketleri vardır. Çünkü bunlar, bu Türkiye'nin değeri, araştırmalar bunun üzerine yapılıyor, raporlar bunun üzerine yazılıyor ve portföylerde, yatırım fonlarında bunların olmasını beklersin.
1: Şimdi mesela biraz önce bazı portföylerin fonlarını ekrana getirerek orada daha düşük montanlı şirketler yer alırken Kuveyt Türk'ün portföy ikinci katılım TL fonunda BİMAŞ, Medikal Park Sağlık, Aselsan, TÜPRAŞ sizin deyiminize, tanımınıza daha çok uyuyor.
0: Tabii ama şimdi yatırımcı da bakıyor, ya senin bu fonun var ama hiç de para kazandırmamış doğru düzgün ama öbür tarafta %1000'ler var, 2000'ler var, ben niye senin fonunu alayım diyor. Şimdi bu fonu
2: işte o dönem bitti abi artık.
0: İşte bu fonu mesela şey yaparak bitti mi yoksa arka kapı mı kullanılacak, onu hep beraber izleyeceğiz.
1: Çok
0: ama
1: önemli bir nokta. İradenin, bitti mi yoksa arka kapı mı
0: şimdi
1: kullanılacak?
0: Şimdi iradenin geliş şekli bunu bitirmeye yönelik. Ama tek bir düzenlemeyle bu olmayabilir ve ek düzenlemeler gelebilir. Bu şuna benziyor.
1: Hemen gelir mi bu ek düzenlemeler yoksa gelebilir. Kademeli mi?
0: Kademeli bir şekilde, yani bu süreç içerisinde aksayan tarafları görerek, kimi tarafı genişleterek, kimi tarafı daha da sıkarak bu önlemleri görüyor olacağız. Bu şuna benziyor. Hani hep benim bir anlattığım fıkra var ya, bu bir kez daha fıkra değil, bir anekdot diyelim. Yani bunu anlatmak çok önemli. Gerçekten tam bunun üzerine kurulu ve ben bunu
1: kazan doğurdu mu?
0: Hayır, şu dere hikayesi. Ve ben bunu bir yıldır anlatıyorum. Evet. Yani burada tablo şuydu. Yani belki dinlemeyenler vardır ama biraz da bu düzenlemeyle onu birleştirmek lazım. Hikaye şuydu. Derenin birinin içerisinde biri oturmuş, elinde bir tane değnek suyu bulandırıyor. Derenin aşağısında da bir köy var. O köydekiler de oradan akan bulanık suyu içiyor, kullanıyor. Biri geliyor diyor ki ya bu su niye bulanık? Diyor ki yukarıda derenin içine biri oturdu, orayı bulandırıyor. Niye girip çıkarmıyorsunuz diye, içeri girersek arbede olur, su çamur akar. İyi diyor, bir süre çamur akar ama sonrasında hep temiz su kullanırsınız. Niye bunu yapmıyorsunuz diyor. Şimdi bu tebliği, suyu bulandıranı sudan çıkartmak ve onun oradan tekrar girmemesini engellemek için yapılan bir düzenleme. Ama bu şunu getiriyor. Onu oradan çıkarttı, 100 metrelik bir bariyer koydu. Dedi ki siz buraya bir daha girmeyeceksiniz. Ama orada o suyu bulandıran 100 metre yukarıdan ya da 100 metre aşağıdan o suyun içine tekrar girecek mi, girmeyecek mi? Yani burada niyet bunu belirtmesi gerekiyor. Yani burada bir anomali var. Burada piyasayı rahatsız eden, Türkiye'nin sermaye piyasasının uluslararası itibarını ciddi manada yerle eksan eden bir durum var. Bu durumu düzeltmek için ne yapacağız? Yani biz dereye girdik, çıkarttık, oraya da bariyer koyduk. Bu iş bitti mi olacak? Yoksa bu artık 100 metre üstünden de 100 metre altından da bu suyu bulandırmasına müsaade etmeyeceğiz mi olacak? Yani çünkü aksi takdirde dediğim gibi sermaye piyasaları, bu kanunlar da böyle, hani vergi kanunları için vesaire derler ya, arka kapı her zaman bulunabiliyor. Hele ki finans piyasasında, evet. Finansal mühendislik buna her zaman kapı hazırlıyor. Bizim oradaki çözümümüz buna niyet edilmesini engelleyecek yaptırımlar ya da süreçler. Bu olmadığı müddetçe bugün burayı kapatırsınız. Dediğim gibi oradan girmez. 100 metre üstünden girer, 100 metre altından girer ve bu böyle devam eder. Henüz daha bu sürecin başındayız. Ama ben tebliği görünce, geliş şeklini ve sertliğini görünce irade sanki evet. 100 metre üstüne de altına da müsaade etmeyecekmiş gibi bir görüntü var. Bunun yolu da dediğim gibi dönem içerisinde gelen düzenlemelerle görüyor olacağız. Tek bir düzenleme oldu bitti olmayacak kanaatimce.
1: Fiyatlamalarda tablo nasıl olacak peki? Fiyatlamalar hususunda yatırımcı endişelenmeli mi? Siz biraz önce çok yüksek getirilerden bahsederken bir daha öyle piyasa olmayabilir dediniz. Evet. Yani o şirketler adına. Ama zaten bu konuştuğumuz cümleler daha düşük montanlı ve %2000, %3000, %5000'lik getirilerdi. Daha önceki yayınlarda ekrana taşımıştık. Şimdi pazartesi gününden itibaren kıpkırmızı bir piyasa. Endekse bakıyoruz 14.000'in altına geldi. 4 ay var Eylül ile birlikte. Nasıl bir 4 ay göreceğiz sene sonuna kadar?
2: Ya aslında daha önce konuştuğumuz yani hisseni doğru seç mantığı değişmedi. Bu fonlar içindeki hisse dağılımını da takip ediyorsan yine değişmediğini düşünüyorum. Şimdi mesela aslında Forex düzenlemesinde de çok benzer bir şey oldu. Yani dünyada %200, 300, 400 kaldıraç var. Hani bizde de olsun mantığı. Şimdi serbest fon dediğimiz şey aslında dünyada olan bir şey yani. Bunun karşılığına baktığın zaman hedge fon deniliyor. Sıcak para, hızlı girip çıkabilen, hızlı pozisyon alabilen. Ama bizdeki mesele de şu oldu. Yani bu şirket değerlerinin tabii ki yani bir fiyat artışı var. Ama bu biraz yani şirketlerin piyasa değerleri üzerinde bir aslında pazarlama tekniği ve burada bir can yanma durumu yatırımcı açısından da oluşabilirdi. Ha, yatırımcı şöyle diyordu, bu benim tercihim, o riski kabul ederim, iyi de getiri veriyor vesaire. Ama hani sonuna geldiğimizde işin bir yerden sonra aslında çok da devam edecek durumu var mıydı yok muydu, onun üzerine bu tebliğin yayınlandığını, düzenlemelerin olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir de 95 mi bilmiyorum ama 95 adede yakın bir portföy şirketi hala sırada bekleyen portföy şirketleri var. Burada mesela ben kimle konuşsam biz fon kurmak istiyoruz de bari bunun yerine bir portföy şirketi kuralım. Şimdi sermaye piyasası kurulu 500 milyon 250 milyon dar yetkili geniş yetkili yapınca bir kere bu olay da ortadan kalkmış oluyor. Tamam, sermayen güçlü olacak. Artı Türkiye'deki fon piyasası biraz önce Üzeyir Büyüklük'ten bahsetti ama tahmin ediyorum orada yani hisse geçişleri var. Çünkü mesela siz biraz önce bir fonu gösterdiniz. Hisse yoğun bir fonda %80 hisse taşıması gerekiyor. Veya ona bağlı bir ürün üzerine gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla burada hala fonların taşıması gereken bir miktarda var. Hisse senedi var. Bir de yatırımcılar şunu görüyor. Büyük ihtimal haberlerde izliyor, düzenleme diyor, efendim fonlar değer kaybediyor diyenler var, hisseler düşüyor falan. Yatırımcı kendi fonunu satmak istiyor. Dolayısıyla satış yaptığı zaman o fon çok da yoğun bir satış dalgası geldiğinde o fon elindeki ürünleri çıkarmak zorunda. Dolayısıyla bu hangi hisse senedi varsa o fonun içinde belki bir hisse yoğun fonun hissesine de denk gelebilecek hisseyi satmaya çalışırken günün en düşük seviyesinde bunu satamadığında alternatifi neyse onu satmaya çalışıyor. Bu da bir zincir etkisi yapıyor. Şimdi yani Üzeyir dedi arkadan dolanabilir, farklı bir strateji kullanabilir. Bu olabilir. Bu sermaye piyasalarında her zaman oturup bir strateji kurup ne yapılabileceğini düşünebilirsin. Bence bizim serbest fonların bazıları da bu mantık üzerinden kurulup devam eden fonlar. Şimdi ama şöyle bir durum oldu. Sermaye yeterliği gerekiyor, yeterli personel gerekiyor. Belli oranlarda belli hisseleri veya ürünleri ya da belli şirketlerin çıkardığı tahvilleri, bonaları gibi böyle tutabileceğim bir durum var. Daha dağılmacı. Bir kere serbest fon özelliği ortadan kalktı bence. Yani Türkiye'de artık serbest bir fon diyebileceğimiz fon yapısı olacağını çok fazla düşünmüyorum. O açıdan daha rekabetçi, daha aslında performansa dayalı bir fon dünyası karşımıza çıkıyor. Ben bunun çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ekstra bir düzenleme gerekirse bunu da Sermaye Piyasası Kurulu'nun yapmasından çok çekineceğini de

0: Zannetmiyorum çünkü çok kapsamlı bir rapor üzerine biz bunu konuşuyoruz. Ama bunun sonuçları henüz ben de bitmediğini düşünüyorum, katılıyorum. Yatırımcı için ne gibi bir avantajı var? Aslında daha çok bilgi alabilecek, daha kısa sürede bazı raporlara ulaşabilecek, daha şeffaf bir değerlendirme yapabilecek fonlar üzerinden. Ve bence portföy yönetim şirketleri de kendilerini bu düzen içerisinde nasıl konsolide edeceklerini oturup belki de 2-3 gündür konuşuyorlardır. Dolayısıyla burada daha sağlıklı ama daha az getirimi diyeyim ona, daha az riskin olabileceği bir yapıya doğru döndüğümüzü düşünüyorum. Mesela bu para piyasası fonlarının üzerinden sağlanan kredilerin de belli limitlere ulaşması, ki o da mesela hani serbest fon param var al, ama gidip krediyi başka yerden alıp aynı şirket üzerinde yatırımlara devam edip orada piyasa değerinde bir balon oluşması söz konusu olmasının da önüne geçildiği için burada ne diyelim, o sermaye meselesinde de kredi mantığı üzerinden belli kısıtlamalar da getirilmesi bence en önemli başlıklardan biri.
1: MSCI gibi kurumlar daha önce uyarılarda bulunmuştu buraya evet. yönelik. Şimdi bu tarz düzenlemeler sonrası biraz daha yabancı yatırımcı nezdinde nasıl bir tablo olabilir peki Üzeyir Bey?
2: Şimdi yabancı yatırımcı önce biraz izleyecektir. Yani ne oluyor, ne bitiyor burada? Yani 3 günde bir şeyin düzelmediğini ya da 4 günde bir şeyin düzelmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Yani biraz önce bahsettim. Fonların elinde 1.5 trilyon TL'lik hisse var. Bunun büyük bir kısmı satılmak zorunda ya da bir şekilde
0: değiş tokuş
2: olmak zorunda. Ve bu daha olmadı. Yani ve burada şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıya. Şimdi hepimiz biliyoruz ki bu fonlar elinde bulunan bu hisseleri satmak zorunda ya da bir şekilde bir şeyler yapmak zorunda. Yani bunun takibinde SGPK yapacaktır. Hani oradan aldım öbürüne verdim, sağ cepten sol cebe koydum ama oradan değişti öbürüne gitti vesaire. Bunlar da takibi yapılacaktır diyorum. Şimdi bunlar olacaksa şimdi bu şirketlere, bu hisselere mesela bu saatten sonra hala yatırımcı yatırım yapmaya geliyorsa buradan döner, buradan döner diye, o yatırımcının kendi problemi. Yani evet. neyle karşılaşacağını bilmiyoruz ama normal şartlarda bu alış işini durdurur. Şimdi bazı hisselerde görüyoruz. Mesela sabah saat açılış ekranlarına bakın. Yani yukarıdan aşağı bir tane emir var. 50 bin tane, 30 bin tane, 100 bin tane. Tek tip emirler dizilmiş. İkinci bir alıcı yok tahtada da. Yani o çekilse tahta bomboş. Alıcı olmayan hisse düşer. Yani satan elbette düşürücü etki yapar ama alıcı yoksa bir lot bile satsan hisse düşmüş olur. Yani önemli olan burada yeni alıcı bulunup bulunamayacağı. Yani şu anda hani Türkiye'de bu hepimizin konuştuğu, işte bu fonların elinde en çok tutulan ama o değeri etmeyeceğini hepimizin bildiği, herkesin bildiği hisselere alıcı gelmiyorsa iş sıkıntı. Daha önce şöyle bir tablo oluşmuştu. Nasıl olsa götürüyorlar. Bırak tabii. bireyseli, kurumsal bile gelip alıyordu burada. Birbirinin fonunu alan, onun aldığı fonu kopyalayan, yani o alıyorsa ben de alırım, ben önce çıkarım, benimki daha az vesaire şey. Ama şimdi herkes biliyor ki yıl sonuna kadar buradan çıkış olacak. Bunu bildiğin yere kim ne gelsin, niye alsın? Şimdi yabancı da bunu görüyor, biliyor. Hani yabancı geldiğinde, gerçi bu konuştuğumuz hisselere zaten hiçbir zaman gelmedi. Bundan sonra da gelmez zaten. Hani yabancının Türkiye'de gelebileceği hisse sayısı 70 bilemede 80 tane. Hani biz 600 küsür tane 700'e giden hisse sayımız var diyoruz ama bunlar herhangi bir yabancı yatırımcının ilgisini çekebilecek. Hani gerçek yabancının ilgisini çekebilecek hisse ölçeğine baktığın zaman Türkiye'de BIST 100 bile değil. Dedim 70 tane 80 tane, daha fazlasını bulamazsın Türkiye'de yabancının, hani gerçek bir yabancının gelip alacağı.
1: 70-80 fazla değil mi biraz?
2: Yani o da ben iyimser tarafta kalayım dedim, yani zorladım. Yani zorlayarak
1: biraz fazla geldi
2: dedim. Yani bu kadar, yani o nedenle zaten kamu da biliyor, yani otorite de biliyor. Diyor ki yabancı geldiği zaman neye gelecek? BIST 30'a gelecek, kamu şirketlerine gelecek, varlık fonu şirketlerine gelecek. Yani buralarda bir serbesti bırakayım diyor. Yani onlar da buraya gelsin. Ama bu iş şuna dönerse, abi burası olmuyor, hadi gel biz şu BIST 30'a, kamu şirketlerine, varlık fonu şirketlerine dönelim, burada yaptığımızı orada yapalım dersek, yabancı oradaki değerleme aşırılıklarını gördüğünde oraya da gelmez. Yani orada da iş çıkmaz. Yani o taraf da problem olabilir. Yani bu süreç orada da bir şişmeye sebebiyet vermemeli. Yani otorite orayı belki hani vitrin bunlar olsun, burada insanlar rahatlıkla pozisyonabilsin diye belki yer açıyor. Ama eğer orası da suistimal edilirse yabancı oluyor.

0: de gelmez. Yani yabancı şu değil. Yani bizdeki gibi gelip işte ederinin 5 katına nasıl olsa gidiyor diye mantığıyla alım yapmaz. Yani bizde hani şöyle bir mantalite vardı. Şirket gidiyor. Abi alım var işte gidiyor. Talep burada. Siz de gelin burayı alın. Yabancı öyle bakmıyor. Yabancı değerlemesine bakıyor, raporuna bakıyor. Karşı tarafa hesap veriyor. Yani diyor ki ben bu şirketi şu gerekçelerle aldım. Elbette içinde bazı farklı yabancılar olabilir ama yabancıdan kastımız buradaki tırnak içerisinde bu yurt kurumsal dışında değerlemeye gelen
1: bıyıklılar değil.
0: Bıyıklılar da değil, yabancının da hepsinin aynı ahlaki düzen içinde olduğunu söylemek de mümkün değil. Şimdi sadece Türk borsasında mı işte ya bu tarz şeyler oluyor?
1: Ben yabancı yatırımcı olsam bıyıklı mı olurum, bıyıksız mı? Bıyığı olmayan bıyıklı.
0: Bıyıklı olmayan bıyıklı ya da çakma yabancı mı diyelim, yani böyle bir şey oluyor yani. Yabancının da hani tek tip bir profil değil. Yabancı çok ahlaklı. İşte gelir bunlar yapar. Yabancının içinde de
1: tabii canım
0: tarz farklılıklar var. Bunu geçmişte görmedik mi? Gördük.
1: Özellikle
0: yani,
1: bizim piyasalar gibi
0: aynen,
1: piyasalarda.
0: Yani o nedenle orayı da komple sütten çıkmış ak kaşık olarak görmemek lazım. Ama bahsettiğimiz hani bu Türkiye'ye uzun vadeli yatırım gelsin, fonlar gelsin, hani durasyonu uzun yatırımcılar burada evet olsun vesaire. Onlar bu dediğimiz şeylere bakar ve gelir. Orası da öbür taraf. Ama dediğim gibi ben daha işin çok başında olduğumuz kanaatindeyim. Ve biz bu fonların geçiş sürecini yıl sonuna kadar en azından belki Ekim-Kasım sonuna kadar konuşuruz diye düşünüyorum. Çünkü son dakikaya bırakmak istemeyeceklerdir. İlk dakikada yapıp paniği belki körüklemek de istemeyeceklerdir ama bunun neticesinde gidişat belli. Yani yani o açıdan dediğim gibi bir süre daha buralarda dikkatli olmak lazım. Çok fazla coşkuya da özellikle ya bu da gidiyor bak düşmedi işte devamı gelir gider o düşmedi bu düşmedi vesaire değil. Biraz bu yoğunlaşılan hisselerde dikkatli olmak gerekiyor kanaatindeyim.
1: Şimdi BIST 30 şirketleri muaf, kamu kuruluşları dedik muaf. 70-80 şirket ortalama yabancının ilgi göstermesi muhtemel şirket dediniz. Bu düzenleme sonrası BIST 30 hisseleri ya da o 70-80 hissenin fiyat görünümünde tablo nasıl olabilir? Biraz daha bu muaf olan kanatta mı ilgi bütünleşir? Nasıl bir görüntü ya şimdi sezebiliriz?
2: Şimdi bir kere önce yabancı bir yabancıysa veya borsa yatırımcısı daha kurumsal, daha büyük sermayeli. Bugün şirketler de var. Farklı ürünler kullanıyorlar. Borsa yatırımı yapmayı düşünüp onu başka bir alternatifle değerlendirenler var. Mesela işte mevduat benzeri ürünler diyelim veya buna bağlı fonlar. Şimdi borsa için önce bir ya bu düzenleme oldu 30 şirket, 70 şirket ben gideyim buna yatırım yapayım den ziyade önce bir bunun nasıl diyelim ekonomik ortamının sağlanması lazım. Çünkü 2 senedir biz görüyoruz ki enflasyon ve faiz indiğinde bu olmadığı zaman bile, bu düzenlemeler olmadığı zaman bile bir yabancı ilgisi oluyordu. Hem bu algı bozulur bozulmaz da aslında geri çekiliyorlardı. Şimdi kalıcı bir yabancı ilgisinin mesela bu endeks düzenlemeleri yurt dışında olurken böyle bir uyarıyı bizimle paylaşan şirketler büyük ihtimal yatırımcıları için de bir uyarı veya yatırımcıların da orada ya ne oluyor böyle bir uyarı varsa dediği bir denklem vardır. Dolayısıyla en azından biz kendi yatırım ortamında fonlar içerisindeki veya belki endeksler içerisindeki düzenlemeyi yapmış olacağız. Ha sonra yatırım ortamı daha sağlıklı bir hale gelirse bu sefer bu konu soru işareti olmadan yabancının gelme durumu daha sağlıklı olabilir. İşte endeks 30'dur, 70 şirkettir, 60 şirkettir zaten onun dışına çok çıkan bir yabancı görüntüsü yok. Ama performans açısından yani şunu düşünmek de yanlış olabilir. Efendime söyleyeyim çünkü endeks 30 içindeki şirketlerin birçoğunun diyelim likiditesi, halka açıklık oranı, daha önceki tarihçesi aslında zaten yabancının tercih etmek istediği getiriden ziyade daha büyük montanlı ve aslında enflasyon üstü hatta döviz riski üstünde bir getiriyle kendi ülkesinde bulamadığı bir yatırımı burada arayan kurum ve kişiler. O açıdan ben çok fazla böyle endeks 30 değil de endeks 30

0: Daha fazla tercih edilir ama endeks 30'un dışında, endeks 100 içindeki endeks 30 potansiyeli olan veya alternatif olabilecek hisselerinde hala revaçta olabileceğini düşünüyorum. Yani hisse seçin, endekse bakmayın dediğimizde, şimdi biz geçen hafta bir toplantıya gittiğimizde şirket bütün bu faiz ortamı, kredi efendim limitleri, işte enflasyon ortamı veya enerji maliyeti ortamında yurt dışına yatırım yapan, siparişler alan, kendi cirosunu büyütüp kar marjını arttırmaya çalışan, görüntüde olan şirketler de var. Anlatabiliyor muyum? Yani bu şirket endeks 30'da mı, işte 70 şirketin arasında mı falan? Buna çok bakmadan, eğer gerçekten doğru bir yoldaysa, yabancının bu şirketlere daha seçici olarak gelme şansı var. Ama burada mutlaka o çarpan kriteri, ucuzluk mantığı, değil mi? Çünkü sen bazı riskler alıyorsun, bir yatırım yapıyorsun, bir beklentin var ama ya bu da işte daha önceden satın alınmış bir fiyattaysa, buna da çok sıcak bakmayacaktır. Yani anlatmak istediğim şey, endeks 30'da da daha önceki hisseler gibi bir performans beklemek çok doğru olmayabilir. Ama fonların ilgisi oraya daha fazla yönelileceği çok daha aşikar bu durumda.
1: Siz bu BIST 30 şirketlerle alakalı nasıl bir görüşe sahipsiniz?
2: Yani bizim hani konuşuyorduk ya, borsa ucuz mu pahalı mı diye. Aslında borsa pahalı, BIST 30 ucuz diyorduk. Yani gerçek BIST 30 ya da Türkiye'nin gerçek değerleri
1: Ne
2: ucuz.
1: demek gerçek BIST 30?
2: Yani geçmişi olan, işte Türkiye'de üretim
1: Çünkü bu
2: olarak.
1: kriterlerden ötürü sonradan BIST 30'a dahil olanlar da var. Herhalde onları ayırıyorsunuz.
2: Aynen, yani şimdi Türkiye'nin ekonomisinde üretimiyle, istihdamıyla, katma değeriyle var olan şirketler. Hatta sen bana bir gün şey sormuştun. Bunlar hangi şirketler diye. Ben de bankasını kullandığın, işte beyaz eşyasını, arabasını kullandığın, marketine girdiğin, işte sigortanı yaptırdığın, işte
1: Hayatımızın içerisinde olan şirketmiş.
2: benzinini kullandığın vesaire. Yani böyle Türkiye'de katma değer olan, üretim üreten, hem cirosu hem faaliyet tarafındaki karlılığı, faaliyet gelirleri, hem istihdamı vesaireyle hayatımızda olan şirketler demiştim. Gerçek BIST 30'dan kastım bu. Şimdi bak, biraz önce söylemiştim ya, finansal mühendislik çok enteresan bir şeydi. BIST 30'u biz kurarken ya da BIST 50'yi, BIST 100'ü nasıl kurduk? Buraya Türkiye'nin vitrini olan şirketler gelsin. Bunları nasıl belirleyeceğiz? Piyasada bir değer oluşur. O değer de adil oluşur ve piyasa buna göre değer verir. Yani 200 çalışan olan bir şirketi gelip de BIST 30'a sokmaz bu piyasa. Ya da 50 çalışan olan bir şirketi BIST 30'a sokmaz. Ya da atıyorum 300 milyon cirosu olan bir şirketi BIST 30'da göremezsin. Çünkü piyasa rasyoneldir ve rasyonel bir fiyatlama yapar ve oraya göre de en büyükler gelir dedik. Sonra bunu gören dedi ki, madem iş piyasa değerinde, halka açık kısmı, fil dolaşım piyasa değerinde bitiyor, ben o zaman bu şirketi buraya ulaştırırsam, ciro önemli değil, fabrik önemli değil, net kar önemli değil, ödediğim vergi önemli değil, istihdamın önemli değil, hiçbir şey önemli değil. Ben bunu, fiyatı buraya getirirsem bu BIST 30'a girecek. Hatta MSCI'ye girecek, oraya girecek, buraya girecek. Zaten oraya girdi mi de gelene ver geç. Yani hikaye bunun üzerine kuruldu ya da farklı şeyler kurulur diye. Şimdi bu şekilde gelenler dışındakilerden kastım. Yani dediğim gibi hayatına dokunan şirketler. Gerçekten Türkiye'nin iş şirketi dediğimiz, sadece sanayi olarak bakmamak lazım. Hizmette, sanayide, üretimde vesairede ön plana çıkan şirketler. Şimdi bunlar için fırsat var. Yani ben hatırlarsan endeksin seviyesi çok önemli değil, çünkü endeksin seviyesi kalmadı demiştim yani bir süre. Şimdi o nedenle endekse ucuz ya da pahalı diyemiyorsun ama içindeki şirketlere baktığın zaman gerçekten uzun vadede bir değer var. Ama hangi şartlarda? Sermaye piyasalarının etkin olduğu bir atmosferde. MSCI'nin açıklamasında gözden kaçan bir nokta var. Biz sadece bu şeyler, aşırılıklara kaçtık ama piyasanın etkinliğinden bahsediyor. Değerleme anomalilerinden bahsediyor. Bir, değerlemeleri normalleştireceksin. İki, piyasanın etkinliğini arttıracaksın. Yani veri ve bilginin herkese eşit anda ulaştığı, piyasada suistimallerin azaldığı bir atmosfer. Eğer biz bunu yapabilirsek o yabancı yatırımcı buraya gelecek. Ha, yabancı yatırımcı buraya gelmeden önce bence bir de piyasaya, Türkiye'ye güvenmesi lazım. Yani koşa koşa Borsa İstanbul'a gelmeyecek. Eğer Türkiye'ye güvenecekse ilk geleceği yer bence yine tahvil piyasası olacak.
0: Tabii.
2: Tahvil piyasasında bir gelecek, onu bir göreceğiz. Yabancı Türkiye'ye geliyor diyeceğiz. Ve devamında dönüp hisse senedinde de yabancı yatırımcıyı göreceğiz. Biz daha henüz tahvil aşamasına oraya geçemedik. Yani

0: hani adım adım step by step dediğimiz evet. olay.
1: Ya da yani, istediğimiz kadar geçemedik.
0: Aynen. Bir kısım yani, var da. Oraya bir gelişi bir şeyi görmemiz lazım. Çünkü Türkiye'de tahvillerde de çok ciddi bir potansiyel var. Ama yabancı yatırımcı bu potansiyelin devreye girip girmeyeceği konusunda endişeli. Çünkü birkaç yıldır ciddi potansiyel var. İşte bir sene Mart ayında bir olay oluyor. Başka sene bir Mart olayında evet. bizden kaynaklanırsa başka bir olay oluyor. İşte geliyoruz işte Ağustos'ta Eylül'de başka bir olay oluyor. Yani yabancı yatırımcı burada sükunetin sağlandığını ve hani bu potansiyelin devreye geçme ihtimali olduğunu gördüğünde dediğim gibi önce tahvile sonrasında da o güven hisse senedine doğru geliyor olacak. Biz daha henüz o aşamada değiliz kanaatimce. Eğer üzerimize düşenleri yapabilirsek, jeopolitik koşullarda buna müsaade edecek olursa aslında o işin arifesinde olabiliriz. Yani şu düzenlemelerin etkileri kalktıktan sonra belki 2-3 ay sonra evet Türkiye'de böyle güzel bir dönem başladı. Yabancı yatırımcı da hem enflasyonun düşüşü, faizin düşüşü tahvile de gelir. Oradan döner sermaye piyasalarına gelir ve bu şirketlerde hak ettiği değere ulaşır senaryosunu o halde konuşabiliriz.
2: Yakın mı böyle bir dönem? Tonguç Bey ne dersiniz?
0: Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın.
1: Yani gerçekçi olmak gerekirse evet. hani bir günde her şey değişmesini beklemek çok doğru olmayabilir. Bu biraz ülkenin ekonomik şartları, oradaki gelişimi, kalkınmaya verdiği önemle de çok ilgili bir şey. Yani sermaye piyasası dediğimiz bir aslında yatırım alternatifi. Yani şu şartlarda çok yakın olduğunu düşünmüyorum. Ama mesela sabah da biraz konuştuk. Bugün biz 55 dolar petrol fiyatı üzerinden bugün gelen enflasyon verisini değerlendiriyor olsaydık veya pazar günü açıklanacak OVP'yi ya da geçen hafta ya da son enflasyon raporu veya Merkez Bankası'nın önümüzdeki haftaki toplantısını çok farklı şeyler söyleyebilirdik. Dolayısıyla bu şoklar olabilir. Şimdi orta vadeli program gelecek. Hani biraz konuyu da genişletmiş oldum ama burada biz üzerinde zaman zaman konuştuğumuz bazı başlıklar var. Bu reformlarla ilgili hani meseleler için.
2: Evet, onu şimdi, sonra konuşuruz yine.
1: Tamam. Onu uzatmayacağım. Şöyle önemli. Bu da bir reformsa.
2: Konuyu değiştiriyorum.
1: Bu gelen düzenlemeler şey. Aslında yabancı dediğimiz veya yabancı sermayenin nasıl ki bu düzenlemeleri işte endeks kriterlerini falan dikkate alarak bir yatırım tercihi varsa ülkenin o reformist süreciyle ilgili de beklentisinin satın alındığı dönemler oldu. Mesela biz Avrupa Birliği'ne gireceğimiz dönem öyledir böyledir falan dendik. Neden öyle ilgiliydi? Çünkü birçok kriter var. Türkiye bunların aslında şu anda da bildiğim kadarıyla 3-4 tane sadece birçoğunu tamamlamış durumda. Dolayısıyla ileriye dönük ülkenin geleceğiyle ilgili de bir şey oluyor. Sadece piyasadan bir kar elde etme değil, o hikayeyi satın almak istiyor. O süreç biraz daha uzun vadede değerlendirilmesi gerekiyor. Ama dediğim gibi savaş biter İran'da bugün bitsin. Efendime söyleyeyim ara seçim geçsin. Hani buraya tekrar yabancı tahvile de işte hisse senedine de gelir. Bu sizin konuştuğunuz kısa vadede böyle bir şans var mı algısı burada yaratabilir. Ama hani genel anlamdaki o uzun vadeli yatırım için daha yapacaklarımız var gibi duruyor.
2: Siz de biraz önce değindiniz ufak da olsa. Endeks kriterlerine yönelik siz de atıfta bulundunuz. Yakın dönemde borsada endeks kriterlerinin değişmesini bekler misiniz? Nasıl bir süreç olur bu?
0: Yani bu kadar şeyin değiştiği yerde onu değiştirmezsek ayıp etmiş oluruz. Yani endeks kriterleri de muhtemelen değişecektir. Aslında Borsa İstanbul'un her şeyin objektif değil, bazı subjektif kriterlere de ihtiyacı var. Yani bu subjektiften kastım şu değil, keyfiyete göre bir düzenleme değil. Ama belki bir komite kararı olabilir, bir birlik olabilir. Yani bir kişinin inisiyatifinde olmayan ama belli bir sistematik dahilinde belli şeylerin süzüldüğü bir unsur olabilir. Yani örneğin ben şu bardağı aldım, sana fırlattım. Bizim Türk Ceza Kanunu'nda bardağı alıp fırlatmanın cezası budur diye bir madde yazmıyor. Ama orada bir onu yorumlayan var. Hı hı. Bu darttır vesairedir, şudur budur şeklinde ona uygun bir set geliştiriyor hukuk sistemi. Bizim sermaye piyasalarında da 2 ile 2'yi topladın 4 oldu. 4'e de işte 3 ile çarptın 12 oldu. Bunun sonucunda bu oldu. Bunu dediğin zaman

0: ürün komitelerinin bile olması lazım. Yani hisse senetleriyle ilgili bir ürün komitesi. İşte bunun yanına diğer türev araçları koyduğun zaman işte forward'ı, future'ı bir ürün komitesi.
1: Var mı dünyada opsiyon piyasalarda komitesi. Böyle bir şey?
0: Bilmiyorum. Yani ben araştırmadım ama Türkiye tarafında buna dünyada ihtiyaç olduğu kanaatindeyim.
2: Hatta bizde olabilir yani.
0: Bu komitelerin içerisinde ilgili kurumlar, belki Merkez Bankası'nın, belki Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, vergi şeyinin, yani bir iş içerisinde bu ürünlerin geliştirilmesi konusunda bir süreç yürütülmesi gerekiyor. Yani biz mesela kripto düzenlemesi konusunda da topu SPK'ya attık. Mesela SPK'da duruyor ama yani bu daha geniş kapsamlı bir düzenleme gerektiren unsurlar. Ve nitekim burada bu kadar olay varken hani oraları açsak ne olur düşüncesiyle belki muhtemelen kurumlar geride duruyor. Ama inisiyatifi dağıtabileceğimiz ama bunu konsolide edebileceğimiz bir sonuç çıkarabileceğimiz bir yapıyı belki konuşmak lazım. Dediğim gibi matematik olduğu zaman her şey sadece matematik olduğu zaman bir şekilde finansal mühendislik buna alternatif arayışlara girip farklı yollara meyledebiliyor. Yani onu engelleyecek bir düzen şart. Ben BIST 30, BIST 50, BIST 100 gibi kriterlerde de bu tarz bir sistematiğin oluşturması gerektiği kanaatindeyim. Yani daha kalıcı. Yani illaki şu bardağı alıp uğra fırlatmanın cezası budur yazması gerekmiyor. Ama bunun bir darp eylemi olduğu, bunun da bir cezası olduğunu gösterecek bir düzenleme. Benzer şey diğer konular için de geçerli. Yani biz sabahtan akşama kadar şey konuşuyoruz. İşte fon düzenlemesi geldi geçti. Ya birincisi bu fon düzenlemesi niye geldi? Kimi yüzünden geldi? Kimler yüzünden geldi? Yani biz buna cevap veremediğimiz müddetçe istersen sen 10 tane daha düzenleme yap. Yarın aynı şeyler tekrarlar.
1: Niye geldi? Yani. %3.000, %4.000'lik yükselişler oldu diye mi? Haksız kazançlar var diye mi? Yatırımcıyı korumak adına mı? Niye geldi?
0: Yani şöyle söyleyeyim. Yani bu getirilerin afaki olduğunu ve bu getirilerin oluştuğunu herkes gördü. Ve sistematik bir riskten bahsettik aylarca. Yani böyle bir değer yok. İşte buna kurumsal adı altında fonlar girdi. Patronlar işin içine girdi. İşte pay satışı yapana vesaire. Son düzenleme de o açıdan önemliydi. Yani o fon düzenlemesinin gölgesinde kaldı ama şirketinin %20'sini halka aç, hop 2 yıl sonra %99'u halka açık bir şirket. Şirket kimin? Halkın. Patron nerede? Parasını aldı gitti. Yani bunları da bir düzen altına koymak lazım. Yani bir tane işte şeyi açıp kapı aç ve MKK'yı açıp şu kadar hissemi işte borsada satılabilir tipe dönüştürmesine başvurdum. 2 gün sonra onaylandı. Bu iş bitti. Bu değil. Yani bunların daha ciddi izinleri gerekiyordu. Şimdi son gelen düzenleme bunları getiriyor. Yani bir bakıyorsun şirketin yani halk arzda %20, halk arz yok, %60'ı daha halk arza gelmiş. Yani halka satılmış. Yani bunlar işte hepsi böyle bir paket halinde değerlendirildiğinde geliyor. İşte o dediğim gibi fon düzenlemesi bir adımdı. Bu patron satışları işte vesaire ikinci adımdı. Devamı gelecek üçüncü adım, dördüncü adım ama bunu bir düzene dediğim gibi sokmak gerekiyordu. Ve neticede bu düzenlemeler bunun için geldi. Ama ben daha önce de söyledim. Yani bir şey hukuka uyabilir. Kanuna uygun olabilir, tebliğe uygun olabilir, her şeye uygun olabilir, yazılı mevzuata vesaire. Ama yapılan iş ahlaki mi değil mi? Bizim bunu sorgulayabilmemiz lazım ve hani o subjektif kriterler dediğim kısımlarda da evet bu işte kanuna, tebliğe, ona buna uyuyor ama bu iş ahlaki mi değil mi? Doğru mu yanlış mı? Buna cevap verebilecek bir şey gerekiyor. Şimdi otorite buna karar vermiş. Bu iş doğru değil, ahlaki değil. Tebliğe de uymuş olsan, kanuna da uymuş olsan yapılan iş ahlaki de değil. Şeye de vicdana da uygun değil. İşte piyasanın olağan akışına da uygun değil vesaire dedi ve bu tebliği getirdi. Bir daha gelmemesi adına ne yapacaksın?
1: Hani biraz önceki anlattığım
0: hikayeden sonra. Dediğim gibi burada önemli olan niyet. Bu tebliği o 100 metrelik kısımda o işte suyu bulandıran kişiyi dışarı çıkarttı. Çıkartacak. Ama 100 metre yukarıya ya da 100 metre aşağı turup tekrar suyu bulandırıp bulandırmayacağında zaman gösterecek. Yani burada dediğim nokta o. Bu iradeyi görebilecek miyiz? Yani şu ana kadarki süreçte tebliğin geliş şekline bakınca bu irade var ve buna izin verilmeyecek gibi gözüküyor. Ben o nedenle dedim burada bitmez bu iş. Yani devamında da yeni tebliğler, yeni düzenlemeler görürüz. Yani biz sermaye piyasalarını İstanbul'u finans merkezi yapacaksak İstanbul finans merkezi bir finansal süpermarket demek aynı zamanda. Marketteki ürünler demek. Yani önde gördüğünle arkada gördüğünün aynı olması lazım. Yani pazar tezgahlarında hani bazı tüm pazarcıları şey altına bırakmayayım da ön tarafa ilerini dersin arka taraf çürük çarık olur ya. Hı hı. Hayır, bir finansal süpermarket inşa edeceksen öndekiyle arkadakinin de aynı kalitede olması lazım. Aynı denetime tabi olması lazım.

0: Yani orayı denetleyen zabıta önden yürüyerek gidip tezgahın ön kısmı güzel, geri kalanı beni ilgilendirmez dememesi lazım. Yani biz bir finansal süpermarket, bir İstanbul Finans Merkezi vizyonuna gideceksek, o zaman tezgahın önü de arkası da aynı şeffaflıkta, aynı denetime tabi olması lazım. Yani süreç bunu gerektiriyor. Ben önümüzdeki dönemde dediğim gibi bunların peyderpey geleceği kanaatindeyim. Bu süreç bana dediğim gibi bankacılık sektöründeki, onu hani benzetmek istemiyorum ama o dönem çünkü farklı şeylerle gelmişti bu, ama hayatımızda bir makro ihtiyati tedbirler vardı ya, çok doğru bulmadığım şeylerde, onu söyleyeyim. Bu tarafı doğru buluyorum ama orayı doğru bulmuyordum, ama geliş silsile açısından söylüyorum. Orada da belli düzenlemeler gelip devamında peyderpey makro ihtiyati tedbir görmüştük. Burada da ana bir düzenleme geldi. Peyderpey yan düzenlemeleri de gelecektir diye düşünüyorum.
1: Değerlendireceğiz. Piyasadaki son fiyatlamaları da nasıl okuduğunuzu merak ediyorum. Ama bir es verelim. Philip Capital'e gideceğiz. Portföy Yönetimi Müdürü Metin Taşçıoğlu bizlerle birlikte. Metin Bey, hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Merhabalar. Hoş bulduk. İyi.
1: Teşekkür ederiz. Küresel piyasaları konuşalım. Notlarınızın arasında hangi başlıklar var? Özel sektör istihdam verisini dün gördük. Yarın tarım işi istihdam verisi olacak. Hem borsalar hem de takvim açısından nasıl bir işleyiş var küresel tarafta?
2: Başkanının yapmış olduğu şahin konuşma sonrasında fiyatlamalar biraz tabii faiz artımlarını destekleyici şekilde fiyatlamalar yoluna gitmişti. Burada özellikle Amerikan hazinesinin yapmış olduğu bir operasyon vardı. Treasury Twist diye adını verdikleri. Burada kısa vadeli bonu satarak uzun vadeli bonoları satarak uzun vadeli bonoların, 30 yıllık bonoların faizlerinin yukarı gitmesine engel olmayı amaçlayan bir operasyondu diye söylemek lazım. Şimdi baktığımızda oradaki yükselişin tam durduğuna söyleyebilecek bir görüntü yok. Bir miktar 10 yıllıklar 4.80'lerden geri çekilmiş gibi gözüküyor ama trend halen daha güçlü. Öbür taraftan doların bir miktar çoğu para birimine karşı geri çekildiğine şahit oluyoruz. Gider kaybettiğine şahit oluyoruz. Orada da Bayraktarlığı Japon yeni yapıyor. Japon yeni bugün ciddi anlamda değer kazanmış durumda. Resmi bir açıklama yok ama piyasa oyuncuları Japon yenine Japon Merkez Bankası'nın müdahale ettiğini düşündürüyor. Ya da piyasa Japon Merkez Bankası'nın borcun en az 25 puanlık bir faiz artışına gideceğine dair bir beklentiyi fiyatlamaya başladığını oynuyor diyebiliriz. Dolayısıyla bunların etkisini hepsini bir alt alta koyduğumuz zaman burada Amerikan dolarının bir miktar değer kaybetme trendine girdiğine şahit oluyoruz. Bundan destek alan altında yukarı doğru hareket var. Birkaç günlük düzeltme hareketi sonrasında tekrardan yükseliş hareketini deniyor. Ama orada da daha önceden teknik tarafta hani 4450 seviyelerin üzerinde kapanışlara ihtiyacı var. Onu da söylemek lazım. Mikro bazda Amerikan borsası ile ilgili de söylenebilecek sanki burada bir miktar teknoloji tarafında, çip üreticileri tarafında bir miktar kar realizasyonları var, satışlar var. Yazılımcılar tarafı daha iyi gibi gözüküyor. Onların yaptıkları primler biraz daha Amerikan piyasasının bugün yukarı doğru açmasına sebep oldular. Ama onun dışında yani diğer konvansiyonel taraftaki şirketlerin de talep gördüğüne şahit oluyoruz. Sadece teknoloji değil. Bir de tabii hani yarınki istihdam verisi var. Bu taraftan hani veri odaklı gideceklerini düşündüğümüz bir Fed başkanlar toplantısı olacak. Bu ay içerisinde sanıyorum ayın 15'iydi galiba. Dolayısıyla burada da hemen hemen faiz artışı bekleyenlerin ve pas geçeceğini düşünenlerin oranı hemen hemen birbirlerine yakın gibi duruyor. %50-50 diye söyleyebiliriz. Bir miktar yeni verileri, daha başka verileri görmek isteyecek bir konsensus oluşmaya başlamış da olabilir. Yine Fed'in o veri odaklı bir şekilde bu toplantıda karar vereceğini söylemek lazım. Çok böyle bir tarafın baskın olduğunu ben tahmin etmiyorum. Ama veriler, istihdam tarafı yine burada belirleyici olacak. Zayıf veriler almamız durumunda yarınki verilerde pas geçme ihtimalinin daha da artacağını söylemek lazım. Ama hani bu yükselen petrol fiyatlarıyla iyice sıkışmış durumda olan ekonomi bir faiz artışına ihtiyacı duyuyor. Hani şahsi kanaatim, yıl bitmeden bir seferlik bir Fed'den faiz artışı ben açıkçası bekliyorum.
1: Ağustos ayının başından itibaren piyasa sanki hem FED üyelerinin ve FED başkanının mesajlarıyla gelen veriler arasında sıkıştı kaldı. Biraz daha beklentinin altında gelen istihdam verileri sonrasında altında güçlenme görüyoruz. FED başkanının karamsar mesajları sonrasında gerisin geriye giden bir altın piyasası söz konusu oluyor. Benzer bir görüntü kıymetli metallerin geneli içinde ifade edilebilir. Kalan 4 aylık periyotta biraz daha belli bant aralıklarında sıkışan piyasalar mı göreceğiz? Gümüşte, altında ve diğer emtia gruplarında.
2: Şimdi emtia grupları deyince onu birkaç parçaya bölmek lazım. Sanayi emtiaları, kıymetli metaller ve gıda emtiaları diye ayırmak lazım. Gıda tarafında bir yükseliş var. Malum tedarik sorunlarından kaynaklı. Ukrayna'dan, Rusya'dan tahıl ihracatında sıkıntılar var. Savaş sebebiyle sivil gemiler de vuruluyor. Bu tarafta ben yükseliş hareketinin devam etmesini bekliyorum açıkçası tarım tarafındaki emtialarda. Sanayi emtialarında bakırın kademeli bir şekilde yukarı doğru hareketinin devam etmesini beklemek lazım. Orada da hem yeni rezervlerin çıkmasında sıkıntı var. Mevcut üreticilerin de üretimlerini artırmalarında yeni büyük yatırımlara ihtiyaçları duyuluyor. Altın konusunda da gümüşle paralel bir şekilde ben kademeli bir şekilde yukarı doğru gideceğimizi, ama bunun böyle bir hype'a dönüşmeden kademeli bir şekilde yükseliş trendinin devam edeceğini ben tahmin ediyorum açıkçası. Burada yani özellikle hani likitte ihtiyaçlarından kaynaklı ilk başta savaşın başladığı dönemde satış gelmişti, ama buradaki daha önceki faktörlere baktığımız zaman buralarda bir değişiklik yok. Merkez bankalarının ve fonların alımları devam ediyor. Kaldı ki en son harekette özellikle doların değer kaybetmiş olmasından da destek buluyor kıymetli metaller.
1: Metin Bey, teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için.
2: Rica ederim, yayınlar
1: olsun. Sağ olun. Metin Taşçıoğlu bizlere eşlik etti. Kendisine teşekkür ediyoruz ve kısa bir araya gidiyoruz. Saat başında Üzeyir Doğan ve Tomuç Erbaş bizlerle olmaya devam edecek.

Ankara Yatırım sundu. ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: dünya için sizin için üretiyoruz.
1: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi.
2: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor. Canım.

alışverişlerinize 6000 liraya varan para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

0: A Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A Para, X A Para TV, Facebook A Para, Instagram A Para, YouTube A Para.
1: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: 3, 2, 1, 0.
1: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle Otobit'te.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: 3, 4, 5 All-Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
7: Çünkü All-Star YKS'de ve LGS'de yanında.
8: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

0: Ateş kuşunu yakalamak için yola çıkan iki dost.
1: A horse, a fool.
2: Don't pat me.
0: Masalsı yolculuklarında başlarına gelen ilginç olaylar.
1: You will face monster whales and fierce storms.
0: Görsel şölen sunan bir film.
3: Magic Ball, you're the best horse in the world.
0: Sihirli Yollar, Cumartesi 20'de Apara'da.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üzeyir Doğan ve Tonguç Erbaş bizlerle olmaya devam ediyor. Yatırımcının en merak ettiği noktalardan biri altın. Altın deyince Tonguç abi hemen tebessüm ediyor. Üzeyir abi de yine mi altın der gibi bakıyor. Ons altın 4466 dolar seviyesinde %1.79+1 fiyatlama var. Gram altında da %

0: 1,91'lik yükselişi görüyoruz. Eminim çok önemli tespitleri Üzeyir Doğan'ın vardır ama önce Tonguç Bey size sorayım. Altınla alakalı ne beklersiniz? Niye yükseliyor? Dünkü özel sektör istihdam verisinin beklentinin aşağıda gelmesinden ötürü mü altın yükseliyor? FED'e dair beklentiler yine mi değişiyor?
1: Şimdi şöyle bir şey, yani son iki günü değerlendireceksek ne oldu? 4700'e giden altın, işte Kevin Warsh'un konuşmaları, açıklamaları sonrası faizlerin yükselmesi, biraz doların yükselmesiyle, yani yine faiz arttırımı potansiyeli mesela ilk toplantı için %70'lere çıktı. Dolayısıyla böyle bir şey olunca bir geri çekilme oldu. İşte bakıyorum 4300'lerin de hafif altına gelmiş. Yalnız son birkaç gündür şöyle bir şey var Uğur. Özellikle bu Amerika'nın Japonya ile yine yaptığı müdahale. Sonrasında Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvil alımı açıklaması. Buna rağmen ne uzun vadeli tahvilde ne de yende istedikleri sonucu alamadılar. Dolayısıyla şu an tahvil faizleri yüksek olsa bile dolardaki geri çekilmenin nedeni de kısmen yeni bir müdahale gelir mi diye. Ve yeni bir müdahale geldiğinde dolar zayıflayacağı için bence önden bir fiyatlamasını görüyoruz. Şimdi ana senaryoda değişen bir şey yok. Nedir ana senaryo? Dünyada bir boşluk var. Dünyada risk algısı hala yüksek. Ve bunun yanında hani Merkez Bankası alımı falan konuşuluyor ama bu riskli varlıkların yanında tutulan ve özellikle yanlış hatırlamıyorsam Haziran ayından itibaren altın fonlarında ve uzun vadeli altın pozisyonlarında, yani bu 4000'li seviyelerden, hatta şöyle söyleyeyim, tam tarihi de tahmin ediyorum, pardon, Temmuz başı gibi, Haziran sonu Temmuz başı gibi, yani 4000-4050 dolarlardaki altın sonrası böyle bir talep gerçekleşti. 4700'e gittik, geri geldik. Şu anda kısa vadede bu beklentiyle bir altında yükseliş var. Ama ana senaryo dediğim gibi mevcut durumda değişmediği için ben hala belli bir bant aralığında, yani 4850-4000 dolar, bunun da 4400 doları pivot gibi böyle tam ortadan kesen bir seviye. Aynı zamanda şunu da söyleyebilirim, 4350'ye yakın olan hem 50 günlük hem 200 günlük ortalamaları var. Yani buralardan tepki alımları gelmeye devam ediyor. Yani altının burada çok düşmesini beklemek şu aşamada veya çok hızlı yükselmesini beklemek çok gerçekçi değil. Ama daha önce de ifade etmiştim, yani Kasım seçimleri Amerika'da bir milat olacak mı olmayacak mı altın içinde, piyasalar içinde, bu hala soru işareti olmaya devam ediyor.
0: O seçimlere kadar dar bant aralığı mı göreceğiz?
1: Evet evet. Yani
0: nedir o bant aralığı?
1: Yani şu an için
0: 5000'i geçer mi mesela? 5000
1: geçmez.
0: Doları.
1: Geçeceğini düşünmüyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, yani 5000'i bırak, bence 4800'leri falan da geçmez. Bu aşamadan sonra çok 4100-4200'ün altına da böyle geleceğini düşünmüyorum artık. Çünkü bu müdahaleler ve müdahale beklentileri devam edecek diye düşünüyorum. Yani klasik bir söylem, işte altın faiz yukarı, şey pardon, dolar faiz yukarı, altın aşağı falan, bu bundan geçti. Altın devamlı bir değişen beklentiler silsilesiyle fiyatlanmayı sürdürüyor. Hala dünya merkez bankalarının elindeki tahvil tutarı, özellikle Amerikan tahvilleri açısından baktığımızda altından yüksek. Bu son 50 yılda ilk defa olan bir şey. Ve dolayısıyla birçok karmaşa var dünyada. Ve bu karmaşanın içinde biz altının şu an için pozisyonların azaltıldığı bir dünyada değiliz. Ama yeni eklenen pozisyonlarda daha önceki ritim gibi böyle hızlı bir yükselişin sinyalini vermiyor. Herkes pozisyonunu koruyor. Ben öyle görüyorum.
0: O müdahaleden kastımız tahvil piyasasına müdahale,
1: evet,
0: değil
1: uzun
0: mi?
1: Vadeli tahvil alımı yapacağım dedi. 30 yıllıklar 5-10'lara kadar çekildi.
0: Orada çıkışı engellemek için değil mi yapılıyor bu
1: müdahale? Yani şöyle, birinin tahvili alması lazım ki tahvil faizi aşağı gelsin.
0: 5'leri bulmasın. Ya da 30 yıllıklar daha yüksek seviyeye gitmesin.
1: Gitmesin diye. Dünyada da böyle bir talep yok. Biraz önce işte altının merkez bankalarının nezdinde, yani daha doğrusu Amerikan tahviline bir güven yok. Öyle olmadığı zaman da ben alırım bunu dendi. Çok yüksek bir miktar değildi ama neden ben alırım? Çünkü 2 hafta önce siz gidip Japonya ile birlikte yeni değerlendirirken

0: Sen bu para birimine olan müdahaleyle elindeki tahvilleri, bana ait olan tahvilleri satma. Tamam, sen ne yapacaksın konusunda bu müdahaleyi Hazine Bakanlığı'nın yapması gerekiyordu. Sonuçta tahvil faizleri yukarı gittikçe kim elinde tutuyorsa bundan bir kayıp oluşuyor. Bunun da önüne geçmek için, yani şöyle söyleyeyim, bir hisse senedi düşün. Sen bu hisse senedi devamlı düşüyor. Hani var ya mesela geri alım oluyor işte, hı hı, efendim bir destek veriyorsun ama bu yeterli olmadığı zaman düşmeye devam edince sen de o elindeki hisse senetlerini satarak aslında o düşüşü daha fazla hızlandırma şansın var. Bu kişi Japonya'ydı. Yani son 2-3 günün bence özeti bu. Altın yatırımcısı ne yapması lazım? Mesela biz 7200'lere altın geldiğinde gram bazlı dedik, yani panik yapmaya gerek yok. İlla ki bir, ki o zaman Jackson Hole'dan birkaç gün önceydi. İlla ki bir tetikleyici olabilir, bir gevşetici hamle olabilir. O gün ona denk geldi. Ve 6800'lerde galiba, 6700'lerde, hatta şuradan bakayım şeye. Mesela nereye gelmiş en düşük? 6650'ye kadar gelmiş. Şimdi altın alacaksan o düşüşler fırsat olsun. Kısa vadeli düşünüyorsan da belli bir bant aralığında hala yükselişlerde o sat alı yapabilirsin ama böyle çok kısa marjlarla bunu kullanma. Ama pozisyonunu da korumaya devam et. Yani bir kilo altının varsa o bir kiloyu şu an için taşımaya devam et gibi bir mantık kurmak lazım. Ben altını böyle değerlendiriyorum ve hani %25 civarı bir altın portföyünde varsa ve devam ediyorsan altınla, bu hala mantıklı bir seçenek gibi gözüküyor açıkçası. Hı hı.
1: Siz ne dersiniz Zeyir Bey? Yani tahvil ben... piyasasına yönelik müdahaleden bahsetti Tonguç Bey ve bir bant aralığı söyledi. O bant aralığının altına inme şansı yok mu? 4100 dolar dedi. 4150 dolar dedi.
2: Yani inerse zaten çok sert devamı gelir. Yani 4000 dolar civarı, daha önce test ettik birkaç defa altını. Çok tutundu. Kıracak mı, dönecek mi? Kıracak mı, dönecek mi dedik. Üst üste gelen birkaç tane düşük enflasyon ve düşük istihdam rakamları artık iş geride kaldı. Fed faiz arttırmaz, hatta indirim mi olur diye 4700'e kadar geldi. Ama bu Fed başkanının Jackson Hole'da yaptığı konuşmalar hiç de öyle, yani faiz indirecekmiş gibi bir atmosfer oluşturmadı. Zaten son 4700'den 4300'e düşüşte de o konuşmanın etkisi var. Evet. Yani bariz bir şekilde dedi ki koşullar daha da sıkılaştırmayı gerekiyor. Yani enflasyonda iki hedefinden taviz vermeyeceğiz. Yani bunlar piyasanın borçtan duymayı beklediği şeyler değildi.
1: İndirmeyebilir ama indirmemesi arttıracağı anlamına mı gelir?
2: Değil ama yani şartlar zorlarsa arttırabilirdi. Yani %2 hedefinden gitgide uzaklaşılıyor. Yani birkaç ay üst üste yüksek enflasyon gelirse o faiz arttırma beklentisini tekrar görebiliriz. Yani yaz aylarında mevsimsel koşulların, işte Dünya Kupası'nın etkisi, istihdam tarafı vesairesi, hani farklı şeyler olmuş olabileceği de konuşuluyor. Yani biraz daha net bir tabloyu belki bundan sonraki verilerde göreceğiz. Mesela cuma günkü istihdam verisi önemli. Gelecek açıklanacak ilk enflasyon verisi önemli. Yani bunların hepsini görüyor olacağız ama neticede çok böyle güvercin bir Fed görmeyeceğiz. Ama işin ilginç tarafı Amerika'da şu. Bir tarafta Fed var ve benim duruşum bu diyor. Ben sıkı duracağım, hatta gerekirse sıkılaşacağım şeklinde. Yani ayağını frene basıyor ekonomi tarafında. Bir tarafta da hazine var. Ben tahvil alarak piyasaya para vereceğim diyor. Yani biri ayağı frende, biri gazda. Yani bu ciddi bir anomali. Yani bu ciddi bir kafa karışıklığı aslında orada da, ayrışma.
1: Zıtlık.
2: Yani bu işi nereye götürecek, ona bakacağız. Bu ne zaman çözümlenir? Kasım'dan sonraki seçimlerde. Trump seçimleri kazanırsa, tekrar değersiz dolar sürecine girerse ve bu esnada hani biraz daha böyle gaza basmayı ya da ayağı frenden kaldırmayı destekleyecek olursa, bu durumda Amerika'da yeniden enflasyon endişelerinin de konuşulduğunu görüyor olacağız. Belki ekonomi büyüyecek, istihdam canlanacak ama diğer taraftan da enflasyon beklentileri de canlanacak. Bu da uzun vadeli tahvil faizleri için sıkıntı. Yani oradaki faizlerin daha da yükselmesi, yani tahvil fiyatlarının daha da düşmesi anlamına gelecek. Yani bu senaryo var. Trump seçimi kazanırsa, yani Senato ve Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğunu korursa. Aksi olursa zaten bambaşka senaryoları konuşmaya başlayabiliriz. Yani işler daha da karışabilir Amerika tarafında. Bu bir tarafta. Ben şunu söylemiştim daha önce de, Kasım ayındaki seçimlere kadar ben Trump'ın doların değerlenmesine çok karışmayacağı kanaatindeyim. Yani normalde Trump'ın ana ekonomik politikası değersiz dolar üzerine kurulu. Bunu ben ilk seçildiği günden itibaren söylüyorum. 1.03'tü, 1.20'ler, 1.25'ler olabilir dedik. 25 olmadı ama 20 oldu. Eğer Trump seçim

0: Kazanırsa belki bu 2 yıllık döneminde 1.25'lere de konuşuruz. Bu altına da yarar, diğer unsurlara da yarar. Ama Trump o gücü yakalayamazsa ya da en azından Kasım'a kadar olan dönemde güçlü dolar Trump'ın da işine yarıyor. Güçlü dolar iki yönden işine yarıyor. Bir, enflasyon ithalatının önüne geçiyor. Çünkü yurt dışı mallar değerli dolar, daha düşük fiyat Amerikan halkı için pozitif bir atmosfer. İkincisi, güçlü dolar Amerikan halkının alım gücünü de destekliyor. Yani seçime giderken güçlü bir dolarla gidiyor olması Trump'ın lehine bir durum. Yani o nedenle Trump ekonomik politikalarını rafa kaldırmadı. Daha doğrusu tamamen çöpe atmadı, rafa kaldırdı. Şu seçimi bir atlatayım, sonrasına bakarız.
1: Önceliği değişti.
0: Aynen, ve seçime kadar bu tablo varken ben doların daha da güçlenebileceğini, dolar güçlenince de diğer emtia fiyatlarının altında başta olmak üzere baskılayabileceği kanaatindeyim. Ve bu nedenle ben ibrenin biraz daha aşağı yönlü olduğunu düşünüyorum. Hani biz savaş
1: nedir aşağı mı? 4000'in de mi altı?
0: Ya olabilir. Yani o belirsizlikler artacak olursa ortalık biraz
1: çok
0: daha
1: çok iddialı değil mi 4000'in altı?
0: Yani 4000 de iddialıydı, oldu. Evet. Yani o da iddialıydı, oldu. Yani bu piyasada şey değil. Yani 4000 dediğimiz yer şurada %10.
1: Doğru.
0: Altının bir günde %8 düştüğünü gördük, 10 düştüğünü gördük. Yani bu emtia piyasası için hiçbir şey olmaz değil.
1: Doğru.
0: Yani bir anda 5000 de olabilir. Yani ben artık o kadar bu fiyatlar şey geliyor. Benim mantalitem, benim stratejim bu fiyatların hala çok pahalı olduğu yönünde. Ama ben şunu da biliyorum ki bu piyasada düşecek diye ben öyle iddiam var. Ben 3000 dolar bile pahalı bulduğumu net şekilde söylüyorum. Ama bu iddiam var diye ben örneğin evimi arabamı satıp gidip de altın şortlamam.
1: Yani yapanlar oldu.
0: Bu kadar şort, tüm her şeyimi oraya bağlayıp da şortlamam. Yani bunu söylediğimde Şubat'tı, 5000 dolar civarıydı. 3000 dolar bile pahalı dedim. Çok iddialı bir hedefti. Bayağı şey oldu. Altın her %10 yükseldiğinde böyle birileri çıkıp şey yapıyor ama ben hala temel felsefem altının pahalı olduğu yönünde. Yani en azından şunu söyleyeyim, altının içerideki %40 TL getiriyi geçebilecek bir potansiyel sunacağını düşünmüyorum. Yani elimde risksiz %40 varken ben altın %40'tan fazla yükselir mi diye altın pozisyonu almam. Çok net söyleyeyim. Yani benim temel felsefemde bu var. Yani burayı şey görmüyorum. Yani çok büyük bir getiri potansiyeli görmüyorum. Ha Kasım olur, seçimler geride kalır. Trump tekrar sahneye çıkar. Tekrar dolarsız değer için işte ticaret savaşları, kur savaşları bu söylemlerini ön plana koyar. O durumda dersin ki altın evet daha da yükselebilir, yeniden değerlendirebilirim. Ama en azından Kasım ayına kadar ben sene başından beri, hatta geçen yıldan beri söylüyorum, hani çok dayanıldım altında, onu da kabul edeyim. Ama bu fiyatların bir anomali olduğu kanaatindeyim. Yani birçok şey altın fiyatlarını burayı desteklemiyor. Ve burada tek etken var, doların seyri. Yani euro dolar paritesi tekrar 1.14'e ve altındaki rakamlara doğru gitsin. Hani diyorsun ya 4000 dolar olur mu? Ya da 6 olur mu? Euro dolar paritesi 1.14'ün altına bir kez daha insin. Altın 4000 doların altına gider. Yani burada bakmamız gereken parite o. Euro dolar daha fazla yükselecek mi? Yani dolar endeksi.
1: Euro dolar paritesini de verelim arkadaşlar.
0: Ben daha hani izlenebilir olduğu için euro dolar paritesi diyorum. %50'si de dolar endeksi.
1: Kaçın altına zaten insin dediniz?
0: Yani 1.14'ün altına insin. Senin dediğin o 4000 doların altındaki rakamları çok net bir şekilde görürüz.
1: Benim dediğim peki, değil, senin dediğin.
0: İşte benim dediğim ya da iner mi diye sen sordun ya.
1: Beni de ortak ediyor o şey.
0: Ama yok, sen işte dedin ya 4000 doların altında olur evet mu diye.
1: Yani çünkü dediğiniz gibi birkaç defa test etti ya, o yüzden.
0: Şu Amerikan istihdam verisi, bir tane yüksek enflasyon, paritede 1.14.
1: Mesela 55.000 bekleniyor istihdamda. Oldu da 60.000 geldi.
0: 60.000 çok etkilemez, 55.000 60.000 ama oldu, 200.000 üstü geldi. Yani bu ciddi manada bir endişe yaratır burada. Yani pariteyi hızla 1.15'e doğru çeker. Altında çok hızlı bir şekilde belki 100 dolar, 200 dolar bir anda gerilediğini görebiliriz.
1: Dünkü
0: yani
1: özel sektör istihdamla tarım dışı istihdam arasında bir korelasyon var mı?
0: Yok. Yani
1: ayrışabiliyor değil mi?
0: Korelasyon da yok. Yurt dışındaki verileri tahmin etmenin bir çabası da yok. Yani gerçekten Amerikan verilerini, yani Amerika'dakiler tahmin edemiyor. Yani beklentiler bir şey oluyor, bambaşka bir rakamla karşılaşabiliyorsun. Yani o nedenle
1: geri geliyor, önceki veriyi de epey değiştiriyorlar.
0: Aynen, revizeler oluyor vesaire oluyor. Yani o nedenle Amerika'daki veriyi tahmin edeceğim, ona göre pozisyon alacağım diyorsanız boşuna uğraşıyorsunuz. Yani yazı tura bu tutarsa. Ha işin şey tarafı, geçmişte şunu da gördük. Veriyi tahmin ettiğin doğru, piyasanın reaksiyonu farklı olabiliyor. Da ayrı bir konu ama burada şunu söyleyeyim, ama veriyi tahmin edersen reaksiyonu bu sefer yakalarsın. Yani güçlü istihdam zayıf altın, zayıf istihdam güçlü altın. Yani denklem bu. Ama ben hala şunu söylüyorum. Yani o son 2-3 aylık dönemdeki o çok zayıf istihdam verilene ve çok düşük enflasyonlara rağmen eğer altın tekrar 5000 dolara gidemediyse

0: bir sıkıntı var demektir. Yani orayı fiyatlayamıyor. Yani orada bir problem var. Ve dediğim gibi bir iki tane ters gelecek veri aşağı yönlü fiyatı da sertleştirebilir. Yani buna da dikkat etmek gerekiyor. Ben dediğim gibi çok hani içeride de %40 TL getiri varken dövize dayalı bir enstrüman, dövizin kendisi de dahil ya da altın da dahil, gümüş de dahil, böyle bir enstrümandan bu parayı kazanabileceğimizi düşünmüyorum. Nitekim sene başından beri bakıyorsun altın %3,74 yükselmiş. Hani burada gram altına baktığın zaman da %16 civarı yükselmiş. Yani bu %13 aslında altın artışı değil. Yani kurdan kaynaklı artış. İçeriye baktığın zaman 8 ay geride kaldı. Neredeyse %24-25 kümülatifte, bileşikte, belki biraz daha üstünde risksiz getiri var. Yani risksiz getiri hala bu alternatifteyken ben dediğim gibi şu şartlarda altını hala değerlendirmem.
1: Tonguç Bey, uluslararası bazı raporlarda sizin de biraz önce değindiğiniz kamu borçluluğu ifade ediliyor. Yanına merkez bankalarının alımları ekleniyor. Ve altın için çok astronomik hedefler de telaffuz ediliyor. Ve bunun içinde 2027-2028 yılına işaret ediliyor.
2: Mesela nasıl hedef?
1: 10 bin dolarları ben okudum. Crested diye bir firma. 10 bin dolar neden olmasın diyorlar. İşte o önceki zirveyi 5600-5700 doları aştıktan sonra dünyadaki borçluluk ve dünyada merkez bankalarının alımları son 3 yılda epey bir değişti. 3 yıl öncenin 3 katına çıktı aylık alımlar. 50 tonluk bir alım varmış yanılmıyorsam. Çin Merkez Bankası, Polonya Merkez Bankası burada başı çekiyor. Bu gelişmeler altını destekleyecek noktada deniliyor ve yeni hedefler zikrediliyor. Bu yıl için değil ama 2027-2028, belki biraz daha uzun bir süre adına bu telaffuz edilen seviyeler söz konusu olabilir mi?
2: Söz konusu olabilir, ne olursa olur. Yani şimdi tabii biz yıllarca altını şöyle basit bir değerlendirme yaptık. İşte dolar ve faize endeksli bir altın fiyatı. Ama bir hocamız paylaşmıştı. Ben de onu gördükten sonra dikkatle inceleme şansım oldu. Son 25 yılda, yani son 2-3 yılda altında ve gümüşte bir yükseliş var ama son 25 yılda aslında altının bugünkü sert yükselişi ve o seviyeleri konuşmamızın nedeni 2008 ve pandemideki bu parasal genişlemeye baktığımızda parasal genişleme ya da ne diyelim para arzının, doların miktarının dünyada artması ve bunun karşılığında doların, yani Üzeyir'in biraz önce söylediği dolar değer kaybederse mantığında doların alış gücünün de azaldığı bir grafik var. Yani bu ikisi aşağı doğru gidiyor. Para arzı yukarı giderken doların alım gücü aşağı doğru gelirken altının da yukarı doğru, evet birkaç kez işte 2000 dolara gitti, 1000 dolara geri geldi falan. Burada bir destekleyici hamlesi var. Şimdi bizim konuştuğumuz senaryolar içinde faiz iner çıkar, dünya borçluluğu falan. Neden biz tekrar bir 4700 dolar gördük? Sadece Amerikan hazinesi 5 milyar dolar mıydı ya? Yanlış hatırlamıyorsam. Çok ufak bir miktar, yani tahvil piyasası için bir uzun vadeli şeylerde, tahvillerde alım yapacağını, ki kısa vadelilerden de biraz daha o tarafa geçeceğini, yani tam bir para arzı mantalitesi de olmamasına rağmen böyle bir tepki gördük. Eğer önümüzdeki 2 sene bana biri şunu söyleyebilirse bugünden daha fazla bir dolar piyasada olacak, bir genişlemeci politika olacak ve tabii ki doğal olarak bu bir doların alım gücünü düşürmeye devam edecek, o zaman mesela bana bu soruldu da işte 3-4 sene sonra altın nerede bekliyorsun? Bu olursa 8 ile 10 bin dolar arasında bir altın olabilir. Bunun olmaması durumunda, yani bugün konuştuğumuz konular, işte FED faizi mi arttıracak, savaş mı çıkacak, Trump gücüne devam mı edecek, etmeyecek mi falan konularıyla bir devam edebileceğimiz ama para arzının daha fazla artmadı. Hatta ortam oluştu da para arzının azaldığı bir dünya olursa, o zaman Üzeyir'in dediği, yani altının 4000 dolarlığın altına gelme ve bir süre daha orada kalma, yani trendin değiştiği bir algıyı yaratabiliriz. Henüz dünya buna karar vermiş değil. Onun için burada bizi izleyenler tabii nereden takip edebilirler, araştırsınlar. Çeşitli yapay zeka üzerinden olabilir, arama motorları üzerinden olur. Bu para arzı, doların alım gücü ve altın fiyatları üzerinde buna bağlı olan haber akışı gelmeye devam ediyor ve burada bu yönde bir veya bu yönün tersinde diyelim, o arz arttırıcı etkinin tersinde bir gelişme oluyorsa, uzun vadeli altın değerlendirmesi yapacaklarsa ona göre yapsınlar bence. Yani potansiyel var mı? Bence var. Hatırlarsan biz burada 40-45 dolarda, hatta üzeri de vardı, gümüşü konuşurken orada 85 dolar var diyorduk. Neye istinaden olduğunu bilmiyoruz. Sadece teknik olarak var. 120 dolara gitti. Yani şu
1: İnanılmaz
2: an,
1: bir yükseliş.
2: Şu an limitlerde, kafamızda hayal edebileceğimiz limitlerin üzerinde fiyatlamalar gerçekleşebilir. Bunun nedenlerini doğru tespit edebilirsek pozisyon alabilir. Şimdi mesela üzeri dedi ki hani bir sabit getirili bir işte ürün var. Yanında altın var. Şu an için yani ben sıfırdan hiçbir şey yapmayacağım, neye yatırım yapayım dediğinizde altına yatırım yapmak getiri anlamında çok mantıklı gelmeyebilir. Ama hani sen altın geleneksel bir yatırımcısıysan, işinde kullanıyorsan ya da bir trade amaçlı kullanıyorsan, seviyorsan bu ürünü ve belli fiyat aralıklarında bunu kontrol edebileceğini düşünüyorsan şu an için hala çok popüler bir yatırım aracı. Mesela dikkat ediyorsan şu an gümüşten çok fazla bahsetmiyorum. Yani bana kalırsa gümüşün 75 doların üzerine geçmediği her senaryoda her yükseliş şu an için satış fırsatı gibi gözüküyor şey olarak. Yani oralara yaklaştığı zamanlarda. Ama gümüşü de eğer bu para arzı devam ederse artmaya, böyle bir seçenek doğarsa tekrardan konuşabileceğimiz bir zaman gelir. Bak şunu unutmamaları lazım. Şimdi her programda farklı izleyici kitlesine de ulaştığımız için borçluluk dünyanın temel ve mal ve hizmet üretiminin 3 katında, sermaye toplamının 3 katı kadar da bir riskle bugün riskli varlıklar üzerinde dünya bir pozisyon alıyor. Yani bunun kırılganlığı çok yüksek. Ben şuna inanıyorum. Bir kere altın yükselmeden veya düşmeden önce bu yurt dışındaki teknoloji çağ devrimi, yani yapay zeka geçiş devrimi öncesi bir konsolidasyon olacak. Bir elenen şirketler olması için bir finansal türbülans olacağını düşünüyorum. Bu 2027 olma ihtimali de giderek yaklaşıyor. Bu durumda bir dünya düzeni devam ederse o tarihe giderek yaklaştığımız bir dünyada olduğumuzu düşünüyorum. Bunun tarihini tahmin etmek kolay değil. Bunu değiştirebilecek adımlar atılırsa, mesela diyoruz ki arası için biraz önce baktım, şimdi 35 tane senatör değişecekmiş. 34 eyalette seçim olacakmış. 47'ye 53, yani 4 senatör değişirse yanılmıyorsam, öyle bir hesap yapmışlar. Herhalde 49'a 51 gibi bir şey oluyor işte. 47, 51, onlar da 4 tane geri geliyorlar. Şimdi bunun sayısal değeri, karar verme değeri falan ayrı bir tarafta. Bu şu demek olabilir. Trump politikalarıyla kendi parasını yöneten kişi ve kurumların bu politikanın artık sonlanabileceği ihtimali karşısında nasıl bir ürüne dönecekler, ne kadar elindeki riskli pozisyonları boşaltacaklar veya boşaltmayacaklar mı? Dolayısıyla bunu Kasım ayında göreceğiz. Yani biz burada Kasım ayında oturduğumuzda bu konuştuklarımızın haricinde yeni bir stratejiyle yola çıkacağımız bir dünyada bizi bekliyor.
1: O zaman Kasım'a kadar ve Kasım'dan sonraki dönem.
2: Kesinlikle. Yani benim şu an söylediklerim genel bir altın ve piyasa yorumu, ama bence Kasım seçimleri sonrası burada hani seçim sonuçları ve olasılıklar, nasıl Trump başa geldi, evet, herkes farklı şeyler düşünüyordu, bir anda tık tık tık kendi tarifeler, düşük dolar, düşük faiz, efendime söyleyeyim, bunları yola çıkarak belli bir finansal model üzerinde ilerledi. Onun için Kasım'a da es geçmeyelim diye düşünüyorum.
1: Ağustos ayında 7 ayın en güçlü yükselişini aylık anlamda altın gerçekleştirdi. Şu sıralarda da %2.1'lik bir yükseliş var. Bakalım yarın tarım dışı istihdam verisi nasıl gelecek ve veri sonrası reaksiyonu nasıl olacak? Biraz içeriye dönelim. Enflasyon verisini aldık. 1.84 bandında aylık enflasyon geldi. Yıllıkta da

0: 31.51 seviyesinde gerçekleşti.
1: Bunlar basit ortalamalar galiba. Bilmiyorum, evet. Kim yaptı grafiği?
0: 50 günlük ve 200 günlük hareketli
1: ortalama. Yani sarı yeşil onlar basit olabilir. Yani üstsellerde onlar birbirine daha yakın gözüküyor ama hani o bir not düşeyim. Benim söylediğimden farklı çünkü onun için.
0: Evet evet.
2: Şu yok. Yeşil olan güzel çalışmış aslında. Trendi takip etmiş.
1: O 50 günlük. 50 mi o?
0: Yeşil evet, olan 50 günlük hareketli ortalama. Evet. Biz enflasyona dönelim. Bunu alalım arkadaşlar. Tamam. 31.51 yıllık. Biraz geriledi. Enflasyon verisi piyasada fiyatlandı mı? Borsada bunun bir reaksiyonu oldu mu? Ayın 10'unda haftaya perşembe faiz kararını göreceğiz. Nasıl buldunuz veriyi ve piyasalar kanadındaki fiyatlamasına ilişkin de neler söylersiniz?
2: Yani şöyle, ben sabah veri açıklarında baktığım yer tahvil tarafında ne oluyor ne bitiyor. Yani asıl fiyatlayan taraf orası. Sabah veri açıklandı. Beklentinin kısmen altında diyebiliriz. Özellikle çekirdek taraf falan da belki biraz piyasa takip etti. Tahvil fiyatlarında hafif bir yükseliş gördük. Ama hemen sönümlendi. Yani eski yerine geri döndü. Yani çok büyük bir etki oluşturmadı. Orayı etkileyemeyen borsayı da etkilemez. Yani bugünkü hareketlerde tahvil enflasyon etkisi var mı desen, ben yok derim. Yani çok net söyleyeyim. Yani çok büyük bir şey görmedik o tarafta. Hareket etkisi görmedik. Yani enflasyonda şaşırtan taraf var mıydı? Yani gıda ve alkolsüz içecekler... Yani bana göre yani ben biraz daha yüksek gelirim acaba diyordum. Hani 0.22 geldi. Orası manşeti de en fazla etkileyen, ağırlığı en yüksek ürün olduğu için çok baktığımız yer zaten. Orası dikkat çekti. Eğitim tarafı mesela Ağustos'ta bu kadar yüksek beklemezdim ama öne çekilmiş gibi gözüküyor. Yani Eylül'de de geçen senekiler kadar yüksek gelmeyecek muhtemelen. Orası dikkat çekti. Alkollü içecekler tütün zaten bekleniyordu. Kamu tarafından yönetilen, yönlendirilen fiyatlar. Ulaştırma keza beklenen şeylerdi. Yani çok ekstra bir sürpriz görmedik. Yani giyim ayakkabının biraz düşmüş olması enteresan. O da Ağustos ayında muhtemelen yazlık ürünlerin artık sezon sonuna çıkmış olmasının etkisi biraz daha. Gerçi orası genel itibariyle biraz sıkıntılı gidiyordu. Yani yıl itibariyle baktığımızda da benzer etkileri görebiliyorduk orada. Zaten yavaş gidiyordu. Orada daha da yavaşlama dikkat çekiyor. Çok sürpriz olmayan bir veri. Yani bana soruyorlardı ne bekliyorsun diye, 1.80 ile 2 arası diyordum. Yani dar bir şey içerisinde ortalama 1.90, hani gelen de 1.84 oldu. Yani çok sürpriz yapan, şaşırtan böyle bir veri değil. O nedenle fiyatlamalar üzerinde de çok ciddi bir etkisini görmedik. Merkez Bankası'nın gelecek haftaki faiz kararı üzerinde etkili olur mu? Bence etkili olmaz. Yani orada da bir beklenti değişimi ya da bir beklenti arttırımını getirecek bir veri değil.
0: Evet.
2: Yani o nedenle dediğim gibi sürpriz olmayan, çok da piyasa etkisi olmayan bir Ağustos ayı enflasyonunu geride bıraktık diyebilirim.
0: Bakan Şimşek diyor ki 46 ayın en düşük seviyesinde konut enflasyonu. Yapısal reformlar devam edecek. Temel mal enflasyonu da Kasım 2020 yılından bu yana en düşük seviyeyi test etti. Bu iki kategori için neler söylersiniz? Tomuç Bey.
1: Yani yapısal reform süreci, konut arzı, bu bence o manada baktığımızda işe yarıyor gibi gözükebilir. Ama buradaki talep azalması konusu aslında bu ayki enflasyona da, yani daha doğrusu geçen ayki enflasyona da baktığımızda, enflasyonu yaratan şey enerji fiyatları. Evet, şimdi eğitim diyoruz, işte alkollü içecek değil mi, galiba iki kalem yüksek çıktı. Ama İstanbul enflasyonu %1.60 küsürlerdeyken Türkiye genelinde 1.80 bir enflasyon ikinci ya da üçüncü kez oluyor. Nisan, Temmuz, geçen ay da böyle olabilir. Yani bu şu
2: bu
1: demek.
2: Bu ay bir şey var ama, yani İstanbul enflasyonuyla ilgili Alaaddin Aktaş da bir yazı yazdı. Yani orada benzin fiyatlarını, daha doğrusu akaryakıt fiyatlarını diyeyim, özellikle mazot tarafını, ay sonu fiyatını baz alıyor. Ay ortalamasını baz almadığı için bir yanlış demeyeyim ama metodolojiden kaynaklı bir düşük rakam var. Muhtemelen
0: oynama var.
2: Gelecek ayda İTO enflasyonu eğer aynı metodolojiyle devam ederse yüksek gelecek. Çünkü bu ay normalde %11'in üzerinde bir akaryakıt artışı var. İTO bunu %4 olarak hesaplamış. Yani gelecek ayda dediğim gibi eğer fiyatlarda böyle bir şey olmazsa,
0: ay ortasını baz aldığı için.
2: Aynen şey, daha doğrusu ay sonunu baz aldığı için.
0: Ay sonunu baz aldığı
2: için. Ama ben olmuş. O nedenle bir farklılık var, metodoloji farkı diyebilirim bu arada.
1: Sadece akaryakıt fiyatları üzerinde

0: Üzerinden değil, yani petrol fiyatları yüksek kaldıkça petrolün yarattığı diğer ham madde, işte mesela akaryakıt yükseliyorsa esnaf da diyor ki 10 liraya sattığım dürümü 12 liraya satayım diyor mesela.
1: Ama esnafın 12 liraya satayım demesi için bence hiçbir nedene gerek kalmıyor.
2: Hayır, diyoruz ama.
1: Herkes ne bulursa özellikle hizmet tarafı çığırından çıktı. Evet, yani burada
0: bu
1: acayip
0: bir psikolojik şey de yaratıyor.
1: Ticari ahlaksızlık var orada.
0: Yani İstanbul, ben şöyle yorumluyorum. Yani İstanbul'dan daha yüksek bir Türkiye enflasyonu çıktığı zaman bu genelde enerji maliyetinin ülkeye yayılmış bir enflasyonist görünümünü içeriyor. O açıdan bizim ana konumuz akaryakıt demeyeyim de petrol fiyatı ve türevleri üzerindeki bir ülke geneline yayılmış bir maliyet. Geçen sene 2.04, ondan önceki sene 2.24'tü galiba. Ama yani bizim dediğim gibi hani talebin azalmasının etkili olduğu kalemler var. İşte biraz önce senin sorduğun başlıklar açısından tamam, arz yaratma konusu evet, ama otomotiv satışları, konut satışları, beyaz eşya satışları, yani 2.3 gelen bir ikinci çeyrek büyümeden sonra üçüncü çeyreği neredeyse kapatacağımız bir ay kaldı. Burada da çok böyle turizm falan da çok hareketli değil bana kalırsa, hani beklendiği kadar. O açıdan buradaki aşağı baskılayan enflasyona rağmen biz bu enerji maliyetiyle bu noktalara kadar geldik. Bir de artık yani 31'ler civarına oturduk. Çekirdekle bizim baktığımızda üfe tarafında da hani ileriye dönük, ya bir iki ay sonra daha düşük bir enflasyon göreceğiz algısı, ya çok fazla şu an için oyunun içinde değil gibi gözüküyor. Ben şöyle söyleyeyim, yani petrol fiyatı 95-100 dolar ve üstünde kalırsa, hatta 90 doların üstünde, büyük ihtimal Merkez Bankası'nın faiz indirme seçeneği azalacak.
3: 96-97 doları gördü biraz.
0: Yani hani mesela
3: şu
0: yıl sonuna kadar
3: $0.70.
0: Yıl sonuna kadar 90 ile 100 arasında bile bir ortalama olsa 28 enflasyon tutmayacak.
2: Senenin geri kalanında evet, faiz indirim olasılığı azalacak.
0: Azalacak. 30 civarı bir enflasyon olabilir. 37 politika faizi var. Diyelim ki 2027 içinde bir enflasyonda, şimdi orta vadeli programda kaç çıkacak bilmiyorum, 20'ler falan olur herhalde. Böyle bir beklentiyle girip savaş orada bitti ve petrol fiyatı düştüyse, o zaman son toplantıda bir 100 bas puanla başlayayım olabilir. Onun haricinde 2027'ye dair de çok böyle heyecanlı bir enflasyon düşüşü beklemiyorsak orada da bu sıkıntımız devam edecek gibi duruyor.
2: Yani seçim öncesinde bile biraz oyalama taktiği gerçekleştiriyor sanki Trump. Seçim olmasına rağmen bile bu savaş sona ermiyorsa, yani Kasım'a kadar da sona ermezse, sanki 2027'ye tabii sarkar gibi hissediyorum ben. Bir durumu öyle okuyorum.
0: Yani maalesef böyle bir süreç içinde 6 aydır bizim bütün bu enflasyon hedeflerimiz, beklentilerimiz, ekonomik programımız falan bu savaşa odaklanmış durumda. Ve dolayısıyla bizim faiz politikamızda.
2: Çünkü tüm değerlendirmeler seçim var, seçime böyle gitmez şeklindeydi.
0: Evet,
2: ama
0: evet.
2: Bana mısın demeyin.
0: Ben de öyle düşünüyordum. Şimdi yani bu 2 ay kaldı. Bak Uğur, bence sizin için de güzel. Şimdi son haftayı bırakmamak lazım. Burada çok enteresan beklentiler var Amerika'nın. Yani çok kritik bir seçim. Yani şunu söyleyemeyiz. Hani işte buradan 7 tane senatör kaybedecek de işte 53'e 47 dönecek falan. Öyle bir, yani bütün bu konuştuğumuz döngüler içerisinde hala kafa kafaya bir seçim atmosferi olacak gibi gözüküyor Amerika'da. Dolayısıyla bu riskli pozisyonlar veya ne bileyim hisse senedi pozisyonları ağırlıklı bir risk algısı hala devam etmesinin nedenlerinden biri bu. Bence burada işte eyaletlerin dağılımı, şanslar, bunu aslında yurt dışındaki bazı basın yayın organları yavaş yavaş veya YouTuber'lar diyelim, bu konularla ilgilenenler olasılıkları falan değerlendirmeye çalıştılar. Biraz önce baktığımda anketler var. Mesela üçü işte dengenin biraz daha demokratlar tarafında olacağını gösterirken biri hala cumhuriyetçiler tarafında devam ediyor falan.
2: Mesela şu
0: yani,
2: an 20 saat önce paylaşılan uluslararası ajansla bir haber, siz değerlendirmenizi yaparken ben bir baktım, karşıma çıktı. 10 yıl aradan sonra demokratlar ilk kez ekonomi noktasında demokrat seçmen demokratlara güveniyormuş. Yani Öyle demokratlar acaba? Bir miktar öne geçmiş gibi görünüyor anketlerde. Ya da Trump'ın güven oyu %33'e gerilediği ifade ediliyor. Yani dengelerin değişebileceğine yönelik anketlerde veriler var ama Amerika'da veriler esas belirleyici de olmuyor.
0: Hayır, bir de şöyle bir seçim atmosferi. Şimdi bir sene, yani her eyaletten 2 senatör seçiliyor. Diyelim ki geçen seçimde işte Cumhuriyetçiler 70'e 30 kazandığı bir eyalet var mesela senatör. Bu seçimde 48'e 52 de kazanabilir. Yani eğilim değişmiş olabilir ama senatör sayısında bir değişiklik olmayabilir.
2: Yeterli olacak mı?
0: Evet, yani yeterli olacak mı? Anlatabildim mi şeyi? Yani onların seçim sistemine göre o %50 barajının geçilmesi gerektiğinden olabilir böyle bir eğilim ama bu o dengenin değişmesi için yeterli olabilecek mi? Yani çok enteresan. Bence bizi çok heyecanlı bir tabii öncesinde enflasyon şey Merkez Bankası kararları olacak, birçok şey olacak dünyada. Ama enteresan bir seçim atmosferine de Amerika için gittik. Bu arada İsrail için de bir seçim takvimi paylaşılıyordu. O doğru mu? Daha
1: evet,
0: öncesinde.
1: Daha öncesinde.
0: O tarafı mesela çok, o da önemli. Yani bütün bu savaş atmosferi içerisinde. Dolayısıyla şeye girdik herhalde Üzeyir. Bu yaz rehavetinden çıkıp tekrar heyecanlı bir haber ve veri akışı atmosferine.
2: Hiç yaz rehaveti de yoktu aslında. Bayağı bir heyecanlı geçti yani. Hareketliydi.
1: Ama piyasalarda bir... böyle hani geldik gittik rahattı, tatil dönemiydi falan ama.
2: Takip etmediğin içindir o.
1: Evet, yani uzak kaldığım için çok.
0: Bence gerçekten heyecanlı bir şeye girdik, döneme girdik. Yani ben enflasyonu biraz böyle değerlendiriyorum. Dışsal nedenlerin önüne geçemiyoruz. Şu anda geçme şansımız da yok. O taraf bizi Ağustos'ta da bana kalırsa Türkiye genelinde daha yüksek bir enflasyona götürmüş.
2: Yani, size göre peki?
1: Seçimler çok enteresan olacak. Yani birincisi İsrail'deki seçimler. Yani İsrail yakın dönemde ciddi manada saldırgan bir tavır izliyor. Türkiye'ye karşı da söylemlerde sertleşmeler var. Bunu kimi iç siyaset olarak değerlendiriyor. Ama sonuçta ortada bir realite var. İlişkilerin gerginliği ve Türkiye'nin Suriye'deki hareket alanı. Yani İsrail istedi diye Suriye'de bu kadar olayın ardından Türkiye hani şey olmayacak. Yani oradan çekilmeyecektir muhtemelen diye. Ve bunun neticesinde İsrail-Türkiye geriliminin belki daha da tırmanma ihtimali var. Yani Türkiye'nin oradaki yaptığı sevkiyatlar görüyoruz işte.
0: 27 Ekim'miş
1: görüyoruz.
0: Bu arada çok uzun dedim. Yani 27 Ekim 3 Kasım.
1: Aynı çok arka arkaya. Yani orası bir gerilim. Yani Orta Doğu'da Türkiye'yi de belki için etkileyecek şey politik risk artışı. Yani bu kenara atılmaması gereken bir ihtimal. Bu bir gün gerçekleşecek ama ne zaman olmuyorum. Yani bu bölgede İsrail orada çıban başı olarak durduğu ve patlatılmadığı müddetçe, temizlenmediği müddetçe bir şekilde sterilize edilmediği müddetçe ya da bu gerilim sürekli devam edecek. Yani bu eninde sonunda bir tarafı etkileyecek, bizi de etkileyecek. Bu bugün mü olur, yarın mı olur onu zaman gösterecek ama gerilim artıyor. Yani hele ki İsrail seçim öncesi bu ciddi problem. Amerika seçiminin de aslında hem bölge için hem İsrail için de sonuçları olacak. Yani ben Trump'ın kesinlikle son süreçte İsrail'e karşı, Netanyahu'ya karşı çok da dostane olduğunu düşünmüyorum. Ama önünde bir seçimi var. Seçimi kazanırsa da kaybederse de Trump'ın nasıl bir yol izleyeceğini tahmin etmek zor. Yani
2: Netanyahu'ya karşı dostane bir tavrı olmayabilir ama Trump tek başına karar merci mi? Bence bunun da konuşulması
1: lazım. Amerika tarafından
2: biraz siyasi kanada kayıyor ama.
1: Konuştuğumuz zaman ekonomisi, siyaseti konuşuyoruz. İşte Amerika'daki o lobilerin etkisi, İsrail'in oradaki işte Yahudi lobisi dediğimiz etki gücü vesairesi. Bunların etkilerini herkes biliyor, konuşuyor ama Trump da bazen öyle bir karakter ki hani gemileri yakabilecek bir karakter. Yani bir anda sermayeydi, lobiydi, elinin tersiyle itebilecek bir karakter. Yani orada o risk var. Bence İsrail o riski de hissediyor. Yani örneğin Trump seçimleri kazandı. Daha güçlü bir hale geldi. Ya da kaybetti. Seçimleri kaybetmesinin müsebbibi olarak Netanyahu'yu işaret etti. Yani o iki senaryoda da farklı şeylerle karşı karşıya kalabiliriz. Evet, biraz önce senin bahsettiğin gibi seçime bu kadar yakınken İran'la savaşı bitirmeyen bir Trump seçimi kazanırsa daha güçlü bir şekilde İran'a da saldırabilir. Dönüp seçimi kaybederse Netanyahu'ya bunun sebebi sensin deyip BİM'i bir de dinlemeden oraya da dalabilir. Yani orada da farklı sonuçlar doğurabilir.
0: Belki
1: yani,
0: o sırada Netanyahu
1: olmayacak. Onu da bilmiyoruz. Yani belki de o da olmayacak. Yani farklı bir döneme geçiş olabilir. Yani o tarafta gerçekten çok karışık bir katman var. Yani evet. Ortada o zaten karışık. Daha da karışık bir hale geldi. Yani

0: de buna dayalı bir strateji geliştirebilmek mümkün mü? O da değil. Ama şu Kasım seçimleri, Ekim-Kasım hem İsrail'deki seçimler hem Amerika'daki seçimler yeni bir dizayn getirebilir. Yani Türkiye'nin de içinde bulunduğu Mekke Anlaşması farklı konular getirdi. Bu anlaşmanın genişlemesi gündemde, farklı dinamikler gelebilir. Suriye özelinde bir sıcak çatışma riski İsrail'le artıyor. Burada durumlar söz konusu olabilir. Çünkü Türkiye İsrail gibi değil. Yani İsrail böyle gayri ciddi, lakayık, orayı vurdum, işte taşa bomba attım, daha bak gözdağı verdim vesaire. Ama Türkiye gibi daha resmi, daha böyle oturaklı devletler, hani bunu gerek uluslararası ilişkilerde vesaire kararını veriyor ama yeri geldiğinde de hani bir tane füze attık, boş bir tesisi vurduk, arayı vurduk, olmaz. Yani bu savaş noktasına gelecek olursa süreç çok daha sancılı olabilir. İnşallah olmaz. Yani kimsenin öyle bir arzusu yok ama birinin de bu noktada İsrail'i dizginlemesi lazım. Bunu ya Trump yapacak ya da bölge ülkeler artık bir araya gelip bir şekilde yapacak. Ama el nihayetinde bu önümüzdeki günlerde olacak ve bunun da sancısı olacak. Yani ortada o yeni bir doğum sürecinde aslına bakarsan ne doğacak ona bakacağız. Yani kaos mu doğacak?
1: Tüm dünyayı da etkileyecek.
0: Aynen. Yani yoksa yeni bir atmosfer mi oluşacak? Onu da yakın zamanda görüyor olacağız.
1: Artık az bir süremiz kaldı. Bir iç piyasaya bakalım. Enflasyonu konuşurken dış dinamiklere atıfta bulundu Tonguç Bey. Öyle bir atıftı ki küresel kanadı, Amerikan seçimlerini de konuşmuş olduk. Buna ilişkin yani öngörüleri, tahminleri masaya yatırmış olduk. Bir BIST endeksini verelim. Akabinde sektörel görünümü ekrana taşıyalım ve BIST işlem gören 100 şirkete de bakalım. 13.913 gelinen nokta, 14.091 açılış sonrasında görülmüştü. Sonrasında tekrar 14.000 puan seviyesinin üzerini göremedi. %1'e yakın bir değer kaybı var endeksin. Pazartesiden itibaren bu 4. gün oluyor. Düşüşler devam ediyor. Bir de sektörleri görelim. Bankalar bir adım öndeydi sanki bugün özelinde. %2'leri bulan yükseliş sonrasında biraz alım yavaşladı bankacılık endeksine. Bir de sektörlere bakalım. Sektörlere baktıktan sonra da 100 şirketi ekrana taşıyalım. Bankacılık endeksinde 16.495 puan seviyesi var. Yarım puanın üzeri. Burada zayıflama var. Sınav endeksine de daha derin satış. %1.55. Gayrimenkul düşüyor. Teknoloji geri çekiliyor. Turizmde yine kırmızı bir tablo var. Diğer sayfaya da bakalım. Tek bankacılık endeksi arttı. Burada da madencilik endeksi yeşil olmuş. İnşaat, kimya, sigortacılık endeksi, bilişim endeksi ve gıda endeksi de düşüşlerden nasibini aldı.
0: Bir de bankalar daha Halkbank etkisiyle arttı da yani.
1: Tavan fiyatlama var.
0: Hani neden olduğu konusunda benim fikrim yok.
1: Halka arz oluyor ikinci cilt. Halka arz. O yüzden o
0: normalde negatif etkiler yani öyle bir süreç.
1: O yüzden
0: çünkü orada muhtemelen bir iskontolu fiyat ortaya çıkacaktır. Yani bu tarz biz Aselsan'da mesela böyle bir süreci yaşamıştık. Yani %10-15 civarında iskonto vardı yanlış hatırlamıyorsam ve Aselsan'da o zaman 20'lerdeydi fiyatlar, hani böyle şimdikiler gibi değil, 19'lar 18'lere kadar düşüş görmüştük. Yani rakamlarda yanılıyor olabilirim. 20'nin üstünde 18, 19, 17 bir şeyleri gördük ama yani o ikinci halka arz genelde çok umut verici bir şey olmaz. Uluslararası borçlanması biraz pozitif etki yaratmıştı. O da geldi geçti.
2: Endeks
0: yani,
2: 30'da da değil yani.
0: Yani bu hareket nedir? Yani sebebini bilmiyorum. Yani birkaç gündür çok hareketli.
1: 30 şirket, BIST yüzde yer alan 30 şirket artıda bu saat diliminde. Kapanışa az bir süre kaldı. Halk Bankası tavan fiyatlama gösteriyor. Efor Yapı 17.54 TL. Kuyaş %3.4 artıda. Türk Altın İşletmeleri yaklaşık %2.5 yükseliyor. Margün Enerji %2.24 yükseliş kaydediyor. Düşenler Pasifik Güreca, Yesan, Europower, Katılım Evi. Bu şirketler tavan ve tavana yakın fiyatlama gösteriyor. Taban ve tabana yakın fiyatlama gösteriyor. Düzeltiyorum. Tonguç abi ne dersin?
2: Yani şeye son bakıyordum. Bankacılık endeksinde 16.500'e yakın bir 200 günlük ortalamanın üstünde tabii Halkbank etkisiyle duruyor. aşağı yukarı şu an 175 milyara yakın bir şey var. Endeks BIST 100'de hacim var. Son birkaç gündür 190 milyar 200 milyar arası bir hacim oluyor. Yani aslında yayına başlarken bu hafta ne oluyor, bu fon düzenlemesinin işte etkileri devam ediyor mu falan, görünen devam ediyor gibi. Yani hisselerin performansına baktığımızda yani endeksle ilgili çok bir şeyim yok ya. Yani burada

0: mesela 2 gündür 13.880'lere doğru bir geri çekiliyor. Bu arada 50 günlüğün altındayız. Yani 14.100-131. Hacim düşük. Yani bunu ben şöyle yorumluyorum. Hala bu fon düzenlemesi etkileri bir şekilde şirketlerin performansını etkileyip onu bir halletmeye çalışan bir endeks görünümü var. Büyük ihtimal Halkbank tavan olmasa burada bankacılık tarafında biz eksi de görürüz.
1: Önümüzdeki haftaya da sirayet eder mi bu fiyatlama peki?
0: Bence işte benim aklımda Merkez Bankası. Şimdi T artı 2'ler var. Talep geliyor. Mesela fon düşüyor. Belki tekrar talep artıyor. Yani fondan çıkmak isteyenlerin. Ama bu arada mesela bazı fonlar, hani serbest fonların dışındaki veya bazı serbest fonlarda hala dirayetli duranlar da var. Siz yayının başında belli bir dağılım içindeki bir portföy şirketinin fon dağılımını göstermiştiniz. Yani burada panik yapan yatırımcılar da var. Fonların kendi ne diyelim dengelerini düzenlemeye çalışıcı birbirinin tetiklediği satışlar da olduğunu görüyoruz. Mesela hala bu kadar satış gören burada var mı? Belki katılım evde falan şeydir. Gesanları bilmiyorum. Ama birçoğunda böyle yüksek 2-3 gündür yüksek sert düşenlerde yılbaşına göre baktığında, geçen yıla göre baktığında hala getiriler yüksek. Yani düşebileceği yerlerde var. O açıdan ben biraz bunu, yani haftada şimdi 4 tane kırmızı, bugün de kırmızı bir kapanış olursa yani bu fon düzenlemeleri sonrası bir kendi içimizde o konsolidasyonu yaşadığımız bir seans gibi, bir gün gibi gözüküyor hala bana.
1: Hüseyin abi, Astor %6 düşüyor. Bu fona mı bağlamak lazım? Başka bir gelişme var mı gördüğün ya da okuduğun?
2: Gördüğüm bir gelişme yok. Belki hani fonların nakit sıkıntısı, karda olan pozisyonları da bozma gibi. Çünkü bu tarafta hem likiditesi yüksek hem yüksek bir pozisyon vardı. Belki diğerlerine nakit aktarımı sağlayabilme adına bir realizasyon olabilir. Yani likidite sıkışıklığı dediğimiz dönem böyle oluyor. Yani bu sefer elindeki iyileri de satabiliyorsun.
0: Tabii.
2: Ve burada en önemli şeyi söyleyeyim Uğur. Yani buyurun. Bir mesela bizim piyasamızda artık gün sonu kapanışlarına dikkat etmek lazım. Bu bir. İkincisi vadeli piyasalarda vade sonu kapanışları. Bak bu Eylül ayı kapanışı vadelilerde saçma sapan hareketler göreceğiz muhtemelen. Ekim'de daha beterini de görebiliriz. Yani oralar önemli nokta iki. Üçüncüsü de hani bu fon düzenlemesi haftaya falan yansır mı diyoruz ya. Ben sana sadece bir rakam vereyim. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in ve dönemin SPK Başkanı'nın manipülasyon var ifadesini kullandığı dönem Kasım ayı. Geçen sene Kasım ayı. Kasım ayında yatırım fonlarının elindeki toplam hisse büyüklüğü ne kadar biliyor musunuz? 800 milyar TL yaklaşık. 28 Ağustos itibariyle kaç liraydı biliyor musunuz? 1.6 trilyon. Yani %100 arttı. Şu an kaç?
1: 10 ayda.
2: 10 ayda. Şu an kaç? 1.424 milyar. Biz yayının başında konuşurken 1 trilyon 475 milyar. Yaklaşık 50 milyar TL'lik azalma var. Bu Kasım ayında Sayın Bakan'ın ifade ettiğinde bile buradaki değerleme anomalileri bizi buraya getirmişti. Yani o 800 milyar bile bu şey için fazla. Yani burada hala 600 milyar artı Sayın Bakan'ın ifade ettiği dönemdeki köpüğü de koyarsan belki çok daha fazlası var. Yani yatırım fonlarının elindeki hisseler tarafında eğer bu düzenleme etkisini gösterecek, değerlemeler normale dönecekse ben sana söyleyeyim, Türkiye'deki yatırım fonlarının büyüklüğünde ben çok ciddi bir azalma bekliyorum. Yani yıl sonuna geldiğimizde bunu göreceğiz, düzenlemelerin etkilerinin ne olduğunu, ne bittiğini. Yani şu değerleme anomalileri olan şirketler normal değerlerine yaklaştığı anda zaten burayı görüyor olacaksın. Bu para çıkışı, fonların bu para kaybı, işte bunun diğer fonlara sirayeti vesairesi çok ciddi etkiler oluşturabilir. Yani ben o nedenle bu daha başlangıç 4 gün oldu. Daha tebliğanla işte operasyonlarını yap vesaire bunları gördük ama daha 4 ay daha var önümüzde.
1: Hiç maliyetlenmemiş yatırımcı beklemeli mi?
2: Ben kesinlikle beklerim, açık söyleyeyim.
0: Tabii tabii.
1: Siz?
0: Fonlar için mi diyorsun?
1: Yani hissede maliyetlenmek isteyenler bir konsolide ya dediniz şöyle, ya biraz beklesin.
0: Bunların dışında hisseler var hala bakılabilecek ama hani şu an böyle aman düşüyor param da vardı tam bu benim için fırsat için biraz daha izlenmesi gerekiyor bence. Yani çok böyle kaçan bir fırsat görüntüsü yok. Eğer daha önce takip ettiğiniz ve işte hikayesine inandığınız bir hisse biraz önce Üzeyir'in dediği gibi bazı sıkışıklıklardan dolayı, likitte ihtiyacından dolayı belli bir seviyeye çekiliyorsa o bir fırsat olacaktır ama

0: şu an için biraz erken o durum. Öyle düşünüyorum yani.
1: Bakalım önümüzdeki süreçte fiyatlamalar nasıl devam edecek. Tomuç abi teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok kıymetli görüşlerin.
0: Sağ olasın.
1: Zeyir abi çok teşekkür ediyoruz.
2: Bizler teşekkür ederiz.
1: Değerli görüşleriniz için. Efendim böylece nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın. İyi akşamlar diliyoruz.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli ve Sakarya 30, Bursa 32, Balıkesir 31. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 17. Konya 31, Kayseri 29, Nevşehir 26, Sivas 30. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 38, Aydın 40, Muğla 35, Manisa 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 33, Adana 36, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 29, Karabük 31, Rize 27, Samsun 26. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 33, Erzincan 31, Van 27, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 35, Şanlıurfa 39, Siirt 36 ve Diyarbakır 38 derece.

0: 4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
1: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
2: İstanbul'da 2+1 mi? Göl kenarında havuzlu villa mı? Remley Sapanca.
3: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
5: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com.

0: katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank. Emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir. Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk
1: Bank. Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
4: Kaplumbağam düştü.
5: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
4: Elimde indi düştü.
3: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
5: Ne olur artık affet beni Meliha.
3: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
5: Bona notte, bona notte.
4: Samim, ne işi var bunun burada?
5: Tanrı misafiri ciğerim.
3: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.

Para ekranlarında Melis Kobal, ben Z raporunda birlikteyiz. Günlere çıkan başlıklarını, haberlerini ve piyasaların gündemini konuşuyor olacağız. Önce bakalım bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var. Enflasyon verisini aldık sabah saatlerinde. Saat 10'da bugünün önemli verisiydi içeride ve de beklentilerin altında bir veri geldi. Enflasyon aylık bazda %1,84 artarken yıllık %31,51 olarak gerçekleşti. Üretici enflasyonu ise Ağustos ayında %2,57, yıllıkta ise %27,95'lik bir artış gösterdi. Ekonomi yönetiminden açıklanan enflasyon verisine karşı da değerlendirmeler geldi. Dezenflasyon sürecine vurgu var. Diğer taraftan ihracat Ağustos ayında rekor kırdı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Ağustos ayı ihracatı

0: yıllık %8.1 artışla 23,5 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek Ağustos rakamı oldu. Merkez Bankası'ndan da rezerv rakamlarını aldık. 188,2 milyar dolar Merkez Bankası'nın rezervleri. Yabancıların da haftalık menkul kıymet istatistiklerini bugün karşıladık. Buna göre yabancı 4 haftadır hisse alıyor Borsa İstanbul tarafında. Önceki haftada yabancılar 150,2 milyon dolarlık alım yapmıştı. Geçen haftada 329 milyon dolarlık hisse senedi aldı yabancılar. Şimdi gidelim bakalım verilere. Fiyatlamalarda şu anda nasıl bir tablo var? Hemen hızlıca ona göz atmış olalım. BIST endeksinde 0.93'lük bir geri çekilme, 13.919'dayız an itibariyle. 14.091 günün en yükseği, 13.883 günün en düşüğü oldu. Ve endekslerde bankacılık 0.63 yukarıda, sanayide 1.63, turizmde 0.26, spor endeksinde 2.02, gayrimenkulde 3.09, teknolojide 1.64 gerideyiz. Sigortacılık 1.29, kimya 0.69, inşaat 1.04, gıda 1.019 geride, bilişimde 1.64 geri çekilirken madencilikte 0.69'luk bir yukarı yönlü hareket olduğunu takip ediyoruz. En çok artanlara da bakalım. Halk Bankası ilk sırada şu anda, bugün tavan oldu Halk Bankası. Kuyumcu Kent 3.40, MİA Teknoloji 1.82, Türk Altın İşletmeleri 2.5 ve de Efor Yatırım'da da 2.96'lık yukarı yönlü hareket var. Azalanlara da bir gidelim. Odyne Solutions şu anda tavan olmuş durumda. Pacific Eurasia aynı şekilde. Europower, Girişim Elektrik ve Batı Söke'de de geri çekilmeleri takip ediyoruz benzer oranlarda. Şimdi buradan dönüyoruz. Karşımızda Info Yatırım'dan Varlık Yönetimi Direktörü Tolga Erkan olacak. Kendisiyle piyasalardaki son durumu değerlendireceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Şimdi ne dersiniz? Bugüne dair fiyatlamalarda sizce ne öne çıkıyor? Borsadaki geri çekilmeyi de neye bağlıyorsunuz?
1: Açıkçası bu hafta başından itibaren Borsa İstanbul'un bir miktar böyle satıcılığı, karışık bir seyir izlediğini görüyoruz. Bunu ben kısa vadede açıkçası çok dikkate almamaya çalışıyorum. Çünkü biliyorsunuz ki işte SPK'nın bu serbest fonlarla alakalı bir fon rehberi yayınlandı ve fonlara tekrar bu yeni regülasyonlara uyum sağlamaları için bir miktar süre tanındı, zaman tanındı. Bu zaman esasında da tabii fonlarda ciddi büyük pozisyonlar vardı. Şu anda bu regülasyonlara uyum aşamasında bir takım düzenlemeler yapılıyor. Bir yandan bazı fonlardan çok yüklü çıkışlar olduğu konuşuluyor biliyorsunuz. Tabii bu çıkışların da karşılanması için işte ellerindeki hisseleri doğal olarak yatırım fonuna satış emri geldiği zaman elindeki hisseleri satıp likitte yaratmaya çalışıyorlar. Tabii bazı küçük ölçek dediğimiz şirketlerin hisselerde o likiditeyi sağlamak çok kolay olmuyor fonlardan satış geldiği zaman. Dolayısıyla bu gidip fonların elindeki blue chip dediğimiz aslında işte BIST 30'da işlem gören şirketlere de sirayet ediyor. Çünkü orada bir likitte yaratmak için bu sefer fonlar dönüp ellerindeki büyük hisseleri de satmaya başlıyorlar. Dolayısıyla bu hengame kısa vadede devam edecek gibi gözüküyor. Bu yüzden de tabii ki teknik anlamda bir şeyler konuşabiliriz aslında ama burada hani bir olay bazlı bir piyasa aksiyonu reaksiyonu gördüğümüz için açıkçası kısa vadede bunu çok dikkate değer görmüyorum bu satışları. Bu yatırım fonlarındaki serbest fonlardaki bu regülasyonlara uyum sağlama süreci bu aksiyonlar sona erdikten sonra biz esas borsada gerçek fiyatlamaların işte iskontoların fiyatlandığını vesaire göreceğiz. Şimdilik ama teknik anlamda negatif bir görüntü var. 14.000'in altında bir haftalık kapanış teknik anlamda negatif bir görüntüye işaret eder. Ancak fonlar da yavaş yavaş yaptıkları satış işlemlerini sonuna yaklaştıklarında ben tekrar Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareketler izleyebileceğimizi düşünüyorum.
0: Şimdi peki ona dair sizin tahmininiz nedir? Yani belli bir süre devam edebilir bu dediniz. Hani yukarı yönlü hareket ne zaman başlayabilir?
1: Şimdi fonlar buradaki regülasyonlara uyum sürecini ne kadar sürede atlatabilecekler bilmiyorum. Çünkü biliyorsunuz borsadaki likiditenin de buna el veriyor olması lazım. İşte bazı pozisyonlardan çıkıyorlar, pozisyon değiştiriyorlar ya da fondan çıkışları karşılamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bununla ilgili bir zaman öngörmek çok mümkün değil. Ama muhtemelen piyasadaki borsadaki

0: ki fiyatlamalardan yani aksiyonlardan bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Gün be gün takip ediyor olacağız mı insanı? Bununla ilgili bir zaman telaffuz etmek çok doğru olmaz. Ancak bir diğer yandan bakacak olursak şimdi Amerika-İran savaşı hala gerginliğini koruyor. Yani oradaki gerginlik devam ediyor ama dün gece Türkiye saatlerinde, işte gece saatlerinde piyasalara düşen bir haber vardı. İşte Trump kurmaylarıyla bu Amerika-İran savaşının çok hızlı bir şekilde bitirilmesi konusunda bir bugünden de bir toplantı düzenledi. Çünkü bu sürecin Kasım'daki seçimlere ciddi anlamda zarar vereceği görüşü doğrultusunda böyle bir toplantı gerçekleştirdikleri düştü ve bugün de Trump da biliyorsunuz işte petrol fiyatlarının çok hızlı bir şekilde geri geleceğinden bahsetti. Bir diğer yanda da aslında yine piyasanın eline pozitif bir yanda done olabilecek. İşte Fed'in biliyorsunuz 16 Eylül'de FOMC faiz kararı var. Burayla alakalı da bir miktar spekülasyonlar son dönemde yükselmişti biliyorsunuz. İşte Warsh'un Fed Başkanı'nın Jackson Hole toplantısındaki açıklamalarından sonra piyasa Eylül ayında işte %60'ın üzerinde bir faiz artırımı fiyatlıyordu. Fakat bugün Fed üyelerinden Waller'ın açıklamalarına baktığımızda sanki verilerle beraber, tabii ki verileri görmeden çok bir şey söylemek doğru olmaz. Yarınki istihdam ve önümüzdeki haftaki Amerika'daki enflasyon verilerini. Ancak Fed tarafında da sanki bir faiz artırımı gelemeyebilirmiş gibi duruyor piyasa bunu beklerken. Dolayısıyla da aslında dışarıdan bizi destekleyebilecek doneler gelecek gibi duruyor. Biz kendi içimizde sadece bu fonların regülasyonlara uyum sürecini atlattıktan sonra tekrar gelecekle alakalı fiyatlamalara geçeceğiz diye düşünüyorum.
1: Evet, peki. Şimdi o zaman mevcut tabloda özellikle hangi endeksler, hangi hani hisse senedi grubu pozitif etkilenir diye düşünüyorsunuz?
0: Şimdi açıkçası biz bu fon regülasyonu işini atlattıktan sonra Amerika tarafında bir faiz artırımının gelmemesiyle beraber ve az önce bahsettiğim gibi bu petrol fiyatları ile ilgili hızlıca bir önlem alınırsa ben Eylül ayındaki PPK toplantısında değil ama sonraki toplantılarla alakalı bir kere piyasanın sembolik de olsa faiz indirim beklentilerine gireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla faizden doğrudan etkilenen işte bankacılık gibi, gayrimenkul yatırım ortaklıkları gibi ve aslında dolaylı yoldan işte faiz indirim projeksiyonu önümüze konduğunda etkilenen işte taş toprak çimento endeksi ya da biliyorsunuz bir süredir ekonomik daralma yani daha doğrusu büyüme hızımızdaki yavaşlıktan kaynaklı işte beyaz eşya tarafı çok ağır gidiyor. Bunlar ilk başta saydığım banka ve GEO faize direkt alakalı olan diğer saydığım sektörler ise dolaylı yoldan bir düşük faiz ortamından daha doğrusu düşen faiz ortamından menfaat sağlayan sektörler ilk etapta hızlıca buralarda hareket olabilir diye düşünüyorum açıkçası.
1: Evet. Peki. Sizin kapanış beklentiniz nedir? Çok az kaldı.
0: Yani kapanış artık 14.000'in altında olacak gibi duruyor. Esas yarınki kapanış önemli olacak haftalık bazda ama tekrar ben değinmek isterim ki şu anki fiyatlama bir kısa vadeli gelişme fiyatlaması. Dolayısıyla bu gelişmeler sonuçlandıktan sonra biz esas Borsa İstanbul'da gerçek fiyatlamayı göreceğiz. Yani şu anda birileri likidite yaratmaya çalışıyor. Birileri fonlarındaki işte hisse senedi pozisyonlarını yeni regülasyonlara göre düzenlemeye çalışıyor. Dolayısıyla her ne kadar çok geçerli olmasa da haftalık bazda 14.000 üzerinde kapatmak önümüzdeki haftaya biraz daha umutla bakmamızı sağlar. Ancak bugünkü görüntü 14.000 altında bir kapanış geliyor gibi.
1: Evet, zaten birazdan da çok az kaldı, kapanışı aktarmış olacağız. Bakalım nasıl bir veri karşılayacağız. 14.000'in altında olma ihtimalini yüksek görüyorsunuz diyelim ve alalım veriyi.

0: Şu anda görüyoruz BIST endeksinde kapanışı 13.932 kapanış, 0.84'lük bir geri çekilmeyle 14.091 en yüksek gördüğümüz seviye, 13.883'te günün en düşüğü oldu. 13.932'den kapattık. Tolga Bey, siz zaten 14.000'in altında bir kapanış beklediğinizi ifade etmiştiniz ama yarın kritik diyorsunuz. Tabii tarım dışı istihdam verisiyle de birlikte.
1: Haklısınız. Yarınki istihdam verisi hem dünyayı, özellikle Amerika piyasalarını, hem de tabii ki bizi çok yakından ilgilendiriyor olacak. Genel olarak düşük gelecek bir istihdam verisi riskli varlıkları, işte bunun içerisinde borsaları, işte kıymetli madenleri, hatta dolar karşısındaki diğer majör para birimlerini, işte euro gibi, pound gibi bir miktar pozitif etkileyebilir gibi duruyor. Bizim tarafta da aslında kapanış öncesi sizinle konuşmalarımızda böyle biraz pesimist konuştuk gibi olduk ama aslında ben bir yandan da bu konuyu şöyle değerlendiriyorum. Baktığımız zaman zaten Borsa İstanbul'da uzunca bir süredir Türkiye'nin mevcut konjonktüründen dolayı genele yayılan bir hareket genel olarak göremiyoruz. Çünkü bu konjonktürde zaten işte nakit akışı yaratabilen ya da işte operasyonel kar yaratabilen şirket sayısı biliyorsunuz çok az ve onlarda da endeksin çok üzerinde getiriler takip ediyorduk. Dolayısıyla aslında bu düzenleme etkisiyle beraber Borsa İstanbul'un geri gelmesi aslında borsaya çok kısa vadeli bakmayan yatırımcılar için, yani orta vadeli pozisyonlanmak isteyen yatırımcılar için de bir maliyetlenme fırsatı getiriyor. Çünkü aslında Türkiye'deki mevcut konjonktür aynı, yani önceki çeyrekte benzer bir konjonktürdeyiz. Dolayısıyla da 3. çeyrekte, 4. çeyrekte iyi finansallar göndermesi beklenen şirketler yine sınırlı ve bunlarda da bir miktar satışlar izliyoruz. Dolayısıyla aslında buralarda da daha önceden pozisyonlanamamış ya da kısmen daha az pozisyonlandığını düşünen yatırımcılar için de aslında bu geri çekilmeler bir maliyetlenme fırsatı yaratıyor.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Tolga Bey. Tolga Erkan, Info Yatırım Varlık Yönetimi Direktörü. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.

0: Öne çıkan verilerle devam ediyoruz. Daha doğrusu haberlerle. TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon %31.51'e geriledi. Aylık fiyat artışı ise %1.84 oldu. Gıda fiyatlarındaki aylık artış sınırlı kalırken kira enflasyonu 46 ayın en düşüğünde gerçekleşti.
1: Milyonların beklediği rakamlar açıklandı. Enflasyonda yıllık oran geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayının enflasyon verilerini duyurdu. Tüketici fiyatları aylık bazda %1,84'te beklentinin altında kalırken yıllık enflasyon Ağustos'ta %31,51'e indi.
2: Bence beklentilerin altında geldi. İki civarı bir konsensus vardı yine piyasada. Her ne kadar Merkez Bankası'nın son adımıyla beraber o beklenti gevşese de.
1: Yıllık enflasyonda düşüş görülürken aylık enflasyonda sınırlı yükseliş yaşandı. Temmuz'da %1,78 olan aylık enflasyon Ağustos'ta %1,84 olarak kayıtlara geçti.
3: Yani genel olarak baktığımız zaman ne kadar da beklenti altı bir rakam gibi gözükse de alt başlıklarda hani yapışkanlığın devam ettiğini görüyoruz.
1: Ağustos ayında fiyat artışını yukarı çeken kalemlerden biri ulaştırmaydı. Bu grupta aylık artış %4,82'ye ulaştı. Ulaştırma aylık enflasyona 0,82 puan katkı yaptı.
4: Şu anki önceliğimiz finansal istikrarı sağlamak, finansal piyasalarda istikrarı sağlamak ve enflasyonu düşürmek.
1: Verinin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından Ağustos ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Yılmaz, enflasyonla mücadelenin bütüncül bir yaklaşımla ve kurumlarla güçlü eş güdüm içerisinde kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. Tüketici enflasyonu Ağustos ayında %1,84 oranında gerçekleşmiş, yıllık enflasyon %31,51 seviyesine gerilemiştir. Temel mallarda ise yıllık enflasyon %15,89 seviyesine düşmüştür. Taze meyve ve sebze fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle gıda kaleminin aylık enflasyonu %0,22 gerçekleşirken, yıllık gıda enflasyonu geçen aya göre 3,7 puan gerilemiştir. Temel mal enflasyonunda ise giyim ve ayakkabı fiyatlarındaki sezon indirimlerinin devam etmesiyle aylık ve yıllık bazdaki iyileşme sürmüştür. Hizmet enflasyonu yıllık bazda yatay seyrederken aylık bazdaki fiyat hareketlerinde küresel gerilimlerin etkisiyle yükselen ulaştırma maliyetlerinin yanı sıra

0: ilave eğitim fiyatlarındaki dönemsel gelişmeler öne çıkmıştır dedi.
1: Enflasyon tabii en temel önceliğimiz. Bütün bu süreçler içinde şu anda en temel önceliğimiz enflasyonu aşağıya çekmek, düşürmek.
0: Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önümüzdeki dönemde küresel fiyatlardaki normalleşmenin sağlayacağı destek ve arz yönlü politikalarla ve elde edilecek kazanımlarla dezenflasyon sürecini kalıcı hale getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.
2: Enflasyonun kalıcı olarak daha düşük bir patikaya oturduğunu aylık bazda gösterebileceğiz.
0: Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Ağustos ayı enflasyon verisini değerlendirdi. Temel mal enflasyonunun son 6 yılın en düşük seviyesinde olduğuna vurgu yapan Bakan Şimşek, kira enflasyonunun ise 46 ayın en düşük seviyesinde olduğuna temas etti. Mehmet Şimşek, dönemsel eğitim fiyatı artışlarına ve savaşın etkilediği akaryakıt fiyatlarına rağmen enflasyonda düşüş devam etti. Yıllık enflasyon %31,5 gerçekleşti. Temel mal enflasyonu yıllık %15,9'da 2020 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine gerilerken yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi. Küresel fiyat şoklarının enflasyona etkisini sınırlamaya yönelik adımlar atarken kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda yapısal politikalarımızı da sürdürüyoruz dedi.
3: Enflasyonun seyrini ve alt kalemlerdeki gelişmeleri Gedik Yatırım baş ekonomisti Serkan Gönençler A Para'ya değerlendirdi.
4: Yani beklenti aslında piyasa beklentiye daha 1.95-2, yani o yüzden ben aslında biraz daha beklentinin altında diye değerlendiriyorum bu rakamı. O da nereden diye baktığımda aslında hizmet kalemi yani 2.5-3 arası olabilir demiştim. 3.1 gelmiş. O taraf biraz belki beklentinin üstünde. Ama çekirdek enflasyonu ben 2 beklerken işte evet 1.81 gelmiş. Demek ki temel mal tarafı giyim tarafındaki indirimler, ki giyim indirimleri evet -3.6 görüyorum orada. O benim yani -1 gibi düşünmüşüm. Hani biraz oradan geliyor aradaki fark. Biraz da dayanıklı mal, temel mal %1 civarı onlar olumlu tarafları. Gıda 0.2 zaten 0'a yakın bir rakam bekliyorduk. Yani enerji 5'in üzerinde beklediğimiz gibi. Genel olarak aslında beklentilere uyumlu. Biraz giyim ve temel mal tarafında beklentinin altında geldiği için o taraf benim tahminimin altına çekmiş. Ama hani aslında ben 1.84 enflasyon. Bana göre hani beklentinin de altında da olsa Ağustos ayı üzerinde yüksek bir enflasyondur. Yani burada daha gıda fiyatlarının daha fazla yardım ettiği bir ayda. 1.84 hala yüksek bir enflasyon ama tabii beklentinin bir miktar altta kalmış olması, yani en azından beklentileri aşmamış olması ilk etapta en azından kısa vade için bugün konuşacak olursak piyasada olumlu etki yapması beklenebilir. Buradan enflasyona bağlayayım. Ben hani zaten hani Ağustos'ta bu haftalık repoyu geçti. Şimdilik bununla yetineceğini düşünüyorum Eylül ayında. Çünkü yıllık enflasyon hala 31.5'larda. Hani onun biraz daha 30'lara yakın olduğu bir noktada. O da Ekim ayında sınırlı bir adımla. O da 50 ila 100 bas puan arası değil. Yani 75 ila 100 bas puan arası bir adım. Ekim'de görebiliriz diye düşünüyorum.
3: Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Ağustos ayında ihracat %8.1 artışla 23,5 milyar dolara ulaştı. İhracatta bu yılın en yüksek aylık artışı yaşanırken yıllık ihracatta 280,3 milyar dolarla Cumhuriyet rekoru kaydedildi.
0: Ağustos ayında yıllıklandırılmış ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı.
5: 280,3 milyar dolara ulaştık. Bu da Cumhuriyet rekoru son bir yılda.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini Ankara'da açıkladı. Küresel koşullardaki belirgin bozulmaya rağmen ihracatın dayanıklı seyrini koruduğunu belirten Bakan Bolat, Ağustos ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre %8,1 artışta 23,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.
5: Bu %8,1'lik bir artışa tekabül etmektedir.

0: Haziran'daki %21, Haziran'daki %22'lik artışlardan sonraki en yüksek, üçüncü en yüksek aylık artış oranıdır.
1: Ocak-Ağustos döneminde ihracat %4 oranında artışta 185 milyar dolar olarak kaydedildi.
0: Yine yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracat toplamımızda da 405,3 milyar dolara ulaşmış olduk.
1: Son 40 ayın 29'unda aylık mal ihracatının arttığını belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son 40 ayın 22'sinde ise aylık mal ihracatı rekoru kırıldığını ve yılın ilk 8 ayının 5'inde aylık ihracat artışı sağlandığını açıkladı. Ağustos ayında 27 alt sektörün 17'sinde ihracat artarken, Ocak-Ağustos döneminde ihracatın en fazla arttığı ilk 3 ülke Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve İsviçre oldu. Yılın ilk 8 ayında ihracat, ana sektör gruplarının tümünde artış gösterdi.
0: Savunma sanayimiz, havacılık sanayimiz, iklimlendirme, madencilik, yaş meyve sebzede, kuru meyvelerde, su ürünlerinde iyiye gidiyoruz.
1: Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı %9,3 oranında artarken ihracatın ithalatı karşılama oranı %73,8 olarak kaydedildi.
2: Bu arada önemli gelişme, 2027-2029 dönemi OVP'yi 6 Eylül'de alacağız, açıklanıyor olacak yeni OVP. Peki mevcut OVP'deki hedefler ne şekildeydi? Hızlıca hatırlayalım. Büyüme bu yıl için 3.8, 2027 4.3, 2028 %5, TÜFE 2026 %16, 2027 %9, 2028 %8, işsizlik 2026 için 8.4, 2027 için 8.2, 2028 için 7.8. İhracatta ise 282 milyar dolar bu senenin hedefiydi. Gelecek yıl için 294 milyar dolar ve 2028 için de 308,5 milyar dolar hesaplanmıştı. İthalatta ise 378 milyar dolar 2026, 2027 393 milyar dolar ve 2028 410,5 milyar dolar. Cari açığın gayri safi yurt içi hasılaya oranı ise 1.3, 2026, 2027 1.2 ve 2028 için de 1'di. Ve de turizm gelirinde de 2026 hedefi 168 milyar dolar, 2027 71 milyar dolar, 2028'de 75 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Bir önceki OVP'de bize 6 Eylül'deki yeni OVP'yi bekliyoruz. Orta vadeli program kapsamında açıklanacak cari açık, kur ve bütçe beklentilerinin piyasalara yansıması ne yönde olabilir? Enflasyon ve Merkez Bankası hedefleri arasında ne ölçüde paralellik sağlanacak? İş portföyü baş stratejisti İrem Talaslı Ağparada değerlendirdi.
3: Şöyle, zaten Merkez Bankası Başkanı enflasyon raporu toplantısında aslında 2027 ve 2028 hedefleri için biraz OVP'yi işaret etti diye yorumlamak lazım. Yani orada çalışmaların devam ettiğini söyledi. Yani %15 ve %9 hedeflerini sabit tuttular. Ancak aslında piyasa o tarafta da biraz daha güncelleme olabileceğini düşünüyor. Biz 20-25 arasında bir enflasyon 2027 sonu için açıkçası öngörüyoruz. O açıdan biraz daha piyasaya yaklaşan beklentiler de bu aralıkta şekilleniyor zaten anketlere baktığımızda. Piyasaya biraz daha yaklaşan, daha piyasa açısından ulaşılabilir görünen hedeflerle güncelleneceğini düşünüyoruz. Bütçe tarafında tabii bu sene bütçe performansı beklentilerden daha olumlu gerçekleşiyor gördüğümüz kadarıyla. İşte daha sıkı bir bütçe söz konusu. 2027 yılı aslında biraz daha seçimlere doğru giderken kamu maliyesinin nasıl şekilleneceğini piyasaların görmek isteyeceği bir yıl olacak. O yüzden tabii ki OVP hedefleri orada biraz da biraz bunun okuması gibi aslında bir sinyali olarak bence. Hani 2028'de seçimlere giderken acaba 2027 kamu maliyesinin biraz daha gevşeyeceği bir yıl mı? Bir de tabii ki mevcut durumda ekonominin biraz yavaşlamakta olduğunu da zaten en son büyüme verilerinden de gördük. Hani bu kamu tarafından bir destek gelecek mi? Beklentileri açısından tabii ki yakından takip edilecek. Cari denge tarafına baktığımızda ise yani bu sene de hani cari açık gayri safi yurt içi hasıla oranının %3'ün altında makul şekilde sonuçlanması bekliyoruz. Orada açıkçası çok büyük bir değişiklik öngörmüyoruz biz oran olarak. Orada tabii ki büyümeye yapılan atıf bir miktar öne çıkacaktır. Yani Merkez Bankası

0: Yurt içi talep koşullarını zaten dezenflasyonist gördüğünü belirtmişti. Büyüme verilerinde de gördük. Öncü verilere baktığımızda da yurt içinde talebin zaten büyümenin ve hani yurt içi talebin en büyük göstergesi olan tüketim talebinin yavaşladığını zaten gözlemleyebiliyoruz. O açıdan buradaki yönlendirme devam ediyor mu? Çünkü burada dezenflasyonist kalmaya devam edecek yönlendirmesi daha güvercin olan ve işte faiz indirimlerinin devam edeceğine yönelik bir sinyal olarak algılanabilir. Diğer taraftan tabii petrol fiyatlarına ilişkin orada temkinli yaklaşım korunacaktır. Çünkü burada 90-100 dolar arasında kalmaya devam ettiğini gözlemliyoruz. Aslında bana göre en önemli kısım Merkez Bankası'nın yurt içi talep ve enflasyonist koşulları nasıl değerlendirdiğine yönelik kısım olacaktır. O tarafta aslında mevcut metnin korunmasını, talep koşullarının dezenflasyonist kalmaya devam ettiğinin altının çizilmesini beklerim.
1: Global Menkul Değerler Müdürü Bora Faik Önal açıklanan enflasyon verilerini Brent petrol fiyatlamaları üzerinden değerlendirdi. Bir önceki orta vadeli programda yer alan enflasyon beklentisinin jeopolitik risklerin etkisiyle yükselen petrol fiyatları dikkate alınmadan hesaplandığına dikkat çeken Önal, önümüzdeki döneme ilişkin enflasyon hedefine dair beklentilerini paylaştı.
2: Petrol fiyatlarını özellikle Brent petroldeki hareketi çok iyi kestirmek lazım. Bu da zor. Hani yılbaşında sonuç olarak enflasyon tahmini yaparken Merkez Bankası ortalama Brent petrolü 65 dolar almıştı. Geldiğimiz noktada 94-95'lere kadar gelmiş bir petrol var. Yani ortalamaya vursak da yine yüksek bir seyir. O yüzden orta vadeli programın da çok iyi düşünülerek açıklanması lazım. Hani umarım beklentileri biraz yukarıda tutarak yaparlarsa yarın öbür günkü bir geri çekilmede hani orta vadeli programın en azından realitesini de hep birlikte görmüş oluruz. O yüzden bunun ilk etapta bu şekilde devam ederse petrol fiyatları orta vadeli programda da ona göre ifadeler olacağını düşünüyorum. Eylül-Ekim ayları genelde hani okulların açılmasıyla fiyatlarda yukarı yönlü baskının en çok hissedildiği dönem. Şimdi petrole de son yukarı Brent hamlesiyle Orta Doğu'daki gerginliğin artmasıyla yukarı yönlü petrol ve mazotta baskı artacak. Bunlar bütün sektörlere yansıyacak. Burada enflasyonun nasıl aşağı geleceği soru işareti oluşacak. O yüzden hani eğer tabii ki olur, şimdi kapatırız, yayın biter. Orta Doğu'da herhangi böyle bir normalleşme olur, petrol 75-80'e gelir, farklı şey konuşuruz. Ama şu anki datalara baktığımız zaman bu şekilde yukarı yönlü fiyat baskısının bütün alt sektörlere yansıyacağını maalesef Eylül ve Ekim aylarında bu şekilde giderse Brent petrol görüyor olacağız. Bu da tabii ki enflasyonist baskıyı beraberinde getirecek. Bu ay zaten ben bir has bekliyorum. Böyle devam ederse Ekim ayında da Merkez Bankası geride kalmaya devam edebilir. Dediğim gibi Brent petrolü çok yakından takip etmekte fayda var. Çünkü direkt olarak oradaki yukarı hareket mazot ve benzine gelen zamlarla zincirleme reaksiyon şeklinde bütün sektörlere zam olarak yansıyor. Bu da enflasyonist baskıyı beraberinde getiriyor yukarı yönlü olarak. O yüzden dediğim gibi hani Brent petrolü takip ederek Merkez Bankası da kendine yön tayinde bulunmaya çalışacak.
1: Tekstil ve hazır giyimde Haziran istihdamı 21 bin kişi artışla rekor kırdı. Toplam istihdam 858 bini aştı. Şirket sayısı 53.553 oldu. Sektör temsilcileri bu artışı devreye alınan desteklerden kaynaklandığını ifade ediyor.
3: Tekstil ve hazır giyimde Haziran istihdamı 21 bin kişi artışla rekor kırdı. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre tekstil ve hazır giyim sektörlerinde istihdam Haziran'da bir önceki aya göre 21.151 kişi artarak 858.774'e yükseldi. Tekstilde çalışan sayısı Mayıs'ta 343.625 iken Haziran'da 7.480 kişi artışla 351.105'e, hazır giyimde ise 493.998'den 13.671 kişilik artışla 507.669'a çıktı. Sektörlerdeki toplam şirket sayısı da 229 artarak 53.553 oldu. Bu yükselişle birlikte yılın ilk aylarında yaşanan istihdam kaybı telafi edilirken 2025 sonundaki 845.904 kişilik seviyenin 12.870 kişi üzerine çıkıldı. Sektör temsilcileri bu artışın devreye alınan desteklerden kaynaklandığını belirtiyor.
4: Türkiye'de hazır giyim sektörü gerçekten çok güçlü bir sektör. Hazır giyim sektörü çok erken düşüş oluyor ama çok hızlı bir sektör. Ufak tefek dokunuşlarla ben inanıyorum ki o sektör istediğimiz o ihracat rakamlarına hep birlikte ulaştırmış olacağız. Devletimizden Allah razı olsun 3500 lira istihdam desteği, 1270 lira asgari ücret desteği veriyor. Öbür tarafta döviz dönüşüm desteği %3 veriliyor. Bunlar ciddi destekler.
3: İstihdamı koruma destek programı kapsamında tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerinde istihdamını koruyan işletmelere her 30 prim günü için aylık 3500 lira destek sağlanıyor. Ayrıca 250 çalışan sınırının kaldırılması ve istihdamın korunması şartıyla 250 milyar liralık kredi paketi devreye alındı.
1: İnternetten alışveriş yapan milyonlarca tüketici ilgilendiren önemli bir karar çıktı. Danıştay bazı ürünlerde cayma hakkını sınırlandıran düzenlemeyi iptal etti. Kararla birlikte cep telefonundan bilgisayara kadar birçok üründe iade hakkının yeniden uygulanabileceği belirtildi. Ayrıntılara bir bakalım.
5: Mantıklı aslında cayma hakkının olması ve İşte kargo bedelinin olmaması. Telefonumu internetten aldım mesela. Hiçbir sorun yaşamadım şu ana kadar.
6: İnternet alışverişlerinde yeni dönem başlıyor. Bazı ürünlerde iade yasağı kalktı. İnternet alışverişlerinde milyonlarca tüketiciyi doğrudan ilgilendiren kritik bir hukuki süreç tamamlandı. Ticaret Bakanlığı'nın daha önce yürürlüğe koyduğu ve elektronik ürünlerde iadeyi zorlaştıran yönetmelik maddeleri yargıya takıldı.
7: Danıştay'ın verdiği karar doğrultusunda bilgisayar, cep telefonu, tablet, akıllı saat ve motosiklet alımlarında tüketicinin en temel hakkı olan cayma hakkı yeniden güvence altına alındı.
8: Süper, çok güzel valla. Gereksinimdi böyle bir şey. Geliyordu, elinizde kalıyordu, hiçbir şey yapamıyordunuz. Şu anda süper olmuş.
6: Süreç içerisinde tüketicilerin en çok tepki gösterdiği konulardan biri de iade kargo masraflarının alıcıya yüklenmesiydi. Yargı kararlarının ardından bu uygulamadan da tamamen vazgeçildi. Yeni dönemde cayma hakkını kullanmak isteyen tüketicilerden hiçbir şekilde iade kargo bedeli talep edilmeyecek. Yönetmelikte yer alan cayma hakkına engel olan son maddelerinin de iptal edilmesiyle birlikte internet sitelerindeki keyfi iade engelleri tamamen son buldu.
9: Güzel bir uygulama tabii.
10: Alıcı için iyi bir şey. Bunlar, bu düzenlemeler alıcı için iyi olacaktır yani.
1: Siber saldırganların hedefi olan bir şirket 505.337 müşterisinin kişisel verilerini koruyamadı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu gerekli güvenlik önlemlerini alamayan şirketlere 1 milyon lira idari para cezası kesti.

müşterilerinin verilerini koruyamadı, 1 milyon lira ceza yedi. Kişisel verilerini koruyamayan şirketlere Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan ağır yaptırımlar geliyor. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun kararına göre siber saldırganlar internet tarayıcısı üzerinde çalışan zararlı yazılım aracılığıyla restoran ve hızlı servis gıda sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin bilgi işlem biriminde çalışan personelinin bilgisayarına yetkisiz erişim sağladı. Çalışanın internet tarayıcısına kayıtlı kullanıcı adı ve şifrelerini ele geçiren saldırganlar, personelin hesap bilgilerini kullanarak şirketin sistemine girdi ve 505.337 müşterinin kişisel bilgisine ulaştı. Şirket yetkililerinin durumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na bildirmesi üzerine inceleme başlatıldı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli tedbir ve teknik tedbirlerin alınmaması nedeniyle 800 bin lira, veri ihlalinden etkilenen kişilere bildirim yapılmaması nedeniyle 200 bin lira olmak üzere şirkete toplam 1 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Karardan siber saldırganlar tarafından şirket sistemine giriş sağlandığında bu durumu haber verecek alarm sisteminin kurulması

Bu nedenle veri sorumlusunun takip ve kontrol noktasında eksikliğinin bulunduğu belirtildi. Ayrıca kararda veri sorumlusunun kişisel verilerin korunması için çalışanlarına eğitim ve farkındalık çalışması yapılması konusunda yeterli özeni göstermediği ifade edildi.

0: Amerikan Başkanı Donald Trump'tan İran'a yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin çarpıcı açıklamalar geldi. Trump, Washington'ın Hürmüz Boğazı'ndaki askeri kontrolünü sürdürdüğünü söyledi. İran'ın mayın, radar ve füze sistemlerini yeniden kurmaya çalıştığını öne süren Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu girişimleri yakından takip ettiğini belirtti. Amerikan Başkanı Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkinde dikkat çeken mesajlar verdi.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki operasyonlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kontrolün kendilerinde olduğunu söyledi.
2: Hürmüz Boğazı'nı kontrol ettik ve kontrol etmeye devam ediyoruz. Her gün milyonlarca varil petrol taşıyan birçok gemi çıkarıyoruz. Çoğunlukla sorunsuz bir şekilde yapıyoruz. Ara sıra bir insan savarıyla vuruyorlar ve biz onu düşürüyoruz. Ama çok güçlü bir kontrolümüz var. Radar sistemlerini, füze sistemlerini ve mayın bırakma sistemlerini yeniden inşa etmeye çalışıyorlardı.
1: Trump'ın gündeminde Hürmüz Boğazı'ndaki mayınlar da vardı. ABD Başkanı İran'ın mayın bırakma sistemleri geliştirdiğini iddia etti.
2: Biliyorsunuz Hürmüz Boğazı'ndaki tüm mayınlardan kurtulduk. Mayın bırakan bir roket yapmaya çalışıyorlardı. Bunu kim yapar? Hiç mayın bırakan bir roket yaptınız mı? Ben hiç böyle bir şey duymadım. Ama yaptıkları buydu. İnşa ediyorlardı. Neredeyse bitmişti. Bu yüzden onu imha ettik. İnşa ettiklerini gördük. Yaptıkları her şeyi görüyoruz. Hareket edemiyorlar. Biz görmeden tuvalete bile gidemiyorlar.
1: Trump, Ürdün'deki ABD üssüne yönelik saldırıya da değindi. 8 füze fırlatıldığını söyleyen Trump, füzelerin tamamının etkisiz hale getirildiğini savundu.
2: Dün gece onlara saldırdık çünkü Ürdün'deki üssümüze ateş açtılar. Hepsini düşürdük. Sanırım 8 füze fırlatıldı. Hepsi imha edildi. Bir tanesi de çok isabetsiz olduğu için bıraktık. Çölün ortasında bir yere düştü. Yani onu bıraktık. Bazen doğru nişan alamadıkları zaman bırakıyoruz.
1: Trump'ın mesajları sadece İran'la sınırlı kalmadı. Rusya ve Ukrayna savaşı ile ilgili bir görüşme yapıp yapmayacağı da soruldu. Trump, görüşme için savaşın sona ermesini beklediğini söyledi.
2: Biliyorsunuz Rusya, Ukrayna ve herkesle iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. İç dünyası için harika olur. Rusya'nın harika ve çok değerli toprakları var. Savaş bittiğinde görüşmek istiyorum ve bence yapacağız.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi piyasalara nasıl yansıyor? Enflasyon beklentileri ne yönde şekilleniyor? Info Yatırım'dan Tunç Safa Altunsaray değerlendirmelerde bulundu.
3: ABD ve İran arasındaki gerginlik biraz daha devam edecek gibi gözüküyor. Buradaki her gerginliğin artması, her belirsizliğin artması veya karşılıklı ortamı gerici mesajların verilmesi veya işte birbirine saldıracağız gibi durumlar yine petrol fiyatları maalesef bir olumsuz etkileyecek gibi gözüküyor. Fakat burada yıl son tarafına baktığımız zaman burada biraz da beklentiler tarafını konuşmak gerekirse yıl son tarafında biraz da 30 gibi rakamlar eğer ki petrol fiyatları bu seviyelerde kalır veyahut geri çekildiğini görebilsek 30 civarında bitirme ihtimalini ben veyahut da yakın bitirme ihtimalini biraz da yüksek olduğunu düşünen noktadayım ama bu rakam tabii ki petrol fiyatlarına, arz şoklarına ve maliyet baskısına çok bağlı olacaktır. Çünkü özellikle tekrar bir ciddi bir arz şoku karşımıza gelir ve maliyetlerde ciddi bir baskılanma karşımıza çıkarsa bu da enflasyon tarafındaki beklentini de biraz daha uzak bir enflasyon karşılaşmasına sebebiyet verir. Ama şu anki bütün konjüktörler veya bütün gelişmelerin değişmediğini düşünecek olursak ilerleyen dönemde içerisinde burada 30 civarında özellikle bitirme ihtimalimiz var. Tabii ki burada bizim dikkat edeceğim nokta Eylül enflasyonu çok kritik olacak. Biliyorsunuz okulların açılması talebin arttığı bir ay olarak karşımıza çıkıyor veya bunu gözlemliyoruz. Eylül tarafında enflasyon tarafında birazcık olumsuz etkiliyor. Fakat özellikle Eylül enflasyonu ve Ekim enflasyonu olumlu gelmesi, beklenti altı gelmesinden ziyade geçen senenin Eylül ve Ekim enflasyonu altında gelmesi demek bizim için kritik olan nokta dezenflasyon sürecimizin hızlanma ihtimalini veya hızlandığını gösteren bir veri olarak karşımıza çıkacaktır ki bununla da beraber maliyetler kısmındaki azalışı görürsek yani üfe kısmı üretici fiyat endeksinde

0: Altında 3 günlük düşüş sonrası yükseliş başladı. Değerli metalin gözü önce tarım dışı istihdam verisinde, sonra ise FED kararında olacak.
1: Altında düşüş sona erdi. Cuma günü Jackson Hole toplantısında Fed Başkanı Kevin Warsh'un mesajları sonrası düşüşe geçen ons altın yönünü 3 gün aradan sonra yukarı çevirdi.
2: Öngörülebilirliğin her zayıfladığı ortam, varlık fiyatlamalarında çok ciddi volatilitelerin beraberinde geldiği gerçekliğini bize gösteriyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde özel sektör istihdam verisi 38 bin olarak açıklandı. Beklentinin altında gelen veri sonrası altın yükselişe geçti. ADP verisinde öngörüler 47 bin gelmesi yönündeydi. Bu seviyenin altında gelen data Fed'e dair faiz artışı beklentilerini frenledi.
2: Özel sektör istihdamın Ocak'tan bu yana en düşük düzeyde kalması, bu da son derece önemliydi. Yani riskli varlıklarda toparlanmayı beraberinde getirdi.
1: Yatırımcının gözü haftanın son işlem gününde açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde olacak. Beklentiler 55 bin gelmesi yönünde. Beklentilerin çok altında gelecek veri uzmanlara göre yükselişi beraberinde getirecek. Beklentiye paralel ya da beklentiden iyi bir tabloysa başta altın olmak üzere tüm kıymetli metallerde satışı gündeme getirebilir.
2: Olası bir faiz artışı. O tarafta altının çok daha hızlı demeyelim ama yeniden 4200 dolarlara doğru düşmesine neden olabilir.
1: Piyasalarda %66 ila %70 aralığında Fed'in faiz artıracağına ilişkin fiyatlama var. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası faiz kararını 16 Eylül'de açıklayacak.
0: Fed'in 5 kitap raporu Amerikan ekonomisindeki son tabloyu ortaya koydu. Ekonomik faaliyette ılımlı artış sürerken istihdam cephesinden daha zayıf sinyaller geliyor piyasaların odağında. Şimdi yarınki tarım dışı istihdam verisi var. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinden gelen veriler 16 Eylül'deki Fed kararı öncesi faiz beklentilerine yön veriyor.
1: Fed'in Eylül ayı faiz kararı öncesi Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinden kritik sinyaller geliyor. İstihdam piyasasında yavaşlama işaretleri artarken Fed'in 5 kitap raporu ekonomide ılımlı büyümenin sürdüğünü ancak belirsizliğin arttığını ortaya koydu. Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı 5 kitap raporunun Eylül sayısını yayımladı. 5 kitap raporuna göre Fed'in 12 bölgesinin 10'unda ekonomik faaliyet hafif ila orta düzeyde arttı. 2 bölgede ise ekonomik faaliyette değişim görülmedi. Tüketici harcamaları sınırlı artış gösterirken yüksek akaryakıt fiyatları ve artan finansman maliyetleri özellikle otomobil satışlarını baskıladı. İmalatta ise savunma sanayi ve veri merkezi yatırımlarından gelen talep ekonomik faaliyeti destekledi. Fed'in raporunda ekonomik görünüm olumlu kalmakla birlikte yüksek enerji fiyatları, politikalar ve uluslararası çatışmalara ilişkin belirsizliğin arttığına dikkat çekildi.
3: Petrol fiyatları burada çok önemli olacaktır. Eğer buralarda bir düzelme olmazsa açıkçası Fed'in faiz arttırması da olasılıklar arasında şu an itibariyle çok daha ağır basmakta.
1: İstihdam cephesinden gelen veriler daha zayıf bir tablo ortaya koydu. Ağustos'ta Amerika Birleşik Devletleri özel sektör istihdamı 38 bin kişi arttı. Piyasa beklentisi ise 47 bin kişilik artış yönündeydi. Şimdi ise gözler tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Ağustos'ta tarım dışı istihdamın 55 bin kişi artması, işsizlik oranının ise %4,1'de kalması bekleniyor.
4: ABD'de istihdam verileri, ADP özel sektör istihdamında biraz yavaşlama var. Non-farm'da yani tarım dışı istihdamda geçtiğimiz aya benzer şekilde negatif bir sürpriz yaparsa bu ayda pas geçmek için bir en azından argüman oluşur.
1: Piyasalar Fed'in 16 Eylül'deki faiz kararı öncesinde ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyondan gelen sinyalleri değerlendiriyor. Eylül toplantısında faiz artışı olasılığı %60'ın üzerinde fiyatlanıyor.
0: Kanada Başbakanı Mark Carney, Amerika Birleşik Devletleri ile tıkanan ticaret müzakerelerinin

0: yeniden başlamasına açık kapı bıraktı. Ancak Washington'ın yaklaşımını da eleştirdi. Amerikan Başkanı Donald Trump ise Kanada'yı sert sözlerle hedef aldı.
1: ABD ile Kanada arasında ticaret savaşı kızışıyor. Washington'la Ottawa arasında müzakere masası devrildi. Ancak kapı tamamen kapanmadı. Kanada Başbakanı Carney görüşmelerin tıkandığını söylerken yeniden masaya oturmaya açık olduklarını açıkladı. Trump ise Kanada'yı hedef alan sert sözlerini sürdürdü.
2: Kanada has felt... Kanada aslında en zorlu rakip. Kanada cesaretlendi. Ne olup bittiğini bilmeyen başkanlar oldu. Sadece sonuncusu değil hepsi. Kandırıldılar. Ülkemiz Kanada tarafından istismar edildi.
1: Trump Kanada'nın yıllardır ABD'den faydalandığını öne sürdü.
2: Kanada bizden faydalandı. Yıllarca bizi dolandırdı ve şimdi biz de çok kolay bir şekilde durumu tersine çeviriyoruz.
1: Carney ise Kanada'nın egemenliğine vurgu yaptı. ABD'nin ticaret taleplerini kabul etmeyecekleri mesajını verdi.
0: Yatırımım Trader CEO'su Candaş Atalay, jeopolitik risklerin piyasalar üzerindeki etkilerini A Para'ya değerlendirdi.
3: Petrol tarafında da açıkçası burada da ben bu taraftaki çözümün sadece ABD ve İran'a bağlı olduğunu düşünmüyorum. Bu tarafta kalıcı ve istikrarlı bir anlaşma ve çözüm için, daha doğrusu Orta Doğu'ya yayılacak bir barış için Rusya-Ukrayna tarafının çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşı çözülmeden ben ABD ve İran arasında bir kalıcı anlaşma olacağını düşünenler tarafında değilim. Özellikle ABD'nin Venezuela hamlesi ve Çin'in ana petrol tedarikçileri noktasındaki baskısını arttırmış olması, bununla birlikte Küba'ya olası operasyonların ciddi manada konuşuluyor olması, Hürmüz Boğazı'nın ablu kayılması ve yine Asya tarafında Çin'in majör tedarikçilerinden biri olan İran'ın bu tarafta ablu kayılmış olması aslında Asya'ya verilen ciddi ve yoğun bir mesaj. Dolayısıyla Çin ve Rusya'nın da İran'a desteği kesilmeden bu tarafta hem ABD ve İran'ın kafa kafaya verip anlaşabileceği bir senaryoyu çok mümkün görmüyorum. Dolayısıyla bunun için başta Rusya ve Ukrayna'nın çözülmesine biraz daha odaklanmakta fayda var. Bu tarafta saldırılar sürekli artıyor ve şiddetleniyor. Özellikle Ukrayna'nın Rus rafinerilerine saldırıları uzun bir süredir şiddetini artırarak devam ediyor ki o tarafta da çözümden giderek uzaklaştığımız bir senaryonun bizi beklediğini düşünüyorum. Hürmüz tarafında her ne kadar gemi geçişleri başlamış olsa da hala günlük sevkiyat 8 milyon varil seviyesinde. Rakamı önemsiyorum. Geçtiğimiz aylardaki sıfıra göre özellikle 8 milyon varil, Hürmüz'ün günlük 20 milyon kapasitesini düşünecek olursak yaklaşık %40'a tekabül ediyor ki önemli ölçüde bir gemi trafiğini başladığımızı işaret ediyor, ama petrol fiyatlarının hala $90 üzerinde kalması bunun bir kalıcı anlaşma olarak piyasanın fiyatlamadığını bize işaret ediyor. Dolayısıyla ben bu tarafta kalıcı bir anlaşmadan ziyade dönem dönem Trump'ın, dönem dönem İran tarafının çıkışlarıyla, dönem dönem çatışma ortamının yeniden şiddetlenip zayıfladığı bir periyotta bu sürecin biraz daha idare edilebileceğini düşünüyorum ve ABD ara seçimlerine kadar bu tarafta bir sulh ve aktif bir anlaşma olmasını beklemeyenler tarafındayım. Dolayısıyla petrol tarafında bu yılın son çeyreği için, yani yıl kapanışı için beklentim de yine $85 civarında şekilleniyor.
0: Ve Z raporunun sonunda yarın öne çıkan verilere bir bakalım. Yarın kritik olan 15.30'da gelecek Amerika Birleşik Devletleri'nden tarım dışı istihdam verisi olacak. Bir önceki verinin eksi geldiğini hatırlatalım. Ve diğer taraftan da Euro bölgesinde perakende satışları verisini takip edeceğiz diyerek bugünlük Z raporuna noktayı koyalım. Yarın görüşmek üzere A Para ekranlarında.

Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli ve Sakarya 30, Bursa 32, Balıkesir 31. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 17. Konya 31, Kayseri 29, Nevşehir 26, Sivas 30. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 38, Aydın 40, Muğla 35, Manisa 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 33, Adana 36, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 29, Karabük 31, Rize 27, Samsun 26. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 33, Erzincan 31, Van 27, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 35, Şanlıurfa 39, Siirt 36 ve Diyarbakır 38 derece.

katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Açık piyasa işlemleri. Para politikası uygulaması açısından merkez bankalarının piyasadaki para miktarını arttırmak ya da azaltmak amacıyla hazine kağıdı alım veya satım işlemlerini yapmasıdır. API çerçevesinde bu kağıtların alım satımı kesin alım satım olabileceği gibi geri satım vaadiyle alım yani repo ya da geri alım vaadiyle satım yani ters repo biçiminde de yapılabilir.

Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur. Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
2: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
3: Kaplumbağam düştü.
4: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
3: Elimden düştü.
2: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
4: Ne olur artık affet beni Meliha.
2: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
4: Bona notte, bona notte.
3: Samim, ne işi var bunun burada?
4: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Bir Her Şey Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugün konularımız da genellikle olduğu gibi sağlık var, yönetim var, sanat var, resim var, her şey var. Müsaade ederseniz önce sağlık diyelim. Alerji, değil mi?
1: Merhabalar.
0: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Özellikle belirttiğiniz gibi alerji son yıllarda giderek artıyor. Hepimizin muzdarip olduğu bir konu. Aslında baktığımızda alerji nedir? Aslında bağışıklık sistemimizin zararsız maddelere vermiş olduğu anormal bir abartılı yanıt.
0: Şimdi bir yerli yerine koyayım. Siz çocuk alerjisi uzmanısınız,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, çocuk alerji, bir de erişkin alerji diye ayrılıyoruz biz.
0: Şimdi niye ayrılıyor? Yani çocukla erişkin
1: aslında
0: niye ayrılıyor?
1: Aslında şöyle, çocuklardaki uyguladığımız tedavi yöntemleri, kullanılan ilaçlar, yetişkinlerdeki doz farklılıkları ve farklı grup ilaçlar var. O yüzden çocuk ve yetişkin grubu ayrılıyor.
0: Çok mu zor mesela sizin? Yani ben biz, burada kaşınıyor olsam bana bir şey söyleyemeyecek misiniz?
1: Size bir tavsiyede bulunuruz, öneride bulunuruz ama uzun dönem takibinizi genellikle erişkin alerji immünoloji hocalarımızın yapması uygun oluyor. Orada bazen kullanılan farklı preparatlar, farklı dozlar, farklı ilaçlar olabiliyor.
0: Ama ya o kadar mı farklı? Yani iki tane ayrı uzmanlık dalı. Yani anladım. Çocuğun metabolizması biraz daha hızlı yani. Hızlı. Tamam, anladık onu.
1: Ama şöyle, mesela biz pediatriz. İlk önce biz bir çocuk sağlığı hastalıkları uzmanıyız. Biz ilk önce çocuk sağlığı hastalıkları uzmanlığı alıyoruz. Onun üzerine bir 3 yıl daha eğitim görüp çocuk alerji yan dal uzmanlığı alıyoruz. Yani meslek hayatı boyunca bakınca aslında yetişkinle hiç karşılaşmıyoruz.
0: Çocuk peki yetişkin alerji uzmanı mı daha çok eğitim alıyor, çocuk alerji uzmanı mı?
1: Yetişkin alerji hocalarımız da şu şekilde, ilk önce onlar dahili branşları ya da göğüs hastalıklarını bitirip onun üzerine bir 3 yıl yan dal alıyor. Aslında tedavi eğitim süresi aynı. Sadece uğraştıkları hasta
0: biraz
1: grubu,
0: boyutlar fark ediyor, süratler fark ediyor,
1: yaşlar
0: değil mi?
1: Fark ediyor. Ama onun dışında hastalıklarımızın hepsi ortak, kullandığımız ilaçların çoğu ortak. Sadece bir takım küçük nüanslar var, doz farklılıkları var.
0: Peki şimdi alerji mevsiminde miyiz?
1: Polenlerle birlikte bizim burun akıntısı, hapşırık, göz kızarıklığı şikayetlerimiz, astım ataklarımız artmaya başlayacak.
0: Benim gözümde bir tetikleme yapıyordu o polenler bir aralar.
1: Özellikle
0: şimdi geçti.
1: Bu polen mevsiminin yoğun olduğu dönemlerde sabah saatlerinde dışarıya çıkmamak gerekiyor. Polenler o saatte daha fazla olabilir.
0: Peki polenlerde mi bir sorun var, bizde mi bir sorun var?
1: Genetik yatkınlık. En önemlisi zaten bizde. Özellikle sizin genetik yatkınlığınız, yani alerjenlere aşırı yanıt verme kapasiteniz.
0: Ben doğada mesela polene alerjik kaplanlar, aslanlar falan var mı acaba?
1: Bütün hayvanlarda var. Mesela bizim köpeklerde olsun, kedilerde olsun, onlarda bir astım var. Mesela biz onlara bile bu inhaler tedaviler dediğimiz...
0: Köpekleri biliyorum, nefes alamadıkları.
1: Kedilerde falan da nefes açıcı ilaçlar kullanıyoruz. Aslında baktığımızda tüm hayvanlarda geçerli bu alerjik durum.
0: Ama bu ev hayvanlarında galiba. Birazcık steril olmakla alakalı galiba.
1: Hijyen hipotezi zaten temelini oluşturuyor. Biz bir çocuğu ne kadar koruyup kollarsak, bağışıklık sistemimiz enfeksiyonla karşılaşmadığı zaman alerjenlere gidip savaş açıyor ve alerjik yanıt ortaya çıkıyor. O yüzden çocuklarımızı böyle koruyup kollamamak gerekiyor. Enfeksiyonlarla karşılaşması gerekiyor.
0: Yani sokakta dolaşan ne çocukta ne köpekte ben astım gördüğümü çok söyleyemem ama aslında evde çok steril ortamlarda olmuş çocuklar ve hayvanlarda her türlü şey olabiliyor.
1: Çok doğru bir gözlem. Bu çalışmalar da bunu gösteriyor. Özellikle çiftlik ortamında büyüyen çocuklarda alerjik hastalıkların daha az olduğu gösterilmiş.
0: Evet. Şimdi insanlara gelelim. Çocuk alerjisinden. Siz insanlara strateji mi öğretiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?
2: Asıl strateji çok öğretilecek bir şey mi emin değilim ama stratejik bakmayı, stratejiyle bakmayı...
0: Kurumlara mı, kişilere mi stratejik bakmayı gösteriyorsunuz?
2: İkisi birden. Aslında kurum dediğimiz şey de insanlardan oluşuyor. Tabii buradaki üst akıl, yönetim ekibi, onlar özellikle belirleyici oluyor. Dolayısıyla bir şirketin aslında yönetim ekiplerini ne kadar strateji konusunda eğitir, yönlendirir, onunla bir vizyon katarsanız şirketteki her çalışan için, bu kanal için, bu şirket için, bu kurum için de geçerli, tüm şirket için.
0: Strateji ne, vizyon ne, misyon ne, taktik ne? Nasıl yerli yerine koyacağız bunları?
2: Aslında misyon bir şirketin varlık amacı. Ne yapmak istiyor? Nereye gitmek istiyor? Hangi sektörde, hangi alanda, uzun vadede nerede olmak istiyor? Vizyon oraya...
0: Ne gibi mesela? Buna örnekle gidelim.
2: İşte filanca sektörde, mesela basın sektöründe...
0: Bir tane su üreten bir şirket var. Çok su satmak istiyor. Su şişesi, şişeli su üretiyor mesela. Misyonu tamam. Olabildiğince su satmak. diye başlayabilir miyiz?
2: Bu şekilde çok ifade edilmiyor. Çünkü tabii ki her şirketin ana amacı aslında karlı olmak ve bu karlılığı sürdürebilir
0: sağlamak. Su dediğinizde niye? Suyun da bir pazarı var, sektörü var, fıçılıları var, şişelileri var. Her türlüsü var yani. O pazarda büyümeyi de şey yapmak bir strateji gerektirebilir herhalde, değil mi?
2: Doğru. Bir kere tüm şirketler büyümek ister. Kimse ben olduğum yerde kalayım, bu bana yeter diyen hiçbir şirket yok. Ya da ben küçüleyim diyen. Dolayısıyla
0: yani strateji orada nasıl oluyor? Yani nasıl büyüyeceğinin yolunu mu çiziyor? Nasıl oluyor?
2: Evet. Öncelikle bir kere müşteri profili kim? Kimlere satacak bu ürünü? Ya da hizmeti neyi satıyorsa, su satıyorsa alıcısı kimler? Sonra hangi kanallarla satacak? İşte ne bileyim bunu şişeleyip kendi mağazalarında mı satacak, yoksa e-ticaretten mi satacak, Horeca dediğimiz işte kanallardan, otellerden, restoranlardan mı satacak, işte marketlerden mi satacak, bunların hepsi tüketeceğim
0: şey. O strateji mi, taktik mi?
2: Taktik, bunu nasıl uyguladığınız, nereye odaklanacağınız strateji, bunu nasıl yapacağınız, işte ne zaman promosyon yapıyorsunuz, ne zaman indirim yapıyorsunuz, işte ne zaman kampanya yapıyorsunuz,

0: rekabete karşı nasıl pozisyon alıyorsunuz? Yeni ürünlerin lansmanı, bazı ürünleri delist etmek. Dolayısıyla taktik burada. Taktik daha kısa vadeli bir şey. Strateji biraz daha uzun vadeli bir şey.
1: Peki mesela şirketi yöneten insanlar bunları yapmamış mı oluyorlar genelde?
0: Yani yapıyorlar ama dünyada hiç kimsenin her şeyi bilme, tüm benchmarklara haiz olma şans yok. Artı şirket içerisinde kalktıktan sonra bir körlük başlıyor. Yani tamamen oturduğunuz yerden olaylara bakma. Dolayısıyla işte başkaları ne yapıyor, farklı neler yapabiliriz konusunda bir farklı görüşü almak da her zaman için şirketler için ve yönetim kadroları için önemli. Çünkü bir şeyin içerisinde çok girdiğiniz zaman oradan resim size ya olduğundan daha iyi gözüküyor ya olduğundan daha kötü gözüküyor.
1: Yani nedir? İlk amaç o zaman doğru tespiti yapmak mı? Neredeyiz? Doğru tespiti yapmak mı lazım?
0: Aslında bence nereye gitmeliyiz önce konuşmak. Nereye gitmek istediğimize karar verdikten sonra biz neredeyiz ona bakmak. Aradaki deltayı, farkı ve o kapatmak istediğimiz boşluk neyse onu görüp ona göre aslında yolumuzu belirlemek. Çünkü bir yere ulaşmak için bazen gerçekten tek bir yol oluyor. Bazen birden fazla yol oluyor. Mesela işte su işinden bahsettiniz. Mesela suda büyümek. Ben şirketimi satın alacağım. Zaten mevcut şirketimi büyüteceğim. Ortaklık mı kuracağım? İşte suyun içerisinde bir sürü şeyler koyup onu daha farklı bir su olarak mı satacağım?
1: Sürümden mi kazanacağım? Özel kokulu şeyle sular mı yapacağım değil mi? Belki...
0: Yani evet çünkü sürekli tüketicinin alışkanlıkları değişiyor, değerler değişiyor, teknoloji değişiyor. Yani hiç dünya olduğu yerde kalmadığı için sizin de en stabil olduğunu düşündüğün sektörde bile bir şeyleri değiştirmeniz gerekiyor.
1: Şu anda mesela yapay zeka diye bir şey var.
0: Evet.
1: Ve yapay zeka masa başında insanların yaptığı her şeyi yapıyor şu anda.
0: Neredeyse yani, evet.
1: Rapor da hazırlıyor, mektup da yazıyor, gerekirse telefona da her şeyi yapıyor.
0: Evet.
1: Şimdi mesela şirketler buna uyanıp bir yeniden yapılanmaya girdiler mi?
0: Yani, çoktan, evet.
1: Yani ben şunu biliyorum. Evet. İnsanlar kendileri kaytarmak için işlerini yapay zekaya yaptırıyorlar. Evet. Ama şirketler yukarıdan bakıp ya bu işlerin hepsini artık yapay zeka yapıyor. Bunları çıkartıyoruz biz diyen şirket var. Mesela Elon Musk yazılım şirketi açıyor. Kodcusu olmayacak içinde. Yani Microsoft'a rakip yazılım şirketi açıyor ama yazan olmayacak içinde. Bunun farkında mı şirketler mesela?
0: Şu anda herkes buna inanılmaz şekilde uyanmış durumda. Ama mesela bu soruyu bana 3 sene, 4 sene önce sorsaydınız cevabım bambaşka olurdu. O zamanlar mesela hala şu konuşuluyordu. Yetkinlik olarak kodlama yapabilmek konuşuluyordu. Şu anda mesela kodlama 1 numaralı, belki 2 numaralı yetkinlikten şu anda çok daha altlara düştü. Ya da bizim yapay zeka dediğimiz şey şirketlerin bilgi teknolojileri, IT departmanlarına taşır edilen bir konuydu. Şimdi yapay zeka departmanları proje ekipleri kuruldu çoğu şirkette ve her şirketin artık
1: yönetimsel olarak da pazar raporu da hazırlıyor, fiyat stratejisi de yapıyor, satış taktiği de öneriyor, her şeyi yapıyor yani. Hani onu sırf kodcular, şeyciler filan diye ayırmamak lazım bence. Her işi yapıyor artık.
0: Kodlama çok önemli yetkinlikken yapay zeka yüzünden dramatik bir şekilde altlara düştü. Tabii ki yapay zeka şu anda her şey yapıyor ama bu 50 metre testini biliyor musunuz bilmiyorum. Şubat ayında gündeme gelen. Şöyle bir soru.
1: Araba yıkamaya gitmek.
0: Araba yıkama.
1: Yani, ya onlar çok şey yani yapay zekayı benim doğru biliyor mu diye bir şey yok. Yapay zeka size ne istiyorsanız onu veriyor zaten. Onu istemeyi bilmeniz lazım. Yani
0: biraz eğitmek, kendimizi de eğitmek, yapay zekayı da eğitmek.
1: Ama ben
0: gerekiyor.
1: Bunu şu anda yani dünyada insana yapay zeka yaptırabileceği bir işi insana yaptıran şirketlerin çok yakın zamanda batacağını düşünüyorum.
0: Zaten
1: yani
0: şu anda,
1: çok hızlı geliyor.
0: Şu anda herkesin stratejisi şu. Az insan, daha yetkin insan, yapay zekayı kullanabilecek insan, yetkin insan, daha yüksek maaş, daha iyi şartlar, daha iyi bir kariyer ama ekipleri küçültüp olabildiğince teknolojiyle bunu yapmak. Eskiden mesela ilk ERP yazılımlar çıktığında 1990'larda, 80'lerin sonunda da böyle bir niyet vardı. Yani biz teknolojiyi uygulayalım. Sadece mavi yakada değil, beyaz yakada. Orada da işleri otomatize ettikten sonra ekipler küçülecek diye. Ama bu olmadı. Yani başılamadı. Yeni yeni kadrolar bile oluştu. Ama yapay zeka öyle değil. Bu sefer iş
1: şimdi
0: değişiyor.
1: Robot gelecek. Şimdi 3 yıl sonra onun robotu da gelecek. Belki sizin işinizi de alacak elinizden. Yani siz cerrahlısınız ama cerrahlık da yapabilen, cerrahlık bile yapan.
0: Hocam daha iyi biliyordur. Şu anda başladı.
1: O ameliyathanede robot var da şimdi artık seri üretime giriyor. Yani aynı robotu sen ameliyat da yaptıracaksın, yemek de yaptıracaksın, araba da kullandıracaksın, her şeyi yaptıracaksın. Robotlar geliyor yani.

0: çok böyle hani şirketlerin ben bunun çok farkında olduğunu düşünmüyorum yani.
1: Teşhis tanıyı da tıpta o aslında veri, biz teknoloji çok konuşuyoruz, arkada o meta veri çok önemli. O veriyle yazılım artı yapay zeka ve de insan snowboard'la birleştiği zaman gidilecek nokta muazzam olacak. Ama yani zaten Türkiye'de de buna uyanmış çok fazla şirket var burada. Yani stratejileri bunun üzerine
0: koyuyor. Strateji güzel. Siz yapay zeka kullanıyor musunuz?
2: Yani sağlık alanında da aslında yazı dilini çok iyi kullanıyor. Yani yazı dili konusunda çok iyi veriler veriyor. Birçok makaleyi çok hızlı şekilde bize özetleyebiliyor. Onun dışında raporlarda bize yardımcı oluyor.
0: Teşhis.
2: Radyolojik görüntülemelerde bununla ilgili yapılmış çok sayıda çalışma var. Radyoloji MR görüntülerini bir radyolog bir de yapay zeka yorumladığında
0: çok daha doğru yapıyor değil mi?
2: Birbiriyle benzer oranlar, hatta bazen daha iyi sonuçlar.
0: Peki veriler üstünden teşhis koyma, tanı koyma?
2: Orada da aslında bir takım size ön tanılar veriyor. Bize de çok hasta geliyor. Bu verileri, elindeki sonuçları, bunları yapay zekaya yorumlatıp hocam bizim ön tanılarımız şunlar şunlar şunlar olabilir şeklinde bize başvuruyor. Biz de bu hastanın orada bizim yaptığımız nokta nedir? Hastanın fizik muayene bulguları. Yani hastanın mevcut bulguları, ön tanılar, bunları biz değerlendirip ona göre klinik tanıya varıyoruz. Yani yapay zeka sadece bize şu şu hastalıklar olabilir ama orada mutlaka bir hekimin, şu an için konuşuyorum, bu hastayı görüp muayene edip değerlendirmesi gerekiyor. Bir dokunmamız gerekiyor yani hastaya.
0: Bir de yapay zeka halüsinasyon da görebiliyor. Olmayan şeyi de söyleyebiliyor.
2: Tabii
0: yani
2: tabii.
0: Hala.
2: Bazen hani uydurma referanslar çıkartabiliyor. Onlara da dikkat etmek gerekiyor. Bazen ama, olmayan bir referans verebiliyor bir konu
0: ama
2: hakkında.
0: Ama çok zor koyulabilen tanıları koyduğunun örnekleri de var galiba değil mi?
2: Var. Çünkü size bir veri verdiğinizde bu veriyle ilgili ilgisiz bütün hastalıkları sıralıyor. Yani ayırıcı tanı ağını çok range'i çok geniş tutuyor. Öylelikle kimsenin aklına gelmeyecek bir takım çok nadir görülen hastalıkları da tanı koyabiliyor.
0: Peki alerjide böyle bir database mi var? Ne var?
2: Alerjiyle ilgili database, özellikle biz bunu yapay zeka alerjide nasıl kullanırız? Hastaların bu özellikle alerjide kullandığımız kortizon içeren ilaçları kullanmakta sıkıntı çekiyor hastalarımız. Tedavi uyumunda sıkıntı var.
0: Şimdi kortizon her şekilde zararlı bir şey değil
2: ya
0: mi? Yani?
2: Zararlı ama şöyle düşünmek lazım. Biz size şikayetiniz var. Siz o ilacı düzenli olarak aldığınızda kümülatif olarak toplamdaki aldığınız doz düşük kalıyor. Siz o ilacı almayıp ağır bir astım krizine girdiğinizde
0: yüksek doz, yani.
2: Yüksek doz almanız gerekiyor. Atıyorum hiç ilaç kullanmayıp bir ağır krizde 5 günlük alacağınız tedavi yıl boyu alacağınız tedaviden fazla.
0: Peki alerji database'inde ne var? Hangi alerjiler var? Bunlara ne iyi gelir? Ne tetikler tabii, falan gibi mi?
2: Hangi dönemlerde hangi alerjenler, hangi aylarda hangi polenler daha yoğundur? Hangi şikayetleriniz varsa bunlar alerji sizi yönlendirir. Bütün verileri veriyor. Hatta buna yönelik hangi ilaçları kullanmanız ya da bunlardan fayda göreceğinizi size anlatıyor. Bizim de özellikle klinikte özellikle application'lar yapılıyor bununla ilgili. Hastalara bununla ilgili yapay zeka ile yapılmış application'lar tedavi uyumunu arttırmak için hastaların günlük bu ilaçların bu uygulamalara girmesi, böylelikle tedavi uyumunu arttırmaya çalışıyoruz.
0: Bunun bildiği kaç tane alerjen var?
2: Çok sayıda. Yani inanamayacağınız kadar fazla sayıda ve giderek artıyor. Özellikle endüstriyle birlikte bu alerjenler sadece bunu akar polen, hayvan tüyleri, çayır çimen polenleri gibi değil. Birçok PM madde, partikül maddeler de var. Özellikle sanayi devrimiyle birlikte, hava kirliliğiyle birlikte bir sürü kimyasal
0: mesela
2: var.
0: Mesela halılar çok ciddi sorun olabiliyor.
2: Özellikle bizim İstanbul için konuşuyorum. Sizin atopik yapınız, alerjik yapınız varsa halılardaki gözle göremediğiniz bu küçük mikroskobik mite'lar var, akarlar. Bunların dışkısı, epiteli kendisi, sizin genetik yatkınlığınız varsa siz onunla karşılaşınca burunda başlıyor akıntı, hapşırık, gözlerde kızarlık, kızarıklık, ciğerlerde tıkanıklık, öksürük ataklarını tetikliyor. O yüzden ne yapıyoruz? Eskiden biz işte yün yorgan, yün battaniye falan sağlıklı diyorduk. Ama şimdi ev içi, kapalı ortam, bir de yün kullanınca mite maruziyeti artıyor ve alerjik şikayetleriniz artıyor.
0: Yün benim tenime değdiği anda ben kaşınırım
2: tabii,
0: mesela.
2: Özellikle atopik yapınız vardır. O yüzden biz bebeklerde de çok egzama görüyoruz. Diyoruz ki bu çocuğun vücuduna yün değmeyecek.
0: Pamukla pamuk olacak, değil mi
2: pamuk
0: yani?
2: Olacak. Bir beden bol olacak, terletmeyecek, ferah olacak. Ve mutlaka pamuk olacak.
0: Şimdi alerjenler kaça ayrılıyor? Yani bir gıda alerjenleri var. Bir de
2: solunum yolu alerjisi.
0: Solunum var. Bir de değenler mi var?
2: Deri alerjileri var. Zaten en
0: böcekler çok var.
2: Ara alerjileri var.

0: O da çok önemli. Mesela Venomar alerjisi, işte ara alerjisi mesela bizim
1: en öldürücü ara alerjisi galiba,
0: evet, yani
1: değil mi?
0: Nerede, ne zaman, nasıl karşılaşacağınız belli olmuyor. Yani bu bir askeri personelimiz görevdeyken de olabilir ya da bir atıyorum teknede, denizde bile karşılaşabiliriz. Yani özellikle ara alerjimiz varsa anafilaksi seviyesinde, şok seviyesinde alerji karşımıza çıkabiliyor. Ve mutlaka şunu da belirtmek gerekiyor. Ara alerjisi olan bir hastamıza şunu diyoruz. Nerede, ne zaman arı sokacağını bilmediğimiz için adrenalin iğnesini, bu insülin iğnesi gibi adrenalin iğneleri var, yanlarında taşıması gerekiyor.
1: Bu arı daha yukarılara sokuldu zaman mı? Nerelerde daha riskli oluyordu? Boyunda falan mı riskli
0: oluyordu? Daha çok kalbe yakın yerleşimde olmasında direkt zehri daha hızlı etki edebiliyor. Ama orada en önemlisi sizin alerjik yatkınlığınızın, duyarlılığınızın yüksekliği ile alakalı. Bazı hastalarımız var, arı sokuyor, sadece bir şişlik oluyor 5 santim. Ama bazı hastamız arı soktuğunda 15 dakika içinde kalp durmasına kadar giden anafilaksi şoka girebiliyor. O yüzden sizin alerji seviyesiniz genetik yatkınlığınıza göre değişken. Buradaki en önemlisi şu: anafilaksi şok seviyesinde alerjiniz varsa adrenalin iğnesini taşımamız gerekiyor. Hatta son yıllarda az önce çok iyi bir noktaya değindiniz. Besin alerjileri. Bizim son 10 yılın alerji salgını, alerji epidemisi besin alerjileri. Biz bundan önce 10-20 yıl önce besin alerjisiyle karşılaşmazken şu an gıda alerjileri çok artmaya başladı. Özellikle bu besin alerjileri.
1: Şu böcekleri bir bitirelim. Evet. Sivrisinek var mesela.
0: Tabii onlar bile alerji.
1: Bazen sivrisinekler bir şişiyor böyle, kocaman şişiyor. Bazen bir olup geçiveriyor falan. O neye göre oluyor?
0: Ya son yıllarda alerjiler arttığı gibi her şeyin de alerjisi de artıyor, yoğunluğu da artıyor. Hani sivrisineklerin serumundaki, tükrüğündeki o enzimler bile alerjisi zaman içerisinde artıyor. Onlar bile evrim değiştiriyor. Nasıl virüsler evrim değiştiriyor? Bu haşerelerdeki alerjenler de giderek daha güçlü hale geliyor. Polenler de o şekilde. Bu bir takım değişiklikler, bir takım polen sezonundaki değişiklikler olduğu gibi bu böcek hastalıklarında da alerjiler artıyor.
1: Mesela sivrisinekten dolayı hastanelik olan çocuk olabilir mi?
0: Tabii, çok böyle yanık gibi, özellikle yanık gibi döküntüler karşımıza çıkabiliyor. Çok çok nadir sivrisinekle anafilaksi çok devreye girebiliyor. Ama daha çok arı alerjisi, bu bal arısı, yaban arısı.
1: En çok insan öldüren şey canlı sivrisinek diyorlar. İnsan birinci. İkinci sivrisinek diyorlar. O sıtmadan dolayı mı? Neden?
0: O daha çok insan ısırıkları, sivrisinek daha çok bu enfeksiyon kaynaklı ölümlere neden oluyor. Alerji kaynaklı daha çok arı alerjisi. Bu bal arısı. Özellikle arıcılıkla uğraşanlar daha çok karşılaşıyor. Arı soka soka belli bir noktadan sonra hassasiyet artıyor ve anafilaksi karşımıza çıkabiliyor.
1: Peki gıda alerjilerine gelelim.
0: Gıda alerjileri.
1: Gıda neler var? Ben mesela çocukluğumdan biliyorum. Çilek, çikolata, bazen yumurta yapardı. Şimdi artık hiçbirisi yapmıyor sanki.
0: Şöyle oluyor. Alerjik yapının ilk bulgusu aslında besin alerjisiyle başlıyor süreç. Besin alerjileri içerisinde de biz çocuğumuza ilk gıdayla neyle başlıyoruz? İşte daha çok süt ürünleri, yoğurttur, yumurtayla başlıyoruz. Ve çocukluk yaş grubunda en sık görülen, bizim ülkemizde yapılan
1: laktoz
0: çalışmalar daha çok süt alerjisi, inek sütü protein alerjisi. Bir de laktoz intoleransıyla da karışabiliyor. Aslında laktoz intoleransı erişkinlerde ortaya çıkan.
1: Alerji ayrı bir şey mi?
0: Tabii.
1: Laktoz intoleransla alerji ayrı,
0: evet,
1: bir şey, öyle mi?
0: Karışıyor. İntolerans,
1: ne farkı var ikisinin?
0: İntolerans aslında süt proteinini parçalayan laktaz enzimimizin eksik olması. Süt ürünü fazla aldığında hazmedemiyorsunuz. Şişkinlik oluyor. Ama alerji dediğinizde bu gıdayı aldığınızda dakikalar içerisinde
1: şişmeye mi başlıyordu?
0: Dudakta kızarıklık, gözlerde şişlik, nefes almada güçlük, ciddi
1: tansiyon
0: düşmesi.
1: Onu ben çok görmedim pek kimsede süt alerjisini o seviyede.
0: O zaten bebeklik döneminde oluyor. Zamanla bizim o bağırsak bariyerlerimiz güçleniyor, enzim aktivitemiz artıyor, besin alerjimiz geçiyor. Ama alerji şekil değiştiriyor. Sonra o çocuk, besin alerjisi olan çocuk ileride astımla, alerjik nezleyle karşımıza geliyor.
1: Şimdi bu laktoz intolerans, sütü kestiğiniz zaman o tolerans azalıyor. Yani süt ben mesela şimdi günde 1 litre süt içiyorum. Hı-hı. Hiçbir şey olmuyor ama bir kessem 3 ay biliyorum ki dokunacak ondan sonra. Böyle de bir şey var değil
0: Çünkü
1: mi?
0: Çünkü siz karşılaştıkça vücudunuz o proteini, o enzimi, o şekeri parçalamak için enzimlerini yapıyor. Hatta şu var, çalışmalar şunu gösteriyor. Sizin atalarınızın tükettiği besinlere tükettiğinizde reaksiyon olmuyor. Çünkü sizin genetiğiniz o enzimlere zaten halihazırda yapıyor.
1: %30 falanmış galiba değil mi?
0: Evet.
1: Türkiye'deki.
0: Türkiye'de maalesef.
1: Laktoza alerjisi veya hani
0: intolerans olanlar daha fazla. Ama süt alerjisi dediğimiz görülme sıklığı %2. çocuklarda. Yani zaten 17 çocuktan bir tanesinde besin alerjisi var. Bunun da en sık gördüğümüz inek sütü.
1: Evet. Şirketlere ne alerji yapıyor?
2: Şirketlere bir kere kuşak çatışması yapıyor. Çünkü bu biliyorum çok moda bir kavram ama bir şekilde artık 5 kuşak bir arada çalışıyorlar ve her zaman uyumsal demeyi biliyor. Hayata bakış.
1: Hangi kuşağın dediği olacak?
2: Valla yönetim kadrosunu kim ele geçirirse onu dediği oluyor. şu anda biraz baby boomer dediğimiz kuşak devre dışı kaldı. X'ler ve Y'ler şirketleri yönetiyor. Ve yani Z'ler de yavaş yavaş işin içerisine girmeye başlayacaklar 4-5 sene içerisinde. Birincisi bu. İkincisi dijitalleşme konusunda demin siz de bahsettiniz. Ağır kalmak. Buna karşı alerji var. Üçüncüsü değişim yönetimi. Yani stabil bir dünyada yaşamıyoruz. Sırf 2020'den beri bakalım son 6 seneye. Pandemi, savaşlar, dünyada ekonomik kriz, Türkiye'deki ekonomik sorunlar,
1: sosyal kırmızı. Yaptığı aynı işi 20 yıldan fazla yapmak mümkün değil artık galiba hiçbir şeyde.
2: Yani biz eskiden şunu da gözlemliyorduk. Bir, gençler çok sık iş değiştiriyorlardı. Şu anda her yaştan insan bir kere çok sık iş değiştiriyor. Bu bazen kendi istekleri oluyor. Bazen İslam dışı. Çünkü dünyada yaşıyor. Hem yani işlerinden olabiliyorlar hem de başka yerde başka bir fırsat olabiliyor. Yani iş sürekli evriliyor. Yani mesela sektörler de değişiyor. Örnek vermek gerekirse kırtasiye ya da kitapçılar. Eskiden ne oldu? Sadece kitap alırdık. Sonra zamanla bunun yanına ne gelmeye başladı? Elektronik ürünler, kırtasiye ürünleri. Şimdi kitapçıya gidiyorsunuz. Yanında mutlaka birkaç tane sadece, birkaç büyük zincir içinde. Hepsinde kahve de var. Bu normal hale geldi. Yani pastane, kahve, kafe ve kitapçı bir arada. Sektör buna göre dönüştü. İşte ne bileyim, giyimin yanında mutlaka illa kozmetik de girdi. Yani hem iş yapı şekilleri değişiyor. Hem de satılan ürünlerin gamları, hizmet veriliş şekilleri, e-ticaretin tabii ki 30 senedir devam eden bir hikayesi var. Dolayısıyla hiçbir sektör olduğu yerde kalmıyor. Ama daha hızlı dönüşenler var, daha yavaş dönüşenler var.
1: Kuşak çatışması dışında ne gibi alerjiler olabiliyor? Mesela ortaklar asıl kuşaktan daha çok bence ortaklar birbirine sorun çıktığı zaman batıyor değil mi?
2: Şimdi şöyle, bir şirketin nereye gideceği hissedarlık yapısına göre belirlenir. Yani birinci kural budur. İşte özel şirket mi, kamu şirketi mi? İşte ne bileyim yerli şirket mi, yabancı bir şirketin buradaki yapısı mı? İşte bir
1: sonuçta
2: ortak...
1: her şirket yeterince yukarıdan baktığınızda bir aile şirketi değil mi? Sonuçta o hisselere bir insanlar sahip, o insanların da bir aileleri var değil mi öyle?
2: Yani şöyle, çoğunluk hisseleri halkı açık şirketlerde çok dominant bir aile olmayabilir. Dolayısıyla her şirket aile şirketi mi değil. Ama ne bileyim tek ailenin olduğu şirketler var. Şahıs şirketi var. Aile bile yok. Yani bir tane kişi orada herkes onun ağzının içine bakıyor. Öyle şirketler de var. Birden fazla aile var. Onların arasındaki dinamik de çok önemli. Ama mesela aile şirketlerinin ömürleri de tabii ki çok uzun olmuyor. Bu dünyada da hani öyle,
1: yani
2: Türkiye'de öyle.
1: 50-50 hisse doğru bir şey değil galiba değil mi? Tam hani eşit iki tane hisse veya eşit üç tane hisse.
2: Yani artısı
1: hani
2: da
1: eşit üç belki biraz daha olabilir ama eşit 50 de çok sorun çıktığını ben duyuyorum, görüyorum.
2: Şimdi şirketler mesela aile şirketi 50-50, iki kardeş olabilir, iki akraba ya da iki tane arkadaş. Üniversiteden mezun oldular beraber ya da iki memleketli.
1: Sonunda çocukları kavga ediyor onların işte.
2: Daha çocuğa gelmeden kendileri arasında problem çıkabiliyor. Çünkü şirket ilk kurulduğunda işte biri belki satış konusunda iyi, ötekisi finans konusunda iyi. Biri daha sosyal, biri daha bilimsel bakıyor. İlk başta güzel bir mix oluyor. Ama zaman ilerledikçe hayat tarzları, şirkete bakış. Bir tanesi diyor ki daha yatırım yapalım, daha büyüyelim. Öteki diyor ki dur. Bir tanesi işte evleniyorlar. Birinin eşi diyor ki ya çek şirketten parayı, ondan sonra
1: öbürü
2: bir şey alalım.
1: Diyor.
2: Ötekisi yok diyor, çekmeyelim diyor. Çocuklar mucuklar gittikten sonra zaten iş bambaşka bir noktaya giriyor. Dolayısıyla evet, aile şirketleri dinamikleri gerçekten çok zor. Bazen nasıl diyeyim, denge de olabiliyor ama yani o şeyi, çizgiyi çeken ortaklar arasında bu artı bir değer de yaratıyor.
1: Bir de o şimdi şahıs şirketinden kurumsala geçmenin de çok zorlu bir süreç. Yani bir şahıs her işi yapabiliyor ve çok da büyük bir iş çevirebiliyor. Ama onun kuralını koyup başkasına hiç yaptıramıyor olabilir onu.
2: Burada
1: çok zor bir şey yani o.
2: Evet, iki tane şey mecbur kılıyor. Bir tanesi yaş. İnsan yaş aldıktan sonra eski enerjisi, o eski dima, o çeviklik kalmıyor. Dolayısıyla biyolojik saat işliyor. İkincisi de aslında alttan gelen kuşaklarda başladığı zaman biraz kenara çekilir misin? Bize de bir şey delege eder misin? Onların yaptığı zorlama var. Üçüncüyü de şöyle ekleyebilirim. Küçük şirketi tek başınıza yönetmekle, basit bir iş modelini tek başınıza yönetmekle daha karmaşık bir yapıyı, mesela yurt dışına açıldınız, birden fazla sektöre girdiniz, 50 kişi şirketten işte 5000 kişi şirkete çıktınız, bir sürü lokasyonda varsınız. Yani
1: şeye bakıyor, şirketin transaksiyon işlem sayısı ne kadar fazla, insan belli bir sayıda işlemi ve belli bir sayıda rakamı aklında tutabiliyor. Onun üstüne çıktığı zaman kurumsallaşmak zorunda. Bunun şeyi yok. Kiminin kapasitesi biraz daha azdır, kiminin biraz daha fazladır ama yapmazsa batıyor bir yerden sonra, değil mi?
2: Hacim kadar kompleksite de önemli. Yani düşünün.
1: İşte işlem sayısı.
2: İşlem sayısı, işlemler ne kadar karmaşık ve zor. Hep aynı işi daha büyüterek yapmak sizi çok zorlamayabilir. Özellikle coğrafi büyüme değilse konu, yani sadece işi hacmi büyüyorsa. Ama ben o işin yanında bu işi de yapıyorum. Eskiden sadece bir dükkandan, mağazadan, restorandan satıyordum. Artık online da satayım. Ya da işte ekip büyüsün. Bunlar işin içerisinde, ya da ürün gamım, hizmet gamım genişlesin dediğinizde artık iş karmaşıklaşıyor. Size raporlayan insan sayısı, yöneteceğiniz ekip sayısı büyüyor, yerleşkelerinizin sayısı büyüyor. Bu da sizin hayatınızı daha fazla parçalar, tedarikçi sayınız büyüyor, iş ortağı sayınız büyüyor, bayi sayınız büyüyor, franchise sayınız büyüyor, tedarikçilerin sayısı çeşitleniyor, artıyor. Hayat daha kompleks hale geliyor. Öyle olunca da insanlar yetişemiyorlar.
1: Türkiye'de şirketler danışmanlık almaya yatkın mı?
2: Bence değil. Yani 30...
1: Biliyoruz diyor her şey herkesi, değil mi? Herkes her şeyi biliyoruz diyor yani.
2: Şimdi biraz mesela şimdi hocamız da var. Tıpla çok benziyor. Ben danışmanlıkla, yani aslında orada da hastalar birer danışan. Siz ne zaman doktora gidersiniz ya da bir hastaneye gidersiniz, tıp hizmeti alırsınız? Ya bir hastalandıktan sonra gidersiniz ya da aslında mevcut durumunuzu görmek için. Kendinizi iyi hissederken de bulabilir. Ben ne durumdayım? Bir tahlil, bir check-up yaptırmak için. Şimdi bizde genelde durumunu görmeyi kimsenin umursadığı bir şey değil. Ne zaman ki bir yeriniz ağrıyor, acıyor, orada da bakıyorsunuz. Ben bunu biraz daha idare edebilir miyim? Ağrım var ama hala hayatıma devam edebiliyorum. Ama canınız çok yanarsa, mecbur kalırsanız, o zaman işte danışmanlara geliyorlar. Yani Türkiye dünyanın en büyük 17. ekonomisi. Bazen işte 18'e düşüyor, 16'ya çıkıyor ama ortalamada son 30 sene baktığımızda hani ortalaması 17'dir. Ama danışmanlık pazarı olarak baktığımızda 33'ü filandır. Bu bize bir şey söylüyor. Ya biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz ya millet yanlış yapıyor. Bence biz yanlış yapıyoruz danışmamakla.
1: Yani danışmayan şirketler yanlış yapıyor, değil mi?
2: Evet, ya da danışmanlığı mesela nasıl diyeyim, ucuz bir şey olarak görüyoruz. Yani onun ederini, hakkını, ben burada biraz kusura bakmayayım, çok şikayet ettim. Belki hani 30 senenin birikmişliği. Ama onun da bedelini ödemeden, ona yeteri kadar önem atfetmeden.
1: Ama şimdi danışmanlık. Bir de mesela ne kadar doğru bir şey olsa da bedavaya al raporu, var eline, hiç atar. Birazcık parasını alınca ciddiye almıyor mu insanlar yani? Hatta böyle bir biraz canını da yakacak bir para almak lazım ki o şirket onu böyle bir, ulan buna bu kadar çok para verdik hadi, öyle de bir şey yok mu?
2: Yani o para örneğinin psikolojisini şöyle aktarayım, başka bir örnekle sizi desteklemek için. Mesela eğitimler düzenleniyor. Çalışanlar çok şikayette bulunurlar. Ya biz yeteri kadar eğitim almıyoruz, bize yeteri kadar yatırım yapılmıyor. Sonra eğitim düzenleniyor. Mesela işte ne bileyim, hukuksal okuryazarlık, uyduruyorum. Ya da belki alerjiyle ilgili, işte sağlık ilgili bir eğitim düzenliyorsunuz. İşte finansal, matematik, neyse eğitim konusu. Bedava olan eğitimlere
1: gitmiyorlar.
2: İnsanlar gitmiyorlar. Şirketler almıyorlar. Aldığı zaman da insanlar gitmiyorlar. Çok enteresan.
1: Alerjenlere gelelim. Ne yapmamız lazım? Bir şeye alerjimiz varsa uzak mı duracağız yoksa alışmaya mı çalışacağız?
0: Aslında ilk önce neye alerjimiz var? Bunu saptamamız gerekiyor. Bununla ilgili işte bir takım...
1: Alerjimiz olup olmadığını nereden anlıyoruz, evet, bir kere? Oradan başlayalım.
0: Belki siz de yaptırmışsınızdır. Bu deri testleri yapıyoruz.
1: Yok, hiç yaptırmadım.
0: Deri üzerine alerjenleri damlatarak derideki tepkiyi ölçüyoruz. Ya da kanda sizin aklınıza gelen her şeyin, bu bir kedi köpek tüyü de olabilir, akar polen olabilir ya da bir gıda alerjisi olabilir. Hepsinin alerji seviyesine bakarak saptayabiliyoruz. Siz ilk önce bu saptadığımız alerjiden uzak duruyoruz. Nedir? İşte bu bir hayvan tüyü ise son dönemlerde bu...
1: Ben şimdi bir kere size niye geldim de derimi çizdirip o şeyleri koyduruyorum.
0: Çünkü sizin bu şikayetiniz nedir? Kaşıntı, hapşırık,
1: kaşınıyorum öksürük falan diye mi geldi?
0: Tabii, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ve öksürük ataklarınız var. Ben bundan
1: niye olduğunu bilmiyorum.
0: Evet, ben bundan nasıl kurtulacağım? İlk önce bunu tetikleyiciyi bulacağız. Bu cilt testleri ve kan testleri. Daha sonra buna karşı önlemleri size anlatacağız ve bir takım ilaçlarla da sizin özellikle yaşam kalitenizi arttırmaya çalışacağız. Özellikle bu ataklar günlük hayatı, çocuklarda okul başarısına, yetişkinlerde de iş başarısına etkiliyor. Çünkü %40'lara varıyor bu alerjik nezle, saban nezlesi ve son yıllarda da çok ciddi bir problem olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki o neye alerjimiz varsa şimdi gıdayla o saman ve polenler ayrılıyor mu mesela yoksa?
0: Tabii bebeklerde özellikle 2 yaşta besinler çok sık görüyoruz. Mesela bebeklerde karşımıza çıkan en sık alerjiler süt, yumurta, buğday, gluten, kuru yemişler.
1: Tamam, mesela sütte yumurtaya alerjisi var. Sütten yumurtadan uzak mı tutacağız
0: çocuğu? Belli bir süre bu çocukları diyete alıyoruz. Hatta bazen çocuk 5 aylık sadece egzaması var. Ağır egzaması, ciltte kaşıntısı var ve bu çocuk sadece anne sütü alıyor olabilir. Annenin yediği süt ve yumurtadan bir de çocukta egzama şikayetleri artabiliyor. O durumda anneye de diyet verdiğimiz durumlar oluyor. Zamanla ne oluyor? O çocuğun bağırsak bariyerleri gelişiyor.
1: Mesela sezeryan olmuş çocuklar daha
0: tabii,
1: alerjik oluyor.
0: Sezeryan doğumlar özellikle anne karnından normal doğumla geçerken iyi bakterileri alamadıkları için onlarda alerji daha fazla. Anne antibiyotik kullanıyorsa, çocuk antibiyotik kullandıysa bağırsaktaki iyi bakteriler azaldığı için, bağırsakta disbiyozis dediğimiz durum ortaya çıktığı için besin alerjisi giderek artıyor.
1: Peki evde hayvan?
0: Şimdi aslında bu soru çok kritik bir soru. Şimdi çocuk doğmadan...
1: Zaten evde evet, hayvan dedim, başka bir şey demedim.
0: Şimdi son dönemde pandemiyle birlikte kedi köpek evde hayvan besleme oranları çok arttı. Şimdi sizin eğer çocuk doğmadan önce evde kedi ya da köpek var ise aslında anne onun antijenleriyle karşılaşıyor. Anne de antikor oluşuyor. O çocuğa geçiyor ve çocuk da koruyucu. Kedi köpek alerjisi gelişimini önlemek açısından.
1: Ama senin, anneniz aman deyme ısırır, korkar falan böyle bir anneyse.
0: Yok, o özellikle
1: kendi de uzak durmuş oluyor o zaman
0: koruyucu
1: zaten.
0: Koruyucu aileler özellikle enfeksiyon kapmasın, çocuğum hasta olmasın, evde kimse görmesin diye özellikle ne kadar çocuğu korur kollarsak alerjiye geliştirmeyi o kadar arttırıyoruz.
1: Peki köpeği, şimdi köpeğe alerjisi var. Kediye mi daha çok oluyor, köpeğe mi oluyor?
0: Şu dönemlerde kedi alerjileri çok. Özellikle diyelim evde kedi var ve sizin kedi alerjiniz var. Burada iki seçenek var. Genellikle o kediyi göndermesi öneriyoruz.
1: Ne oluyor? Bir burnun kaşınıp hapşırıp tabii, gözleri mi kızarıyor? Ne oluyor?
0: Sürekli çocukta öksürük, hapşırık, sürekli nezle grip hali, sürekli hastalık, sürekli geniz akıntısı ya da daha ileri boyutlarda öksürük krizi, öksürük atakları, astım ortaya çıkabiliyor. Ve zaman içerisinde aslında o baktığımızda kedi köpek evin bireyi haline geliyor. En son bir hastam, hocam dedi kediyi gönderemem. Çocuk zaten üniversiteye gidecek seneye. Çocuğu gönderiyor. Yani o durumda ne yapıyoruz? Aslında bu antijenleri, kedi ve köpekle ilgili antijenleri alıp çocuğa enjeksiyon şeklinde ya da dil altı immünoterapi dediğimiz aşılama yöntemiyle o çocuğu o etkeni, alerjene duyarsız hale getirebiliyoruz. Mesela polenler de öyle. Polenler her yerde.
1: Peki o ya eğer kediye, insana da alerjisi olabilir.
0: Tabii köpeğin de bize olabilir. O da bizim epitelimize, antijenlerimize.
1: Hayır, köpeğin değil, insanın da insana alerjisi olabilir yani.
0: O durumda var. O durumda var ama bizim özellikle bu polenlerde çok sık karşılaşıyoruz. Özellikle polenler her yerde olduğu için polen özütlerini alıp vücuda verdiğimiz aşılama yapıyoruz. Buna dil altı aşılama ya da koldan aşılama diye belirtiyoruz. Yine besin alerjilerinde çocuk artık 5 yaşına geldi. Besin alerjisi geçmedi. Süt alerjisi var. O çocuk için ya da kuru yemiş alerjisi var. Uzak durmak mümkün olmayabiliyor artık. Çünkü
1: İlaç vereceksiniz o zaman.
0: Yani o çocuklara ne yapıyoruz? O alerjik olan maddeyi bir takım protokollerle vücuda az az verip tanıştırarak duyarsız hale getiriyoruz çocuğu. İşte biz buna
1: yani mesela kedi ya alerjisi olan çocuğa azıcık bir alerji ilacı verip onun dozajını azalttı falan. Şimdi olmaz mı böyle?
0: Mesela kedi alerjimiz var. kediyle karşılaşıyor, hapşırığı var. Sürekli ilaç verdiğimizde o anlık şikayetleri kontrol altına alıyoruz. Ama o maruziyet devam ettikçe sadece burundaki alerji aşağı inip akciğerlerde astımı tetikliyor. O yüzden bu olayı kökten ortadan kaldırabilecek tek tedavi alerjen immünoterapi, alerji aşı tedavisi.
1: O nasıl bir tedavi?
0: O da iki yönlü bir dil altı alerjen özütünü damla olarak her gün uyguluyoruz. Ya da
1: ne yapıyor yani vücutta?
0: Ne yapıyor? Mesela kedinin bir antijeni var, felt bir antijeni. Onu vücuda veriyoruz dil altı. Vücut diyor ki bu demek ki diyor zararlı değil. Ben bunu her gün görüyorum. Ben buna savaş açmayı bırakayım. Ve vücut buna desensit oluyor. Yani duyarsız hale geliyor. Ya da bunu...
1: Yani her alerji yapan şeyin

0: bir anti alerjisini mi bulmak?
1: Antijeni var. O antijeni vücuda verip vücut onu duyarsız hale getiriyoruz. Ya da bir ülkemizde antibiyotik
0: mesela
1: bile...
0: fıstığın, yumurtanın falan filan hepsinin var mı bunlar?
1: Yer fıstığı mesela.
0: Yer fıstığı en çok değil mi? Çocuklar
1: Amerika'da,
0: ölüyor falan.
1: İngiltere'de çok gözüküyor. Onlar çünkü çok tüketiyor. Bizim ülkemizde daha çok işte Antepli hastamız geliyor. Antep fıstığın alerjisi var. İşte Ordulu, Giresun hastamız geliyor. Fındık alerjisi var. Ne yapılıyor burada da? Mesela yer fıstığı yurt dışında proteinini almışlar. Tablet haline getirmişler. O tableti çocuk 3 yıl boyunca her gün alıyor. Ve o yer fıstığına olan alerjisini ortadan kaldırıyoruz. Bu şekilde vücudu alıştırıyoruz az az.
0: Yani ortadan kaldırdığımız alerjilerde bir de çocukluk bittiği zaman da bitiyor değil mi bir sürü alerji? O yüzden tabii. Siz çocuk alerji uzmanısınız
1: zaten. Evet, besin alerjisi der mesela süt yumurta 6 yaş gibi %90'ı geçiyor. Ama kuru yemiş alerjisinin 6 yaşta geçme oranı %20. Ömür boyu kalabiliyor. Özellikle balık alerjisi, kuru yemiş alerjisi sizle geçmiyor. Birlikte ömür boyu kalabiliyor. Hiç geçmeyebiliyor.
0: Çocuklar hiç kereviz sevmiyor ama büyüyünce sevmeye başlıyoruz. O niye acaba?
1: Yani aslında orada şeyle alakalı. Biraz hani ailenin de beslenme alışkanlığıyla alakalı bir durum. Yoksa çok besin...
0: Ama çocukların tat duyuları çok hassas olmuyor mu bize göre yani?
1: Tabii. Hatta biz çocuklara diyoruz.
0: Kokuda, şeyde, seste her şey çok hassas oluyor.
1: İlk gıda dönemi işte çocuklara 6 aylıkken ilk gıdaya başlarken ilk önce diyoruz ki sebze pürelerini verin. Çünkü sen ona meyve püresiyle başlarsan sebze püresini yediremezsin.
0: Tadı güzel gelmiyor değil mi?
1: Onlar bizden daha akıllılar. İlk önce sebze püresine alışacak, sonra meyve püresi vereceğiz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor ki çocukta beslenme bozukluğu oluşturmayalım.
0: Evet, şimdi sizde bir de ressamlık da mı var?
1: Evet, bir de var.
0: O nasıl bir şey? Yani ne zaman başladı? Amatör seviyede mi, profesyonel mi, sergiler var mı, nasıl?
2: Aslında amatör bir tutkuyken şu anda profesyonelleşme yoluna doğru gittim. Genelde aslında biz...
0: Profesyonelleşme derken resimlerinize para veren var, öyle mi?
2: Evet. Çok
0: profesyonelleşme.
2: Evet, artık ticariye döndüğü zaman. Bir de tabii görünürlüğü. Eskiden hani böyle daha eş dost arasında
0: şimdi
2: onlarla paylaşırken...
0: Şimdi gözüküyor ekranda şu anda.
2: Çok güzel. Mutlu oldum. Şimdi artık bunu belli insanlarla paylaşırken daha geniş kitlelerle sergiler yoluyla paylaşmak, işte bunları satışa koymak.
0: Şimdi nasıl yapıyorsunuz bunu, normal tuval üstüne mi?
2: Bunlar bildiğimiz normal skeç kağıtları üzerine, işte gazlı kalem dediğimiz kalemlerle yaptım. Yağlı boyada yaptığım da oluyor, guaj da oluyor, akrilik de, sulu boyada ama benim ağırlıklı olarak daha çok gazlı kalem dediğimiz, keçe kalem dediğimiz kalemlerle.
0: Böyle genelde geometrik şekiller mi görüyorum orada? Yuvarlaklar var galiba. Ama geometrik olmayan şeyler de var.
2: Şöyle, ben resimlerimde simetri ve asimetriyi, geometriyi...
0: Bu kaleidoskop gibi mesela bu şu an gördüğümüz.
2: İşte farklı formlar geliyor. İşte bir tanesinde daha mandalamsı. İşte şu anda ekrana gelen de deniz canlıları, deniz kabukları. Mesela son 2 seneye kadar şu anda görüldüğü gibi ben siyah beyaz çalışıyordum ağırlıklı. Ama 2 senedir rengi keşfettim. Dönemden böyle renkli yapmasım geliyor. Sonra tekrar bir ara veriyorum. Siyah beyaza dönüyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani biz insanlara baktığımız zaman sadece belli kalıpların içerisinde koyuyoruz. Yani ne diyoruz? İşte bir aile kalıbı içerisinde, bir iş hayatı içerisinde. İnsan bundan çok daha büyük bir şey. Dolayısıyla bahaneler üretiyoruz. Zamanım yetmez. İşte aynı anda bunu yapamam. Ben şunu öncelikliyim. Tamam ama biz sandığımızdan daha büyük ve daha zengin bir varlığız. Ben de hep resim konusunda yani 3-4 yaşımdan beri çizen biri olarak bu yeteneğimi diyeyim, bu ilgi alanımı baskılamıştım. Kendime kariyer olarak bunu zaten seçmedim. Danışmanlık işte az önce de konuştuk.
0: Bunları şimdi bir yere bakarak mı çiziyorsunuz? Aklınızdan mı çiziyorsunuz?
2: Aklımdan.
0: Aklınızdan. Evet. Mesela aklınızdan çizerek bana benzetebilir misiniz? Mesela benim için imkansız bir şey. Size bakarak benim benzer bir şey çizmem imkansız mesela.
2: Şimdi şöyle, sizle belli bir süre geçirip sizi dikkatli incelersem gözümü kapatıp hatırladığım kadarıyla bir şeyi sizi çizmeye çalışabilirim. Ama benim çizdiğim objeler sınırlı bir zaman geçirerek, mesela işte balık. Artık balığa da meraklıysanız, çok fazla kitap okuduysanız, işte su altındaki dalıyorsanız ya da işte başka canlılara ya da geometrik şekilleri inceliyorsanız, onlar zaten sizin hafızanıza kazınmış oluyor. Onları böyle ezbere çizmek daha kolay oluyor. Mesela bir portre çalışan, ne bileyim bir spesifik yerin manzarasını çalışan. Yani siz bana Sultanahmet Camii'ni çizerseniz, ben camiyi tanıdığım için
0: durduk yerde, yani oturduğunuz yerden çizebilirsiniz.
2: Büyük ölçüde %80-90
0: tutturum. Arada bir resme bakıp falan.
2: Evet ama ne bileyim işte Kayseri'deki...

0: eserim de orada olacak. Hem onun işte fetihleri, hem hayatı, nerede doğduğu, işte deniz savaşları, denizle ilgili diğer objeler. Mesela bir tanesi sırf ona adanmış. Ya da bir tanesi sadece balıklarla, bir tanesi ağırlıklı deniz kabuğu. Ama ana konsept şey değil. Yani sadece deniz odaklı değil. Mimari var, geometri var.
1: Nasıl bir mesai harcıyorsunuz buna? Şimdi zaman yetmez dediniz de. Nasıl? Her gün mü? Yani bir tane resmi yapmak ne kadar sürüyor? Her gün mü, arada bir mi, geceleri mi, gündüzleri mi? Nasıl bir mesai ayırıyorsunuz bu resim işine?
0: Ya çok güzel bir soru bu arada. Çok teşekkür ederim. Çünkü tamamen ana mesleği resim olan meslektaşlarımla...
1: Sabah kalkıyor, atölyesine gidiyor, akşama kadar evet. Çalışıyor, işi onunla.
0: Benim ayrıca bir de bir mesleğim daha olduğu için ben yaratabildiğim zamanlarda, akşamları, hafta sonları, bazen skeç defterimi yanımda taşıyıp işte metroda bir kafeye oturduğumda beni beklerken hep böyle parça parça 3 saat 4 saat açlıktan ölerek tuvalete gitmeden çizdiğim de olur. 5 dakika hemen arada şey yapıp ara vere yaptı da olur ama mesela bu ekranda gözüken resim 8-9 saatimi toplamda alıyor. Daha zor resimler belki 14-15 saate kadar çıkıyor. O da ciddi bir zaman aslında baktığın zaman.
1: Dijital olarak yapıyor musunuz?
0: Şimdi dijitali nasıl kullanıyorum? Şimdi bir şeyin hayalini kuruyorum. Kafamda bir şey çizmek var ve onun eskiden ne yapardık? Biz eskizini çizerdik. Çünkü evet. Hayal ettiğiniz şeyle çizdiğiniz şey aynı olacak mı diye. Şimdi bazen ben o eskizi yapay zekaya söylüyorum. Her resmimde değil. Biraz daha riskli resimlerde. Anlatıyorum, prompt veriyorum. Demin de yapay zeka konuştuk ya. Çiz bakalım bana diyorum. Resmen
1: çiziyor yani.
0: Benim için o çiziyor. Sonra ben onu alıp kendim istediğim gibi yorumluyorum, değiştiriyorum.
1: Fotoğraf çekmeyi seviyor musunuz?
0: Çok, sürekli. Yani zaten ikisi birbirini çok besleyen şeyler.
1: Fotoğraf makineniz var mı ayrıca yoksa telefonla mı çekiyorsunuz?
0: Ben telefonculardanım.
1: Telefonculardanım.
0: Fotoğraf, resmi çok besleyen bir şey. Mesela ilham dediğimiz şey. İşte fotoğraf çekiyorsunuz, seyahat ediyorsunuz, bir yemek yiyorsunuz, bir sohbet, biriyle tanışıyorsunuz. Hepsi birleşiyor. Bir yerde bir kompozisyon haline geliyor. Özellikle hani fotoğrafın görsel bir sanat olduğu için resme çok güzel pozitif bir etkisi var.
1: Ama fotoğraf da sanat, ikisi de sanat değil mi?
0: Bambaşka aslında disiplinler ama birbirini çok besleyenler. Aslında iyi bir ressamın, iyi bir hatta
1: grafik tasarımcı... Fotoğrafçı olması çok kolay olur değil mi?
0: Doğru. Kesinlikle.
1: Bir de artık fotoğrafçılar da o programlarda neredeyse resmi yeniden boyuyorlar. Her şeyini, renklerini, yani fotoğrafı çekiyor ama bütün renklerini, kontrastlarını, her şeyini yeniden oynanabiliyor yani.
0: Şimdi akıllı telefonlarla bunu herkes yapabilir oldu
1: akıllı
0: ama.
1: Akıllı değil yani şeyler, manuel olarak da yapıyorlar yani.
0: Yapıyorlar işte şey, çeşitli yazı, bir sürü isim vermiyor, bir sürü yazılım var. Ama onun dışında gelişmiş fotoğraf makinelerinde de bazen görürsünüz ya, Galata Kulesi sanki ay üzerine yapışmış gibi. Yani o odak, o perspektif,
1: biraz bilmek lazım.
0: Ya evet sonuçta çok basit bir şeydi çünkü.
1: Siz film yıkanan zamanda da çekiyor muydunuz yani?
0: Çekiyordum. Bu sergi sürecinde mesela ben profesyonel fotoğrafçılarla çalıştım. Çünkü beni işte fotoğraflarımı çekiyorlardı. Ya o kadar herkes fotoğraf çekiyor ama herkes fotoğrafçı değil.
1: Yok,
0: dolayısıyla çok çok özel bir meslek ve mesela şeyde çok zorlanmışım. Kurumsal bir kimliğim var. Az önce de o kimliğimle işte girizgah yaptık. Poz vereceğim. Alışmışız şöyle falan. Ondan sonra diyorlar ki işte Cem Bey'in sanatçı gibi durun.
1: Şimdi ben... Şöyle bir flar bağlayıp öyle mi durmak lazım onun için?
0: Hayır, o postürünüz değişiyor. Gözünüz ifadesi, ondan sonra baktığınız yer, açı, bacak üzerine atışınız bile. Dolayısıyla bir sanatçı kimliğiyle bir böyle beyaz yaka bir yönetici kimliği de farklı. Onu insan hissediyor. Ben şimdi o geçiş dönemini yaşıyorum. Yani çünkü bir önceki sergimle bu sergim arasında 30 sene geçti. Bir ömür geçti. Çok ara verdim. Yani çocukluk aşkıma kavuşmak gibi bir şey yani.
1: Çocuklarla aranız nasıl? Memnun musunuz çocuklardan? Büyükleri tercih eder miydiniz?
2: Yok. Yine çocukları seçerdim. Özellikle ben onu diyorum. Özellikle çocuklarla siz orada iş, poliklinik yaparken aslında bize psikoterapi gibi oluyor. Yani çocuk size bir gülücük atması, size onu bir sevmeniz sizin oradaki tüm üç şekilinizi alıyor. Yani şu an
1: çocuğu güldürmek mi daha zor, büyüğü güldürmek mi daha zor?
2: Bence çocukları güldürmek her zaman daha kolaydır.
1: Daha mı kolaydır?
2: Çok kolaydır onlar. Ama çocuk eğer çok ciddi bir rahatsızlığı yoksa

0: Ama onun dışında zaten çocuk rahatsızlığını bize ifade edebiliyor. Hani onun bir gerçekten bir sıkıntısı varsa biz onu kapıdan girdiği anda bu çocuk düşkün diyoruz. Bu çocukta bir sorun var diyoruz. Ama onun dışında çocuk sağlıklıysa zaten güler yüzlü oluyor ve size çok güzel tepki veriyor. Ve çocuklar da sizin yaptığınız poliklinik bir iş yükü değil. Aslında bir çok güzel psikoterapi gibi. Yine diyorum hekimlik hayatıma başa dönsem yine çocuk hekimliğini seçerdim.
1: Peki ne yapalım? Yani kısaca çok az da süremiz kaldı. Alerji
0: özellikle
1: olmasın çocuklarda.
0: Alerjik hastalıkları önlemek için yapacağımız en önemli kriterlerden bir tanesi hani çocuğum aman hasta olmasın, aman çocuğumu koruyayım, aman alerji.
1: Sakın olan göze çöp atar.
0: Aynen, sakınmayacağız. Yani çocuk normal doğasında yaşayacak.
1: Çamurun içine de atmayacağız ama.
0: Evet, yani çok öyle koruyayım, maskelerle gezdireyim. Çocuk bağışıklık sistemi enfeksiyonlarla karşılaşacak, onlara karşı bağışıklık geliştirecek, alerjenleri tanıyacak. Ama burada herhalde daha çok bağırsak mikrobiyatımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmamız gerekiyor.
1: Antibiyotik dışında ne öldürüyor bağırsaktaki?
0: Özellikle bu son dönemlerde işte bu katkılı ürünler, besinler içerisindeki bu boyalı ürünlerdeki emulgatörler, koruyucu maddeler özellikle besin alerjisini giderek arttırıyor. O yüzden böyle paketli ürünlerden çocuklarımızı uzak tutalım. Antibiyotikleri gereksiz yere kullanmayalım.
1: Antibiyotik mesela ne zaman gerekli?
0: Yani orada birçok hastalık var. Hani hastalık durumunda, hekim gerekli gördüğü durumda kullanalım.
1: Hekim ne zaman gerekli
0: ve
1: görüyor?
0: Ve hekimlere işte şunu demeyelim. Yani hocam işte antibiyotik vermezsen bizim çocuğumuz iyileşmiyor. Bu en büyük yanılgı. Hani hekimi de burada bu ilacı vermek durumunda bırakıyor bu görüş.
1: O yüzden ama hekim neye göre karar veriyor?
0: Hekim yani neye göre? Örnek vereyim mesela boğazlardaki beyazlık dediğimiz beta mikrobunu gösteren mikrobu boğaz kültüründe saptadığında ya da teste pozitif çıktığında biz o boğazdaki beta mikrobuna
1: bir ateş ölçüsü veriyoruz. Yok mu? Mesela ateş şunu geçtikten
0: yok
1: sonra verilir
0: mesela
1: falan gibi.
0: Viral enfeksiyon, yani bu COVID döneminde influenza, virüsler 39-40 derece ateş yapabiliyor. Ama bu influenza, bu virüs. Yani buna antibiyotik vermememiz gerekiyor.
1: Ama o virüs gidip o bir yeri yaralayıp orada
0: diyelim
1: bakteri de büyüyebiliyor ama
0: virüs,
1: süremiz bitti bunları konuşmaya.
0: Virüs,
1: bir dahaki sefere.
0: Tamam, virüs zatüre yaparsa başlarız yoksa
1: evet,
0: başlamayız.
1: Virüs zatüre yaparsa. Evet sayın seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Haftaya görüşmek üzere diyoruz.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikre olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı buna faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli ve Sakarya 30, Bursa 32, Balıkesir 31. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 17. Konya 31, Kayseri 29, Nevşehir 26, Sivas 30. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 38, Aydın 40, Muğla 35, Manisa 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 33, Adana 36, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 29, Karabük 31, Rize 27, Samsun 26. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 33, Erzincan 31, Van 27, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 35, Şanlıurfa 39, Siirt 36 ve Diyarbakır 38 derece.

para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Hangi krediye girin?

0: Araç Muayene'de yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde teslimat ne demektir?
3: Katılımcının sistemden finansman kullanarak ev veya araç satın alma hakkını elde etmesidir.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.
4: Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
5: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
6: Kaplumbağam düştü.
7: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
6: Elimde indi düştü.
5: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
7: Ne olur artık affet beni Meliha.
5: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: Nerede? Bu ne nokta?
1: Sami? Ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.
4: Kuzu Grup, sır küpünü sunar.

Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar beraberiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her sorumuz 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Bakalım hangi yarışmacımız en çok cevabı verebilecek? 3. etap butonların devreye girdiği mücadelenin arttığı 3. etapta her sorumuz 10 puan değerinde. Finalde sakladığımız şifre cümleyi veya kelimeyi doğru bilen, tek seferde yanıtlayan yarışmacımızın temsil ettiği okuldaki miniklerimiz de kazanan olacak. Diğer okulun minikleri merak etmesinler. Başka bir bölümde onun için tekrar yarışacağız. Ama yeni bölümü başlatalım. Bugünkü yarışmacılarımızı tanımaya geçelim mi? Buyurun efendim, Sır Küpü'nün yeni bölümüne geçiyoruz.

0: olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar beraberiz. Stüdyomuzda iki yarışmacımız var. Biz de varız. Biz de okullara destek olmaya hazırız dediler ve stüdyomuza geldiler. Hemen bu bölümdeki yarışmacılarımızı tanıyoruz. Bora Bey hoş geldiniz. Ayşegül Hanım hoş geldiniz. Hemen Ayşegül Hanım sizi tanıyarak başlıyorum.
1: İsmim Ayşegül Çetin. 54 yaşındayım. İstanbul doğumluyum. Emekli bankacıyım. Bir tane oğlum var, evliyim. Boş zamanlarımda bol bol okumak, bulmaca çözmek, örgü örmek gibi hobilerim var. Bu yarışmayı da gördüm, YouTube'da da çok hoşuma gitti. İnşallah bundan sonra da başarırım diye dua ediyorum.
0: Harikasınız, ne iyi yaptınız, geldiniz. Çok hem bulmacayı seviyorsunuz, hem yarışmaları seviyorsunuz, kelimeleri seviyorsunuz. Bu şekilde ben de miniklere, genç kardeşlerimize destek olayım dediniz. Bize ulaştınız ve yarışıyorsunuz. Bora Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Sizi tanıyalım lütfen.
2: Bora Kaya, 50 yaşındayım. Devlet okulunda beden eğitimi öğretmeniyim. Evliyim, 13 yaşında bir oğlumuz var. Hobilerim arasında da yüzmek, basketbol oynamak, yürüyüş ve koşu yapmak geliyor. Bu şekilde.
0: Spor dolu bir hayatımız var.
2: Evet.
0: Harikasınız. Siz de neyi yaptınız? Geldiniz bu bölümde genç kardeşlerimize, minik öğrencilerimize destek olacaksınız. Ne yapalım? O zaman önce bir Türkiye haritasını açalım. Birer il ve o ilden birer okul belirleyelim. Ayşegül Hanım sizinle başlıyoruz. Butona basmanızı rica edeceğim. Türkiye haritamızı açtık. İllerimiz döndü. Hatay'dan başladık. Osmaniye, Ağrı dedik. Batman'dan geçtik. Ve Van. Van'dayız efendim. Van Edremit'te bulunan Vakıfbank İlkokulu'nu temsil edeceksiniz.
1: İnşallah.
0: Oradaki okuyan minik kardeşlerimiz adına yarışacaksınız bu bölümde. Hemen Bora Bey sizin için Türkiye haritamızı açtık. Butona bir kere basmanızı rica ediyoruz. Ve haritamız dönmeye başladı. Erzincan dedik. Bitlis. Size de Bitlis çıktı. Mutki. Küllüce Köyü İlköğretim Okulu'nu temsil edeceksiniz. Mutki Küllüce Köyü İlköğretim Okulu'ndaki minik dostlarımızı şimdiden gönülden kutlayalım ve Sır Küpü'nün birinci etabını başlatalım.

0: Evet efendim, Sırk Küpü'ndeyiz. Birinci etaptayız. Her doğru yanıtın 5 puan olduğu ilk etabı yarışmaya başlıyoruz. Ve Ayşegül Hanım'a dönüyoruz. 1 ile 25 arasında tablomuzu açıyoruz. 58 soru içerisinden 1'den 25'e kadar olan bölümde yarışacağız birinci etapta. Sizden bir rakam seçmenizi rica ediyoruz ve sorunuzu okuyacağım.
1: Hazır. 14.
0: 14 var mı bir önemi 14?
1: Bolu. Bolu.
0: Bolu. Oradan 14 Bolu. Peki, sorunuzu okuyorum. Manyetik rezonans görüntüleme. Süre başladı.
1: MR.
0: MR. Harikasınız. Anında yakaladık yanıtı. MR doğru yanıtı size 5 puan kazandırdı. Tablomuzda da yukarıdan aşağı 4 harfli bir yer açtı. Sizinle devam edelim. Kaç nolu soruyu açalım? Tablomuzda 1 ve 25 arasında seçebiliriz. Boş yerlere gidebiliriz. Açtığınız yerden destek alarak yürüyebilirsiniz. Nasıl yol alalım? Kaç nolu sorumuzu açmak istersiniz?
1: Ben mi?
0: Sizdeyiz Ayşegül Hanım.
1: 23.
0: 23 nolu soruya gidiyoruz. Soldan sağa 6 harfli bir kelime gelsin. Gemi odaları süreyi başlattı.
1: Kamera. Kamera.
0: Kamera. Kamera. Kameraya gitti.
1: Evet,
0: çekimlerden yan demiş olabilir ama kamera değil. Kamera doğru yanıtını da aldık sizden. Tekrar sizdeyiz. Siz seçiyorsunuz. Kaç nolu soruyu açmamızı istersiniz?
1: 11.
0: 11 nolu soruyu açalım. Yukarıdan aşağıya 5 harf. Bakalım ne oluyor? Muhtemel süreyi başlattık.
1: Olası.
0: Olası. Harika. Sizinle devam edeceğim. Tekrar kaç nolu soruyu açmamı istersiniz?
1: 28.
0: 28'e gidelim. Ayşegül Hanım çok büyük bir ciddiyetle yaklaşıyor ama 28 açamıyorum. Hemen uyarı geldi. Hmm. 1 ile 25 arasında yarışacağız.
1: Peki 16.
0: 16 gidiyoruz 16'ya. Bakalım 16'da ne var? Bir video sorumuz var. Önce bir dinleyelim. Tamam. Sesimiz var. Videomuz var. Bakalım ne geliyor?

0: Dinlediğiniz MFÖ şarkısını soruyoruz size. Şarkımızın adı Sarı
1: Laleler. Laleler.
0: Laleler doğru yanıt. Laleler. Sarı Laleler. Dinler misiniz MFÖ'yü?
1: Çok.
0: Çok da severek dinlersiniz. Evet, devam ediyoruz sizinle. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 13.
0: 13 dolu sorumuz geliyor. Yukarıdan aşağıya açılmış bir kelimeden tek, daha doğrusu iki harf açacağız. Efendim, ter. Süreniz başladı. Ter.
1: Ter.
0: Ne olabilir?

0: Peki. Büyük bir şans yakaladık. Cevap hakkı Bora Bey'e geçti. Bora Bey, bir harf daha açtık. Tek harf koyacaksınız. Hangi harf koyacaksınız? Tek harf.
1: Arat.
0: Değil, tek harf.
1: Aras. Arak. Aral. Arak,
0: doğru yanıt. Tebrik ediyorum sizi. Son saniyede K harfini koydunuz. Bir de şifre kelimeden bir harf açtınız. Arak doğru yanıtıydı. Terin eş anlamlısı. Direkt sizleyiz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç ton soruyu açalım? Açılmış yerlere dikkat edin lütfen.
1: 15.
0: 15. Güzel bir şans yakaladınız. Bunu iyi değerlendirin. Ben birazcık daha açılmış yer tercih ederdim ama burayı da bakalım. Kara taşıtlarına takılan numara levhası sürenizi başlatayım. Yanıtı alayım. Kara taşıtları.
1: Plaka, plaka.
0: Evet, plaka takıyoruz.
1: Biraz heyecanlıyım.
0: Buradan anlıyorum. Çünkü Bora Bey, çünkü yani kara taşıtları levha deyince oradan nasıl? Biraz daha iyi miyiz?
1: Daha iyi şu anda.
0: Heyecanımız birazcık daha. Peki. O 10 saniye çok etkiliyor. Hem süre başlıyor diyorum. Siz lütfen şey yapmayın. Bana takılmayın. Sizinle devam edeceğim. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 9.
0: 9 numara. 2 harfli yukarıdan aşağıya 2 harfli bir soru geliyor. Efendim 10 saniyenizi başlatacağım. Vilayet.
1: İl.
0: İl. Doğru yanıtını aldık sizden de. Tebrik ediyorum. Sizinle devam edeceğim. Kaç nolu soruyu açmamızı istersiniz?
1: 10.
0: 10. Yukarıdan aşağıya ilk harfimiz çıkmış. Genişçe bir kelime arıyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Biraz zor bir yer seçtiniz. Sorumuz geliyor. Okuma yitimi. Süre başladı. Ne olabilir? A ile başlıyor. Okuma yitimi.
1: Demir.
0: Peki, beraber bulacağız. Sizin bir tahmininiz olacak mı?
2: Maalesef.
0: Biz bir harf açalım. İlk harfimiz A, son harfimiz İ. Beraber bulacağız bu kelimeyi. Ne olabilir? Sizin sürenizi doldurduk. Bir harf daha açacağız. Arkasından Bora Bey'le devam edeceğiz. Bir harf daha açıyoruz size. S harfini açtık. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
1: Alexi.
0: Alexi, okuma yitimi. Buranın doğru kelimesiydi. Alexi, okuma yitimiydi. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruya açalım?
1: 8.
0: 8 nolu soruya gidiyoruz. Yukarıdan aşağıya 3, 4, 5, 6 harfli bir soru gelsin bakalım. Bir düşünceyi ifade eden kısa, çarpıcı söz. Süreniz başladı.
1: Alelade.
0: Alelade değil. Başka ne olabilir? Peki, biz bir harf açıyoruz. Cevap hakkı Ayşegül Hanım size geçiyor. Hazır mısınız? Tek harf açtık, süreyi başlattık. S ve L ne olabilir? İfadeden çarpıcı söz.
2: Slogan.
0: Slogan tabii ki. Tebrik ediyorum, doğru bildiniz. Böyle yapınca oradan geldi. Peki, küçük bir ipucu da bizden olmuş olsun. Sizinle devam edelim Ayşegül Hanım. Açılmamış yerlerimiz var. 1, 2, 3, 4 var. Mesela
2: 21 olabilir mi?
0: 21 olabilir tabii ki. Tamam. 21'i açalım. Zor bir yer seçtiniz Ayşegül Hanım. Beni dinlemeniz. Birler, ikiler, üçler dedim ama. Peki.
2: Ben de hani ipucu olsun diye sonu var ya.
0: Peki. Geliyor. İri, kepekli un. Mutfakta aranız iyiyse belki bilirsiniz. Sürenizi başlattım. İri, kepekli bir un soruyoruz size. Zor editörlerimizin küçük saklı kelimeleri. Evet. Ne yapıyoruz? Hazır mısınız Bora Bey?
1: Hazırım.
0: Bir harf daha açtık, süreyi başlattık. Ne olabilir? İri kepekli un. R ile başlıyor. Peki. Tekrar sizinle başlayacağız Ayşegül Hanım. Sürenizi başlattık. R, Z ve OL. Ne olabilir?
2: Rizgol.
0: Rizgol değil.
2: Razgol.
0: Razgol değil.

0: Ve iki. Bir harf daha açtık, size başlattık.
1: Rezmol.
0: Rezmol değil.
1: Razmol.
0: Razmol doğru yanıt. Harikasınız. Sizinle devam edeceğiz. Bora Bey, kaç nolu soruyu?
1: Üç.
0: Açalım. Üç nolu soruya gidiyoruz. Yukarıdan aşağıya üç harfli bir soru geliyor. Bakalım ne? Rabıta. Sürenizi başlattık. Rabıta. Ne olabilir? Üç harfle. Peki. Bir harf açalım Ayşegül Hanım, hazır mısınız? Süreyi sizin için başlatıyoruz. Başlattık.
2: S. S değil. Sa.
0: Sa da değil. Başka bir harf koysak.
2: Ba.
0: Hiç renk vermeyeceğim. Süreniz bittiği için süreyi tekrar Bora Bey sizin için başlatıyorum. Ve hangi harf koyacaksınız?
1: Sa. Da. Ba.
0: Ba tabii ki.
1: Ba.
0: Hiç renk vermeyeceğim dedim ama oradan yakalamanız lazımdı. Hiç renk vermeyeceğim. Ayşegül Hanım son saniyede söyledi. Ben de kendimi çok zor tuttum. Bazen bu üst üste bindiğinde oluyor. Tebrik ediyoruz Bora Bey. Bağ olacaktı. Yanıtımız sizinle devam edelim. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 19.
0: 19 nolu sorumuz gelsin bakalım. Soldan sağa 3 harf. Silindir. Şöyle, bu bir foto soru. Bir fotoğrafımız var bununla ilgili. Bakalım bunu tanıyor muyuz? Biliyor muyuz? Gelsin bir fotoğrafımız var. Efendim bu silindir şeklindeki taşı görmüşsünüzdür değil mi daha önceden?
1: Gördüm ama...
0: Gördünüz mü? Böyle çeşitli zemini düzeltmek evet. için kullanılır.
1: Tarlalarda.
0: Tarlalarda özellikle bir şekilde göz aşinalığımız var. Peki bunun adını biliyor muyuz diyelim ve sorumuz gelsin. Silindir biçimindeki ağır taşı soruyoruz. Adı nedir? Sürenizi başlattık.
1: Ta.
0: Ta değil.
1: Tı. Sa. Kı.
0: Bilemediniz. İşte gözümüzün aşina olduğu, tanıdığımız, bildiğimiz ama adını çıkaramadığımız bir fotoğraf. Tekrar görelim fotoğrafımızda. Hangi harf koyacaksınız Ayşegül Hanım?
2: To.
0: To değil.
2: Bo. Do.
0: Do da değil.
2: Do. Yo.
0: Değil. Hangi harfi koyacağız acaba? Peki sıra Bora Bey'e geçti. Bora Bey, net şekilde istiyorum.

0: Çok yaklaştınız. Son koyduğunuz harfle. Ayşegül Hanım, sıra size geçti.
1: Low.
0: Low doğruydu. Yanıtımız low olacaktı.
1: Hiç
0: o
1: duymadım.
0: Silindir taşın adı, evet. Çok görmüşsünüzdür eminim. Yani özellikle bahçelerde çim alanları, toprak zemini düzeltmek için çok fazla kullanılır.
1: Belki yöresel taşımızın adları değişik olabilir yani.
0: Bu da olabilir ama taşımızın adı low olarak geçiyordu. Son 3 sorumuz. Birinci etabı tamamlıyoruz ve sizinle devam ediyoruz. Ayşegül Hanım, kaç nolu soruyu açalım?
1: 2.
0: 2 nolu sorumuz geliyor. Soldan aşağı geniş bir kelime arıyoruz. Gelsin bakalım sorumuz. Kuram. Süre başladı. Kuram.
1: Kuram. Varsayım.
0: Değil. Varsayım. Hızlı bir tahmin oldu ama değil. Bir harf koyacağız ve acaba kuramı ne olarak arıyoruz? Hazır mısınız Bora Bey?
2: Hazırım.
0: Harfi koyduk, süreyi sizin için başlattık. Ne olsun? Kuram. İlk harfimiz ne?
2: Kuram.
0: İlk harfimiz ne? Kuram. Peki Ayşegül Hanım, hazır olun lütfen. Süreyi sizin için başlatıyoruz. Bir de harf açıyoruz, yardımcı oluyoruz. Gelsin harfimiz. Süreniz başlasın. Ne olabilir? Ne? A. İ. Kuram. Peki bir harf daha açalım Bora Bey. Süreyi sizin için başlattık. Acaba ne olabilir? İ.

0: Mısınız diyecektim.
1: Süre mi bitti?
0: Yapma. Evet, süreniz bittiği için ya. Son saniyede süreyi tekrar, üzgünüm, Bora Bey için başlatmak zorundayım. İçeriden dedeciden kulağıma diyorlar ki soru bitti, süre bitti, süre bitti. Çok özür diliyorum ve sizin için süreyi başlatıyorum Bora Bey.
2: Nazariye.
0: Nazariye doğru yanıtımız olacaktı. Evet, nazariye, kuram eş anlamlı, nazariye olarak yürüyoruz. Şimdi sizdeyiz, kaç nolu soruyu açalım?
2: 5.
0: Bir de şifre harf bulduk. Yukarıdan aşağıya 5 harfli bir kelime arıyoruz. Yemeğin suyu, süreyi başlattık.
2: Tirat.
0: Tirat değil ama çok yakın.
2: Tirit.
0: Tirit, doğru. Yemeğin suyu, tirit, doğru yanıtını aldık. Bora Bey heyecanlı, yavaşça yendi. Kelimeler birazcık daha odaklandı. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 24.
0: 24 nolu soru. Gelsin bakalım 24. Şebnem. Süreniz başladı. Şebnem ne olabilir?
2: Til.
0: Til değil. Ayşe Gülen, hazır olun. Bir harf açacağız, size geliyor. Tek harf koyacaksınız, ne olacak?
1: Çi.
0: Çi, doğru. Şebnem. Çi biliyor muydunuz?
1: Biliyordum.
0: Biliyordunuz çünkü oradan direkt baktınız. Son soruyu siz açıyorsunuz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 7.
0: 7 nolu sorumuz geliyor. Hazırsak 2 harf koyacağız ve bileceğiz. Yürüyerek giden, süreniz başladı.
1: Yaya.
0: Yürüyerek gidiyor, ya. Nasıl gidiyor?
1: Yaya.
0: Ya.
1: Ne olabilir ki?
0: Evet, doğru.
1: Yaya. Yaya mı değil? Sonu ne olabilir ki? Yaya.
0: Yaya ne koyabiliriz sonuna? Peki. Bir harf açalım Bora Bey. Hazır size geliyorum. Ayşegül Hanım kelimeyi büyüttü, size ikram etti.
2: Her zamanki gibi yayan.
0: Yayan doğru yanıt olacaktı.
2: Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz Ayşegül Hanım. Sonuna kadar evet. Açtığınız son harfte Bora Bey'e teslim ettiğiniz kelimeyi. Harikasınız. Süremiz, birinci etabın soruları bitti. Burada sorularımızı tamamladık. Bir bakalım mı kaçar kelime bildik? Tablomuz nasıl? Hemen, ben çok başa baş bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz Ayşegül Hanım?
1: Hiç bilmiyorum.
0: Hiç bilmiyorsunuz. Siz direkt oraya odaklandığınız evet. için. Özellikle bir iki tane de kelime kaçınca.
1: Evet.
0: Biraz hafif koptuk. Bora Bey, sizin bir tahmininiz olacak mı?
2: Çok yakın bence. 15 puan gibi diye düşünüyorum.
0: Peki bakalım. Çok yakın tabii ki. Başa baş bitiriyoruz burayı. 8 ve 8. Süper. İlk başta Ayşegül Hanım biraz arayı açtı. Ayşegül Çetin. Arkasından Bora Bey heyecanını biraz yendi. Birazcık da yan masadan ikramları kullandı. Olmuş kelimelerden destek aldı. Ve her sorumuz 5 puan olarak 40'ar puanda birinci etabı tamamladık. Şimdi geldik ikinci etaba. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız. Hazır mıyız efendim?
2: Hazırız.
0: Peki. Sır küpünde kaybedenin olmadığı yarışmada ikinci etaba geçiyoruz.

0: Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. Birinci etapta başa baş bir mücadele seyrettik. Eşit puanlarla tamamladık. İkinci etaptayız. 120 saniyede 10 soruya 10 doğru yanıt arayacağız. Bakalım yarışmacılarımız kaçar doğru yanıt bulacaklar. Hemen dönüyorum. Ayşegül Hanım, hazır mısınız?
1: Hazır.
0: Sizinle başlıyorum. 120 saniye süreniz var. İstediğiniz kadar pasleme hakkınız var. Sesli ve video sorularda sürenizi durduracağız. Hazırsak sorunuz geliyor. Sürenizi başlatıyorum. 120 saniyeyi başlattım. Çalıkışı romanının kadın kahramanının adı nedir?
1: Feride.
0: Harikasınız, doğru. Ramazan sofralarının simgesi tatlı nedir?
1: Güllaç.
0: Harikasınız. Hemen bir video sorumuz var. Süreyi durdurduk. Dinliyoruz, ne geldi sorumuz?

0: Dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz.
1: Pas.
0: Pas dedik. Çinlileriyle meşhur ilimiz hangisidir?
1: Kütahya.
0: Harikasınız. Gerçek adı Fahrettin Cürekli Batır olan Yeşilçam'ın duayen ismi kimdir?
1: Cüneyt Arkın.
0: Harikasınız, bir doğru daha. Tour de France hangi spor organizasyonudur? Tour de

0: izliyoruz. Süreyi durdurduk. Sorumuz geldi.
1: Kalk ayağa. Cesaretin varsa vur. Ben de yeğenimin inancını paylaşıyorum. Onun söylediklerini söylüyorum. Dövüşmek isteyen çıksın.
0: 1976 yapımı Çağrı filminde Anthony Quinn'in canlandırdığı karakter kimdir?
2: Hazreti Hamza.
0: Harikasınız, doğru. Pazarfen Ahmet Çelebi Galata Kulesi'nden hangi semte uçmuştu?
2: Üsküdar.
0: Üsküdar, doğru. Bir sessiz sorumuz daha var. Önce dinliyoruz. Durdurduk sürenizi. Gelsin sorumuz.

0: çalışıyor. Kimdi acaba o ses? Çok güzel bir ses. Çok da iddialı bir ses. Geçeyim mi?
1: Hediye Akartür.
0: Değil.
1: Belki Zakkale.
0: Değil. Geçeyim mi?
1: Geç. Pas.
0: Geç. Değil mi? Atasözüne göre pilav yiyenin yanında taşıdığı nedir?
1: Kaşık.
0: Kaşık tabii ki. Hemen geri dönüyorum. Mahbule Kaya'dan dinlediğimiz türkümüz vardı. Neydi acaba?
1: Pas.
0: Hatırlayamadık. Peki hemen gidiyorum. Tour de France. Tour de France.
1: Atletizm.
0: Değil ama çok yakın yine. Böyle.
1: Koşu.

0: Peki. Hemen tablomuza bakıyoruz. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız. 10 soru içerisinde harika cevaplar aldık. 3, 6 ve 9 nolu sorularımızı boş geçtik. Hemen sorumuza geliyorum. Makbule Kaya'dan dinlediğimiz türkünün adı nedir demiştik. Aman Ormancı, Ormancı olacaklar belki. Ormancı. Tour de France, Fransa turu dedik. Ne olacaktı? Atletizm dediniz ama bisiklet olacaktı. Biraz ipucu vermeye çalıştım. Biz atletizme yakın, farklı dedim ama olmadı. Bir türkü dinletmiştik size. İsim kim olacaktı? Çok da iyi bir ismimizdi. Yıldız Tilbe olacaktı.
1: Son ama dakikada. Türkücü değil.
0: Türkücü değil. Zaten dinlediğimiz türküyü kim seslendirmektedir demiştik. Yani. Bizim de sağ olsun soru editörü arkadaşlarımız bu şekilde bir farklı soru hazırlamışlardı size. Efendim 10 soruda 7 doğru yanıt. Gayet iyiyiz. Güzel bir tablo çıkarttık. 120 saniye sizin için hazırlandı. Bora Bey, hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Peki. 120 saniyenizi başlatacağım. Her doğru yanıtınız 10 puan değerinde olacak. Sesli video sorular var. Pas deme hakkınız var. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. İstediğiniz kadar beni durdurabilirsiniz. Veya sonraki soruya geçirebilirsiniz. Hazırsanız başlıyorum.
2: Hazırım.
0: Peki. 120 saniyeyi başlattık. İnce Mehmet kimin eseridir? İnce Mehmet.
2: Pas.
0: Peki. Bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz. Süreyi durdurduk.

0: Tolga Çandar'dan dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz. Tolga Çandar. Ne olabilir? Pastem hakkınız var.
1: Pas, pas.
0: Ramazan sofralarının demirbaş iftariyeliği nedir efendim?
1: Hurma.
0: Hurma, harikasınız. Horozu ile meşhur olan ilimizi soruyoruz size.
1: Denizli.
0: Denizli. Hemen bir videomuz var. İzliyoruz.
2: Benim sesin güzel. Kullan. Şuraya açık.
3: Allahu Akbar.
0: Yine 1976 yapımı harika bir film, Çağrı filminde ezanı okuyan, ilk okuyan kişi soruyoruz size, kimdir?
1: Pas.
0: Peki, gerçek adı Suna Akın olan Yeşilçam'ın duayen ismini soruyoruz size, kimdir? Yeşilçam'ın duayen ismi?
1: Soyadı Türkan değil, Şoray
0: değil.

0: Soyadı aynı. Pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Peki. Gel gör beni aşk neyledi diyen halk ozanımızın adını soruyor.
1: Aşık Veysel.
0: Değil efendim. Başka ne, kim olabilir? Gel gör beni aşk neyledi.
1: Pas.
0: Peki. Hemen bir sesimiz var. Süreyi durdurduk, dinledik bakalım.
2: Ey

0: Dinlediğimiz türkünün adını soruyoruz. Ne olabilir bu türkünün adı? Eğer beni sual edersen...
1: Pas.
0: Peki. Roland Garros hangi spor organizasyonudur? Roland Garros.
1: Tenis.
0: Doğru, tenis. Atasözüne göre lafla yürümeyen nedir?
1: Peynir gemisi.
0: Harikasınız. Hemen başa dönüyorum. İnce Mehmet kimin eseridir efendim? İnce Mehmet. İnce Mehmet.
1: Pas.
0: Peki. Tolga Çandar'dan dinlediğimiz türkü diyoruz. Hatta bu La Ege türküsüdür.
1: Efe.
0: Değil. Pas diyebilirsiniz. Pas. Peki. Hemen gidiyorum. Ama gidemiyorum. Bakalım tablomuza. Geldik efendim tablomuzda. 10 soru üstünden yarıştık. 1, 2, 5, 6, 7 ve 8 nolu soruları hemen ben üstünden hızla geçiyorum. Birinci sorumuz, İnce Mehmet kimin eseridir? Yaşar Kemal olacaktı. Doğru yanıtımız. Tolga Çandar'dan bir türkü dinletmiştik size. Bir Ege türküsüydü. Bir de yemek vardı bununla ilgili. Çökertme olacaktı. Hemen 5 nolu sorumuza gidiyorum. 76 yapımında Çağrı filminde ezanı ilk okuyan kişimiz Bilal Habeş olacaktı. İslam'ın ilk müezzini orada konu olarak işlenmişti. Kendisinin çıkıp ilk ezan okuyuş sahnesi de çok akıllarda kalan bir sahneydi. Gerçek adı Suna Akın olan Yeşilçam'ın duayen ismini sormuştuk. Sürenin azizliğine geldiniz. Biraz yine heyecanlandınız. Evet, evet. Filiz Akın olacaktı. Çok da yaklaştınız. Efendim, gel gör beni aşk neyledi diyen halk ozanımızın adı, yine çok yaklaştınız. Kendinizi heyecanlandırdınız. Yunus Emre olacaktı. Buranın cevabı. Ve Bengü'den dinlediğimiz türküde Allı Turnam. Allı Turnam olacaktı. Bu bölümdeki yanıtlarımız. Tebrik ediyoruz. Hemen puan tablosuna bakıyoruz. Bakalım kaç soruyla kaç puanda tamamladık bu etabı. Biraz farkımız açıldı ama 3. etapta yine her soru 10 puan değerinde. Bakalım kaç puanla tamamladık 2. etapta. Kaybedenin olmadığı yarışmada sır küpünde puan tablomuza şöyle bir göz atalım. Evet, 110 puanda Ayşegül Çetin yaklaşık 3 soruluk bir fark yarattı ve 30 puanla öne geçmiş oldu. Ama daha henüz hiçbir şey kopmadı. Bora Bey birazcık heyecanlandı yine. Kendisi 80 puanla 2. etabı tamamladı. 120 saniyede 10 soruya yanıt aradığımız 2. etap bitti. Sıra geldi butonların devreye girdi. Mücadelenin iyice arttı 3. etaba. Butonlar devreye giriyor. Her soru 10 puan değerinde. 3. etaba geçiyoruz.

0: Victoria'nın tanıdığımız blokta Ayşegül Hanım, Ayşegül Çetin 3 soruluk bir fark açtı. Ama geldik bizim seçeceğimiz butonların karar verici 3. etaba. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki, bu etapta tekrar hatırlatıyorum. Her soru 10 puan değerinde. 10 saniyeyi başlattığım anda butonlar devreye giriyor. Ve ben 10 saniyeniz başladı dediğimde butona basarak seçme hakkını elde edeceksiniz. Sorunuzu okuyayım. Önce basın. Tavsiyemdir. Önce basın, sonra düşünün. Çünkü düşünürken yanınızdaki yarışmacıya puanı kaptırmayın.
1: Peki.
0: Ayşegül Hanım, sizinle başlıyoruz. 1'den 58'e kadar tabloda istediğiniz yeri, istediğiniz soruyu açabilirsiniz. Kaç nolu soruyla başlayalım?
1: 4.
0: 4 nolu soruya gidiyoruz. Hızla gelsin 4. Bir fotoğrafımız var. Önce görelim fotoğrafımızı. Evet, ucu iğneli bir soru geliyor size. İğneli bir soru. Hazır mısınız? Peki. Ama burada butonu önce basan kazanacak. Geliyor. Büyük balıkları tutmak için kullanılan küçük balık şeklinde ucu iğneli kurşun parçası, sürenizi başlattım. Kim basacak? Bora Bey.
2: Zoka.
0: Zoka doğru yanıtını Bora Bey'den aldık. Bir de şifre. Harf bulduk. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. İsmini söylediğim yarışmacım cevap hakkını kullanacak. Kaç nolu soruyu açalım Bora Bey?
2: 20.
0: 20 nolu soru geliyor. Hazırsa gelsin 20 numaralı soru. Dar yarış kayığı 10 saniye başladı, kim basacak? Ayşegül Hanım.
1: Kik.
0: Kik. Doğru yanıtı aldık. Kik'ti yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz Ayşegül Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 1.
0: 1 numaralı soru geliyor. Gelsin bakalım 1 numaralı soru. Büyük ve gösterişli ev, yurtluk 10 saniye başladı. Ayşegül Hanım.
1: Malikane.
0: Malikane doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Genişle bir yer açtınız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 31.
0: Bir de harf buldunuz. M harfini buldunuz. Şifre harften ilk kelimeyi açtınız. Yavaş yavaş kelimemiz ortaya çıkıyor. Sizdeyiz.
1: 31.
0: 31. Bora Bey kopmayın. Kazanabilirsiniz. Ayşegül Hanım seçiyor. Butonlar karar veriyor. Kalsiyumun simgesi, süre başladı.
1: CA.
0: Ayşegül Hanım.
1: CA.
0: CA. Harikasınız. Lütfen adınızı söyleyeyim. Ondan sonra acele etmeyin. Gerçi edin ama biraz bekleyin.
1: Tamam.
0: Ki geçmesin. Bu, yine pişirip pişirip ikram edersiniz. Benden söylemesin.
1: Doğru.
0: Sizinle devam edeceğim. Kaç nolu soruyu açayım?
1: 30.
0: 30 nolu soruyu açıyoruz. Geliyor 30 numaralı soru. Gelsin. Bakalım 30. Bir şeyin ayrıntılarına girmeden ana çizgileriyle belirtilen diyorum, süreyi başlattım. Kim bastı? Ayşegül Hanım.
1: Kaba tane mi?
0: Peki, eller butonda. Hakkınız kaybolmadı. Eller butonda. Süreyi başlatacağım. Harfi açtım. Süreyi başlattım. Bora Bey. Kaba. Evet.
2: Tabak.
0: Kaba. Peki. Bir harf açtım. Süreyi başlattım. Kim basıyor? Ayşegül Hanım.
1: Kaba taslak.
0: Kaba taslak. Doğru yanıt. Harikasınız. Kaba taslak. Kaba tabak. Bora Bey.
2: Heyecandan yine.
0: Kaba tabak geldi. Kaba taslak oldu. Detaylara girmeden kabaca üstü çizilen formdu. Kaba taslak. Sizinle devam ediyoruz Ayşegül Hanım. Kaçı seçeceğiz?
1: 22.
0: Bora Bey. El butonda.
2: Tamam.
0: Bakın dikkat edin. Hazırsa geliyor. Kaç?
1: 22.
0: 22 nolu soruyu alıyoruz. Böğürtlen ahududu gibi küçük dalları dibinden çatallanan ve sapları odunsu bir bitki soruyoruz. Ne olabilir? Süreyi başlattım. Kim basacak? Ayşegül Hanım bastı.
1: Çalı.
0: Çalı geliyor. Doğru. Dikkat edin Bora Bey. Butona basın.
2: Geç kalıyorum.
0: Tak tak tak tak basın. Bakın ben soru geldi.
2: Birden fazla basın.
0: Böyle basın. Evet, sizinle devam ediyoruz Ayşegül Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 36.
0: 36 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 36'da ne var? Ayırtı, ince ayrım, kim basacak? Bora Bey.
2: Nüans.
0: Harikasınız. Nüans doğru yanıttı. Sizinle devam ediyorum. Kaç dolu soruyu açalım Bora Bey?
2: 26.
0: Dikkatli seçin, dikkatli basın, dikkatli dinleyin. 26 nolu soru geliyor. Arap erkeklerinin kefiyelerinin üzerine bağladıkları kalın çember bağ. Süre başladı. Ne olabilir? Bora Bey?
2: Ogel.
0: Çok yakın.
2: Agel.
0: Agel doğru yanıt. Tebrik ediyorum sizi. Harikasınız. Agel yanıtıyla sizdeyiz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 32.
0: 32 nolu soruyu açıyoruz. Nokta nokta hattı içinde uçuş bilgi ve ikaz hizmeti

0: hizmeti verilen, hudutları belirlenmiş hava sahası süreniz başladı. Kim basacak? Bora Bey. Eğer tek harf koyun.
1: Sır
0: değil.
1: Kır.
0: Değil. Hiçbir şey kaybetmediniz. Eller butonda. Tek harf koyacaksınız. Uçuş bilgi ve ikaz hizmeti verilen, süreyi başlattım. Ayşegül Hanım.
2: Kır.
0: Tır değil.
2: Tır.
0: Tır da değil.
2: Kır.
0: Değil.
2: Yır.
0: Yır da değil.
2: Zır.
0: Zır da değil. Zaten süreniz doldu.
2: Peki. Evet, denedim.
0: Tek harf koyacaksınız. Tekrar geliyorum. Uçuş diyoruz. Flight. Uçmak. Kim basacak? Bora Bey.
1: Fır.
0: Fır. Doğru yanıtıydı. Flight Information Region'dan geliyordu. Flight. Uçmak. F-I-R. Açılımı. Sizinle devam ediyoruz Bora Bey. Kaç nolu soruya?
1: 6.
0: 6 nolu soruya gidiyoruz. Dikkat edin. Tek harf koyacaksınız ama butona basan alır. Geliyor 6 nolu sorumuz. Okun ucundaki kertik. 10 saniye süre başladı. Ne oluyor? Ayşegül Hanım.
2: Gez.
0: Gez. Doğru. Silahlarda da çok vardır. Gez. Göz arpacıktı ama oradan geldi. Gez yanıtımız. Evet, sizinle devam edeceğiz. Küçük bir değerlendirme alalım. Nasıl gidiyor şu ana kadar?
2: Güzel.
0: Tabloda açılmayan çok yerimiz var. Kelimemiz biraz çıktı. Değil mi? Ve yaklaşık 10-15 tane kelimemiz var. 4 tane çıkmayan harfimiz var. Nasıl gidiyor şu ana kadar?
2: Güzel. Ama ben alttaki kelimeye daha çok takıldım.
0: Alttaki yani... kelimeye takılın zaten. Onu bilmeniz gerekiyor şey zaten. Kesinlikle. Onu bildiğiniz dakikada zaten yarışmamızı çözmüş olacaksınız. Bora Bey, biraz heyecan geçti mi?
1: Evet, biraz heyecan geçti ama daha iyi olmaya çalışıyorum.
0: Kendinizi çok heyecanlandırdınız. Butona lütfen peşi peşine basın. Sizinle devam edeceğim. Ayşegül Hanım, kaç nolu soru açalım? Bu arada şöyle bir bakıyorum. 27'yi açmış mıyız? 27 bakıyorum.
2: 27'de açılmış. Yok pardon, uzun, yukarıdan aşağı.
0: 27'de bir foto soru var. Oradan destek alabilirsiniz. 57'de bir video soru var. Ayşegül Hanım, oradan görüntülerden destek alabilirsiniz. Yardımcı
2: olmasın. Ama 57 hiç açılmamış. Şimdi o riske girmeyeyim.
0: Evet, orada ayrı bir risk.
2: Ben
0: orada
2: puan almak için 28'den gideyim.
0: 28'den. Peki, beni dinlemediniz. Tekrar koyacağım.
2: Dinleyeceğim, inanın. Kurtardım. Bir dahakine siz dinleyeceğim.
0: Peki, yok dinlemeyin. Beni dinlemeyin. Bazen yanıltırım. Hazırsanız 28 nolu sorumuz geliyor. Çene 6, süre başladı. Kim basacak? Bora Bey.
1: Sakık.
0: Değil.
1: Sakak.
0: Sakak doğru yanıt. Tek ağır koyduk. Sakaktı. Çene 6 doğru yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 27.
0: 27'ye gidiyoruz. 27'de ne var diyoruz? Bir foto soru. Hemen fotoğrafımız. Görelim. Bir bitki. Harika kokulu. Baharda, yaza doğru evlerimizde de kullandığımız, bahçelerimizden, değil mi? Çok güzel kokulu bir bitki. Var mıdır bitkilerle aranız? Ayşegül Hanım böyle yapıyor. Ayşegül Hanım buldu. Peki. Hemen sorumuz geliyor. Hazır mısınız Bora Bey?
1: Hazırım.
0: Kaybetmeyin. Eller butonda. Keskin kokulu ve türlü renkli bir süs bitkisi. 10 saniyeyi başlattım. Bora Bey.
1: Sümbül diyecektim de sonradan harfleri görünce.
0: Peki Bora Bey. Bir harf açıyoruz. Eller butonda, hala bir şey kaybetmediniz. Dikkat. Süm kısmı çıktı. 10 saniyeyi başlattım. Kim basıyor? Bora Bey.
1: Sümen. Sümül. Sümür.
0: Sümür mü?
1: Yani salladım.
0: Peki, sümür değil. Biz bir harf daha açıyoruz. Eller butonda. Hiçbir şey kaybetmediniz. Eller butonda geliyor. Süm kısmı. Süreyi başlatayım mı? Sakin. Evet.

0: Kavide değil. Bir harfi biz açalım, eller butonda. Hazır olun. Harfi açtık, süreyi başlattık. Mala. Bora Bey.
1: Mala tabi.
0: Mala tabi değil.
1: Mala tabi.
0: Değil.
1: Mala.
0: Peki. Dikkatli olun lütfen. Bir harf daha açıyorum. Sürenizi başlatıyorum. Hazır mıyız? Malak. Ayşegül Hanım.
2: Malakati.
0: Malakati değil.
2: Malakasi.
0: Malakasi de değil. Tek harf açıyorum. Eller butonda mı? Hazır. Harf geldi. Kim basacak? Süreyi başlattım. Bora Bey.
1: Malakeri.
0: Malakeri değil.
1: Malakari.
0: Malakari. Doğru yanıttı. Tebrik ediyorum. Malakari doğru yanıttı. Evet. Malakari yanıtını aldık. Bora Bey, siz seçiyorsunuz. Yine butonlar karar veriyor. Ayşegül Hanım, hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Tamam. Geliyor. Eller butonda. Kaç yolu soruya çarptın?
1: 34.
0: 34 ne oldu soru? Gelsin bakalım. 34. İki harfli. Kırmızı. Kim basacak? Ayşegül Hanım.
2: Al.
0: Al. Doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Şimdi sizinle devam edeceğim. Ayşegül Hanım, kaç yolu soruyu seçin?
2: 43.
0: 43'e gidiyoruz. Bakalım 43'te ne var? Kadınlar hamamında hizmet veren kadın sorusu geliyor. Sürenizi başlattık. Bora Bey.
1: Nabil.
0: Değil.
1: Nebil.
0: Değil. Ne olabilir?
1: Neril.
0: Neril de değil. Biz bir harf açalım. Harfin belki desteği olur. Sürenizi de başlatalım. Başladı süremiz. Şimdi açıldı. Ayşegül Hanım.
2: Natır.
0: Natır. Doğru. Tebrik ediyoruz. Natır yanıtını bulduk. Sizdeyiz Ayşegül Hanım. Kaç nolu sorumuzu açalım?
2: 25.
0: 25. Geliyor 25 nolu sorumuz. Gidiyorum hemen bakıyoruz. Ege şivesinde veteriner 10 saniye süre başladı. Veteriner. Ayşegül Hanım.
2: Neydi bu ya? Ay ben biliyordum da unuttum.
0: Cevap hakkını aldı ama.
2: Batı.
0: Bora Bey, dikkatli düşünün. Ayşegül Hanım soruyu kaptırdı. Süreyi başlatıyorum. Tek harf açtık. 10 saniye başladı. Kim basacak? Bora Bey.
1: Battar.
0: Battar. Doğru yanıt. Harikasınız. Siz seçiyorsunuz. Yine butonlar karar veriyor. Lütfen dikkat edin. Ayşegül Hanım, bildiğiniz yerde değil
2: evet,
0: mi?
2: Evet. Baytar'ı bir anda
0: Baytar'ı şey dediniz. Oldum. Battar evet. Arada kaldı. Baytar geldi. Battar evet. Gelmedi. Onun için Ege şivesi dedik.
2: Evet.
0: Hani Baytar, Battar, Ege. Evet. Size devam ediyoruz.
1: 44.
0: 44 no'lu sorumuz geliyor. Bakalım 44'te ne arıyoruz? Eller butonda. Şehir 10 saniye süre başladı. Ayşegül Hanım.
2: Kent.
0: Kent. Doğru yanıt. Kent yanıtımız geldi. Bakın 47, 42, 57. Son sorulara yaklaştım. Yaklaşık son 2-3 sorumuz. Bulabilirseniz şifre kelimeye sizi götürecek sorular bunlar. Yardımcı oldum. Evet, kaç nolu soruyu açalım?
2: 47.
0: 47. Peki, gelsin 47 nolu sorumuz. Arkadan vurma, hainlik etme. Süre başladı. Ne yaptı Ayşegül Hanım?
2: İhanet.
0: İhanet etti, arkadan vurdu. Bir de şifre harf açtınız. Tebrik ediyorum sizi. Kelimemiz iyice ortaya çıktı. Tekrar söylüyorum, son sorulara geldiniz. 42 verebiliriz, 57 verebiliriz. Şifre harf bulmak istiyorsanız zaten son harfi açtınız, açamadınız, tahmin kullanacaksınız. Şifre kelimeyi bulamadıysanız. Sizle devam ediyoruz Ayşegül Hanım.
2: 57.
0: 57. Peki. 57 bir video soru. Bir görüntümüz var. Hazır mıyız Bora Bey?
1: Hazırım.
0: Seyredelim. Arkasından da sorumuz geliyor. Buyurun bakalım.

0: doğru yanıtıydı. Bir de harf buldunuz. Y harfini. Evet. Üçüncü etabın sorularını da tamamladık. Puan tablosuna bakıyoruz. Kaçar puanla etabı tamamladık. Üçüncü etabın sonunda aldığımız puanlar: Bora Kaya 150 puanda, Ayşegül Çetin 230 puanla 3. etabı tamamlıyor ve bu puan tablosuna göre de Ayşegül Hanım şifre kelimemizin 1. tahmin hakkını kullanabilecek yarışmacımız oluyor. Hemen tablomuza bakıyoruz. Burada hatırlatmak istiyorum. Kelimeyi bilmiyorsak eğer, tek seferde doğru harfi koymanız gerekiyor. Önce kelimeyi, arkasından da koyduğunuz harfi net bir şekilde ifade etmenizi rica edeceğim. Buyurun, sizi dinliyoruz.
1: Müteyyik kız.
0: Hangi harfi koyuyoruz?
1: E harfi.
0: E harfi koyuyoruz. Müteyyik kız dediniz, doğru mu?
1: Doğru.
0: E harfi koydunuz. Peki efendim. Müteyyik kız acaba sır küpünde kaybedenin olmadığı yarışmanın bu bölümünde sakladığımız şifre kelime mi? Ayşegül Hanım 1. etabı başa baş geçirdi. 2. etapta farkı açtı. 3. etapta 200 puanın üzerine çıktı. Bayağı bir fark yarattı ve E harfi, müteyyek kız koydu. Acaba doğru mu? Ayşegül Hanım. Ayşegül Hanım, gerçekten üzgünüm. Ama yanıtımız müteyyek kız maalesef değil.
1: Peki.
0: Evet, başka bir harf koymak gerekiyor. E harfini koyarak Ayşegül Hanım hakkını kaybetti. Bora Bey, size geliyorum. Tek harf koyacaksınız. Hangi harfi koyuyorsunuz?
2: Müteyyak kız A harfi.
0: Peki. Şifre kelimemizin saklı olduğu harf A harfi miydi? Müteyyak kız dedi Bora Bey, Bora Kaya. Kendisi de bayağı başa baş bir mücadele yürüttü ve son blokta, son etapta biraz fark açıldı. A harfi koydu ve müteyyak kız dedi kendisi ve tebrik ediyorum Bora Bey, kazanan siz oldunuz. Müteyyak kız efendim, uyanık, tetikte olma hakkı müteyyak kız olacaktı. Sır küpünün bu bölümündeki şifre kelimemiz. Gönülden tebrik ediyoruz Bora Bey.
2: Teşekkürler.
0: Ve hemen kazanan okulumuzu açıklamaya geçiyoruz.

0: Avrupa'da bir ülkeyi soruyoruz. Neresi acaba? Sürenizi başlattık. Ayşegül Hanım.
1: Litvanya.
0: Litvanya.

0: Evet efendim, sır küpünde geldik. Finalde kazanan okulumuzu açıklamaya. Hemen Ayşegül Hanım'a dönüyorum. Önce duygularını, hislerini alıyorum. Buyurun Ayşegül Hanım, siz değil, sizi dinliyorum.
1: Çok güzel bir yarışma, çok eğlendim. Kazanmayı isterdim.
0: Burayı biz de kazandığımızı tebrik ediyorum. Çok isterdik. Evet. Gerçekten çok güzel bir mücadele.
1: İnanın bilmediğim bir kelimeydi. Yani daha da kibar geldi bana. Şimdi abi biraz orada kaba durdu.
0: Onun için bir E harfi koyayım dediniz. Peki, ve müteyakkızdan müteyakkız E ve A harfi arasına gitti. Fakat biz hemen açıklayalım. Van'da bulunan Edremit Vakıfbank İlkokulu öğrencilerini temsil ediyordunuz. Hı-hı. Hakları bizde saklı. Başka bir bölümde başka bir yarışmacımızla mutlaka oraya da hediyelerini göndereceğiz kardeşlerimize. Bora Bey, tebrik ediyorum sizi.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Ya biraz heyecan, biraz bu tonla verilen büyük bir savaş.
2: Evet, ne yazık.
0: 120 saniyede soruları hatırlayamadınız. Biraz fazla heyecanlandınız.
2: Evet, evet. Pek alışık değilim. Ama sonuç iyi oldu. Okulumuz için en güzel hediye olur inşallah.
0: Harikasınız. A harfini koydunuz ve müteyakkız cevabıyla verdiniz doğru yanıtı. Böylece Bitlis, Mutki, Küllüce Köyü İlköğretim Okulu'na hediyelerini gönderdiniz. Temsil ettiğiniz okul bu bölümde sır küpünde yarışmamızı kazanan okulumuz oldu. Biz katkılarınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyoruz ve Ağpara Kütüphanesi'nden bugünün anısına sizlere birer küçük hediyemiz

0: var size.
1: Çok teşekkürler.
0: Bu şekilde kitaplarınızı hediye ediyorum.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Bu şekilde veriyorum.
1: Çok teşekkürler.
0: Efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde bir bölümün daha sonuna geldik. Siz de bizimle beraber yarışmak, bu keyifli deneyimi yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden yazın. Sizi de burada misafir edelim. Miniklerimiz, gençlerimiz için beraber yarışalım. Onların gelişimine bir katkıyı da beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere efendim. Şimdi hoşçakalın.

Kuzu Grup Sır Küpünü sundu. Kimi yazıyı, kimi de yakılan ilk ateşi tarihin başlangıcı olarak kabul ediyor. Ancak bilimin kabul ettiği tarih, tekerleğin icadıyla başlıyor. Binlerce yıl önce başlayan bu tarihi süreç, 19. yüzyılda teknolojik bir hale dönüştü. Otomobilin icadıyla. Ehliyeti olan hemen hemen herkesin kullandığı otomobil hakkında bilgisi vardır. Peki araçlar isimlerini nereden alıyor? Biliyor muyuz? İşte birkaç örnek. Japonca 3 yani Mitsuyla elmas yani Bishi kelimelerinin birleşiminden oluşan Mitsubishi eski Japon savaşçıları samurayları sembolize ediyor. Bir diğer Japon markası Mazda çok farklı bir kökenden geliyor. Kanatlarını açmış beyaz bir kartalı simgeleyen Japon markası İran'daki Zerdüştlerin bilgelik ve akıl tanrısı olarak gördükleri Ahura Mazda'dan ismini alıyor. Koreli Sang-yong'un anlamı ikiz ejder olarak bilinirken Kia ise Asya'dan doğan kelimesini karşılıyor. 1902'de kurulan Cadillac ismini Detroit şehrini kurmuş olan ve 16. yüzyılda yaşamış Fransız kâşif Antoine de Lamotte Cadillac'tan alıyor. Japon devi Subaru'nun kelime anlamı ise gökyüzünden geliyor. Simgesinde 6 yıldız barındıran Subaru Japonca ülken anlamına geliyor. ABD'li bir başka marka Pontiac ismi, 18. yüzyılda yaşamış olan Kızılderili şefi Pontiac Obvandiak'tan geliyor. Romanya'nın antik dönem ismi Dacia'ya ilham olurken, Skoda ise adını kurucusu Emil von Skoda'dan alıyor. Skoda'nın Çek dilindeki anlamıysa hasarlı demek.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli ve Sakarya 30, Bursa 32, Balıkesir 31. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 17. Konya 31, Kayseri 29, Nevşehir 26, Sivas 30. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 38, Aydın 40, Muğla 35, Manisa 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 33, Adana 36, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 29, Karabük 31, Rize 27, Samsun 26. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 33, Erzincan 31, Van 27, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 35, Şanlıurfa 39, Siirt 36 ve Diyarbakır 38 derece.

0: ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi

Öğrenci. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrenci üyesi ol. İlk 6 ay sadece ayda 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Üstelik ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Bilgisayar ve telefonlarda 1000 TL indirim kuponu, küçük ev aletlerinde %15, mobilya, kitap ve kırtasiye alışverişlerinizde %40'a varan indirimlerle öğrenciliğini premium yaşa. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

0: Ateş kuşunu yakalamak için yola çıkan iki dost.
1: A horse, a fool.
2: Don't pat me.
0: Masalsı yolculuklarında başlarına gelen ilginç olaylar.
2: You will face monster whales and fierce storms.
0: Görsel şölen sunan bir film.
3: Magic Ball, you're the best horse in the world.
0: Sihirli Yollar, Cumartesi 20'de Apara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Ya kime çalıyorum kardeşim ben bir saattir? Çeksene şunu şöyle.
1: Çekemem, birini bekliyorum.
0: Ya yolun ortasında durmuşsun, bekliyorum diyor ya. Çek şunu hadi. Bak hala suratıma bakıyor ha. Yan taraf boş. Geçmeyeceğim ya, geçersem de şerefsizim ha. Zaten sinirim tepemde, senden çıkartırım ha sinirimi şimdi. Hadi yürü geç, şu arabayı çek şöyle.

0: Şimdi dikkatle bak. Bu yağlı güreş. Bizim oralarda asıl kara kucak var. Bir gün Osmanlı'ya gidersek sana gösteririm. O pehlivanlar gibi dünyada başka bir pehlivan yok. Sen şu Yaman arkadaşını bir anlatsana bakayım bana. Bu Sayka ne istiyor senden?
1: Bilmiyorum. Galiba Asu'yu.
0: Asu da kim? Yavuklu mu?
1: Yavuklu ne demek?
0: Ya sevdiğin kız. Yani söz misali onu gördüğün zaman böyle içinde bir şeyler kıpırdıyor mu ha? Ya içinde bir şey hop demiyor mu pehlivan?
1: Ediyor.
0: İşte tamam. Bak şimdi gözünü dört aç bana bak. Önce şöyle bir elense çekeceğim. Ondan sonra kuvvetle bir yumruk vuracağım. Vur bakayım. Daha kuvvetli. Aferin. O Yaman'a aman vermek yok. O bir tane vurursa sen beş tane vuracaksın. Vur bakalım. İşte böyle. Kendini hiç kimseye ezdirmeyeceksin pehlivan.
2: Alo. Ha Kadriye teyze, benim Meliha. Hani senin bu yeğen vardı ya. He Telat. Biz şimdi Feride ile geleceğiz. He. Nereye gelelim Kadriye teyze? He bildim, tamam. İyi hadi Kadriye teyze, sana da. Sami ne oldu çocuklar?
3: İyi ikisi çocuklar iyi de bunlar deneme sınavı mı ne varmış, onlar ikisi de kötü.
2: Eda'nınki?
3: Onun da öyle, o da sokakta çalışacağım diye dersleri boşlanmış. Diyorlar ki dışarıdan destek gerekir.
2: He doğru, şimdi artık onsuz olmuyor ya.
3: Ben onu anlamadım ki, bu dershanesiz olmuyorsa niye liseye yolluyoruz bunları?
2: Ne yaptın? Yazdırdın.
3: Yazdırdım mı? Sigorta parasını gittim kursa yatırdım. Şimdi bak Melia, bu az çıkar ortaya şimdi.
2: Yok yok, sen çok iyi yaptın.
3: Ben ödeyeceğim. Son kuruşuna kadar ödeyeceğim.
2: Ödeyeceğiz Sam, sen üzülme. Üzülme.
4: Melih Hanım, Aziz Bey telefonda.
2: Ah. Alo.
5: Karınla barışmışsınız.
6: Nereden biliyorsun?
5: Taci Bey söyledi. Nasıl, ev bulabildiniz mi?
6: Ceylan, bak yılbaşı gecesi konuştuk.
5: Kaçıyorsun ayı.
6: Ben niye kaçayım?
5: Çünkü birine söz vermişsin ve sözünü bozmaktan korkuyorsun.
6: Nereden çıkıyorsun bunu?
5: Çıkartmıyorum, biliyorum. İçinde alıp başına gitmek isteyen bir adam var. Akneseni yapmak isteyen. O ne der, ne düşünür? Aslında bunları zerre kadar kafasına takmayan bir adam. Senin ruhun macera istiyor. Sense böyle yavaş yavaş ruhunu öldürüyorsun.
6: Sen ne düşünürsen düşün. Ben yok.
5: Tamam. Ama hayat bu, belli olmaz. Ben buradayım. Haberin olsun.
7: Estağfurullah Mela Hanım. Yok, özür dilemeyin. Ya mevzunun sizinle alakası yok. Ben bir hal yol düşüneceğim. Oldu. Hayırlı günler. Ulan sen. Şimdi bittin.
8: Ne oldu oğlum?
7: Akılsız sigorta parasını kursa yatırmış.
8: Ne kursu?
7: Faturalar dağ gibi yığılmış. Otelin parasıyla çocukları dershaneye yolluyor.
8: Adam mecbur oğlum.
7: Ne mecburu, canını sevdiğim. Herkes çocuk okutuyor. İki yakası bir araya gelmeyen bir tek bu.
8: Kolay mı Aziz?
7: Senin oğlun iyi. Senin oğlun yufka. Başkası olsa çoktan Samım'ın ipini çekmişti.
8: Çekeceğin de ne olacak?
7: Göreceğin.
8: Oteli demiyorum. 3 yetimi diyorum oğlum. Samim nasıl bakacak onlara?
7: O da onun bileceği iş, canını sevdiğim.
8: Yapma Aziz. 3 yetimin rızkıyla oynamak yakışır mı sana? Sen bu kadar mı kör oldun? Hem bu işi ne için yapıyorsun? Meliha için. Peki o Meliha 3 çocuğun rızkıyla oynayan adama dönüp bakar mı? Benim kafasız oğlu.
5: Yok gülüm. Öyle gözümün içine baktım. Sen benim kardeşimsin dedi. Ama salaklık bende. Öyle aptal gibi kendimi attım ortaya. Edam, kandırmayalım kendimizi be gülüm. Olmuyor işte yani. Böyle yine deli gibi sevdiğimizle kaldık.
9: Gülüm, bu çetirin listesi hazır mı?
5: Edam, sonra konuşuruz. Tamam canım, hadi.
9: Ne oldu?
5: Hiç ablam, öyle Eda ile dertleşiyorduk.
9: Hayırdır?
5: Liste hazır burada ablam.
9: Sen şimdi boş ver o listeyi Feride. Biz ona dönüşte bakacağız.
5: Nereden dönüşte?
9: Feride, gideceğiz gülüm. Bir çay içeceğiz. Vallahi hep kapalı kaldık. Gideceğiz, bir hava alacağız. Ya hadi.
5: Yok vallahi, ben hiç istemiyorum. Sen git ablam, içimden gelmiyor.
9: Olmaz Feride. Hayatta olmaz. Vallahi çok kapandık.
5: Abla ne olursun.
9: Olmaz. Ya. Hadi.
5: Abla vallahi canım istemiyor.
9: Şşş. Yasin Usta'm, biz kaçtık.
10: Tamam.
9: Hadi.
11: Neyse. Tamam, konuştum. Bir daha rahatsız etmeyecek.
12: Emin misin?
11: Ne demek emin misin Seher?
12: Tamam, bir şey demedim. Tamam.
11: Ya ederse de kendi bilir. Yani ben bir terslik çıkmasın diye buluştum. Bir daha da buluşmam.
12: Sen iyi misin?
11: Ev işini ne yapacağız?
12: Bilmem. Nasıl tutacağız? Bunun depozitosu, eşyası, kirası.
11: Ne yapacağız?
12: Biraz para biriktirsek diyorum. Çok değil, birkaç ay.
11: Bu arada?
12: O ara aynı işte seninle abide kalırız.
11: Mert öyle beraber.
12: Tamam, Mert öyle idare ederiz. Ne diyorsun?
11: İyi tamam, nasıl istersen. Ama birkaç ay ha. Sonra benim Mert öyle düşman etme. Koca yanağa bak ya. Sen bıraksana benim karımın peşini.
10: Allah Allah.
13: Otelin senetleri Aziz Bey. Bunlar da son faturalar. Henüz Samim Bey'e iletmediklerimiz.
7: Tamam Volkan.

0: işim var Kadriye teyzenin yanında.
1: Ay gel işte Feride, gülüm, beni yalnız bırakma.
0: Bak vallahi sıkılırsam geri dönerim ona göre. Zaten bayram değil, seyran değil yani. Kadriye teyzeyle niye buluşuyoruz?
1: Ya gülüm, Kadriye teyzeyle küçük bir çay sohbeti. Yani illa bir sınıf arama. He baktık, hoşumuza gidiyor. Senin moralmanın hızla yükseliyor, oh kalırız. Baktık canımız sıkıldı, gideriz, sen kahırlanma.
2: Senin biraderi tanımayan mı var canım? Maşallah, her yerine görünüyor. Merhaba Mahmut Bey. Çok
3: memnunum. Hoş geldin usta.
4: Şimdi dolaşma.
3: Çay vereyim mi ustam?
4: Yok oğlum, yok.

0: Usta!
1: Dur lan, bırak. Alo?
2: Sen miydin Gülenden oğla?
1: He buyur, ne istiyorsun? Yok bir başkası sandım da. Eve gelirken tatlı getireceğim, eyip. Baklava?
2: Olmaz diyorsun. İyi bir bülbül var, getireyim mi?
1: O da olmaz. E peki ben ne getireyim? Allah aşkına ben tatlıcı başım yok. Kendin al sana tatlını. Hadi bakayım telefonu meşgul etme. Hadi ablacığım hadi sağ olasın. Hadi ya aman eşkere konuşuyor ya.
0: Telefonu bekliyordun usta.
1: Hadi işiniz başladı.

0: Hatice ablam.
1: Gülüm, Halim arıyor.
0: Tamam, ben sana şey ederim.
1: Yok yok, sen konuş, biz bekleriz artık.
0: Ay ablam, hiç içimden gelmiyor. Sağ olun.
1: Sağ ol Thomas.
2: Ha, Meliha.
1: Gel.
2: Hoş geldiniz kızım.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldin kızım.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk Kadriye teyze. Kusura bakmayın, beklettik sizi.
2: Ay ne demek. Asıl bekleten bizimkisi. Talat nerede kaldın? Bak Adana'dan komşularımız çok uzun yıllar sonra burada buluştuk.
1: Meliha. Memnun olduk.
3: Ben de.
2: Kız kardeşi Feride.
0: Merhaba.
3: Memnun oldum.
2: Otur, otur Talat oğlum.
1: Kız Feride, gelsene prenses.
0: Aferin Yiğit. Sayende müdürlük olduk.
4: Sayemde mi?
0: Ya sana ne benim çalışmamdan? Ben dayıma söyleyecektim zaten. Sen niye olay çıkartıyorsun?
4: O Furkan etrafında olduğu sürece hep olay çıkacak Eda.
0: Aman.
4: O herifin hayatını kaydırmasına izin vermeyeceğim.
5: Aha. Eda, akşama etli bulgur pilavı yaptım. Sever misiniz?
0: Aha, harika kokuyor.
5: Ey, Yiğit sen?
4: Fark etmez.
0: Ne oldu? Seninle bir ilgisi yok Seren abla ya. Biz atıştık da biraz.
5: Aa, niye?
0: Hiç. Benim yüzümden, Yiğit'in çenesi yüzünden dayımı okula çağırttı.
5: Ablamla biz de didişirdik.
0: Ama hep onun istediği olsun istiyor.
5: Öyle. Büyükler ille karışır. Şimdi senin yaşındayken insan şikayet ediyor da sonra kıymete biniyor işte. Bak daha bir gün oldu, burnumda tütüyor ablamlar.
0: Özledin mi evini?
5: Ay çok.
0: Alo?
6: Eda neredesin?
0: Ali abi?
6: Seher yanında mı?
0: Evet, burada, ne oldu?
6: Oradan uzaklaş.
0: Niye?
5: Eda ne diyor?
0: Önemli bir şey değil Seher abla.
6: Orada mı?
0: Tamam, ben hallettim.
5: Yiğit nereye?
0: Ali abi.
6: Seher'i evden çıkar. Ben arayıncaya kadar da eve gelmeyeceksiniz, tamam mı?
0: Tamam tamam, ben anladım. Tamam hadi görüşürüz.
5: Eda ne diyor?
0: Ben bir şey getirmesini istemiştim de eve dönerken onunla ilgili yani.

0: Neyin var oğlum?
1: Bir şey yok abi. Biz bu odayı bekar odası halinden çıkarıyoruz ha?
0: Evet. İki ayda olsa kız düzgün bir odada kalsın ya.
1: Hala bir şey söyleyeyim mi bak? Küçük bir televizyon, bir ucuza DVD falan.
0: Birkaç tane de film alırız, bir de müzik

0: Seti.
1: Tabii canım. Bütçe ne durumda ki bizim?
0: Ayıptır. Bütçe? Ha, bu bakımını yaptığımız arabaların parası geldi.
2: Ceylan Hanım'dan.
0: He. Bir kısmını sen Mavi'ye veririz. Bir kısmı bizde kalır.
1: Ayar gücü be Ali abi. Vallahi ayar gücü, bir söyleyeyim mi? Hepsine gerek yok. En kritik 3-5 eşyayı aldın mı çözersin bu işi. Bir kere odayı halı gösterir abi. Odayı perde gösterir bence.
3: Taci abi.
4: Ha.
3: Arabayı aldık biz.
4: Tamam.
3: Atla hadi. Yürü yürü yürü.
5: Bizim Talat Amerikalarda okudu. Kız kardeşimin oğlu. Kısmetse Aziz'in işlerini devralacak.
6: Ha, burada yaşayacaksınız yani.
0: Evet.
6: Feride de aslen tıp eğitimi aldı. Uzun yıllar bu konuda bir takım çalışmalarda bulundu. Abla?
0: Doktorsunuz.
6: Yok canım, hemşireyim. Ama şimdilik yemek yapıyoruz.
5: Catering yapıyoruz Telahçım biz. Üç kız kardeş bir şirket kurduk. Kartımı şey yap verecektim ama şu an matbaada basımda. Ben bilahare Kadriye teyzemle sana ulaştıracağım.
0: Ne güzel. Yaygın olduğunu bilmiyordum burada bu işlerin.
6: Yok değil zaten. Şimdi biz Telat, bu işi bir liderliktir. İşte bütün ev hanımlarına bir önderliktir. Bir kapı açmaktır. Babında yaptık. Yani biz bu işe soyunduk. Ablam müsaaden.
5: Feride. Sen kal.
6: Niye?
5: Şimdi ikimiz şey yapmayalım.
7: Lavabo mu?
5: He, lavabo.
7: Dur kızım. Ben de geliyorum Melih'e.

0: Yiğit.
1: Ne haber?
0: İyi. Ne oldu?
1: Hiç. Canım sıkkın da biraz.
0: Niye? Dayına kızdın.
1: Yok. Bu defa Eda'ya. Bir de Furkan'a.
0: Niye? Ay içeri gelsene ya.
1: Kimse yok mu?
0: Yok, patronlar işte. Ya iki çift laf ederiz, gel işte.
1: Emin misin?
0: Evet, eminim. Ya çıkar.
2: Nasıl buldun Melia, ne diyorsun?
3: Vallahi şimdi Telat ıslanlar gibi bir delikanlı tabii ama...
2: Dünya iyisidir.
3: Vallahi orası öyle ama yani Telat sonuçta böyle Amerika falan görmüş. Böyle boylu puslu bir delikanlı. Şimdi Kadriye teyzem, yani ben kardeşimin kalbinin kırılmasını hiç istemem.
2: Biz bir araya getirmiş olalım da yani gerisi gençlerin bileceği iş. Görür mü, belli mi olur?
3: Hadi inşallah, vallahi inşallah.
4: Vallahi Telat Bey, benim bu buluşmadan haberim yoktu yani, kusura bakmayın.
5: Benim de.
4: Yani ablam bir çay içip geleceğiz dedi.
5: Yok, ben teyzemin niyetini biliyorum da böyle ilk günden çalışmaya başlayacağını düşünmemiştim.
4: Ama ben boş değilim. Yani gönlüm boş değil demek istedim. Aklımda biri var manasında.
5: Ablanız?
4: O daha bilmiyor. Aslında kimse bilmiyor. Yani bir tek Eda biliyor. O da zaten benim kardeşim gibidir. Onu daha yeni söyledim. Ay, eski Türk filmleri gibi oldu. Siz sever misiniz eski Türk filmlerini?
5: Çok.
4: Ben de. En çok da Türkan Şoray'la olanlar. Vallahi beni benden alır. Neyse, uzatmayayım. Yani kim ne derse desin, vallahi benim için fark etmez. Tek taraflı da olsa seviyorum.
5: Tüh, şans kaçırdık.
4: Aa. Yok canım, ne şansı? Yani maşallah köye ilan gibi beysiniz. Size şans mı yok?

0: 谁恨？谁恨？
1: Kimse yok. Kimse yok değil mi? Hadi taşıyalım. Emin misin?
0: Evet.
1: Hadi.
2: Nasıl, sıkıntın geçti mi Eda? Dönelim mi eve? Yok, biraz daha kalalım Seyhan abla. Hava çok güzel, hem balon da çok iyi yani.

0: Bebek uyanmaz değil mi?
1: Öyle uykusu şimdi. Top atsan uyanmaz.
2: Bina kuş atıldı. Ellerini kaldır ve dışarı çık.
0: Güzel evmiş.
1: Ha güzel güzel. Bir de böyle arada gidiyorlar hafta sonları. O zaman da ev bana kalıyor. Böyle çok güzel oluyor yani. Masayı patlatayım mı? Ya takma ya. Rahat ol yani. Gelmezler akşama kadar onlar.
0: İyi.
1: Dur patlatayım ya. Masayı patlatayım. Sen rahat ol ya. Gelmezler valla.
3: Talat oğlum. Beğendin mi kızı?
4: Teyze.
5: İstanbul'da eşin dostun yok. Beğenmezsen sadece arkadaş olursunuz. Sen beğendin mi onu söyle.
4: Tatlı kız, içi dışı bir.
3: Hah, oldu bu iş.
4: Teyze kızın aklında başka biri var.
5: Kim?
4: Bilmem.
5: Ay, sen yeter ki iste. Arkanda kapı gibi Aziz abin var. Sen beğendiysen, sen istersen aldı gitti kızı.
6: Ablam aşk olsun ha.
7: Ha gülüm ne var işte, gittik tanıştık yani.
6: İnsan söyler en azından ama değil mi?
7: Ay Feride Allah aşkına, ben sana desem ki gel seni biriyle tanıştıracağım. Hay gelecek misin, doğru söyle.
6: Ay biri dediğin de mübarek Kenan İmirzalıoğlu'nun kuzeni.
7: Ay Feride.
6: Ay ablam yani göz var izan var, o çocuk bana bakar mı?
7: Bakmaz. Ya gülüm belki bakar. Yani Kadriye teyzem de dediği gibi işte bu gönüldür belli olmaz.
6: Ay tamam ben anladım seni.
7: Hayır yoksa bakmaz diye değil yani.
6: Ay ablam tamam ben anladım seni.
7: Hayır yani bakmaz anlamında demedim.
6: Ay ablam zaten baksa da ben bakmam istemem.
7: Ne kız?
6: İşte.
7: Feride. Kız senin gönlünde biri var değil mi?
6: Ay yok ablam hiç kimse yok. Of ama.
7: Feride,

0: Kemal bu ne?
1: Kemal Paşa tatlısı ustam. Çocuklar yapmış ağzın tatlansın diye. Feride ablaya da ayırdı bir porsiyon.
0: Feride mi?
1: He, o çok sever.

0: Hey!
1: Kijk nou op.
0: Hoş geldiniz Aziz Bey.
1: Hoş bulduk Süleyman. Sen burada mı?
0: Bir saniye bekleyin, çağırayım.
1: Görüşürüz.
2: Tamam, yine gel. Zaten patronun koleksiyonunda bir sürü film var, izleriz işte.
1: Tamam.
2: Oha!
1: Ne?
2: Patronla karısı.
1: Niye?
2: Gelmişler. Hadi. Çabuk benim odama, hadi.
1: Hadi.
2: Koş, hadi.

0: Söylesene. Ali.
1: Bir.
2: Ali abi, biz burada bekliyoruz.
1: İki. Üç.
0: Ali.
1: Gece sıkılırsak film seyrederiz. CD de aldım müzik dinlemek için.
0: Ali, inanmıyorum ya.
1: Ha, yatak örtüsünü falan hep Eda ayarladı. Ama çok bir şey değil. Sen sonra istediğin gibi değiştirirsin. Beğendin mi?
0: Beğendim. Beğendim tabii, çok güzel.
1: Benim karım bir günde olsa güzel yerde kalacak. İçinde senetler var.
3: Ne senedi?
1: Otelin borcu, ortaklık sözleşmesi.
3: Niye veriyorsun bunu bana?
1: Dost eli uzatıyorum Samun.
3: Aziz.
1: Anam haklı. Bu böyle kavgayla, gürültüyle yürümeyecek. Ortada üç yetimin hakkı var.
3: Sen bırak şimdi yetim falan. Ben yeğenlerime bakarım. Sen lafı dolandırma.
1: Samun.
3: Ne diyorsun Aziz?
1: Diyorum ki, bundan böyle bana borcun yok. Otelden çekiliyorum.
0: DVD getirmiş ha?
4: Sıkılmayalım diye.
5: Vallahi damadımız çok aslan çıktı. Ferden de şansı güldü.
0: Abla!
5: Kapıdan bir yol edişi var. Ay dersin Yeşilçam'ın kralı geliyor.
0: Ay sen de adamın ayağını şık yaptın ha.
5: Yalan mı Feride? Allah aşkına yalansa yalan de.
0: Ablam sen demedin mi? O çocuk sana bakmaz diye.
4: Ya ne işin de öyle diyorsun ki?
0: Öyleyse ya, hanım dışarıda bir sürü manken gibi kız var. Dönüp de bana mı bakacak? Hem zaten benim de hiç gönlüm yok.
5: Feride, Allah aşkına nedir bu gülüm yok? Benim aklımda zaten başka biri var. Yok benim telatta gönlüm yok falan. He? Çıkar baklayı ağzından ne? Söyle.
0: Yok bir şey ablam.
4: Ablam?
0: Ne ablam kız?
4: Sen bizden mi saklıyorsun?
0: Hayır.
5: Ant verdim.
0: Ablam ama yeter, sıkıldım yani. Telat malat istemiyorum. Allah Allah. Aklımda başka kimse yok.
4: Ali.
0: Ay sen dur. Şurada ne güzel muhabbet ediyoruz. Bakarım ben, beklesin.
4: İyi.
5: Allah Allah.
4: Ne oldu ki şimdi buna?
5: Bilmiyorum ki ne oldu. Her an yeni bir bela.
3: Benim sadakaya ihtiyacım yok.
1: Ya sen ne inatçı bir adamsın arkadaş ya.
3: Ben senin o senetleri niye getirdiğini biliyorum.
1: Niye getirdim?
3: Hadi beni şimdi konuşturma hadi.
1: Ya söyle söyle söyle.
3: Meliye bunlara kanmaz. Tamam mı? Al. Al borcum neyse ödeyeceğim.
1: Almayacağım.
3: Alsana.
1: Almayacağım.
3: Ulan ödeyeceğim diyorum oğlum sana.
1: Ben ödemeyeceğim diyorsam ödemeyeceğim.

0: Talat.
1: Atkını kafede unutmuşsun.
0: Ay ne zahmet ettin, ben gelir alırdım.
1: Kadriye teyzeyle götür dedi. Yani sırf o değil, ben de gelmek istedim.
2: Allah. Vallahi Dalyan, Dalyan.
3: Ben senin hesabını biliyorum Aziz. Bu iş burada bitmedi.

0: İstanbul'da yeniyim. Yani yanlış anlamazsan...
1: Yok estağfurullah.
0: Kızmazsan arada ararım. Sinemaya minemeye gideriz. Arkadaş olarak.
1: Tamam. Arkadaş olarak.
0: Batkın.
1: Sağ ol.

0: Ayarlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.

30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

0: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım. Amin.
2: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anın kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış. Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
7: 1 milyon mu?
8: 1 milyon.
2: Gök taşı pazar 20'de Ankara'da.
9: Genel izleyici için uygundur.

0: Ferda?
1: Halim?
0: Allah'ım sen. İki dakikan var mı? Az konuşak.
1: Hayırdır, ne oldu?
0: Hiç, konuşalım.
1: Aman geliyorum ama.
0: Hayırdır arkadaş, kim?
1: Ha, o Aziz abinin yeğeni.
0: He, Aziz abi. Ne oldu ki?
1: Hiç, Amerika'dan yeni gelmişti. Öyle işte, Aziz abinin annesi Kadriye teyze tanıştırdı. Sen ne diyecektin Halim? Hayırdır?
0: Hiç. Yani iyi misin diye bakmaya geldim de. Bugün öyle tek başına gittin.
1: Halim.
0: Ferda. Ben seni üzmek istemedim.
1: Biliyorum.
0: Seni kıracağım ama ben bu kafam kırsaydı. O saat bu saat benim aklım yerinde değil yani. Aradım, telefonla cevap vermedi. Dışarıda mıydı?
1: Evet.
0: Bundan.
1: Öyle işte. Ablam falan çay içtik.
0: Bir ihtiyacın, bir sıkıntın olursa alo dersin.
1: Tamam, sağ ol.
2: Ne oluyor? Vallahi anlamadım ki Gülüm. Yine konuşuyorlar öyle pısır pısır.
3: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
1: Geliyor.
3: Yürü Seyhan.
4: Alo?
2: Ha, Nurhan Hanım. Yemekler yarına hazır. Efendim?
4: Televizyon programı mı?
2: Televizyon mu?
4: Üç kız kardeş.
2: Biz mi?
4: Vallahi Nurhan Hanım, bizim için de onurdur ama ben bir kız kardeşlerimle falan konuşayım. Sonra size haberdar edelim biz.
2: Tamam.
4: Oldu, hadi sana da hadi.
1: Abla, ne oldu abla?
2: Şşş, gelin gelin.
1: Ne oluyor ya? Ne oluyor ya?
2: Kız ne istiyormuş?
1: Halim, hiç öyle iyi miyim diye hatırımı sormaya gelmiş.
2: Kız o değil, Telat.
1: Ha, Talat. Heh. O atkımı unutmuşum, onu getirdi. Ne?
2: Ya Gülüm, bakışmadır, bir kıvılcımdır.
1: Bir şey olmadı mı yani? Abla ne kıvılcımı Allah'ını seversen?
2: Aşk olsun Feride. Çocuk kapının önüne kadar geldi.
1: Şuradan bir kıvılcım çıkartamadım. Ay, şuramdan bir kıvılcım çıkartamadım. Kusura bakma ablam. Sen şimdi konuyu değiştirme. Nurhan Hanım ne diyor?
4: He. Bir TV programı.
1: Nasıl?
4: Ya işte Gülüm, bir kadın programı falan yapıyormuş. Bizim de işi tanıtmak için işte konuk olarak bizi almak istiyor.
1: Televizyona mı çıkacağız?
2: Şş, kız babam duyacak.
1: Ablam.
4: İşte kabul ederse çıkacağız sizi programa.
1: İneceğiz tabii televizyona.
4: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
1: Sami?
5: Nali, az gelsene.
1: Niye Sami?
5: Konuşacağız.
1: Ne hakkında?
5: Aziz.
1: Aziz.
2: Yiğit. Çabuk çıkabilirsin.
5: Patron?
2: Onlar bebeğin odasındalar. Hadi çabuk.

0: ya.
1: Ya dikkat et biraz. Ya. Ay, Bora Bey.
2: Ne oluyor burada?
1: Hiç. Yiğit, arkadaşım.
2: Ev arkadaşını mı getirdin?
0: Ben bir şey sormak için uğramıştım.
1: Şey, Bora Bey...
2: Konuşma Nurcan. Biz sana bebeğimize emanet ediyoruz. Sen elin herifini eve alıyorsun.
1: Ama Bora Bey yanlış anladın.
2: Sus. Bu kadar saçmalık yeter. Hemen toparla eşyalarını.
1: Ama Bora Bey... Yani...
2: Çabuk. Yüzünü görmek istemiyorum.

0: çocukların kimseye borcu kalmayacak.
1: Ne yapacaksın? Nasıl ödeyeceksin?
0: Bulacağım. Yarın. Bak gör. Zaten ya bulacağım ya da çekip gideceğim buralardan. Ben böyle yaşayamam.
2: Yok dedim anacığım. Senetleri yırttım, attım. Ben dedim senden para almıyorum, almayacağım.
3: Aferin.
2: Seninki bir çıkıntılık yaptı ama aldırma.
3: Yapsın. Ama sen hem çocukların hem Melihan'ın kalbini kazandın.
2: Duymuştur değil mi Melih Hanım?
3: Oo, duymaz mı? İçinin yağları bile vermiştir. Şimdi diyorum ki bir de Cabbar Ağa'nın rızasını al.
2: Cabbar Ağa mı?
3: Onun rızasını almadan olmaz. Nasıl gireceksin o ailenin içine?
2: Talat ne etti? Beğendi mi Feride'yi?
3: De. Kızın bir sevdiği varmış.
2: Kim? Feride'nin sevdiği. Ben o kadar gittim geldim kimseyi görmedim. Kimşi lan?
4: Buyur ustam.
5: Bu ne?
4: Fasulye ustam, sabahtan beri ağzına bir lokma koymadın.
5: Yok istemiyorum, kaldır şunları.
4: Çay?
5: Yok istemez. Kaldır. Cumali.
4: Buyur ustam.
5: Bu aralar bu şey uğradı mı Aziz?
4: Yok ustam, hiç görmedim.
5: Yanında yeni bir tev getirmiş de Amerikan.
4: Haberim yok ustam, niye sordun ki?
5: Yok, bak şimdi bak.
0: Ya, benim yüzümden işten atıldım.
1: Boş ver ya. Atılacaktım zaten.
0: Ne yapacağım?
1: Bilmiyorum ya, eve gidemem. Babam canım okur atıldığımı duyarsa.
0: Tamam.
1: Of. Tamam ne?
0: Bize gel.
1: Dayım.
0: Dayıma söylemeyiz.
1: Öf, Yiğit.
0: Ya bu havada sokakta mı kalacağım, bize mi geleceğim? Başka şansın var mı? Hadi. Hadi.
1: Yiğit. Hadi. Oh. Hadi.
6: Vallahi sen ne dersen de Samim de, yani bana sorarsan ben bir daha düşün derim Samim. Hayır, arada çocukların da istikbali var. Hay şimdi tut ki yarın parayı bulamadım. Ne yapacaksın yani? Gideceğim mi gerçekten?

0: 1-2-1-2-1-2. Ya abla şunu şöyle yukarıda tutsana.
1: Babacım yeter artık, her yerim mosmor oldu.
2: Canca.
1: Heh.
0: Dayı hoş geldin.
2: Eda kızım, hadi abini çağır sofraya.
0: Abim yok.
2: Nasıl yok?
1: Mertcan, dışarıda dayı.
2: Ne yapıyor dışarı?
1: Bilmem ki, bana kızdı herhalde.
2: Allah Allah. Ya hadi siz sofrayı kurun, geliyorum.
0: Bitki.
1: Hadi hadi artık, hadi yürü yürü.
3: Televizyon programı.
1: Evet.
3: Nereden çıktısı ya?
1: Anlattım ya hayatım. Hem zaten belli değil daha önce. Ablam Samim abiyle şimdi.
3: Yenge tamam derse ne olacak?
1: Babama soracağız.
3: Sonra?
1: Yani senin için bir sakıncası yoksa. Hı?
2: Ha. Ali çok kusura bakma, bir mevzu var da.
3: Yok abi, ne demek?
2: İki dakika.
3: Tamam. Geliyorum sana.
1: Tamam.
4: Ablam, böyle 3 tane tabak benim hiç içim esinmiyor. Bir tane de Seyhan'ıma koysak mı?
5: Tavuk suyuna Şehriyar çorba.
4: Bayılır.
5: Ya tamam gülüm, artık bırakacağız, o evinin kadını oldu yani. Biz kendi işimize bakacağız. Ne yapacağız?
4: Senin abim ne diyor?
5: İnat mı inat?
4: Ah ya. Ama o da haklı be ablam. Yani adamcağız

0: öldürmek istemez ki kendini.
1: Feride baksana Allah aşkına, beni ne zor bir durumda bıraktın.
0: Ablam
1: bak gülüm, çoluğu çocuğu düşün diyorum. Feride Allah aşkına, ben yanlış bir şey mi söylüyorum?
0: Ama Aziz Bey de büyüklük etmiş ha. Ya seni de yırtıp atmış ablam. Bu zamanda kim kime durduk yere 50.000 lira veriyor ha?
2: Aferin Azize. Feride, koş pehlivanı çağır.
1: Ya babam, çocuk sabahtan beri güreş filmi seyrediyor. Yapma Allah aşkına.
2: Hadi haydi. Sen karışma bana. Yırtmış ha senetleri.
1: Ay baba.
2: Esmi gibi merhametli, mert delikanlıymış.

0: Ha, Sam abi.
1: Al abi.
0: Bu senin abi.
1: Bu ne?
0: Ceylan'ın arkadaşından gelen para.
2: Ulan az kaldı canından oluyordun Aliço ya.
0: Ya tamam, kazandık işte. Ben birazını odaya harcadım, kalan da senin.
2: Aliço.
0: Abi zaten evinde kalıyoruz, birdik iki olduk.
2: Aliço, üç de olacaksın, dört de olacaksın. Sen benim kardeşimsin oğlum.
0: Tamam, kardeşin sen mi al bu parayı?
2: Aliyaman. Bu parayla borç kapanmaz. Sen bu parayı al, karını da al. Git güzel bir balayı yap oğlum.
0: Balayı?
2: Evlendin, gün yüzü görmedim lan.
3: Dayı, ben karşıya gidiyorum.
2: Canavar da başında. Sen al karını git. Hiç durma.

0: Neredesin oğlum sen?
1: Buradayım dayı. Sen niye karanlıkta oturuyorsun?
0: Herkes yattı, ben de öyle düşünüyorum işte. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Ha. Ne, ona bakıyorsun?
1: Hiç.
0: Kardeşinle münakaşa etmişsiniz bugün.
1: Dayı, sabah konuşalım bunları.
0: Kızın üstüne var mı oğlum? Kardeşsiniz siz ya. Birbirinizden ayrılmak yok. Bilakis ne yapacaksın? Kollayacaksın. Tamam mı? Anlaştık mı?
1: Tamam.
0: Yemek sıcak istersen.
1: Yok, ben yedim.
0: İyi o zaman, hadi. İyi akşamlar.
1: Sana da.

0: kimse bir şey anlamadı değil mi?
1: Yok yok, sabaha kadar rahatız.
0: Yok iyi, tamam tamam. İyi, odan güzel.
1: İşte idare eder.
2: Niye?
1: Evet.
2: Gelebilir miyim?
1: Niye?
2: Tamam.
1: Tamam, bir dakika. Ne var?
3: Ne oldu, neredeydin?
1: Dışarıda. Hadi sabah konuşuruz.
3: Yiğit. Bugün sana kötü davrandım. Beni dayıma gammazladın ama biliyorum, benim iyiliğimi düşünüyordun. Kusura bakma.
1: Tamam.
3: Tatlı geceler.
1: Sana da.

Ben seni üzmek istemedim. Seni kıracağım ama ben bu kafam kırsaydı o saat bu saat benim aklım yerinde değil.

0: İşte pehlivan. Rakibini böyle kündeye getireceğim.
1: Hadi bir dene bakayım. Aferin. Artık piştin. Canavar gibi bir pehlivan oldun. Bundan böyle hiç kimseden korkma.
2: Babam, sabahtan beri dövüşüyorsunuz. Kurban olayım, çocuk Rambo oldu ayol.
1: Pehlivan o, pehlivan.
3: Ferda abla bak pazularıma.
2: Uy, kurban olsunlar senin pazularına. Şunun güzelliğine bak.
1: Hadi bakayım, şimdi doğru yatağa. Yarın büyük gün. Yatağa girer girmez uyuyacaksın.
3: Seyhan abla bana masal okusun öyle.
2: Gülüm artık o masalları sen kendin okursun. Kocaman adam oldun, daha yeni evliler. Yazıktır, yazık.
1: Yahu karışma çocuğa. Hadi Feriha.
2: Hadi. Gel. İyi geceler.
3: İyi geceler Feride abla.
2: Gidelim.

0: Feride.
1: Ha abla.
0: Bak Allah aşkına, şurada dünyalar güzel çıkmamış mı?
1: Oy canım benim ya, hem de ne güzel. Şuna bak, melekler gibi.
0: Oy bak, diyorum ki şimdi bunu şuraya şöyle şöylemesine koyayım.
1: Ha koy. Benimki?
0: Bak seninki burada. Çıkartma dersen çıkartma.
1: Yok canım, niye diyeyim? Zaten evde türbeye döndü ama neyse artık. Kız karşıda oturuyor, biz de burada fotoğraflarına bakıyoruz.
0: Vallahi doğru diyorsun da gülüm, çok özledim ben ya. Sen de?
1: Özledim vallahi, ben de özledim ablam, haklısın. Ablam. Gel çıkalım şu televizyon programına be, kurbanın olayım.
0: Feride.
1: Kız düşünsene, 3 kız kardeş, 70 milyon bizi izliyor.
0: Heh, Adana ayakta.
1: Catering de dünya markası, yalçın kardeşler.
0: Ya gülüm, biz ne anlayacağız televizyon işinden?
1: Ablam yapma gözünü seveyim, sanki yapanların bizden ne fazlası var. Ha? Hem bak böyle bir fırsat bir daha ele geçmez. Ne güzel reklam yapmış oluruz. Hadi kurban olayım be hadi.
0: E bunun babamı var, Samimi var.
1: Ya Samimi abi tamam der, o bizi anlar. Ne olursun, iş için bir seferlik. Hadi be. Ne olur.
2: Oh. Ablacığım. Hadi bakalım, iyi uykular.
3: Abla.
2: Heh.
3: Bana akşam dua et olur mu?
2: Niye?
3: Yarın büyük bir gün. Gerçek bir pehlivan olacağım.
2: Bak şimdi, ben karşıya gidip geliyorum. Döndüğümde seni uyumuş bulacağım, tamam mı?

0: Melih abla.
1: Tamam, ararsın sonra.
0: Tamam, dur. Alo, ha ablam. Nasıl? Babam. Tamam işte, ben varım. Tamam, sabah konuşuruz. Sabah konuşuruz, tamam. Hadi.
1: Ne diyor?
0: Yarınki televizyon programı. Yani babamı ikna edersek çıkacağız. Sen de tabii hayır demezsen. Ne diyorsun?
1: Ne bileyim ya, ne işiniz var televizyonda?
0: Hayatım, iş için iyi olur. Hem moralimiz düzelir.
1: Ne var ki moralinizde?
0: Ben değil, Feride ablam. Tuhaf bugünlerde biraz.
1: Niye?
0: Bilmem. Ya ben gittim ya. O da yalnız kaldı, canı sıkılıyor.
1: Benim de canım sıkılıyor.
0: Ya.
2: Sana bakışlarım

0: getirdi abla.
1: Neden?
0: Bugün hiç konuşamadık da bir geleyim de bakayım dedim.
1: İyi yapmışsın gülüm.
0: İyi misin?
1: İşte ne olsun.
0: Var mı bir değişiklik?
1: Yok, ne olacak ki? Feride ablan yine kendi kendine seviyor. Değişen bir şey yok.
0: Yok be Feride abla, öyle değildir.
1: Öyle gülüm, öyle. Valla şuramda hissediyorum. Valla isterse bir ömür sürsün. Ben bir daha başkasını sevmeyeceğim Eda.

0: Bey.
1: Sen uyumadın mı oğlum?
0: Yok dayı, atıştıracağım biraz.
1: Ha. Ha. Senin midende kurt mu var lan? Ha? Demin yedim dedin.
0: Yedim, yine yiyeceğim.
1: İyi, afiyet olsun.
0: Sağ ol.
1: Ne oldu?
0: Yok, bir şey yok.
1: Bir gariplik var ama. Sonra çıkar kokusu herhalde.
2: Çok acıkmışım.
0: Ben de.
2: Dayın içi beğendi mi?
0: Yok, bence bir şey anlamadı ha.
1: Televizyon. Niye?
3: Bilmiyorum. Ya bizimkilerin aklına gelmez. Bir müşteri tutturmuş reklam olur diye.
1: Ya yapsınlar işlerini. Neresi var reklamı?
3: Öyle.
1: Sen ne diyorsun?
3: Bilmiyorum ya, bana da tuhaf geldi.
1: Söyleyelim.
3: Dur abi, daha kesin karar vermemişler.
1: Allah Allah.
3: Sen para işini ne yapacaksın?
1: Yok işte Ali, şu yarın her şeye saldıracağız. Yemin billah verdim vallahi.
3: Nasıl bulacaksın?
1: Bilmiyorum. Canımızı ortaya koyacağız, bulacağız. Sen beni bırak ya, hadi Seyhan'ın yanına, hadi oğlum.
3: Yok, gidemem.
1: Ne?
3: Mert onun masalını bekliyorum.
1: Hani yatmıştı?
3: Yok, geldi abi. Bırak, böyle ansiklopedi gibi bir şey getirmiş zaten. Ben yarın kesin gidiyorum balayına.
4: Ondan sonra Mertcan'cığım bütün gün bal yiyen ayının karnı öyle şişmiş, öyle şişmiş ki küçük tavşanın evinden çıkmaya çalışırken kapıya sıkışmış kalmış. Böyle pohpohlanmak açıkçası karganın hoşuna gitmiyor.

0: Hayrola Halim kardeş? Niye dikiliyorsun ayazda?
1: Yok öyle abi. Uyku tutmaz da biraz.
0: Aşık mısın? Tabii. Gözünün feri söndü. Ben anladım.
1: Yok ablacığım, yok öyle bir şey. Hava soğuk, bak hasta olacak. Hadi sen gir içeri, hadi.
0: Sen kendine bak. Vallahi zar gibi kaldın ha. Katmer yer misin?
1: Yoksa olasın istemez.
0: Tabii. İnsanın yüreği böyle hop hop edince içinden bir şey yemek gelmiyor değil mi?

0: Sevgili misafirlerimiz ve bizleri ekran başından evlerine konuk eden saygıdeğer izleyicilerimiz. Efendim stüdyomuza hoş geldiniz. Ay ay ay ay ay ay. Ablam teşekkürler. Efendim bugün Adana'nın üç gülü konuğumuz, gururu konuğumuz.
1: Catering'de bir ilk.
0: Ablam dur söyleyeceğim, kurban alayım. Şirketleri kısa sürede üne kavuşan ve gıda devlerinin bu üç nadide çiçeğin önünde diz çöktüğü üç kız kardeş efendim. Ay ay ay ay ay ay ay.
2: Melia.
1: Ha baba.
2: Ne var? Ne bağırıyor bu gene?
1: Ben... Babam bir TV programı bizi konuk olarak çağırıyor da.
0: Kadın programı çok nezih.
1: Eğer iznin olursa.
2: Ya ne işiniz var sizin televizyonda?
0: Babam.
2: Artist misiniz siz?
1: Yok babam, değiliz de.
2: Ya hadi baksana kapıya. Sen de bir var şu fırçayı.
3: Maalesef Samim Bey, kefil olmadan size kredi vermemiz mümkün değil.
4: Hanımefendi, orada bir otel var, biz onun işletmecisiyiz.
3: Öyle ama bize bir garanti gösteremiyorsunuz.
4: Malım mülküm olsa satacağım onu.
3: Kusura bakmayın.
5: Ya öyle sabahın köründe geldik ama.
2: Estağfurullah.
5: Ya hastaneden çıktın. Bunca zaman geçti. Bir elini öpmeye gelemedik.
1: Ya Aziz, ne gerek var?
5: Ya var var. Olmaz mı Mela Hanım? Ağam sen artık benim akılsızlığıma vereceksin. Bugün dedim, Davat oğlum, madem İstanbul'a geldin, farz oldu. Gidip ağamın elini öpeceğiz.
2: Melia, kızım kahve yapsana misafirlere.
1: Tamam babam, yapıyorum.
3: Ablam ben yardım edeyim.
5: Ya yeğenimi İstanbul'da inan ilk sana getirdim.
1: Feride, kız bunlar kesin senin için geldiler ha.
3: Allah Allah, niye benim için geliyormuş?
1: Gülüm herhalde ayağını şık beğendi ki geldiler. Yoksa ne işleri var burada?
3: Ablam belki senin için geldiler. He? Belki Aziz Bey'in niyeti bozdu. Niye? Dün senetleri yaktı, bugün maşallah evimizin kapısında. Hayırdır inşallah. Efendim Talat.
6: Bu senin.
3: Benim mi?
6: Türk filmlerini sevdiğini söylemiştin. Türkan Şoray'la olanı görünce dayanamadım.
3: Dert bende.
6: Seyretmiş miydin?
3: Valla belki 100 kere ama bıkmadan 100 kere daha seyredebilirim. Valla çok teşekkür ederim.
6: Bir şey değil canım.
3: Valla çok güzelmiş.

0: Cumale.
1: Buyur ustam.
0: Gel giden oldu mu ya bugünlerde hiç?
1: Kasap geldi ustam. Akşama sipariş vermiştik.
0: Oğlum bize ne kasaptan Allah aşkına Cumali? Yani bir eş diyorum, dost diyorum, tanıdık diyorum yani.
1: Yok ustam gelmedi. Taci abi çağırayım istersen.
0: Niye?
1: Hani bir eştir bir dosttur dedin ya sıkıldıysan.
0: Tamam bırak Cumali hadi işine bakalım. Tamam, tamam, tamam.
1: Cevaplık var dedim sana değil mi?
0: Alo?
2: Halim kardeş ya şu bizim eczanenin numarası kaçtı?
0: Ne oldu ablacığım hayırdır?
2: Ya Saime yengenin tansiyonu biraz uçuyor da. Ya sen bir zahmet bir arasan da bir gelse ha?
3: Kızım oğlanın yüreğini kaldırma iyiyim bir şey mi yok?
2: Allah'ım yarabbim.
4: Eczacı mı?
0: Eczacı değil de Gülendem ablacığım şimdi onun bir uzmanı lazım. Ben uzmanını getireyim dur.
2: Niye? Ameliyat mı edecek?
0: Tamam hadi sen kapat kapıyı. Hadi yok. Tamam sen kapat kapat ben geliyorum sonra konuşuruz tamam hadi. Gel bir şey yapayım. İnes bak bak.
5: Yeğenimdir diye demiyorum. Dalat dünyalar iyisidir. Yani her neye ihtiyacınız olursa Hızır gibi yetişir.
6: Sağ olsun.
5: Ben de emrinizdeyim. Yani bu dünyada bilin ki bir aziz oğlunuz var. Emredin etrafınızda kuş uçurtmam. Ne senin, ne Feride Hanım'ın. Evlidir ama bacımızdır Seyhan Hanım'ın ve de Mel Hanım'ın. Ya kendi ailem neyse o.
7: Aliço ne yaptınız Aliço?
0: Hiç çocuklar hazırlanıyor. Sen ne yaptın kredi işini?
2: Ne olmuş olmuş mu?
7: Ciğerim sen şimdi çocuklara mukayyet ol da. Akşama kadar ben bir yolunu bulacağım tamam mı? Hadi sağ ol kardeşim. Ulan aziz, ulan aziz.
2: Abla ellerini şöyle tut, son kez vuracağım. Aa ablacığım nereden çıktı bu vurma merakı ya? Yeter artık. Ağrıdan elimi kaldıramıyorum.
0: Hadi çekirge, geç kalıyoruz hadi.
2: Al. Ali dükkanı mı?
0: Yok bir işim var. Hadi çocuklar hadi.
8: Ali abi siz çıkın ben geliyorum.
9: Tamam.
2: Ne oluyor?
8: Defterimi unutmuşum.
2: Ben alırım.
0: Sen montunu giy montunu.
2: Gel buraya sen. Getir kolunu. Çok soğuk hava, çok soğuk.
0: Bir emriniz olursa buradayız ağam.
6: Meriye, Azizgil'in bir alakası var mı bu televizyon programıyla?
10: Yok babam, ne alakası olacak?
0: Hayırdır, ne programı?
10: Yok bir şey ya.
2: Catering'le ilgili televizyon programı.
0: Harika.
10: Evet.
6: Biz kapıda beklerik ağam. Kuş uçmaz, sen karlanma.
10: Baba.
6: Yok. Ben sizi böyle üç bacı televizyona falan yollayamam. Eğer gidecekseniz aziz sizi götürür getirir.
0: Hadi hadi. Oy. Oh be. Bu ne arıyor burada?
2: Bilmem. Ben bir bakayım.
0: Televizyon işine haber ver ha.
2: Tamam. Yiğit nerede kaldı?
0: Yiğido!
10: Ne yapacağız?
8: Ya okuldan gelene kadar bekle sonra bir şey bulacağız.
10: Emin misin? Niye biri görürse?
8: Görmez. Sen odadan çıkma yeter.
0: Yiğido!
8: Geldim.

0: Abla?
1: Seyhan Hanım, hayırdır sizi göremedik?
2: Asıl Bey şimdi tabii karşıda kalıyor kocasının yanında.
1: Samam'ın yanında.
0: Evet.
1: O kadar kişi sığıyor mu oraya?
2: Artık sığdığı kadar.
0: Yani zaten geçici bir süre için biz inşallah evimizi bulunca çıkacağız.
3: Bu arada film için çok teşekkür ederim.
4: İstersen bir yere birlikte izleriz.
1: Hadi bakalım. Oo, alın kardeşim.
4: Hayırlı günler Azza abi.
1: Sağ olasın.
4: Bu arada program kaçta?
3: 8'de galiba, değil mi ablam?
0: Daha belli değil Feride.
1: Belli olsun. Biz erkenden kapınızdayız.
4: Havas mı aldık?
3: Güle güle.
1: Cümleten hayırlı günler.

0: Halil. Hayırdır?
1: Ablam anam rahatsızlandı da.
2: Aa, ne oldu?
1: Ya tansiyonu fırladı dediler de. Feride bir baksan.
0: Ha, Feride hadi git bir kontrol et hadi.
1: Ablam istemiyorsun önemli.
2: Yok, onun alakası yok. Yani
0: Feride.
2: Tamam, çantamı alıp geleyim.
1: Peki, sağ olasın.
2: Geçmiş olsun Halim.
1: Sağ olasın Seyhan'cığım, sağ olasın. Ha, siz gergin, çok üstünüz.
0: Yok yok.
1: Hadi görüşürüz.
0: Hadi Feride, haber ver.
2: Tamam, veririm. Niye boş kattı şimdi Halim'e?
0: Vallahi ben de anlamadım gülüm ama bunların arasında kesin bir tatsızlık oldu yani.
2: Ay hadi abla, dondun hadi.
3: Kadının fendi, erkeğe yendi. Üç kız kardeş şirket kurdular. Bak, televizyona haber oluyorlar.
4: Gerçekten biz mi götürüp getireceğiz?
3: Ayı duydun oğlum. Kızlarını bize emanet etti. Koskoca Cappara. Daha sırtımız yere gelmez dalat. Vallahi da billahi da anam haklı çıktı ha. Volkan, Ali arkadaşımı ara. Öğlene randevu al. De ki Aziz Bey çok kıymetli birini getiriyor.
5: Tamam Aziz Bey.
3: Belmiki Cappara yanımızda. Bundan böyle bize karada ölüm yok. Önümüz açık aslan.
2: Nesi var Saimi teyzemin?
1: Ya vallahi iyi değil ha.
2: Ambulans çağıralım o zaman.
1: Yok yok, gerek yok. Sen bak yeter yani. Aziz abi ne diyor?
2: Hiç öyle. Akşam babamın elini öpmeye geleceklermişti.
1: Yeğeniyle.
2: Ha.
6: Balayı odalarımızın fiyatları ve özellikleri.
7: Yeriniz var mı?
6: Hı hı. Ayıralım mı?
7: Ayırın.
6: İsim?
7: Ali. Ali Yaman.
8: Adam kapıdan alacak getirecek. Ne var bunda?
0: Ya gülüm Allah aşkına. Bizim Aziz'le ne işimiz var yani?
8: Babam diyorsun.
0: Sami bilmiyor daha.
8: Söyleriz. Bak yapma abla. Talat denen o çocuk da geliyormuş Dalyan. Feride ablama belki bir faydası dokunur.
0: Çocuk Dalyan da o kıvılcım çakmıyor Seyhan bir türlü.
8: Çakacak. Bak Feride ablam televizyona bir çıksın, bak gör özgüveni yerine gelecek. İyi kıvılcımlar böyle şimşekler çakacak, şimşekler.
0: Kız hadi inşallah. Alo. Merhaba. Nurhan Hanım. Nasılsınız? Ya konuştuk. Biz konuştuk. Vallahi ay tam bir bilemiyoruz.
8: Ya kabul et, kabul et, kabul et.
0: Şimdi oralara nasıl geleceğiz?
8: Ya, hadi.
0: Tamam, oldu. Ya. Oldu tamam. İyi hadi çıkacağız televizyona. Tamam hadi hadi görüşürüz Nurhan.
8: Hadi abla.
0: Ne abla, işte gidiyoruz TV'ye.
2: Ne yapıyor?
8: Ali'ye haber vereceğim.

0: Ne oldu? Cevap vermiyor.
1: E tamam, şeyden işte
0: ara. Alo Taci abi, nasılsınız? Ben Ali'yi soracaktım. Ha, anladım. Tamam, iyi günler. İyi günler. İşe de gitmemiş.
1: E tamam, verişi çıktı çocuğun o zaman.
0: Ama haber vermedi abla.
1: Allah Allah Seyhan. Ne yapacak? Kaybolacak değil ya, hadi Allah Allah. İşe devam.
2: Sayme teyzem, küçük bir oynama var ama maşallah iyisin, önemli bir şey yok.
1: Ben dedim kızım, boşu boşuna ortalığı ayağa kaldırdılar.
3: Ya hiç bana bakma vallahi Sayme yenge. Ben senin oğluna eczacı getir dedim, o da elle de tutup Feride'yi getirdi, artık göreceğimi geldi nedir?
4: Ya abla tamam tamam.
3: Yalan mı Halim kardeş, elle de tutup Feride'yi getirdin işte.
2: Neyse, geçmiş olsun Sayme teyzem.
4: Ferda'cığım kusura kalma, artık sen buna alıştın.
2: Yok canım, ne demek Halim.
3: Tabii canım, bu vesileyle de görüşmüş oluruz.
4: Ya sus tamam, yeter artık ya, Allah Allah.
1: Ulan tam.
5: Tam. Biliyor musun, dedem beni pehlivan yapacak.
6: Gerçekten mi?
5: Hı. Yazın Adana'ya gittiğimizde beni orada büyük pehlivanlarla tanıştıracak.
6: Ne istiyorsun?
5: Gelsene.
6: Yaman. Gel yok. Ertan iyi misin? Yaman!
5: Ne var şişko?
6: Gel sana bir şey söyleyeceğim.
5: Ne oldu?
6: Çok önemli, kulağına söyleyeceğim. Ne kurtarır Eren sesi?
7: Mertcan! Ne yaptın? Oğlum iyi misin? Mertcan! Kalkabilecek misin oğlum?
8: Kalkın.
7: Hadi deneyelim bir kere. Hadi ver elini bana. Hadi. Gel. Mertcan sınıfa.
9: Yok ciğerim bak. Geçen sefer de aynı oldu. Kefisiz kredi vermiyorlar.
10: Halledeceğiz Sam abi, hallederiz. Değil mi ki sen yemin ettin o Aziz Uğursun'u otelden değil şehirden yollayacağız diye? Yollayacağız.
9: Halim, sana ne oldu oğlum?
10: Sorma ya Sam abi, sorma, boşver.
2: Sam abi.
9: Ha, gel gel Seyhan, demli çay var, gel.
2: Ben Ali'yi soracaktım da.
11: Daha gelmedi ama.
2: Ha. Peki nereye gitti biliyor musunuz?
12: Hop, ne haber?
2: Ya Ali, neredesin sen?
12: Ya sanayiye uğradım, Taci abinin bir işi varmış, değil mi Taci abi?
11: Ha, öyle.
9: Alo, buyur Sedef öğretmenim. Hayırdır, gene ne oldu? Tamam, tamam efendim, hemen geliyorum.
10: Hayırdır ya Samuel'e?
9: Can can ya, okulda arkadaşını dövmüş.
10: Sana ben de geldim, bir konuşacağım ben de. Ha.
12: Bir şey lazım olursa haber verin ha.
10: Bir çay iç.
2: Tamam olur. Babam hayırdır?
9: Pehlivan gelmedi mi hala?
2: Canım benim, gelseydi o uğrardı yanına. Ablam ne yapacakmış Aziz Beylerle?
9: Ya Kadriye teyzem aldı götürdü.
2: Allah Allah. Niye?
9: Ya bilmiyorum dedim ya.
2: Ay bunlar da casus gibi ha. Her işleri alengirli.
9: Ne var? Ne oldu?
2: Babam, sanki sen mavilerin evinde birini gördün.
9: Seyhan'dır.
2: Yok babam, o değil.
9: Ya o zaman pehlivan.
2: Hayır babam. Dur bir bakayım.
13: Kadriye Hanım, Allah aşkına nereye gidiyoruz?
14: Gidince anlayacaksın Melia.
13: Bak, televizyon programıyla ilgili bir şeyse.
14: Yok. Seyhan Hanım'la ilgili.
13: Seyhan.
14: Ben arabada beklerim. Siz inip bakarsınız.
15: Tamam ana.
13: Hayırdır inşallah. Nereye bakacağız Aziz Bey?
15: Sürpriz Melia Hanım. Sürpriz.

0: Alo. Anne.
1: Nurcan. Kızım neredesin? Babam çıldırdı meraktan.
0: Bir arkadaşımdayım ya.
1: Yiğit mi? Patronun aradı. O çocuk yüzünden işten kovulmuş.
0: Ya onun yüzünden falan değil.
1: Kızım ne işler açtın yine başına?
2: Anne ben seni merak
0: etme diye arıyorum, tamam mı? Babama bir şey söyleme.
2: Ne zaman geleceksin?
1: Alo.
3: Kim o? Nerede o çocuk da mı?
1: Kemal, Allah'ını seversen.
3: Ya Allah'ın cezası.
1: Kemal.
4: Oğlum Cancan niye vurdun arkadaşını?
5: Yamancı, ben de anneni aradım, yoldaymış, geliyormuş, tamam mı?
4: Kusura bakmayın öğretmen hanım.
5: Samim Bey, biz Yaman'a alıştık. Ama Mertcan'ı ilk defa el kaldırırken görüyorum. Çocuklar, bir daha kavga etmek yok, tamam mı? Söz verin. Mertcan?
6: Söz.
5: Yaman? Geldiğiniz için çok teşekkür ederim.
7: Yok, siz kusura bakmayın. Hadi bakalım.
4: Olur Cancan. Sen nasıl devirdin o azmanı?
7: Taştır çarpıp düşürdün. Deli kuvveti mi geldi?
6: Dedem çalıştırdı.
7: Ne demek dedem çalıştırdı?
6: Evet. Yazında Karakucak festivallerinde güreşeceğim.
7: Oğlum senin festivalde ne işin var?
6: Pehlivan olacağım.
4: Hay Allah'ım. Cancan.
7: Festival mestivali unut. Olur mu?
4: Kimseye vurmak yok bak. Ama kimsenin de sana vurmasına izin vermeyeceğim. Kavgayı senin başlattığını duymayacağım. Lakin dayak da yemeyeceğim. Kendini koruyacağım. Tamam mı?
8: Buyur, buyur.
0: Aziz Bey, Allah aşkına bu ne sürprizdir ya?
8: Ya şöyle bir gelin, gelin bakın şöyle. Ne kadar temiz, ferah, havadar. Yeni bir inşaat.
0: Şimdi ben orasını anladım da.
8: Ya sen açık açık söyle. Beğendin mi, beğenmedin mi?
0: Aziz Bey.
8: Site bizim sayılır Melano. Kardeşiniz para konusunu hiç merak etmesin.
0: Kardeşim derken?
8: Sayhan Hanım.
0: Aziz Bey.
8: Ya yeni evli çift Melano. Yazık günah Samım'ın evinde. Bana he deyin. Ben hemen arkadaşı arar konuşurum. İsterseniz 40 yılda taksit taksit ödeyin.
9: Ne yapıyorsun İmrihan'la? Kimle konuşuyor?
10: Bilmiyorum. Nurcan galiba. Kaç, iki gündür bir garip. Dün de ortadan kayboldu.
9: İyi, ben bir şey yapmadım. Nurcan'dan bulur belasını.
11: Tamam, sen kapıyı kapalı tut. Ben birazdan geleceğim. Tamam. Tamam, hadi bay bay.
9: Bayılıyorum size. Görüşmek üzere.
11: Ay. Dikkat et.
0: Aziz Bey, vallahi kusura kalmayın ama biz bu evi alamayız.
8: Ya kira öder gibi istediğiniz zaman ödeyin.
0: Yok, sağ olun da olmaz.
8: Neden?
0: Vallahi benim kardeşim yabancı yerde değil ki Aziz Bey, Samim abisinin evinde.
8: Melano.
0: Yok, biz böyle çok iyiyiz, sağ olun.
8: Ya ama...
4: Geliyor musun, gelmiyor musun?
12: Nereye gideceğimizi de söylemiyorsun ki.
4: Sürpriz, akşam göreceğim.
12: Televizyon programı.
4: Çıkma.
12: Ablamlar öldürür.
4: Bak, ya ablanlarla gideceksin ya da baş başa kalacağız. Karar sen ver.
12: Ya Ali.
4: Ya baş başa kalacağız diyorum sana ya. Sadece ikimiz, sen de ben. Harika bir manzara. Güzel müzik, yemek. Sen, ben. Ha? Ben sana daha ne diyeyim?
12: Ya tamam da...
4: Tamam, son kez soruyorum. Geliyor musun, gelmiyor musun? Evet mi, hayır mı?

0: acaba?
1: Gülüm, ne oldu, sen düşürdün yüzünü?
2: Okulda bir arkadaşın dövmüş.
1: Yok, yapmaz Can, tövbe yapmaz.
2: Yapmış Meliham, yapmış. Dedesi de yaza güreşlere yollayacakmış.
1: Baba?
2: Kıspetle başladı, sonra Kırkpınar filmleri. Yakında mahallede gülle attıracak Meliham.
1: Ya yok ya, yapmaz benim canım. Değil mi Can? Ah babam, ah babam.
2: Melia, oğlan biraz sizde kalsın, tamam mı? Benim bir işim var, gidip geleceğim.
1: Ha, tabii, gel Can.
3: Hadi.
2: Melia, ya bu televizyon diyorlar.
1: Ha, kısa bir şov.
2: Nereden çıktı bu?
1: Ya bu yemek yaptığımız kadın, işte televizyoncu falan. Yani gideceğiz orada da başka bir şey yapmayacağız. Yemek tarifleri yapacağız. Öyle kısacık bir şey yani.
2: Melia, televizyon bu. Bu abuk subuk bir şey olmaz şimdi.
1: Samim, estağfurullah. Dediğim gibi gidiyoruz, geliyoruz. Bir şey yok. Aklına bir şey gelmez.
2: Tamam, dönüşte konuşuruz.
4: Hadi Halim.
5: Pehlivan, ne oldu? Devirdin mi?
0: Evet.
5: Aslan.
1: Aşk olsun babam ya, çocuğa kavga et demişsin.
5: Ya erkek adam, olacak o kadar.
0: Babam erkek diye bütün okulun çocuklarını kündeye mi getirecek?
5: Ya sizin işiniz yok mu? Hadi erin. Ya okulunu da gördü mü?
0: Evet.
5: Yaşa pehlivan.
3: Ya Halim, eminsin değil mi? Ya sen merak etme Sam abi, merak etme.
2: Dünya para öyle ha deyince.
3: Ya sen bana kefil lazım demedin mi? Olacağım. Yeter ki bu az illeti gitsin. Gerekirse evimi barkımı satacağım ya, sen merak etme.
2: Hayırdır ya? Sen niye kinleniyorsun bu kadar Halim?
3: Yok yok, boşver. Televizyona mı çıkacaklarmış? Kesin yani.
2: Öyle gidip gelecekler. Ya Halim, sana ne oluyor ya?
3: Yok abi, sağ ol abi, yok, önemli değil sana.

0: Yiğit. Sen misin?
1: Ne oluyor?
2: Eda sen içeri gir.
0: Nurcan nerede?
1: Yiğit.
0: Eda içeri gir. Bak okuldan ismini cismini buldum. İstersem sülaleni de bulurum. Nurcan'ı çağır. Çağır yoksa günah benden gider.
2: Nurcan seni görmek istedi.
0: Ulan bitme.
3: Ya koca adam utanmıyor musun delikanlıya saldırmaya?
0: Ya amca sen karışma.
3: Ya haydi durma buralarda.
0: Amca.
3: Ya geç. Eğer sen gitmezsen ben seni yollamasını bilirim. Haydi.
0: Tamam. Gidiyorum ama yine geleceğim. Bu eve nasıl gireceğim göreceksiniz.
2: Cabbar amca.
3: Sen hesabını dayına vereceksin. Şimdi gir evine.
2: Sağ olun.
3: Bir daha da başını belaya sokma.
2: Tamam.
1: Yiğit ne oluyor? Ne istiyor bu adam senden?
2: Yok bir şey.
1: Yiğit! Allah'ım ya! Baban mıydı?
2: Ha, gitme gitti.
1: Ya Allah'ım gitmez o, bırakmaz, yine gelir.
2: Gelsin.
1: Ya ne demek gelsin Yiğit?
2: Sen istemediğin sürece kimse seni buradan çıkaramaz.
1: Yiğit.
4: Volkan. Şöyle geniş bir aranjman. Güzel çiçeklerden.
5: Aziz.
4: Volkan sen dışarıda bekle oğlum.
6: Hayırdır?
5: Benim sana ne kadar borcum var?
4: Hala borç diyor arkadaş. Borç yok, bitti.
5: Bu daha önce ödediklerimle beraber 10. Bu 20. Bu 30.
4: Tamam.
5: Bu da 50. Sen benim imzaladığım senedi yırtamazsın. Onu silersen ben silerim. Al bu parayı.
4: Ya sen ne inatçı bir adamsın arkadaş ya.
5: Bundan sonra seni ne Meliha'nın ne de otelin yakınında göreceğim. Anladın mı?

0: Gazlı halim.
1: Abim?
0: Artık borcum bankaya. Bana kefil oldun ya, sağ ol halim be. Bundan böyle aziz belası ilelebet bitti. Gazlı halim.
1: Hadi bakalım.
2: Ne yaptığını sanıyorsun Yiğit?
3: Eda karışma.
2: Ya ne demek karışma ya, adam kapıya kadar gelmiş. Tamam bağırma. Ben çeker giderim. İstediğin yere git.

0: Babam peşini bırakacak mı zannediyorsun?
1: Biz de onun bulamadığı bir yere gideriz.
0: Nereye?
2: Ben bir daha eve dönemem.
0: Yiğit.
1: Nurcan'ı duydun, biz başımızın çaresine bakacağız.
0: Sizin başınız belada. Hem de çok büyük belada, haberiniz olsun.
3: Ne diyeceksin?
4: Biliyorum. Çok kızacaklar.
3: Bence içinden geldiği gibi söyle.
4: Ay nasıl söyleyeyim Ali?
3: Ya onlar senin ablan, anlayacaklar.
4: Anlayacaklar mı?
3: Hadi burada bekliyorum.

0: bak, tarif isterlerse bir analı kızlıdır, bir fellah köftesidir, bir de ekşili dolma.
1: Tarif isterler mi ablam?
0: Şimdi koskoca program tabii, onu dolduracağız. Neyle dolduracağız? Tariflerle, sohbetlerle.
1: Bizim işimiz de zor be ablam. Milyonlarca insanın gözü üzerimizde spotlar, ışıklar.
0: Bak sen de Seyhan olmasa beni kimse televizyona çıkartamaz ama neyse.
1: Kız aslansın sen, aslan.
0: Heh, gel gülüm, gel Seyhan.
1: Gülüm Seyhan, stüdyoya geç kalıyoruz hadi.
2: Ablam ben bir şey diyeceğim ama. Heh. Kızmak yok.
1: Seyhan?
2: Ben gelmesem.
0: Niye gülüm?
2: Ya Ali akşam için güzel bir program ayarlamış. İlk defa baş başa kalacağız.
1: Yarın kalın.
0: Feride.
1: Ama diğer günler torbaya mı girdi ablam?
2: Ya bu akşam ayarlamış, ben ne yapayım?
1: Kasten yapıyor. Kendi tamirci programlarına çağrılmadı, kıskançlık yapıyor bize.
2: Ya ama.
0: Ay Feride.
1: Bırak Allah aşkına ablam.
2: Ya tamam, özür dilerim, biraz oyun bozanlık oldu böyle ama.
1: Kumpas kurdu, oyuna geliyorsun Seyhan'ım.
0: Aa Feride öyle deme, bugün ne kadar hep bizi kayırdı biliyorsun.
1: Git ya.
0: Heh, bak Seyhan, bak sana bir şey söyleyeceğim. Biz Samim'le sana çok güzel bir balayı yapmak istedik, tamam mı? Hatta gittik bir tekne tuttuk, süsledik falan, neyse o geçti, tamam olmadı. Ha şimdi bak, kocan çok güzel düşünmüş. Gidin baş başa güzel bir gece geçirin hadi.
2: Sağ ol. Sağ ol ablam, sağ ol.
1: Üç kız kardeş olacaktık.
2: Ya ama deme şimdi öyle.
3: Ne var, iki kardeş olacağız?
2: Ne?
4: Eda'm, Can Can'ım.
3: Dayı nereye?
4: Melia'ya. Akşam televizyonda yemek programına çıkıyor oğlum.
3: Gerçekten mi?
4: Tabii gerçekten.
2: E sen?
4: Ben şeye, çıkışa, karşılamaya gidiyorum.
2: E dayı hani kızıyordun? Ben sizi küstünüz sanıyorum.
4: Bizim aramıza küstük olur mu Eda'm? Bir de ona verecek müjdem var.
2: Müjde mi?
4: Gidim geleyim, hepinize anlatacağım. Kim ya?
2: Ben bakarım dayı.
5: İyi akşamlar.
4: Buyurun memur bey.
5: Hakkınızda Nurcan Aksoy'u alıkoymaktan şikayet var. Bizimle karakola kadar geleceksiniz.
4: Ne Nurcan?
6: Çağırın kızımı gelsin.
4: Memur bey, Nurcan. Ya kardeşim burada Nurcan Nurcan diye biri yok.
6: Yalan söylüyor.
4: Kardeşim sen deli misin, divane misin ya? Allah Allah, memur bey, bu evin büyüğü benim, isterseniz buyurun bakın.
6: Nurcan.
3: Ne yapacağız?
7: Bilmiyorum.
3: Babam beni öldürecek.
7: Of of of.
3: Yiğit kaçalım mı?
7: Nereye? Baban aşağıda.
3: Ya buluruz bir yolunu.
8: Yiğit. Şu kapıyı açın.
2: Ne yapıyorsunuz siz? Dayımın başı belada, bir şey yapmak zorundasınız.
7: Ne yapacağız?
2: Ne demek ne yapacağız, aşağıya ineceksiniz.
3: Ben hayatta inemem. İnemem ben.
2: Ne demek inemem ya? Dayımı bu arada bırakamazsınız.
7: Nurcan.
3: Ne? Uf.
4: Bakın beyefendi, son defa söylüyorum. Burada kızımız yok.
6: Var. Girin arayın.
4: Ya şu meczubu alın Allah aşkına buradan. Boşa vakit kaybı memur bey. Benim işim var, gücüm var ya.
6: Nurcan.
4: Bak ayıp oluyor artık ha memur bey.
6: Beyefendi sakin olun lütfen. İn aşağıya.
4: Allah Allah.
3: Baba.
6: Zorla kızımı alıkoydular. Şikayetçiyim memur bey. Yiğit.
2: Ay Allah.
0: Feride avel avel bakma Allah aşkına. Şöyle bir kendine güvenle yürü.
2: Kız ablam, ünlü birilerini görür müyüz?
0: He bak, Kadir Nanır geçiyor.
2: Nerede?
0: Ay Feride ya.

0: Merhaba.
1: Melia Hanım.
0: Merhaba.
1: Merhaba, hoş geldiniz Müge ben.
0: Hoş bulduk.
2: Merhaba.
0: Hoş bulduk, merhaba.
2: Hoş geldiniz.
0: Şimdi Feride Yalçın benim kız kardeşim.
1: He? Diğer kardeşiniz nerede?
0: Diğer kardeşimin ufak bir maruzatı vardı. Biz artık bugünkü programı Feride ile beraber dolduracağız.
1: Peki, tamam.
3: Rica etsem önceden soruları alabilir miyim? Biraz üzerine kafa patlatmam gerekecek.
1: Tabii, içeri geçelim. Program hakkında daha detaylı konuşuruz, tamam? Gel, buyurun.
4: Diye geliyorlar.
5: Diye geliyorlar mesela.
4: Ah, bu kaynanalar var ya.
5: Şimdi biz, ben inşallah yeni bir kitabım çıkacaktır yine.
6: Ya haydi, sabaha kadar sizin bekleyeceğim.
4: Evet.
5: Evlilik ve aile psikolojisi. Orada iki tane konuyu çok ciddi bir şekilde işlemişim. Bulan birisi.
6: Alo.
7: Evet. Mala Hanım gibi sağ salim stüdyoya teslim ettik. Ya bir sıkıntı yok. Haberin olsun. Ya yoksa merak etme, ben sana haber vereceğim. Sağ ol ağam.
8: Özel program ne zaman başlıyor?
7: Ali kulağındadır yeğen. Volkan, her şey hazır değil mi?
9: Hazır Aziz Bey.
7: Şu televizyonu aç. Sesini de aç ha. Hadi.
10: Halim, iyi oldu bugün erken çıktın. Adana'dan geldik geleli bir gün yüzünü göreceğiz be oğlum.
11: He, göreceğiz. Bize gelmedi ki Sayın Menge, televizyondaki kızları seyredecek.
10: Gülendam.
11: Ya Allah Allah, kız yarın öbürsü gün meşhur olacak artık. Seda Sayan senin, Uyu Aydoğan benim, dolaşır durur. Gül gibi kızı kaçırdın ha Halim.
8: Tövbe tövbe. Ya eşkere konuşma ablacığım benim. Bak şimdi hadi.
10: Ayıp be Gülendam. Sen de tutturdun Feride de Feride.
8: Allah Allah. Adam sinir eder be.
10: Feride onun kardeşi kızım.
0: Nesi?
10: Kardeşi.
0: Kardeşiymiş.
8: Nadir.
3: Abla şimdi herkes bizi seyredecek mi?
0: Vallahi seyredecek herhalde.
3: Yakınlarımız?
0: Bak benim bildiğim koca yanak bakacak. Eda seyredecek, babam seyredecek. Samim bile biliyor.
3: Geçmiş olsun.
0: Sağ ol canım.
3: Halime de söylemiş midir acaba?
0: Samim? Bilmiyorum ki, niye gülüm?
3: Hiç, öyle yakınlarımız seyredecek dedik ki o yüzden.
0: Gülüm.
3: Sağ ol.
0: Feride.
3: Efendim?
0: Bu Halim'le senin aranda bir soğukluk falan gibi bir şey var mı?
3: Yok ablam, ne alakası var?
0: Ha, hani böyle sanki bu ara böyle bir uzaklaşma var gibi hissettim de o yüzden. Bu Sevindir, o şişman kızın adı neydi?
3: Gülendam.
0: Hayır, Gülendam falan, onlarla ilgili olarak kalbine kırdıysa.
3: Yok ablam, yani... Öyle bir soğukluk olmuştu ama biz hallettik, sen üzülme.
1: Evet, program başlıyor. Mikrofonları takabilir miyiz?
0: Mikrofon mu?
1: Kemer yok, boyundan takacağız.
3: Benim kemerim var, zaten görmüşsünüzdür.
1: Evet. Çok güzel.
0: Ferizeciğizin? Vallahi benim şöyle model bir elbisem var. Feride, gülüm sen nereden biliyorsun böyle mikrofon filan?
3: Ablam sonuçta TV'de izliyoruz yani. Kemer sonuçta mikrofona destek amaçlı o açıdan.
7: Artık magazin programlarına da çıkar da Cuma Ali.
9: Yok Samim abim izin vermez. Ancak kadın program.
7: Bu saatte kadın programı mı varmış?
9: Ya karıştırma Zübeyir. Telefonla bağlanalım mı Cuma Ali, ne dersin?
7: Evet. Adana yemeklerinden biz de anlarız.
9: Bağlan da bak bakalım ustam seni nasıl asıyor o aslıya.
3: Bakar mısınız?
9: Hamza müşteriye bak. Aha, başlıyor.
1: Merhabalar, hoş geldin. Evet, sevgili misafirlerimiz, bugünkü stüdyo konuklarımız, Türkiye'de yeni bir iş kolunun temsilcisi iki kardeş. Onlar evlerinde iş yaparken bir meslek sahibi oldular. Artık para kazanıyorlar ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Şimdi alkışlarınızla Meliha ve Feride Yalçın kardeşleri stüdyomuza davet ediyorum. Hoş geldin. Buyurun.

0: Anlıyorum.
1: Fakat ekonomik ihtiyaç olunca öyle değil mi ablam?
0: Evet. Anlıyorum. Peki evli misiniz? Eşleriniz destek verdi mi yeni işinize?
1: Maalesef. Yani evli değiliz.
0: Bekar. Evet, o zaman hünerlerini sergilemek üzere konuklarımızı mutfağa davet ediyoruz. Buyurun. Buyurun.
1: Ablam. Evet. Ablam.
2: Canım affedersin, mikrofon düştü.
1: Canlı yayındayız, ne yapıyorsun?
3: Feride canlı yayındayız, tamam ne yapacağım? Mikrofon düştü.
0: Evet. Hadi, hadi.
4: Hadi hadi yok. Bu gece bizim gecemiz. Her şeyin tadını çıkartacağız. Hazır mısın? Açıyorum.
1: Hazırım, aç.
4: Bir, iki. Burası bizim. Sadece sen ve ben.
1: Ay, burası harika bir yer.
4: Daha iyisi ne biliyor musun?
1: Ne?
4: Berto burayı bilmiyor. Hayatta gelemez.

0: Sana bütün işler yerine kalsın.
1: Şimdi memur bey, bu gençler tabii bir cahilliktir etmişler. Ben ne oldu ne bitti bundan hiçbir malumatım yok.
2: Kızın evde olduğunu bilmiyor muydunuz?
1: Bilmiyordum. Ama bizim Yiğit çok efendi bir çocuktur. Bakın, eve aldıysa bunu mutlaka bir mecburiyetten yapmıştır. Asla ben kesinlikle zarar verdiğine inanmıyorum.
2: Alo, buyurun abi. Anladım, tamam, sağ ol. Kız eve kendi isteğimle gittim diye ifade vermiş. Haberiniz olmadığını söylüyor. Bu durumda serbestsiniz.
1: Peki bizim yeğenim ne olacak? Yiğit alacak.
2: Çocuk şubede, o da bırakılmış.
1: Sağ olun memnun ben.
2: Sizi adliyeye sevk edeceğiz. Savcılıktan belgeyi alır almaz gidebilirsiniz. Geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim ciğerim, sağ ol.
3: Ablam ne olmuş sana ya? Niye hiç konuşmuyorsun?
4: Vallahi ben de anlamadım gülüm. Ha davşana fener tutmuşsun, ha beni buraya koymuşsun. Ben o kamerayı görünce elim ayağım boşaldı.
3: Televizyon mu ablam? Bak o kameraların üstünde böyle ışık yanıyor.
4: Maşallah gülüm, sen de 40 yıllık spiker gibisin.
3: Ablam televizyon mu sonuçta? Atak olacaksın. Kimse kimseyi beklemez. Bu iş böyle.
5: Hadi hanımlar yerlerinize.
6: Arkadaşlar.
5: Hadi.
7: Yayına giriyoruz hanımlar.
6: Yayına giriyoruz. Sessizlik lütfen. 5, 4, 3, 2, 1, yayın.
5: Evet sevgili izleyiciler, Meliha ve Feride Yalçın kardeşlerin bizler için hazırladığı fellah köftesi hemen hemen tamamlanmak üzere. Şimdi Meliha Hanım, size sormak istiyorum. Bu fellah köftesinin püf noktası nedir?

0: Sezdi Hanım.
1: Efendim, bu işin püf noktası su. Şimdi ne suyu dediğinizi duyar gibi oluyorum. Neydi abla? Şimdi bulgurumuzu yumurta akı ve un ile yoğururken şu şekilde yuvarlarken daha doğrusu şöyle parmağımızın ucunu birazcık suya, soğuk suya ara sıra batırıyoruz. Hı hı. İşte olay budur ve böylelikle malzememizin elastik olmasını sağlıyoruz efendim.
0: Evet.
1: Öyle değil mi ablam?
0: Öyle.
2: Ulan Aliçoğlu.
3: Ayrıca yine daha kocaman kocaman yaparak da arasına
0: telefon. Telefon. Efendim. Ya telefon diyorum Halim kardeş, daldın gittin kıza.
2: Ya tamam, Allah Allah. Ha Salma abi.
4: O zaman fellah köftemiz neredeyse.
2: Var abi var. Hazır. Nereye istersen.
4: Afiyetle.
2: Nereye geleyim? Tamam, hadi geliyorum. Geliyorum, tamam, hadi.
4: Evet, haşlamaya geçiyoruz şimdi efendim.
0: Halim ne?

0: Ey oğlum.
1: Yok ya, sanma abi, bir işimiz çıktı. Evet, hemen gidip geleceğim.
2: Evet Feride Hanım, tabağımızı getiriyor. Servise başlayacağız ha?
3: Evet efendim, artık fellah köftemiz hazır. Yalnız hanımlar dikkat. Köftemizi servis ederken şöyle kaşığı altlara doğru iyice bir gezdirmek gerekiyor. Çünkü bu muhteşem sarımsak sostan kimsenin mahrum kalmasını istemeyiz tabii ki.
2: Peki servis için bize önereceğiniz bir şeyler mutlaka vardır değil mi?
3: Tabii efendim. Ben de tam onu söyleyecektim. Birazcık maydanozla bu görüntüyü desteklemek ve zenginleştirmek kesinlikle çok güzel olur.
4: Aynen öyle.
1: Kime insanlıyor?
5: Tamam ben seni gelince aratırım, merak etme.
6: Melih abla televizyonda.
5: Biliyor ablacığım, tamam.
4: Tabii efendim.
5: Yiğit.
4: Tam onu söyleyecektim.
5: Dur, dayı geldi galiba. Ben seni birazdan aratırım.
6: Desteklemek ve zenginleştirmek.
7: Yiğit,
6: beklesene.
7: Git geleyim, ben göstereceğim sana.
8: Ya abim, kızın ne işi varmış?
7: Ya bilmiyorum halim. Bu kızı gördüğünden beri başı dertten kurtulmuyor ya.
8: Tövbe.
7: Allah Allah. Şu işi halledelim, ben konuşacağım.
8: Sanma abi, bu program kaçta bitiyormuş?
7: Bitti, bitecek halim. Belya dedi fazla sürmez, sen bas gaza halim. Bas gaza ciğerim, hadi. Kaçırmayalım hadi.
5: Yiğit ne oluyor?
9: Nurcan'ı babası aldı.
5: Alacak tabii, kızın babası.
9: Eda ders vermeyi kes.
5: Daha ne kadar saklanacaktınız ki? Adam bugün olmasa yarın gelip alacak kızı.
9: Öldürecek kızı.
5: Saçmalama.
9: Eşek sudan gelinceye kadar dövecek. Nurcan benim yüzümden işten atıldı. Evime sığındı. Burada bile koruyamadım onu.
5: Ne yapacaksın peki?
9: Bilmiyorum. Telefonu kapalı.
7: Ya hiçbir şey yapamıyorum.
6: Ablam bitti ya.
10: Ay vallahi bitti Feride.
6: Nasıldım ablam, güzel konuştun mu?
10: Maşallah, bir arslan gibi takır takır cümleleri. Ben nasıldım?
6: Sen?
10: Vallahi.
6: Bence çok iyiydin ablam. Yani çok net konuştun. Ne bir eksik ne bir fazla. Bence iyiydi.
10: İyi madem bitti gitti, şimdi evimize gitsek ben çok rahatım.
6: Gideriz ablam, gideriz inşallah. Şu programı atlattık ya, her şeyi hallederiz mis gibi.
11: Mel Hanım.
10: Aziz Bey, hayırdır?
11: Bunlar size Mel Hanım. Ekranda bir yıldız gibi parlıyordunuz.
12: Tebrikler.
6: Sağ olun.
11: Araba kapıda bekliyor.
10: Araba?
8: Ya sanma, bir arasak sorsa mıydık? Bunlar şimdi geç kaldık diye gitmesinler.
7: Yok yok, yakalarız ya.
8: Otel meselesinden haberler var mı?
7: Olacak ciğer. Gidelim dememin sebebi o. Gidelim de verelim müjdeyi.
8: Ay maşallah be, ay maşallah.
13: Bazen hala evli olduğumuza inanamıyorum. Beraber uyuyoruz, beraber uyanıyoruz.
12: Sanma abi, geçen gün 3-4 kişi olacaksınız dedi.
13: Çocuk. Ciddi misin?
12: İster misin?
13: Ya isterim. Sen?
12: Ben de.
13: Ama önce kalacak yer bulmamız lazım. Ya ablama bugün Aziz Bey bir ev göstermiş.
12: Aziz mi?
13: Yani bir arkadaşının evi. İşte böyle 40 yılda ödeyin de paranın önemi yok falan filan.
12: Seyhan.
13: Yok, ablam kabul etmemiş zaten. Yani ne bileyim böyle. Yani insan bir an düşününce hayali bile güzel geldi.
7: Melia, benim sana bir sözüm vardı. Onu söylemeye geldim. Ben sözümü tuttum gibi. Ya sen...

0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli ve Sakarya 30, Bursa 32, Balıkesir 31. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 17. Konya 31, Kayseri 29, Nevşehir 26, Sivas 30. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 38, Aydın 40, Muğla 35, Manisa 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 33, Adana 36, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 29, Karabük 31, Rize 27, Samsun 26. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 33, Erzincan 31, Van 27, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 35, Şanlıurfa 39, Siirt 36 ve Diyarbakır 38 derece.
1: Bütçe dengesi. Bütçenin gelirleri ile giderleri arasındaki dengeyi ifade eder.

0: ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: İdefix'ten öğrencilere çok özel bir ayrıcalık. İdefix öğrenci. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrenci üyesi ol. İlk 6 ay sadece ayda 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Üstelik ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Bilgisayar ve telefonlarda 1000 TL indirim kuponu, küçük ev aletlerinde %15, mobilya, kitap ve kırtasiye alışverişlerinizde %40'a varan indirimlerle öğrenciliğini premium yaşa. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
4: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira

31-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para Güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan

0: geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
1: Ateş kuşunu yakalamak için yola çıkan iki dost.
2: A horse, a fool.
3: Don't pat me.
1: Masalsı yolculuklarında başlarına gelen ilginç olaylar.
2: You will face monster whales.
1: Görsel şölen sunan bir film.
4: Magic Ball, you're the best horse in the world.
1: Sihirli Yollar, Cumartesi 20'de Apara'da.
5: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Madem büyüklerin bizim için tören yapacak vakti yok, o zaman kendi bayramımızı kendimiz yaparız.
1: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
2: Önünde çuvallı fırıncı dede var, çarpacaksın.
1: Yönetmenliğini Hüseyin Sezai Tütüncüler'in üstlendiği Atatürk Zaferin Şafağı sinema severlerle buluştu. Film, Kurtuluş Savaşı'nın en kritik günlerinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine verilen gizli ve hayati bir görevi yerine getirmeye çalışan Ali ile Ayşe'nin hikayesini konu alıyor.
3: Türkler orada sıkışıp kaldı.
4: Mustafa Kemal bizi yendi.

0: know what you're asking?
1: Gerilim macera türündeki Fall, iki ölümcül tırmanışın yönetmenleri Peter ve Michael Spierig. Filmin başrol oyuncuları ise Harriet Slater ve Arsène Matamis. İlk filmde 2000 metrelik izole bir televizyon kulesinde yaşanan korkunç olayların ardından Fall 2 bizi çok daha ölümcül, kaçışın imkansız olduğu yeni bir kabusun tam ortasına götürüyor.
2: Okay, welcome to the ancient plank walk.
3: Take a deep breath. One foot in front of the other.
2: Flip in.
3: Flip it out.
2: Flip in. Flip out. Get back!
4: Help us!
5: The longer that we wait, the weaker we get.
2: Clip in.
1: Macera türündeki Köpek ve Yıldızların yönetmen koltuğunda bir usta Ridley Scott oturuyor. Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin gibi oyuncuların buluştuğu film, askeri bir hayatta kalma uzmanı olan Bengley ile birlikte kıyamet sonrası bir dünyada izole bir yaşam alanı kuran genç pilot Higgin hikayesini anlatıyor.
6: It's just us trying to hold on to what was. But out there, it's kill or be killed. The only thing left to fear.
7: Survivors.
8: There is a place that still remains.
2: Go.
7: I heard a voice on the radio. My name is Hick.
9: I'm Seema.
10: He's an unknown. We survived because we have rules about how to deal with unknowns.
9: I know he has real coffee. I miss music. Singing on the way to the grocery store.
7: I miss the grocery store.
11: They're gonna keep coming. We can't hold them off forever.
12: Arm up!

0: Animasyon komedi türündeki Coyote Akme'ye karşı vizyona girdi. Film, yıllardır Roadrunner yakalamaya çalışırken satın aldığı arızalı ürünler yüzünden sürekli zarar gören Coyote'nin üretici dev şirket Akme Corporation'a dava açmasını ve sonrasında yaşanan eğlenceli hukuk mücadelesini konu alıyor.
1: Hiç paraşütünün açma ipini çektiğinizde içinden sadece bir sürü çatal bıçak çıktı oldu mu? Bu senin suçun değil. Akme kötü bir şirket.
2: Fikir.
3: Dünyanın en büyük şirketine karşı kafa tutan adama bakıyorsunuz.
4: Akme'nin tüm çizgi film ürünleri için dava açıyorlar.
5: Akme suçlamaları reddediyor. Tek yapman gereken şu kapıdan çıkmak.
6: Şey, lütfen yapma.
5: Hiç komik değil. Çizgi karakterleri komik sanırdım.
7: Akme yıllardır bilerek tehlikeli ürünler üretiyor. Onlarca yıldır.
8: Bu dünyada Coyote'nin başına gelenleri biraz olsun umursayan herhangi biri var mı ki?
6: Evet, ben varım.
7: O tanıdığım en çalışkan kişilerden biri. Pes etmeyi asla düşünmez. Bence herkes bundan ilham almalı.
5: Sadece korkutmak değil, mahvetmek istiyor.
9: Geri çekilin, geri çekilin.
10: Size güveniyoruz, hoşça kalın.
11: Ben bu buraya new modellik işi için geldim.
9: Gördüğümü sandım.
5: Gördüğünü mü sandın? Sana san diye değil, gör diye para veriyorum.
9: Gördüm, gördüm.
5: Ne gördün, ne gördün?
12: Lamba nerede?
13: Gizlenmiş Buckingham Sarayı'na.
0: Animasyon türündeki bir diğer film Ted'in sihirli ya, lambası vizyonda. Filmin konusu felaket. Özetle şöyle. Kaşif Ted'in aşırı korumacı bir babaya dönüştükten sonra dışlanmış hisseden Mami'nin sihirli bir lambayla geçmişe gitmesini ve zamanda yolculuk macerasını anlatıyor.
12: Dikkatli ol, çok güçlü.
11: Ne bekliyordunuz? Bir çam yar mısın?
12: Cem, konuşsun istiyorum.
14: Ne? Ha? Bu kimin sesi? Kimsiniz? Kimsiniz?
12: Ben Sony de konuşsun istiyorum.
14: Kuş.
12: Koş, koş.
11: Bu adam tırlatmış.
12: Üçüncü dileğimde Bay Ted'i.
15: Geçmişe gidemezsin.
12: Oldu, işe yaradı. Zamanda seyahat ettik.
14: Orada durun bakalım.
12: Çok tehlikeli bir çağ.
16: İnsan saldırganlaşıyor. Kaçış modu devrede. Acele bağırma modu devredin.
17: İşte Veliaht Prens'in yeni senfonisi.
13: Lambayı bu çağda bulup geri dönmek zorundayız.
9: Peşine düştüğünüz o lamba benim.
12: Başardık!
9: Yakalayın!
13: Kim sürüyor?
17: Mingo köpek koşuyor. Atla dört nalı.
18: Anlat. Gördüklerini anlat.
19: Dünyanın kapısı Rum Kale'de. Ama onu zamanı gelince bulacak.
4: Bana şevval lazım.
0: Gerilim macera türündeki yerli yapım Tempus izleyiciyle buluştu. Yönetmen koltuğunda Evren Özgür'ün olduğu filmde Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Melda Arat, Asuman Bora gibi isimler başrolü paylaşıyor. Ömrünü bilime adamış 60 yaşındaki idealist bir akademisyen, kanserin son evresinde olduğunu öğrendikten sonra çocukluğundan beri zihnini meşgul eden gizemi çözmeye karar verir.
19: Dayanacağız, oradan da lahide ulaşacağız.
14: Hangi lahit bu?
15: Bu adam hasta, öyle mi? Bunu kendisine de söylediniz mi doktorum?
19: Gel buraya gel. Sen bu aletin içinde ne gördün?
15: Bir şey görmedim hocam. Siz bu dünya...

0: olmaz. Yani bu dünyaya temas ettiniz. Her yerde Fransız askerleri var. Ya! Benim gördüklerim ölüler.
1: Orayı bulacaksın Faruk. Kendin bulacaksın.
0: Niye bu kadar uzun sürdü?
2: Kim olduğunu anlamam uzun sürmedi. Sadece beklemem gerekiyor.
3: Hiçbir kitaptan öğrenilemeyecek şeyler vardır. Önce onları hissedebilmeliyiz.
4: Animasyon türündeki Cesur Denizciler Okyanus Macerası gösterime girdi. Film, ağabeyi gizemli bir sis içinde kaybolan 11 yaşındaki Lydia'nın uçan bir gemide verdiği mücadeleyi anlatıyor.
5: Eğer bir gün yıldız falcısı olmaya karar verirsen bunu sana vereceğime söz ver demişti.
6: Anlıyorum, hazırım.
7: Ben Kaptan Çarpıyor ve bu da Bayan Ambrosia.
8: Başa belaya sokma konusunda yeteneğin var değil mi?
7: Gizemli denize nasıl geldi?
6: Aniden bir sis fırtınası çıktı.
9: Herkes sığınacak bir yer bulsun.
6: Kardeşimin nerede olduğunu söyle.
9: Tam yol ileri.
10: Ekibimiz en iyisi. Bu gemiye binmiş olman büyük bir şans.
6: Kaybolmuş başka çocuklar da bu.
10: Sen hariç mi? Hayır.
11: Akonya Pegasus.
12: Yıldız falı için anılarınıza tutunmalısınız.
10: Hiç de kolay görünmüyor.
6: Kolay olmadığını ben de biliyorum. Gerçekten çok korkmuştum.
12: Sen de tıpkı annene benziyorsun.
6: Crater, gel buraya.
4: UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Göbekli Tepe'de yapılan yeni kazılarda, tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen bölgede dörtgen planlı yapılar keşfedildi. Uzmanlara göre bu yapılar konut olarak kullanılmış olabilir. Taştepeler Projesi Koordinatörü ve Göbekli Tepe Kazı Başkanı Profesör Doktor Necmi Karul, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında Göbekli Tepe'de koruma altındaki ana kazı alanındaki çalışmalar sürerken çatının kuzeyindeki yeni alanda da bu sezon kazılara başlandığını açıkladı. Mevcut alanda daha önce bulunan zeytin ağaçlarının başka bölgeye taşınmasıyla kazıya elverişli bir ortam oluşturulduğunu belirten Karul, yaklaşık 1500 metrekarelik yeni alanda çalışmalara başladıklarını anlattı. Profesör Doktor Karul, Göbekli Tepe'nin ikinci evresine tarihlenen dörtgen planlı yapılar açığa çıkardık. Burası erozyona açık bir yer. Duvarların üst kotları uzun bir süre önce aşınmış diye konuştu. Bu yapıların içerisinde topladığımız toprak örnekleri, mekanların işlevleri hakkında bize bilgi verecek. Bu da daha çok taban seviyesine geldiğimizde taban üzerinden aldığımız örneklerle söyleyebileceğimiz bir şey. İlk izlenimimiz bunların konut olarak kullanıldığı yönünde açıklamasını yaptı.

Çirkin Uzunlar, sözleri Ömer Uçar ve Deniz Küçük Akyüz'e, müziği Uçar ve Uzunlar'a ait Doğru Sevda parçasıyla dijital platformlarda en çok dinlenenler arasında.

Melsum sözleri Ahmet Atıl Esen Demir'e, müziği ve düzenlemesi Soner Kıvanç'a ait ıslanmış saçların çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

Edirne Saros Körfezi'nde dalış turizmini geliştirmek için denize batırılan tank, sığ konumu ve su altındaki canlı çeşitliliğiyle yerli ve yabancı dalgıçların ilgisini çekiyor.

Yapay Resif projesi kapsamında geçen yıl Haziran ayında M62T model muharebe tankı sahilin yaklaşık 100 metre açığında 10 metre derinliğe batırıldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu yetkilisi Ahmet Yumurtacı, tankın sığ bir bölgede bulunmasının ilgiyi artırdığını belirterek, "Dünyada da bunun çok fazla örneği yok. Sadece tankı görmek için gelen misafirlerimiz oluyor. Geçen yıldan bu yana binlerce defa tank batığına dalış yapıldı" açıklamasını yaptı.

Binlerce yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu, dünya opera ve bale repertuarının seçkin eserlerine bir kez daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 12 Eylül'de Verdi'nin Attila Operası ile perdelerini açacak olan 33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, Anna Karenina, Carmina Burana ve Kazakistan'dan Abay Adına Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu'nun sahneleyeceği Spartaküs'te uluslararası bir sanat buluşmasına sahne olacak. Festival 26 Eylül tarihine dek devam edecek.

Grammy ödüllü Gypsy Kings, Historia 2026 Tour kapsamında 18 Eylül'de Harbiye Cemil Topuz'la Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek. Latin müziğin efsane grubu El Maestro Tonino Baliardo öncülüğünde Bamboleo, Volare, Un Amor gibi hit şarkılarla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Pink Martini'nin yıllar boyunca birlikte sahne aldığı müzisyenlerini aynı sahnede buluşturan Pink Martini All Stars, Türkiye premierini 13 Eylül'de Tersane İstanbul Roving Cup kapsamında gerçekleştirecek. Dünyaca ünlü topluluk, Haliç'in tarihi atmosferinde müzikseverlere eşsiz bir konser deneyimi sunacak. Bugüne kadar 25'in üzerinde dilde eser seslendiren Pink Martini'nin repertuarında Üsküdar'a Giderken ve Aşkın Bahardı gibi Türkçe şarkılar

0: Nedir bu?
1: Dinozorlar.
0: Nerede?
1: Dinozorları görmüyor musun yoksa?
2: AKM 14 Ağustos 13 Eylül tarihleri arasında açık hava film gösterimlerine ev sahipliği yapıyor. 16 filmden oluşacak film gösterimlerinde en sevilen filmler AKM'nin eşsiz atmosferiyle açık hava sahnesinde gösterilecek. 5 Eylül'de Başlangıç, 6 Eylül'de Ters Yüz, 11 Eylül'de Umudunu Kaybetme, 12 Eylül'de Kelebeğin Rüyası ve 13 Eylül'de Kayıp Balık Nemo sinema severlerle buluşacak.
0: Ne gibi?
1: Mesela bir mağaraya.
0: Bir mağara mı?
1: Bir mağara bulalım, tamam mı? Hadi gel.
0: Tamam.
1: Gel hadi gel. Arkana dikkat et, işte burada. Gel, mağarayı buldum. İşte burada. Hadi gel. Bakayım, hadi çabuk. Hadi çabuk.
2: Artvix İstanbul merakla beklenen Collectors edisyonuyla Türkiye'nin değerli sanat koleksiyonlarını Hakaretler Sıra Evler'in tarihi dokusunda bir araya getiriyor. Banu Hakan Çarmıklı, Öner Kocabeyoğlu ve Tansam Ermerci'nin koleksiyonlarından oluşan seçkiler, Bilgili Sanat Vizyonu'yla 16 Eylül 8 Kasım tarihleri arasında Hakaretler Sıra Evler'in A23, 25, 27, 43 ve 45 numaralı binalarında sanatseverleri ücretsiz olarak ağırlayacak.

0: You know that everything needs to go perfect.
1: Bazen sınırları zorlamak tarihe geçmenizi sağlar, bazen de hayatınızı sonsuza dek değiştirir.
0: Not so much speed is really bad.
1: Onun en büyük tutkusu bisiklet sürmekti. Uğruna hayatını bile riske atacak derecedeydi bu tutku.
0: And after doing that is when everything started building up from there.

0: farklı bir yaşam biçimi haline getiren Silva'nın kariyeri baş döndürücü başarılara sahne oldu. Ancak dünya spor otoritelerinin onu konuştuğu bir zamanda feci bir kaza geçirdi. Aslında kazalara alışkındı genç adam. Henüz 17 yaşındayken geçirdiği kaza sonucu 10 gün komada kalmıştı. Ancak ağır sakatlığının ardından yeniden ayağa kalkmış ve slopestyle bisikletiyle tarihte ilk kez üçlü ters takla atmayı başarmıştı.
1: Like Alba Silva is just...
0: İspanyol sporcunun hayatını değiştiren son olay Utah çölünün sarp kayalıklarındaki Red Bull Rampage 2025 yarışında meydana geldi. Adolf Silva ilk koşusunda Canyon Gap bölümünde düşmesine rağmen ikinci koşu için yeniden başlangıç noktasına çıktı.
2: Incredibly determined athletes I've ever seen in my life, and he is determined to get this run to done. The Canyon Gap.
0: Bu kez Canyon Gap'i başarıyla geçti. Ardından parkurun en tehlikeli bölümlerinden birinde double backflip denedi. Ancak dönüşünü tamamlayamayınca bisikletin ön tekeri sert şekilde zemine çarptı ve çok ağır bir kaza geçirdi. Kaza sonrası göğsünden aşağısını hissetmediğini söyleyen Silva'nın durumu B3 seviyesinde omurilik yaralanması olarak açıklandı. O günden bugüne tekerlekli sandalyeye mahkum olan Adolf Silva rehabilitasyon sürecine devam ediyor. Kazadan aylar sonra yaptığı açıklamalarda mental olarak kendisini güçlü hissettiğini ve yeni hayatına adapte olmaya çalıştığını söyledi. Genç sporcu yaşadığı ağır sakatlığa rağmen spor ve maceradan tamamen uzaklaşmak istemediğini, hayatını yeni şartlarına uyumlandırarak sürdürmeye çalıştığını söylüyor.

cello çalmaya henüz 7 yaşındayken başlayan Portekizli müzisyen, bugün klasik müzikten fado'ya, pop ve rock türlerine kadar geniş bir yelpazede performans sergiliyor.

Özellikle Got Talent Portugal 2024 yarışmasındaki performansı ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Freitas, cello ile hem klasik eserleri hem de popüler ve rock şarkıların etkileyici düzenlemelerini çalıyor.

tüm yaz boyunca yabani çiçek topluyor. Boyundan büyük ot yığınlarını kurutarak saklıyor. Tavşangillerden olan Pika, sevimliliğiyle görenin gününü güzelleştiriyor.

kış uykusuna yatmadığı için soğuk geçen aylarda aç kalmamak adına sıcak günlerde ot ve çiçek toplayan pikalar topladıklarını kayaların arasına sererek kurutuyor. Kuruttuğu bu bitkileri kış aylarında yuvasında yiyerek hayatta kalan şirin hayvanlar genellikle yüksek dağlık bölgelerde yaşıyor.

Çimyaz mevsimini yabani çiçek toplayarak geçiren pikalar, ağızları yabani otlarla dolu şekilde dağların arasında durmadan dolaşıyor. Bir gün içinde 100'e yakın sefer yaptıkları bile oldu.

önce onları güneşin altında dikkatlice kurutuyor. Kış mevsiminde dağlar karla kaplanınca ise o çiçekleri tüketiyor. Yaz sonunda her pika neredeyse kendi boyutuna ulaşan bir kurutulmuş çiçek ve ot yığını oluşturuyor.

Burada dokunmadan çalınan tek enstrüman var. O da teremin. İcracının alete fiziksel olarak temas etmesine gerek kalmadan iki antenin etrafındaki görünmez elektromanyetik alanları kullanarak çalınan ilk ve en ikonik elektronik enstrüman olan teremin 1920 yılında Rus fizikçi ve mucit Leon Teremin tarafından icat edildi.

Dünyanın ilk elektronik enstrümanı kabul edilen Terem'in özellikle biraz ürpertici sesiyle korku ve bilim kurgu filmlerinde kullanılıyor. Müzisyenin elleri görünmeyen elektromanyetik alanları kontrol ettiği bu enstrümanı vakti zamanında Albert Einstein'da denemiş ve ustalaşması en zor enstrüman demiş.

Son dönemde ise Macaristan'ın prestijli Liszt'le üstün sanatçı ödüllerini kazanan teremin virtüözü Khatice İleni sosyal medyada popüler. Ünlü virtüöz için yalnızca notaları çalmıyor. Bedeninin dışında duran ses telleriyle adeta şarkı söylüyor yorumları yapılıyor. İzliyoruz.

tarih boyunca hakkında pek çok hikaye anlatıldı. Bir efsaneye döndü. Her zaman merak edildi. Gizemli İnkaların yüzyıllarca saklı kalmış kenti Machu Picchu, dünyada keşfedilmesi gereken güzelliklerden.

0: Ya.
1: 1450'li yıllarda hükümdar Paşa Yutek Yupanqui tarafından yaptırılan antik kent, yerleşim yeri olmasından 100 yıl sonra terk edildi. Terk ediş nedeni olarak seyyahların geçirdiği çiçek hastalığı olduğu rivayet edilir.

İspanyollar tarafından asla bulunamayan, yaşlı zirve anlamına gelen Machu Picchu yıkıma uğramadı ve yağmalanmadı. Bu sayede de yıllar boyunca saklı bir şehir olarak kaldı. Machu Picchu'yu keşfedense 400 yıl sonra 1911'de Yale Üniversitesi akademisyeni Hiram Bingham oldu.

UNESCO tarafından koruma altına alınan antik kenti her gün 800 kişi ziyaret ediyor. Şehrin 3000 basamak merdiven sistemi günümüzde halen olduğu gibi duruyor. Machu Picchu antik kenti 2007'den beri dünyanın 7 harikasından biri olma özelliğini taşıyor.

gonna make a change for once in my life.

Pop müziğin ikonu Michael Jackson'ın senaryosuna imza attığı, ayrıca rol aldığı bir filmi olduğunu biliyor muydunuz? Moonwalker 1988 yapımı. 2009'da aramızdan ayrılan Jackson'ın biyografisine yönelik bir film.

albümde en çok ilgi çeken sahne ise bir kült olan Bad klibinde Michael Jackson'ı canlandıran 9 yaşındaki Brandon Adams'ın performansı. Bugün bir oyuncu ve boksör olan Adams, filmde Jackson'ı neredeyse aratmıyor. Hatırlıyoruz.

Belki de ressam Bob Ross'un çizdiği yüce dağlardan aşağı bakan ulu ağaçların masalsı diyarı. Kısaca dünya üzerinde muhteşem bir bölge.

yılbaşı kartpostallarının ilham kaynağı Alpler, Orta Avrupa'da İsviçre, Fransa, Avusturya, İtalya, Slovenya ve Almanya'ya yayılan Avrupa'nın genç dağlarından. 207 bin kilometre kare bir alanı kaplayan Alp dağlarının zirvelerinin ortalama yüksekliği 2500 metre.

gelelim Alplerle özdeşleşen sütlü çikolatanın icadının hikayesine. Günümüzde oldukça ünlü çikolata markası olan Kayyeyler'in kızıyla evlenen Daniel Peter, çikolata maliyetini düşürmek için ülkelerinde bolca bulunan sütü o zamanki macun çikolata karışımına eklemeyi düşünür. İlk denemelerde sütün kıvamı çok sıvı olduğu için başarılı olamasa da Peter pes etmez ve komşu çikolata fabrikasında üretilen yoğunlaştırılmış sütü çikolataya eklemeyi dener ve günümüzdeki sütlü çikolata böylece icat edilir.

0: baş başa kaldık Scourge. Hadi artık şu işi bitirelim.
1: Efendim, destek gerekiyor.
2: Usta yönetmen Steven Caple Jr. imzalı Transformers Canavarların Yükselişi 9 Haziran 2023'te vizyona girdi. Anthony Ramos, Dominic Fishback ve Luna Lauren Velez'i buluşturan film 349.3 milyon dolar hasılat elde etti.
3: Tamam bu iş bende.

konusu 1990'lı yıllarda geçen film, Autobotlarla Decepticonlar arasındaki çatışmadaki yeni Maximal fraksiyonunun üzerinden hikayesini anlatıyor.

0: ele geçirmesini göremeyeceksin.
1: Sevgili izleyicileri, şimdi sizleri Transformers Canavarların Yükselişi filminin kamera arkası görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz.

Usta orkestra şefi André Rieu ve Johann Strauss orkestrasıyla sahneye çıkan Emma Cook, Fransız şarkıcı Barbara Pravi'den dinlediğimiz Voila'yı söyledi. Hey girl, dis-moi, enfant que j'aime, déteste, crois vous dire. İzleyenleri duygulandıran ve ayakta alkışlanan performans, sosyal medyada da bir haftada 6 milyon kişi tarafından izlendi.

How about a Coke? How about

Sandboarding, Türkçe mealiyle kum sörfü, yani kumda tozu dumana katma sporu. Adrenalin severlerin limitleri zorlama adına geliştirdiği bu ekstrem spor aslında yeni nesil sporlardan.

Kunsörfü şu an Türkiye'de çok yaygın şekilde yapılmıyor olsa da dünya genelinde yükselen bir trend halinde. Dengenin temel alındığı bu spor Mısır'da ortaya çıktı. Sıcak ve büyük kum tepelerinde yapılan kum sörfü oldukça eğlenceli bir spor etkinliği olsa da bir uzman eşliğinde ve güvenlik önlemleri alınarak yapılmalı.

Snowboard'da benzer bir mantığa sahip kum sörfünde ayakta dengeli bir pozisyon alınıyor ve kumullar üzerinden kayılıyor. Board'un ayakların altından kayıp gitmemesi için altına parafin adı verilen madde sürülüyor. Bu madde kumda hareket etmeyi daha kolay hale getiriyor.

Son olarak kum sörfü için en uygun noktaları sizlere sıralayalım. Peru, İsrail Necef Çölü, Namibya, Şili Atakama Çölü ve Japonya Tottori.

yağmur veya lapa lapa kar yağarken dışarıda, elimizde bir fincan kahveyle evde keyifli zaman geçirirken en çok film izlemek isteriz değil mi? İzlence ekibi olarak tüm zamanların iyi hissettiren filmlerini sizler için derledik.

giden bir yük gemisi içindeki canlılarla trajik şekilde batar. Bir filika Pasifik Okyanusu'nun ortasında yapayalnız kalır. Sandalın hayatta kalmayı başarabilen mürettebatı, bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan, 300 kiloluk Bengal kaplanı ve Pi adlı 16 yaşında Hintli bir çocuktur. 2012 yapımı Pi'nin yaşamı hem bir hayatta kalma hem de bir dostluk hikayesi.

Düşük IQ sahibi genç bir adam olan Forrest'ın Jenny'ye aşık olmasıyla gelişen süreci konu alan Forrest Gump, sinema tarihinin kült filmlerinden. Tom Hanks'i başrolde gördüğümüz film 1994 yapımı.

0: zamanların en üzerinde düşünülen kült yapımlarından Jim Carrey'nin muhteşem bir oyunculuk performansı sergilediği Truman Show listemizde. 1998 yapımı film, dünyanın en güzel adalarından birinde yaşayan halkın imrenilecek derecede mutlu ve ütopik bir hayat sürmesini ve baş karakter Truman'ın bir şeylerin yolunda gitmediğini fark edip aslında yaşadıkları hayatın gerçek olmadığını sorgulamasını anlatıyor.
1: Truman. Konuşabilirsin.
2: Seni duyabilirim.
3: Kimsin sen?
1: Ben yaratıcıyım. Milyonlara umut, neşe ve ilham veren bir televizyon programının yaratıcısı.
3: Peki ben kimim?
1: Sen yıldızsın.
3: Hiçbiri gerçek değil miydi?
1: Sen gerçektin. Seni izlemek bu yüzden güzeldi. Beni dinle Truman. Dışarıda senin için yarattığım bu dünyada olandan daha fazla gerçek yok. Aynı yalanlar ve aynı ikiyüzlülük. Ama benim

0: yanında korkacak hiçbir şey yok. Seni senden yırttım.
1: Ama beynime kamera koyamadın.
0: Korkuyorsun. Bu yüzden gidemiyorsun. Önemli değil Truman. Seni anlıyorum. Bütün hayatım boyunca hep yanındaydım. Seni doğarken izliyordum. İlk adımını attığında da oradaydım. Okula gittiğin ilk günde izledim. Ya ilk dişini düşürdüğün o bölüm? Sen gidemezsin Truman.
2: Lütfen Tanrım.
0: Sen buraya gelsin.
2: Yapabilirsin.
0: Benim yanıma. Konuş benimle. Bir şeyler söyle lütfen.
3: Bir şeyler söyle lanet olası. Şu anda yayındasın. Bütün dünya seni izliyor.

Olur ya belki görüşemeyiz. İyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. Evet.

0: Canım dostum. Harika evet, işti gerçekten. Evet.
1: Yayını kes.
2: Yayın kesiliyor.
3: Bir dilim daha ister misin?
4: Hayır, ben doydum.
3: Başka ne var?
4: Evet, başka bir kanal açıyorum.
1: Bir sanık zorbalığa maruz kalacağını anladığı takdirde kamu görevlisine saldırmasını kendi savunma kategorisine sokmuştur.
5: 1997 yapımı Can Dostumu izlemeyeniniz var mı? Konusunu söyleyince hatırlayacaksınız muhakkak. Senaryosunu Matt Damon ve Ben Affleck'in yazdığı, başrollerinde Robin Williams'la birlikte oynadıkları Oscar ödüllü filmin konusu şöyleydi. Will, Massachusetts Üniversitesi'nde çalışan bir hademedir. Aynı zamanda çok zekidir. Zaman zaman mahalledeki diğer genç gruplarla kavga eder. Son yaptığı kavgada hapse gönderilir. Daha önce Will'in yeteneğini fark edip araştıran üniversite profesörü bir şartla Will'e kefil olur. O da Will'in bir terapist tarafından tedavi edilip içindeki öfkenin dindirilip iyileşmesini sağlamaktır.
6: Duruşmada kendini savunmuşsun ve 1798'den kalma at ve arabanın mülkiyetinin bulunmadığına dair yasanın uygulanmasını talep etmişsin. Ocak 95'te bir görevliyi dövmüşsün. Dayak, hakaret ve karşı koyma hepsi ertelenmiş. Çeşitli yetimhanelerde bulunduğunu ve kavgacı kişiliğin nedeniyle 3 kere yetimhane değiştirmek zorunda kaldığını okudum. Belki başka bir yargıç önemsemez ama polise vurursan içeride yatarsın evlat. Beraat talebi reddedilmiştir. Kefalet 50 bin dolardır.
7: Teşekkür ederim. Nasıl bir hayatın olurdu diye düşündün mü? Bunu hiç merak ettin mi?
8: Yani hayatım daha iyi olur anlamında.
7: Hayır, o anlamda söylemedim. Hayır. O anlamda söylemedim.
8: Önemli değil, çok önemli bir soru. Çünkü yaşayacağın kötü günler yaşamış olduğun iyi günleri fark etmeni sağlar.
7: Pişmanlık duymadın mı? Yani evlendiğin için.
8: Neden? Şu anda acı çektiğim için mi? Pişman olduğum çok şey yaptım. Ama eşimle geçirdiğim hiçbir günden pişman değilim.
7: Onun hayatının kadını olduğunu ne zaman anladın peki?
8: 21 Ekim 1975'ti.
7: Tanrı aşkına bunu biliyor musun yani?
8: Ha evet. Dünya serisinin 6. maçıydı. Red Sox'ların büyük maçını hatırlar mısın?
7: Evet tabii ki.

0: Arkadaşlarım ve ben bilet almak için kaldırımda sabahlamıştık.
1: Bilet mi bulmuştun?
0: Evet, maçın olduğu gün bir barda oturmuş vakit öldürüyorduk. Ve içeri bir kız girdi. Müthiş bir maçtı. 6. devrede skor 6-6 berabereydi. 12. devrede Charlton Fisk vuruş için sahaya girdi. Bekliyorduk. Onun vuruş için nasıl hazırlandığını bilirsin.
1: Evet.
0: Bir vuruşta topu uçuruyor. Gidiyor. 35 bin taraftarı ayağa kaldırıyor. Herkes çılgınca alkışlıyor. Fisk koşarken kalabalığı coşkuyla selamlıyor.
1: Evet.
0: Hadi. Ve sonra top direğe çarpıyor. Çılgınca coşuyoruz. 35 bin taraftar ayağa kalkıyor. Bilirsin değil mi?
1: Evet, alan çizgisinde
0: koşarak
1: kaleleri
0: geçiyordu. Evet, o da koşuyor. Koşuyor.
1: Stadyumda izlediğini hala inanamıyorum. Maçtan sonra sahaya indi mi peki?
0: Hayır, nasıl inecektim ki, ben orada değildim.
1: Ne?
2: Sanırım bir liste yapacağım.
3: Doğum günü hediyelerin için mi?
2: Evet.
3: Sadece bir iki şey alacağını biliyorsun değil mi?
2: Evet, biliyorum. Sadece üstünde çalışmak için, böylece daha iyi seçerim.
4: İyi bir baba olan Chris Gardner'ı eşi terk eder. Christopher adındaki oğulları da babasının yanında kalır. Karısının terk edişi de yetmezmiş gibi bir de ev sahibi dışarı atar baba oğlu. Sokaklarda yaşamaya başlar. Will Smith'in başrolde oynadığı umudunu kaybetme, hayatın koşulları ne kadar zorlasa da ümidimizi asla ama asla yitirmememiz gerektiğini vurguluyor.
2: Bir parka gidebilir miyiz? Daha sonra?
3: Okulumda gitmem gerekiyor belki. Bakalım. Öpücük ver. Tamam, sonra görüşürüz. Affedersiniz. Babamla ilk olarak 28 yaşındayken tanıştım. Ve bu yüzden büyürken karar verdim. Çocuğum olduğu zaman benim çocuklarım babalarının kim olduğunu bilerek büyüyecekti. Bu benim hayat hikayemin bir parçası. Bu parçanın adı da otobüse binmek.
5: San Francisco, 1981.
6: Nedir bu? Zaman makinesi değil mi? Zaman makinesine benziyor. Evet, benziyor. O bir zaman makinesi. Beni de yanına al.
3: Bu makine. Kucağımdaki bu makine mi?
6: Bu adamda bir zaman makinesi var. Onunla geçmişe gidip geliyor, biliyor musunuz? Beni dinleyin. Onda
3: o
6: zaman
3: bir zaman makinesi değil.
6: Evet, öyle.
3: Portatif bir kemik yoğunluğu tarayıcı. Geçimimi sağlamak için sattığım bir tıbbi gereç. Sizinle konuşma fırsatı verdiğiniz için sağ olun. Teşekkür ederim.
7: İhtiyacımız yok Chris. Gereksiz bir şey. Ya da pahalı.
3: Belki gelecek sefere.
7: Teşekkür ederim.
3: Röntgene göre iki kat paraya biraz daha yoğun bir görüntü sunuyor.
8: Merhaba.
3: Merhaba canım.
8: Ne oldu?
3: Bir şey olmadı. Bak, bugün Christopher'ı alamayacağım.
8: Hayır, yapma Chris. 7'de işe dönmek zorunda.
3: Dinle bak, biliyorum. Oakland'a dönmem gerek.
8: Yani Christopher'ı eve götüreceğim, doyuracağım, yıkayacağım, yatıracağım ve 7'de burada mı olacağım?
3: Evet, maalesef.
8: Ayrıca bugün vergi faturası geldi. Bak, bu konuda tamam. Ne yapacaksın? Söyler
3: tamam,
8: misin?
3: Tamam, yeter. Şöyle yapalım.

Karaca, opera ve tiyatro sanatçıları Toto Karaca ile Mehmet İbrahim Karaca'nın oğlu olarak 1945'te İstanbul'da hayata merhaba der. Karaca çifti tek çocuklarına Muhtar Cem adını verir. Sanatta iç içe büyümesine ve sahne tozunu küçük yaşlarda yutmasına rağmen Cem Karaca, gözde mesleklerden olan doktor ya da mühendis olmayı ister. Ancak kaderinden kaçamaz.

Suadi Yelinesin olarak hatırladığı bir genç kızı etkilemek için sokak ortasında söylediği şarkı müzik kariyerinin de başlangıcı olur. Beyoğlu Spor Kulübü'nün lokalinde arkadaşlarını kırmayıp sahneye çıkan Karaca, rock'n'roll parçalarının aranılan seslerindendir artık.

ustan seslen bir uçakta oğlum al takımları. Bir romanda okumuştum buna benzer bir şeyi. Cildi parlak kağıt kaplı pahalı bir kitaptı. Ne olmuş nasıl olmuşsa

0: çeki yapmaya. Baba Karaca ise hala oğlunun şarkıcı olmasına razı değildir. Biricik oğlunun hariciyeci olmasını arzu eder ama Cem'i sevdasından ne yaptıysa vazgeçiremez. En sonunda oğlum bari buraların müziğini yap nasihatini verir.
1: Duydu dünya, gir içeri kapıdan, öylece baka kaldım.

köşeme ayırmadan. Öylece baka kaldım gözümü ayırmadan. Arabanın kapısını açtım, açtım gitsin içeri. Arabanın kapısını

Vatani görevdeyken bir askerin bağlamasıyla söylediği türkü ise onun kariyerindeki dönüm noktası olur. Ve şu cümleler dudaklarından dökülür. Ben o güne kadar ne garip, ilkel bir müzik diye düşünürken bir de baktım ki benim o anda içinde bulunduğum hissiyatı o müzik canlandırıyor, dile getiriyor, anlatıyor. Ve müzikte Cem Karaca ekolü de böylece başlar.

Apaçlar grubuyla çalışan Cem Karaca hemen Aşık Mahsuni Şerif'in türkülerini repertuarına alır. Grup Hudey, Vahşet ve Bang Bang Bir Anadolu Hikayesi eserlerinin olduğu bir 45'lik yayınlar. O sıralar Almanya'ya giden Cem Karaca ve Apaçlar Freddy Klein orkestrasıyla şarkılar kaydeder. Bugün birçoğumuzun favorileri arasında olan Resimdeki Gözyaşları da bu kayıtlar arasındadır.

Yeşilçam'a da sessiz kalamaz Cem Karaca. 1970 yılında yönetmen Yücel Uçanoğlu'nun çektiği yerli kovboy filmi Kralların Öfkesi'nde oynar. Müzikal yolculuğu Moğollarla kesişen sanatçı 1974'te Namus Belası ve Gurbet şarkılarının olduğu bir 45'lik çıkarır. Namus Belası ilk günden itibaren listelerin en üst sırasında yer alır. Ama ve lakin Moğollarla frekansı uyuşmaz ustanın. Cahit Berkay'ın da müzik hayatına yurt dışında devam etme kararından sonra yollar ayrılır ve Cem Karaca Dervişhan'ı kurar. Tamirci çırağı işte bu devrin ürünüdür.

Yakın arkadaşı Barış Manço'nun vefatından sonra Kurtalan Ekspres'te de çalışan Cem Karaca, Edirne'den Ardahan'a söyleminden esinlenerek ismini verdiği Edirdahan grubunu kurar ve 1978'de rock opera olarak nitelendirilen Safinaz albümünü çıkarır.

1980 askeri ihtilali sürecinde Almanya'ya giden sanatçı babasının cenazesine bile katılamaz. 1983'te ise vatandaşlıktan çıkarılır. Ama hiçbir ülkenin vatandaşı olmayı kabul etmez. Kendi deyişiyle Hacı

7 yıl gurbette yaşayan usta sanatçı bir fuarda dönemin başbakanı Turgut Özal'la görüşme fırsatı yakalar. Bu görüşme onun dönüşü için önemlidir. Cem Karaca 27 Haziran 1987'de anavatanda bir polis tarafından "Yurdunuza hoş geldiniz" şeklinde karşılanır.

1990'ların başındaysa maddi olarak henüz toparlanamamıştır efsane. Cahit Berkay'ın teşviğiyle Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'na Kahya Yahya şarkısıyla katılır ve birinci olur. Bu onun yeniden doğuşu gibidir. Rap diye rap rap, ıslak ıslak, Kerkük Zindanı, Bindik Bir Alamete şarkılarıyla altın çağındadır artık.

Sanatçı son dönemlerinde Gani Müjde'nin Kahpe Bizans filminde küçük bir rolde görünür. Son büyük konserini ise 17 Ocak 2004'te Ankara Saklıkent'te verir.

8 Şubat 2004'te evinde fenalaşan Anadolu rock'ının efsanesi daha 59 yaşında hayata veda eder. Vefatından çok kısa bir süre önce çok sevdiği eşi İlkim'e yazdığı mektupsa onun bu dünyada en değer verdiği duygunun sevgi olduğunun kanıtı gibidir adeta. Canım benim, bir tanem, İlkim'im. Ben çok yakında öleceğim. Bunu hissetmek değil, biliyorum ve adına lösemi diyecekler. Hoş kal, hoş yaşa ve beni sana rağmen unut. Ya da unutma. Ama sana son iki lafım şudur. 1. Hayat her şeye rağmen güzeldir. 2. Seni bu dünyada çok sevdim.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Turkuaz bünyesindeki Fikriyat Yayın Evi'nden okurla buluşan divanda ilk kez dilimize kazandırılan şiirlerde tarih boyunca birçok insana büyük ufuklar açmış büyük düşünür Hallacı Mansur'un şiirlerini okuyacak, Hallacı ile insan ruhunun ufuklarında bir yolculuğa çıkacak, insanın değeri, hayatın anlamı ve varlığın kadrini idrak edeceksiniz. Yazar Sibel Uzun tarafından kaleme alınan Yüzleşebilmek, insanın kendi iç dünyasıyla, saklı korkularıyla ve geçmişiyle hesaplaşmasına odaklanıyor. Indigo Yayın Evi'nden raflardaki yerini alan eser, benliğin sabit bir kimlik olmadığını, fark ettikçe ve yüzleştikçe değişen bir iç mimari olduğunu savunuyor. Orhan Toker'in kaleme aldığı Dijital Anne Baba kitabı, dijital çağda çocuk büyütmenin zorluklarını, ekranların aile içi iletişim üzerindeki etkilerini ve ebeveynlerin teknolojiyle çocukları arasında kurması gereken sağlıklı dengeyi ele alıyor. Yediveren Yayınları imzalı kitap için yazar, dijital çağın ortasında yeniden biz olabilmenin yollarını göstermek için yazdım diyor. Turkuaz bünyesindeki Sahi kitaptan okurla

Buluşan İnsan Gitmekten Yapılmıştır kitabının yazarı Mustafa Akar. Kitap, yıllar sonra eski bir hocanın kapısını çalmak zorunda kalan Selim ve Mehmet adlı iki dostun geçmişe dönüşünü, inanç ve hayal kırıklıklarıyla hesaplaşmasını anlatıyor. Akar romanı ile ilgili bir arayışın, bir hesaplaşmanın ve en çok da bir geri dönüşün romanı diyor. Daha çok romanlarıyla bilinen Bulgar yazar Georgi Gospodinov'un son kitabı Ve Her Şey Ay'a Büründü 19 öyküden oluşuyor. Metis Yayınları imzalı kitap, postkomünist dönemin toplumsal travmalarını, bireysel melankoliyi, baba-oğul ilişkilerini ve ölüm hissini lirik ve oyunbaz bir dille ele alıyor. Turan Kışlakçı'nın kaleme aldığı Ayetini Arayan insan, Kur'an-ı Kerim'i geçmişte kalmış bir hatıra olarak değil, bugünün içine konuşan, diri bir çağrı olarak okumaya davet eden bir yolculuk kitabı. Muhit kitaptan raflardaki yerini alan eser, levhaya takılı kalıp duranlara değil, işareti okuyup yola çıkanlara sesleniyor.

0: Eşyaların ne olmuş?
1: Gülüm, bu saatte nereye gidecek? Seyhan bu.
0: Ya arkadaşlarını aradık, telefonu da cevap vermiyor. Ablam yukarıda yok vallahi. Bence aldı başını gitti.
1: Nereye?
0: Adana'ya.
1: Adana'ya?
0: E ablam başka nereye gidecek ki?
1: Yürü Feride.
0: Abla?
1: Ya geç bile kaldık, hadi.
0: Seyhan dikkat et.
1: Sanmıyorum, otogara gideceğiz.
2: Otogara mı?
1: He vallahi babam pılını pırtını toplamış.
0: Ablam ya otobüs gittiyse?
1: Ya Feride
0: gülüm, Allah aşkına bir yüreğime indirme, dur. Ya bu her zaman gittiği şirkete sorsak.
3: Ya ben yoldan arar öğrenirim, hadi. Hadi.
2: Hadi. Hadi olsun. Hadi. Hadi.
4: Adana, Adana, Adana. Adana kalmasın.
3: Anladım. Anladım, sağ olun. İyi akşamlar.
5: Ne diyor?
3: Söylediğiniz şirketse 5-10 dakikaya kadar kalkıyor.
5: 10 dakika mı?
6: Hayatta yetişemeyiz.
3: Seyhan, Adana'ya gittiğine emin misin?
5: Başka yere gitmez, nereye gidecek?
7: Ya benim yüzümden.
6: Mertcan.
7: Ya bir daha geri dönmezse.
5: Dur bakalım bir tane, belki yetişiriz. Hem biz de döner, o zaman sana masal da okur gece.
7: Okur mu?
5: Okur tabii hayatım, okur. O okumazsa ben okurum.
7: Söz mü?
5: Söz. Söz. Uş.
8: Feride abla. Şeyi verdin mi? Mektubu verdim. Ne oldu, ne dedi?
5: Hiç.
8: Yani daha bir şey belli değil. Sen oku, sonra konuşuruz dedim. Belki okumuştur, bir telefonuna baksana.
5: Yok, baktım.
8: O zaman kesin birazdan ararım.

0: Canım iyi akşamlar. Adana otobüsü ne tarafta?
1: Az önce kalktı.
0: Kalktı mı?
2: Emin misiniz?
1: Evet.
0: Gitti Feride, vallahi billahi gitti.
2: Ablam başka bir şirketin otobüsüne binmiş olmasın? Şey, elinizde yolcu listesi var mı? İsim Cabbar Yalçın.
1: Cabbar Yalçın?
0: Evet, gel bir kontrol et. Sen mi, otobüs gitmiş?
3: Abla?
4: Gitmiş mi?
1: Araçta Cabbar Yalçın'ın evi var.
0: Samim.

0: Tutamayayım mı sen? Tutam, hesapları çıkarttım, kasanın yanında duruyor.
1: Tamam Cuma, eve gidebilirsiniz.
0: Tutam sen?
1: Yok, ben biraz daha duracağım.
2: İstersen kalalım ha.
1: Yok Sübeyir, sağ olun, hadi eve, hadi iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar usta.
1: Hadi.
3: İyi akşamlar.

0: Yetişecek miyiz Sami?
1: Mecbur yetişeceğiz Meliha Hanım. Olmadı gideceğim. Otobüsün yolunu keseceğim.
2: İnşallah abim. Biraz daha bassana sen şu gazı, kurban olayım.
0: Feride.
2: Ablam gezintiye çıkmadık, kurban olayım. Bas abim, bas hadi.
3: Ali abi emin misin doğru yolda olduğumuza?
4: Bilmiyorum Yiğido, Samim abi konuştu.
2: Fazla da uzaklaşmış olmaması lazım.
4: Heh, orada.
5: Nerede?

0: Bedava bize çalıyorlar.
1: Sakın durma ha.
0: Niye?
1: Ya sen beni dinle.
0: Belki acil bir durum var dayı.
1: Ya yok bir şey. Sen bas gaza.
2: Şoför kardeşim dur dur.
3: Kenara kardeş. Hah. Oh be.
4: Cabbara.
1: Ne var? Ne istiyorsunuz?

0: Ya babam nereye böyle habersiz?
1: Siz habersizlik hakkı yiyorsunuz da.
2: Babam affet. Hata benim ama ben ne yaptımsa seni üzmemek için yaptım.
1: Cabbar ağa, bu kızlar seni üzmemek için çırpındılar. Aa, ben şahit.
3: Ya de haydi.
1: Habersiz nikahlıymışsınız. Sonra utanmadan üstüne bir de tiyatro yapıyorsunuz. Bu mu sizin babanıza saygınız?
4: Aa, Seyhan'ın nikah masasına oturtan benim. Onun bir suçu yok.
5: Aliç, otur Aliç.
4: Tamam Sabim abi ya. Tamam, senden izin almamız lazımdı ama yapamadık. Biz birbirimizi seviyoruz. Kızacaksan kız ama bunun için kızma.
2: Ne olur gitme baba.
6: Dede, yapma dede.
2: Dur canım, dur.

0: alacağım.
1: Cephaneden dönecek mi?
0: Bilmiyorum bir tanem. Ama saat çok geç oldu. Artık uyku vakti.
1: Sen ablayı bekliyorum.
2: Seyhan, bak geceliktir. Damadın pijamasıdır, eşyasıdır. Böyle koyuyorum. Ha Seyhan.
3: Babamsız gitmek istemiyor içime be ablam.
2: Ya gülüm hele bir dur önce.
3: Hale bak ama. Ben kimseyi üzmeyeyim diye çırpındıkça her şeyi yüzüme gözüme bulaştırdım.
2: Yok gülüm ya. Bir sen değilsin yani hata yapan. Bak biz de ne yaptık, ortak olduk değil mi? Heh. Ama nasıl her kışın sonu bahardır. Bunu da halledeceğiz yani. He gülüm. Babam gelecek, sen hiç merak etme. Yatakta kama nerede?
3: Aşağıda ablam.

0: Fatma abla.
1: Hı.
0: İyi misin? Senin sesin soluğun çıkmıyor.
1: İyiyim Seyhan'ım. Yani dün evde 4 kişiydik. Bugün böyle bir anda.
0: Sen de çok kalmayacaksın ki.
1: Seyhan.
0: Bak gör, yakında kıymetini bilen biri çıkacak.
1: Ay sen utanmıyor musun ablanı yalan söylemeye?
0: Aa, valla. Abla. Hem de öyle biri çıkacak ki. Kimselere kaptırmayacak seni abla. Ben diyecek, bu dünyada diyecek, Feride'den daha tatlı, Feride'den daha güzel birini bulamam. Sonra da yüzüğü de taktığı gibi.
1: Hop, atının arkasına.
0: Atacak ablam. Bak gör.
2: Merto, var mı bir değişiklik?
3: Daha çıkmadılar.
4: Ha, can. Ne o, bakıyorum Ali abinden daha çok heyecanlısın ha?
2: Sen abi bu Japaran'ın peşini bırakacak mıyız ya?
4: Yarın halledeceğiz o, yarın olsun tamam.
3: Dayı.
4: Ha canım.
3: Seyhan abla nerede yatacak?
2: Üst katta benim yanımda.
3: Akşam sana masal anlatacağım dedi.
4: Ne masal oğlum? Şimdi ablan gelecek, sen gidip yatacaksın.
5: Bana bakın. Bundan sonra Ali abinizle Seyhan ablanız evli. Öyle zırt pırt yukarı çıkmak yok. Mecbur kalmadıkça kapının önünden geçmeyeceksiniz. Anlaşıldı mı?
2: Abi kapı çalıyor.
5: Bir dakika Aliço. Can. Yiğido. Eda. Beni duydunuz mu?
6: Ablam evde mi yoklar acaba?
7: Saçmalama Feride, kız gelin geliyor.
6: Geliyor da baksana kapı duruyor.

0: Yok, duymadılar herhalde ondan.
1: Ulan kız Ali abine geldi, sana ne oluyor? Ali, şu hazır mısın?
2: Hazırım abi.
1: Bismillah. Oh.
2: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
1: Melek'e hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk sanırım.
4: Abim hayırdır, uyuyor mu kaldınız?
3: Feride.
1: Melek'e gelsenize içeri.
3: Yok Sami, biz girmeyelim de. Ali, bu senin. Seyhan da sana emanet.
2: Tamam.
1: Senin gözün arkada kalmasın Melek.
3: Yok. Sen de içeri gir, Ayaz'da durma. Yok abla.
4: Kız, gören de zannedecek Avustralya'ya yolluyoruz ha.
3: Ya gülüm, evden çıktıktan sonra o da gurbet, bu da gurbettir yani.
2: Hadi gel.
3: Abla, iyi akşamlar.
4: Canım benim. Oh.
3: Hadi gülüm.
4: İki başımıza kaldık abla.
3: Kaldık vallahi.

0: Hadi bakalım çocuklar, herkes yatağa.
1: İyi geceler Sayın abla.
2: İyi geceler Vidacığım.
3: Hadi Mertcan.
4: Ne demek?
5: Cancan?
6: Sayın abla bunu sana anlatacak.
4: Ben anlatırım.
5: Ha, hadi Eda, hadi. Hadi.
6: Ha, Seyhan abla.
4: Olur, olur Mertcan'cığım, olur.
3: Sen koca adamsın, gider yatarsın değil mi Merto?
5: Cancan cevap versene oğlum.
4: Ama haklı, ben ona arabada söz verdim.
3: Seyhan.
4: Bir masal. Bir masal sonra uyuyacağız, tamam mı Mertcan?
6: Tamam.
4: Hadi bakalım.
5: Hayda.

0: İyi hadi, iyi geceler.
1: Ablam, gitmesen be. Bu gece burada kal. Hem yatak da boş, böyle bir tuhaf oluyor.
0: İyi hadi.
2: Neye baktın gülüm gecenin bu saati?
1: Hiç ablam, öyle arayan soran var mı diye baktım, bir şey değil.
0: Zehri, bak Seyhan'ı arama. Orada bu gece çok nazik işler var.
1: Ay ablam, ne nazik olacak o kadar kişinin içinde.
0: Ay Feride.
1: Ay bizde de hiç kafa yok. Koskoca otel dururken çocukları 40 kişinin içinde gerdeği sokuyoruz.
0: Kız babam peşinde koşmaktan Allah aşkına akıl mı kaldı?
1: Neyse. Bakarsın aşkları engel tanımaz. Küçük küçük seyhanlar, küçük küçük eller dolaşmaya başlar. Ay ne severiz değil mi ya?
0: Kız deli misin, kendi evladımız gibi ha?
1: Vallahi kendi evladımız gibi.
0: Ay.

babacığım, bizim küçük kaşifimiz balonla atladığı gibi hop evine gitmiş. Bu masal da burada bitmiş. Güzel masalmış değil mi Mertcan?

0: şey ya?
1: Şimdi uyut.
0: Nasıl? Uyuttun mu bir de?
1: E ne yapayım, söz verdim Ali.
0: Yandık ha.
1: Yok yok, iyi oldu böyle.
0: Niye?
1: Yani işte Samim abilerin gözü önünde böyle bir odaya girmekten kurtuldum.
0: Utanıyor musun?
1: Yani biraz.
0: O zaman şimdi hazır ol. Hı. Açacağım pencereyi. Bağıracağım Seyhan kollarında diye.
1: Yok, yapma.
0: Bütün İstanbul duysun.

0: Alberto? Ulan!
1: Dayı, bir ses duydun mu?
0: Can Can nerede?
1: Bilmiyorum, kalkmış.
0: Nasıl kalkmış ya? Bir kardeşine mukayyet olamıyorsun kızım.
1: Dayı uyuyordu.
0: Şimdi serseri mayın gibi dolanıyor bu ortada. Ne oluyor? Aman yarabbim ya Resulallah.
2: Oğlum yürü git, benim tepemin tasını attırma. Bugüne kadar Seyhan'la mı uyuyordun?
3: Ya Ali bağırma çocuğa.
2: Bağırmıyorum.
4: Yanında uyuyacağım dedi.
5: Ama Mertcan'cığım, bir tanem o sen uyuyana kadardı.
2: Mertcan.
5: Kapı.
2: Duyduk. Işığı gören geliyor.
6: Aliço, iyi akşamlar kardeşim. Kusura bakma, rahatsız ediyorum.
2: Estağfurullah Sami abi, hoş geldin. Gel buyur.
6: Ya Can Can'a baktım da odasında yok.
2: Burada.
4: Dayı.
6: Oğlum senin ne işin var Ali abinin odasında ya?
4: Seyhan ablayla uyumaya geldim.
2: Ya Mertoy, yürü hadi.
6: Aliço, sen de kilitlesene şu kapıyı kardeşim.
2: Abi kilit tutmuyor ki, tutsa kilitleyeceğim. Mertoy yürü hadi.
4: Ali.
2: Ne Ali? Ya git bombala sarıl uyu. Bir daha da seni burada görmeyeceğim ha. Yürü git yat, hadi.
0: Oğlum, ben sana ne dedim? O oda hususi, oraya girilmeyecek.
2: Ne?
5: Bravo.
2: Niye?
5: Ne istedin şimdi küçücük çocuktan?
2: Seyhan, o bizden ne istiyor?
5: Ya eve yeni biri gelmiş. Belki ilgi istedi, belki annesini yerine koydu. Ne olur şimdi birazcık anlayış göstersen.
2: Ya Seyhan.
5: Tamam mı şimdi? Böyle için rahat etti mi? Ablam, acaba ne yapıyorlardır şimdi? Neyse sabah anlatır.
7: Kız rahat mı rahat?
5: Ay ne bırakacağım, bir 40 yılın başı birimizden biri evlenmiş.
7: Ay Ferise ya.
5: Aa, kim bu şimdi?
7: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
5: Baba.
8: Sakın eversen Memeliha. Bir mesele için döndüm. Onu halledip gideceğim.
5: Ne meselesi baba?
8: Ya hadi. Sabahleyin söylerim.
5: Babam, hoş geldin babam. Ben elini öpeyim. Alayım çantanı babam.
8: Ya istemez. İçeri girin. Haydi.

0: Efendim abla? Hiç ciddi misin? Ya çok sevindim. Ne olmuş peki? Tamam, tamam, sabah konuşuruz. Çok sağ ol canım ablam. Hadi görüşürüz.
1: Babam geri gelmiş.
2: İyi, harika.

0: Melia.
1: Günaydın babam. Dur dur dur. Dur babam sen kalkma, sen şunu tut. Dur dur dur babam, sen dün çok yorulmuşsun, arkana al.
0: Ya hacet yok.
1: Oğlum nasıl hacet yok ya? Sen dün çok yoruldun, tam bir rahat et. Aa, bak biz seni o kadar üzdük. Sen gene bizi yalnız bırakmadın. Sağ ol var ol babam.
0: Ben buraya boşa dönmedim Melia.
1: Öyledir tabii.
0: Niye döndün biliyor musun? Seyhan kendine bir yol çizdi. Ferdi ile sen burada bir başınıza çöp gibi.
1: Babam işte bu kader.
0: Kader değil. Bunu kader yapan sensin. Bak, yalnızlık Allah'a mahsustur. Hayatta herkesin bir can yoldaşına ihtiyacı var. Ya yeter, hele bir silkelen.
1: Babam aradan koskoca 20 yıl geçmiş Allah aşkına. Ben nasıl silkeleneceğim yani?
0: Ya dünya bir tek maksatçıdan ibaret değil. Etrafına bir bak.
1: Etrafıma?
0: Eskiden sen bana çok karşı çıkardın. Ama şimdi karşında bir ayağı çukurda baban var.
1: Babam Allah gecinden versin.
0: Ben buraya sizi emanet etmeye döndüm. Kararım kesindir. Sizi emanet etmeden de geriye dönmeyeceğim.
2: Şunun kırmızısını koyun dedim Elliçer.
3: Aziz oğlum bak iyi düşün, sana da faydası olacak ama.
2: Anacığım beni nereden karıştırdın Allah aşkına ya.
3: Oğlum Feride kızımızı Talat'la baş göz etsek, kız aileye girse Melih'a da gözümüzün önünde olmaz mı?
4: Vallahi senden korkulur ha. Sen yok musun sen?
3: Bak, oğlum bak bu işler böyle kavga kıyametle çözülmez. Bak hala Samim'le yenişemediniz.
4: Yenişeceğiz.
3: Yok yok. Yok sen gel ananı dinle. Gel şunları bir baş göz edelim. Sonunda sen karlı çıkarsın canım benim.
4: Tamam. Edelim. Sen Mala Hanım'la bir konuş. Hele ondan bir ses çıksın. Söz. Ben de elimden geleni yapacağım.
5: Mertcan.
1: Günaydın.
5: Günaydın Seyhan.
2: Gel Semmi abi, Seyhan sucuklu yumurta yapmış. Aa, gel.
5: Mis gibi kokuyor he.
1: Afiyet olsun. Cabbara dönmüş dayı.
5: Ya Aliço söyledi. Bak Allah seni inandırsın, kendi babam geri dönmüş gibi sevindim ha.
1: Bence en çok Mertcan sevinecek Semmi abi.
5: Ya Seyhan, kusura bakma, dün akşam bir münasebetsizlik olmuş. Çocuk paşa gibi çocuk niye böyle bir şey yaptı anlamıyorum.
2: Bence aşık oldu dayı. Yiğit.
6: Ama şimdi de hoşlanıyor Ali abi.
2: Ekmek.
5: Can hadi oğlum.
7: Günaydın Seyhan abla.
6: Günaydın Mertcan. Gel.
2: Yok yok, buraya sıkışmayın siz ya. Mert'o geçsene oğlum yerine.
6: Mertcan, sen saçına jöle mi sürdün ablacığım?
5: Çok yakışıklı olmuşsun abicim benim. Çok yakışıklı olmuşsun.
6: Al Mertcan'cığım. Al ye bir tane.
7: Eline sağlık Seyhan abla. Çok güzel olmuş.
6: Afiyet olsun sana. Afiyet olsun.
2: Oğlum bakma.
6: Ali.
2: Oğlum bakmasana.
6: Evlendirecek.
1: He vallahi öyle dedi Feride.
6: Ablam bak sen 20 yıl direnmişsin. Şimdi pes mi edeceksin?
1: Yok gülüm, pes etmeyeceğim de. Bir ayağım çukurda dedi Feride. Hayır yani şimdi senin mürüvvetini görse ne kadar iyi olur.
6: Abla.
1: Hayır şimdi yani sen evlensen beni unutacak. Feride.
6: Şöyle içini hoplatan biri yok mu kız?
1: Ha gülüm.
6: Bilmiyorum.
1: Nasıl bilmiyorum?
6: Öyle işte ablam, bilmiyorum.
1: Allah aşkına söyle kim var?
6: Uf, ablam valla gelme üstüme, kurban olayım. Yok işte biri.
1: Aa, Feride. Hemen git, hemen kaç, hemen kork.

0: evde mi?
1: Eda. Eda!
0: Eda mı? Edacığım. Hala cevap yok.
2: Yok mu?
0: Vallahi yok yani. 10 saat oldu mektubu yazalı. Ne ses var ne seda.
2: Ya çıkacak Feriz abla, mutlaka arayacak.
0: Ya aramazsa?
2: Belki mektup yazıyordur.
0: Eda, ben kendimi o kadar böyle iyi şeyler olacak diye hazırladım ki.
2: İyi olacak zaten Feride abla. Ve senin mektup yazman 2 ay sürdü. Bırak, birazcık zaman ver.
0: Bekleyeyim mi?
2: Bekle tabii ki. Zaten mutlaka iyi sonuç çıkacak.
0: İnşallah.

0: Cuma oğlum hadi işin başına dön ya. Sen işi gücün yok mu ya?
1: Ferda. Bugün ne kadar?
2: Akşam bir tatsızlık çıkmadı değil mi Sami?
3: Yok işte Cancan'ın dışında. Nasıl baban nasıl?
2: Hiç iyi işte bir mesele vardı, onu halletmek için gelmiş.
3: Ne meselesi?
2: İşte bizi illa birine emanet edecek.
3: Emanet mi?
2: İzdivaç.
3: Neli?
2: Yok yani benim öyle bir niyetim olduğundan değil tabii işte.
3: Gene o uğursuzu saracak başınıza ha bak.
2: Samim.
3: Zaten sen de mektubu aldın.
2: Bak hala mektup diyor.
3: Tamam Meliha, bir şey deme, ben anladım.

0: Ali.
1: Ne Ali Ali?
0: Yapma şimdi, çocuklar gelecek falan.
1: Gelsin.
0: Ay bu mu öyle şey?
1: Boş böyle olmaz ya. Bir an önce bir ev bulmamız lazım.
0: Ev?
1: Ev öyle küçük, bize, kendimize göre. Ya bulacağız ya da kıyamet kopacak.
0: Ama bak önce babamın elini öpmemiz lazım, tamam mı?
1: Tamam.
0: Ali dur.
1: Ya ne Ali dur dur ya?
2: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
3: Burada mı kalıyorsunuz?
4: Burası.
5: Kardeş, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun.
6: Hoş bulduk.
7: Samim Bey, Necati abinin misafirleri 3 oda 2 gece kalacaklar.
8: Ben bir içeriği göstereyim de.
5: Süleyman.
6: Efendim Samim abi.
5: Bu rezervasyonun parasını gönderdiler mi?
6: Evet.
5: Sen o parayı bana hazırla, sigorta borcunu ödeyeceğim, tamam mı?
6: Tamam.
8: Samim.
5: Ne arıyor burada bu? Ulan az.
8: Samim.
5: Ulan geleceğin varsa göreceğin de var. Gel bak.
8: Samim.
9: Samim.
5: Teyze buyur ablacığım.
8: Kadriye teyzem hoş geldin.
9: Hoş bulduk Melia kızım. Müsaitsen az biraz konuşalım.
8: Tabii tabii Kadriye teyzem, konuşalım buyur.
0: Babam çok sevindik döndüğüne.
1: Evet, bizi kırmadın, sağ olun.
0: Dün biz Samim abilerde kaldık. Pehlivanı bir görsen, belki gelirsin diye camın başından ayrılmadı baba.
10: Beyni saymayan adam olmaz. Madem benden habersiz nikah kıydınız, size ev mev yok. Bundan böyle başınızın çaresine bakın.
0: Yok, biz onu demek istemedik baba.
1: Ev işini biz halledeceğiz.
0: Bak sen bizi affet. İzin ver elini öpelim, başka bir şey istemiyoruz. Babam, babam benim.
8: Vallahi Kadriye teyze, bak şimdiki gençler malum. Ben Feride'ye anacığım seni biriyle tanıştıracağım dersen vallahi kıyametleri koparacak.
9: Vallahi akılsızlık eder ha. Talat dünyalar iyisi çocuktur.
8: Yani öyledir, öyledir de.
9: Bak kızım, bak sen Feride'yi ayarla, akşamüstü bir yerde buluşalım ha.
8: Ya Kadriye teyze.
9: Bak kızım, bu işler kısmet işidir. Ay bacısı değil misin canım? Çek kolundan getir. Bu işi fazla uzatmayalım.

0: Alo. Ha Seyhan'ım, Gül'üm benim. Ne yapıyorsun?
1: Sen ne yapıyorsun?
0: Yok Gül'üm, telefonum bozuk gibi geldi de öyle çalışıyor mu çalışmıyor mu bir deneme yapmak istedim. Ne dedi baban?
1: Hiç.
2: Elini öptürmedi.
0: Ha, yüzüme bile bakmıyor abla. Neyse bakar canım. Biliyorsun babam öyle sert görünür ama pamuk gibi kalbi vardır. Biraz zaman ver.
2: Seyhan çıkalım mı?
1: Ha, biz ev bakmaya gidiyoruz. Gel istersen.
0: Ay yok, benim işim var. Onları halledeceğim Seyhan. Gidin siz.
1: İyi.
2: Hadi Allah'a ısmarladık.
0: Hadi iyi şanslar. Güle güle.
1: Hadi bay bay bay bay.
2: Kontrol et telefonu arasın.

0: Of, yok bu böyle olmayacak ya.
1: Deneme sonuçları açıklandı, gelin.
2: Orada mı? Ne diyorsun ya? Benimkine de bakın. Sarı. Baksana benimkine de. Eda.
1: Ha?
2: Seninki berbat.
1: Nasıl ya?
2: Baksana resmen çakmışsın. Dedim sana.
1: Yiğit.
2: Tabii. Sokaklarda anket doldurursan olacağı bu tabii.
1: Ya sen karışmasana yeter.
2: Ne demek karışma? Hani söz vermiştin? Ne oldu?
3: Bağırmasana oğlum kıza.
2: Bunun yüzünden çalışıyorsun sen değil mi?
1: Yiğit.
2: Bu derken? Seni bir daha kız kardeşimin yanında görmeyeceğim.
3: İşine bak lan.
2: Allah Allah.
1: Ya. Ya. Ne yapıyorsun? Ya bırak. Yardım edin. Ya bırak.
4: Hadi hadi Hamza, hadi masa erkeğe çek şunları be oğlum, aman.
5: Ustam, Feride abla geliyor.
4: Ne? Feride mi?
5: He, sokağın başında.
1: Halim?
4: Feride.
1: Halimciğim, nereye?
4: Ya ben çok acil bir işim çıktı, ben hemen gideyim. Görüşürüz.
1: Halim, Halimciğim.

0: Cuma Ali.
1: Feride abla.
0: Halim'in işi varmış herhalde. Sen biliyor musun?
1: Bize bir şey söylemedi.
2: Melia kızım, senden haber bekliyorum.
3: Vallahi zor ama Kadriye teyzem yani...
2: Kısmet.
4: Melia ne oluyor?
3: Yüz özel bir mevzu konuştuk.
4: Özel bir mevzu?
3: He.
4: Ben sigorta parasını yatırmaya gidiyorum, gidip geleceğim.
3: Heh, bu Aziz Bey tepemizde faturalar faturalar. Ama...
4: Alo buyurun. Benim. Nasıl? Tamam geliyorum hocam. 15 dakika. 15 dakika oradayım.
3: Ne oldu?
4: Yiğidin okulda kavga çıkmış.
3: Ne olmuş? Sen mi ara bir haber ver ha?
5: Önce Güneş Selam Merkezimizi yapıyoruz. Sonra öbür hareketlere başlıyoruz.
6: Arzu, sence ben de yoga yapabilir miyim?
5: Yaparsın tabii, sana bir hareket göstereyim mi?
6: Tamam.

0: çekil şuradan. Sen çekil.
1: Yaman, Mertcan, ne yapıyorsunuz?
0: Öğretmenim, ben bir şey yapmadım.
1: Çocuklar, bu kaçıncı? Bak, beni çok kızdırıyorsunuz. İkinize de ceza vereceğim. Hadi sınıfa.
2: Tamam Zeki. Bak, Ali kardeşimdir ona göre. Sağ ol. Emlakçı sizi bekliyor.
3: Sağ ol Taci abi.
2: Ya Ali, işinize karışmak gibi olmasın ama etraf ateş pahası. Ya biraz bekleseniz.
3: Abi, evin halini bir görsen.
4: Dün Merto ile beraber uyuduk Taci abi.
2: Vay afaca. İyi, hadi bakalım, ne yapalım. Hayırlısı olsun.
3: Hadi görüşürüz.
4: Hoşça kal.
3: Hadi eyvallah abi.

0: Buyurun.
1: Hocam hayırlı günler.
0: Hayırlı günler. Hoş geldiniz Sami.
2: Hoş bulduk.
1: Hayırdır çocuklar, bir haylazlık mı yaptı hocam?
0: Öyle ama sizi ders durumlarıyla ilgili görüşmek üzere çağırmıştım.
1: Yiğit o?
3: Yiğit değil dayı, ben.
1: Sokaklarda anket doldurmasaydın çakmazdın.
3: Yiğit.
2: Sus lan.
4: Ne sus, karışma.
5: Bir dakika.
1: Ne anket, anket ne ya Eda? Kızım cevap versene.
3: Dayı sen çalışacağız demedin mi?
1: Dedim.
3: Tamam. Ben de çalıştım işte Furkan'la.
0: Samim Bey, sıkıntımız şu. Biliyorsunuz çocuklar bize özel okuldan geldiler. Tabii üniversiteyi kazanma şansları oldukça yüksek. Ama şu son yapmış olduğumuz sınavda görüldü ki ek yardım almaları gerekiyor.
1: Ek yardım?
0: Evet.
1: Bunlar okulda ders öğrenmiyor mu hocam?
0: Öğreniyorlar Samim Bey. Fakat işi şansa bırakmamak için söylüyorum. Neticede karar sizin.
6: Ali Bey, kartımda cep numaram var.
1: Tamam, biz bir konuşup sizi arayacağız.
6: Hayırlısı olsun.
1: Tamam, teşekkürler.
7: Teşekkürler, sağ olun.
1: Ne diyorsun?
7: Ayda 1500 lira.
1: Ya sen beğendiysen.
7: Canım beğendim de, biz nasıl ödeyeceğiz o kadar parayı?
1: Ya buluruz bir şeyler.
7: Ablamlardan borç alsak?
1: Olmaz.
7: Niye olmasın?
1: Ya olmazsa ya.
7: Ne yapacağız peki?
1: Sen beğendin mi beğenmedin mi? Alo.
8: Ali benim, Ceylan. Biraz konuşabilir miyiz?
1: Ceylan.
8: Çok değil, 2 dakika. İstersen dükkana geleyim.
1: Gelme. Ceylan bak.
8: Tamam, o zaman sahilde bekliyorum.
1: Tamam, geliyorum. Gidip konuşacağım.
7: Ciddi misin?
1: Ya konuşmazsam anlamayacak. İstersen sen de gel.
7: Ay yok canım, saçmalama.
1: O zaman bırak iki çift laf edeyim. Çünkü ben de çok sıkıldım artık. Bu mesele kapansın. Tamam mı?

0: Sabahtan beri konuşayım diyorum. Olmuyor. Mektup yazayım dedim. Ne kadar zormuş anam baba.
1: Öyle.
0: İyi misin?
1: Dayı.
2: İktidar sizi yatırdık. Kursa yazıldınız.
1: Dayı.
2: Eda. Bundan sonra sokaklarda çalışmak yok. Eğer dersin yoksa gelirsin. Otele bir şeyin ucundan tutarsın. Sen de öyle iyiydi o. Ali abinle konuşacağım, idare edecek, tamam mı?
3: Tamam dayı.
2: Ben çalışacağım. Siz okuyacaksınız. Anlaştık mı? Hadi bakalım.
0: Dünden beri kovboy resimlerimize bakıyorum. Ben ömrümde yani hiç kimseyle bu kadar gülüp eğlenmedim, biliyor musun?
1: Ben de.
0: Halim diyorum kendi kendime ya. Bunlar senin yüzünden.
1: Nasıl? Halim?
0: Sen Seyhan'ın kardeşisin Feride. Bugüne kadar ben de seni hep kardeş bildim. Şimdi bunca sene sonra değilsin desem en başta sana ihanet etmiş olmaz mıyım yani? Yani ben dünden beri...
1: Yok, haklısın sen Ali.
0: Ferde, senin kalbini kıracağım ama ben...
1: Yok Ali, sen benim kalbimi kırmazsın. Niye kırasın? Yok, alışkınım ben, biliyorsun.
0: Söyleme böyle.
1: Yok hanım, haklısın sen.
0: Ferda nereye? Gel ben seni bırakayım mı?
1: Yok hanım, giderim ben, sağ ol.
0: Ben seni bırakayım mı Ferda?

0: Pehlivan, gelsene. Ne oldu? Ne sallandırdın yüzünü? Koca mı kızdı? Yoksa o azman oğlan üstüne mi geldi yine? Tahmin ettim. Bunlar bir başladı mı adamın peşini bırakmazlar. Ama yağma yok. Sen hiç merak etme.
1: Dede nereye?
0: Az bekle. Cabbar deden her şeyi düşündü.
2: Hah, oldu canım. Tamam, bak şimdi neydi? İç pilav, mercimek köftesi, patlıcanlı kebap,

0: 6 kişilik, tamam Nurhan Hanım, siz hiç merak etmeyin, hazır olacağım. Oldu. Hadi iyi günler. Görüşürüz. Kız Feride, bir catering siparişi aldık. Böyle bir şey olamaz. Çok mühim bir kadındır. Adı Nurhan, televizyon yöneticisi. Gülüm. Ya bu kadınlar hiç yemek pişirmiyor Allah aşkına. Feride. Gülüm. Ne oldu sana ya?
1: Yok bir şey abla.
0: He? Nasıl bir şey yok? Vallahi yüzün çarşamba pazarına dönmüş. Gel, gel açık otur. Aa,
1: Allah'ım, bu kadar bize hiç gülmeyecek değil mi?
0: Niye gülüyor?
1: Öyle işte, gülmeyecek.
0: Bak, sen şimdi kardeşine gelin verdin ya. Ondan az mahzunsun.
1: Yok ablam, Seyhan'la hiç alakası yok.
0: Bak Feride, Allah bir kapıyı kapatıyor ya, hemen başka bir kapıyı açıyor gülüm. Sen hiç kendini üzme. Bak o kader dediğin şey var ya, bir gün gelecek seni bulacak.
1: Kurban olduğum ya.
0: Sen hele işini bir ferah tut.

0: Ya kime çalıyorum kardeşim ben bir saattir? Çeksene şunu şöyle.
1: Çekemem, birini bekliyorum.
0: Ya yolun ortasında durmuşsun, bekliyorum diyor ya. Çek şunu hadi. Bak hala suratıma bakıyor ha. Yan taraf boş. Geçmeyeceğim ya, geçersem de şerefsizim ha. Zaten sinirim tepemde, senden çıkartırım ha sinirimi şimdi. Hadi yürü gel şu arabayı çek şöyle.

Ya kusura kalma kardeş, bu aralar benim kafam yerinde değil. Kusura kalma.

0: Şimdi dikkatle bak. Bu yağlı güreş. Bizim oralarda asıl kara kucak var. Bir gün Osmanlı'ya gidersek sana gösteririm. O pehlivanlar gibi dünyada başka bir pehlivan yok. Sen şu Yaman arkadaşını bir anlasana bakayım bana. Bu Sayka ne istiyor senden?
1: Bilmiyorum. Galiba Asu'yu.
0: Asu da kim? Yavuklu mu?
1: Yavuklu ne demek?
0: Ya sevdiğin kız. Yani söz misali onu gördüğün zaman böyle içinde bir şeyler kıpırdıyor mu ha? Ya içinde bir şey hop demiyor mu pehlivan?
1: Ediyor.
0: İşte tamam. Bak şimdi gözünü dört aç bana bak. Önce şöyle bir elense çekeceğim. Ondan sonra kuvvetle bir yumruk vuracağım. Vur bakayım. Daha kuvvetli. Aferin. O Yaman'a aman vermek yok. O bir tane vurursa sen beş tane vuracaksın. Vur bakalım. İşte böyle. Kendini hiç kimseye ezdirmeyeceksin pehlivan.
2: Alo. Ha Kadriye teyze, benim Meliha. Hani senin bu yeğen vardı ya. He Telat. Biz şimdi Feride ile geleceğiz. He. Nereye gelelim Kadriye teyze? He bildim, tamam. İyi hadi Kadriye teyze, sana da. Sami, ne

0: yaşasam sen üzülme. Üzülme.
1: Melih Hanım, Aziz Bey telefonda.
0: Ah. Alo.
2: Karınla barışmışsınız.
3: Nereden biliyorsun?
2: Taci Bey söyledi. Nasıl, ev bulabildiniz mi?
3: Ceylan, bak yılbaşı gecesi konuştuk.
2: Kaçıyorsun ayı.
3: Ben niye kaçayım?
2: Çünkü birine söz vermişsin ve sözünü bozmaktan korkuyorsun.
3: Nereden çıkıyorsun bunu?
2: Çıkartmıyorum, biliyorum. İçinde alıp başına gitmek isteyen bir adam var. Akneseni yapmak isteyen. O ne der, ne düşünür? Aslında bunları zerre kadar kafasına takmayan bir adam. Senin ruhun macera istiyor. Sense böyle yavaş yavaş ruhunu öldürüyorsun.
3: Sen ne düşünürsen düşün. Ben yok.
2: Tamam. Ama hayat bu, belli olmaz. Ben buradayım. Haberin olsun.
4: Estağfurullah Melih Hanım. Yok, özür dilemeyin. Ya mevzunun sizinle alakası yok. Ben bir hal yol düşüneceğim. Oldu. Hayırlı günler. Ulan sen. Şimdi bittin.
5: Ne oldu oğlum?
4: Akılsız sigorta parasını kursa yatırmış.
5: Ne kursu?
4: Faturalar dağ gibi yığılmış. Otelin parasıyla çocukları dershaneye yolluyor.
5: Adam mecbur oğlum.
4: Ne mecburu, canını sevdiğim. Herkes çocuk okutuyor. İki yakası bir araya gelmeyen bir tek bu.
5: Kolay mı Aziz?
4: Senin oğlun iyi. Senin oğlun yufka. Başkası olsa çoktan samımın ipini çekmişti.
5: Çekeceksin de ne olacak?
4: Göreceksin.
5: Oteli demiyorum. Üç yetimi diyorum oğlum. Samim nasıl bakacak onlara?
4: O da onun bileceği iş. Canını sevdiğim.
5: Yapma Aziz. Üç yetimin rızkıyla oynamak yakışır mı sana? Sen bu kadar mı kör oldun? Hem bu işi ne için yapıyorsun? Meliha için. Peki o Meliha üç çocuğun rızkıyla oynayan adama dönüp bakar mı? Benim kafasız oğlum.
0: Yok gülüm. Öyle gözümün içine baktım. Sen benim kardeşimsin dedi. Ama salaklık bende. Öyle aptal gibi kendimi attım ortaya. Edam, kandırmayalım kendimizi be gülüm. Olmuyor işte yani. Böyle yine deli gibi sevdiğimizle kaldık.
6: Gülüm, bu çetirin listesi hazır mı?
0: Edam, sonra konuşuruz. Tamam canım, hadi.
6: Ne oldu?
0: Hiç ablam, öyle Eda ile dertleşiyorduk.
6: Hayırdır?
0: Liste hazır burada ablam.
6: Sen şimdi boş ver o listeyi Feride. Biz ona dönüşte bakacağız.
0: Nereden dönüşte?
6: Feride, gideceğiz gülüm. Bir çay içeceğiz. Vallahi hep kapalı kapalı kaldık. Gideceğiz, bir hava alacağız ya, hadi.
0: Yok vallahi ben hiç istemiyorum. Sen git ablam, içimden gelmiyor.
6: Olmaz Feride. Hayatta olmaz. Vallahi çok kapandık.
0: Abla ne olursun.
6: Olmaz. Ya. Hadi hadi hadi hadi.
0: Abla vallahi canım istemiyor.
6: Şşş. Yasin Usta'm, biz kaçtık.
7: Tamam.
6: Hadi hadi.
3: Neyse. Tamam, konuştum. Bir daha rahatsız etmeyecek.
8: Emin misin?
3: Ne demek eminim şey?
8: Tamam, bir şey demedim. Tamam.
3: Ya ederse de kendi bilir. Hani ben bir terslik çıkmasın diye buluştum. Bir daha da buluşmam.
8: Sen iyi misin?
3: Ev işini ne yapacağız?
8: Bilmem. Nasıl tutacağız? Bunun depozitosu, eşyası, kirası.
3: Ne yapacağız?
8: Biraz para biriktirsek diyorum. Çok değil, birkaç ay.
3: Bu arada?
8: O ara aynı işte seninle abide kalırız.
3: Mert öyle beraber.
8: Tamam, Mert öyle idare ederiz. Ne diyorsun?
3: İyi tamam, nasıl istersen. Ama birkaç ay ha. Sonra benim Mert öyle düşman etme. Kocaya ne bak ya. Sen bıraksana benim karımın peşini.
9: Allah Allah.

0: Otelin senetleri Aziz Bey. Bunlar da son faturalar. Henüz Samim Bey'e iletmediklerimiz.
1: Tamam Volkan.

0: kaçayım ya? Benim ne işim var Kadriye teyzenin yanında?
1: Ay gel işte Feride, gülüm, beni yalnız bırakma.
0: Bak valla sıkılırsam geri dönerim ona göre. Zaten bayram değil, seyran değil yani. Kadriye teyzeyle niye buluşuyoruz?
1: Ya gülüm, Kadriye teyzeyle küçük bir çay sohbeti. Yani illa bir sinir arama. He baktık, hoşumuza gidiyor. Senin moralmanın hızla yükseliyor, oh kalırız. Baktık canımız sıkıldı, gideriz, sen kahırlanma.
2: Senin biraderi tanımayan var canım. Maşallah, her yerde görünüyor. Merhaba Mahmut
3: Bey. Hoş geldin usta. Çay vereyim mi ustam?
4: Yok oğlum, yok.
3: Kahve?
4: Yok, istemiyorum ya. Kahve biraz alsana.
3: Müşteri esiyor diyor usta.
4: Aslan oğlum ya, içim daraldı zaten, içim kırılıyor.

0: Usta!
1: Dur lan, bırak bırak lan! Alo?
2: Sen miydin Gülendam abla?
1: He buyur, ne istiyorsun?
2: Yok, bir başkası sandım da. Eve gelirken tatlı getireceğim, iyi. Baklava? Olmaz diyorsun. İyi, bir bülbas var, getireyim mi?
1: O da olmaz. E peki ben ne getireyim Allah aşkına? Ben tatlıcı başım yok. Kendin al sana tatlını. Hadi bakayım, telefonu meşgul etme. Hadi ablacığım, hadi sağ olasın. Hadi ya, aman eşkere konuşuyor ya.
0: Telefonu bekliyordun usta.
2: Hadi işiniz başladı.

0: Hiç abla.
1: Gülüm, Halim arıyor.
0: Tamam, ben sana şey ederim.
1: Yok yok, sen konuş, biz bekleriz artık.
0: Ay, ablam hiç içimden gelmiyor. Sağ olun.
1: Zahmet olmaz.
2: Melih'a.
1: Gel.
2: Hoş geldiniz kızım.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldin kızım.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk Kadriye teyze. Kusura bakmayın, beklettik sizi.
2: Ay, ne demek? Asıl bekleten bizim kızı. Talat nerede kaldın? Oğlum bak, Adana'dan komşularımız çok uzun yıllar sonra burada buluştuk. Melih ha?
1: Memnun olduk.
3: Ben de.
2: Kız kardeşi Feride.
0: Merhaba.
3: Memnun oldum.
2: Otur, otur Talat oğlum.
1: Kız Feride, gelsene prenses.
4: Aferin Yiğit. Sayende müdürlük olduk.
5: Sayemde mi?
4: Ya sana ne benim çalışmamdan? Ben dayıma söyleyecektim zaten. Sen niye olay çıkartıyorsun?
5: O Furkan etrafında olduğu sürece hep olay çıkacak Eda.
4: Ama.
5: O herifin hayatını kaydırmasına izin vermeyeceğim.
4: Aha. Eda, akşama etli bulgur pilavı yaptım. Sever misiniz?
0: Aha, harika kokuyor.
4: Ey, Yiğit sen?
5: Fark etmez.
4: Ne oldu?
0: Seninle bir ilgisi yok Sayan abla ya. Biz atıştık da biraz.
4: Aa, niye?
0: Hiç. Benim yüzümden, Yiğit'in çenesi yüzünden dayımı okula çağırdı. Ablamla bizi didişir.

0: Ama hep onun istediği olsun istiyor.
1: Öyle. Büyükler ille karışır. Şimdi senin yaşındayken insan şikayet ediyor da sonra kıymete biniyor işte. Bak daha bir gün oldu, burnumda tütüyor ablamlar.
0: Özledin mi evini?
1: Ha, çok.
0: Alo?
2: Eda neredesin?
0: Ali abi?
2: Seyhan yanında mı?
0: Evet, burada. Ne oldu?
2: Oradan uzaklaş.
0: Niye?
1: Eda ne diyor?
0: Önemli bir şey değil Seyhan abla.
2: Orada mı?
0: Tamam, ben hallettim.
1: Git nereye?
0: Ali abi.
2: Seyhan'ı evden çıkar. Ben arayıncaya kadar da eve gelmeyeceksiniz, tamam mı?
0: Tamam, ben anladım. Tamam, hadi görüşürüz.
1: Eda ne diyor?
0: Ben bir şey getirmesini istemiştim de eve dönerken onunla ilgili yani.
1: Yiğit!

0: Neyin var oğlum?
1: Bir şey yok abi. Biz bu odayı bekar odası halinden çıkarıyoruz ha?
0: Evet. İki ayda olsa kız düzgün bir odada kalsın ya.
1: Hala bir şey söyleyeyim mi bak? Küçük bir televizyon, bir ucuza DVD falan.
0: Birkaç tane de film alırız, bir de müzik seti.
1: Tabii canım. Bütçe ne durumda ki bizim? Ayıptır.
0: Bütçe? Ha, bu bakımını yaptığımız arabaların parası geldi.
1: Ceylan Hanım'dan.
0: He. Bir kısmını sen Mavi'ye veririz, bir kısmı bizde kalır.
1: Hayal gücü be Ali abi. Vallahi hayal gücü, bir söyleyeyim mi? Hepsine gerek yok de en kritik 3-5 eşyayı aldın mı çözersin bu işi. Bir kere odayı halı gösterir abi. Odayı perde gösterir bence.
2: Taci abi.
3: Ha.
2: Arabayı aldık biz.
3: Tamam.
2: Atla hadi. Yürü yürü yürü.
4: Bizim Talat Amerikalarda okudu. Kız kardeşimin oğlu. Kısmetse Aziz'in işlerini devralacak.
5: Ha, burada yaşayacaksınız yani.
0: Evet.
5: Feride de aslen tıp eğitimi aldı. Uzun yıllar bu konuda bir takım çalışmalarda bulundu. Abla?
0: Doktorsunuz.
5: Yok canım, hemşireyim. Ama şimdilik yemek yapıyoruz.
4: Gitrink. Yapıyoruz Telahçım biz. Üç kız kardeş bir şirket kurduk. Kartımı şey yap verecektim ama şu an matbaada basımda. Ben bilahare Kadriye teyzemle sana ulaştıracağım.
0: Ne güzel. Yaygın olduğunu bilmiyordum burada bu işlerin.
5: Yok değil zaten. Şimdi biz Telat, bu işi bir liderliktir. İşte bütün ev hanımlarına bir önderliktir. Bir kapı açmaktır. Babında yaptık. Yani biz bu işe soyunduk. Ablam müsaaden.
4: Feride. Sen kal.
5: Niye?
4: Şimdi ikimiz şey yapmayalım.
6: Lavabo mu?
4: He, lavabo.
6: Dur kızım. Ben de geliyorum Melia.

0: İyi.
1: Ne haber?
0: İyi. Ne oldu?
1: Hiç. Canım sıkkın da biraz.
0: Niye? Dayına kızdın.
1: Yok. Bu defa Eda'ya. Bir de Furkan'a.
0: Niye? Ay içeri gelsene ya.
1: Kimse yok mu?
0: Yok, patronlar işte. Ya iki çift laf ederiz, gel işte.
1: Emin misin?
0: Evet, eminim. Ya çıkar.
2: Nasıl buldun Melia, ne diyorsun?
3: Vallahi şimdi Telat aslanlar gibi bir delikanlı tabii ama...
2: Dünya iyisidir.
3: Vallahi orası öyle ama yani Telat sonuçta böyle Amerika falan görmüş. Böyle boylu puslu bir delikanlı. Şimdi Kadriye teyzem, yani ben kardeşimin kalbinin kırılmasını hiç

0: biz bir araya getirmiş olalım da, yani gerisi gençlerin bileceği iş. E gönül bu belli mi olur?
1: Hadi inşallah, vallahi inşallah.
2: Vallahi Telat Bey, benim bu buluşmadan haberim yoktu yani, kusura bakmayın.
3: Benim de.
2: Yani ablam bir çay içip geleceğiz dedi.
3: Yok, ben teyzemin niyetini biliyorum da böyle ilk günden çalışmaya başlayacağını düşünmemiştim.
2: Ama ben boş değilim. Yani gönlüm boş değil demek istedim. Aklımda biri var manasında.
3: Ablanız?
2: O daha bilmiyor. Aslında kimse bilmiyor. Yani bir tek Eda biliyor. O da zaten benim kardeşim gibidir.
3: Şey?
2: Onu daha yeni söyledim. Ay, eski Türk filmleri gibi oldu. Siz sever misiniz eski Türk filmlerini?
3: Çok.
2: Ben de. En çok da Türkan Şoray'la olanlar. Vallahi beni benden alır. Neyse, uzatmayayım. Yani kim ne derse desin, vallahi benim için fark etmez. Tek taraflı da olsa seviyorum.
3: Tüh, şans kaçırdık.
2: Aa. Yok canım, ne şansı? Yani maşallah köy ilan gibi beysiniz. Size şans mı yok?
4: Seyhan! Seyhan!
5: Kimse yok.
4: Kimse yok değil mi?
5: Hadi taşıyalım.
4: Emin misin abi?
5: Evet.

Nasıl sıkıntın geçti mi Eda? Dönelim mi eve? Yok, biraz daha kalalım Seyhan abla. Hava çok güzel hem bana da çok iyi geldi.

0: Bebek uyanmaz değil mi?
1: Öyle uykusu şimdi. Top atsan uyanmaz.
2: Bina kuşatıldı. Ellerini kaldır ve dışarı çık.
0: Güzel evmiş.
1: Ha güzel güzel. Bir de böyle arada gidiyorlar hafta sonları. O zaman da ev bana kalıyor. Böyle çok güzel oluyor yani. Mısır patlatayım mı? Ya takma ya. Rahat ol yani. Gelmezler akşama kadar onlar.
0: İyi.
1: Dur patlatayım ya. Mısır patlatayım. Sen rahat ol ya. Gelmezler vallahi.
3: Talat oğlu. Beğendin mi kızı?
4: Teyze.
5: İstanbul'da eşin dostun yok. Beğenmezsen sadece arkadaş olursunuz. Sen beğendin mi onu söyle.
4: Tatlı kız, içi dışı bir.
3: Hah, oldu bu iş.
4: Teyze kızın aklında başka biri var.
5: Kim?
4: Bilmem.
5: Ay, sen yeter ki iste. Arkanda kapı gibi Aziz abin var. Sen beğendiysen, sen istersen aldı gitti kızı.
6: Ablam aşk olsun ha.
7: Ha gülüm ne var işte, gittik tanıştık yani.
6: İnsan söyler en azından ama değil mi?
7: Ay Feride Allah aşkına, ben sana desem ki gel seni biriyle tanıştıracağım. Ha gelecek misin, doğru söyle.
6: Ay biri dediğin de mübarek Kenan İmirzalıoğlu'nun kuzeni.
7: Ay Feride.
6: Ay ablam yani göz var izan var, o çocuk bana bakar mı?
7: Bakmaz. Ya gülüm belki bakar. Yani Kadriye teyzem de dediği gibi işte bu gönüldür belli olmaz.
6: Ay tamam ben anladım seni.
7: Hayır yoksa bakmaz diye değil yani.
6: Ay ablam tamam ben anladım seni.
7: Hayır yani bakmaz anlamında demedim.
6: Ay ablam zaten baksa da ben bakmam istemem.
7: Ne kız?
6: İşte.
7: Feride. Kız senin gönlünde biri var değil mi?
6: Ay yok ablam hiç kimse yok. Of ama.
7: Feride,

0: Kemal bu ne?
1: Kemal Paşa tatlısı ustam. Çocuklar yapmış ağzın tatlansın diye. Feride ablaya da ayırdı bir porsiyon.
0: Feride mi?
1: He, o çok sever.

0: Hey!
1: Kijk nou op.
0: Hoş geldiniz Aziz Bey.
2: Hoş bulduk Süleyman. Sen burada mı?
0: Bir saniye bekleyin, çağırayım.
3: Görüşürüz.
4: Tamam, yine gel. Zaten patronun koleksiyonunda bir sürü film var, izleriz işte.
3: Tamam.
4: Oha!
3: Ne?
4: Patronla karısı.
3: Niye?
4: Gelmişler. Hadi. Çabuk çabuk, çabuk benim odama hadi.
3: Hadi.
5: Koş, hadi. Nurcan.
4: Söylesene. Ali.
6: Bir.
3: Ali abi, biz burada bekliyoruz.
6: İki. Üç.
4: Ali.
6: Gece sıkılırsak film seyrederiz. CD de aldım müzik dinlemek için.
4: Ali, inanmıyorum ya.
6: Ha, yatak örtüsünü falan hep Eda ayarladı. Ama çok bir şey değil. Sen sonra istediğin gibi değiştirirsin. Beğendin mi?
4: Beğendim. Beğendim tabii, çok güzel.
6: Benim karım bir günde olsa güzel yerde kalacak.
2: İçinde senetler var.
7: Ne senedi?
2: Otelin borcu, ortaklık sözleşmesi.
7: Niye veriyorsun bunu bana?
2: Dost eli uzatıyorum Sam'ım.
7: Aziz.
2: Anam haklı. Bu böyle kavgayla, gürültüyle yürümeyecek. Ortada üç yetimin hakkı var.
7: Sen bırak şimdi yetim falan. Ben yeğenlerime bakarım. Sen lafı dolandırma.
2: Sam'ım.
7: Ne diyorsun Aziz?
2: Diyorum ki, bundan böyle bana borcun yok. Otelden çekiliyorum.
4: DVD getirmiş ha?
8: Sıkamayalım diye.
4: Vallahi damadımız çok aslan çıktı. Ferden de şanslı güldü.
8: Abla!
4: Kapıdan bir yol edişi var. Ay, dersin Yeşilçam'ın kralı geliyor.
8: Ay, sen de adamın ayağını şık yaptın ha.
4: Yalan mı Feride? Allah aşkına, yalansa yalan de.
8: Üf, ablam, sen demedin mi? O çocuk sana bakmaz diye.
4: E, niye şimdi öyle diyorsun ki?
8: Öyleyse yanım, dışarıda bir sürü manken gibi kız var. Dönüp de bana mı bakacak? Hem zaten benim de hiç gönlüm yok.
4: Feride, Allah aşkına nedir bu gülüm? Yok, benim aklımda zaten başka biri var. Yok benim telatta gönlüm yok falan. He? Çıkar baklayı ağzından, ne? Söyle.
8: Yok bir şey ablam.
4: Ablam?
8: Ne ablam kız?
4: Sen bizden mi saklıyorsun?
8: Hayır.
4: Ant verdim.
8: Ablam ama yeter, sıkıldım yani. Telat malat istemiyorum. Allah Allah. Aklımda başka kimse yok.
4: Ali.
8: Ay sen dur. Şurada ne güzel muhabbet ediyoruz. Bakarım ben, beklesin.
4: İyi. Allah Allah.
8: Ne oldu ki şimdi buna?
4: Bilmiyorum ki ne oldu. Her an yeni bir bela.
7: Benim sadakaya ihtiyacım yok.
2: Ya sen ne inatçı bir adamsın arkadaş ya.
7: Ben senin o senetleri niye getirdiğini biliyorum.
2: Niye getirdim?

0: Hadi ben şimdi konuşturma hadi. Ya söyle söyle söyle. Meliha bunlara kanmaz. Tamam mı? Al. Al borcum neyse ödeyeceğim.
1: Almayacağım.
0: Alsana.
1: Almayacağım.
0: Ulan ödeyeceğim diyorum oğlum sana.
1: Ben ödemeyeceğim diyorsam ödemeyeceğim.

0: Talat.
1: Atkını kafede unutmuşsun.
0: Ay ne zahmet ettin, ben gelir alırdım.
1: Kadriye teyze ile götür dedi. Yani sırf o değil, ben de gelmek istedim.
2: Allah. Vallahi Dalyan, Dalyan.
3: Ben senin hesabını biliyorum Aziz. Bu iş burada bitmedi.

0: İstanbul'da yeniyim. Yani yanlış anlamazsan...
1: Yok estağfurullah.
0: Kızmazsan arada ararım. Sinemaya minemeye gideriz. Arkadaş olarak.
1: Tamam, arkadaş olarak.

0: ateş kuşunu yakalamak için yola çıkan iki dost.
1: A horse, a fool.
2: Don't pat me.
0: Masalsı yolculuklarında başlarına gelen ilginç olaylar.
1: You will face monster whales and fierce storms.
0: Görsel Şölen sunan bir film.

0: Ferda?
1: Halim?
0: Allah'ım sen. 2 dakikan var mı? Az konuşak.
1: Hayırdır, ne oldu?
0: Hiç, konuşalım.
1: Aman geliyorum ama.
0: Hayırdır arkadaş, kim?
1: Ha, o Aziz abinin yeğeni.
0: He, Aziz abi. Ne oldu ki?
1: Hiç, Amerika'dan yeni gelmişti. Öyle işte, Aziz abinin annesi Kadriye teyze tanıştırdı. Sen ne diyecektin Halim? Hayırdır?
0: Hiç. Yani iyi misin diye bakmaya geldim de. Bugün öyle tek başına gittin.
1: Halim.
0: Ferda. Ben seni üzmek istemedim.
1: Biliyorum.
0: Seni kıracağım ama ben bu kafam kırsaydı. O saat bu saat benim aklım yerinde değil yani. Aradım, telefonla cevap vermedi. Dışarıda mıydı?
1: Evet.
0: Bundan.
1: Öyle işte. Ablam falan çay içtik.
0: Bir ihtiyacın, bir sıkıntın olursa alo dersin.
1: Tamam, sağ ol. Ne oluyor?
2: Vallahi anlamadım ki Gülüm. Yine konuşuyorlar öyle pısır pısır.
3: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
1: Geliyor.
3: Yürü Seyhan.
2: Alo. Ha, Nurhan Hanım. Yemekler yarına hazır. Efendim?
3: Televizyon programı mı?
2: Televizyon mu?
3: 3 kız kardeş.
2: Biz mi?
3: Vallahi Nurhan Hanım, bizim için de onurdur ama ben bir kız kardeşlerimle falan konuşayım. Sonra size haberdar edelim biz.
2: Tamam.
3: Oldu, hadi sana da hadi.
1: Abla, ne oldu abla?
2: Şşş, gelin gelin.
1: Ne oluyor ya? Ne oluyor ya?
2: Kız ne istiyormuş?
1: Halim, hiç öyle iyi miyim diye hatırımı sormaya gelmiş.
2: Kız o değil, Telat.
1: Ha, Talat. Heh. O atkımı unutmuşum, onu getirdi. Ne?
2: Ya Gülüm, bakışmadır, bir kıvılcımdır. Bir şey olmadı mı yani?
1: Ablam ne kıvılcımı Allah'ını seversen?
2: Aşk olsun Feride, çocuk kapının önüne kadar geldi. Şuradan bir kıvılcım çıkartamadım.
1: Ay, şuramdan bir kıvılcım çıkartamadım. Kusura bakma ablam. Sen şimdi konuyu değiştirme. Nurhan Hanım ne diyor?
3: He. Bir TV programı.
1: Nasıl?
3: Ya işte Gülüm, bir kadın programı falan yapıyormuş. Bizim de işi tanıtmak için işte konuk olarak bizi almak istiyor.
1: Televizyona mı çıkacağız?
2: Şşş, kız baban duyacak.
1: Ablam.
3: İşte kabul edersek çıkacağız programa.
1: İneceğiz tabii televizyona.
3: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
1: Sami?
4: Nali'ye az gelsene.
1: Niye Sami?
4: Konuşacağız.
1: Ne hakkında?
4: Aziz.
2: Yiğit. Çabuk çıkabilirsin.
4: Patron?
2: Onlar bebeğin odasındalar, hadi çabuk.
4: Tamam.

0: Adam takıldı ya.
1: Ya dikkat et birazcık. Ay, Bora Bey.
2: Ne oluyor burada?
1: Hiç. Yiğit, arkadaşım.
2: Ev arkadaşını mı getirdin?
0: Ben bir şey sormak için uğramıştım.
1: Şey, Bora Bey...
2: Konuşma Nurcan. Biz sana bebeğimize emanet ediyoruz. Sen elin herifini eve alıyorsun.
1: Ama Bora Bey yanlış anlıyorsun.
2: Sus. Bu kadar saçmalık yeter. Hemen toparla eşyalarını.
1: Ama Bora Bey... Yani...
2: Çabuk. Yüzünü görmek istemiyorum. Hadi.
3: Acaba ses etmese miydin sana?
4: Azize.
3: Şimdi hazır senetleri yırtmış.
4: Ya o kim ki senetleri yırtıyor Melia?
3: Şimdi bak haklısın, haklısın da Samim, yani bunun çoluk var, çocuk var, bin tane ihtiyaç var. Hayır yani fena mı olur şu otelin borcunu ödesek, halletsek?
4: Ben o namussuzun karşısında öyle başımı eğmem.
3: Samim.
4: Ne ben başımı eğeceğim ne de siz. O çocukların kimseye borcu kalmayacak.
3: Ne yapacaksın, nasıl ödeyeceksin?
4: Bulacağım, yarın. Bak gör. Zaten ya bulacağım ya da çekip gideceğim buralardan. Ben böyle yaşayamam.
5: Yok dedim anacığım. Senetleri yırttım, attım. Ben dedim senden para almıyorum, almayacağım.
6: Aferin.
5: Seninki bir çıkıntılık yaptı ama aldırma.
6: Yapsın. Ama sen hem çocukların hem Melihan'ın kalbini kazandın.
5: Duymuştur değil mi Melih Hanım?
6: Oo, duymaz mı? İçinin yağları bile vermiştir. Şimdi diyorum ki bir de Cabbar Ağa'nın rızasını al.
5: Cabbar Ağa mı?
6: Onun rızasını almadan olmaz. Nasıl gireceksin o ailenin içine?
5: Talat ne etti? Beğendi mi Feride'yi?
6: De. Kızın bir sevdiği varmış.
5: Kim? Feride'nin sevdiği. Ben o kadar gittim geldim kimseyi görmedim. Kim şu lan?
7: Buyur ustam.
8: Bu ne?
7: Fasulye ustam, sabahtan beri ağzına bir lokma koymadın.
8: Yok istemiyorum, kaldır şunları.
7: Çay?
8: Yok istemez. Kaldır. Cumali.
7: Buyur ustam.
8: Bu aralar bu şey uğradı mı Aziz?
7: Yok ustam, hiç görmedim.
8: Yanında yeni bir tev getirmiş de Amerikan.
7: Haberim yok ustam, niye sordun ki?
8: Yok, bak şimdi.
0: Ya benim yüzümden işten atıldı.
1: Boş ver ya. Atılacaktım zaten.
0: Ne yapacağım?
1: Bilmiyorum ya. Eve gidemem. Babam canım okur atıldığımı duyarsa.
0: Tamam.
1: Of. Tamam ne?
0: Bize gel.
1: Dayı?
0: Dayıma söylemeyiz.
1: Öf.
0: Ya bu havada sokakta mı kalacağım, bize mi geleceğim? Başka şansın var mı? Hadi. Hadi.
1: Yiğit. Hadi.
3: Vallahi sen ne dersen de Samim de, yani bana sorarsan ben bir daha düşün derim Samim. Hayır, arada çocukların da istikbali var. Hayır şimdi tut ki yarın parayı bulamadın. Ne yapacaksın yani? Gideceğim mi gerçekten?

0: Bir ki. Ya abla şunu şöyle yukarıda tutsana.
1: Ablacığım yeter artık, her yerim mosmor oldu.
2: Canca.
0: Dayı hoş geldin.
2: Eda kızım, hadi abini çağır sofraya.
0: Abim yok.
2: Nasıl yok?
1: Mertcan, dışarıda dayı.
2: Ne yapıyor dışarı?
1: Bilmiyorum ki, bana kızdı herhalde.
2: Allah Allah. Ya hadi siz sofrayı kurun, geliyorum.
0: Bir ki.
1: Hadi artık, yürü.
3: Televizyon programı.
1: Evet.
3: Nereden çıktı ya?
1: Anlattım ya hayatım. Hem zaten belli değil daha önce. Ablam Sarım abiyle şimdi.
3: Yenge tamam derse ne olacak?
1: Babama soracağız.
3: Sonra?
1: Yani senin için bir sakıncası yoksa. Ha?
2: Ali çok kusura bakma, bir mevzu var da.
3: Yok abi, ne demek?
2: İki dakika.
3: Tamam. Geliyorum sana.
1: Tamam. Ablam, böyle üç tane tabak benim hiç içime sinmiyor. Bir tane de Seyhan'ıma koysak mı?
4: Tavuk suyuna şehriyer çorba.
1: Bayılır.
4: Ya tamam gülüm, artık bırakacağız, o evinin kadını oldu yani. Biz kendi işimize bakacağız. Ne yapacağız?
1: Senin abim ne diyor?
4: İnat.
1: Ah ya. Ama o da haklı be ablam. Yani adamcağız ezdirmek istemez ki kendini.
4: Feride baksana Allah aşkına, beni ne zor bir durumda bıraktın.
1: Ablam.
4: Bak gülüm, çoluğu çocuğu düşün diyorum. Feride Allah aşkına, ben yanlış bir şey mi söylüyorum?
1: Ama Aziz Bey de büyüklük etmiş ha. Ya seni de yırtıp atmış ablam. Bu zamanda kim kime durduk yere 50.000 lira veriyor ha?
5: Aferin Azize. Feride. Koş pehlivanı çağır.
4: Ya babam, çocuk sabahtan beri güreş filmi seyrediyor. Yapma Allah aşkına.
5: Ya hadi haydi. Sen karışma bana. Yırtmış ha senetleri.
4: Ay baba.
5: İsmi gibi merhametli, mert delikanlıymış.

0: sen mi abi?
1: Al abi. Bu senin abi.
2: Bu ne?
1: Ceylan'ın arkadaşından gelen para.
3: Ulan az kaldı canımdan oluyordun Aliço ya.
1: Ya tamam kazandık işte. Ben birazını odaya harcadım, kalan da senin.
2: Aliço.
1: Abi zaten evinde kalıyoruz, birdik iki olduk.
2: Aliço, üç de olacağım, dört de olacağım. Sen benim kardeşimsin oğlum.
1: Tamam, kardeşin sen mi al bu parayı?
2: Aliyaman. Bu parayla borç kapanmaz. Sen bu parayı al, karını da al. Git güzel bir balayı yap oğlum.
1: Balayı?
2: Evlendin, gün yüzü görmedin lan.
4: Dayı, ben karşıya gidiyorum.
2: Canavar da başında. Sen al karını git. Hiç durma.

0: Neredesin oğlum sen?
1: Buradayım dayı. Sen niye karanlıkta oturuyorsun?
0: Herkes yattı, ben de öyle düşünüyorum işte. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Ha. Ne, ona bakıyorsun?
1: Hiç.
0: Kardeşinle münakaşa etmişsiniz bugün.
1: Dayı, sabah konuşalım bunları.
0: Kızın üstüne var mı oğlum? Kardeşsiniz siz ya. Birbirinizden ayrılmak yok. Bilakis ne yapacaksın? Kollayacaksın. Tamam mı? Anlaştık mı?
1: Tamam.
0: Yemek sıcak istersen.
1: Yok, ben yedim.
0: İyi o zaman, hadi. İyi akşamlar.
1: Sana da.

0: kimse bir şey anlamadı değil mi?
1: Yok yok, sabaha kadar rahatsız.
0: Ay yok, iyi, tamam tamam. İyi, odan güzel.
1: E işte idare eder.
2: Niye?
1: Evet.
2: Gelebilir miyim?
1: Niye?
2: Baksana.
1: Tamam, bir dakika. Ne var?
3: Ne oldu, neredeydin?
1: Dışarıda. Hadi sabah konuşuruz.
3: Yiğit. Bugün sana kötü davrandım. Beni dayıma gammazladın ama biliyorum, benim iyiliğimi düşünüyordun. Kusura bakma.
1: Tamam.
3: Tatlı geceler.
1: Sana da.

0: İşte pehlivanın. Rakibini böyle sündeye getireceğim.
1: Hadi bir dene bakayım. Aferin. Artık piştin. Canavar gibi bir pehlivan oldun. Bundan böyle hiç kimseden korkma.
2: Babam, sabahtan beri dövüşüyorsunuz. Kurban olayım, çocuk Rambo oldu ayol.
1: Pehlivan o, pehlivan.
3: Ferda abla bak pazularıma.
2: Uy, kurban olsunlar senin pazularına. Şunun güzelliğine bak.
1: Hadi bakayım, şimdi doğru yatağa. Yarın büyük gün. Yatağa girer girmez uyuyacaksın.
3: Selam abla bana masal okusun öyle.
2: Gülüm artık o masalları sen kendin okursun. Kocaman adam oldun. Daha yeni evliler. Yazıktır. Yazık.
1: Yahu karışma çocuğa. Hadi Feriha.
2: Hadi. Gel. İyi geceler.
3: İyi geceler Feriha abla.
2: Güle güle.

0: Feride.
1: Ha ablam.
0: Bak Allah aşkına, şurada dünyalar güzel çıkmamış mı?
1: Oy canım benim ya, hem de ne güzel. Şuna bak, melekler gibi.
0: Oy bak, diyorum ki şimdi bunu şuraya şöyle şöylemesine koyayım.
1: Ha koy. Benimki?
0: Bak seninki burada. Çıkartma dersen çıkartma.
1: Yok canım, niye diyeyim? Zaten evde türbeye döndü ama neyse artık. Kız karşıda oturuyor, biz de burada fotoğraflarına bakıyoruz.
0: Vallahi doğru diyorsun da gülüm, çok özledim ben ya. Sen de?
1: Özledim vallahi, ben de özledim ablam, haklısın. Ablam. Ha? Gel çıkalım şu televizyon programına be, kurbanın olayım.
0: Feride.
1: Kız düşünsene, 3 kız kardeşi 70 milyon bizi izliyor.
0: Heh, Adana ayakta.
1: Catering'de dünya markası Yalçın kardeşler.
0: Ya gülüm, biz ne anlayacağız televizyon işinden?
1: Ablam yapma gözünü seveyim. Sanki yapanların bizden ne fazlası var? Ha? Hem bak böyle bir fırsat bir daha ele geçmez. Ne güzel reklam yapmış oluruz. Hadi kurban olayım be hadi.
0: Bunun babamı var, Samimi var.
1: Ya Samimi abi tamam der. O bizi anlar. Ne olursun. İş için. Bir seferlik. Hadi be. Ne olur.
2: Oh. Ablacığım. Hadi bakalım. İyi uykular.
3: Abla. Heh. Bana akşam doğa gayet olur mu?
2: Niye?
3: Yarın büyük bir gün. Gerçek bir pehlivan olacağım.
2: Bak şimdi, ben karşıya gidip geliyorum. Döndüğümde seni uyumuş bulacağım, tamam mı?

0: Hile abla.
1: Tamam, ararsın sonra.
0: Yoktur. Alo. Ha ablam. Nasıl? Babam. E tamam işte, ben varım. Tamam, sabah konuşuruz. Sabah konuşuruz, tamam. Hadi.
1: Ne diyor?
0: Yarınki televizyon programı. Yani babamı ikna edersek çıkacağız. Sen de tabii hayır demezsen. Ne diyorsun?
1: Ne bileyim ya, ne işiniz var televizyonda?
0: Hayatım, iş için iyi olur. Hem moralimiz düzelir.
1: Ne var ki moralinizde?
0: Ben değil, Feride ablam. Tuhaf bugünlerde biraz.
1: Niye?
0: Bilmem. Ya ben gittim ya. O da yalnız kaldı, canı sıkılıyor.
1: Benim de canım sıkılıyor.
0: Ya.
2: Sana bakışlar.

0: İşte ne olsun? Var mı bir değişiklik? Yok, ne olacak ki? Feride ablan yine kendi kendine seviyor. Değişen bir şey yok.
1: Yok be Feride abla, öyle değildir.
0: Öyle gülüm, öyle. Valla şuramda hissediyorum. Valla isterse bir ömür sürsün. Ben daha başkasını sevmeyeceğim Eda.

0: Sen uyumadın mı oğlum?
1: Yok dayı, atıştıracağım biraz.
0: Ha. Ha. Senin midende kurt mu var lan? Ha? Demin yedim dedin.
1: Yedim, yine yiyeceğim.
0: İyi, afiyet olsun.
1: Sağ ol.
0: Ne oldu?
1: Yok, bir şey yok.
0: Bir gariplik var ama. Sonra çıkar kokusu herhalde.
2: Çok acıkmışım.
1: Ben de.
2: Dayın içi beğendi mi?
1: Yok, bence bir şey anlamadı ha.
0: Televizyon. Niye?
3: Bilmiyorum. Ya bizimkilerin aklına gelmez. Bir müşteri tutturmuş reklam olur diye.
0: Ya yapsınlar işlerini. Neresi var reklamın?
3: Öyle.
0: Sen ne diyorsun?
3: Bilmiyorum ya, bana da tuhaf geldi.
0: Söyleyelim.
3: Dur abi, daha kesin karar vermemişler.
0: Allah Allah.
3: Sen para işini ne yapacaksın?
0: Yok işte Ali, şu yarın her şeye saldıracağız. Yemin billah verdim vallahi.
3: Nasıl bulacaksın?
0: Bilmiyorum. Canımızı ortaya koyacağız, bulacağız. Sen beni bırak ya, hadi Seyhan'ın yanına, hadi oğlum.
3: Yok, gidemem.
0: Niye?
3: Mert onun masalını bekliyorum.
0: Hani yatmıştı?
3: Yok, geldi abi. Bırak, böyle ansiklopedi gibi bir şey getirmiş zaten. Ben yarın kesin gidiyorum balayın.
4: Ondan sonra Mertcan'cığım, bütün gün bal yiyen ayının karnı öyle şişmiş, öyle şişmiş ki küçük tavşanın evinden çıkmaya çalışırken kapıya sıkışmış kalmış. Böyle pohpohlanmak açıkçası karganın hoşuna gitmiyor.

0: Hayrola Halim kardeş? Niye dikiliyorsun ayazda?
1: Yoktur abi. Uyku tutmaz da biraz.
0: Aşık mısın? Tabii. Gözünün feri söndü. Ben anladım.
1: Yok ablacığım, yok öyle bir şey. Hava soğuk, bak hasta olacak. Hadi sen gir içeri, hadi.
0: Sen kendine bak. Vallahi zar gibi kaldın ha. Katmer yer misin?
1: Yoksa olmasın, istemez.
0: Tabii. İnsanın yüreği böyle hop hop edince içinden bir şey yemek gelmiyor değil mi?

0: misafirlerimiz ve bizleri ekran başından evlerine konuk eden saygıdeğer izleyicilerimiz. Efendim, stüdyomuza hoş geldiniz. Ay ay ay ay ay ay. Ablam teşekkürler. Efendim, bugün Adana'nın üç gülü konuğumuz, gururu konuğumuz.
1: Kitring'de bir ilk.
0: Ablam dur, söyleyeceğim, kurban alayım. Şirketlere kısa sürede üne kavuşan ve gıda devlerinin bu üç nadide çiçeğin önünde diz çöktüğü üç kız kardeş efendim. Ay ay ay ay ay ay ay.
2: Melia.
1: Ha baba.
2: Ne var? Ne bağırıyor bu gene?
1: Ben. Babam bir TV programı bizi konuk olarak çağırıyor da.
0: Kadın programı, çok nezih.
1: Eğer iznin olursa.
2: Ya ne işiniz var sizin televizyonda?
0: Babam.
2: Artist misiniz siz?
1: Yok babam, değiliz de.
2: Ya hadi baksana kapıya. Sen de bir ver şu fırçayı.
3: Maalesef Samim Bey, kefil olmadan size kredi vermemiz mümkün değil.
4: Hanımefendi, orada bir otel var, biz onun işletmecisiyiz.
3: Öyle ama bize bir garanti gösteremiyorsunuz.
4: Malım mülküm olsa satacağım o.
3: Kusura bakmayın.
5: Ya öyle sabahın köründe geldik ama.
2: Estağfurullah.
5: Ya hastaneden çıktın, bunca zaman geçti, bir elini öpmeye gelemedik.
1: Ya Aziz, ne gerek var?
5: Ya var var, olmaz mı Mela Hanım? Ağam, sen artık benim akılsızlığıma vereceksin. Bugün dedim, Davat oğlum, madem İstanbul'a geldin, farz oldu, gidip ağamın elini öpeceğiz.
2: Melia, kızım kahve yapsana misafirlere.
1: Tamam babam, yapıyorum.
3: Ablam ben yardım edeyim.
5: Ya yeğenimi İstanbul'da inan ilk sana getirdim.
1: Feride, kız bunlar kesin senin için geldiler ha.
3: Allah Allah, niye benim için geliyormuş?
1: Gülüm herhalde ayağını şık beğendi ki geldiler. Yoksa ne işleri var burada?
3: Ablam belki senin için geldiler. Ha? Belki Aziz Bey'in niyeti bozdu. Niye? Dün senetleri yaktı, bugün maşallah evimizin kapısında. Hayırdır inşallah. Efendim Talat.
6: Bu senin.
3: Benim mi?
6: Türk filmlerini sevdiğini söylemiştin. Türkan Şoray'la olanı görünce dayanamadım.
3: Dert bende.
6: Seyretmiş miydin?
3: Valla belki 100 kere ama bıkmadan bir 100 kere daha seyredebilirim. Valla çok teşekkür ederim.
6: Bir şey değil canım.
3: Valla çok güzelmiş.

0: Cumale.
1: Buyur ustam.
0: Gel, giden oldu mu ya bugünlerde hiç?
1: Kasap geldi ustam, akşama sipariş vermiştik.
0: Oğlum bize ne kasaptan Allah aşkına Cumali, yani bir eş diyorum, dost diyorum, tanıdık diyorum yani.
1: Yok ustam gelmedi. Taci abi çağırayım istersen.
0: Niye?
1: Hani bir eştir bir dosttur dedin ya sıkıldıysan.
0: Tamam bırak Cumali, hadi işine bakalım. Ben şimdi tamam.
1: Cevaplık var dedim sana değil mi?
2: Alo?
3: Halim kardeş, ya şu bizim eczanenin numarası kaçtı?
0: Ne oldu ablacığım, hayırdır?
3: Ya Saime yengenin tansiyonu biraz uçuyor da. Ya sen bir zahmet bir arasan da bir gelse ha?
4: Kızım, oğlanın yüreğini kaldırma, iyiyim, bir şey mi yok?
3: Allah'ım yarabbim.
5: Eczacı mı?
0: Eczacı değil de Gülendem ablacığım, şimdi onun bir uzmanı lazım. Ben uzmanı getireyim, dur.
3: Niye? Ameliyat mı edecek?
0: Tamam hadi sen kapat kapıyı. Hadi.

0: Yani bu dünyada bilin ki bir aziz oğlunuz var. Emredin etrafınızda kuş uçurtmam. Ne senin, ne Feride Hanım'ın. Evlidir ama bacımızdır Seyhan Hanım'ın ve de Mel Hanım'ın. Ya kendi ailem neyse o.
1: Aliço, ne yaptınız Aliço?
2: Hiç, çocuklar hazırlanıyor. Sen ne yaptın kredi işini?
3: Ne olmuş, olmuş mu?
4: Ciğerim, sen şimdi çocuklara mukayyet ol da.
1: Akşama kadar ben bir yolunu bulacağım, tamam mı? Hadi sağ ol kardeşim. Ulan Aziz, ulan Aziz.
3: Abla ellerini şöyle tut, son kez vuracağım. Aa ablacığım, nereden çıktı bu vurma merakı ya? Yeter artık. Ağrıdan elimi kaldıramıyorum.
2: Hadi çekirge, geç kalıyoruz, hadi.
3: Al. Hadi dükkana mı?
2: Yok, bir işim var. Hadi çocuklar, hadi.
5: Ali abi, siz çıkın, ben geliyorum.
6: Tamam.
3: Ne oluyor?
5: Defterimi unutmuşum.
3: Ben alırım.
2: Sen montunu giy, montunu.
3: Gel buraya sen. Getir kolumu. Çok soğuk hava, çok soğuk.
2: Bir emriniz olursa buradayız abi.
7: Meriye, Azizgil'in bir alakası var mı bu televizyon programıyla?
8: Yok babam, ne alakası olacak?
0: Hayırdır, ne programı?
8: Yok bir şey ya.
3: Catering'le ilgili televizyon programı.
9: E harika.
8: Evet.
0: Biz kapıda bekleriz ağam. Kuş uçmaz. Sen karlanma.
8: Baba.
7: Yok. Ben sizi böyle üç bacı televizyona falan yollayamam. Eğer gidecekseniz Aziz sizi götürür getirir.
0: Hadi hadi.
2: Oh be. Bu ne arıyor burada?
8: Bilmem. Ben bir bakayım.
2: Televizyon işine haber ver ha.
8: Tamam. Yiğit nerede kaldı?
3: Abi!
2: Yiğit o!
8: Ne yapacağız?
5: Ya okuldan gelene kadar bekle, sonra bir şey bulacağız.
8: Emin misin? Niye bir görürse?
5: Görmez. Sen odadan çıkma yeter.
2: Yiğit o!
5: Geldim.

0: Abla?
1: Sayan Hanım, hayırdır sizi göremedik.
2: Aziz Bey şimdi tabi karşıda kalıyor kocasının yanında.
1: Samam'ın yanında.
0: Evet.
1: O kadar kişi sığıyor mu oraya?
2: Artık sığdığı kadar.
0: Yani zaten geçici bir süre için biz inşallah evimizi bulunca çıkacağız.
3: Bu arada film için çok teşekkür ederim.
4: İstersen bir yere birlikte izleriz.
1: Hadi bakalım. Oo, alın kardeşim.
4: Hayırlı günler Azza abi.
1: Sağ olasın.
4: Bu arada program kaçta?
3: 8'de galiba, değil mi ablam?
0: Daha belli değil Feride.
1: Belli olsun. Biz erkenden kapınızdayız.
4: Halas mı aldık?
3: Güle güle.
1: Cümleten hayırlı günler.
5: Halim, hayırdır?
4: Ablam anam rahatsızlandı da.
3: Aa, ne oldu?
4: Ya tansiyonu fırladı dediler de. Feride bir baksan.
5: Ha, Feride hadi git bir kontrol et hadi.
4: Ablam istemiyorsun ben.
3: Yok, onun alakası yok yani.
5: Feride.
3: Tamam, çantamı alıp geleyim.
4: Ha, belki sormaz.
3: Geçmiş olsun Halim.
4: Sağ ol Asya'cığım, sağ ol. Ha, siz gergin, çok üstünüz.
5: Yok yok.
4: Hadi görüşürüz.
5: Hadi Feride haber ver.
3: Tamam veririm.
0: Niye boş kattı şimdi Halim'e?
5: Vallahi ben de anlamadım Gülüm ama bunların arasında kesin bir tatsızlık oldu yani.
0: Ay hadi abla dondun hadi.
1: Kadının fendi.

0: erkeğe yendi. Üç kız kardeş şirket kurdular. Bak, televizyona haber oluyorlar.
1: Gerçekten biz mi götürüp getireceğiz?
0: Ayı duydun oğlum. Kızlarını bize emanet etti. Koskoca Cabbar'a. Daha sırtımız yere gelmez dalat. Vallahi da billahi de anam haklı çıktı ha. Volkan, Ali arkadaşımı ara. Öğlene randevu al. De ki Aziz Bey çok kıymetli birini getiriyor.
2: Tamam Aziz Bey.
0: Belmiki Cabbar ağa yanımızda. Bundan böyle bize karada ölüm yok. Önümüz açık aslan.
3: Nesi var Saime teyzemin?
4: Ya vallahi iyi değil ha.
3: E ambulans çağıralım o zaman.
4: Yok yok, gerek yok. Sen bak yeter yani. Aziz abi ne diyor?
3: Hiç öyle. Akşam babamın elini öpmeye geleceklermişti.
4: Yani ile.
3: Ha.
5: Balayı odalarımızın fiyatları ve özellikleri.
6: Yeriniz var mı?
5: Hı hı. Ayıralım mı?
6: Ayırın.
5: İsim?
6: Ali. Ali Yaman.
7: Adam kapıdan alacak getirecek. Ne var bunda?
8: Ya gülüm Allah aşkına. Bizim Aziz'le ne işimiz var yani?
7: E babam diyorsun.
8: Samim bilmiyor daha.
7: Ya söyleriz. Bak yapma abla. Talat denen o çocuk da geliyormuş Dalyan. Feride ablama belki bir faydası dokunur.
8: Evet çocuk Dalyan Dalyan da o kıvılcım çakmıyor Seyhan bir türlü.
7: Çakacak. Bak Feride ablam televizyona bir çıksın bak gör özgüveni yerine gelecek. İyi kıvılcım var böyle şimşekler çakacak şimşekler.
8: Kız hadi inşallah. Alo. Merhaba. Nurhan Hanım. Nasılsınız? Ya konuştuk. Vallahi ay tam bir bilemiyoruz.
7: Ya kabul et.
8: Şimdi oralara nasıl geleceğiz?
7: Ya, hadi.
8: Tamam oldu. Ya. Oldu tamam. İyi hadi çıkacağız televizyon. Tamam hadi hadi görüşürüz Nurhan.
7: Hadi abla.
8: Ne abla işte gidiyoruz TV'ye.
7: Ne yapıyor? Ali yaver vereceğim.

0: Ne oldu? Cevap vermiyor.
1: E tamam şeyden işte.
0: Ara. Alo Taci abi, nasılsınız? Ben Ali'yi soracaktım. Ha, anladım. Tamam, iyi günler. İyi günler. İşe de gitmemiş.
1: E tamam, bir işi çıktı çocuğun o zaman.
0: Ama haber vermedi abla.
1: Allah Allah Seyhan. Ne yapacak? Kaybolacak değil ya. Hadi Allah Allah. İşe devam.
2: Sahime teyzem, küçük bir oynama var ama maşallah iyisin, önemli bir şey yok.
1: Ben dedim kızım, boşu boşuna ortalığı ayağa kaldırdılar.
3: Ya hiç bana bakma vallahi Sahime yenge. Ben senin oğluna eczacı getir dedim, o da elle de tutup Feride'yi getirdi, artık göreceğimi geldi nedir?
4: Ya abla tamam tamam.
3: Yalan mı Halim kardeş, elle de tutup Feride'yi getirdin işte.
2: Neyse geçmiş olsun Sahime teyzem.
4: Ferdacığım kusura kalma, artık sen buna alıştın.
2: Yok canım, ne demek Halim.
3: Tabii canım, bu vesileyle de görüşmüş oluruz.
4: Ya sus tamam, yeter artık ya, Allah Allah.
1: Ulan tam.
5: Tam. Biliyor musun, dedem beni pehlivan yapacak.
6: Gerçekten mi?
5: Hı-hı. Yazın Adana'ya gittiğimizde beni orada büyük pehlivanlarla tanıştıracak. Ne istiyorsun?
6: Gelsene.
5: Yaman. Gel yok. Ah.

0: Şişko. Gel sana bir şey söyleyeceğim.
1: Ne oldu?
0: Çok önemli, kulağına söyleyeceğim. Mıknatırır Eren sesi.
2: Mertcan, ne yaptın? Oğlum iyi misin? Mertcan? Kalkabilecek misin oğlum?
3: Hadi deneyelim bir kere. Hadi ver elini bana. Hadi. Gel.
2: Mertcan sınıfa.
4: Yok ciğerim bak. Geçen sefer de aynı oldu. Kefisiz kredi vermiyor.
5: Halledeceğiz Sam abi, hallederiz. Değil mi ki sen yemin ettin o Aziz Uğursun'u otelden değil şehirden yollayacağız diye? Yollayacağız.
4: Halim,
6: sana ne oldu oğlum?
5: Sorma ya Sam abi, sorma, boşver.
7: Sen mi abi?
4: Ha, gel gel, senin yanında demli çay var, gel.
7: Ben Ali'ye soracaktım da.
8: Daha gelmedi ama.
7: Ha, peki nereye gitti biliyor musunuz?
6: Hop, ne haber?
7: Ya Ali, neredesin sen?
6: Ya sanayiye uğradım, Taci abinin bir işi varmış. Değil mi Taci abi?
8: Ha, öyle.
4: Alo. Buyur Sedef öğretmenim. Hayırdır, gene ne oldu? Tamam. Tamam efendim, hemen geliyorum.
5: Hayırdır ya Saman
4: abi? Can can ya, okulda arkadaşını dövmüş.
5: Saman, ben de geldim, konuşacağım ben de. Ha.
6: Bir şey lazım olursa haber verin ha. Bir çay iç.
7: Tamam, olur. Babam hayırdır?
9: Pehlivan gelmedi mi hala?
7: Canım benim, gelseydi o uğrardı yanına. Ablam ne yapacakmış Aziz Beylerle?
9: Ya Kadriye teyzem aldı götürdü.
7: Allah Allah, niye?
9: Ya bilmiyorum dedim ya.
7: Ay bunlar da casus gibi ha. Her işleri alengirli.
9: Aa. Ne var? Ne oldu?
7: Babam, sanki sen mavilerin evinde birini gördün.
9: Seyhan'dır.
7: Yok babam, o değil.
9: Ya o zaman pehlivan.
7: Hayır babam. Dur bir bakayım.
10: Kadriye Hanım, Allah aşkına nereye gidiyoruz?
11: Gidince anlayacaksın Melia.
10: Bak, televizyon programıyla ilgili bir şeyse.
11: Yok. Seyhan Hanım'la ilgili.
10: Seyhan.
11: Ben arabada beklerim, siz inip bakarsınız.
12: Tamam ana.
10: Hayırdır inşallah. Nereye bakacağız Aziz Bey?
12: Sürpriz Melia Hanım, sürpriz.

0: Alo. Anne.
1: Nurcan. Kızım neredesin? Babam çıldırdı meraktan.
0: Bir arkadaşımdayım ya.
1: Yiğit mi? Patronun aradı. O çocuk yüzünden işten kovulmuş.
0: Ya onun yüzünden falan değil.
1: Kızım ne işler açtın yine başına?
2: Anne ben seni merak
0: etme diye arıyorum, tamam mı? Babama bir şey söyleme.
2: Ne zaman geleceksin?
1: Alo.
3: Kim o? Nerede o çocuk da mı?
1: Kemal, Allah'ını seversen.
3: Ya Allah'ın cezası.
1: Kemal.
4: Oğlum Cancan niye vurdun arkadaşını?
5: Yamancı, ben de anneni aradım, yoldaymış, geliyormuş, tamam mı?
4: Kusura bakmayın öğretmen hanım.
5: Samim Bey, biz Yaman'a alıştık. Ama Mertcan'ı ilk defa el kaldırırken görüyorum. Çocuklar, bir daha kavga etmek yok, tamam mı? Söz verin. Mertcan?
6: Söz.
5: Yaman? Geldiğiniz için çok teşekkür ederim.
7: Yok, siz kusura bakmayın. Hadi bakalım.
4: Olur Cancan. Sen nasıl devirdin o azmanı?
7: Taştır çarpıp düşürdüm. Deli kuvveti mi geldi?
6: Dedem çalıştırdı.
7: Ne demek dedem çalıştırdı?
6: Evet. Yazında Kara Kucak Festivallerinde güreşeceğim.
7: Oğlum senin festivalde ne işin var?
6: Pehlivan olacağım.